0: dersiniz?
1: Bir ithamda bulunmak istemiyorum. Çünkü o ithamın net, yani o ithamı yapacak olan iddia haline getirerek mahkemeye sunması gereken kişi savcı haliyle. Ama bu süreç, bu kronoloji izlendiğinde özellikle 17-25'ten sonra İdris Naim Şahin'in sürekli olarak Fethullahçı terör örgütünün yönelik operasyonlar karşısında bir tutum takındığını, KYK'lar karşısında bir tutum takındığını, iktidarın FETÖ'ye yönelik operasyonların karşısında net bir şekilde durduğunu pek çok açıdan açıklamalar yaparak, beyanatlar vererek, en sonunda siyasi olarak da ayrı bir yerde karşıt cephede yer alarak, ya bunun gibi bazı AK Partili siyasi figürler var zaten, daha onlar da oldular hatırlayacak olursanız, ama İdris Naim Şahin bu konuda öne çıkmış isimlerden birisiydi. Ve tabii bunu bir tarafa koyuyoruz. Bir de ikincisi, Alihan Kuriş örgütünün son 10 yılda bu Süleyman Efendi cemaatinin bir suç örgütüne dönüştürme hamlesi yaptığını, bu hamleyi yaparken de Fethullahçı terör örgütüyle organik ya da ideolojik ya da uzaktan ama bir şekilde ilişki içerisinde olduğuna dair pek çok emareyi de biz son birkaç ay içerisinde, özellikle operasyondan sonra çok sıklıkla haber bültenlerinde yansıdığını gördük. Deliller de ortaya çıkmaya başladı. Benzer bir yapılanma içerisinde ya hareket ettiklerini. Evet, yani örgütün, Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'de legal faaliyet alanlarını tamamen yitirmesi sebebiyle zaten bazı yapıların, cemaatlerin, işte Kur'an kursu, öğrenci yurdu gibi pek çok yapıyı bünyesinde barındıran resmi dernekler, sivil toplum örgütleri üzerinden bir yeniden yapılanmaya çalıştığına dair operasyonlar da yapılmıştı. Bilgilerimiz de var, belgeler de var zaten. Bu açıdan bu Alihan Kuriş yapısının bu amaçla FETÖ tarafından hedefe konulduğu ve yapının pek çok yerde ortak çalıştığı ya da ele geçirilmeye gayret edildiğine dair de bilgilerimizi de bir kenara koyduğumuzda, bu bilgileri bir araya getirdiğimizde açıkçası İdris Naim Şahin'in 3 tane tahsisli aracının da 3'ünün de bu örgüt mensupları tarafından kullanılması hayatın olağan akışına aykırı gözüküyor.
0: Şimdi Ekrem Bey, biz geçen hafta konuştuğumuzda sizinle sadece 34 SL 313 liraya kadar aracı biliyorduk. Evet. Muğla'ya iki ismi, Alihan Kuriş'in erkek kardeşi ve bir isim daha, onları Muğla'ya götüren araç ve o aracın şoförü, ki araç kiralama şirketinin sahibi ve FETÖ'lere iltisaklı bir ismin olduğu, evet, zaten ortaya çıkmıştı. Sonra bu hafta itibariyle diğer iki araçta 34 S 7815 ve 34 RM 6877 plakalı araçların da yine Alihan Kuriş suç örgütünün bazı birimlerinde kullanıldığı, farklı kişiler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Mesela farklı kişilerce kullanılan Ömür Yücel'in, Kuriş örgütü soruşturmasında gözaltına alınmış bir ismin, yoğun şehirler arası trafiğinde ve diplomatik pasaportlu Belarus vatandaşlarının taşınmasında yer alıyor bu araç. 34 RM 8677 plakalı araçsa Yücel ailesinin kullanımında olduğu tespit ediliyor. Yani Ömür Yücel'in ailesinin, yani Ömür Yücel belli ki çok önemli ve kritik bir isim ki hem kendisine hem de ailesine tahsisli iki araç tahsis ediliyor.
2: Yani burada ilk bakışta eğer bu iki araç daha ortaya çıkmamış olsaydı bir güvenin kötüye kullanıldığını falan düşünebilirdik. İşte eski İçişleri Bakanı devletin kendisine belli özellikleri olan bir araç tahsisi. Bununla alakalı işte İstanbul'da bir yerde bunu ayarlaması, ara sıra İstanbul'a geldiğinde kullanması.
0: Biz ve bunu birine emanet etmesi, evet,
2: var gibiydi. Fakat emanet edilen aracın işte kaçak ya da kaçmaya niyetlenen bir kişiyi yurt dışına kaçırırken yakalanmasıyla konu ortaya çıktı. Ve biz tam da bu konu nasıl olabilmiştir diye üzerinde konuşurken iki ayrı aracın daha olduğu ve dolayısıyla tahsisli bu araçların birileri tarafından imtiyazlı bir şekilde kullanıldığını öğrendik. Bunun birkaç şekli olabilir. Bir, birileri çakarlı araçlarla gezmeyi, yani yolda giderken sıkışık trafikte boş emniyet şeridini kullanmayı ve benzeri şeyleri seviyor olabilir. Bu arada polislerin herhangi bir çevirmede kendilerini durdurmamasını bundan hoşlanıyor falan olabilir. Ama konuya biraz daha baktığımızda bunun ötesinde bir şeylerin olduğu anlaşılıyor. Ve bir kişinin devletin kendisine tahsis ettiği araçların üçünü birden birilerinin kullanımına tahsis etmesi güvenin falan da ötesinde başka ilişkiler olduğunu akla getiriyor. Bunların ne olabileceğine dair bir sürü yorum yapabiliriz. Sayın İdris Naim Şahin'le alakalı mesela AK Parti'de işte bakanlık yaptı ve sonraki dönemde ayrılma Murat hikayesini çok güzel özetledi. Bütün bu dönemlerde sanki bir kaset falan bir takım şeylerden falan bahsedilmişti. Bir takım tehditlerden, şantajlardan falan bahsedilmişti. Bu konu çok konuşulmadı ve tartışılmadı. Ama Sayın İdris Naim Şahin'in, ki hemşerimdir kendisi, biraz inişli çıkışlı siyasi hayatının geldiğimiz bu aşamasında bu araç tahsis meselesi son derece garip bir mesele. Siz biraz önce mesela IBAN numaranızı çok da güvenseniz başkasına vermeyin gibi son derece temel bir şey söylediniz. Burada devletin tahsis ettiği araç çakarlı ve belli ki geçiş üstünlüğü bulunan ve çeşitli şekillerde bazı şeylerden rahatlıkla işte polis aramalarından şundan bundan falan kendini kurtarabilen bir araç ve belli ki kötü niyetli olduğu anlaşılan işte yurt dışına kaçmaya niyetli bir çete mensubunu Muğla'ya götürdü. Oralarda yakalanınca ilki böyle ortaya çıktı. Diğerlerinin de mesela Belaruslu diplomatik pasaportlu kişiler ama bu burada düz diplomatik pasaportuyla Türkiye'yi ziyarete gelmiş insanlardan ziyade konunun arka planını tam bilmiyorum ama burada başka böyle sıkıntılı taraflar da var.
0: Mesela sıradan bir vatandaşsa Ömür Yücel, Belarus'tan diplomatik pasaportla gelen isimleri neden taşır?
2: Burada belli ki bir hizmet veriliyor. Yani çakarlı araçlarla, özel araçlarla, korumaya yani korumaya alınmış araçlarla, yolda durdurulmayacak, aranmayacak araçlarla her ne yapılıyorsa belli ki özel bir hizmet veriliyor. Ve burada İdris Naim Şahin'in imkanları, devletin kendisine geçmişte İçişleri Bakanlığı yaptığı için kendine göre herhalde onun bunun belli bir şeyi vardır, prosedürü vardır.
0: Değil mi?
2: Tahsis ettiği araçları maalesef ne diyor? Ben onları tanımam. Şeyi medyadan öğrendim. Yani aracı kullandıklarını medyadan öğrendim.
0: Bu şu gibi Ekrem Bey, yani diyelim ki ben emekli bir polis memuruyum. Geliyorum Mete Bey size de. Ve benim zimmetli bir silahım var. Emekli olduktan sonra da ben de. Siz bana diyorsunuz ki Merve Hanım benim bir takım endişelerim var. Böyle biraz tedirginlik yaşıyorum. Silahınız bende dursun mu güvenlikçi? Aa tabii buyurun siz de.
2: Bunun
0: gibi bir şey
2: biri.
0: Mesela. Hani biraz daha mümkün abartılı mi? Örnekler veriyorum.
1: Yok, gerçek bir örnek. Abartılı değil. Mi? Araç çok daha önemli.
2: Tabii.
1: Yani siz operasyon geçirmiş bir suç örgütünün evine baskın yapılmış ve orada 200 kilodan fazla külçe altından tepeler bulunmuş. O kişi kaçıyor. Yani Türk yargısından, Türk emniyetinden kaçıyor. Ve kaçtığı araç
2: sizin aracınız.
1: Sizin aracınız.
0: Büyük bir skandal yani.
1: Yani böyle bir şey olabilir
0: sanıyorum
1: mi?
0: Mesela bir şey ekleyecek.
3: Merve Hanım şimdi burada bu kayıtlı ya da tahsisli araçların firari ya da şüpheli kişilerin sizin de belirttiğiniz gibi kaçışında ve lojistik hareketliğinde kullanılması birincisi TCK kapsamında suçluyu kayırma ve veya örgüte yardım etme gibi şüpheleri tetikleyebilir. Bunun bir somut tespitini yapayım. Çünkü her ne kadar İdris Naim Şahin bu soruşturmaya bilgi sahibi ya da tırnak içerisinde tanık benzeri bir statüyle davet edilmiş olsa da bununla sınırlı kalmayabilir. Yani bir adli tedbire dönüşebilir. Çünkü burada kendisini vereceği ifade...
0: İfadesine başvurulduktan sonra böyle
3: evet,
0: bir süreç başlayabilir.
3: Adli tedbir kararı çıkma ihtimali var. Çünkü burada savcılığın, yani benim haberim yok ya da şoförümün yaptığı bir şey, savcılık bundan ne kadar ikna olur? İşte bu ikna kabiliyetine ya da bu ifadesinin ne kadar inandırıcı olabileceğine bağlı. Çünkü burada bu araçların içerisinde hem nakit para bulunması hem bir bakanın ya da bir milletvekilinin genel olarak söylüyorum. Haberi olmadan makam araçlarının ya da tahsis araçlarının bir yere gitmesi, birilerini bırakması ya da kendisinin bilgisinin dışında kullanılması pek mümkün değil. Ben naçizane bir iki kere iki milletvekili büyüğümüzün aracıyla bir yerden bir yere bırakıldım. Minibüste işte gitmek isterken, taksiyle gitmek isterken ya olur mu hadi bırakalım işte şu oldu geç saat oldu vesaire dendi. Ama bunu veren milletvekili korumasına arayıp aracı hazırlayın çıkıyor. Bıraktıktan sonra geri gelsin gibi bilgisinin dahilinde bu işler oluyor. Öteki milletvekiline de aynı şey olmuştu. Yani bir milletvekile bir bakanın bilgisi dahilinde olmadan bir aracın tabiri caizse kafasına göre dolaştırılması pek mümkün değil.
0: Değil
3: bu
0: mi?
3: Üç aracından bir tanesinin en iyi ihtimalle kendisinin ya da birinci derecede yakınının kullanmak olan birinin muhtemelen günlük bir yaşantısına mutlaka bir ihtiyacı olacaktır. Yani bu düzenlemeyi yapmak da bambaşka bir şey. Ama bu üç aracın da ya da diğer işte savcılığın ifade için çağırdığı ya da bilgisine başvurmak için çağırdığı araçların nerelerde kullanıldığına baktığımız zaman hayatın Murat Bey'in dediği gibi hayatın olağan akışına aykırı bulunması durumunda adli kontrol tedbiri de uygulanma ihtimali var. Bir de son olarak burada bu kişilerin, bahsettiğimiz kişilerin işte yurt dışına kaçması, Almanya'ya kaçması bu soruşturmanın bir de uluslararası ayağının olduğunu da bize
0: firari
3: gösterir.
0: Firari isimler var hala.
3: Ama savcılık benim tahminim bu aşamada özellikle İdris Naim Şahin'in bu şirkette olan sözleşmesi, otopark görüntüleri, giriş çıkış kayıtları ve muhtemelen de HTS kayıtları ve bu araçların fiili kullanım yetkisini kimlere devrettiğinin tespiti yönünde yoğunlaşacağını ben tahmin ediyorum.
0: Sanıyorum. Bir önceki grafiğimizi açabilir miyiz? Şimdi geçen
2: burada hemen bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun.
2: Burada sadece tek araç olsaydı İdris Naim Şahin'i ya ben onlara güvendim işte falan filan gibi bir bahanesi geçerli olabilirdi. Fakat iki araç daha var ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde belli ki belki işin içinde başka bağlantılar sebebiyle devletten yapılan bir takım işlemlerle kendisine tahsis araçları İstanbul'da birilerinin kullanımına sunmuş. Onların neler yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz ama işte HTS kayıtlarından şundan bundan çıkan şey araçların pek de böyle İstanbul'a geldiği zaman kullanılacağı falan şeklinde bir sebebi yok. Tek araç... Tekrar söylüyorum makul karşılanabilirdi ama 3 araç var. Bunlardan birisi ailenin kullanımı falan deniliyor ama başka şeye kullanılmadığının da garantisi yok. Bir de Belaruslu işte diplomatlar şunlar bunlar falan gibi. Bu araçların kendine göre imtiyazlı araçlar, geçiş üstünlüğü olan araçlar yani çok nadiren aranabilen bu araçların son derece karmaşık işlerde kullanıldığı çok açık. Ve Murat da söyledi, hepimiz şunu söyleyebiliriz ki eski bir İçişleri Bakanlığı'nın ki bildiğim kadarıyla daha önce de bilgili bir bürokrattır.
0: Tam da bunların tepesindeki isim yani geçmişte.
2: Tabii. Yani son derece tecrübeli bir bürokrattır. Bunları bilmiyor olması mümkün değil. Ve dolayısıyla burada neler olduğu umarım ki işte adli soruşturma, kendisiyle yapılacak konuşmalar sonrası ortaya çıkacaktır. Ve burada eğer tek araç olsaydı belki mazeret falan filan olabilirdi.
1: Onda da şöyle olurdu yani hani şoför tanıdığıdır diye tabii. Arabayı aldı götürdü verdi.
2: Eyvah. Ama işte üç araçta
1: ve üç aracında aynı yapıya tahsis edilmesi ilginç değil mi?
2: O zaman
1: yani birini FETÖ'cülere verseydin, birini Süleymancılara, birini bilmem Nurculara o zaman anlayabilirdik hani örgütler arasında bir zaman, şey yapıyor olabilir. Ama hepsini aynı örgüte verirseniz burada bir
2: örgütsel. Çünkü biliyorsun orada adı geçen kişi FETÖ ile bağlantılı ama işte Alihan Kuruş örgütünden birini kaçırmak üzereyken yakalanıyor. Evet. Son derece karmaşık.
1: Böyle bir ilişki ağı var.
0: Şimdi çok bu net ilişki
1: yani üç aracında aynı yapıya teslim edilmiş olması. Bu bir yapı. Evet. Bu bir yapı. Üçünün de aynı yapıya teslim edilmiş olması tesadüf olamaz yani.
2: Büyük ihtimalle o yüzlerce kilo altın, işte milyonlarca avrolar, dolarlar, şunlar bunlar falan
0: o
2: gibi şeylerin taşınması,
0: acaba?
2: Getirilmesi, götürülmesi. Belki bu arada başka başka şeyler de var. Şu an bilmiyoruz çünkü hemen her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor.
0: Şimdi bu konuyla ilgili ben de tam da şuna gelecektim. Bu hafta içi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programına katıldı. Bu soru da soruldu. Yani Bakan Bey'in söyledikleri dosyadaki kayıtlarla uyuşmuyor, birbirini tutmuyor diye ve çok netti. Evet. Akın Gürlek'in o programdaki ifadeleri yani çok kendinden emin ve hani bu durumun kendisi için izaha muhtaç olduğunu söylüyordu ve hani biz şu an dosyadaki kayıtların kamuoyuna aktarıldığı kadarını biliyoruz. Belli ki dahası var. Devletin elinde çok daha farklı kayıtlar da var. Dolayısıyla yani kesinlikle önce ifadeye çağrıldığı için Sayın İdris Naim Şahin o ifadeyi verdikten sonra kamuoyunun da bir açıklama beklemesi
2: Merve
0: çok doğaldı herhalde.
2: Merve Hanım bu yapıya yönelik operasyon dün başlamadığını biliyoruz. Uzunca bir süredir. Belki 2023 veya daha öncesinde başlayıp sürekli teknik takiplerin şunların bunların yapıldığını, bağlantılı isimlerin şu ana kadar belki yeni bir operasyon yapılıp alınabilecek başka kişilerin de olduğunu da biliyoruz. Sayın Bakan'ın açıklamaları son derece net ve şematik. Nedir? Bakan Bey ne diyor? İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
0: Mesela şu aracın ETS kayıtlarına baktık. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama araba uzun süredir tır kullanılıyor.
2: Yani araba
0: mesela
2: hareketli.
0: Ben arabamın sıklıkla kilometresine bakıyorum. Yani bazen aklıma geliyor kaç kilometredeyim diye bakıyorum. Yani değil mi? Sadece İstanbul'da ben geldiğimde birkaç defa kullanıyorsam, bu şehirler arasında gidip geliyorsa o kilometre, ne bileyim, erkekler daha hassastır mesela bu konuda. Kontrol ederler herhalde. Orada bir tuhaflık görmesi gerekmiyor.
2: Yani
0: ya da
2: ortaya
0: şoförü
2: çıkan
0: varsa,
2: şey,
0: şoförünün.
2: HTS kayıtları. Yani kilometre ayrı bir konu. Kilometreyle belki oynayabilirsiniz ama ETS kayıtları, bu aracın bugün burada, dün işte İzmir'de, önceki gün işte Antalya'da, bir sonraki gün bilmem nerede olduğu, demek ki ciddi bir hareketlilik var. Ve bu hareketlilik sadece işte bir anda, ya işte şurada bir araba lazımdı, aa bu var hadi bunu alıp gidelim falan değil demek ki. Yine tek araç olsaydı buna sığınabilirdik. Fakat üç araç, üçü de Murat'ın da söylediği gibi aynı örgütün kullanımında var. Ve bu örgütün en azından bağlantılı kişinin FETÖ bağlantısı da biliniyor. FETÖ'nün 15 Temmuz sonrasında renklenme, bir takım cemaatlerde yer tutma, yer bulma arayışına girdiği ve 15 Temmuz öncesinde Arif Ahmet Deniz Olgun, Allah rahmet eylesin, onun sağlığında çeşitli şekillerde bir güç birliğine gitme, işbirliği yapma tekliflerini Arif Ahmet Deniz Olgun'a ulaştırdıkları, Arif Ahmet Deniz Olgun'un da bunu şiddetle reddettiği de biliniyor. Yani dolayısıyla 2016'dan sonra Arif Ahmet Deniz Olgun'un vefatı sonrası, Alihan Kuriş'in işin başına gelmesi sonrası bir terör örgütüne dönüşen yapının demek ki ciddi bağlantıları var. Bakanın açıklamaları herhalde İdris Naim Şahin'in yaptığı açıklamalardan sonra dosyada olduğu için iki araç daha var. Örgütle irtibat kişilere verildi. Kayıtlar birbirini tutmuyor ve HTS kayıtlarına baktığımızda işte İstanbul'a geldiğimde kullanıyordum sözünün bir anlamı yok. Başka türlü kullanılır. Yani son derece karmaşık ve şu ana kadar bildiklerimizin zannediyorum çok ötesinde şeyler var.
1: Mesela sizin aracınızı siz otoparka bıraktınız.
0: Geliyorum Esin Bey.
1: Otoparka bıraktınız. Otoparka anahtarı da teslim ettiniz. Sonra otopark görevlisi aldı, götürdü. Onunla mesela uyuşturucu trafiğini yönetti. Gün içerisinde siz bütün gün ekran televizyondasınız. Bütün gün aldı, sizin aracınızı aldı, götürdü. Onun uyuşturucu götürdü, getirdi, trafiğini yaptı. Ve sizin tabii ki bilginiz dahilinde değil tamamen.
0: Allah.
1: Ancak yakalandı diyelim. Siz bütünüyle masum mu olursunuz bu durumda?
0: Hayır. Yani ben masumumdur ama
1: evet, savcıya yani, gider ifadenizi verirsiniz. Evet. Bunu sizin rızanız dışında gerçekleştiğini. Evet. Şoföre asla, yani buradaki şeye, otopark görevlisine asla arabamı kullanmak maksadıyla bırakmadığınızı, sizin rızanızın hilafına
0: mağdur
1: arabanızın kullanıldığını
0: kanıtlamanız
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Kanıtlamanız gerekiyor. Siz şimdi birisine arabanızı teslim ediyorsunuz. Arabanızı götürüp otoparkı bıraksın diye değil, kullansın diye teslim ediyorsunuz ve siz alelade bir insan da değilsiniz. Üç arabanız var, bakansınız, bakanlık yapmışsınız Türkiye'de, siyasi itibarınız var, hala siyaset yapmaya devam ediyorsunuz. Üç arabanız da aynı yapıya teslim edilmiş ve bu yapının ne yaptığına dair herhangi bir bilginiz yok.
0: Ve 15 gündür de bu, yani sonuçta bu olay ortaya çıktığında eğer kendileri de bir araç biliyorduk biz kamuoyu olarak ama üç araç sonuçta Sayın İdris Naim Şahin de üç aracının da kullanıldığını biliyorlardır elbette.
1: Elbette bilmez olur mu?
0: Dolayısıyla bu 15 günü geçti herhalde değil mi Alihan Kuriş?
2: Yani umulur ki farkına varmamışlardır diye düşünmüş olabilir.
1: O zaman yüzlerce arabası olmuyor. Bir araba filosunu falan
0: yani
1: olması lazım.
0: Eski İçişleri Bakanı olarak ben çok akla aykırı bu durum. Yani
1: aksine,
0: fark etmemiş
1: aksine, yani hani burada şunu şeytanın avukatlığını yapmak ama şunu söylememiz lazım. Bilakis örgüt bu konuyla alakalı biz güvenli araçlar bulmak durumundayız diye düşünür karar verdiyse bu konuyla alakalı en güvenilir neresi olabilir? Bir eski bakana tahsisli araçlar olabilir diye karar almış ve ancak o şekilde irtibata geçmiş olabilir. Bence soru şu, İdris Naim Şahin bütün bu olaylar ortaya çıkma ihtimali varken dahi nasıl olur da böyle bir şeye cesaret edip bunları, bütün bu şeyleri görmezden gelir, benim başıma böyle bir iş gelebilir, bütün kariyerime mal olabilir Ben böyle bir şeyin içerisinde nasıl bulunur, nasıl bu kadar cesurca davranmış olabilir? Ama şunu söyleyelim, biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütüne operasyon yapıldığında da son derece cesur davranan hakimler vardı. Geceliğin operasyonla yürütüp geceliğin adliyeden bazı FETÖ'cü serbest bırakan kişiler de vardı. Yani bu konuda bazıları gözü kara olabilir. Eğer gerçekten o konuda kendini feda edebilecek kadar o yapıya, o yapının bir parçası hissediyorsa o zaman feda yapabilir.
2: Ya da bir şekilde paçasından yakalanmış ve kendisinden talep edilen şeyi yapmak mecburiyetinde kalan biri ise kişi, kendisinden istenilen her şeyi yapmaya mecbur da kalabilir.
0: Mete Bey, bir şey söyleyecektiniz, buyurun.
3: Yani bu aslında olay bu kadar plakalara kadar basınla paylaşılması ya da kamuoyuyla paylaşılması

0: Benzin, akaryakıt alırken benzin istasyonlarında hangi saatte, hangi dakikada ne kadar litre aldınız, ne kadar ödendiği vesaire gibi, köprü geçişleri gibi, bunlar da otomatik sistemden ödendiği için, yani bu bir de basına açıklandığını düşündüğümüz zaman bunların aslında bütün görüntülerinin tarandığı, savcılık tarafından bize açıklanmayan, kamuoyuna açıklanmayan bir yönü
1: oldu. Bakanlığın açıklaması bunu gösteriyor.
0: Evet, Akın Bey'in de, Akın Gülley'in de açıklamasında savcılık dosyasında bunların araştırmasının yapıldığı, kamuoyuna bunların paylaşıldığı ama bilgisine başvurulacak kişiye de gel bakalım bu 3 tane araba neyin nesi, nedir bu bilgin dediği zaman, söylemleriyle savcılık dosyasındakiler farklılık gösterdiği zaman, konuşmamın başında söylediğim adli kontrol tedbir kararı çıkma ihtimali güçlenebilir.
2: Şu da aklıma geliyor, mesela bu araçlar acaba sonuçta tahsisli bir araç olduğu, yani dışından belli çakarları var, muhtemelen bir kart da var ön camda.
0: Plaka tanıma sistemi dediğim o.
2: Yani belki başka plakalar polis, da kullanılmış olabilir. Zaten diye. Böyle bir aracı genelde bir çevreye takılmaz. Farklı araç plakalarıyla geçiş de yapılmış olabilir. Bunlar da tespit edilir ama, değil mi? Aracın.
3: Geçmişe dönük olarak mı?
2: Evet, geçmişe.
3: Yani savcılık bu konuyla alakalı, yani araçta bir takım yasa dışı şeylerin taşındığına dair bir şüphe oluştuysa savcının zihninde, o zaman geçmişe dönük böyle bir tarama yapılabilir.
2: Yasa dışı şeyler derken, mesela Alihan Kuriş'in son ifadesinde evinden çıkan altınlarla ilgili şöyle bir açıklaması var. Aile birikimimiz de diyor mesela, hani o kadar öyle bir birikimin
1: onu
2: evde
1: kaçmaya çalışan arkadaş da aile birikimi dedi.
2: Aile birikimi, yani çok yüksek
3: ben
2: meblağlar.
3: Ben onları kastetmemiştim. Yani çünkü
2: mesela yani ne taşınmış olabilir yasaya aykırı, mesela altın taşınmışsa, çünkü çok ciddi bir para trafiğinden bahsediyoruz. İşte şuradan aklıma geldi, yani Belaruslu diplomatik pasaportlu vatandaşlar, işte bu paralar mesela yurt dışına nasıl çıkıyordu?
1: Diplomatik pasaportu olanlar biliyorsunuz sınırlarda da aranmaz.
2: İşte çantalarına bakılmaz. O soru aklımıza geliyor. Yani o araçlarla nereye kadar bırakıldılar? Nasıl yurt dışına çıktılar? Çünkü yani geçen hafta konuştuk. Üçüncü ülkelerden, yani sadece birine 2024 yılında 1 milyar 417 milyon lira
1: bu resmi.
2: Çıkış görünüyor. Bu resmi. Gayri resmi olanları, işte o akıllara şimdi biraz şöyle, da o soru geliyor.
3: Ne kadarı lazım.
2: Suç
3: şimdi
2: teşkil eder?
3: Soruşturmanın, kovuşturmanın çok başında olduğumuz için ithamda bulunmak istemiyorum. Ama Fethullahçı terör örgütünü düşünelim. Bu yapının elinde silah var mıydı? Hayır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gasp ettiği silah vardı. Evet. Yani biz buna Türkiye'nin en büyük terör örgütü diyoruz. Çünkü büyük bir katliam yaptılar. Ama yanlarında silah taşıyan PKK militanı gibi teröristler miydi? Hayır. Peki bunu bizim için gerçek anlamıyla bir uluslararası istihbarat ve terör örgütü haline getiren ne? Yüzden fazla ülkede örgütlenmiş olması ve çeşitli istihbarat örgütleriyle Türkiye'nin aleyhine bilgi paylaşımında bulunacak bir istihbarat ağının içinde olmasıydı. Bu yapı şu anda Alihan Kuriş örgütü sadece bir para trafiğinin, yani bir parayı etrafta biriktirip insanlardan toplayıp sonra o para üzerinden bir saltanat kurma, kişisel servet biriktirme üzerine miydi? Yoksa yüz binlerce taraftarı olan, Türkiye'de siyaseti seçimleri bile verdikleri oylarla etkileyebilecek nitelikte olan ve sadece Türkiye'de değil dünyanın yüzden fazla ülkesinde yurtları vasıtasıyla ya da bazı Köln'de görüldüğü gibi camiler, külliyeler, merkezler inşa ederek yabancı istihbarat örgütleriyle de gittikleri ülkede istihbarat faaliyetlerinin bir parçası olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız.
2: Ben de yapıdan bahsediyorum.
3: O yapıda sadece altın taşınmaz, para taşınmaz. O yapı için önemli bir istihbarat görevlisinin Türkiye içerisinde bir yerden bir yere nakledilmesi gerekebilir. Yani söz gelin Belaruslu bir istihbarat görevlisini.
2: Mesela o diplomatik pasaportlu isimler bu görevlerdeki isimler mi?
3: Şimdi onu bilemiyoruz. Ama bu araçlar trafikte bir ihbar olmadı. Yani burada uyuşturucu taşınıyor, burada evet, terör örgütüne silah taşınıyor gibi ağır bir ihbar olmadığı sürece polis tarafından durdurulup aranmaz.
2: Evet.
3: Geçiş üstünlüğü var. Hiçbir yerde aranmaz. İstediği gibi gider. Bunların içerisinde istihbarat elemanı taşıyabilirsiniz. Bir yerde Türkiye'nin aleyhine operasyon yürütürken Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından ifşa olmuş ve ancak gizlenerek güvenli bir bölgeye aktarılması gereken bir kişi olabilir. Onun güvenli bir şekilde Türkiye içerisinde bir yerden diğer yere transfer edilmesini ancak böyle araçlarla sağlayabilirsiniz. Yani bir istihbarat ağı gibi düşündüğünüzde o kadar çok şey yapabilirsiniz ki bu araçlarla biraz bu konularda

0: da ağırlık vermek lazım. Yoksa altını, dövizi vesaireyi çanta içerisinde, yani kapalı çarşıya gittiğinizde altınların çekçeklerle taşındığını görüyorsunuz. Kuyumcular çünkü orada yani kilolarca altın taşıyorlar. Altın taşımak, döviz taşımak, bunun için bu araçların kullanılması olayı sadece basite indirgeyen şeylerdir. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden çok daha kriminal şeylerle karşı karşıya olabiliriz.
1: İşte bu araçlarla belli bir noktaya kadar, sınırdan çıkış yapacak noktaya kadar taşınmış olabilir ve o diplomatik pasaportlu isimler de yurt dışına bu araçtan inip sonrasında ikinci, üçüncü araçlarla çıkmış olabilirler.
2: Düşünebilecek yani o kadar çok şey var ki. Dolayısıyla var. Temel olan şu, herhangi bir eski bakan, bu arada İdris Naim Şahin de, kendisine tahsisli araçları bir tane olsa anlaşılabilir bir şeydi. Üç tane aracı bir yapıya teslim etmişse buradan neler çıkabileceği konusunu herhalde hepimizden daha iyi bilir. Niye? Murat'ın ya da benim ya da işte Mete Bey'in hepimizin söyleyebileceği, aklımıza gelebilecek şeyler sınırlıdır. Ama eninde sonunda bir bakanın, sürekli olarak bu tür şeyleri takip eden, vaktiyle içinde bulunan birinin bu konudaki çağrışımları çok daha geniştir. Tabii. Nasıl ki IBAN'ımızı başkasına vermiyorsak, ruhsatlı silahımızı başkasına emanet etmiyorsak, bu araçların da başkalarına emanet edilmemesi gerektiğini herkesin biliyor. Edilmişse burada bir şey var. Bir mecburiyet var. Çeşitli sebeplerle bağlantı var. Belki mecbur kaldı, belki paçasındaki bir çamur sebebiyle yakalandı. Yapmak istemiyor olmasına rağmen yaptı. Ama az önce konuştuğumuz şey, ilk araç açıklandıktan birkaç gün sonra diğer iki araç ortaya çıktı. Mesela çıkıp bir dakika ya ben işte şöyle şöyle olmuştu, onlara bu aracı vermiştim, aslında iki tane daha vardı, üç araçtı falan
1: demesini bekleriz değil mi? Beklerin. Normal birinin.
2: Ama bakın, umulur ki farkında değillerdir, umulur ki bunu fark etmemişlerdir diye bunları söylemedi. Ama Adalet Bakanımız çıktı, dedi ki bir dakika, araç üç tane. Ve bununla alakalı Sayın Eski Bakan'ın yaptığı açıklamalarla bu bilgiler birbirini tutmuyor. Aracı İstanbul'a geldiğimde kullanıyorum diyor ama aracın hareketlerine baktığımızda hiç alakası yok. Belli ki Mete de altını çizdi. Bilinen çok fazla şey var. Şu anda kendisinin söyledikleri ve bilinenlerle mukayese edildikten sonra evet gel bakalım denilme ihtimali de var.
1: Çok tuhaf çünkü yani hep hayatın olağan akışına aykırı diyoruz. Yıllar evvel bir gün evden çıktım, aracımın plakası yok. İki plakada, önde arkada. Hemen böyle babamı aradım. Babam ilk söylediği şey çok iyi hatırlıyor. Hemen en yakın emniyete git, şikayete bulun. Hemen. Dörtlerini yak, polisi gördüğün noktada dur söyle. Yani hani bu kadar ciddi bir şey. Ben sıradan bir vatandaşım ama her şey olabilir. Hani
0: çünkü aracınızın hırsızlık yapmak maksadıyla çalmışlar.
1: Belki kötü niyetle çalınmış ve kötü niyetle. Ama üzerinize bu kadar imtiyazları olan bir araç varken herhangi üçüncü şanslar, birinci derece aile üyeleri dışında.
3: Merhaba Hanım, savcılıkta ki soruşturmada çıkar amaçlı suç örgütü, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ekseninde yürütülen bir soruşturma olduğunu hatırlatayım. Burada bizim tabii çok katmanlı bir ekonomik suç şebekesinden bahsettiğimi herhalde izleyicilerimiz de dikkatinden kaçmamıştır. Çünkü burada biz arabayla bir şeyler mi kaçırıldıdan ziyade muhtemelen bu suç gelirini aklamadaki yol yöntemler ya da yordamlar konusunda herhalde bir sonraki dalgalarda ki devam edecek bu soruşturma, genişleyecek gibi gözüküyor yeni ifadelerle. Muhtemelen yeni yöntemler öğreneceğiz ya da bilmediğimiz başka meseleleri öğreneceğiz ama çok uzun soluklu bir yargı maratonu gözüküyor burada. Onu da söylemem gerekiyor.
2: Yani önümüzdeki günlerde muhtemelen daha çok şaşıracağız.
3: Evet.
1: Öyle mi diyorsunuz Ekrem? Yani siz bugüne kadarki gazetecilik reflekslerinizle bu meselenin çok daha şaşırtıcı boyutlara ulaşacağını mı görüyorsunuz?
2: Şimdi Merve Hanım, olayın şeyi şu. Hepimiz insanız. Diyelim ki işte aracımız varsa bir tanıdığa, bildiği birisine ödünç falan filan veririz ama kendimize göre tedbirlerimizi de alırız. İBAN'ımızı vermeyiz. Hele hele ruhsatlı silahımızı hiç vermeyiz. Ve aracımızı birine vermişsek 10 kere 20 kere tembih ederiz. Burada kendinize tahsisli, eski bakan olarak kendinize tahsisli 3 tane aracı, ya işte haberim yoktu, medyadan okudum diyebileceğiniz işlerde kullanmaları üzerine birilerine vermişsiniz. Bu sıradan bir olay değil. Tekrar ediyorum, biz bu konuda bir düşünürüz. İdris Naim Şahin bin bir düşünür. Çünkü feleğin 40 kere belki daha fazla çemberinden geçmiş, daha bilgili bir insan. Dolayısıyla burada son derece karmaşık ilişkiler olması kuvvetle muhtemel. tehdit, şantaj, bilmem neler.

0: mecburiyet falan gibi şeyler. Yoksa hani diyelim ki zorda kaldığınızda, ya benim tahsisli bir aracım var işte, onu da ara sıra kullanıyorsunuz, daha ne istiyorsunuz falan da diyebilirsiniz belki. Ama burada 3 aracı da amaç dışı kullanım diyebileceğimiz şekilde birilerine tahsis etmişseniz ve onlar da sonunda sizin başınıza bela açıyorsa, burada temkinli, ki İdris Naim Şahin Bey tanıdığım kadarıyla temkinli bir insandır, temkinin ötesine geçen bir durum varsa demek ki ya bir birliktelik var ya da mecburiyet var. Herhalde önümüzdeki günlerde öğreniriz.
1: Mutlaka. Şimdi olayda bir eski bakana ait 3 tahsisli aracın kullanılması var. Bu suç örgütünden bahsediyorum. Geçen hafta konuştuğumuz bir başka daha başlık vardı. Alihan Kuriç'in ilk ifadesinde cep telefonu kullanmıyorum. Evet. İş yerimdeki sabit hattan iletişime geçiyorum herkesle. Sonrasında ise bir cep telefonu ortaya çıkıyor. Ve o cep telefonunda %95 zihinsel engelli bir kişinin üzerinde. Şimdi her şey olabildiğince tuhaf. Her şey olağan dışı, yani ilk ifade de olağan dışı. 2026 yılında İstanbul'da ikamet eden bir kişinin cep telefonu kullanmıyorum ifadesi zaten biraz olağan dışı.
0: İstanbul'da ikamet eden kullanmayabilir ama bakın, bugün
1: yani
0: burada, yarın orada, öbür gün İngiltere'de,
1: mümkün değil yani,
0: sürekli dolaşan.
1: Çok mümkün değil yani.
2: Dünyanın 100 farklı yerinde öğrenci yurtları, kültür merkezleri, faaliyet alanları olan bir yapının başında olacaksınız. Dünya kadar inanılmaz bir serveti yöneteceksiniz. Şirketlerinizin haddi hesabı olmayacak. Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Ve siz cep telefonu kullanmıyorum diyeceksiniz. Niye, siz derviş falan mısınız? Daha mı inzivaya mı çekildiniz?
1: Mümkün değil.
2: Tabii ki yalan yani. Tabii ki yalan. Muhtemelen Fethullah Gülen'e sorsaydık, ölmemiş olsaydı, o da ben hiçbir şey bunlarla işim olmaz, ben cep telefonu bile kullanmayan bir garibanım diye.
0: O da benzer lafları çok etti zaten.
1: Sonra kullanılan, çok sık kullanılan telefon hattının %95 zihinsel engelli birinin üzerine kayıtlı olması.
0: Asıl önemli olan da ne biliyor musunuz? Bu hikayede bir güya dini gözüken bir hareketin lideri olarak lanse edilen bir kişinin bütün kamuoyunun duyacağı şekilde yalan söylemesi.
1: Daha ilk etapta.
0: Çok vahim. En vahim şey bence budur.
1: Peki şöyle mi? İlk etapta bunu söylüyorsa bu mesele daha da uzamaz ve ben ilk ifademle salıverilebilirim diye.
0: Vallahi burada devleti tanımıyor deme ihtimali var da. Peki. Bence hepimiz en iyi tanıyorlardır.
1: Peki. Şimdi geçen hafta Meta'nın kararını çok konuştuk. Meta ile ilgili ABD yargısının kararını konuştuk. 18,5 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti Meta. Yani Facebook ve Instagram. Ve suçlamalar arasında şu var. Hani şöyle, 3000'e yakın şikayet var. 300 farklı okulun şikayeti var. 13 yaş altı çocukların bilgilerinin, görüntülerinin izinsiz, ailelerinin rızası olmadan saklanması ve üçüncü taraflarla paylaşılması mesela. Çocukların algılarının bozulması, gençlerin gerçeklik algılarının bozulması oradaki filtrelerle. Ve şu deniyor. Yani Instagram ve Facebook yöneticilerinin bunları bilip, fakat hem bu sistemi kullananlara hem de bu sistemin yatırımcılarına bunu söylememesi ve bunların tümünü yaptığını kabul etti Instagram ve Facebook. Şimdi bizim ülkemizde de belki bununla ilgili böyle, yani tüm dünyada bekliyoruz domino etkisi yaratmasını, çünkü bu kararları değişikliğe gitti ve bu kararları da Amerika Birleşik Devletleri özelinde aldı. Çocuklarda ruhsal hastalıkları tetikleme, depresyon, anksiyete, uykusuzluk, vücut algısı bozukluğu gibi bu ciddi sorunlara yol açıyor. Görsel filtrelerle gençlerin kendilerini yetersiz hissetmesine sebep oluyor. Şirketin kendi iç araştırmalarında bunları görmesine rağmen inkar edip halka ve yatırımcılara yanıltıcı raporlar, yani kar etmek amaçlı yanıltıcı raporlar sunması ve 1.4 trilyon dolarlık bir zaten süreç var, ceza süreci var. Şimdi 18,5 milyarı kabul ediyor, tamam bunları da değiştireceğim diyor. Yani o kadar farkında ki ne yaptığının, fakat kullanıcılar ne yaptığının farkında değil. Nasıl bir cendelerinin içinde olduğumuzun hiçbirimiz farkında değiliz sanıyorum ki. Bizim ülkemizde de böyle çocukların kullanımına erişimle ve hani bugün kendisine operasyon gözaltına alınan kişi muhtemelen bir öğretmen. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Öğretmenlerimiz böyle bir şeyin içinde görmek dahi istemeyiz elbette, ama maalesef ki bunlar yaşanıyor. Şimdi Profesör Doktor Ali Murat Kırık da bizimle birlikte olacak. Lütfen hepimiz bir konuşalım. Ne oluyor? Bizde de 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimi

0: yasalaşacak herhalde, değil mi? Meclis açılır açılmaz. Bence herkes destekliyor. Önce bir tepki geldi fakat tüm dünyada zaten bu karar alındı. Avrupa'nın tüm şehirlerinde, hatta Fransa'da Macron bununla ilgili bizzat açıklama yaptı. Yani 16 yaş çocukların internete erişimiyle ilgili. Ali Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, ben de size iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Fidan Hoca diye kendisini sosyal medyada tanıtan bir kadın, gerçekten bir tahtanın önünde ders verirken görüntüler ve yani üzerinde akıl almayacak kılıklar, kıyafetler. Şimdi bazen bunları görüyoruz hakikaten kendi paylaşım sitelerinde. Öğretmenlerimizi kesinlikle ya bu konunun dışında tutarak, her meslek grubunda olabilecek bir şey. Ama çocukların merkezde olduğu her şey hepimizi bence endişelendiriyor. Evet. Ben geçen hafta boyunca bu konuyla ilgili sizler gibi uzmanlarla çok yayın yaptım. Ya onlar bu internetin uçsuz bucaksız mecrası ile ilgili öyle şeyler söylediler ki, yani inanın, evet, duymak dahi istemiyorsunuz. Yani o kadar korkutucu. Şimdi evet, bizde nereye gidiyor bu mesele? Amerika ile ilgili bu kararı aldı Meta da. Meta deyince insanlara farklı bir şey gibi de geliyor, böyle uzay aracı gibi. Instagram ve Facebook'tan bahsediyoruz. TikTok da bu sürecin içinde, Snapchat de bununla ilgili adımlar atılıyor. Bizde ne olabilir? Nereye doğru gidiyoruz? Sadece 15 yaş altı çocuklara internette sosyal medya erişimine yasak getirilmesiyle bu problemi çözebilir miyiz sizce?
1: Şimdi Merve Hanım, bir kere önce başta söylediğiniz Türkiye'deki mevzuya bir dönelim. Zaten dönelim. Bu mevzu, özellikle 15 yaş altı sosyal medya kullanımının yasaklanması, zaten özellikle bir yıldır Türkiye gündemindeydi. 1 Mayıs itibariyle zaten resmi gazetede yasalaşarak yürürlüğe girdi 15 yaş altı sosyal medya kullanımının yasaklanması. 16-18 yaş arası çocukların ebeveyn denetimiyle, ebeveyn kontrolüyle bu platformlara dahil olması, sosyal medya şirketlerinin de bu noktada gerekli düzenlemeyi hayata geçirmesi adına bunların hepsi mecliste yürürlüğe girdi ve bu sosyal medya şirketlerine 6 aylık bir zaman dilimi tanındı. Hı hı. Yani size söylüyorum, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani bunları yap, 15 yaş altı çocukların Türkiye'de erişimini engelleyecek adımları at, 16-18 yaş için ebeveyn modunu aktif hale getir ve yine o dönemde de çok konuştuğumuz, A Haber ekranlarında da çokça konuştuğumuz, burada belli bir anahtar, kimlik doğrulamayla erişimin sağlanması konusu. Yani Sayın
0: Şimdi,
1: Bakan
0: Ali Murat Hocam, Instagram ve Facebook'a Amerikan mahkemelerinde, yani bizzat gerçek kişiler tarafından yapılan şikayetlerde ve kendisinin kabul ettiği şey şu. Yani bazı ülkeler bu yasağı aldılar fakat Instagram özellikle alan açıyor 16 yaşlı çocukların bu şimdi, sosyal medya mecralarına ulaşmasına. Bakın. Yani
1: şimdi
0: bununla zaten nasıl suçlanıyor Instagram?
1: Benim geleceğim yer de orası zaten. Ben zaten size önce bunun yasalaştığını söyleyecektim ki 2020 yılında da biliyorsunuz 7250 sayılı bir kanunumuz var. Orada da yine sosyal medya şirketlerinin ofis açıp temsilci bulundurma zorunluluğu var. Şimdi burada ofisleri var mı? Yok.
0: Yok.
1: Sanal ofis açmışlar. Bir iki kişiyi, avukatları ya da işte X kişiyi buraya temsilci olarak göstermelik bir şekilde atamışlar. Muhatabınız var mı? Yok. Bir dolandırıcılık, bir suç işlendiğinde IP bilgilerini alabiliyor musun? Yok. Bunun dışında işte çocuklar suça sevk ediliyor, o grupları vesaire tespit edebiliyor musun? Yok. İşte ben zaten buraya gelmeye çalışıyordum. Şimdi bakın, burada bir çifte standart vardır. Yani Amerika'nın çocukları çocuk, Türkiye'nin, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın, Fransa'nın, İspanya'nın çocukları çocuk değil mi? Bu mu anlaşılıyor? Maalesef bu uzlaşmadan bu anlaşılmış oldu. Ve üzülerek söylemek gerekir ki şu an evet hiçbir suçlamayı kabul etmeden uzlaşma bedelini ödemeyi kabul etti. Onun da altını çizmiş olalım. Zaten diyor ki tıbben sosyal medya bağımlılığı diye bir şey söz konusu değildir. Sosyal medyada isteyen tabiri caizse istediğini izler, istemeyen izlemez ki o da çok ciddi bir tartışma konusudur. Yani şöyle düşünün, evet bu yasak mesela gündeme geldi Amerika'da ve gerçekten şu an ailelerin çok ciddi bir şekilde orada feryatları vardı. Hatta bakın size şunu söyleyeyim. Avustralya'nın iletişim bakanı İnanın artık bağırıp çağırmaya başladı. Ya evet, ne demek Amerika'da evet, bunu evet, yapıyorsun da bizde niye yapmıyorsun? Çünkü biliyorsunuz Avustralya'da bu yasağı ilk alan ülkelerden bir tanesidir efendim. 16 yaş altı sosyal medya kullanımı orada da yasaktır. Onu da söylemiş evet, olalım, ifade etmiş olalım. Evet, o açıdan da efendim onu da söylemiş olalım. Yani dünyadaki hatta ilk yasaklardan diyebiliriz. Şimdi burada çifte standart neden? Şimdi bir kere bu ücret bize ödenmedi. Bu ceza bize ödenmedi. Oradaki ailelere ve tabii ki mahkemelere ödenmiş olacak. Bizim buradaki derdimiz şu olmalı. Teknoloji çağındayız. Kimse A Haber'de dahil hiçbirimiz dijital platformlara, sosyal medyaya karşı değiliz. Yasaklansın istemiyoruz. Lakin denetim ve kontrol olmasını istiyoruz. Yani Amerika'daki çocukların korunması için bu adımlar atılacak. Onları da hemen size kısaca söyleyeyim. Saat mesela 12 ile 6 aralığında sosyal medyaya erişim yasaklanacak çocuklar açısından efendim. Filtreler dediğim gibi aynı şekilde yasaklanmış olacak ve bununla birlikte gece 10 ila 7 aralığında, sabaha doğru 7 aralığında bildirim sayıları azaltılmış olacak. Okul döneminde de çocuklara bildirim sunul. Evet, aynen öyle.
0: Okulun açık olduğu saatlerde 9 ile 15 arası herhalde Amerikan şeyinde evet, öyle. Erişime evet, kapanacak sosyal medya.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Doğru. Şimdi bunları gördük, bunları değerlendirdik, konuştuk. Şimdi zaten bakın az önce de dedim ya bizdeki yasanın 4 ayı gitti, 2 ayı kaldı. Şimdi sizler de takipteseniz, medyanın içerisindesiniz. Bu şirketler ne yaptılar? Bu şirketler çocukları korumak adına gerekli hangi adım attılar? Yasada yer alan, işte 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren yasada yer alan hangi adımı attılar? Bakın burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Şöyle düşünün, ben size bir örnek vereyim. Bugün yaptığınız her yayın denetimde ve takipte. Evet. Ama dijital ortamda uçsuz bucaksız bir dünya var. Hele hele bazı platformların özellikle müstehcen içeriği ön plana çıkartması asla yenilir yutulur cinsten değil. Bunun da tabii ki gerekçeleri var. Şimdi her şeyi ticari kar ve gelir üstüne kuran bir sistemden bahsediyorsunuz. Az önce siz de söylediniz. Meta eski ismiyle Facebook ne oldu? Amerika'daki seçim süreçlerine bile müdahil olmuştu. Cambridge Analytica skandalı, bunları da çokça konuştuk. Ne oldu? Seçim süreçleri manipüle edildi. Niye? Burada daha fazla izlenme etkileşim var. Sen müstehcen içerik sunarsan beğeni alır, yorum alır, iyi beğeni alır, kötü beğeni alır, yorumlar alır, etkileşim arttırır. Algoritmalar maalesef ki hepimizi zehirleyen, sadece çocuklar, gençler değil bizleri de zehirleyen, aynı zamanda istihbarat toplayan bir ortamdır. Özellikle bu tarz içerikleri sürekli çocukların, gençlerin ve bizim önümüze çıkartıyor. Ve reklam, işte canlı yayın, bağış ve hele hele abonelik ki bugün siz az önce söylediniz belki hani Fidan Atalay, yani tırnak içerisinde kamuoyunun bildiği Fidan Hoca rumuzuyla, takma ismiyle.
0: Ayda 1 milyona yakın müstehcen görüntülerini paylaşarak gelir elde ediyormuş sosyal medya hesabı evet, üzerinden.
1: Efendim şey, Fidan Hoca da var, Fatma Soydaş da var. Fatma Soydaş da efendim o da
0: bu
1: aynı
0: isimler,
1: şekilde özellikle.
0: İnanın takip etmediğim için bugün basına yansıdığı için görüyorum. Gerçekten de öğretmenlik vazifesi yapan isimler mi yoksa efendim, dikkat çekmek için mi böyle nickname'ler kullanıyorlar?
1: Şöyle, bizim bildiğimiz tabii kamuoyuna yansıyan bilgi, işte bu özellikle KPSS, işte DGS, YKS alanında eğitim içerikleriyle ön plana çıkan, biraz müstehcen giyinen, işte önünde de işte öğrenciler olan, böyle videoları olan bir şahıstı. Fakat zaman içerisinde baktı ki buradan bir etkileşim geliyor. Baktı ki dikkat çekiyor, takipçi kazanıyor, gelir elde ediyor. İşte o döngü çalışmaya başladı. Dolayısıyla tamamen video ve içeriklerini müstehcenlik üzerine yöneltmeye başladı ve burada sosyal medya üzerinden gelir elde etmeye başladı. İşte az önce de Fatma Soydaş da aynı şekilde, o da biliyorsunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilmiş soruşturma kapsamında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, ki o da aslında tesettürlü bir figür olarak, figür diyorum özellikle çünkü aslına bakarsanız burada kültürel
0: gerçek bir
1: yozlaşma da
0: görmüyoruz.
1: Evet, işte bakın böyle uç unsurları koyarak etkileşim ve takipçi kazanabilmek adına. Bunlar tabii ki bir iki isim. Ama bunun gibi birçok ismi dijital ortamda sayabilmek mümkün. Ben size şunu söyleyeyim bir de. Merve Hanım, şimdi siz bu videoların bir ya da birkaç tanesini gelseniz şu an burada oynatsanız inanılmaz ceza keser size RTÜK. Bak açık net bir şekilde söylüyorum.
0: Ha, televizyon ekranlarından. Evet.
1: Evet.

0: Televizyon ekranlarından, yani geleneksel yayın organlarından X bir televizyon kanalı, A Haber olabilir, ATV olabilir, A2 olabilir. Bunu siz koyun, otomatik olarak hiç kaçışınız söz konusu değil. Ben de şunu söylüyorum. Mecralar değişmeye dönüşmeye başladı. Dijital ortam yaygınlaşmaya başladı. İngiltere ne yaptı biliyor musunuz? Bak, çok önemli bir husus var. İngiltere'de Ofcom var Merve Hanım. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun muadili olan bir yapıya sahip.
1: Evet, ve şunu dedi. İnternet mecrasıyla ilgileniyor.
0: Evet, dedi ki konvansiyonel medyanın yanında aynı şekilde dijital platformlarda, ki iletişim medya düzenleme kurumu olarak geçer, Office of Communications İngiltere'de olan ve benim de yıllardır takip ettiğim çalışmalar, orada çevrim içi güvenlik yasası sonrasında şunu yaptı: çocukları zararlı içeriklerden korumak zorundayız, yaş doğrulama ve yaş güvencesi bütün platformlar ve sosyal medya mecraları almak zorunda, yasa dışı içeriklerle mücadele etmek zorundayız, risk değerlendirmesi platformlar yapmak zorunda ve kullanıcının güvenliğini sağlayacak adımları atmak zorunda dedi. Ben şunu söylüyorum. Bizim Radyo Televizyon Üst Kurulu var ya, kıymetli insan. 2011 yılında bu bizim mevcut olan yasamız, RTÜK Kanunu, 6112 sayılı RTÜK Kanunu 2011 yılında oluşturuldu ve 2018'de bir güncelleme gelerek internet ortamında yayın yapan platformlar da bu kapsama dahil edildi. Şimdi şunu sormamız lazım. Bu sürecin içerisinden üstünden 15 yıl geçmiş. Platformlar artmış, sosyal medya yaygınlaşmış, dijital mecralar genişlemiş, suç buralara akmaya başlamış, müstehcenlik buraya akmaya başlamış, pedofili, LGBT, istismar içerikleri, aile içi ensest ilişkilerin normalleştirilerek bu küresel ölçekte dijital platformlar üzerinden sürülmesi, bunların yaygınlaşması nasıl normal duruma geldi? Şimdi diyorlar ki ceza kestik. Geçenlerde 4 platforma ceza kesildi. Onu da anlatayım. RTÜK 32. madde vardır. Bu 32. madde genel karın, cironun belli bir oranında ceza bedelini sunar. Şimdi ben dijital platformum. Türkiye'de zaten vergi vermiyorum. Ofisim yok. Temsilci bulundurmuyorum. Beyanı sadece kuruma veriyorum. Diyorum ki bakın benim gelirim bu kadar RTÜK. Benim gelirim bu kadar. Benim aboneliğim bu kadar. Benim platform üyeliğim, atıyorum Türkiye'de 100. Sadece 100 kişiyi beyan ediyorum. Dolayısıyla kesilen ceza da devede kulak misali kalıyor. Ama ne oluyor? Şimdi örnek vereyim, bir küresel ölçekli bir platformu geçiyorum. Bir televizyon kanalını, A Haber ya da X bir televizyon kanalı. Her şeyiniz şeffaf. Çünkü niye? Verginizi veriyorsunuz. İstihdam sağlıyor Türk medyası.
1: Denetleniyoruz.
0: İstihdam
1: sağlıyor. RTÜK'e tabi.
0: Ama RTÜK denetleniyor. En ufak içeriğinizi bile çok sıkı bir şekilde denetliyor. Hatta reklam konusu da önemli. Sizin yapabileceğiniz
1: Ali
0: maksimum
1: Murat Hocam,
0: saatte...
1: Siz mutlaka biliyorsunuzdur. Şimdi Fransa bu konuyla ilgili sosyal medya 16 yaş çocukların erişimiyle ilgili çok, onlar daha sıkı adımlar atıyorlar. Macron'un bizzat açıklamaları var. Şimdi
0: Depres
1: bir röportaj vardı.
0: Orada dahil efendim buna.
1: Şöyle. Özellikle TikTok'la ilgili ve Instagram'la ilgili ailelerle yapılan röportajda orada bir tıklama butonu varmış ve işte karşınızdaki kişiler işte şunu yap, bu kadar işte ücretlendirme, puan, para, galiba bir ismi varmış ve para kazanılıyor,
2: evet,
1: bunun
2: jeton.
1: Üzerinden. Efendim?
2: Jeton.
1: Jeton. Aileler diyorlar ki biz maddi olarak çocuğumuzun böyle bir ihtiyacı yok. Yani sosyoekonomik seviyesi yüksek aileler. Fakat öyle bir rekabet oluşmuş ki 13-14 yaşındaki çocukların arasında, bu kendi işlerinden bir rekabet gibi. Örneğin ne dediniz, jeton. Sizin 500 jetonunuz var, benim 400 var. Ona erişebilmek için o rekabetin içinde çocuk aklıyla karşısında ne istediği belli olmayan insanların istediklerini yapıyorlar.
2: Merve Hanım, Ali Murat Bey,
1: yani korkunç bir durumdan bahsediyoruz.
2: Bu Instagram raporunun önemli bir mesele var. Bu filtre meselesi.
1: Evet.
2: Yani genç yaştaki insanların bir takım filtreler kullanarak kendini olduğundan doğal fiziki görüntüsüne farklı gösterdiği filtreler kullanılıyor. Şimdi bu dava dosyasında Instagram iç raporlarında şu ifade geçiyor. Instagram kullanan her üç genç kızdan biri kendi vücudundan memnuniyetsizlik duyduğunda bunun sorumlusu olarak Instagram'ı görüyor ifadesi var dosyada. Ve şirket uygulamanın kız çocuklarında yeme bozukluğu ve depresyonu tetiklediğini yıllar öncesinden biliyordu ifadesi var. Ve şirket bağımlılık yaratarak dopamin döngüleri yaratıyor. Yani bu Ali...

0: Murat Bey'in bahsettiği işte jetonlarla sürekli gelmelisin, ziyaret etmezsen hakkını kaybedeceksin, işte ziyaret et 5 jeton kazan, şunu yap bunu yap gibi sizin söylediğiniz, yani sokağa çık şuradan atla gibi değil de sürekli oraya dopamin döngüsü denen bağımlılık yaratan bir takım şeyler yapılıyor. Ama Ali Murat Bey'den benim hani izleyicilerimizin de dinlemek isteyeceğini düşündüğüm bu filtre meselesinde, kimse fiziki görünümünden memnun değil. Sürekli bir başka insana yani özenme ve ona özenme hali var.
1: Çünkü orada gördüğü herkes o filtreler dolayısıyla son tabii, derece evet.
0: Maddi yaşamlar,
1: kusursuz, son derece evet, pürüzsüz evet. ve gerçeklik algısı evet. da bozuluyor. Murat Bey, bununla ilgili de bir iki değerlendirme rica edeceğim
2: tabii
1: sizden, sonra size teşekkür edeceğim.
2: Hocamızın söylediği durum önemli çünkü beden algısının değişmesine sebebiyet veriyor. Kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor. Bu yüzden de özellikle mesela internet ortamında işte cerrahi operasyonlar geçirmek için yine internet ortamına başvuruyor. Burada merdiven altını ne yazık ki işte dediğim gibi işlemlere başvuran şahısların tuzağına düşmüş oluyor. Orada da işte dediğim gibi göz kapağı düşen mi dersiniz, işte dudağı patlayan mı dersiniz,
1: böyle bir sürü olay. Yani aylarca hastanede tedavi görenler var.
2: Tabii efendim, tabii. Dolayısıyla Merve Hanımcığım, bu konular önemli konular. Tabii ki birkaç dakikaya sığdırılacak konular değil. Fakat burada evet. özellikle söylememiz gereken, çocuklar hassas noktamız. Bütün ailelerimizin de aynı şekilde. Eğer bu işin önüne geçilmezse, gerekli denetimler sağlanmazsa kayıp bir nesil ne yazık ki yetişmiş olacak. Ve herkes birbirinden etkilenmiş olacak. Yani bak bu içerik siz çok güzel söylediniz demin. Bunun bu kadar beğenisi var. Benim niye geri kalmam önemli? Ben de onun gibi yapayım. Aynı şekilde ben de o içeriği üretim. Birbirlerinden etkileniyor o yaş grubu. Dolayısıyla efendim burada yasaların daha sıkı uygulanması gerekir. Burada sadece RTÜK değil, BTK'nın da devreye girmesi, Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin de aynı şekilde devreye girmesi, yasanın güncellenmesi ve dijital ortamında hiçbir şekilde, elbette ki bizim derdimiz yasaklamak değil ama aynı şekilde kurallara uygun denetim sağlanması.
1: Ama en azından çocuklarımızı koruma konusunda hemfikiriz bence hepimiz.
2: Kesinlikle.
1: Bir iki cümle rica edeyim. Başka bir konuya geçeceğim. Buyurun lütfen.
3: Ali Murat Bey, bu Mayıs ayında kanunlaşan ve Kasım ayı itibariyle devreye girmesi beklenen bu 16 yaş 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunulamaması ve benzeri uygulamalar. Bu uygulama devreye girdiği zaman bu bahsettiğimiz mahsurların en azından bir bölümünün üstesinden gelinmiş olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Ben gelineceğini düşünüyorum. Çünkü dünyada da zaten bununla ilgili adımlar var. Yani Ekrem Bey, ben çok doğru buluyorum. Burada kesinlikle en azından bu sınırlamaların söz konusu olması. İşte sosyal medya konusunda gerçekten çocuk daha hiçbir şey bilmiyorken bu sistemin içerisine dahil olması, işte suça sürüklenmesi, siber zorbalığa maruz kalması, psikolojik olarak işte dediğim gibi kendini tamamen toplumdan soyutlaması, dersinden soyutlaması, eğitiminden soyutlaması asla kabul edilemez. Zaten sosyal medya ve yapay zeka mazeriz hep bize sunulmuş dijital bir afyon niteliği taşıyor. Evet, kontrolsüz evet. kullanım aslına bakarsanız. Addiction dediğimiz bağımlılık boyutuna gelen süreç çok önemli. Burada zaten dedim ya, Meta niye Amerika'da 2 saatte sınırlı tuttu? Bundan kaynaklı. O bağımlılığın önüne geçilebilmesi için. Türkiye olarak da bizim bunu emsal olarak görüp işte mahkeme kararları ya da CİMER'e yapılan başvurular bunların hepsini topyekun bir araya
1: zaten kurullarda da sizler gibi uzman isimlerin görüşüne yer veriliyor.
3: Ali Murat Bey, bu konuyu zannediyorum Türkiye'de en iyi bilen isimlerden birisiniz. Bu övmek için falan değil. Estağfurullah, dememize de gerek yok. Çünkü oldukça detaylı bilgi sahibisiniz. Bu konuda derli toplu en azından fizibil bir mesela hukuki düzenleme yapılması için herhangi bir hazırlığınız falan var mı? İlgililere aktarılır.
2: Ben o zaman şunu söyleyeyim. Ben bir çalışma içerisindeyim. Özellikle yani hani adli bilişimci de olduğum için bu süreçleri yakından takip eden bir insanım. Özellikle dava süreçlerinde neler oluyor, neler meydana geliyor. En azından bunu raporlayıp ben de efendim bunu devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarına sunarak hem vatandaşlık göre hem de bir Türkiye Cumhuriyeti akademisyeni olarak gerekli adımları atmak için bunu çalışıyorum. En teşekkür azından ederiz. Sizlerin huzurunda da bunu aktarmış oldum.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
4: Bir cümle bir şey söylemek istiyorum. Tamam lütfen. Türkiye yani burası bostan değil. Şimdi bu dijital platformlar açıkçası hiç Filtrelenmiyor mu? Denet

0: Elinden geçmiyor. Hayır. Gazze Savaşı'nı hatırlayın. Instagram, yani Türkiye'de hesabını kapatmadığı kimse kalmadı.
1: Evet.
0: Gazze doğru. Savaşı
1: İstediklerinde
0: ilgili,
1: çok güzel filtreliyorlar merkezden.
0: Soykırımla ilgili ne kadar paylaşım yapıldıysa Instagram anında kapattı.
2: YouTube
0: benim
2: öyle.
0: YouTube hesabımı da kökünden kapattı. Çünkü
2: benim
0: akşam
2: öyle.
0: Gazetesindeki yazılarımı paylaşıyordum. Orada terörü öven paylaşımlar diyor. Terör dediği de Türk devletinin Afrin'de yaptığı harekatlarla ilgili yazımı koydum diye. O ya düşünebiliyor musunuz? Türk ordusuna terörist. Şimdi bu adamlar istediklerinde kendi politik düşünceleri, çıkarları için her şeyi yapabiliyorlar. Türkiye bostan mıdır kardeşim? Önünüze geleni her şeyi yapıyorsunuz. Bizim devletimiz yok mu? Devletimiz bunları sonuna gerekirse kapatsın yani.
2: Evet.
0: Kapatsın.
2: Dava açamıyoruz mesela YouTube'da.
0: Biz kapatalım. Sonra onlar desin tabii. Ki biz açmak için biz steril hale getirdik.
1: Ki biz bir örneğini yaşamıştık. YouTube'a erişim engeli vardı yıllarca.
0: Evet.
1: Hatırlarsanız bununla ilgili. Sonra geri adım attı
0: YouTube. Wikipedia'da da aynı şey oldu.
1: Aynı kendi, şey yaşandı.
0: Evet, düzelttiler
1: sonra. Atatürk'e kendi. Hakaret değil evet. mi? Bununla ilgili bir süreç başlatılmıştı ve ardından da yapılmıştı. Neden yapılmasın? Özellikle dediğimiz gibi merkezde eğer çocuklarımız varsa
0: evet.
1: neden olmasın? Bence her anne baba buna destek verecektir. Gönül rızasıyla. Peki çok teşekkür ediyorum Ali Murat Kırık hocam. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sizlerin çalışmalarına bence herkesin ihtiyacı var. Hepimizin
3: Ervan'ım,
1: ihtiyacı var.
3: Bunlara sansür diye bağırıp çağıran çok insan olduğunu da unutmayın.
1: Ne
0: çünkü oradan menfaat
3: engellemelere
0: kendileri oradan menfaat değiştiriyorsa
3: sansür diye bar bağıran meclisteki çalışmaları engellemek için yırtınan ve büyük ihtimalle bu çalışmaların dahileri gitmemesi için
1: lütfen
3: bir sürü atraksiyon yapan birileri var.
1: Bu yasayı geçiren ülkelerin o raporlarını okusunlar. Orada yayınlanan röportajları okusunlar. O gerekçeleri okusunlar, dinlesinler.
3: Şimdi
1: o zaman
3: bu
1: kez daha üzerine düşünsünler.
3: Bu ülkeler yönlendiriyor zaten.
1: Biz kendimizi
3: bizde
1: koruyalım
3: olsun,
1: ama onlar da
3: Türkiye'de
1: olmasın.
3: Bu tür şeyler peki. olmasın diye.
1: Şimdi yavaş yavaş ana muhalefet, hala ana muhalefet diyoruz. öyle yani geçtiğimiz oy dağılım oranına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde yaşananlara bir bakalım. Geçtiğimiz hafta 51 kişi daha disiplin süreci başlatıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaştırılacaklar belli ki. O 51 kişinin içinde genel başkan yardımcıları da var Selin Sayıkböke gibi. Ve gerekçe şu, yani hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup yeni partiye açıktan destek veren isimler. Biz ilişkimizi kesmek istiyoruz sizinle deniyor. Şimdi akıllardaki soru işareti Mansur Yavaş'la ilgili dolayısıyla. Müslüm Sarı sanıyorum Murat Bey siz biraz daha yakından takip ediyorsunuz. Geçen hafta değil mi Ekrem Bey bir açıklama yaptı. Kendisiyle görüşüyoruz. Olumsuz bir durum yok dedi. Şimdi bu soru netlikle yine Mansur Yavaş'a soruldu. Fakat Mansur Bey'in genelde basına açıklama yapmamak ya da böyle daha yüzeysel açıklama yapmak gibi bir konuşma, siyaset yani, etme tarzı
3: Türkiye'de,
1: var.
3: Açık Türkiye'de değil. Ağır ol, molla desinler sözünü en iyi uygulayan isim Mansur Yavaş'tı. Konuşmaz çünkü konuşursa genellikle batırır. Onun için konuşmamayı tercih eder.
1: Biraz açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Ama meclis yapısına yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis dağılımına dikkat çekerek böyle bir adım atmayacağını söyledi. Şimdi bu ne anlama geliyor Cumhuriyet Halk Partisi içinde? Yani şunu mu diyor? Eğer ben yeni partiye geçersem işte belki belediye meclisinde yeniden bir oylama yapmak gerekir. Dolayısıyla meclis dağılımı değişecektir. İşte yeni parti CHP olarak biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaybederiz duyarlılığıyla mı kendi bulunduğu noktadan sizce bu açıklamayı yaptı Mansur
0: Bence
1: Yavaş?
0: O değil.
1: Neden?
0: Mansur sizce? Yavaş çok net yani. Çok verimli bir arazi bulmadıkça otağını oraya gidip kurmayan bir insan. O bekliyor şimdi. Cumhuriyet Halk benim iddiam bu. Şu açık yani ben çok net görebiliyorum bunu. 6 ay maksimum 6 ay sonra yeni partiye gitmiş olan pek çok kişinin koşar adım CHP'ye geleceğini görebiliyoruz.
1: Öyle mi düşünüyorsunuz?
0: Evet,
1: neden kesinlikle. Hangi sebeplerden?
0: Çünkü yeni partiye gidenlerin çoğunluğu neredeyse çoğunluğu niçin oraya gittiler? Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık tutunamayacaklarını anladıkları için. Zaten geri kalanlarını da CHP kendisi tasfiye ediyor. Yani pek çoğu suçla bir şeyle suçlanıyorlar. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Bazılarının dokunulmazlıkları kaldırılacak. ya da kaldırılma süreçleri başlamış durumda. Onlar dokunulmaz dosyaları geldiğinde, oylama yapıldığında muhtemelen Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de kaldırılsın diye oy verecekler. Hı. Çünkü aralarındaki husumet bu noktaya gelmiş durumda. Bunu da arınmanın bir parçası olarak görecektir CHP. Hı. Doğal olarak yeni parti

0: içerisinde bu iş başladıktan sonra, hukuki süreçler başladıktan sonra ve orada artık daha fazla tutunulamayacağını, orada buradan bir yol yürünemeyeceğini görenler, içinde bazı milletvekilleri şimdi zaten açıkçası kendi özel sohbetlerinde söylüyorlar. Biz bekliyoruz. Her an geçebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. CHP'den yeni partiye geçmemizdeki temel maksat nedir diye sorduğumuzda da şunu söylüyorlar. Şu anda öyle bir tabanda kamuoyu baskısı var ki sanki iktidar bu CHP'ye operasyon yaptı ve bu operasyon neticesinde yeni parti kurulmak zorunda kaldı. Bir mağduriyet algısı var. Biz bunun bir mağduriyet olmadığının farkındayız. Burada ciddi bir hukuki problem olduğunu, bir suçlamaların çoğunluğunun da doğru olduğu kanaati bizde hasıl olmuştur diyen pek çok milletvekilleriyle ben kendim de bizzat konuştum. İsim vermeyeceğim ama şunu bekliyorlar. İmamoğlu davası ile alakalı hüküm bağlandıktan.
1: Ama şöyle, yani milletvekillerinden bahsediyoruz. Pek evet. Çoğu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir vekillik yapan isimlerdi. Yani biz hızlı karar verdik. Çok yani çok reaksiyonel davrandık. Yanlış yapmışız deyip böyle bir karar
0: dönecekler. Dönmeleri yani, için ben ortam oluştuktan sonra.
1: Tepkiyle yeni partiye geçiyorum. Buraya geldim. Ay burası böyle değilmiş. Tepkiyle
0: Cumhuriyet
1: Halk
0: gitmediler
1: geçiyorum.
0: Emin olun. Tepki göstererek gidenler hani Ali Mahir Başarır işte falan gibi zaten apaçık orada temel kadro oluşturan kişiler bundan tepki göstererek gitmiş olabilirler. Tutunacak dalları kalmadı çünkü CHP'de. Ama CHP milletvekillerinin yeni partiye gidenlerin çok önemli bir kısmı kendi kamuoyu baskılarından kurtulabilmek maksadıyla geçici bir süreliğine oraya gittiler. Şimdi Mansur Yavaş'a neden bu sözü söyledim? Mansur Yavaş şu anda olayı izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi mi yoksa yeni parti mi daha fazla istikrar sağlayacak siyasette? Çok yakın bir süreç içerisinde, 6-7 ay içerisinde biz bunu göreceğiz. O zaman yeni partide bir umut ışığı olup olmadığını gördüğünde kararını net bir şekilde verecek. Çünkü gerçekten de bugün CHP'yi terk ederek yeni partiye gittiğinde pek çok şey, sadece belediye başkanlığı değil. Şu anda ismi geç, niçin neyde ismi geçiyor? Cumhurbaşkanlığı adaylığında geçiyor. Oraya gittiği andan itibaren artık Cumhurbaşkanlığı adaylığı diye bir şeyin olmayacağını çok net bir şekilde kendisi de biliyor.
1: Bu arada da son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. Komedyen Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği bilgisi var. Sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu paylaştılar. Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi kroner yoğun bakımda devam etmektedir diyor Sağlık Bakanı Memişoğlu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Sanıyorum ben de biraz evvel sosyal medyada gördüm. Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirdiği belirtiliyor Cem Yılmaz'ın ve Çanakkale'de bir hastaneye kaldırıldı, ifade ediliyor. Anjiyo oldu. Bizi bekliyor Vedat Sezer. Telefon hattımızda sanıyorum ki ulaştı hastaneye. Vedat, bilgisayar sende.
2: Merve Türkay, evet, ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde ev vardı ve sürekli tatillerini orada geçirmekteydi. Akşam saatlerinde göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle acil çağrı merkezine bilgi ulaşınca ambulans gönderildi ve hızlı bir şekilde önce Ayvacık'a daha sonra ise Çanakkale'ye sevk edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde müdahale edildi kendisine ve hızlı bir şekilde anjiyoya alındı. Şu anda koroner bakım merkezinde anjiyo yapılıyor kendisine. Henüz daha anjiyonun sonucuyla ilgili bilgi gelmedi ama sağlığının iyi olduğu konusunda, yani durumunun hayati tehlikesinin olmadığı konusunda sadece bir bilgi alabildik içerideki kaynaklardan. Halihazırda şu anda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi koroner bakım yoğun bakımda bulunuyor, müşahede altında tutuluyor. Büyük olasılıkla bu gece de hastanede kalabilir bilgisi verildi bize. Ancak hayati tehlikesinin şu an için söz konusu olmadığı da bilgisi de geldi bize. İlk önemli bilgi bu. Tabii gelişmeleri de takip ediyoruz. Şu anda duyulan gerek üzerine anjiyo yapıldığı, şu anda anjiyodan çıkmış olabileceği de tahmin ediliyor ama dediğimiz gibi şu an için hayati tehlikesi olmadan da bilgi geldi. Ancak kesin anjiyo sonucunun ne olduğu ile ilgili henüz daha net bir bilgi elimize ulaşmadı. Biz de buradaki gelişmeleri takip ediyoruz Mehmet Türkay.
1: Peki Vedat Sezer, çok teşekkür ediyorum. Biz de kendisine buradan acil şifalar dileyelim bir an evvel inşallah.

0: sağlığına kavuşur Cem Yılmaz. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun yaptığı açıklamanın detaylarını aktardık. Vedat Sezer de Çanakkale'deki evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu acilen hastaneye kaldırıldığını ve şu an içinde Cem Yılmaz'ın, sanatçı Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun şu an yoğun bakımda olduğunu fakat iyi olduğunu da ifade ettiler. Tekrar geçmiş olsun diyelim, kendilerine acil şifalar dileyelim. Evet, biz yeniden konumuza dönelim. Şimdi sizlere de geleceğim ama Murat Bey başka bir şey söylediler ve bir kulis bilgisi verdi Murat Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yeni partiye geçen milletvekillerinin yeniden geri dönüş yapabileceğini ifade ediyorsunuz. Peki Mansur Yavaş konusuna gelirsek eğer, Mansur Yavaş bunu öngördüğü için mi orada fevri bir kararla yeni partiye geçmeyi tercih etmedi sizce, yoksa
1: ben böyle düşünüyorum açıkçası.
0: İlk görüşünüzü yani, ya da Ekrem Bey'in fikrine katılıyor musunuz?
1: O süreci bekleyecek. O söylediğim 6 aylık süreci gözlemleyecek bence. Bakacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşler başladığında ayazda kalmak istemez. Hı hı. Yanlış bir karar vermek istemiyor. Şu anda üstelik CHP'den istifa etmemiş olmasına rağmen hem yeni partili hem Cumhuriyet Halk Partili bir orta bir figürmüş gibi davranıyor. Böyle her iki partide de itibarını hala şu andaki pozisyonunu koruyarak muhafaza etmeye çalışıyor. O açıdan bu pozisyonu kendisi açısından normal, doğru olan pozisyon.
0: Peki Ekrem Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili Mansur Bey'in netlikte bir açıklaması ya da bir duruşu olmadı zaten kamuoyu önünde de.
2: Şimdi yolsuzluk soruşturmaları
0: yani
2: deyince,
0: bu operasyonları, soruşturmaları desteklediğini mi gösteriyordu sessizliği Mansur Yavaş'ın? Yani bu olan biteni bilip de bunları destekliyor muydu? Dolayısıyla eğer öyleyse zaten Kemal Bey'in yanında devam etmesi daha mantıklı görünür.
2: Yani bakın, Mansur Yavaş dediğimizde biraz önce siz de söylediniz, mümkün olduğu kadar az açıklama yapan ya da hiç yapmayan ve genellikle yaptığı açıklamalarda sadra şifa olmayan, yani beklentileri karşılamayan bir isimden bahsediyoruz. Murat'ın analizine katılıyorum. Çünkü şu anda biz yeni partinin işte ilk heyecanlı günlerindeyiz ama yeni parti dediğimiz yapının biliyorsunuz 91 milletvekili geçti. Bunlardan 80 tanesi parti meclisi üyesi olarak atandı. Hı hı. Kurucular kurulu parti meclisi üyesi atandı. Mesela klasik sorulardan biri şu: bir dakika ya, hepiniz bu kadar mısınız? Yani parti meclisi üyesi olarak bunlar devam edecekse yeni partiye gelecek yeni isimleri nereye alacaksınız? Çünkü eninde sonunda sadece ikna edilip oraya geçmiş olan milletvekillerinden bir parti meclisi oluşturduğunuzda bundan sonra bu partiye gelmesi beklenenlere falan, yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf yerler mi kalacak soruları var. Bir, iki, bakın son 1-2 haftadır Silivri'deki duruşmalarda biz önceki duruşmaların tamamında 60 küsür tane duruşma yapıldı. Önceki duruşmalarda genellikle bir tiyatro izledik. Yani konuya gelinmeyen, konuya gelmemek için her türlü atraksiyonun yapıldığı bir tiyatro izledik. Ama son 2 haftadır yapılan duruşmalarda doğrudan itirafçı olan, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere itirafçı olan önemli isimlerin, hı hı, Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelip iddialarını orada onun yüzüne karşı tekrarladıkları ve İmamoğlu'nun, ki hatırlayın duruşmalar canlı yayınlansın, televizyondan yayınlansın diyen bir isimdi İmamoğlu. İmamoğlu'nun bunlara cevap veremediği, bazılarında işte salonu terk ettiği, bazılarında da ne diyeyim size, Allah sizi ıslah etsin falan filan demek zorunda kaldığı şeyler başladı. Bu zannediyorum bir süre daha böyle devam ettikçe aslında bu davalar siyasi, dosyalar boş falan gibi sözlerin hiçbir anlamı olmadığı iyice artık Cumhuriyet Halk Partililer ve yeni partililer tarafından da anlaşılacak. Yeni parti niye kuruldu? Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin hortumlanan paralarla satın alma girişimine mahkeme bir şekilde hayır, Türkiye'de ana muhalefet partisini satın alamazsınız, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüdür, hı hı, ana muhalefet partisini satın alamazsınız dediği için mahkeme mecbur kaldılar ve kendilerine yeni bir parti kurdular. Neden yeni parti kurdular? Şu anda bakın, yeni partiyi kuran isimlerden birçoğu, parti meclisine alınmayan 11 kişinin tamamıyla ilgili fezlekeler var. Bu fezlekelerde ciddi manada para hareketleri, rüşvet, işte para aktarması falan filan gibi şeyler var. Fezlekeler devreye girdiği anda bu kişilerin hukukla başının derde gireceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu isimlerin tamamının ve olabilirse şu anda bazı belediye başkanlarının mümkünse milletvekilliği dokunulmazlığına kavuşmaları gerekiyor. Yani şu anda yeni parti, hatırlayın, kısa bir süre

0: Önce 8 milletvekili eksik diye erken seçim, bir an önce seçim, işte mutlaka ara seçim falan diye bağırıp çağırdılar. Mutlaka yapılmalı, anayasa emri falan gibi sözler oldu ama olmadı. Şimdi de bir parti kuruldu. Parti ile alakalı gerçeklerle reklamlar arasında devasa bir fark var. Murat'ın dediğinin en güzel tarafı da şu. Yeni partinin genel başkanı Özgür Özel ama biz kendisine eş genel başkan mı diyeceğiz? Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Neden? Genel başkanlığı döneminde, CHP genel başkanlığı döneminde İmamoğlu Silivri'ye gittikten sonra neredeyse haftada bir gidip talimat aldığını ve bu talimatların gereği Türkiye'de çok kimsenin ruhunun bile duymadığı şekilde yüzden fazla işte millet iradesine sahip çıkıyor adı altında mitingler falan düzenlediğini, güya ortalığı hareketlendirmeye kalktığını falan da biliyoruz. Dolayısıyla şimdi karşımızda şöyle bir şey var. Yeni parti, eyvallah, programında ne var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 200 sayfalık programını işte özetleyip ondan herhalde bir 30-40 sayfa program diye bir şey çıkardılar. Peki uluslararası konularda ne düşünüyor? Bilmiyoruz. Mavi Vatan konusunda ne düşünüyor? Bilmiyoruz. İşte Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki, terörsüz Türkiye konusunda ikircikli tavrını oylamalarda gördük. Bizzat genel başkan dedi ki ben ve arkadaşlarım işte evet diyeceğiz ama kendisi kendilerinden çok daha fazla isim hayır dedi. Neden? Silivri'deki eş genel başkan hayır denilmesini arzu etti falan. Dolayısıyla bu kırılganlıkların gelip dayanacağı noktada İmamoğlu'nun projeksiyonu, geleceğe yönelik projeksiyonu son derece kapalı olduğu için muhtemelen Aziz İhsan Aktaş davasının sonuçlanması gibi orada da ciddi manada cezalar çıktığında yeni parti denilen yapının çöp olacağının herhalde farkında olanlar muhtemelen 6 ay, 4 ay, 5 ay ne kadarsa muhtemelen CHP'ye dönecekler. Burada Mansur Yavaş hem dediği gibi meclisteki denge açısından hem de başka sebeplerden ama daha çok da acaba buralardan bir yerden Cumhurbaşkanlığı adaylığı gene bana çıkabilir mesabe yapmak zorunda.
1: Sizce hala da aday.
0: Bunun bir şartı da şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da yeni partinin oyları ya da ikisinin de oyları Mansur Yavaş'ın işini görmeye yetmiyor. Mansur Yavaş'ın %50 artı 1'i hedeflemesi lazım. Bunun için de çok ciddi atraksiyonlar yapması lazım. Bunun da bugünlerde yapılacak en güzel şeyi mümkün olduğu kadar renk vermemek. Tam da Murat'ın dediği gibi herkese mavi boncuk dağıtmak.
1: Ama bu kadar renksiz bir siyaset yapma biçimiyle bir cumhurbaşkanlığı seçimi yürütülebilir mi?
0: Merve Hanım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 2019'dan beri yürüten ve şu ana kadar Ankara'da kendisinin sosyal belediyecilik dediği, belediye bütçesinin %1'i bile olmayan rakamlarla yaptığı marifeti öne çıkarmaktan başka hiçbir özelliği olmayan.
1: Ama şimdi belediyeci olarak bence zaten hani siyasetle ilgili hani bir partiden milletvekili seçilmişsinizdir. İdeolojik duruşunuz zaten o partiye yakın olduğu için oradan aday gösterilmişsinizdir. Fakat zaten belediyeciyse eğer belediye başkanıysa zaten mümkünse yani siyasetle ilgili gündelik siyasetle ilgili konuşulmaması lazım. Ama Mansur Bey her cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşmada bir aday olarak gösterilince bu kadar renksiz ya siyaseten bu kadar renksiz bir bilmiyoruz şu ana kadar böyle tanıdık Mansur Bey'i bir belediye başkanıyken cumhurbaşkanlığı seçimini sırtlayabilir mi? Sonuçta yani bu millette bizde demokrasiye çok uzun yıllardır alışmışız artık ve istiyoruz ki bize aday olarak çıkarılan isim çok şeffaf olsun. Ne düşündüğünü, ya siyasi şey ideolojisini, dünyadaki gelişmelere bakışını ben bileyim istiyorum.
2: Hayır, siz istiyorsunuz. Makul, son derece rasyonel bir insan olarak, akıl sahibi bir insan olarak bunu söylüyorsunuz. Tuvalet terliğine oy vermeyi tercih ettiğini söyleyen, kavanoz kapağı olsa Erdoğan karşısında oy vereceğim diyen kitle Mansur Yavaş'a niye oy vermesin ki? Ne renk bekleniyor ki? En güzel aday, rengi de yok, ne güzel. Ekrem İmamoğlu gibi değil, Özgür Özel gibi vatandaşın üzerine lanet
1: ama
2: olsun
1: Murat
2: diye
1: Bey,
2: yürüyen bir tip
1: şimdi
2: değil.
1: Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve %50'nin üzerinde oy almanız
2: tamam.
1: Gerekiyor. Yani,
2: %48 aldık.
1: Bunu söyleyen kesin.
2: Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Erbak şeyin, Temel Karamollaoğlu'nun, Davutoğlu'nun, Babacan'ın, İyi Parti'nin, yedeğindeki DEM Parti'nin hepsinin Kemal Kılıçdaroğlu
1: bence
2: bu kadar
1: Kemal
2: adamı bir arada topladı.
1: Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine siyasi rengi vardı Murat Bey. Yani bir ideolojiyi oturtabilirdik.
2: Tabii ki bir rengi var. Kemal Bey Mansur Bey'le kıyaslandığında daha nasıl bir ideolojik yapıya, nasıl bir

0: felsefeye ait olduğunu bildiğimiz
1: yani
0: bir insan.
1: Evet, öyle ya da
0: fakat
1: böyle.
0: Şöyle düşünün, siyaset bu. Kemal Kılıçdaroğlu bütün Suriye'deki meseleyi hatırlayın. Suriye'deki mesele başından sonuna kadar Suriye'de Esad yanlısı neredeyse denilebilecek bir politika izledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına karşı çıktı. Suriye'de devrimden sonra bile efendim Aleviler orada katlediliyor diye yaygara yaptı.
1: Ama
0: gerçek
1: geçen hafta
0: bir şey
1: paylaşımını
0: yaptı.
1: Okudunuz mu Sayın
0: Ama
1: Kılıçdaroğlu'nu?
0: Ama işte onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi, şimdi başka bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi başka bir CHP olmak durumunda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün terörsüz bölge ile alakalı, SDG'nin tasfiyesi ile alakalı yaptığı açıklamayı okuyun. Acaba bunu Sayın Cumhurbaşkanımız mı yapmıştır yoksa Kemal Bey mi yapmıştır, anlayamazsınız.
1: Suriye'nin yeni sürecini destekleyen, evet, ekonomik gelişmesini destekleyen, yeni yönetimi
0: peki,
1: destekleyen bir açıklama.
0: Yani çok uzak görüşlü meseleleri tahlil eden bir devlet adamının, bir devlet adamının 3 yıl önce de bu sözleri söylemesi, bunu işaret etmesi gerekmez miydi? Hayır, o gün Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın lideri olarak öyle konuşması gerekiyordu.
1: Ama hala öyle
0: bugünse başka bir Kemal Kılıçdaroğlu var.
1: Yani
0: yarın başka bir Özgür Özel göreceğiz.
1: Yönetimi düşmeden 10 gün evvel görüşülmeli artık Esad'la,
0: evet,
1: diyenler vardı.
0: SDG Özgür Özel giderken
1: entegrasyon kararını açıklamadan, evet, bir gün evvel artık bu mesele SDG açısından pozitif kapanmıştır Suriye'de diyen yorumlar yapanlar vardı. Şimdi siyaset etme biçimi ayrı da yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğu zaman biraz daha durum farklı
0: oluyor. Siz son derece rasyonel bir zeka ile bunu soruyorsunuz, emin olun. Ne bu öyle, bu iki siyasi oluşum
1: hala
0: içinde söylüyorum. Ne o siyasi partilerin, Ekrem abi çok doğru bir şey söyledi. Yani uluslararası siyasetle ilgili bir planınız, projeniz, bir şey var mı? İddianız var mı? Yok. Bak şunun için söylüyorum. Bir temel bir mukayese yapın Allah aşkına. Biz önceki gün A Haber'de Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011'den itibaren 2015, 2016, 2017 bütün Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devletine asla müsaade etmeyeceğiz. Bakın bu cümleyi 2017'de kuruyor, 2018'de kuruyor. Son anına kadar bakın nasıl bir istikrarlı bir zihinsel şey var. Aynı şeyi ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu görebildik mi? Göremedik. Neden? Çünkü o anda neye ihtiyaç varsa seçmeni açısından, o seçmenin hoşuna gidebilecek ne varsa onu söylüyor. O Türkiye'nin istikrarı, uluslararası politikalar, rasyonel zemin, böyle bir şey yok ki. Mansur Yavaş bunlar içerisinde, bu adaylar içerisinde renk vermeyerek, hiçbir şey söylemeyerek, hiçbir görüşünü ifade etmeyerek Ankara'da %60 oy aldı yani. Çok başarılı.
1: Şimdi
2: renksizlik, affedersiniz ben buyurun, bir cümle
1: Ekrem Bey, burada cümlelerinize devam
2: olur.
1: Edin.
2: Şimdi bakın,
1: siz
2: renksizlik,
1: benim de bir merak ettiğim soru var.
2: Renksizlik yani, sizin belli bir renge boyanmanızı isteyenler açısından cazip bir şeydir. Niye? Sizi o renge boyayabileceklerini düşünürler. Dolayısıyla Mansur Bey bu açıdan uygun bir isim ama şunu da unutmayın. Mansur Bey yeni partinin yani ciddi manada derli toplu bir şekilde kendi ayakları üzerine durması halinde özellikle arzu ettiği şey olduğunu düşündüğümüz Cumhurbaşkanlığı adaylarını kendisine vermeyeceklerini, Cumhurbaşkanlığı adaylarını kendisine vermeyeceklerini, burada büyük ihtimalle İmamoğlu hala biliyorsunuz diploma meselesini halletmek için uğraşıyor. Yani hak etmeden girdiği bir okuldan aldığı, hak etmediği diplomayı tekrar alabilir mi ümidiyle Yargıtay falan filan zorluyor hala, her şeyi zorladığı gibi. Ama bu arada anlaşıldığı kadarıyla Mansur Yavaş'la ilgili İmamoğlu'nun özele, Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayımız olmamalı çünkü yarın Cumhurbaşkanı ola ki seçilirse bize dirsek çevirir falan filan gibi uyarılar olduğunu da unutmamak gerekiyor.
1: Hayır, yeni parti içinde güvensizlik mi var?
2: Kesinlikle.
1: Yani Ekrem İmamoğlu'nu hala daha mentor kabul eden yeni partideki isimler güvenemiyorlar Mansur Yavaş'a diyorsunuz.
2: Evet, öyle de diyebiliriz. Bakın şeyi hatırlayın şimdi. 2026 senesindeyiz. 2024 sonuna doğru birdenbire Mansur Yavaş'ın, o çok sosyal belediyecilik yapan Mansur Yavaş'ın şeyleri ortaya çıktı. Konserlerde devasa paralar ödediği iddialar ortaya çıktı. Bu iddiaları ben ortaya atmadım, Murat atmadı, Mete Bey de atmadı. Bu iddiaları kim ortaya attı? Bu iddialar Cumhuriyet Halk Partisi içinden ve o günlerde özellikle Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda kamuoyu yoklamalarının ön plana çıktığı falan tam tartışılırken bu tartışmalar ortaya çıktı. Burada masanın önünde ben

0: Minden ya bir renksiz ifadesi sakın yanlış anlaşılmasın. Yani siyasi bir rengi yok, bir ideolojisi netlikle
1: belirtilmiş. Olur mu mesela, çok iyi MHP'liydi yani, geçmişte.
0: Ha, mesela yani öyle biliyoruz ama ben sosyal meselelerle ilgili çok yani birkaç defa bir İsrail'e tepkisini hatırlıyorum Sayın Yavaş'ın. Yani böyle çok yani artık böyle hani...
2: Ya, Türkiye'yi mesela İsrail tehdit ettiğinde... Sayın Cumhurbaşkanımız tehdit ettiğinde çıkıp mesela tepki verdi.
0: Evet yani bu mesela konulardaki duruşları...
2: Bu duruş, peki bu duruş CHP tabanında bir şey ifade etmese bile MHP tabanında, AK Parti tabanında bir sempati oluşturmaz mı? Oluşturur. Bu konular bunları kullanabilecek nitelikte bir siyasi şeye sahip tabii ki.
0: Refleks değil diyorsunuz. Şimdi yani yeni parti gibi bir parti Mete Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içinden pek çok defa işte DSP... SHP partileri çıktı ama o kadar güçlü figürler ki yani mesela Bülent Ecevit'i düşünürsek değil mi, yani DSP'yi kurduğunda yani bütün Anadolu'da o dönem belgesellerini izleyip kara oğlan yani insanlar değil mi Kıbrıs sosyal Fatih. Demokrat işte Kıbrıs kahramanı olarak nitelendiriliyor ama çok net bir siyasi görüşü var Bülent Ecevit'in, beğenen var beğenmeyen var ama biz siyasi tarihimizde barış, ya bir yandan da hoşnut barışık olmakta durumundayız. Ya öyle bir rüzgarla çıkıyor ve arkasına o rüzgarı alıyor. Kendi tarzında bir siyasi karizması var. Şimdi bakınca yeni partiye bir ideolojisi var. Sayın Özgür Özel'in de o rüzgarı yakalayabilmesi için o netlikte bir duruşunun olması beklenir. Anadolu'yu arkasına alması gerekir. Mesela ilk süreçten itibaren Anadolu'yu gezmesi gerekir değil mi? Her gün bir yerde Özgür Özel'in yeni partiyi anlatan bir miting yapması lazım. Ama dolu dolu
2: sürekli vatandaşla kavga etti.
0: Evet yani işte onu
2: fotoğraf diyorum. Çekmek isteyene lanet olsun deyip adamı itti. Mesela, yani belki çok haklıydı. Şimdi onu bilmiyoruz o anı. Vatandaş belki böyle artık çok daralttı. Onu da bilmiyorum. Yani haksızlık etmeyeyim şimdi Özgür Bey ama siz bir siyasi liderseniz herkesin göz önünde, kameraların göz önünde vatandaşı kolundan tutup itip lanet olsun demezsiniz.
0: Kendinize anlatmanız gerekmez mi? Dolayısıyla nasıl olacak bu rüzgar? Bu rüzgar nasıl vatandaşı arkasına alacak? Çok mantıklı mı? Şimdi yani doğal süreçte ilerlerse 2 yıla kadar seçime şimdi, gideceğiz.
1: Merve Hanım,
0: ne kadar
1: Merve Hanım,
0: mümkün
1: ne anlatabilir?
0: Olabilir?
1: Yani elde ne vardı ne anlatabilirsiniz? Hani Türkiye'nin...
0: Ama siz o hamleyi yapıyorsanız, o kararı alıyorsanız...
1: İçi yok ki. İçi dolu değil.
0: Sandıktan beklentiniz yok mu o zaman?
1: Şimdi geçmişte biz niye eleştirdik? CHP'deki eski danışmanların ya da yol haritası çizen insanların sağdan kopuk olduğunu eleştirdik. Şimdi akademik ünvanlarla sağdaki gerçeklik başka. Bir makas açılmış. Bir hayal dünyasında bir partiye yön çiziyorsunuz. Dış politik örneğinde olduğu gibi sağ başka türlü yürüyor. Bunun kaç tane örneği vardı? Suriye'deki operasyonlar Vietnam olacaktı. Libya işte başka bir mesele olacaktı. Suriye'de tekrar Vietnam olacaktı. Bataklığa saplanıyorduk. Bunlar kendi görüşleri. YPG ile ilgili görüşleri ayrıydı.
3: Bize komşu olacaktı.
1: Yani seküler güç olduğu için komşu olmasını tercih edenler vardı YPG'nin. Şimdi bunlar devam ediyor. En son zaten bomba hepimizin meşhur olarak bildiği. Burada hani söylemesek Esad yıkılacak cümlesini ben kendi adıma zikrettim burada. Devrilecek. Hatta şiddetle de eleştirdim o süreci ben. Fakat muhalefet lideri bir takım gazeteci görünümlü kişilerle Şam'a gidip Esad'la görüşmeyi planlıyorlardı. Bir hafta sonra Esad yıkıldı. Şimdi bu siyasi körlük ya da öngörüsüzlük falan diyebileceğim kibar cümleler değil. Başka bir şey kullanacağım ama RTÜK terbiyem gereği kullanamıyorum. Yani o kadar değil. Başka bir adı var IQ ile başlayan. Ama kullanmak istemiyorum RTÜK terbiyesi gereği. Ama şimdi buraya siz bırakın bir devlet yönetimi emanet etmeyi ne anlatacaksınız? Mitingde ne anlatabilirsiniz? Hani Erdoğan'la başlıyorsun, Erdoğan'la kapatıyorsun. Ya Libya ile ilgili bir şey var mı? Yok. Yapay zeka ile ilgili var mı? Yok. Gençlerle ilgili bir şey var mı? Yok. Yok, hiçbir şey yok. İnsanların hayatına dokunan bir hikaye var mı? İnsanların ya evet bu bir şeyler anlatıyor deyip kulak vermesini gerektirecek bir şey var mı? Yok. O yüzden benim de bunu yorumlamama gerek yok. Çünkü
0: ama kendi seçmeni açısından olabilir.
1: Elektrik
0: yani kendi seçmenini konsolide etmek için de yani bu seçmeni söylediğiniz neyle, şeylere
1: hayır,
0: yani
1: bu
0: sizin eksik gördüğünüz
1: seçmeni
0: şeylere rağmen
1: seçmeni neyle konsolide edebilirsiniz? Yani bir devleti yönetmeye adaysınız. Şu an

0: Suudi Arabistan Yemen'de harekete başlayacak. Bölgeyi de etkileyecek bir şey. Yemenler, bu ilgilendirmiyor.
1: Yemenler de biliyorlar mı hocam?
0: Yani Yemen'i gösterebilir mi? Ezbere yok. Lübnan, Gazze.
1: Mersin Güneydoğumuzun incisiydi ya.
0: Ukrayna.
1: Öyle. Mersin'i Güneydoğumuzun yani, incisi diyen bir
0: Avrupa tehdit altında olabilir. Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz diye bir cümle duyabiliyor musunuz? Daha bugün Bild gazetesinde Rusya senaryoları yayınlandı. Ve muhtemelen de istihbarata dayalı. Ve ciddi alınması gereken. E şimdi biz bunların içerisinde ne mitingini ne anlatacaksınız?
1: Nefret üzerine
0: kurulmuş bir şey 2026 yılındayız. 2026.
2: Yani bu siyasi çok genç bir nüfusumuz var.
0: Çok genç bir nüfusumuz var. Genç arkadaşlarımız var. Bir muhalefet ya da bir parti ne yapmak ister? İnsanların oyuna şey olur, aday olur. Hı hı. Onun için bir takım söylemler üretir. Hedefler koyar. Der ki şu tarihte şunu hedefliyoruz. Bu konuda bunu hedefliyoruz. Muhalefetin yapabildiği 2 GB bedava vermek. Yani 2 GB zaten biz size verelim. Bu mudur seçim
2: peki
0: vaadiniz?
2: Peki. Reklama gitmem gerekiyor. Bir cümleniz varsa alayım.
3: Bir cümle. Merve Hanım. Buyurun. Arzular Şelale diye vaktiyle ATV'de yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinde bir replik
2: vardı. Evet.
3: Arzular Şelale'de problem şu. Bu arzuların sahibi olan arkadaşım bunları yerine getirebilecek kab ve kapasitesi yok.
0: Yok.
3: Kifayetsiz bir muhteris sadece. 2010'dan önce yoktu. 2023'e kadar gene yoktu. 2023'te şimdi hain dediği, sırtından bıçakladığı insan Cumhurbaşkanı adayı gösterildi diye hüngür hüngür salya sümük ağlayan bir adamdı. 2024'te, 2023'te hasbelkader biriler onu yerine oturttu kuklu olarak. Oraya oturduktan sonra da o kişiyle beraber kazanılabilecek belediye başkan adaylıklarını yüksek bedellerle ona buna sattı. Şu an CHP'nin ve yeni partinin ödemekte olduğu bedelin sebebi budur.
2: Peki.
3: Bu kişinin yani halktan karşılık bulmak falan filan diye bir derdi yok. Nasıl olsa toplam %25'lik bir kitle var. Şu anda CHP ile yeni parti arasında o bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor. Sonra da ne olacağını
2: sizce
3: göreceğiz.
2: Sizce yarı yarıya mı olur? Tek soru çekti var. Yani 12,5
3: o kadar öyle değildir. Öyle birisi olur. Biraz fazla birisi. Terazi, ama araştırmayı yapan şirkete göre değişiyor.
2: Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında sadece bir bölgede 27 kişi hayatını kaybetti. Dün gece çok ağır bir saldırı başlattı Rusya Ukrayna'ya yönelik ve o saldırı öncesinde zaten Putin geçtiğimiz hafta dedi ki yani Ukrayna Pandora'nın kutusunu açtı. Artık her türlü saldırıyı beklemeliler. Çok stratejik altyapılarına ve ticari yani can damarlarına. Bunu ne zaman söyledi Putin? İşte iki çok büyük e-com şirketi var ve bizde de mesela sıklıkla kullandığımız şirketin bütün depolarını vurdu Ukrayna. Yani sadece sanıyorum 3 hafta içinde yaklaşık ve onun ardından çok ciddi bir tedarik krizi var. Rusya'da enerji krizi var. Ve yani şu an enerji ihraç edemiyor Rusya, hatta ithal ediyor, iddialar bu yönde. Rusya da sıkışmış durumda.
0: Somut iddia değil, somut artık. Hindistan'a satıyor ağır petrolünü, kendi petrolünü geri alıyor. İşlenmiş olarak dizel benzin sıkıntısı var. Yani en büyük ihracatçıydı. Şimdi ithalatçı konumuna düştü Rusya.
2: Şimdi ben artık sözü biraz Mete Bey ile Yeliz Hocam'a vermek istiyorum. Buraya da çağırmak istiyorum sizi. Şimdi biz bugün biraz Ukrayna'ya saldırıları konuşalım ama şimdi duruyoruz. O kadar karışık ki bölge. Hala Hürmüz Boğazı kapalı Yeliz Hocam. Çok evet. Ciddi bir tedarik krizi var dünyada. Zaten Rusya şu konuşuluyordu bu savaşın başında. Sizinle de konuştuk. Amerikan basını diyordu ki bu savaşın iki kazananı var. Ben hep bunu hatırlatıyorum. Biri Rusya, biri Çin. Rusya çok büyük zenginlik elde etti. İlk aşamada işte petrol sattı, doğalgaz sattı konuşuyor. Acaba tüm bunların önüne geçebilmek için o yürüyen sistemde bizim bilmediğimiz kapalı kapılar ardında buradaki Hürmüz'deki krizden Rusya avantajlı çıkmasın diye mi özellikle son bir aydır birkaç aydır Rusya'nın rafinerileri hedef alındı. Şimdi aynını Rusya mı yapıyor Ukrayna'ya sizce?
4: Şimdi açıkçası sizin dediğiniz gibi enerji kısmı artık işin iyice baskısını artmasına da sebep oluyor. Tedarik zincirleri, lojistik hatların hedef alınıyor olması ya da bu lojistik zincirlerin kırılması. Rusya'nın ekonomik olarak zorda olduğunu biz biliyoruz savaşın başından beri. Ama o direnç noktası kırılsın diye baskının artık tam gaz vitesini yükseltildiğini de altına çizmek lazım. Özellikle son birkaç saattir, son günlerdir zaten bu meseleden çok daha fazla konuşuyoruz. Ama artı neyin üzerinden konuşuyoruz? Bakın İngiltere üzerinden konuşuyoruz.
2: Evet, artık
4: Avrupa ülkelerinin endişesi üzerinden konuşuyoruz. İngiltere'nin bu meseleyi daha önce olduğu gibi bir anlaşmadan

0: Nasıl Boris Johnson'ın da etkisiyle Zelenski kalkıp gitmişti hatırlayalım, sürekli konuşuyoruz.
1: Türkiye'deki anlaşma.
0: Evet, İstanbul'daki, Türkiye'deki görüşmelerden. O ihtimali nasıl tamamen söndürmüştü? Sonrasında da Zelenski ziyarete gitmişti. Desteğimiz devam edecek. Zaten Rusya şu anda pes etmek üzere, aman geri çekilmeyelim deyip körüklemişti meseleyi.
1: Mesela Boris Johnson yine geçen gün bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Değil mi? Diyor ki bu savaşı bitirecekse Rusya bitirecek diyor. 1 milyondan fazla asker kaybı var diyor. Mecbur Rusya yeniliyor. Yani yine Rusya'yı kışkırtacak açıklamaları yapan kişi de yine Boris Johnson.
0: Evet. Şimdi bakın, aynı şekilde dediğiniz gibi kışkırtmaya devam ediyor. Bu bir taraftan da şu anda İngiltere'nin aslında uzun zamandır yapmaya çalıştığı hem güç mücadelesi, birkaç sebebini tabii ki sayarsınız. Ukrayna'ya neden bu kadar destek veriyorlar? İşte Storm Shadow füzelerini al sen de üret diye neden? Kendisi satmaktan ya da vermektense al sen de artık üret. Daha fazla Rusya'nın içerisindeki özellikle seçilmiş hedefleri menzilin içine alacak şekilde, çok daha büyük tahribat oluşturacak şekilde stratejik noktaları, sizin de gösterdiğiniz gibi öyle hani boş araziyi falan vuruyorum sadece saldırı gücümü göstermek için değil, özellikle hedef gözeterek lojistik hatları, enerji noktaları, askeri havalimanları, işte yok drone tesisleri gibi gerçekten büyük tahribat verecek ve Rusya'yı gerçekten köşeye sıkıştıracak saldırılar için tasarlanmış.
1: Bir Ukrayna'da şu an aynı şekilde, yani bu görünenin çok ötesinde gerçekler. Tarım Bakanı'nın bir açıklaması vardı, Ukrayna Tarım Bakanı'nın. Bizim depolarımızın %90'ı vuruldu diyor. Sadece bu saldırılarda yaşanabilecek gıda krizini, enerji krizini düşünebiliyor muyuz? Ve yani Ukrayna'nın işte Tuna Nehri üzerindeki ticaret rotalarını tamamen bloke etmiş durumda Rusya şu an. Limanlarını vuruyor, Karadeniz'den gelecek askeri mühimmatı da engellemek için. Dolayısıyla askeri mühimmatın gelemediği noktada o enerji krizinde, gıda krizinde yaşanacağını herhalde yadsıyamayız. Rusya bu yaz gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Ukrayna'nın tarım depolarının %90'ını ve içindeki ürünleri imha etti diyor Ukrayna'nın Tarım Bakanı.
0: Evet, aslında körüklediklerini bu meselenin hiçbir şekilde sonuçlanmasın diye, çok daha fazla yokuşa sürülsün diye sürüklediklerini de görüyoruz. Bakın 25 milyon sterlinden bahsediyoruz. Bir taraftan İngiltere'nin Ukrayna'ya sunacağı yardım, birkaç senelik aslında paketin içerisinde açıkladıkları. Bunun yanında şu anda askeri olarak da teknolojilerinde paylaşımın, üretim izinlerinde verdikten sonra durumun kesinlikle az önce söylediğiniz gibi Rusya'nın geri adım atması, Rusya'nın karar verip bitirmesi, ki çok da ünlü bir sözleri vardır, işte ayı dansa kaldırırsanız işte kim aslında bitirecek o dansı, ona ayı karar verir bundan sonra diye Putin'in lafları vardır, böyle kararlılıkla özellikle söylediği. Siz bize aslında bir şekilde kışkırttınız, bu savaş neden başladı, işgal miydi, Rusya mı saldırdı, bunların hepsi hep tartışılan meseleler, ama bundan sonra işte Boris Johnson'ın da söyledi çok, kesinlikle kaç sene geçti bakın üzerinden, artık donmuş çatışmayı bırakın. Biz sürekli bir İran'dan bahsediyoruz, bir şu anda Rusya-Ukrayna'dan bahsediyoruz. İran biraz daha alevleniyor. Sonra Rusya-Ukrayna'yı birkaç gün konuşmuyoruz ama saldırılar, çatışmalar devam ediyor. Ama Putin'in geri adım atmadığını, sıkışıyor olsa da görüyoruz. Putin'in aslında derdi, ben şimdi uzlaşmaya uzak değilimden ziyade geldiğim toprakları, istediklerimi, benim şu anda elde ettiklerimi hepiniz kabul edin. Kabul ettikten sonra belki bir görüşme olabilir. Ama Ukrayna'nın arkasındaki tabii ki İngiltere'nin desteği, o Rusya ile olan güç mücadelesi, o tarihi güç mücadelesi, bir hakim güç istemiyor oluşu, Rusya'nın etkisinin artmasını istemiyor oluşu, bir taraftan da sürekli birbirlerini de kovalıyor oluşları, Arktik'te bakın başka bir mücadele dönüyor.
1: Ve Putin ve Kremlin yaptığı açıklamalarda artık Rusya yerine, Zelenski yerine tamamen Avrupa Birliği'ni karşısında olarak görüyor ve bu mesele çözülemez.
0: Şu anda gözüktüğü üzere mevcut konjonktür, bir taraftan da burada saldırıların ne kadar gerçekçi olma ihtimali, bundan sonra Rusya'ya nereye saldırır, bunların hesaplamaları yapılmaya başlandı. Buna çok büyük bir karşılık verme ihtimali Rusya'nın şu anda konuşuluyor, Ukrayna'nın saldırıları ve Ukrayna'ya silah sağlayan, Ukrayna'ya istihbarat sağlayan, Ukrayna'ya destek sağlayan ülkelerin de hedef alınabileceği ihtimali üzerine bu savaşın, tabii ki krizin çok daha yayılma ihtimali var. Artık dönüp dolaşıp bakın şunu konuşuyoruz. NATO ile Rusya gerçekten sıcak bir çatışmaya girer mi? Ya da bir İngiltere üssü vurulursa, ya da İngiltere'nin herhangi başka bir yerdeki başka bir unsuru vurulursa, 5. maddeden bahsedecek.
1: Yayınlanıyor Rus televizyonlarında, evet. Yani ve bunu da açıkça söylediler. Yani Kremlin, yani

0: İngiltere'nin herhangi bir üssünü hedef alabiliriz dedi. Direkt İngiltere hedefli. Şimdi 15 gün evvel bir istihbarat raporu sızdırıldı. CIA'nin istihbarat raporu. O rapora göre Rusya bir NATO ülkesini hedef alacak. NATO'nun reaksiyonunu ölçmek için. Ve bunun üzerine de dendi CIA direktörü apar topar Moskova'ya gitti. Tabii biz kamuoyu olarak hani okuduklarımızdan çıkardığımız bu. Rusya artık Mete Bey bu kadar gözünü kararttı ve karşısında artık Ukrayna değil tamamen yani siyasi söylemlerinde de Avrupa Birliği'ni hedef alıyor. Böyle bir denemeyi yapar mı Rusya?
1: Zaten yaptı. Yani son 2 senedir 3 senedir Avrupa sahasında bunu görüyoruz. Yani burada
0: hibrit savaş modeliyle.
1: Psikolojik savaş modeli olarak bir rapor yayınlanıyor Rusya aleyhinde ama bu sahada biz bunu görüyoruz. Şöyle biraz bankasete Yeliz Hanım da bahsetti. Ben de şöyle başlayayım. Rusya ile İran savaşı arasında bir fark yok. Artık yapışık aktörlere de baktığınız zaman aynı ülkelerin Ukrayna sahasında cirit attığını görüyoruz. Burada
0: bu görüntü de ben uyarayım sizi de Rus televizyonlarında İngiltere'ye olası bir nükleer saldırının simülasyonu yayınlanıyor.
1: Yani şöyle
0: onlar da bir psikolojik harekat.
1: Psikolojik harekat. Burada şu var. Bakın İran Şahit dronlarının Rusya'ya en büyük satıcısı ki Ukrayna sahasında Rusya bunu kullanıyor. Şimdi İran'ı ablukaya aldığınız zaman ekonomik olarak İran Rusya'ya Şahit dronlarını ya da başka ekipmanları gönderemiyor. Şimdi burada Ukrayna bir anda son 3-4 aydır özellikle Rusya'nın çok derinliklerinde 1400-1800 kilometreleri insansız hava aracıyla vuran bir hale geldi. Ve Karadeniz'i de bir savaş alanı haline getiriyor. Yani ekonomik olarak Rusya'yı boğuyor. Nerelere vuruyor? Şimdi burada depolar var. Akaryakıt depoları, benzin istasyonları, bunların depoları, dizel benzin. Şimdi bakın Rusya'nın en büyük 2 tane gücü vardı. Petrol satıyordu, doğalgaz satıyordu, dizel benzin satıyordu. Şimdi buradaki en büyük ihracatçı olan Rusya kendi ağır petrolünü Hindistan'a gönderip işletip Hindistan'dan belli bir miktarla geri almak zorunda. Rusya Türkiye'den dizel benzin satın aldı.
0: Evet.
1: Ve bu gerçekten çok ciddi bir durum.
0: Bu akaryakıt krizini
1: i̇çeride,
0: gösteren bir hazırlığımız vardı arkadaşlar. Onu
1: içeride şöyle bir sıkıntı var. Daha önce Wagner ayaklanması olduğu gibi hatırlayacaksınız paramiliter güçler vardı. Rusya'nın çeşitli yerlerde savaştırdığı. Ellerini kollarını sallayarak Ukrayna sınırından neredeyse Moskova'ya kadar Otoman'dan gittiler. Ve Rus halkının sevgisi gülleri çiçekleri eşliğinde. Ve Rus ordusundan kimse ateş açmadı. Ama o dönem öğrendik ki Rusya içerisinde oligark tabir edilen Rus sermayesi de bu savaşın gidişatından rahatsız. Çünkü
0: siz o akaryakıt krizinden bahsediniz. Şimdi Rusya'da hedef alınan rafineriler bunlar. Rus ya, topraklarının genişliğini evet. Düşünürsek dünyanın en geniş topraklarına sahip. Her noktası doğudan batıya, kuzeyden güneye hedef alınmış bütün rafinerileri. Ve içinde bulunduğumuz durumdaki somut gerçek şu sizin de söylediğiniz. Benzin üretim iç talebin %65'ini karşılayamıyor. Hindistan'da benzine dönüştürülüp getiriliyor. %65'ini karşılayamıyor. Temmuz sonundan sadece bu yana deniz yoluyla 1 milyon varilin üzerinde benzin ithal etti Rusya. Dünyanın ikinci büyük petrol ülkesi ve benzin ithal etmek durumunda
1: öyleydi.
0: Kalmış durumda.
1: Şöyle oldu. Venezuela ile yeni yapılan çökme projesiyle beraber İran savaşında Amerika yenildi diyen bir kesim var Türkiye'de. Peki şunu soralım o zaman. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük petrol satıcısı haline geldi. Petrodolar sistemini devam ettiriyor. Venezuela'daki Maduro'nun kaçırılmasıyla beraber de bu stok meselesini neredeyse Çin'e tek başına fiyat belirleyip petrol satacak bir ülke haline geldi.
0: Ne yapacak? OECD'den mi çıkartacak Venezuela'yı?
1: Hayır, anlaşma imzalandı. Amerikan şirketleri alıyor. Yani Amerika şirketleriyle, Amerikan planlamalarıyla beraber petrol üretimi olacak.
0: Buna müsaade etmez ki OECD tek bir alıcının bu kadar fazla miktarda
1: yani,
0: alışına.
1: Birleşik,
0: ya onu da yapacak herhalde.
1: Birleşik Arap Emirlikleri de OECD'den çıktı. Yani burada artık OECD'nin hani ne belirleyecek? Ya da Suudi Arabistan petrolü 1985'ten beri ilk defa Suudi Arabistan'dan petrol almadı Amerika Birleşik Devletleri. 30 yıl sonra. Yani artık enerji meselesi değişti. Amerika İran savaşına niye girdi? Petrol dolar meselesinde petrol dolar kullanılacak. İran petrolü meselesiydi. Halen de onun için bekliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda bir şey kaybetmedi. Ama Rusya içeriden ekonomik olarak İran'la eş zamanlı olarak

0: çökertiliyor. Hatta burada iç rahatsızlıklar yaratılarak muhtemelen Rusya içerisinde bile belki Putin'e bir darbe yapma, bir ayaklanma çıkartma gibi bir şey tetikleniyor. Çünkü bu benzin meselesi İran'da da aynı, Rusya'da da aynı. Nüfus genelde Ukrayna sınırına yakın yerlerde yaşıyor. Ve merkezden kırsala gittiğiniz zaman o ekonomik buhran daha çok hissediliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Ukrayna Savaşı'nı Rusya nasıl finanse ediyor? Rusya federasyonunu oluşturan bütün ülkelerin bütçelerinden Rusya para alıyor. Ve kendi merkezine aktarıyor Moskova'ya. Bundan İngiltere'de de şikayetçi, Dağıstan'da şikayetçi, bir başka ülkede şikayetçi. Eski bütün Sovyet döneminin ülkelerinden tabiri caizse para alınıyor, haraç toplanıyor savaş için.
1: Zelenski diyor ki tüm adam bütçe alamıyor. Kaynaklarını kullanıyor diyor. Yani çok büyük bir kriz içinde şimdi, Rusya.
0: Burada kriz ama burada yıkılacak vesaire değil. Bakın önümüzdeki 6 ay bu Ukrayna Savaşı'nın en sert dönemine giriyoruz. Açık ve net. Ben uzatmadan şöyle söyleyeyim. Burada siz sorduğunuz soruya biraz uzatmalı geldim şundan dolayı. Şimdi Rusya NATO'yla göstere göstere tankların girdiği havada füzelerin uçuştuğu bir savaşa girmez. Ama bu testleri yaptı. Ukrayna Savaşı'nın ilk yıllarında Polonya'ya Gdansk tersanesine kadar olan bölgeye insan savaşları düştü. Baltık Denizi'nde birçok geminin çapaları takıldı dendi. Veri kabloları kopartıldı. Elektronik işte finans hatları kopartıldı. Ya da casus şamandıralar bulundu. Norveç, Finlandiya açıklarında. Rus denizaltıları gözüktü. Şimdi burada Rusya zaten deniz altından, burası da sığ bir yer. Yukarısı
1: İHA'lar mesela Barents bugün Mersin bir açıklaması var. Lipsik Havaalanı'ndaki o İHA ile ilgili Rusya'ya sorumlu tutuyor. Yani o hibrit savaşı zaten insansız hava araçlarıyla Fransa, tarafı, İtalya, Almanya'ya denemeli.
0: İHA'yı fırlatıyorsunuz da burada çok güzel bir tarafı var. Üstlenmiyorsunuz çünkü kimliği belirsiz. Evet bakıyorsunuz Rus yapımı gözüküyor ama üzerinde hiçbir işaret yok, amblem yok vesaire yok ama düzeneye bakıyorsunuz. Elektronik aksamı Rus yapımı.
1: Rusya da diyor ki bana gelen İHA'lara da baktığımda bunlar da İngiltere yapımı diyor.
0: Yani burada gri bir savaş alanı denen, yani gri bir savaş yürütülüyor. Çünkü burada suikastlar da oluyor. Hani Rusya'nın muhalifi olan, Putin muhalifi olan kişiler de balkondan düşüyor, metoda patlıyor, otelde öldürülüyor, kalp krizi geçiriyor, zehirleniyor. Yani burada başka bir asimetrik savaş da var. Ama bu çoktan başladı. Şimdi burada test dediğimiz mesele, burada soru şu. Estonya, benim için NATO'nun en zayıf halkası. Mesela tüm NATO'yu kapsayan ülkeler, Rusya Estonya'ya saldırsa, bu saldırı dediğim, Estonya'yı vermemin örneği de burada Narva diye bir bölge var şurada. Slav yani, kökenli.
1: O zaman 5. madde devreye mi girecek diye i̇şte, soracaksınız.
0: Şöyle, şimdi Kırım'da da aynı şey oldu. Hiçbir askeri işaret taşımayan kamuflajlı insanlar Kırım'a girdi. Yerel halkı örgütlediler. Ayrılık için risk güçler oluşturdular. Silah indirildi, para indirildi. Orada belli bölgeleri kurtarılmış bölge yaptılar ve yayılmaya başladılar. Şimdi aynısını Estonya'da yaptığınız zaman. Şimdi Rusya diyecek ki bunlar benim adamım değil ki. Kim bunlar? Bilmiyoruz. Paramiliter güçler. Rusya hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ama burada ayrılıkçı bir hareketi siz silahlandırıp Estonya'da karışıklığı çıkarttığınız zaman şu soruyu soralım. Estonya için NATO'yu oluşturan ülkeler savaşır mı? Hayır.
1: Girer mi 5. madde devreye Estonya için sizce?
2: 5. maddenin devreye girmesi için tabii ki hangi ülke nasıl bir yardımda bulunacak öyle bir şey de var. Yani 5. madde demek hepimiz topyekun saldırıyoruz gibi bir şey değil. Bütün ülkeler kendi istedikleri şekilde cevap verebilirler. Lojistik desteği verebilir, istihbarat desteğebilir, işte direkt saldırı gibi bir destek de evet verebilir ama Estonya kadar işte küçük bir ülke için NATO içerisindeki katkısına baktığınızda çok geride kalan bir ülke için Rusya'yı karşılarına alıp bütün NATO'nun karşısında, NATO karşısında Rusya gibi bir savaş göze alınır mı? Zaten NATO için sorduğumuz en büyük sorulardan biri şu anda bu. Aynı şeyleri istemiyorlar. Aynı derecede büyüklükte değiller. Önemli olarak aynı derecede caydırıcılığa sahip değiller NATO içerisindeki bu ülkeler. Onun için Türkiye'nin şu anda at başı çok daha önde gittiğini, önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü caydırıcı bir gücü var. NATO'ya çok büyük bir katkısı var. Ama işte Estonya'nın, Litvanya'nın, Belarus'un bunların, evet Polonya silahlanıyor. Polonya ayrı bir yerde belki değerlendirmek lazım ama işte buradaki ülkelerin karşısında Rusya saldırısında Mete Bey'in dediği gibi nereden geldiği belli olmayan tehditler, işte drone saldırıları, siber saldırıları, suikastlar, ispatlayamadığınız yerde bu karma karışık işte gri alanlarda ifade ettiği yerlerde neden NATO şu anda o 5. maddesini diyelim ki tamamen evet birisi dedi ki İngiltere dedi ben saldırıyorum dedi. Estonya'yı koruyacağım dedi. Peki o zaman Ukrayna

0: aynı kısmı ne olacak mesela? Ya da, devam edelim. Başka hatlar ne olacak?
1: Letonya'da alışveriş merkezi patladı. Tren istasyonu patladı. Elektrik tesisi patladı. Arka arkaya patlamalar oluyor. Sabotaj. Rusya diyor ki benim bir alakam yok. Ama birileri patlatıyor. Peki Litvanya'ya geldik. Alışveriş merkezlerinin depoları patladı. Şimdi siz biraz önce Ukrayna'yı konuşurken buğday fiyatları en çok etkilenecek, artacak meselelerden bir tanesi.
2: Hepimizi etkileyecek.
1: Tabii. Şimdi buğday fiyatları burada da gitti, tahıl ambarlarına vurdu. Tren rayları patlatıldı. Ama kimse üstlenmiyor. Polis soruşturma yapıyor. Bir iz buluyor. Ama Rusya diyor ki benim alakam yok ki. Askerim yok, bayrağım yok, tankım yok, füzem yok. Şimdi siz bunu sistematik hale getirdiğiniz zaman bir kez daha sorayım. NATO, Estonya, Letonya, Litvanya için Rusya ile savaşa girer mi? Rusya alakası olmadığını söylüyor.
2: Geçen hafta İzle Rus bırakmıyor. Basınında bir haber var. Şimdi bir grafik yapılmış ve savaş başladığında 2022'den 2025'e kadar Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yardımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardımları, Amerika Birleşik Devletleri mavi sütunla gösteriliyor ve hep yukarıda, yani Avrupa Birliği'ni katlamış. Yeniden Trump dönemiyle birlikte 2024'ten sonra sıfıra inmiş neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımları. Avrupa Birliği'nin yardımları aynı derecede devam ediyor. Şu analize varmış, başlığı şu: Ukrayna da ABD desteğini kesti. O yüzden Avrupa Birliği de İran Savaşı'nda Amerika'ya destek vermedi. Karşılığı olarak, karşı hamle olarak diyor ki, yani ABD'nin NATO ile bağı zaten kopuk. Siz tek başınıza Avrupa Birliği olarak ne yapacaksınız? Gelin bunu konuşalım galiba. Öyle mi diyorlar aslında?
1: Son bir şey söyleyeyim ben. Siz lafınızı böleceğim. Şimdi bakın, Ukrayna Savaşı'nın ilk işgali başladı. NATO'nun testini yapmış Rusya. O zaman çok önemli bir veriydi bu. Şöyle, Ukrayna'yı işgal ediyor ve NATO'nun test sürecini ciddi ciddi dökmüşler. İlk önce kınamalar yayınlanıyor. Sonra Rusya Büyükelçileri çağrılıyor. Dışişleri Bakanlıklarına protesto notaları veriyor. Aradan geçiyor 3 gün 4 gün. Kınamalar geliyor. Avrupa Birliği kınama yayınlıyor. NATO Genel Sekreteri kınama yayınlıyor. Geldik 6. 7. güne. Bu arada Rus ordusu Ukrayna'da ilerliyor. Bu canlı Rus ordusunun simülasyonu. Ve işin özeti, NATO'nun karar organı ancak olağanüstü çağrı yapıyor bir hafta sonra, ya orada Dışişleri Bakanları vesaire toplanıyor. 10 günü geçtik, 15 gün sonrasına NATO ancak toplantıda bir gene kınama metni yayınlayabiliyor. Askeri mekanizmaya daha geçemedik. Şimdi siz böyle NATO'yu yakalamışsınız. Putin için söylüyorum. Tehdit eder misiniz, etmez misiniz?
2: Ediyor mu tehdit? Yani siz o sızdırılan istihbarat raporlarını gerçekçi buluyor musunuz Amerika'nın?
0: Yani karşılıklı olarak ediyorlar zaten. Bakın şimdi ABD ve İngiltere'nin ve işte Avrupa'nın ayrıldığı bir yer var. Trump'ın açıklamasına bakın, İngiltere aldı şeyi gidiyor. Diyor ki Rusya herkese saldıracak. Rusya şu anda çok büyük bir tehdit. NATO'nun zaten bakın son yapılan toplantısında da biz Rusya adını özellikle gördük. Kolektif olarak, ortak olarak biz Rusya'yı tehdit olarak görüyoruz zendi. Ama Trump'ın açıklamasına bakın. Bence Rusya saldırmayacak diyor. Bence Rusya, evet görüşmeler yapıldı, bir temsilci gönderdiler. Herkes dedi ne oluyor, neden gidiyor şimdi diye. Bir saldırı olacakmış da, istihbarat aldık gibi. Evet, ama sonradan Trump'ın açıklamalarına bakıyorsunuz. Rusya bence şu anda bir saldırıya girişmeyecek
2: diyor. Bence iyi bir sonuçla dönecek dedi.
0: Evet. Hatta. Yani ama şimdi sürekli konuşuyoruz. Ortak tehdit algısı. ABD buralara şu anda öyle bir para harcamak istemiyor. Ukrayna'ya da harcamak istemiyor. Hatta İsrail haricinde Orta Doğu'ya bile yapılan işte yardımların, bütçeden verecek paraların kısılması ile alakalı yeni yeni haberler geliyor şu anda. Yani böyle bir kısıtlamaya giderken, Trump'ın kafasında başka bir hedef varken, Ukrayna'nın arkasındaki desteğin hem Avrupa tarafından hem de İngiltere tarafından destekleniyor oluşu bizi bir ayrıma getiriyor.
2: Biz de satır arasında bu gece noktalıyoruz. İyi geceler diliyorum herkese.

0: Suriye'de dengeleri değiştirecek beklenen kritik açıklama yapıldı. Elebaşı Mazlum Abdi, SDG'nin feshedildiğini açıkladı. Peki SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu bölgede neleri değiştirecek? Türkiye açısından bu gelişme nasıl okunmalı?
1: YPG örgütünün, terör örgütünün Suriye Milli Ordusu'yla birlikte entegrasyon sağlamasıyla o bölgedeki vekil güç paradigması ortadan kalkmıştır. Özellikle Amerika'nın bir zamanlar DAEŞ'e karşı kullanmış olduğu bu ittifaklık sistemi ortadan kalkmış ve arkasından İsrail'in bölgesel emellerini ele geçirmek için kara ordusu şeklinde, tırnak içinde söyleyelim, kara ordusu şeklinde kullanmayı planladığı YPG terör örgütü de ortadan kalkmış. Dolayısıyla İsrail

0: İsrail'in emelleri sekteye uğramıştır. Onun için burada Suriye Milli Ordusu YPG'nin entegrasyon sağlamasıyla daha da İsrail karşısında özellikle ve dış tehditler karşısında kuvvetleneceğini değerlendiriyorum.
1: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum.
2: SDG'nin fesiyle sonuçlanan süreçte Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu da yeniden gündeme geldi. 2015 yılından bu yana hep aynı cümleyi kurdu. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Tam 11 yıl aradan sonra öyle de oldu. SDG kendini feshetti. Peki SDG'nin sona ermesi Başkan Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı terörsüz bölge hedefi açısından nasıl okunmalı?
3: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir teröristlere müsaade etmeme kararlılığının 2016 sonrası özellikle 4 büyük harekat ve ondan sonra da nihai amaçla yapılabilecek 5. büyük harekat ki bir gece ansızın gelebiliriz şeklindeydi bu. Bunun da değişik şekillerde yaşandığını söyleyebiliriz. Sadece Suriye'nin kuzeyinde değil, Irak'ın kuzeyinde de benzer yapıları tasfiye etmek amacıyla ciddi adımlar atıldı. Ve bugün itibariyle geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığıyla belki uluslararası bir takım güçlerin, dış mihrakların Türkiye ile Arap dünyasının arasını belki 100 sene daha açmak için ya da başka sebeplerle oluşturmaya çalıştıkları teröristlerin berhava edildiğini ve burada kendilerine ağızlarına bir parmak bal çalınarak ikna edilenlerin de nihayet yola gelerek Suriye'nin bütünlüğü içerisinde Suriye Devleti ile beraber olmayı kabul ettikleri bir sürece geldik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminin kararlılığıyla bu noktaya geldiğimizi hiç unutmamak gerekiyor.
2: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınına hoş geldiniz. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız ama bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Büyük taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu. Başkan Erdoğan ilk olarak bugün saat 11.00'da devletin zirvesiyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından da külliyede 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Akşam saat 17'de ise Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenecek diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Başkan Erdoğan son olarak saat akşam 20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına iştirak edecek. Efendim, soykırımcı İsrail'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in iddialarını yalan ve iftira olarak nitelendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'e sert sözlerle tepki gösterdi. Türkiye'nin Filistin davasını ve bölgede barış ve istikrar savunmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlık, İsrail tarafından yapılan açıklamadaki ifadeleri yalan ve iftira olarak nitelendirdi. Açıklamada söz konusu ifadelerin Netanyahu hükümetindeki korkak ve çürümüş zihniyeti yansıttığı belirtildi. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacı

0: Tutarlılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır. Bakanlık, İsrail kurumlarının propaganda çabalarının artık yeterli olmadığına da vurgu yaptı. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da İsrail'e tepki geldi. Duran, Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan söylemlerinin İsrail'in artan uluslararası yalnızlığının ve siyasi korkularının bir yansıması olduğunu belirtti. Duran, Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabalarının artık etki yaratmadığını vurguladı. Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehditler ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Ala, İsrail tarafının açıklamalarını yalan ve iftira olarak nitelendirdi. Uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. İsrail makamlarının Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir. Ala, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
1: Efendim, Washington'dan dikkat çeken bir adım geldi. Savaşın başlamasıyla güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'dan ayrılan bazı Amerikalı diplomat ailelerin bölgeye dönüşüne yeniden izin veriliyor. Peki bu karar ne anlama geliyor? Hangi ülkelerde uygulanıyor ve Washington'ın bölgedeki güvenlik değerlendirmesinde ne değişti? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
2: ABD-İran savaşında dikkat çeken yeni bir gerilimi azaltma sinyali geldi. Washington, savaşın başlamasının ardından güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'dan ayrılan bazı Amerikalı diplomatların ailelerinin bölgeye geri dönmesine izin vermeye başladı. Associated Press'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan büyükelçiliklerinde görev yapan diplomatların ailelerinin geri dönüşüne onay verdi. İsrail'de görev yapan Amerikan personelinin ailelerine de dönüş izni verilirken, Lübnan'da 21 yaşın üzerindeki aile üyelerinin geri dönmesine izin verildi. Bu ülkelerdeki tahliyeler İran savaşının başlamasının ardından Tahran'ın bölgedeki Amerikan askeri tesisleri ve diğer ABD çıkarlarını hedef alma ihtimaline karşı alınmıştı. Şimdi ise Washington bölgede yeni bir güvenlik uygulamasına geçiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı kısıtlı operasyonlar adı verilen yeni bir statü oluşturdu. Bu sistem kapsamında Amerikan büyükelçilikleri güvenlik koşullarını ayrı ayrı değerlendirerek personel ve ailelerin dönüşüne karar verebilecek. Ancak bu gelişme Trump yönetiminin İran politikasını değiştirdiği veya savaş riskinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Washington, İran üzerindeki askeri baskıyı sürdürürken ekonomik yaptırımları da genişletiyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD-İran anlaşmazlığı da devam ediyor. Buna rağmen diplomat ailelerinin Katar, Kuveyt, Bahreyn, İsrail ve Lübnan'a geri dönmeye başlaması, Washington'ın bölgedeki kısa vadeli güvenlik riskini savaşın ilk dönemine kıyasla daha yönetilebilir gördüğüne ilişkin önemli bir gösterge. ABD'nin Orta Doğu'daki diplomatik varlığını yeniden normalleştirmeye başlaması, savaş sona ermese de Washington'ın bölgede ani ve geniş çaplı bir tırmanma riskinin azaldığını değerlendirdiğine ilişkin en dikkat çekici sinyallerden biri olarak görülüyor.
1: Efendim, Muğla orman yangınından dönen Araz Özbalık Balıkesir'de devrildi. Kazada 5 orman işçisi yaralandı. Kaza İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Savaştepe mevkiinde yaşandı. Muğla'da çıkan orman yangınına destek görevini tamamladıktan sonra dönüşe geçen Bursa Orman Müdürlüğü'ne bağlı Araz Öz'ün yolda lastiği patladı. Kontrolden çıkan Araz Öz bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 orman işçisi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

0: CHP ile yeni parti arasındaki üyelik krizi karşılıklı suçlama ve iddialarla giderek büyüyor. CHP cephesi yeni partinin kısa sürede gerçekleştirdiği yüksek sayıdaki üye kaydının CHP'nin üye kayıt altyapısından usulsüz şekilde yapıldığını öne sürdü. Üstelik Özgür Özel döneminin ardından 250 aracın kaybolduğu iddiası da var. Tüm bu tartışmalar gölgesinde Özel'in İzmit'te kolunu tutan bir kişiye verdiği sert tepki şüphesiz çok konuşulacağı benziyor.
1: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
2: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
3: Yeni partiye üye yapılması için belediye çalışanlarına baskı uygulandığı iddiasına CHP'nin üye listesinin usulsüz kopyalandığı suçlaması da eklendi. İki parti arasındaki kriz derinleşti.
4: Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
3: CHP'den istifa edenlerin sayısı 700 bini aşarken yeni partinin sadece 3 günde 100 binden fazla üye kaydetmesi veri hırsızlığı iddialarını alevlendirdi. CHP kurmayları altyapılarının izinsiz kullanıldığını öne sürüyor.
5: Bu siyasi etiğe de uygun değil. Yazık. Bu insanlara da yazık ya. Bu partiye şey değil mi? Böyle bir tuzak kurma değil mi?
3: İki parti arasında iddialar vahim. CHP cephesi istifa eden belediye başkanları ve milletvekillerinin üyeleri tek tek arayarak baskı yaptığını, hatta belediyede çalışan personelin yeni partiye geçmezseniz işten atılırsınız sözleriyle tehdit edildiği ileri sürüldü.
1: Teşekkürler.
3: Kriz bununla da sınırlı kalmadı. Özgür Özel döneminin ardından CHP'ye ait 250 aracın kaybolduğu iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp envanterin bulunması için talimat verdiği, hatta yardımcısı Tahsin Tahran'ı bunun için yetkilendirdiği öne sürüldü.
6: Özgür Özel'in mutlak butlayın sayıldığı güne kadar, partiyi yönettiği güne kadar
7: kaybolan araçların
6: kendilerine CHP'ye teslim edilmeyen ve şu an envanterde bulunmayan 250 araç var. Hurdalıkta olan ve getirilmeyen araçların peşine düştüler. Envanter çıkarıldı ve bu envanterden sonra da bazıları için yakalama kararı çıkarttırılacak.
3: Bu tartışmaların gölgesinde Özgür Özel ise il gezilerine devam ediyor. Son olarak Kocaeli İzmit'te caddede yürüdüğü sırada bir kişinin kolunu tutması üzerine verdiği tepki dikkat çekti.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği mahalleye bölgedeki huzur evi tahliye edildi. Yangın saatler sonra söndürülebildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında ise köy evleri küle döndü.
8: Şiddetli rüzgardan dolayı yangının ilerlemesi şu an için durdurulamıyor.
3: Arazi sarp, rüzgar şiddetliydi. Bir yandan itfaiye ve orman işçileri, diğer yandan mahalleli alevleri kontrol altına almak için herkes seferber oldu.
8: Yangın tabii uzak bölgedeki evlere de sıçramış durumda.
3: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Havadan da müdahale edilen alevleri kontrol altına almak için mahalleli de kovalarla su taşıdı. Mahalle halkının seferber olduğu söndürme çalışmalarında motosikletli bir grupta 5 litrelik şişelerle tankere su taşıdı. Yangında 78 ev boşaltıldı. Alevlerin tehdit ettiği bir diğer yerde Fethiye Huzur Evi'nin olduğu bölgeydi. Huzur Evi sakinleri hızlıca tahliye edildi. Aralarında dumandan etkilenenler vardı.
9: Allah'a şükür ciddi bir durumları yok. 16 büyüğümüz hastanede.
3: Fethiye'deki yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Traktörüyle alevlerin arasında kalan bir çiftçi ölümden son anda kurtuldu.
10: Canımı zor kurtardım. Zorla lastiklerin her şeyini aldıydım. Yandı traktör.
11: Fethiye'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede

0: geniş bir alana yayıldı. İlçede bulunan huzur evinde kalan 64 yaşlı ise hızlı bir şekilde tahliye edildi. Huzur evine ait depo ise kullanılmaz hale geldi.
1: Şükürler olsun bir can kaybımız yok. 3-4 tane ev yandı, depolarımız yandı.
2: Köyceğiz'de ise akaryakıt tankerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Alevler ormana sıçradı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Alevlerle mücadele edilen bir diğer adres de Antalya'ydı. Kaş'ta çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Tedbir amaçlı Saklıkent kamyonu geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
0: Rüzgar her geçen dakika şiddetini artırıyor ve yamaçlardaki evleri ve tarım arazilerini işte alevler tehdit ediyor.
3: Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor efendim. Son operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Kuriş'in yurt dışına kaçış girişimi sırasında kullandığı ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsiste olduğu belirlenen çakarlı araçla ele geçirilmişti. Savcılığın Şahin'in de ifadesine başvuracağı öğrenildi.
4: Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada çember daralıyor. Yargı son noktayı koydu. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
4: İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için.
2: Örgüt kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlaması. Gözaltına alınan 37 şüpheliden tam 35'i tutuklandı. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi, örgütün kara kutusu Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirim sadece 150 bin lira diyen Kuriş, evinden çıkan 29 milyon liralık altın içinse aile birikimin savunmasını yaptı. Suç ortağı Erhan Yılmaz'la Almanya'ya yaptığı onlarca şüpheli uçuş içinse arkadaşça sıradan gezilerdi dedi. Kuriş ve Yılmaz Muğla'da yurt dışına kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalanmıştı. Kaçış sırasında kullanılan çakarlı lüks aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Yakalanan Kuriş çakardan haberim yoktu dedi. Eski bakan Şahin ise onları tanımam, arabayı kullandıklarını basından öğrendim diye kendini savundu. Ancak aracı aylardır örgütün kullandığı belgelendi.
4: Biz aracın HTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor.
2: Şimdi gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında. Devletin tahsis ettiği araçlarla örülen karanlık ağın tüm şifrelerini çözmek için eski bakan İdris Naim Şahin'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
3: Sırada dünyadan haber turu var.
2: Kuzeydeki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki içi mühimmat dolu depoyu vurdu. O anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Amerika ve Ekvador uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyon düzenledi. Hedefte Büyük Okyanus'un doğusunda uluslararası sularda seyreden bir yakıt ikmal teknesi vardı. Los Choneros karteline ait olduğu açıklanan tekne vurularak batırıldı. Taş attılar. Sopalarla kovaladılar. Kaos'un adresi Kolombiya'nın La Gran Via köyü. Her gece modifiye egzozlu motosikletlerle tur atan bir grup genç köy halkını canından bezdirdi. Dinmek bilmeyen gürültüden rahatsız olan onlarca kişi yolu kapatıp motosikletlilere taş ve sopalarla saldırdı. Köy halkının öfkesiyle baş edemeyen motosikletliler hızla bölgeden uzaklaştı. Kazakistan'daki Almaty Havalimanı'nda bir uçak bakım yapılırken alev aldı. Neyse ki yangın kısa sürede kontrol altına alındığı olayda bir havalimanı çalışanı yaralandı. İngiltere'de bir otobüs kavşaktan dönerken kontrol

0: Yoldan çıktı. Önündeki araca ve bir yayaya çarpan otobüs ardından hızla yolun karşısındaki binaya daldı. Otobüsün çarptığı adam kazayı mucize eseri hafif yaralarla atlattı. Hatta anında ayağa kalkıp bölgeden uzaklaştı. Tek teker üstünde başlayan tehlikeli şov kazayla bitti. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü taklalar atarak yol kenarına savruldu, şanslıydı, ayağa kalkabildi. Kaza anı arkadan gelen aracın kamerasına an be an yansıdı. Paraguay rallisinde virajda kontrolden çıkan bir araç hendeğe düşerek takla attı. Arabanın hem ön hem de arka tamponu dağıldı ama sürücü vazgeçmedi, yarışa devam etti. Bu azim seyircilerden alkış aldı.
1: Fransa ve İtalya aniden bastıran dolu yağışı ve fırtınayla sarsıldı. Ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar verdi. Evlerin çatılarını uçurdu. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Dolu sebebiyle milyonlarca euroluk zarar oluştu.
2: Yaz aylarını kuraklık ve orman yangınlarıyla geçiren Avrupa, şimdi de şiddetli fırtına ve dolu yağışıyla karşı karşıya. Fransa ve İtalya'yı kısa sürede etkisi altına alan olumsuz hava günlük hayatı felç etti.
3: Bu yıl alışılmadık bir yıl. Su seviyesi çok düşük ve su çok az.
2: İtalya'da kuraklığın izleri henüz silinmemişti. Bu kez gökyüzünden golf topu büyüklüğünde dolu yağdı. Fırtına ve dolu kuzeydeki Trimona kentinde sadece 10 dakikada büyük yıkıma yol açtı. Evler, 10 kilise ve en az 10 bin araç zarar gördü. 43 kişi yaralandı. Çok sayıda aile evlerinden tahliye edildi. Fransa'da da benzer tablo vardı. Başkent Paris'i vuran şiddetli fırtına korku filmlerini aratmadı. Yağan dolu bir tramvayın camlarını patlattı, yolcular kabusu yaşadı. Araçların camları tek tek kırıldı. Hızı saatte 142 kilometreye ulaşan fırtınada ayakta durmak mümkün olmadı. Dengesini kaybedenler yere savruldu. Korkudan dükkanlara sığınanlar vardı. Fransa'da 44 bölgede turuncu alarm verildi. Gökyüzünden gelen felaket İtalya ve Fransa'da geriye milyonlarca euroluk hasar bıraktı.
1: Efendim, Antalya'da trafikte çıkan yol verme tartışması şiddet olayına dönüştü. Bir motokurye tartıştığı sürücüyü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumrukladı. Sürücü ise elindeki sert cisimle kuryenin başına ve motoruna vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapma.
0: Tartıştığı sürücüyü acımasızca darbe etti. Görüntünün adresi Antalya.
4: Oğlum neye vuruyorsun lan?
0: Motokurye ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Olayın büyümesiyle motokurye otomobil sürücüsünü aracın kaputunun üzerine yatırdı ve defalarca yumrukladı. Yumrukların hedefi olan sürücü ise elini aldığı sert cisimle kuryenin başına ve motosikletine vurarak karşılık verdi. Yaşananlar an be an cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'deki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yılmaz, koroner yoğun bakım ünitesinde anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar.
0: Komedyen Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
5: Yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
0: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 arayan ünlü sanatçı, ilk müdahalenin ardından 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Burada doktorlar tarafından anjiyoya alınan Cem Yılmaz'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.
6: Cem Bey bize

0: bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz.
1: Ünlü sanatçı Cem Yılmaz Paşaköy'deki evinde şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle 112 acil çağrı merkezine bilgi geldi. İlk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada ilk müdahalesi yapılmasına zaman geçirmeden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi ve burada kendisine bir damara stent uygulaması yapıldı ve şu anda sağlık durumu iyi olduğu açıklandı. Ancak Cem Yılmaz'ın ciddi bir kalp krizi geçirdiği de açıklamaya eklendi.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı paylaşımda değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir ifadelerine yer verdi.
3: Efendim, İstanbul Zeytinburnu'nda korkunç bir kaza oldu. Kontrolden çıkan İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. 2 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi de hastanelik oldu. Ama yaşanan bu şok henüz atlatılamamıştı ki aynı ilçede bir kaza daha meydana geldi. 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. O dehşet anları şimdi ekranlara geliyor.
4: Önce İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı, sonra 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. Toplu taşımada yaşanan kazalarda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Toplamda 27 kişi yaralandı. Kazaların ilki Zeytinburnu'nda yaşandı. Tıklım tıklım dolu olan seyir halindeki İETT otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, bahçe duvarına çarptı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. 17 yaralı bir bir hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Ancak ikisi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk kazanın şoku henüz atlatılmamışken ikinci bir kaza meydana geldi. Pazartekke Topkapı hattında Zeytinburnu tramvay durağında 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. 11 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler uzun süre yapılamadı. 4 saat süren çalışmanın ardından kazaya karışan vagonlar kaldırıldı. Tramvay yolu yeniden açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de her iki kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Durumları hakkında bilgi aldı.
5: Var mı ağrısı sizin? Ağrısı son tarımıyla takip ediyorlar bu konuları.
6: Şu an teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? İyiyim, çok
4: Arka arkaya yaşanan kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybedenler ise son yolculuklarına uğurlanmak üzere ailelerine teslim edildi.
3: Tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınmıştı Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış. Hakkında müstehcen yayınlara aracılık, uyuşturucu kullanımı ve mal varlığı aklama gibi suçlamalar da vardı. Akış tutuklandı ve ifadesinde bakın neler söyledi.
4: Manifest kurucusu hakkında karar çıktı. Tolga Akış tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Gerçekten ben şu an şanslı mıyım?
4: Grubun kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Evinde yapılan aramalarda ise yüksek miktarda altın, döviz ve 10 milyon lira değerinde senet ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akış adliyeye sevk edildi. Kendisine savcılık sorgusunda eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin iddiaları soruldu. Kendisiyle ilgili yapılan paylaşımları inkar eden Akış, söz konusu paylaşımlar Mesut Adli'nin tarafından tam olarak paylaşılmadan algı yaratacak şekilde paylaşılmıştır ifadelerini kullandı. Ahlaksız mesajlara mizah savunması yaptı. Manifest'in kurucusu Akış savcılıkta verdiği ifadeden hemen sonra

0: İntihar süsü vermek için su altına kişisel eşyaları yerleştirildi. Dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi tutanakların uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Aç kapıyı, jandarma!
0: Soruşturma kapsamında 5. dalga gözaltı operasyonunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'nde yeni bulgulara ulaşıldığı bilgisini verdi. Genç kız en son 5 Ocak 2020'de saat 12.25'te takılmıştı kameralara. Plaka tanıma sistemine göre aynı bölgeden 2 dakika sonra başka bir araç daha geçti ve o aracın sürücüsü o sırada tutuklu bulunan dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı.
2: Bunlar Gülistan'ı önce vurmuşlar. Gülistan o sırada yaşıyormuş.
0: Genç kızın kaybolmasının ardından yürütülen sualtı arama çalışmaları da soruşturmanın yeni başlıklarından biri. Dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi yarama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi.
3: Tutulan tutanakların tamamı dizmeceydi yani.
0: Ve baraj gölündeki arama çalışmalarında bulunan Gülistan Doku'ya ait kişisel eşyalar. O eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
2: Kızımız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
0: Soruşturma kapsamında Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespite yer verilmişti.
4: Tuncay'ı öldürüp arabada...
5: Evet.
4: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gördü.
0: Soruşturma dosyasına giren yeni bulgular arasında genç kızın kaybolmasından sonraki süreçte Instagram hesabına gerçekleştirilen işlemler de yer aldı.
6: Gözaltına alınan şüphelilerin Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına erişim sağladığı ve aynı zamanda 9 saat boyunca Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabındaki verilerin değiştirildiği veya silindiği tespit edildi.
0: 5. dalga operasyonla gözaltına alınan 10 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. Kurulan özel ekip ise gizli tanığın verdiği bilgiler ışığında Gülistan Doku'nun gömüldüğü yeri arıyor.
2: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
7: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan ahşap ev çöktü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişi yaralandı.
8: Ahşap ev tadilat sırasında çöktü. Görüntüler Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Oruçlu mahallesinden. Hüseyin Tenlioğlu'na ait iki katlı ahşap evde tadilat yapıldığı sırada çökme meydana geldi.
9: Tavana bir tahta falan çakılıyordu. Eve ondan sonra işte bir takırtı geldi. İçeride hanımlar da vardı. Onlar da çay demliyorlardı. Biz de kapının önündeydi. O anda ev yan yattı bu şekilde.
8: Olay sırasında evde bulunan 5 kişiden 3'ü vatandaşlar tarafından kurtarılırken ikisi de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çökmenin ardından evde çıkan yangın da paniğe neden oldu.
9: Tüpten veya sobanın olduğu yerden bir yanmaya başladı. İyi ki su var burada, su sorun olmadı. Yangını söndürdü.
8: İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9: 40-50 yıllık ev. Bacası şey vardı, fırını vardı. Fırını yıkmıştı. Bayağı da taş çıktı. Bu taşlar hep fırından çıktı. O mu dengesini yoruz? Ne yaptı?
7: ...26 Ağustos'ta meydana gelen o korkunç afetin ardından Nepal ve Tibet'te can kaybı 669'un üzerine çıktı efendim. Ekipler 2500'den fazla kayıp kişiyi arıyor ancak çalışmaların önündeki en büyük engel yeni bir sel ihtimali.
10: Korkunçtu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Her şey 5 dakika içinde oldu.
0: Birkaç gün öncesine dek hayatın aktığı sokaklar, caddeler, binalar artık binleri yutan felaketin balçığıyla kaplı.
11: Oh my god, oh my god, Maru. Maru, bak, kıtav, bak.
12: Metrelerce yükseklikteki su ve çamurun üzerimize hızla geldiğini görünce dehşete kapıldım.

0: çarpıldık. Canımızı kurtarmak için 500 basamağa koşarak tırmanıp dağın tepesine çıktık.
1: Nepal ve Tibet son yılların en büyük afetini yaşadı. Devasa kayaları ve tonlarca toprağı önüne katarak gelen sel herkesi çaresiz bıraktı. 600'den fazla can yitti, 2500 aşkın insansa kayıp.
2: Su adeta duman gibi yükseliyordu. Hemen aileme seslendim. Üst kata koştuk. Biz kurtulduk ama o kadar çok insan öldü ve kayboldu ki sevinemiyoruz. Her sabah uyanıp manzarayı gördüğümde aklımı kaçıracak gibi oluyorum.
1: Arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Yetkililerin son açıklaması ise duyanları hayrete düşürdü. Zira bazı kurbanların Hindistan'a kadar sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyorlar. Bölgeden nadir de olsa iyi haberler de geliyor. Bir annenin evlatlarına kavuştuğu anlar on binleri gözyaşına boğdu.
3: Tamamen umudumu kaybetmiş, iki evladımın da öldüğünü düşünüyordum ama yine de duramadım. Sürüklerle dolu ormanlarda gezdim, nehirleri aştım. Ağlayarak, kendimi kaybederek onları aradım ve sonunda bir mucize oldu. İki çocuğumu da buldum. Yaralıydılar, her tarafı çiziklerle kaplıydı ama sağdılar. Gözlerime inanamadım. Ne kadar mutlu olduğumu size tarif edemem.
1: Arama kurtarma ekiplerinin işi çok zor çünkü her alana ulaşmak mümkün değil. Onların erişemediği noktada dronlar devreye giriyor, çalışmalara helikopterler de destek veriyor. Buz, kaya ve çamurun nehirleri tıkaması sonucu bölgede dev doğal göller oluştu. Bunlardan bazılarının önündeki setlerin çökme ihtimali arama kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük risk. Hem ekipler hem de felaketten sağ çıkanlar aynı kabusu ikinci kez yaşamanın korkusuyla mücadele ediyor.
4: İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı kıyımı ve işgali boyut değiştirerek sürüyor. Soykırımcı ordu bu kez Gazze'lilerin tek yaşam kaynağı olan bir su arıtma tesisini yerle bir etti. Susuzluğa mahkum edilen halk sokaklara döküldü. İsrail, Batı Şeria'da da dehşet saçtı. Bir eve düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren Filistinlilerin cenazeleri İsrail askerleri tarafından kaçırıldı.
5: Kimi su krizinin yaşandığı Gazze'de İsrail bir su arıtma tesisini daha bombaladı.
6: Çocuklar sadece su istiyor. İsrail tesisi hedef aldı. Bu çocuklar sudan mahrum kaldı.
5: İsrail ordusu Gazze'de mülteci kampları, hastaneler, camiler ve okulları hedef alıp ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor. Şimdi ise temiz suyun zaten çok az bulunduğu Gazze'de su arıtma istasyonunu bombaladı.
6: İsrail'in İHA'ları su arıtma tesisini hedef aldı. Yıkımın boyutu çok büyük. Tesis yerle bir oldu.
5: Gazze'liler saldırıyı protesto ederek istasyonun yeniden onarılıp hizmete açılması talebiyle gösteri düzenledi.
6: Su ihtiyacımız var. Burada nüfus yoğun ve yeterli su yok.
5: Boş su bidonlarıyla su bir lüks değil, haktır sloganları attılar. İsrail, söz konusu su istasyonunu altında silah deposu bulunduğu iddiasıyla 1,5 yıl önce yine bombalamıştı.
6: Tesis yeniden açıldığında insanlar çok sevindi ve mutlu oldu. Umutlandılar. Sonra işgal ordusu bir daha yıktı.
5: İsrail'in hedefinde bir hastane de vardı. İşgal şekleri Deir Balah'taki El-Aksa Şehitler Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken saldırıların yol açtığı kaos kameralara işte böyle yansıdı. İsrail'in saldırıları Gazze'yle sınırlı değil. Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu bölgeye giden Kızılay ekiplerini de alıkoydu. İşgal ordusunun öldürülen Filistinlilerin cenazelerini kaçırdığı öne sürülüyor.
4: Efendim, NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı kızıl gezegenin yüzeyinde süzülen ve deniz anasına benzeyen bir silüet olarak yakalanmıştı. Sıra dışı görüntü sosyal medyada uzun yıllardır devam eden uzaylı tartışmalarını da yeniden alevlendirmişti. Ancak birçok çevrede büyük heyecana yol açan o karenin sırrı kısa sürede gün yüzüne çıktı.
5: Müzik insanı sınandıran görüntüsüyle gündem oldu. Mars'ta uzaylıların izimi bulunduğu tartışmalarına yol açtı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. NASA'nın Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay aracının kaydettiği bu görüntüler, son dönemde alevlenen uzaylı tartışmalarını yeni bir boyuta taşımıştı. Gökyüzünde süzülen bir deniz anısını andıran karanlık silüet, sosyal medyayı karıştırdı. Ancak bilim insanları söz konusu silüetin bir ışık oyunundan ibaret olduğunu gösterdi. Aynı noktadan birkaç saniye önce ve sonra çekilen fotolarda herhangi bir cisme rastlanmaması, olayın kozmik ışınlardan kaynaklı anlık bir sensör etkileşimi olduğunu ortaya koydu. Dünyanın güçlü manyetik alanı ve kalın atmosferi uzaydan gelen bu ışınları engellerken ince bir atmosfere sahip olan Mars'a doğrudan maruz kalıyor. Bu nedenle de Mars yüzeyinde çekilen bazı fotoğraflarda bu tip yanıltıcı ışık oyunlarına rastlamak mümkün. NASA'nın daha önce Mars yüzeyinde çektiği bazı fotoğraflardaki silüetlerde kemik kalıntıları ve mantarlara benzetilmiş. Ancak bunların da kozmik ışın yansımasına uğrayan kaya parçaları olduğu tespit edilmişti.
4: İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği devam ederken yarısı bizden kampanyasında da kritik bir dönemece girdi. 31 Aralık 2026 tarihine kadar riskli yapı kararı aldıran hak sahipleri kampanyanın sunduğu desteklerden yararlanabilecekler. Ev sahiplerine hibe, kredi, taşınma desteği gibi birçok imkan sağlanıyor, ancak uzmanların uyarıları var. Çünkü süreyi kaçırma telaşı sizi büyük bir mağduriyete sürükleyebilir. İşte dikkat edilmesi gereken o adımlar.
7: Tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Özellikle İstanbul'umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yok.
1: 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da binalar tek tek yenileniyor. 291 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise hız kesmiyor. Ancak dönüşümde kritik bir dönemeç daha var. O da yarısı bizden kampanyasında son viraj. 31 Aralık'ta süre doluyor.
8: Devlet kentsel dönüşüm için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyor ve toplamda bu 1 milyon 875 bin lira oluyor. Peki sizler evinizi kentsel dönüşüme vermek istiyorsunuz. Neye dikkat etmelisiniz? Sözleşmede ve müteahhit için nelere bakmalısınız?
1: Dönüşümün kararı alınmadan önce yapılması gerekenler var. Öyle ki binanın bulunduğu parselin imar durumunu araştırmak kritik öneme sahip.
9: Binanızın imar durumunu iyi araştırmanız gerekiyor. Dönüştükten sonra aynı haklara sahip misiniz? Aynı metrekareyi bulacak mısınız? Aynı katta yer alacak mısınız? Bunları belediyeden araştırmanızda yarar var.
1: Dönüşümde en fazla dikkat edilmesi gereken konulardan biri de müteahhit seçimi.
9: O müteahhitin daha önce yaptığı binalara baksınlar. Fakat sadece geçmişte yaptığı binalar değil, şu andaki mali durumunu mutlaka araştırsınlar. Çünkü daha önceki yaptığı binalar güzel olabilir, fakat önümüzdeki dönemde sizin binanızı bitirip bitirmeyeceği de çok önemli.
1: Tabii sözleşmeye yazılması gerekenler de var.
9: Özellikle o binada kullanacağı malzemeler muadil şeklinde değil de gerçekten hangi malzemeyi kullanacaksa o konuların sözleşmeye birebir yazılması gerekmektedir.
8: Ve sözleşmede yazan teslim tarihi bu genelde 24 ay olarak ruhsat tarihinden itibaren belirleniyor, ama aslında 24 ay yazması yeterli olmayabilir.
9: Mesela birçok vatandaş bizim evimiz 2 senede bitecek diyor. Peki 2 senede bitmeyen konutlar için nasıl bir ceza hüküm var? Bunlara dikkat etmeliler.
1: Tüm bunların yanında ruhsat alma süresi, inşaatın başlama tarihi, her bir inşaat aşamasının süresi, iskan süresi ve anahtar teslim tarihi ayrı ayrı ve net biçimde sözleşmeye yazılmalı. Ayrıca gecikme halinde maliklere fesih hakkı tanınması da gerekiyor. Yarısı bizden kampanyasına başvuru yapabilmek için öncelikle binanızın lisanslı kuruluşlarca riskli yapı olarak tespiti ve ardından kat irtifakının kurulması en önemli şart. Başvurular E-Devlet üzerinden değil, anlaşmalı müteahhitle yapılan sözleşme ve gerekli evraklarla birlikte ilçe belediyelerine yapılıyor.
4: Sıra sırada görüntüleriyle öne çıkan Yurttan Haber turu var.
1: Gaziantep'te tamir sırasında araç lastiği bomba gibi patladı. Patlamayla savrulan usta yaşadığı şokun ardından ayağa kalktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hem kornaya hem frene bastı ama kazadan kaçamadı. Tekirdağ'da önüne çıkan araca çarpan motosikletteki iki genç savrulup yere düştü. Neyse ki her ikisi de kazayı yara almadan atlattı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir anda bastıran sağanak yerini doluya bıraktı. Yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine zarar verdi. Dolu sürprizinin yaşandığı bir diğer kentte Kars oldu. Cadde ve sokakları dakikalar içinde beyaza büründü.
10: Dolu ve sağanak yağışları derelerimiz taştı, yollarımız kapandı.
1: Kayseri'de ise sağanak caddeleri göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Elazığ'da Keban Su ve Balık Festivali vardı. Meydana kurulan LED ekran rüzgarın etkisiyle devrildi. Altında kalan 5 kişi yaralandı. Hatay'da bir genç dağlık alandaki mağaraya tırmandı. Geri inemeyince yardımına AFAD yetişti. Mahsur kaldığı mağaradan kurtulan genç tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
11: Evet arkadaşlar, arabamızı bulduk. Görüyor musunuz pis olduğunu, yoksa biz mi görüyoruz sadece?
1: Sokakta gördüğü kirli araçları habersizce yıkıyor, araç sahiplerine sürpriz yapıyor.
11: Biri sizin arabanızı bu şekilde habersiz yıkasaydı ne yapardınız? Abi ya da abla, fark etmez. Arabanı yıkadığımız için umarım bize kızmazsınız.
1: Bursa'da mobil oto yıkama işi yapan Tuğrul Deligöz, sokakta gördüğü kirli araçları yıkama hareketine 2 ay önce başladı. Bugüne dek 28 araç yıkadı. Hazırladığı videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.
11: Model, segment hiç önemli değil. Lüks olması önemli. Genelde kirli olmasına özen gösteriyoruz.
1: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde genellikle çöp konteynerlerinin çevresinde görülen bozayı bu kez rotasını Karakurt Barajı'na çevirdi. Barajda yüzen ayı balıkçının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
4: Milli Gazete yazarı ve 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk Edebiyatı'na önemli izler bırakan Haksal, Üsküdar Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
12: Ben tabii kitaba o kadar çok odaklanmışım ki.
5: Milli Gazete yazarı ve 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Aksal son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Haksal İstanbul'da hayatını kaybetti. Haksal için Üsküdar'daki Şakir'in Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gür ve birçok kişi katıldı.
13: Bir çınardı edebiyat dünyamızda. Kimseyi incitmeyen, kimseyi kırmayan, hep okuyan, çok okuyan biriydi. Hastalık döneminde de hep başucunda kitaplar hiç eksilmedi.
5: Cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez kıldırdı.
14: Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
5: 1951'de Bingöl'de dünyaya gelen Haksal, Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk öyküsü Tıkırtı 1975'te Milli Gazete'de yayımlandı. Öykü, roman, şiir, deneme ve inceleme türlerinde eserler veren Haksal, özellikle 7 İklim dergisiyle Türk Edebiyatı'nda iz bıraktı. Sesim Bana Yetmiyor adlı eseriyle 1987 Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülünü alan Haksal, 2017'de Bingöl Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına layık görüldü. Ali Haydar Haksal'ın naaşı cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
4: Bahçeli evlerde hırsızlar bir apartmanın giriş katındaki eve girdi. Onları gören mahalleli polise haber verdi. Hırsızlar suçüstü yakalandı.
15: Aç kapıyı. Geçler nerede geçler?
16: Beyler,
15: En doğru anı kolladılar. Gecenin sessizliğinde balkondan eve girdiler. Ancak polisi hesaba katmadılar. Hırsızlar İstanbul Bahçeli Evler'deki boş bir evi gözüne kestirdi. Balkona tırmandıkları anda mahalleli iki şüpheliyi fark etti. Onlar eve girdiği sırada polis çoktan aranmıştı.
16: Kaç kapıyorsunuz? Sen nerede geçsin?
15: Gelin. Hırsızlar suç üstünde yakalandı. Gecenin sonu polis merkezinde bitti.
16: Başka var mı? Gel aşağı, gel.
4: İstanbul Esenyurt'ta bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kafe kullanılamaz hale geldi.
15: Sabahın sessizliğini kafede çıkan yangın bozdu.
17: İçeride kimse var mıydı orada?
18: Yok, evden geliyorum.
17: Allah'tan kimse yok.
15: İstanbul Esenyurt'ta bir kafe çıkan yangınla adeta alev topuna döndü. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina sakinleri de tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Ancak geriye küle dönen bir iş yeri kaldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.
4: Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan Arda Barlas'tan acı haber geldi. 20 yaşındaki gencin cansız bedenine kaybolduğu bölgede ulaşıldı.
15: Denizde kaybolan Arda'dan acı haber geldi. Dört arkadaş 26 Ağustos'ta Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girme yasağına rağmen denize girdi. Dalgaların arasında sürüklenen gençleri gören çevredekiler ekiplere haber verdi.
19: Geldi amına.
15: Dört arkadaştan ikisi sahil güvenlik, biri ise balıkçılar tarafından kurtarılırken 20 yaşındaki Arda Barlas'a ulaşılamadı. Denizde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve Bakut ekipleri katıldı. Çalışmalar havadan helikopter, drone ve paramotorla, karadansa AFAD ekiplerince sürdürüldü. Acı haber 3 gün sonra geldi. Arda'nın cansız bedenine kaybolduğu bölgede ulaşıldı.
4: İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki aile arasında çıkan kavga yoldan geçen 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin sonu oldu. Taraflardan biri peynir tenekesinden dönüştürülen saksıyı fırlattı ve talihsiz adamın başına isabet etti. Yurtdere hayatını kaybetti.
20: Oğlan benim babam oldu günahsız bir şekilde. Adam acı çekerek birdenbire... Yani daha ki bir adam yıkıldı kaldı.
21: Damatla kayınpederi tartıştı. Olan yoldan geçen yaşlı adam oldu. Damadın kayınpederine fırlattığı peynir tenekesindeki saksı Yaşar Yurtdere'yi canından etti.
20: Olayı atan kişiler şu çatıda.
21: Tam önümüzdeki binanın.
20: Evet, bunun çatısında peynir tenekeleri koymuşlar. Özellikle söylüyorum bunu, saksı değil, peynir tenekeli ve bilinçli olarak hazırlanmış.
21: Damat ve kayınpederi Gazi Osman Paşa Merkez Mahallesi'ndeki bu binada tartışıyordu. İddiaya göre damat en üst katta kayınpederine teneke kutuda bulunan saksıları fırlatıyordu ve o teneke kutularda doluydu. O sırada Yaşar Yurtdere'de tam da olay yerinin önünden geçiyordu.
20: Karşı tarafta bunun kayınpederi. Yani o da yaşlı bir adam aslında. Yani aşağı inse sanki savaş çıkmış. Sanki böyle düşmana şey yapıyorlar gibi bir duruma girdiler.
21: Yaşar Yurtdere ne olup bittiğini anlayamadı. Ancak sokakta, yerde yine aynı tenekeler vardı. O peynir tenekelerinde bulunan saksılardan biri Yaşar Yurtdere'ye isabet etti ve tam da bina ile arasında 6-7 metrelik bir mesafe vardı. Yurtdere başına isabet eden o tenekeyle birlikte yere yığıldı ve hemen hastaneye götürüldü.
20: Adam oradan yaklaşık 7-8 tane peynir tenekesi attı.
21: Damat.
20: Damat, evet. Buraya attı, millet aşağıdan bağırdı. Atma, Çoluk çocuk var, insanlar var. Kime gelirse gelsin. Umurumda değil, kimin canı yanarsa yansın. Beşincisi babama isabet.

0: Babam yaşlıydı. Koşamıyordu.
1: Tam olarak nerede?
2: 12 Temmuz'da yaşanan olayda 66 yaşındaki adama hemen müdahale edildi. Ama 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
0: Birinci kayıp bir şekildeydi. Birinci yoktu. Buradan apar topar bir şekilde hastaneye getirdik. Babam 2 hafta komada kaldı. 12 gün yaşam mücadelesi yaptı. Ameliyat olduktan sonra 2 gün sonra zaten vefat etti.
2: Saksıyı fırlatan İsmail Turna tutuklandı. Olası kasttan yargılanacak.
0: Tam olarak şurayı geldiği gibi bu kafa gidip gelmiş. Yani doktorun bize söylediği yaşaması mucize dedi. Omurilik zedelenmiş, damar zedelenmiş, belinde kırıklar tespit edildi.
3: Sırada Avrupa'dan maç özetleri var.
4: Düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Alaves Villarreal karşılaşması başlıyor. Tekrar Buchanan. Tejan Buchanan yaptı ortasını. Şık dokunuş, Moreno dışarıya. Yine tehlikeli geldi. Konuk ekip Villarreal ama kaptan Gerard Moreno dışarı gönderiyor topu. Yükleniyor Villarreal. Buchanan. Buchanan aldı, sonra Buchanan vurdu. Sivera. İyi deneme Tejan Buchanan'dan ama Sivera gole izin vermiyor. Korner. Blanco. Blanco yüksek bir top oynadı. Sağ kanada. İyi pas oldu Perez. Anel Perez çevirdi. Şut, gol. Lucas Boye. Harika pas Blanco'dan. Sonrasında Perez çevirdi ve Boye ile golü buluyor Alaves. 31. dakika. Alaves Edison Rosa'da Villarreal karşısında 1-0 önde. Lucas Boye. Şimdi tek toplarla etkili geldi Villarreal. Mourinho çevirmek istedi. Sıyrıldı. Moreno vurdu. Kaleci kurtarışı yapıyor. Sivera. Gerard Moreno. Ibanez. Ibanez bekledi. Ibanez pasını da verdi. Tehlike. Şut, Anhel dışarıya. Direkten dışarıya Anhel Perez. Anhel Perez maçın oyuncusu diyebiliriz. Asisti yapmıştı. Maçın tek golünde. Şimdi de direğe takılıyor Anhel Perez. Villarreal karşısında gol yemeden galibiyete yakınlar şu an için. Orta geldi içeriye. Kafa Veiga, şimdi gelişine Blanco. Dışarıya Blanco. Sert bir şut kaptandan. Üstten dışarı gidiyor. Gueye, Pepe'yi gördü. Pepe müdahale geliyor. Johnny şimdi atak sürdü. Ayoze Sivera. Ayoze Perez. Yaklaşıyor birbirine Villarreal. Ayoze Perez sürpriz bir şut çıkardı. Antonio Sivera. Pepe. İlyas pasını verdi. İyi bir pas oldu. Şimdi içeri Moreno'dan şut. Direkten döndü. İnanılır gibi değil. Juan Foyt inanamıyor olanlara. Moleiro iyi çevirdi ama devamında Villarreal direğe takılıyor. Birbirine çok yaklaşıyor konuk ekip. Sert bir şut yakın mesafeden. İnanılır gibi değil. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Alaves 1, Villarreal 0.
5: İlk düdük geliyor Manganiello'dan. Milan-Venezia maçı başlıyor. Habs'tan top kaybı. Çukwuez hemen araya yuvarladı. Ramos'a gole gidiyor Milan. Ramos ama geçemedi kaleciyi. Stankovic. Çukwuez'e kazandı. Araya yuvarladı. Ama sonrasında Gonçalo Ramos aşamadı kaleciyi. Öne çıktı Pavlović ama hata yaptı. Şimdi geliyor Venezia. Gol pozisyonu ceza sahası içi. Adams ama kaleci Menyan. Büyük boşluk solda. Yine geliyor Venezia. Geldi orta içeri. Adams dokunamadı. Top boşta. Şut ama bu top dışarı çıktı. Çok enteresan pozisyon. Çukwueze kat etti topla. Çukwueze ortası. Habs'tan sekti. Tekrar Çukwueze indirdi. Bir kez daha Habs karşısında yine birebir ceza sahası. İyi pas Loftus-Cheek. Ramos ama kaleci Stankovic.

Bir kez daha Ramos. Yeboah en sol oynadı. Hobbs içeride, Akor Adams. Geldi orta, Adams vuramadı. Uzak taraf, kontrol. Şimdi vuruş ama yandan dışarı. Yaklaştı gole. Venezia iyi bir fırsattı. Luka Modric. Modric'ten orta içeri ters bir dokunuş. Top boşta, direkt üstüne çarptı. Top oyun alanına geri döndü. Şans Venezia'nın yanında. İlk önce birbirine girdi orada. Sonrasında uzaklaştırılıyor top. Ramos, Salamakers, Ramos dürtemedi topu. Yükseklik kazandı ama o top bir şekilde geldi Salamakers'in önüne. Yükleniyor Milan şimdi 3 oyuncuyla. Salamakers sağını aldı. Araya yuvarladı Ramos! Gol geliyor, 1-0 önde Milan. Gonçalo Ramos. Oyun hızlandı. Topu bir o kalede, bir diğerinde gördük ama finalde yüzü gülen, gol sevinci yaşayan Milan oluyor. Ev sahibi öne geçiyor San Siro'da. Gonçalo Ramos merhaba diyor seyirciye. Şimdi geliyor Milan. İyi şans, birebir pozisyon. Yaşari top sekti, ters vuruş. Ağlara gitti. Milan 2'yi buldu. Yaşari. Milan 2, Venezia 0. 3 puan bizim diyor Yaşari. Şanssız bir an. Venezia defansı adına bir anda birebir kaldı. Rakibi peşindeydi. İyi bir vuruş yapamadı Yaşari. Kaleciden döndü. Ardından savunmaya çarpıp bağlara gitti. Ve son düdük geliyor karşılaşmanın hakeminden. 3 puan Milan'ın.

hafta sonundayız. Artık saatlerimizi 6 yaptık. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla devam edeceğiz ama bugün tarihler 30 Ağustos'u gösteriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tam 104. yılı. 30 Ağustos bir milletin küllerinden doğarak tarih sahnesine kazıdığı o bağımsızlık mührüdür. Kocatepe'den yükselen inanç, Dumlupınar'da tek bir yürek olup şahlanmış, esaret zincirleri Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zafer çığlıklarıyla paramparça edilmiştir. Bu zafer sadece bir askeri başarı değil, geldikleri gibi giderler diyen sarsılmaz bir iradenin, özgürlük uğruna canı siper eden kahramanların ölümsüz mirasıdır. Taviz vermeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek sürecek özgürlük meşalesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan toprağını canıyla suluyan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Büyük taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak efendim. Ankara'daki kutlamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Devletin

0: zirvesi saat 11'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çölenk koyacak. Saygı duruşunun ardından da anıt özel defterini imzalayacak. Başkan Erdoğan daha sonra Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Akşam saatlerinde de Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenecek diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlenecek. Zafer Bayramı 81 ilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerde resmi geçit törenleri ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
1: Bilge lideri, saygıdeğer genel başkanımız.
2: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihinden bahsetti. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Dumlupınar Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.
3: 30 Ağustos'ta Dumlupınar iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
2: Zafer uğruna can veren şehit ve gazileri rahmet dileyen Bahçeli, bu topraklarda son sözün Türk milletine ait olduğunun altını çizdi.
3: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir.
0: Yılların acısı bitti, silahlar sustu, bölgede yepyeni bir dönem başladı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu meyvelerini veriyor. Doğuda, Güneydoğu'da tam iki yıldır tek bir elde ateşlenmedi. Sokakta, çarşıda, evlerde sadece huzurun sesi var. Halk süreci bağrına bastı, umutlar yeniden yeşerdi. Peki sahada son durum ne? Tarihi dönüşümün tüm ayrıntıları şimdi haberimizde.
4: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla terör kalıcı olarak Türkiye'nin gündeminden çıkarılacak. 2,3 trilyon dolarlık terörle mücadelenin maliyeti Türkiye'nin kalkınmasında kullanılacak. Bölge ise sürece dair umutlu. Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmek için başlatılan terörsüz Türkiye sürecinde sıra silah bırakma aşamasına geldi. Süreç kapsamında hayata geçirilen kanun bir af değilken şartları ve sınırları belli bir düzenleme olarak kayda geçiyor. Kanunda belirtilen düzenlemelerde terör örgütünün tamamen ortadan kalktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle devreye girecek. Öte yandan bölgede ise pozitif bir hava hakim. Toplum süreci çoktan benimsedi. İki yıldır tek bir olay vuku bulmadı. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sonuçlanması ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve bölgesel istikrar için yeni bir zemin oluşturacak. Terörle mücadelenin ekonomik maliyeti en az 2,3 trilyon dolardı. Terörün ortadan kalkmasıyla geçmişte terörle mücadele ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan kamu kaynakları üretim, istihdam, teknoloji, eğitim ve kalkınma için harcanacak. Bölge şehirlerinin turizm faaliyetleri de yoğunlaşacak. Terörsüz Türkiye sayesinde Türkiye çapında yeni yatırımlar artacak, genç işsizlik azalacak ve nitelikli istihdam alanları genişleyecek. Son gelişmeler ışığında Suriye'de YPG-SDG'nin feshi ve entegrasyonu terörsüz bölge vizyonu kapsamında büyük bir gelişme ve önemli bir somut çıktı oldu.
4: Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir devlet, sözde devlet. Asla kurdurmayız, kurdurmayacağız.

0: Diğer yandan son yaşanan gelişmelerle barış, huzur, istikrar ve güvenlik arayışı içerisinde olan İran'da ülkesindeki PEJAK sorununu bu kapsamda çözebilir miyim yaklaşımını benimsedi. Terörsüz Türkiye süreci örgütün büyük oranda silah bırakacağı yer olan Irak içinde bir örnek oluşturdu. Özetle bölgede artık kimse herhangi bir terörist oluşum veya yapı istemiyor.
1: SDG ile başı Mazlum Abdi, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini açıkladı. Peki fesih süreci başta Suriye'yi ve Orta Doğu'yu nasıl etkileyecek? Yaşanan gelişmeler Başkan Erdoğan'ın terörsüz bölge hedefi açısından nasıl değerlendirilmeli? Suriye'deki yeni dönemin şifreleri 3 dakikada analiz edildi.

0: Suriye'de dengeleri değiştirecek beklenen kritik açıklama yapıldı. Elebaşı Manzum Abdi, SDG'nin feshedildiğini açıkladı. Peki SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu bölgede neleri değiştirecek? Türkiye açısından bu gelişme nasıl okunmalı?
1: YPG örgütünün, terör örgütünün Suriye Milli Ordusu'yla birlikte entegrasyon sağlamasıyla o bölgedeki vekil güç paradigması ortadan kalkmıştır. Özellikle Amerika'nın bir zamanlar DAEŞ'e karşı kullanmış olduğu bu ittifaklık sistemi ortadan kalkmış ve arkasından İsrail'in bölgesel emellerini ele geçirmek için kara ordusu şeklinde, tırnak içinde söyleyelim, kara ordusu şeklinde kullanmayı planladığı YPG terör örgütü de ortadan kalkmış. Dolayısıyla İsrail'in emelleri sekteye uğramıştır. Onun için burada Suriye Milli Ordusu YPG'nin entegrasyon sağlamasıyla daha da İsrail karşısında özellikle ve dış tehditler karşısında kuvvetleneceğini değerlendiriyorum.
2: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum.
0: SDG'nin feshiyle sonuçlanan süreçte Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu da yeniden gündeme geldi. 2015 yılından bu yana hep aynı cümleyi kurdu. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Tam 11 yıl aradan sonra öyle de oldu. SDG kendini feshetti. Peki SDG'nin sona ermesi Başkan Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı terörsüz bölge hedefi açısından nasıl okunmalı?
3: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir teröristlere müsaade etmeme kararlılığının 2016 sonrası özellikle 4 büyük harekat ve ondan sonra da nihai amaçla yapılabilecek 5. büyük harekat ki bir gece ansızın gelebiliriz şeklindeydi bu. Bunun da değişik şekillerde yaşandığını söyleyebiliriz. Sadece Suriye'nin kuzeyinde değil, Irak'ın kuzeyinde de benzer yapıları tasfiye etmek amacıyla ciddi adımlar atıldı. Ve bugün itibariyle geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığıyla belki uluslararası bir takım güçlerin, dış mihrakların Türkiye ile Arap dünyasının arasını belki 100 sene daha açmak için ya da başka sebeplerle oluşturmaya çalıştıkları teröristlerin berhava edildiğini ve burada kendilerine ağızlarına bir parmak bal çalınarak ikna edilenlerin de nihayet yola gelerek Suriye'nin bütünlüğü içerisinde Suriye Devleti ile beraber olmayı kabul ettikleri bir sürece geldik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminin kararlılığıyla bu noktaya geldiğimizi hiç unutmamak gerekiyor.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere. Soykırımcı İsrail'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan küstah açıklamalarına Türkiye'den tokat gibi yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalan ve iftira diyerek çöpe attı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Tel Aviv yönetimine çok sert sözlerle yüklendi. Filistin davasını ve bölge barışını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz mesajını net bir şekilde verilmiş oldu.
4: Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlık, İsrail tarafından yapılan açıklamadaki ifadeleri yalan ve iftira olarak nitelendirdi. Açıklamada söz konusu ifadelerin Netanyahu hükümetindeki korkak ve çürümüş zihniyeti yansıttığı belirtildi. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır. Bakanlık, İsrail kurumlarının propaganda çabalarının artık yeterli olmadığına da vurgu yaptı. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da İsrail'e tepki geldi. Duran, Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan söylemlerinin İsrail'in artan uluslararası yalnızlığının ve siyasi korkularının bir yansıması olduğunu belirtti. Duran, Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabalarının artık etki yaratmadığını vurguladı. Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehditler ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Ala, İsrail tarafının açıklamalarını yalan ve iftira olarak nitelendirdi. Uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. İsrail makamlarının Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir. Ala, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
0: İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı kıyımı ve işgali boyut değiştirerek sürüyor. Soykırımcı ordu bu kez Gazze'lilerin tek yaşam kaynağı olan bir su arıtma tesisini daha yerle bir etti. Susuzluğa mahkum edilen halk sokaklara döküldü. İsrail, Batı Şeria'da da dehşet saçtı. Bir eve düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren Filistinlilerin cenazeleri İsrail askerleri tarafından kaçırıldı.
5: Kimi su krizinin yaşandığı Gazze'de İsrail bir su arıtma tesisini daha bombaladı.
6: Çocuklar sadece su istiyor. İsrail tesisi hedef aldı. Bu çocuklar sudan mahrum kaldı.
5: İsrail ordusu Gazze'de mülteci kampları, hastaneler, camiler ve okulları hedef alıp ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor. Şimdi ise temiz suyun zaten çok az bulunduğu Gazze'de su arıtma istasyonunu bombaladı.
6: İsrail'in İHA'ları su arıtma tesisine hedef aldı. Yıkımın boyutu çok büyük. Tesis yerle bir oldu.
5: Gazze'ler saldırıyı protesto ederek istasyonun yeniden onarılıp hizmete açılması talebiyle gösteri düzenledi.
6: Su ihtiyacımız var. Burada nüfus yoğun ve yeterli su yok.
5: Boş su bidonlarıyla su bir lüks değil, haktır sloganları attılar. İsrail, söz konusu su istasyonunu altında silah deposu bulunduğu iddiasıyla 1,5 yıl önce yine bombalamıştı.
6: Tesis yeniden açıldığında insanlar çok sevindi ve mutlu oldu. Umutlandılar. Sonra işgal ordusu bir daha yıktı.
5: İsrail'in hedefinde bir hastane de vardı. İşgal jetleri Deir Balah'taki El-Aksa Şehitler Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken saldırıların yol açtığı kaos kameralara işte böyle yansıdı. İsrail'in saldırıları Gazze ile sınırlı değil. Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu bölgeye giden Kızılay ekiplerini de alıkoydu. İşgal ordusunun öldürülen Filistinlilerin cenazelerini kaçırdığı öne sürülüyor.
0: Sırbistan ölen savaş suçlusu Ratko Mladic'i kahraman ilan etmeye çalışıyor. Sırp yönetimi tepki çeken bir karara imza attı. Mladic'i en yüksek düzeyde devlet ve askeri törenle gömeceklerini duyurdu. Karara bölge ülkelerinden tepki gecikmedi.
7: Sırbistan skandal bir karara imza attı. Bosna kasabı için en üst düzeyde devlet ve askeri tören düzenlenecek.
8: Generalin ölmek istediği yer olan Sırbistan'da ölmesine izin vermediler. Bu ne bir emsali ne de bir gerekçesi olan

0: medeniyet dışı bir davranıştır.
1: 10 bin Müslüman Boşnak'ın ölmesinden sorumlu soykırım suçlusu Sırp Mladic, Lahey'deki BM gözetim evindeki hücresinde 84 yaşında öldü. Bir savaş suçlusu olarak ölen Mladic için Sırbistan'sa resmi tören düzenleme kararı aldı.
0: Size garanti edebileceğim şey şudur. Eğer ailesi onun Sırbistan topraklarında defnedilmesini isterse bunun onurlu ve uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.
1: Dahası Sırp gruplar bayraklar ve pankartlarla Mladic'i öven sloganlar atarak provokasyon da yaptı. Soykırımcı generalin kahraman gibi gömülecek olması bölge ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandı.
2: Üç oğlumu, kocamı ve torunumu, yani beş erkeği öldürdüler. Sırplar Ratko Mladic'in bir kahraman olduğunu iddia ediyor ama benim gözümde o yalnızca bir pislik.
0: Mladic bir kahraman değil, eski Yugoslavya'da işlenen en ağır suçlardan sorumlu savaş suçlusudur.
1: Mladic, Srebrenica soykırımındaki rolü nedeniyle savaş suçlusu olarak hüküm giymişti.
2: En önemli husus, Mladic hak ettiği cezayı aldı ve ait olduğu yer olan bir hapishane hücresinde hayatını kaybetti.
3: Efendim sırada gazeteler var. Bakalım bugün gazetelerde, manşetlerde hangi haberler yer alıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesi manşetlerde sorumsuzluğa ibretlik tazminat başlığını atmış. Konya Akşehir'de kaldırımda yürürken bir binanın terasından düşen beton parçalarıyla yaralanan Aymine Candan 7 yaşında hem yaşam hem de hukuk savaşını kazandı. İhmali görülen belediye 14 milyon TL tazminat ödeyecek. 2023'te gerçekleşen olayda 3 katlı binadan düşen beton parçalarıyla ağır yaralanan Aymine beyin ameliyatına alındı. Hayata tutunan küçük kızın sol bacağında kalıcı hareket kısıtlılığı oluştu. Aymine korumaya çalışan baba Mehmet Candan da yaralandı. Kazanın ardından da başlatılan 3 yıllık hukuk savaşından tarihi bir karar çıktı diyor. Belediye 14 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Hemen devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesi şu manşetlerde manşet gibi bir haber yer alıyor. Atanın gözünden büyük taarruz başlığı var. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir haber var. Altında ise Gülistan Doku soruşturmasına yer verilmiş. Su altında intihar süsü başlığıyla Gülistan Doku soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Doku'ya ait bazı eşyaların intihar görünümü vermek için baraja konulduğu şüphesi doğdu. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra aylarca Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar tarafından arandı. Şu anda tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel de aramalara katıldı. Ancak barajdaki bu arama çalışmalarının olaya intihar süsü vermek amacıyla organize edildiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek gizlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı eşyaların intiharı destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı dedi. 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Ve bakalım Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi güzellik salonundaki iğrençlik başlığını atmış. Oldukça ilginç bir haber bu. İstanbul Bakırköy'deki bir epilasyon merkezinde gizli kameralarla kaydedilen müşterilerin görüntülerinin internetten satıldığı ortaya çıktı. Telegram ve X'de 14 bin video yayınlanmış diyor. Müşteri şikayeti üzerine ortaya çıktı. 4 müşterinin görüntülerimiz Telegram ve X'deki hesaplarda satılıyor. Şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul polisi güzellik merkezindeki aramada gizli kamera düzenekleri ve birçok dijital materyal ele geçirdi. Müşterilerin görüntülerinin kamera sistemiyle kaydedildi ve ücret karşılığı Secret TV +18 isim Telegram hesabı üzerinden yayınlandığı belirlendi. İlk incelemelerde 14 bin videonun sisteme yüklendiği tespit edildi diyor Akşam Gazetesi bugün manşetinde. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım efendim. Yeni Şafak'ta metrobüs fıtık ediyor başlığını atmış. 52 kilometrelik güzergahta 3 saat yolculuk yaptık diyor. 44 duraklı yolda 391 sarsıntı başlığı var. En bozuk yol Altunizade Burhaniye arasında. Bizzat deneyimledik. 44 duraklı

0: Köprüçeşme Beylikdüzü arasında 391 sarsıntı yaşadık. Ve bunun bu dezenformasyonun en fazla Altunizade Burhaniye arasında olduğunu tespit etmişler. Konuyla ilgili incelemeleri yer alıyor. İBB'nin 2 milyar lira harcayarak yaptığı metrobüs yolu İstanbulluları canından bezdirdi. 20 yıl bozulmayacak denilen yollar köstebek yuvasına döndü. Yüzlerce çukur oluştu. Yer çekiminin 2,7 katı kuvvetinde sarsıntılara yol açan çukurların insanların kas ve iskelet sistemlerinde hasara yol açtığı biliniyor diyor Yeni Şafak bugünkü manşetlerinde. Ve devam edelim efendim. Yargıdan bir haber var. Yargıda bürokrasiye ve uzayan dava süreçlerine son verecek dev bir adım atıldı. Adalete erişimi kolaylaştırmak için Alo Adalet 135 hattını devreye giriyor. Mahkemelerdeki gecikmeler artık anında tespit edilecek. Vatandaş hakkını ararken zaman kaybetmeyecek. Tarihi uygulama 1 Eylül'de hayata geçecek.
1: Adaleti öngörülebilir ve güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
2: Adliyelerde yeni dönem başladı. Alo Adalet 135 hattı hayata geçiyor.
3: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Alo Adalet hattına hoş geldiniz.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibariyle hayata geçeceğini duyurdu.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda adalet hizmetlerimizi vatandaşlarımız için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz.
2: Alo Adalet 135 ilk olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulanacak. Uygulama kapsamında uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurular hızlı ve güvenli bir şekilde iletilebilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek.
1: Hakim kusura bakmasın, 8 yıldan beri sen boşanma davasını niye bitiremiyorsun? Bunun sebebini sormak zorundayız. Hakim de bu konuda makul bir gerekçe sunamıyorsa dosyada bunu arkadaşlarımızla inceleyecek. O zaman da sonuçlarına katlanacak.
2: Peki Alo Adalet 135 nasıl uygulanacak? 5 yıl aşan dava dosyalarıyla 3 yıl aşan soruşturma dosyaları hakkında yapay zeka destekli sesli asistanların veya uzman temsilcilerin aracılığıyla başvurular gerçekleştirilecek. Başvurular, yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarına ulaştırılacak. Gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla iletilecek.
5: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarına...
0: Ankara'da yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturması siyaset kulislerini sarstı. Yeni Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. MASAK raporlarındaki detaylar ise akıllara durgunluk verecek cinsten. Tam 1 milyar 350 milyon liralık devasa hesap hareketi, şüpheli transferler ve gece yarısı yapılan gizemli ödemeler dosyada yerini aldı.
2: Milyonlarca liralık para transferleri ve dikkat çeken gece ödemeleri. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve para aklama soruşturmasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara'da gözaltına alındı. Tekinoğlu'nun ikametinde arama ve el koyma işlemleri sürerken soruşturmanın mali boyutunda MASAK'ın hazırladığı raporda dosyaya girdi. MASAK raporuna göre Tekinoğlu'nun hesaplarındaki toplam para hareketinin 1 milyar 350 milyon liralık brüt işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu hareketlerin yaklaşık 664 milyon 820 bin liralık kısmının giriş, 666 milyon 370 bin liralık kısmının ise çıkış olduğu tespit edildi. Söz konusu işlemlerin önemli bölümünün Tekinoğlu'nun kendi adına kayıtlı hesaplar arasındaki transferlerden oluştuğu belirtildi. Üçüncü kişiler ve şirketlerle gerçekleştirilen para hareketleri de raporda yer aldı. Buna göre yaklaşık 10 milyon 290 bin liralık giriş ve 14 milyon 120 bin liralık çıkış tespit edildi. MASAK'ın ikinci analizinde ise özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen para transferleri dikkat çekti. Farklı kadınlara yapılan para transferleri de fuhuş iddiaları kapsamında.

0: 어린 일집.
1: CHP kaynaklar üye kayıt sistemlerinin usulsüzce kopyalanarak istifa eden üyelerinin anında yeni parti saflarına yazıldığını iddia etti. Yeni partide 24-26 Ağustos tarihleri arasındaki sıra dışı üye artışının bu yöntemle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.
2: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kısa sürede 500 bini aşan üye sayısına ulaşmasının arkasındaki yöntem tartışma konusu oldu. Parti yönetiminin 24 Temmuz'daki kuruluşunun ardından üye kayıtlarını hızla artırdığı süreçte CHP'nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlanıldığı iddiası gündeme geldi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada üye sayısının 300 binin üzerine çıktığını açıklamıştı. Parti 26 Ağustos itibarıyla ise 503.027 üyeye ulaştığını duyurdu. Yeni partinin üye sayısındaki en dikkat çekici artışsa kurultay takviminin kritik aşamasında yaşandı. 24 Ağustos'ta yaklaşık 400 bin üyesi bulunan parti 26 Ağustos'ta 500 bin sınırını aştı. Böylece yalnızca 2 günlük süreçte yaklaşık 100 bin yeni üyelik gerçekleşti. Yeni partinin hızlı büyümesi CHP'deki büyük üyelik kaybıyla aynı döneme denk geldi. CHP'nin 2026 başındaki üye sayısı yaklaşık 1 milyon 923 bin olarak kayıtlara geçmişti. Özgür Özel ise daha sonra CHP'den 700 bin aşkın kişinin istifa ettiğini açıklamıştı. Bu tablo CHP'den ayrılan üyelerin önemli bölümünün yeni partiye geçtiği yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak asıl tartışma üyelerin yalnızca siyasi tercih değiştirerek mi yoksa mevcut kayıt altyapısından yararlanılarak mı yeni partiye yönlendirildiği noktasında yoğunlaşıyor. CHP kaynakları Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılık sürecinde partinin üye kayıt sistemindeki verilerden ve kayıt yöntemlerinden yararlandığını iddia etti. Bu kayıtları elinde bulundurmaları yeni partinin çok kısa sürede yüz binlerce kişiyi sisteme işlemesini kolaylaştırdı. Özellikle 24-26 Ağustos arasındaki yaklaşık 100 bin kişilik artışı başka türlü açıklayamıyoruz dediler. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ay farklı bir ilde düzenlenecek şehir buluşmaları programını başlatıyor. İlk toplantının adresi ise İzmir olacak.
5: Ben Kemal, geliyorum.
1: Efendim, Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen buzul kaynaklı ani sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Selde en az 669 kişi hayatını kaybetti. Hava koşulları ve arazi şartları nedeniyle bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları durdu. A Haber bölgedeki vatandaşlara ulaştı. Son durum hakkında bilgi aldı.
4: Bir anda geldi. Önüne çıkan her şeyi sürükleyip götürdü. Nepal'deki selin bilançosu ağırlaşıyor.
6: Yeterince param yok. Kalmak zorundayım. Burada kalmaya da korkuyorum. Ne yapsam bilmiyorum.
4: Nepal 26 Ağustos'ta felaketi yaşadı. Yüzlerce kişi selde hayatını kaybetti. Binlercesi ise hala kayıp. Kayıplar arasında çok sayıda yabancı turist de bulunuyor. Bölgede yağış ve fırtına devam ediyor. Engebeli alanlarda çamur yığınları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları giderek zorlaşırken bazı noktalarda çalışmalar durduruldu. Ekipler özellikle nehir yatakları ve yıkılan yerleşim bölgelerinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Bölgede sadece altyapının uygun olduğu noktalara yardımlar ulaştırılıyor.
7: Buradaki durum gerçekten çok ağır. Sel nedeniyle bölgede yaşayan birçok insan güvenli alanlara ve geçici barınma merkezlerine nakledildi.
4: A Haber de bölgede yaşayan vatandaşlara ulaştı. Sel mağdurları yaşadıkları felaketi A Haber'e anlattı.
7: İnsanların evleri ve günlük yaşam alanları ciddi şekilde zarar görmüş durumda.
4: Nepal'de şu ana kadar 4000'e yakın kişi kurtarıldı. Ancak

0: Birçok kişi evsiz kaldı. Kurtulanların bir kısmı geçici yardım merkezlerine yerleştirildi.
1: Zihnim bulanık, kalbim sıkışıyormuş gibi. Neden böyle bir şey görmek zorundayız? Delirmek gibi.
0: Sel yolları, köprüleri, yerleşim alanlarını ve enerji tesislerini ağır şekilde tahrip etti. Elektrik üretim kapasitesi felaketten etkilendi. Nepal hükümeti yeniden inşa çalışmaları için 4 ila 5 milyar dolar kaynağa ihtiyaç olduğunu açıkladı. Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de bölgede. Sınır tarafında yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan sel felaketi yeni tehlikeleri beraberinde getirdi. Buzul ve kaya kütlesinin çökmesinin ardından bölgede iki yeni göl oluştu. Yetkililer göldeki su seviyesini takip ederken ikinci bir sel dalgası yaşanabileceği endişesi var. Bu nedenle bazı bölgelerde kurtarma ekipleri ve halk alarm halinde tutuluyor.
2: Efendim, Avrupa'da yaz ortasında felaket alarmı verildi. Fransa ve İtalya aniden bastıran dolu yağışı ve fırtınayla sarsıldı. Gökten golf topu büyüklüğünde bir dolu yağdı. Çok sayıda kişi yaralandı. Geriye milyonlarca euroluk hasar kaldı.
3: Yaz aylarını kuraklık ve orman yangınlarıyla geçiren Avrupa, şimdi de şiddetli fırtına ve dolu yağışıyla karşı karşıya. Fransa ve İtalya'yı kısa sürede etkisi altına alan olumsuz hava günlük hayatı felç etti.
4: Bu yıl alışılmadık bir yıl. Su seviyesi çok düşük ve su çok az.
3: İtalya'da kuraklığın izleri henüz silinmemişti. Bu kez gökyüzünden golf topu büyüklüğünde dolu yağdı. Fırtına ve dolu kuzeydeki Trimona kentinde sadece 10 dakikada büyük yıkıma yol açtı. Evler, 10 kilise ve en az 10 bin araç zarar gördü. 43 kişi yaralandı. Çok sayıda aile evlerinden tahliye edildi. Fransa'da da benzer tablo vardı. Başkent Paris'i vuran şiddetli fırtına korku filmlerini aratmadı. Yağan dolu bir tramvayın camlarını patlattı, yolcular kabusu yaşadı. Araçların camları tek tek kırıldı. Hızı saatte 142 kilometreye ulaşan fırtınada ayakta durmak mümkün olmadı. Dengesini kaybedenler yere savruldu. Korkudan dükkanlara sığınanlar vardı. Fransa'da 44 bölgede turuncu alarm verildi. Gökyüzünden gelen felaket İtalya ve Fransa'da geriye milyonlarca euroluk hasar bıraktı.
2: Ve Türkiye, şiddetli yağış birçok şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kars ve Ardahan'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağış ortalığı savaş alanına çevirdi. Mersin'de toprak kaydı, Trabzon'da ise sel sularının sürüklediği çamur ve moloz yığınları yolları kapattı.
3: Yaz mevsiminde etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Kars'ın Akyaka ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü, kıştan kalma görüntüler oluştu. Ardından etkisini arttıran sağanak sebebiyle dere yatakları taştı, yollar nehre döndü. Dolu ve sağanağın vurduğu bölgelerde zor anlar yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda mahsur kalanlar oldu. Taşan derelerin getirdiği sel suları önüne ne kattıysa sürükledi, dev su boruları yerinden söküldü. Sel sularının ortasında kalan köylüler canlarını hiçe saydı. Hayvanlarını güvenli bölgeye çekmeye çalışanlar ölümle burun buruna geldi.
5: Mallar geçemez.
3: Felaketin adresi sadece Kars değildi. Ardahan'da şiddetli yağış ve dolunun etkisi altındaydı. Kısa sürede bastıran yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar sularla kaplandı. Yağışın yoğun olduğu mahallelerde

0: rögar ve mazgalları taştı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçların dalları kırıldı. Akdeniz'de ise heyelan yaşandı. Mersin'de yağışın ardından toprak ve kayalar yola kaydı. Anamur-Gazipaşa karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Karadeniz'de de tablo farksızdı. Trabzon'da fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle bir derenin debisi tehlikeli boyuta ulaştı. Yaşanan taşkın sebebiyle yollar geçit vermedi. Meteoroloji uzmanları acil koduyla uyarıda bulundu. Devam edecek şiddetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
1: Efendim, Muğla'nın Seydikeme ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede il sınırını aşarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Evleri ve seraları tehdit eden yangınla mücadele için zamana karşı bir yarış verildi. Alevleri kontrol altına alabilmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İşte ekibimizin yangın bölgesindeki o izlenimleri.
2: Muğla'da başlayan yangın Antalya'ya sıçradı. Alevlerle mücadele için ekipler seferber oldu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İl sınırını aşan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Alevlerle mücadele için bölgeye çok sayıda arazözle orman işçisi sevk edildi.
3: Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan orman yangını kuzeyden esen şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte dereyi aşarak Antalya Kaş sınırında kalan ormanlık alana geçti. Orman yangınından en çok sahadaki seralar zarar gördü. Alandaki pek çok sera kullanılmaz hale geldi.
2: Vali Hulusi Şahin yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
4: Buradaki mahallelerimiz hem büyük mahalleler, eski beldeler, hem de ormanla iç içe olan mahalleler. Dolayısıyla orman envali, ağaçlar ve evler bir arada. Bu da işimizi çok zorlaştırdı. Hem de vatandaşlarımız evlerini ve seralarını kurtarmaya çalıştılar. Onların tahliyesi de bizim açımızdan zor oldu.
2: 6 yangın söndürme helikopteri ve 4 uçakta alevlerle mücadele için defalarca sorti yaptı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
5: Abi çok aşırı şekilde seralarda zarar var. Yeni şu anda yeni dikimler falan yapılmıştı. Güzlük dikimler falan yapılmıştı. Seralar, evler, ahırlar komple dümdüz yanık yani.
6: Bütün seralar yanarak gitti zaten. Ev de var bir tane herhalde ileride yanık. Şu anda zarar çok büyük.
3: Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut mahallesindeyiz. Rüzgar her geçen dakika şiddetini artırıyor ve yamaçlardaki evleri ve tarım arazilerini işte alevler tehdit ediyor.
2: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
1: Ve yine Antalya'dayız. Balıkçı barınağında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı efendim. Güçlükle söndürülen alevler 20'den fazla tekneye zarar verdi.
2: Geceyi alevler aydınlattı. Tekneler yangında kül oldu. Antalya'daki balıkçı barınağında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gitti. Toplumsal olaylara müdahale aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın nedeniyle Antalya-Kemer yolu trafiğe kapatıldı. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangında 20'den fazla teknenin zarar gördüğünü söyledi.
7: Bir yangın balıkçı barınağına sirayet ediyor. Balıkçı barınağında arkamda görmüş olduğunuz kareye çekilmiş teknelere sıçrıyor. Ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor.
2: Alevlerden dolayı kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
7: Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Nedenini arkadaşlar

0: araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu yanlış mı bunu ileri tetkikle tespit edeceğiz. Bu doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır.
1: Efendim, Zeytinburnu'nda YTT aracının yaptığı o kazayı hatırlıyorsunuz. İki kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Ortaya çıkan güvenlik kameralarında ise önüne bir aracın kırdığı görünüyordu. İşte o aracın sürücüsü tutuklandı.
2: Şerit değiştirmek isterken YTT otobüsünün önüne kırdığı faciaya yol açtı. Kazanın araç içi güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. İki kişiyi ölüme götüren o sürücü tutuklandı. İstanbul Bakırköy istikametinde seyreden YTT otobüsü aniden önüne kıran otomobilden kaçmak isterken yoldan çıktı. Bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazaya yol açan sürücü ise yoluna devam etti. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde o sürücünün kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı.
3: Otobüsün son hali kazanın boyutunu da bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte otobüsün ön tarafının tamamen dağıldığını ve camlarının da patladığı görülüyor.
2: Adliyeye sevk edilen sürücü ifadesinin ardından tutuklandı. İki kişinin öldüğü kazada yaralanan 16 kişinin tedavisi ise sürüyor.
1: Mardin'de 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın şüpheli ölümündeki sis perdesi aralandı. Ardından kan donduran bir cinayet çıktı. Eşi Levent Naz'ın kendi atladığı iddiası gizli bir tanığın ifadesiyle çürüdü. Gizli tanık Levent Naz'ın telefonda görüştüğü kişiye "Karımı ben attım, çabuk gel" ifadesini kullandığını ileri sürdü.
4: "Eşimi ben attım, çabuk gel." Bu sözler iddiaya göre 5. kattan düştüğü ileri sürülen Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz'a ait. İddiayı ortaya atansa gizli bir tanık. 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Naz'ın şüpheli ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Mardin Midyat'ta yaşayan Bedriye Naz, 11 Ağustos'ta 5. kattaki evinin penceresinden düştü ya da atıldı. Beton zemine çarpan genç kadın hayatını kaybetti. Eşi Levent Naz, "beni aldattı, tartışırken kendini attı" iddiasında bulundu. Ancak deliller Bedriye Naz'ın camdan atıldığını gösteriyordu. Şüpheleri üzerinde toplayan Levent Naz, eşini öldürmek suçundan tutuklandı. Hakkında müebbet hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan gizli tanık ifadesi de Bedriye Naz'ın pencereden atılarak öldürüldüğü yönündeki tespiti doğrular nitelikteydi. Gizli tanık Levent Naz'ın eşinin kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "karımı ben attım, çabuk gel" diye bağırdığını söyledi. Genç kadının eniştesi Veysi Dilekçi de Levent Naz'ın kendisini aradığını belirterek "Bedriye'nin telefonla başka kişilerle görüştüğünü yakaladım, dövmekten mahvettim onu, şimdi öldürdüm, gelin alın" dediğini ileri sürdü. İddianamede delillerle savunması uyuşmayan Levent Naz'ın eşinin düştüğü anda yardım etmek yerine kaçmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Bedriye Naz'ın eşiyle sorunlar yaşadığı ve boşanmak istediği de öne sürüldü. Katil zanlısı Levent Naz hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
1: Efendim, gazetelerle devam edeceğiz. Türkiye Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır'a bakacağız ama önce Türkiye Gazetesi'ne bir bakalım. Hangi haberler var bugün? Manşetlere "Engin Yurt'a en yakın isim gözaltında, danışmana dokundu" diyor. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili bir habere manşetten yer vermiş Türkiye Gazetesi. Masaya takılan 1,35 milyar liralık para trafiği sonrası gözaltına alınan danışman, fuhuş, para aklama ve doku cinayeti iddialarıyla gündemde diyor. Kadınlara burs alt başlığıyla Ankara'da soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni detaylardan bahsedilmiş ve hesabına girip takipçi silmişler diyor. Gülistan Doku soruşturmasında operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı ve Gülistan Doku'nun hesaplarına girip takipçilerini sildikleri ortaya çıktı. Devam edelim Türk Gün'e bakalım efendim. Türk Gün gazetesinde dünyada yazılan en büyük destan başlığına genişçe bir yer verilmiş. Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinin, MHP lideri Devlet Bahçeli Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan ricaat devrinin tersine çevrildiği, geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsüyle batıya doğru sürüldüğü gün olduğunu söyledi. Ve yapmış olduğu açıklamalarda bugün Türk Günü'nde manşetlerde geniş bir yer almış. Hemen devam edelim efendim. Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesi manşetlerine siber savaş başlığını atmış. Dünya sosyal medya devlerinin çocuklar üzerindeki zararlarını tartışırken Türkiye çok net bir hamle yaptı diyor. Ailelerden gelen feryat gibi şikayetler üzerine sosyal medya çalışma grubu kuruldu ve dijital dünyanın vahşiliğine set çekildi. Çocukların teknoloji devlerinin insafına bırakılmaması anlatılıyor. Aile Bakanlığı bünyesinde sosyal medya çalışma grubu kurularak siber sınırlarını net bir şekilde çizdi. İçerik denetimlerinin bizzat sahada yapılacağını ilan etti. Bu kapsamda 3224 içerik takibi alındı. Akran zorbalığının, sanal kumarın, dijital bağımlılığının önüne geçmesi amaçlanmış efendim. Ve bakalım Yeni Asır gazetesine. Hemen Yeni Asır'da da özel haber yer alıyor. Manşette pazarcı isyanı diyor. Seferihisar Belediyesi'nin Cuma pazarındaki 105 tezgah için 50 bin liradan 1 milyon liraya kadar değişen tahsis bedelleri belirlemesinin yankıları sürerken yıllardır aynı yerde tezgah açıp belediyeye işgaliye ödeyen üreticiler de isyan etti. Kendileri için 26 tezgah ayrıldığını ve yeni yerler için kuraya girmek zorunda bırakıldıklarını belirten üreticiler, belediyeye bedava yer istemiyoruz, bedelini ödeyelim ama yıllanmış emeklerimiz kuraya bırakılmasın çağrısı yaptılar diyor. Pazarcı isyanıyla manşetlerden yer vermiş. Ve devam edelim efendim. Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali başladı. Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki etkinlik alanına 160'tan fazla etkinlikle 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. İşte kentte heyecanla başlayan o festivalden detaylar.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale oldu. Anadolu Hamidiye Tabyası 9 gün boyunca sanat ve gastronomi alanında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
6: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Festivallerinin Türkiye'nin 7 bölgesinde hız kesmeden devam ediyor. Bunlardan 5.si de Çanakkale'de düzenleniyor Kültür Yolu Festivali kapsamında. Yaşayan miraslar da unutulmadı. Yöreye özgün tüm eserler ve el sanatları ürünleri sergileniyor. İşte onlardan biri de Çanakkale'ye adını veren seramik sanatı.
7: Evet, bu sene 5.si Çanakkale'de gerçekleşiyor. Hakikaten her yıl çok büyük bir ilgi var. Çok büyük bir coşkun bir katılım var. Ben bütün hemşehrilerimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.
8: Sanatın ve kültürün bütün dalları, bütün branşları burada var. Tiyatrodan müzik konserlerine, sergilerden diğer etkinliklere kadar birçok noktada şu anda insanlarımız daha önce görmedikleri çok güzel etkinliklere şahitlik edecekler.
5: Festival kapsamında 15 farklı mekanda 162 etkinlik düzenlenecek. Çocuk köyünden el sanatlarına kadar her yaşa hitap eden programlar sanatseverlere sunulacak.
9: Şundan çok mutluyuz. Geçmişte Çanakkale'ye geldiğimde yolumu çevirip de festival olacak mı abi diye gençlerimizi gördüğümde inanılmaz mutlu olmuştum ki yine şimdi sokaklarda bir festival heyecanı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Çanakkale'miz bizim için çok özel. Tarihsel anlamda bir medeniyet birikimi.
1: Efendim, Mersin'in Anamur ilçesinde milyonlarca yıllık tarihe tanıklık eden Köşekbükü Mağarası hem şifa arayanların hem de doğa severlerinin adeta akınına uğruyor. Mağara yıl boyunca sabit kalan sıcaklığı ve mikro klima yapısıyla astım hastalarına da nefes oluyor. İzleyelim.
4: Burası Mersin'in Anamur ilçesindeki Köşekbükü ya da bilinen adıyla Astım Mağarası.
10: Köşekbükü Mağarası deniz seviyesinden yaklaşık 150 metre yükseklikte Toros Dağları'nın iki ayrı eteğinde bir çoban tarafından bulunan Astım Mağarası aynı zamanda büyüleyici sarkıtlara sahip.
11: Buraya geldiğimiz yol Anamur'umuzun büyük bölüm köylerinin yaylaya göçtüğü bir eski göç yoludur. Göç yolu üzerindedir. Bura köşek demek devenin yavrusu anlamındadır. Bük demek de viraj anlamındadır. Buraya gelen göç sahipleri bu bükte bir dinlenip sonra devam ederlermiş yaylaya. Onun için burası Köşek Astım Mağarası olarak ismini almış.
4: Metrekarelik alana sahip mağara birbirine açılan galerilerden oluşuyor.
11: Nem oranı yüksek olduğu için astım hastalarına iyi geldiği, dilek bölümünde de söyleyişlere göre, tabi bu toplumda söylenen şeyler, doğurganlık yarattığı söylenmekte.
4: 5 milyon yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan Astım Mağarası'nda hiç değişmeyen 18 derecelik sıcaklığı ve yaklaşık %80'e ulaşan nem oranıyla adeta özel bir mikro klima iklimi yaşanıyor.
12: İlk defa Anamur'a gelişim ama buraya geldim, hani ilk buraya uğramak istedim. Çünkü Astım Mağarası diye biliniyor, çok söylendi.
13: Harika bir yer ya. Çok güzel.
14: Neler hissettiniz geri gelmez?
13: Çok rahatlık ve içinde bir huzur var.
1: Efendim, şimdi sizleri Türkiye'nin en eski köftecisiyle tanıştıracağız. Balkanlardan göçen bir ailenin kurduğu işletmeyi şu anda 5. kuşak torunlar devam ettiriyor. Gelin İstanbul Sirkeci'deki o küçücük dükkana beraber gidelim ve Filibe köftesiyle sizleri tanıştıralım.

0: Şu anda İstanbul Sirkeci'deki Hocapaşa Sokağı'ndayız. İşte İstanbul lezzetlerini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistler buraya mutlaka uğrarlar. Şimdi biz de bu sokaktaki bir dükkanın hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. 1893 yılından beri faaliyet gösteren Hilmi Bey Köftecisi'nin yolculuğunu sahibinden dinleyeceğiz. Evet, köftecinin üst kısmına çıktık ve güzel bir sofra da hazırlandı bizim için. Şimdi de Cem Bey, 5. kuşak torun, 5. kuşak sahiplerinden. Nasıl başladı efendim bu yolculuk?
1: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Savaş zamanı geliyorlar buraya. 1893 yılında dükkan kuruluyor. Mehmet Saltuk tarafından kuruluyor. Mehmet Saltuk dedemin dedesi oluyor. 20-30 yıl yaptıktan sonra Ali Saltuk'a devrediyor. Ali Saltuk dedemin dayısı oluyor. Ali Saltuk da 1960'lara doğru bu işi götürüyor. 1960'tan sonra yeğeni Turgut Saltuk'a devrediyor. Turgut Saltuk benim dedem oluyor. Dedem vefat ettikten sonra annem işin başına geçiyor. 27 sene o bu işi götürdükten sonra 12 yılda da ben işin başında ablamla beraber götürüyoruz bu bayrağı.
0: Ne güzel efendim. Peki aslında ilk kurulduğunda burada değilmiş değil mi?
1: İlk ya burası değil. Hemen bunun iki yan dükkanı oluyor. Hemen cadde üstünde. Babadan aşağı inerken sağda. Tüm gazetecilerin geldiği, bütün işte otobüs yerlerinin olduğu hepsi buradan kalkarmış. Cuma namazından önce herkes orada köfte yiyip öğle namaza giderlermiş. Öyle bir şey varmış çünkü.
0: Peki efendim, pilibe köftesinin özelliği nedir? Niye herkes buraya geliyor?
1: Pilibe köftesinin en önemli özelliği içinde ekmek olmaması. İçinde sadece kimyon, soğan ve tuzdan oluşuyor. Biz eti akşam bir kere tuzda çekiyoruz. Dolaba atıp bekletiyoruz.
0: Dinleniyor.
1: Sabah bir daha çekiyoruz. Sabah bir daha çektikten sonra malzemeleri koymaya başlıyoruz.
0: Hmm, yani ne güzel katıyor? Lezzetine ne katıyor?
1: Ya iyice yoğurulması, iyice harmanlanmasını sağlıyor.
0: Anladım.
1: Bir de 2-3 saat, evet, 2-3 saat yakın yoğuruyoruz eti.
0: 200 saat.
1: Hatta yakın yoğuruyoruz, evet.
0: Biz tabii ev hanımlı olarak böyle 2 dakikada yoğuruyoruz köfteyi evde. Hemen atıyoruz sonra.
1: O zaman sakız kıvamı gibi oluyor işte.
0: Öyle
1: o yüzden
0: mi?
1: Tabii çok
0: yoğurmak,
1: çok yoğurmak
0: lazım.
1: Evet, çok yoğurmak lazım.
0: O zaman bu biraz çiğ köfte gibi bir şey değil mi? Böyle çiğ köfteyi de yoğurursunuz.
1: Tabii öyle o kadar çok yoğuruyoruz ki iyice sakız kıvamı gibi oluyor çünkü.
0: Etini aldığınız yerden dolayı da bir lezzet farkı var mı?
1: Tabii ki etin özel bölümleri kullanılıyor. Yani sonuçta
0: hangi bölümü?
1: Kaburga, sıyırma, döş. Çok az da sertlik katsın ve harmanlamasın, kolay olsun diye noa bölümü kullanılıyor.
0: Kasabınızı da değiştirmiyorsunuz.
1: Hiç şekilde değiştirmiyorum. Kasap bu işin en önemli kısmı.
0: O yüzden lezzet değil mi?
1: Evet. Bir de kuzu eti kesinlikle yok. Çünkü kuzu eti koku yapar, sardan etten oluşuyor.
0: Peki pişirmesinde bir farklılık var mı?
1: Tabii sık sık çevirerek pişirecek. Yani hani çok ateşin altı açık olmayacak ama orta derecede olacak.
0: Yanmayacak.
1: Çok
0: da az pişmeyecek.
1: Çok da az. Tam orta şekilde olacak. Suluk alacak ve sık sık çevirecek.
0: O zaman Cem Bey bu kadar bahsetsiniz. Şimdi tatmadan da olmaz.
1: Evet.
0: Seyircilerimizden özür diliyorum. Sizler için tadıyorum. Hemen şöyle alayım. Bir ufak parça.
1: Sos çok acıdır, dikkat edin yalnız.
0: Sosu o zaman değmeyeyim.
1: Evet, sos çok acı.
0: Tam alayım. Gerçekten çok lezzetliymiş. Ben de tavsiye ederim.
1: Zaten ekmek olmayınca bakarsınız ama tabakta özellikle suyu kalıyor köftenin. Bu
0: evet,
1: hiçbir köftede olmaz. Yani
0: acaba
1: köfteler kuru olur.
0: Dedim sosun acaba suyu mu?
1: Değil, köftenin kendi suyu.
0: Köftenin kendi suyu.
1: O da bizim en önemli özelliğimiz işte.
0: Filipe dede köfte meşhur mudur?
1: Yok.
0: Dedeniz icat etmiş.
1: Yani dedemin doğduğu yerin adını koyuyor sadece. Tüm müşteriler orada istiyormuş özellikle. Hani ben Filipe köftesi yemek istiyorum diye. Oradaki insanlar zaten biliyor. Hani Türkiye'de böyle
0: yani
1: bir yer varmış.
0: Yani sizin önünüz Filipe'ye
1: evet
0: kadar gitti.
1: Evet.
2: Dükkanda 70 yıldır müşterilere sunulan bir lezzet daha var. İsmi de yoğurt tatlısı.
1: Özel yoğurttan yapılıyor. Yoğurt, un, irmik, yumurta.
0: Aynen, evet. Yoğurt tatlısı.
1: Revanenin bir deyişi.
0: Öyle mi?
1: Revanenin bir deyişi.
0: Başka bir işletme yapıyor mu sadece siz?
1: Yok,
0: yapıyorsunuz değil mi?
1: Biz yapıyoruz.
0: Çünkü çok duyulduk bir şey değil.
1: Çok eski müşteriler bunu istiyor.
0: Öyle mi?
1: 50-60 yıl geçmiş olan müşteriler özellikle diyor ki revanenin ortasını istiyorum diyor.
2: Peki bir işletmenin bir asrı devirmesinin ve günümüze kadar ulaşmasının sırrı ne?
1: En önemlisi kaliteyi bozmadan ve müşteriyi memnun etmek. Yani yapılan işlemlerin, alınan malzemelerin tedarikçiye ve hiçbir zaman bozmamak lazım. Pahalı olsun ama iyi bir ürün alın yani. Onu eğer biraz daha ucuz alayım diye tedarikçi malzemeyi değiştirirseniz o zaman da tutturması çok zor oluyor.
0: Aslında birçok işletmede bununla karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Maliyet düşsün diye.
1: Evet.
0: daha farklı yerlerden alıyorlar.
1: Ben şimdi
0: daha...
1: kasabı değiştirsem şimdi ben bir yıl uğraşmam lazım tutması için. Toplamak zorunda dağıtmak çok kolaydır. 50 yıl gelen adam bakarsa buruntada değişmiş derse bir daha gelmez.
0: İsminizin başında tarihi ya da evet. Meşhur değil mi o ifade kalkar. Anlamı
1: bir
0: olmaz.
1: Bir anlamı kalmaz yani.
0: Çok teşekkürler ben güzel aradığınız için. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Her şey çok lezzetliydi.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Efendim Ajans hafta sonundayız. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık ve saatlerimiz artık 7'ye ulaştı. Bugün tarihler 30 Ağustos'u gösteriyor. Bugün Zafer Bayramı kutlu olsun. 30 Ağustos bir milletin küllerinden doğarak tarih sahnesine kazıdığı o bağımsızlık mührüdür. Kocatepe'den yükselen inanç, Dumlupınar'da tek bir yürek olup şahlanmış esaret zincirleri, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zafer çığlıklarıyla paramparça edilmiştir. Bu zafer sadece bir askeri başarı değil, geldikleri gibi giderler diyen sarsılmaz bir iradenin, özgürlük uğruna canını siper eden kahramanların ölümsüz mirasıdır.

bağımsızlığından asla taviz vermeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek sürecek özgürlük meşalesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan toprağını canıyla sulayan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu.

0: Büyük taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak efendim. Ankara'daki kutlamalar Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'i ziyaretiyle başlayacak. Devletin zirvesi saat 11'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Saygı duruşunun ardından da anıt özel defterini imzalayacak. Başkan Erdoğan daha sonra külliyede 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Akşam saatlerinde de Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenecek diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlenecek. Zafer Bayramı 81 ilde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerde resmi geçit törenleri ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Efendim Türkiye savunma sanayi alanında olduğu gibi sahadaki askeri kapasitesi açısından da ciddi bir dönüşüm yaşadı. SİHA'lar, füze sistemleri, deniz platformları, elektronik harp teknolojisiyle genişleyen savunma sanayi sınır ötesi harekat kabiliyetini de geliştirdi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok geniş bir coğrafyada farklı niteliklerle askeri varlığı bulunuyor.
1: It's been very much reported.
2: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
3: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
4: Türkiye toprakları dışında en çok askeri varlığa sahip ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada. Kendi sınırları dışında ise 133 noktada askeri varlığı bulunuyor. Bugün Türkiye savunma sanayi alanında olduğu gibi sahadaki askeri kapasitesiyle de ön plana çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haricinde 9 farklı ülkede kara unsurları yer alıyor.
3: Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız.
4: Türkiye'nin askeri varlığının en yoğun olduğu iki ülke ise Suriye ve Irak. Ayrıca Türkiye'nin Körfez'deki en önemli askeri merkezlerinden birine Katar ev sahipliği yapıyor. Katar'ın başkenti Doha'daki Türk askeri varlığı iki ülke arasındaki savunma anlaşmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da da 2017'de açtığı Türk SOM üssü bulunuyor. Üste Somalili askerlere eğitim veriliyor. Somali'deki üs uluslararası ajanslarda Türkiye'nin en büyük deniz aşırı askeri üssü olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin Afrika kıtasında askeri varlığı bulunan bir diğer ülke de Libya. 2019 yılında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması ile şekillenen faaliyetler çerçevesinde Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı bulunuyor. Türkiye'nin askeri varlığı olan ülkelerden biri de kardeş Azerbaycan. Azerbaycan'daki TSK varlığı eğitim, ortak tatbikat ve savunma işbirliği faaliyetlerinden oluşuyor.
3: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
4: Türkiye'nin en uzun süreli yurt dışı askeri konuşlanmalarının başındaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk askeri varlığı 1974'ten bu yana adanın kuzeyinde konuşlanıyor. Türk askeri Lübnan'da da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapıyor. 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL'e destek veren Türkiye'nin Lübnan'da 100 civarında askeri bulunuyor.

0: Ve Mehmet Cin başarılı bir yurt dışı operasyonunu ekranlarınıza getireceğiz. Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisi MV Latuf Türk Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 10 gün süren operasyon geminin Somali güvenlik güçlerine teslim edilmesiyle son buldu. Operasyonda 14 korsan etkisiz hale getirildi.
1: Türk ordusu, vatan sınırlarının ötesine uzanan gücünü bir kez daha ortaya koydu. Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin destek verdiği operasyonda kurtarıldı. Gelişmeyi Somali Savunma Bakanlığı duyurdu. 17 Ağustos'ta ülkenin Nugal bölgesi açıklarında kaçırılan yük gemisi, MV Latuf'un Somali Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği ortak operasyonda ele geçirildiği bildirildi. 10 gün süren operasyonda 14 korsan etkisiz hale getirilirken, korsanların kullandığı 4 tekne de imha edildi. Açıklamada güvenlik güçlerinin MV Latuf'un kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve geminin güvenli bir şekilde seyrine yeniden başladığı bildirildi. Operasyonun Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne dikkat çekildi. Operasyondaki işbirliklerinden dolayı Türk Deniz Kuvvetleri'ne teşekkür eden Somali Savunma Bakanlığı, kara sularının korunması ve korsanlıkla mücadele konusundaki kararlılığını yineledi.
0: Milli mücadelenin gizli kahramanlarından biri tam bir asır sonra gün yüzüne çıktı efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cephedeki askerlerin üniformalarını diken 106 yıllık tarihi dikiş makinesi Ankara'da sergilenmeye başladı.
2: Bu makine belki şehit, belki gazi, bugün üzerinde rahatça oturduğumuz, yaşadığımız şu toprakları kanını dökmüş, bu topraklar için canını adamış askerlerimizin, subayların, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üniformalarının dikildiği bir makine. Bizim milli mücadelemizin şahidi olan bir makine.
3: Tam 106 yıllık bu dikiş makinesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'ye aitti. Yıllarca Börekçi ailesinin evinde titizlikle muhafaza edildi. Dedelerinden kalan bu şanlı mirası gelecek nesillere aktarmak isteyen torun Zişan Saat, makineyi 2023'te Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışladı.
2: Daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, torununa intikal etmiş. Torunu da anlaşılıyor ki kullanmış ve en sonda artık o yaşlılık halinde onu başkanlığa hediye etmeyi, tevdi etmeyi, emanet etmeyi uygun görmüş.
3: 106 yıllık dikiş makinesi Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki bir mekan, İyilik Sanat Kahve adlı kafede sergileniyor. Yaklaşık 6 aydır sergilenen asırlık makine özellikle tarih meraklılarından yoğun ilgi görüyor. Kafeye gelenler dikiş makinesinin pedalına her bakışta adeta 100 yıl öncesine, o can pazarının yaşandığı kurtuluş yıllarına yolculuk yapıyor.
0: Efendim, ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'deki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yılmaz, koroner yoğun bakım ünitesinde anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Detaylara bakalım.
1: Komedyen Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
4: Yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
1: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 arayan ünlü sanatçı, ilk müdahalenin ardından 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Burada doktorlar tarafından anjiyoya alınan Cem Yılmaz'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.
5: Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz.
6: Ünlü sanatçı Cem Yılmaz Paşaköy'deki evinde şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle 112 acil çağrı merkezine bilgi geldi. İlk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nde kaldı.

0: Orada ilk müdahalesi yapılması adına zaman geçirmeden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi ve burada kendisine bir damara stent uygulaması yapıldı ve şu anda sağlık durumu iyi olduğu açıklandı. Ancak Cem Yılmaz'ın ciddi bir kalp krizi geçirdiği de açıklamaya eklendi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı paylaşımda değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir ifadelerine yer verdi.
2: Efendim Hürriyet gazetesine bakacağız. Bakalım Hürriyet'te bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir başlık atılmış: Atanın gözünden büyük taarruz diyor. Düşman kuzeye, doğuya, batıya ve güneye kaçmaya çalışıyordu. Her taraf ateşle kapanmıştı. Ulu Önder Atatürk Türkiye'yi bağımsızlığa ulaştıran büyük taarruzun 30 ve 31 Ağustos günlerini TBMM'de böyle anlatıyordu. Öğleden sonra düşman ateşten bir çember içine alınmıştı. Gözlerimle görüyordum. Düşman şaşkınlık belirtileri gösteriyordu. Aynı zamanda piyadelerimiz ateş etmeyi bırakarak süngülerini taktılar ve bir an önce düşman mevzilerine girmek için saldırdılar. Bu son durumdan 2,5 saat sonra süngülerimiz düşmanın göğsüne girmiş ve mesele çözülmüş bulunuyordu diyor Atatürk'ün ağzından, ifadelere yer vermiş genişçe Hürriyet gazetesi. Ve bakalım, altında su altında intihar süsü var. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bir haber yapılmış. Sürpriz bir gelişme yaşandı diyor. Doku'ya ait bazı eşyaların intihar görünümü vermiş için baraja konulduğu şüphesi doğdu. 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar tarafından arandı. Şu anda tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel de arama çalışmalarına katıldı. Ancak barajdaki bu arama çalışmalarının olaya intihar süsü vermek amacıyla organize edildiği ortaya çıktı diyor. Yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ve hemen bakalım bir kültür turizm haberi var. Bu rotada ne ararsan var diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadim şehirler yoluna Aksaray, Niğde ve Kayseri'den geçen bilinmeyen Kapadokya adıyla yeni bir rota ekledi. Rota 3 gün sürüyor. Hürriyet muhabiri Umut Erdem, Gülen Meryem Ana freski, Mimar Sinan'ın doğduğu ev, Küçük Ayasofya, ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer ve Michelin yıldızlı lezzetler dahil olan onlarca ilginç durağın bulunduğu rotayı baştan sona gezmiş, deneyimlerini yazmış. Sayfa 10'da yer alıyor okumak isteyenler için. Ve son olarak bir de epilasyoncuda iğrenç tuzak başlığı dikkat çekici Hürriyet gazetesinde. İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik merkezine şikayet üzerine yapılan baskında gizli kayıt yapan kameralar bulundu. Müşterilerin görüntülerinin gizlice çekilip para karşılığı sosyal medyadan izlettirildiği ortaya çıktı. İlk incelemede 14 bin gizli kaydın Secret TV artı 18 adlı hesaptan yayınlandığı belirlendi. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan'la kameraları kuran Emrah Selim Cansever tutuklandı. Efendim, kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma kolaylığında artık sona gelindi. Hafta sonunda dahil olmak üzere dijital kanallar üzerinden yarın akşama kadar başvuru yapılabilecek.
3: Şimdi ben de yapılandırmanın ilk taksitlerini ödedim. Yani iyi oldu. Bizim için de ödeme kolaylığı oldu. Şu an rahatla ödüyorum.
4: Gayet güzel. Devletimiz insanlara, vatandaşlara güzel bir kolaylık sağlamış. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vatandaşlar da bunu değerlendirip güzelce ödemelerini düzgünce yapıp borçtan kurtulsunlar.
5: Kamuya borcu olanlar dikkat. Vergi dairesi ve SGK borçları için sunulan tarihi fırsatta artık son viraja girildi.
6: Çok iyi bir şey. Yapılandırmak. Borcunu da ödersin, kurtulur. Çok güzel bir şey çıkmış. Allah razı olsun devletimizden.
5: Vergi, prim, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlar için uzun vade ve düşük faizde yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresi 31 Ağustos Pazartesi günü doluyor. Borçların kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı. Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi %39'dan %29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı da kaldırıldı.
7: Tamam olmuştuk o zaman, 250 lira gibi bir para. para istenmişti.
5: Peki başvurular nasıl yapılıyor? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, dijital vergi dairesinden ya da vergi dairesine doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Yoğunluğun önlenmesi için 81 ildeki SGK birimleri hafta sonunda da hizmet verecek. Bunun yanında postayla da başvuru mümkün. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. Prim borçlarında ilk taksit ödemesi de 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Vergi borçlarında ise ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında 2'den fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak.
2: Efendim, İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği devam ederken yarısı bizden kampanyasında da kritik bir dönemece girildi. 31 Aralık 2026 tarihine kadar riskli yapı kararı aldıran hak sahipleri kampanyanın sunduğu desteklerden yararlanabilecekler. Ev sahiplerine hibe, kredi, taşınma desteği gibi birçok imkan sağlanıyor, ancak uzmanların uyarıları var. Çünkü süreyi kaçırma telaşı sizi büyük bir mağduriyete sürükleyebilir. İşte dikkat edilmesi gereken o adımlar.
8: Tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Özellikle İstanbul'umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yok.
9: 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da binalar tek tek yenileniyor. 291 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise hız kesmiyor. Ancak dönüşümde kritik bir dönemeç daha var. O da yarısı bizden kampanyasında son viraj. 31 Aralık'ta süre doluyor.
10: Devlet kentsel dönüşüm için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyor. Ve toplamda bu 1 milyon 875 bin lira oluyor. Peki sizler evinizi kentsel dönüşüme vermek istiyorsunuz. Neye dikkat etmelisiniz? Sözleşmede ve müteahhit için nelere bakmalısınız?
9: Dönüşümün kararı alınmadan önce yapılması gerekenler var. Öyle ki binanın bulunduğu parselin imar durumunu araştırmak kritik öneme sahip.
11: Binanızın imar durumunu iyi araştırmanız gerekiyor. Dönüştükten sonra aynı haklara sahip misiniz? Aynı metrekareyi bulacak mısınız? Aynı katta yer alacak mısınız? Bunları belediyeden araştırmanızda yarar var.
9: Dönüşümde en fazla dikkat edilmesi gereken konulardan biri de müteahhit seçimi.
11: O müteahhitin daha önce yaptığı binalara baksınlar. Fakat sadece geçmişte yaptığı binalar değil, şu andaki mali durumunu mutlaka araştırsınlar. Çünkü daha önceki yaptığı binalar güzel olabilir, fakat önümüzdeki dönemde sizin binanızı bitirip bitirmeyeceği de çok önemli.
9: Tabii sözleşmeye yazılması gerekenler de var.
11: Özellikle o binada kullanacağı malzemeler muadil şeklinde değil de gerçekten hangi malzemeyi kullanacaksa o konuların sözleşmeye birebir yazılması gerekmektedir.
10: Ve sözleşmede yazan teslim tarihi bu genelde 24 ay olarak ruhsat tarihinden itibaren belirleniyor, ama aslında 24 ay yazması yeterli olmayabilir.
11: Mesela birçok vatandaş bizim evimiz 2 senede bitecek diyor. Peki 2 senede bitmeyen konutlar için nasıl bir ceza hüküm var? Bunlara dikkat etmeliler.
9: Tüm bunların yanında ruhsat alma süresi, inşaatın başlama tarihi, her bir inşaat aşamasının süresi, iskan süresi ve anahtar teslim tarihi ayrı ayrı ve net biçimde sözleşmeye yazılmalı. Ayrıca gecikme halinde maliklere fesih hakkı tanınması da gerekiyor. Yarısı bizden kampanyasına başvuru yapabilmek için öncelikle binanızın lisanslı kuruluşlarca riskli yapı olarak tespiti ve ardından kat irtifakının kurulması en önemli şart. Başvurular E-Devlet üzerinden değil, anlaşmalı müteahhitle yapılan sözleşme ve gerekli evraklarla birlikte ilçe belediyelerine yapılıyor.
2: Efendim, üniversiteyi kazanmanın sevinci bir yandan da yerini barınma çilesine bıraktı. Özellikle büyük şehirlerde uçan kira fiyatları fırsatçıları yine harekete geçirdi. Bazı ev sahipleri dairelerini kaçak pansiyona çevirip öğrenci avına çıktı. Skandalın boyutu bununla da sınırlı kalmadı. Karotu alınmış, yıkım kararı bekleyen, kentsel dönüşüm bekleyen apartman daireleri bile öğrencilere kiralanabiliyor. Gençlerin hayatını hiçe sayan bu barınma tuzağının detayları ise şimdi haberimizde olacak.
12: Civarında üçlü odamız var. Onlar 17 bin civarında.
7: fiyatlandırması da 25 bin ile 27 bin arasında.
12: Ranzaları dizmişler, yurt gibi yapmışlar yani.
13: Üniversite kayıtları başladı, öğrenciler kalacak yer telaşına düştü. Daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri

0: apartman dairelerini bile pansiyona çevirmeye başladı.
1: Nerede kalacak kızınız?
2: Kızımız KYK yurduna başvurduk.
1: Çıkmazsa
2: maalesef ev.
3: Üniversite öğrencilerinin ev arayışlarının başlaması mülk sahiplerinin de kiraları yükseltmesine neden oldu. Özellikle Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde 45 bin lira olan kiralar 55-60-65'e kadar değişkenlik göstermekte.
0: Öğrencileri bekleyen ev sahipleri kiralara zam yaptı. Kentsel dönüşüme girecek evini kiraya veren vicdansızlar bile var. Bazı ev sahipleri de evini oda oda, hatta yatak başına kiralıyor.
4: Dubleks dairemiz var, 10 kişilik, 2 kişilik odalarımız, 3 kişilik odalarımız oluyor.
1: Apart değil, yurt değil ama bazı ev sahipleri evlerini adeta öğrenci pansiyonuna çeviriyor. Bir odaya 2 yatak, 3 yatak, hatta ranzalar yerleştiriyor. Öğrencilerden evin değil, odanın değil, adeta yatağın kirasını alıyor.
5: Öğrenci evi dizayn ettik, pansiyon değil de.
1: Yurt gibi o zaman.
5: Yurt gibi düşünebilirsin.
3: 3+1 dairesine ikişer yatak koyarak öğrenci başına 25 bin lira, tek kişilik odada da 40 bin TL kira istemeye başladı.
2: Ben şehir dışında kazanmadığına bir yerde sevindim çünkü maddi olarak çok zorlanacaktım.
6: Hem kayıt dışı ekonom, hem vergi kaçağı, hem de güvenlik açısından sakıncalı bir durum söz konusu.
1: Bazı ev sahipleri kentsel dönüşüme girmiş olan, yani kısa süre sonra boşaltılması gereken evini öğrencilere kiraya veriyor. Dahası öğrencilerin bundan haberi olmuyor.
7: Babalar, analar zor şartlar altında yaşıyorlar. Bir de çocuk okutuyorlar. Burada halkımız toplum olarak destek olması gerekirken iş fırsatçılığa dönüyor.
3: Öğrenci arkadaşlar ev tutarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Karot alınmış mı? Herhangi bir deprem riski var mı? Bunları araştırmaları gerekiyor. Boş tahliye taahhütnamesi asla imzalamamaları gerekiyor ki 2 ay, 3 ay ya da 5 ay sonra evi boşaltmak zorunda kalmasınlar.
1: Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı tam 22 yıldır aralıksız sürdürdüğü ücretsiz ders kitabı desteğiyle öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin sırasını dolduracak kitapların basıldığı matbaalarda da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Arkadaşlarımız o matbaalardan birine girdi. Ders kitaplarının sıralara uzanan o yolculuğunu görüntüledi. Beraber izleyelim.
8: ...2004'e kadar herhangi bir böyle bir destek yoktu. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz ücretsiz ders kitabı projesini her yıl devam ettiriyor.
9: 2004'te başladı, 22 yıldır düzenli bir şekilde devam ediyor. Hükümetin ücretsiz ders kitabı projesi sayesinde Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci her yıl aynı kalitede eğitim içeriklerine ulaşıyor. ...2026-27 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matbaalardan talep edilen ücretsiz ders kitaplarının basım süreci ise başladı.
8: Matbaalar çalışmaya başladı. 2 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kitaplarımızı öğrencilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz.
10: Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz kitap desteğini sürdürüyor. İşte o kitaplar bu matbaada basılıyor. Görmüş olduğunuz bu kağıt bobinler ilk olarak makinalara bağlanıyor. Ardından yüklenen programla birlikte o basım işlemi gerçekleştiriliyor.
8: İlk önce kağıt olarak gelen kitaplar programları matbaa makinelerine yüklenerek forma haline geliyor. Formalar daha sonra birleştirilip kitap haline geliyor. Kitaptan sonra da paketlenip dağıtım noktalarına gönderilmek üzere kamyonlara yüklüyoruz biz.
10: Baskı makinesinden çıkan formalar bu noktaya getiriliyor ve o formalar tek tek birleştirilerek kapakları takılıyor, kitap haline getiriliyor, akabinde paketleme işlemine geçiliyor.
9: Tüm süreç öğrencilerin ders başında kitaplarına kavuşması için titizlikle yürütülüyor. Ardından 81 ilde 435 farklı noktada dağıtıma çıkıyor.
10: Ve kitapların basım işlemleri tamamlandı, sevk yerine getirildi. An itibariyle de o kitaplar 81 ildeki öğrencilere ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkacak.
9: Kağıdın yolculuğunun kitaba dönüştüğü bu matbaada yoğun tempo 2 aydır aralıksız sürüyor. Amaç yeni eğitim öğretim yılı başlamadan kitapları öğrencilere yetiştirmek. Öte yandan matbaa işletme yetkilisi Hasan Fidan verdi, ücretsiz kitap desteğinin ailelere büyük kolaylık sağladığını söyledi. Ayrıca projenin eğitimde

0: da arttı.
1: Yüz binlerce lirayı bulan ders kitapları, yardımcı materyaller adıyla satılan eğitim ve öğretim araçları büyük tartışmayı oluşturmakta.
2: Onların belirlediği kitaplar var, illa o kitapları alacaksınız diyorlar ve o fiyatlardan alıyoruz.
3: Çocukların eğitimi için gerekli kitaplar veliler için adeta yeni bir masrafa dönüştü. Özel okullarda kitap ücretleri el yakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu olmadığını söylüyor. Ama çoğu özel okul buna uymuyor.
2: Özel okullar velisi olarak bu kitap ücretlerinden inanılmaz derecede rahatsız.
3: Üstelik rakamlar da hayli yüksek. İstanbul'da bir okuldaki kitap ücreti 43 bin liradan 113 bin liraya çıktı. 54 bin liralık ücret 80 bin liraya, 65 bin liralık ücret 85 bin liraya, 46 bin liralık ücretse 76 bin liraya yükselen okullar da mevcut.
1: Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre MEP onaylı kitaplar dışındaki hiçbir yardımcı yayın, eser veya kitap zorla İstem dışı alınamaz.
2: Dışarıda 85 liraya 70 liraya aldığımız kitapları bize sunuyorlar, tanesini 150-200 liradan.
1: Kamuoyunda birçok örnek görüyoruz ne yazık ki. İşte ders kitaplarının 100 bin, 150 bin bandında dolaştığını, yabancı İngilizce, Almanca, Fransızca kitaplarının daha yüksek fiyata satıldığını da görmekteyiz.
3: Yabancı dil kitapları daha da yüksek. Bir özel okul Almanca seti için velilerden 113 bin lira talep etti.
2: Bir veli olarak değil, bir müşteri olarak görüyor. Fahiş fiyatlar çıkartmışlar, işi ticarete dökmüşler.
3: Bazı okullarda kitap ücretleri ödeme yapılan tarihlere göre de değişiklik gösteriyor. Ağustos ayına kadar ödeme yapmayan velilerden 20 bin liraya kadar farklar isteniyor.
2: Çocuklar da okula devam ettiği için biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz. Çok bundan problem yaşıyoruz.
3: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderilen genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Aksi durumdaysa velilerin şikayet hakkı bulunuyor.
1: Böylesi durumlarda karşılaşanların tamamının Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne ya da CİMER yoluyla şikayette bulunmaları oldukça esas.
0: Akşam gazetesine bakacağız efendim. Bakalım akşam gazetesinde hangi haberler yer alıyor. Büyük Zafer 104 yaşında diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başkan Erdoğan Zafer Bayramı mesajında 104 yıl önce gösterilen cesaret ve kararlılığa dikkat çekti. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilhamla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türk milletinin kutlu mücadelesinden kimse vazgeçiremez. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu vatanda son söz Türk milletinindir sözleri Akşam Gazetesi'nde yer almış. Manşette ise güzellik salonunda iğrençlik başlığı var. İstanbul Bakırköy'deki bir epilasyon merkezinde gizli kameralarla kaydedilen müşteri görüntülerinin internetten satıldığı ortaya çıktı. Bu habere manşette yer vermiş Akşam Gazetesi. Sözleri çelişkili ifadesi alınacak diyor. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı Şahin'in ifadesi alınacak. Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Şahin'e tahsisli araçta yakalanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin için kiralama yoluyla verdiğini söylüyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor, dosyadakilerle uyuşmuyor demişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ve Alihan Kuriş örgütünde tutuklu sayısı da 81'e yükseldi. Kiev'den izahat istedik diyor. Karadeniz'de iki Türk gemisinin vurulmasının ardından Ankara harekete geçti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can ve mal seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair uyarılarda bulunuldu diyor. Direksiyon sınavına serbest güzergah başlığı var Akşam Gazetesi'nde. Ehliyet alma sürecinde değişiklikler yapıldı. Sabit parkur kaldırıldı. Direksiyon sınavları akan trafikte yapılacak dubalar arasında değil, araçlar arasına park edilecek diyor yeni düzenlemeyle birlikte. Efendim CHP'li kaynaklar üye kayıt sistemlerinin usulsüzce kopyalanarak

0: İstifa eden üyelerinin anında yeni parti saflarına yazıldığını iddia etti. Yeni parti de 24-26 Ağustos tarihleri arasındaki sıra dışı üye artışının bu yöntemle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.
1: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
2: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kısa sürede 500 bini aşan üye sayısına ulaşmasının arkasındaki yöntem tartışma konusu oldu. Parti yönetiminin 24 Temmuz'daki kuruluşunun ardından üye kayıtlarını hızla artırdığı süreçte CHP'nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlanıldığı iddiası gündeme geldi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada üye sayısının 300 binin üzerine çıktığını açıklamıştı. Parti 26 Ağustos itibarıyla ise 503.027 üyeye ulaştığını duyurdu. Yeni partinin üye sayısındaki en dikkat çekici artışsa kurultay takviminin kritik aşamasında yaşandı. 24 Ağustos'ta yaklaşık 400 bin üyesi bulunan parti 26 Ağustos'ta 500 bin sınırını aştı. Böylece yalnızca 2 günlük süreçte yaklaşık 100 bin yeni üyelik gerçekleşti. Yeni partinin hızlı büyümesi CHP'deki büyük üyelik kaybıyla aynı döneme denk geldi. CHP'nin 2026 başındaki üye sayısı yaklaşık 1 milyon 923 bin olarak kayıtlara geçmişti. Özgür Özel ise daha sonra CHP'den 700 bin aşkın kişinin istifa ettiğini açıklamıştı. Bu tablo CHP'den ayrılan üyelerin önemli bölümünün yeni partiye geçtiği yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak asıl tartışma üyelerin yalnızca siyasi tercih değiştirerek mi yoksa mevcut kayıt altyapısından yararlanılarak mı yeni partiye yönlendirildiği noktasında yoğunlaşıyor. CHP kaynakları Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılık sürecinde partinin üye kayıt sistemindeki verilerden ve kayıt yöntemlerinden yararlandığını iddia etti. Bu kayıtları elinde bulundurmaları yeni partinin çok kısa sürede yüz binlerce kişiyi sisteme işlemesini kolaylaştırdı. Özellikle 24-26 Ağustos arasındaki yaklaşık 100 bin kişilik artışı başka türlü açıklayamıyoruz dediler. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ay farklı bir ilde düzenlenecek şehir buluşmaları programını başlatıyor. İlk toplantının adresi ise İzmir olacak.
4: Ben Kemal, geliyorum.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kocaeli'ndeydi. Özgür Özel'in İzmit'te bir vatandaşı azarladığı da görüldü. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiye çok sinirlenen Özel lanet olsun diyerek uzaklaştı.
5: Kızdı, vatandaşa lanet olsun dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kocaeli'deydi. Özel İzmit'te kent sakinleri ve esnafla bir araya geldiği sırada bir vatandaş yanına gitti, fotoğraf çektirmek istedi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişiye çok sinirlenen Özel vatandaşı azarladı, lanet olsun diyerek uzaklaştı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından çevredekiler ve korumaların araya girmesiyle Özel yürüyüşüne devam etti.
0: Efendim Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta sürmanşetlerle hemen başlayalım. Spor haberlerine yer vermiş sürmanşetlerde. Aslan evinde kükredi diyor. Ligin 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray nefes kesen maçta rakibini 3-2 ile geçti. Sarı Kırmızılılar 3 puana. Davinson, Sara ve Osimhen'e ulaştı diyor. Yazın migreni tetikleyen 6 hata bir sağlık haberi var. Yetersiz sıvı tüketimi nedeniyle vücudun susuz kalması, uzun süre yoğun güneş ışığına maruz kalmak, öğün düzeninin değişmesi, uyku saatlerindeki düzensizlikler, klimalı ortamlardan sıcak hava yani geçişler ve ağrı kesici kullanımını artırmak migren ataklarını tetikleyen başlıca faktörler demiş sürmanşetlerde. Ve bakalım manşete. Metrobüs fıtık ediyor başlığı var. İBB'nin 2 milyar lira harcayarak yaptığı metrobüs yolu İstanbulluları canından bezdirdi. 20 yıl bozulmayacak denilen yollar köstebek yuvasına döndü. Yüzlerce çukur oldu. oluştu. Yer çekiminin 2,7 katı kuvvetinde

0: sarsıntılara yol açan çukurların insanların kas ve iskelet sistemlerinde kalıcı hasarlar bırakabileceği belirtiliyor. Bizzat denilmedik diyorlar. 44 duraklı Söğütlü Çeşme Beylikdüzü arasında 391 sarsıntı yaşadık. En fazla dezenformasyon Altunizade Burhaniye 22 nokta, Uzunçayır Acıbadem 21, Zincirlikuyu Mecidiyeköy'le Halıcıoğlu Ayvansaray Eyüp Sultan kesimlerinde yolcuları en fazla sarsan beton bozulmaları ve derin yarıklarsa Söğüt Çeşme, Çeşme Fikirtepe, Halıcıoğlu Ayvansaray ve İncirli Bahçeli Evler durakları arasında yaşanıyor diyor. Fıtığı olan binmesin alt başlığıyla manşetten bu habere yer vermiş. Özgür Özel'in başkanlar hesabı tutmadı diyor. CHP'den ayrılırken 411 belediye başkanını da beraberinde götürme planları yapan yeni partililer umduğunu bulamadı. Bu belediyelerin 245'i yeni partiye geçerken 127'si de CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve yeni parti dışında konumlandı. 25'i AK Parti'ye geçti. 11 başkan da bağımsız oldu. Başkanların kararında belediye meclislerindeki üye dengesinin etkili olduğu belirtiliyor diyor. Özgür Özel'in başkanlar hesabı tutmadı başlığıyla bu habere de yer vermiş. İstanbul Üsküdar'da duyulan silah sesi mahalleliyi sokağa döktü efendim. O ses yazar Murat Kopara'nın evinden gelmişti. Polis vakit kaybetmeden harekete geçti. Ekipler eve girdiğinde Kopara'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İşte o acı olayın perde arkası.
1: Eski eşiyle telefonda konuşurken silah sesi duyulduğu acı gerçek kapıya dayanınca ortaya çıktı. Yazar Murat Koparan evinde ölü bulundu. Kahreden ölüm haberi İstanbul Üsküdar'dan geldi. İddia o ki yazar Koparan olay günü eski eşiyle telefonda konuşmaya başladı. Bir saat süren telefon görüşmesi sırasında bir anda silah sesi duyuldu. Koparan hattan düştü. Silah sesiyle Koparan'dan haber alamayan eski eşi hemen polisi aradığı yardım istedi. İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler merdivenle balkona ulaşarak içeri girdi. Villanın 3. katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulunduğu, Koparan'ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi. Murat Koparan'ın cenazesi Fatih'te bulunan Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ölümünü şüpheli bulan ekiplerse soruşturma başlattı.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan'ın kaybolduğu gün son görüldüğü köprüyle bağlantılı PTS verilerine ulaşıldı efendim. Doku'nun Instagram hesabında gerçekleştirilen bazı şüpheli işlemler de yine soruşturma dosyasına girdi. Detaylara bakalım.

0: Sosyal medya hesabı, dalgıç defterindeki çelişkili kayıtlar, intihar süsü verilmek için suya bırakılan eşyalar. Gülistan Doku soruşturmasındaki 5. dalga operasyonuna yeni bulgulara ulaşıldı.
1: Aç kapıyı jandarma!
2: Soruşturmada Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığı, aynı zamanda Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarında şüpheli işlemlerin yapıldığı ve sualtı arama çalışmalarında da dikkat çekici tespitlere ulaşıldığı açıklandı.
0: Takvimler 5 Ocak 2020'yi gösteriyordu. Gülistan Doku Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmadaki ayrıntıları paylaştı. Gülistan Doku'yu Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları sırasında

0: barajda not ve makas bulan iki dalgıç, delil karartma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dokuya ait bazı kişisel eşyalarında intihar süsü vermek için sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceği düşünülüyor.
1: Soruşturma kapsamında elde edilen yeni tespitlerde ise çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu ancak kaybından 3 gün sonrasında yani tarihler 8 Ocak 2020'yi gösterdiğinde henüz ailesi tarafından sim kartı kullanılmaya başlamadan önce bir başkası tarafından saat 08.47'de Instagram hesabına girildiği ve 18.18'e kadar Instagram hesabında kalındığı ortaya çıktı.
0: Bu süre zarfında Gülistan Doku'nun hesabından iki kişinin engellendiği tespit edildi. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de saat 12.25'te son kez görüldüğü Sarı Saltık Viyadüğü'ndeki ayrıntıda dikkat çekti. PTS kayıtlarına göre 2 dakika sonra bölgeden bir aracın geçtiği ve o esnada dönemin eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in arandığı belirlendi.
2: Tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında müstehcen yayınlara aracılık, uyuşturucu kullanımı ve mal varlığı aklama gibi suçlamalar da vardı. Akış tutuklandı ve ifadesinde bakın neler söyledi.
3: Manifest kurucusu hakkında karar çıktı. Tolga Akış tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Gerçekten ben şu an şanslı mıyım?
3: Grubun kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Evinde yapılan aramalarda ise yüksek miktarda altın, döviz ve 10 milyon lira değerinde senet ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akış adliyeye sevk edildi. Kendisine savcılık sorgusunda eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin iddiaları soruldu. Kendisiyle ilgili yapılan paylaşımları inkar eden Akış, söz konusu paylaşımlar Mesut Adli tarafından tam olarak paylaşılmadan algı yaratacak şekilde paylaşılmıştır ifadelerini kullandı. Ahlaksız mesajlara mizah savunması yaptı. Manifestin kurucusu Akış savcılıkta verdiği ifadeden hemen sonra müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Efendim, siber dolandırıcılar İstanbul Kart sitesini birebir kopyalayarak onlarca kişi mağdur etti. 2 yılda hesaplardan milyonlarca lira para çektiler.
0: İstanbul Kart sitesinin arayüzünü birebir taklit ettiler. Hesaplardan kendilerine para akıttılar.
5: Günde milyonlarca kişinin kullandığı bu kart siber dolandırıcıların hedefi oldu ve o dolandırıcılar 2 yılda büyük vurgun yaptılar.
0: Vatandaş kart başvurusu yapmak için klonlanmış siteye tıkladığında tuzağa çekildi. Ödeme ekranına banka bilgilerini yazdıkları anda hesaplarından on binlerce lira kesildi. 25 lira gibi küçük meblağlar ödendiğini sanan vatandaş, ekstresine bakınca hayatının şokunu yaşadı. Mağdurlar soluğu adliyede aldı. Gelen şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 87 kişinin hesaplarından milyonluk vurgun yapan firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
2: Efendim, sırada dünya raporu var.

0: Paraguay'da tuğla taşıyan kamyonun freni boşaldı. Hızla ilerleyen kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp metrelerce sürükledi. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Londra'da dumanlar dünyaca ünlü Wembley Stadyumu'nun 1 kilometre ötesinden yükseldi. Başkentin kuzeybatısındaki bir atık tesisinde yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun duman kilometrelerce öteden görüldü. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve 125 personel sevk edildi. Şirket çalışanları tahliye edilirken çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı. ABD'nin Oklahoma eyaletinde polis ekipleri tahliye kararını tebliğ etmek için girdiği dairede neye uğradığını şaşırdı. Adam evine giren polise alev püskürtücüsüyle saldırdı. Polis en yapımı patlayıcıyı da görünce evden ayrıldı. Daireye bu kez bomba imha ekibi girdi, patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Psikiyatri hastanesine sevk edilen saldırgan, yakıcı ve patlayıcı cihaz kullanımı dahil çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. İsviçre'de dolu yağdı, evler, arabalar zarar gördü. Rüzgarın hızının saatte 121 kilometreye ulaştığı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.
1: Efendim, NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı kızıl gezegenin yüzeyinde süzülen ve deniz anasına benzeyen bir silüet yakalamıştı. Sıra dışı o görüntü sosyal medyada uzun yıllardır devam eden uzaylı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti. Ancak birçok çevrede büyük heyecana yol açan o karenin sırrı kısa sürede gün yüzüne çıktı.
2: Anısını andıran görüntüsüyle gündem oldu. Mars'ta uzaylıların izimi bulunduğu tartışmalarına yol açtı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. NASA'nın Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay aracının kaydettiği bu görüntüler son dönemde alevlenen uzaylı tartışmalarını yeni bir boyuta taşımıştı. Gökyüzünde süzülen bir deniz anısını andıran karanlık silüet sosyal medyayı karıştırdı. Ancak bilim insanları söz konusu silüetin bir ışık oyunundan ibaret olduğunu gösterdi. Aynı noktadan birkaç saniye önce ve sonra çekilen fotolarda herhangi bir cisme rastlanmaması olayın kozmik ışınlardan kaynaklı anlık bir sensör etkileşimi olduğunu ortaya koydu. Dünyanın güçlü manyetik alanı ve kalın atmosferi uzaydan gelen bu ışınları engellerken ince bir atmosfere sahip olan Mars'a doğrudan maruz kalıyor. Bu nedenle de Mars yüzeyinde çekilen bazı fotoğraflarda bu tip yanıltıcı ışık oyunlarına rastlamak mümkün. NASA'nın daha önce Mars yüzeyinde çektiği bazı fotoğraflardaki silüetlerde kemik kalıntıları ve mantarlara benzetilmiş. Ancak bunların da kozmik ışın yansımasına uğrayan kaya parçaları olduğu tespit edilmişti.
1: Efendim, Avusturya'nın başkenti Viyana'da uygulamalı sanatlar müzesine ziyaretçi gibi bilet alarak giren iki soyguncu vitrini kırarak Mısır Kraliyet ailesine ait 200 karatlık pırlanta ve platin kolyeyi çaldı. Soygun sırasında yüzlerini gizlemeyen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve polisler şimdi o soyguncuları arıyor.
3: Ziyaretçi gibi girdiler, yüzlerini bile saklamaya gerek görmeden güpegündüz müzeden milyonlarca dolarlık kolye çaldılar. Soygun Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde meydana geldi. İki şüpheli müzeye sıradan ziyaretçi gibi bilet alarak ve yüzlerini gizlemeden girdi. Hedeflerinde Mısır Kraliçesi Nazlı için yapılan tarihi kolye vardı. Şüpheliler sergi salonundaki vitrini çekiçle kırdı. İçeride bulunan tarihi kolyeyi alarak müzeden kaçtı. Güvenlik kameraları o anları kayda aldı. Polis kimliklerini tespit ettiği soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
4: Birinin bunu sırf kendisi için çaldığını hiç sanmıyorum. Yani bence bu kolyeyi tek parça halinde satmak neredeyse imkansız. Bütün dünyadaki polis teşkilatları şu anda bu kolyeyi arıyor.
3: Çalınan kolyede 673 elmas bulunuyor. Elmasların toplam ağırlığı 200 karatın üzerinde. Mücevher platin üzerine işlenmiş. Kolyenin değeri resmi olarak açıklanmadı. Ancak eser 2015 yılında Sotheby's'de 4,3 milyon dolara satılmıştı. Kolye Fransız mücevher markası tarafından 1939 yılında Mısır Kraliyet ailesi için hazırlandı. Önce Kraliçe Nazlı Sabri taşıdı. Kraliçe daha sonra kolyeyi İran Veliaht Prensi ile evlenen kızına taktı. Yani çalınan kolye yalnızca ekonomik değil, Mısır ve İran monarşilerinin ortak tarihi.

0: bilgine tanıklık eden bir eser niteliğindeydi.
1: Efendim, Ankara'da şehirleşmenin artmasıyla birlikte köyler artık şehirlere yaklaştı. Hatta bazıları artık şehir içinde kaldı. Şimdi sizlere Mustafa amca ve Müzeyyen teyzenin hikayesini getireceğiz. Müteahhitlerin tekliflerini reddeden o çift inatla köy hayatına devam ediyorlar.

0: Ve yok, bu vermek yok.
1: Gidelene kadar bura verilmedi.
2: Şehrin ortasında, binaların arasında bir köy hayatı sürüyorlar. Ata topraklarını terk etmeyen Mustafa Kara ve eşi Muazzez Kara, kapılarını çalan müteahhitlerin tekliflerini yıllardır geri çeviriyor.
3: Ankara'nın Gözde semtlerinden Batı kente çok yakın bir noktadayız. Mustafa amca ve Muazzez teyzenin 78 senelik mutlu evliliklerinin konuğuyuz bugün. Bulunduğumuz bu arsaya birçok müteahhit talip, ancak onlar satmamakta diretiyor.
4: Yok, kabul etmiyoruz.
5: Neden kabul etmiyorsun, onu anlat bize.
1: Güzelim bahçe dururken yani apartmana bura verilir mi? Gelene oluyor, istiyorlar. Burayı verim diye biz de vermeyiz. Biz ölene kadar buradayız diyoruz. Öldükten sonra çocuklarına aparta yapın dedi.
2: Kara ailesi Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Yuvaköy mahallesinde yaşıyor. Bir zamanlar şehrin çok uzağında kalan köy, artan nüfus ve hızla yükselen binalarla birlikte Ankara'nın içinde kaldı. Müzeyyen teyze ilerleyen yaşına rağmen gününü bahçede geçiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçeden sebzelerini topluyor, kendi ektiklerini kendi elleriyle büyütüyor.
4: Baba uyanınca ne yapıyor? Kalkıyorum, sabah namazımızı kılıyorum, yatıyoruz, ondan sonra kalkıp kabağı giyetti. Tüm de dikiyordu. Yiyeceğimiz kadar burada yani. Koparacağımız kadar. Tüm de dikiyoruz. İçinde meyve ağaçları var. Onlarla uğraşıyoruz. Ne olursa onlardan koparıyoruz. Kurutulacakta kurutuyorum.
2: Mustafa amca ise güne kümesten tavukların yumurtalarını toplayarak başlıyor. Ardından eşiyle birlikte kahvaltı sofrasının hazırlığına koyuluyor.
1: Güzel. Kendi köyümüz olduğu için iyi. Güzel gidiyor yani, sıkılmıyor. Bahçeyle uğraşıyorum, geziyorum, dolaşıyorum böyle. Sıkıldığım zaman eve girip bahçeden sıkıldığım zaman, evden sıkıldığım zaman bahçeye dolaşıyorum. Öyle, öyle vakit geçiyor. Benim bağlığım buranın havası ilk önce. Sonra mesela şu kadarcık bir yere bir şeyler dikiyorum. Onu oradan bir tane kopartmak değil.
2: Etraflarında yükselen çok katlı binalara, rezidanslara rağmen onlar köy hayatından vazgeçmiyor. Bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriyor, kümeslerinde tavuk besliyorlar. Şehir hayatının ortasında adeta kendi dünyalarını kurmuşlar.
3: Kaç yıldır bu köyde yaşıyorsunuz?
1: Doğma boyuma bu köylüyüm zaten. 7 tane sorunum var. Yani ikisi erkek, 5'i kız. Yani bir tanesi bekar, biri de eşinden ayrı oldu. Ben torunlarımı çok seviyorum çünkü.
2: Onların hayatında bahçe kadar ailede büyük yer tutuyor. 7 torunları var. Yıllardır aynı evi, aynı bahçeyi ve aynı hayatı paylaşan çift, 78 yıllık evliliklerini de birlikte sürdürüyor. Evlilikte 78 yılı geride bırakan yaşlı çift, mutlu evliliğin sırrının karşılıklı anlayış ve uyumda olduğunu söylüyor.
1: Aramız çok iyi.
6: Amcamla
1: aramız çok iyi. Hiç öyle birbirimize karşı gelmeyiz. Ben ne dersem o tamam der, o ne derse ben tamam der. Çocuk yaşımızda evlendik. 78 yıldır evli. 88 yaşındayım. Yani birbirine uyum sağlamak. Başka bir şey olamaz. Benim dediğime o uyum sağlıyor, onun dediğime de ben uyum sağlıyorum. O yüzden keyiflice yaşıyorum.
0: TC'yle hiç görmedik ki birbirimizi, yasaktı. Nişanlandık sadece. Babası rahmetlik olmuştu.

0: Babama demiş ki bu sabah hiç gelmesin demiş. Babam da bana dedi ki oğlum sakın gitme dedi. İki sene nişanlıyla durduk. Bir de kanal öncesinde gittim, koymadılar eve beni. Başka yok.
1: Mustafa amcanın hayatı ise yıllarca köyle Ankara arasında geçti. Yıllar boyunca köyde ürettiği sütü Ankara'ya taşıdı, şehirde sattı. Ancak bir zamanlar uzakta olan şehir, yıllar içinde köyün sınırlarına kadar dayandı.
0: Süt arabasıyla, cahiliyle, tek at arabasıyla ben süt götürdüm. Yenimay'da gömür bir okçusu vardı, oraya veriyordu sütü. Bir de ayaç fabrikası vardı, oraya veriyordum. Onlar... İstanbul yolda köprü var ya, yeri mahallenin altında. Oraya götürdüm, orada gelip alıyorlardı şimdi.
2: Akrabamız vardı, ondan para aldık. İki deme inek aldık. Ondan sonra annem rahmetlik para biriktirmiş. İki de annemin verdiği parayla aldım. Bir tane de annem bana verdiydi zaten el öpmeliğimi. Beş tane ineğimiz oldu. Ondan sonra sütçülük yapmaya başladık. Götürüp yeni mahallede, buradan götürüp yeni mahallede sütü satıp geliyordu amcam. Ben inekleri sayıyorum ya, ondan iyi de yardım olur. İnekleri sayıyorum, güğümleri yıkıyorum. Dolduruyorum sütleri güğümlere.
3: O da götürüyor,
2: satıyor. O da götürüyor, satıyor, parayı getiriyor, bana veriyor.
3: Kendi almıyor mu?
2: He?
3: Kendi
2: ne yapacak parayı, yarın gene gidecek nasıl?
3: Parayı sen alıyorsun.
2: Parayı bana getiriyor, veriyor, ben biriktiriyorum.

Efendim Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e doğru ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den bu saatimizi de en sıcak başlıklarla devam edeceğiz ama tarihler bugün 30 Ağustos'u gösteriyor. Yani Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. 30 Ağustos bir milletin küllerinden doğarak tarih sahnesine kazıdığı o bağımsızlık mührüdür. Kocatepe'den yükselen inanç, Dumlupınar'da tek bir yürek olup şahlanmış, esaret zincirleri, başkomutanlık, meydan muharebesinin zafer çığlıklarıyla paramparça edilmiştir. Bu zafer sadece bir askeri başarı değil, geldikleri gibi giderler diyen sarsılmaz bir iradenin, özgürlük uğruna canını siper eden kahramanların ölümsüz mirasıdır. Bağımsızlığından asla taviz vermeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek sürecek özgürlük meşalesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan toprağını canıyla sulayan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Ve efendim bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Şanlı Zafer'in üzerinden tam 104 yıl geçti. Devlet erkanı da bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kübra Bal Ankara'da bizleri bekliyor olacak. İstanbul'da ise Zafer Bayramı sebebiyle bazı yollar bugün kapalı olacak. Peki o yollar hangileri? İstanbul'dan detayları Hasan Zahit Ezin bizlere aktarıyor olacak. Çanakkale'de ise Şanlı Zafer'in yıl dönümünde Boğaz'ı geçme yüzme yarışmaları yapılacak. Vedat Sezer detayları bizlere aktaracak ama öncesinde Ankara'ya gideceğiz. Kübra Bal Ankara'da bizleri bekliyor. Devlet erkanı da bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kübra'ya günaydın diyelim ve sözü ona bırakalım.
1: Günaydın izleyicilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayalım bizler de yayınlarımıza. Tabii milletimizin gurur günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ankara'daysa tam 104 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi törenlerle anılacak. Törenlerin ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Aslanlı Yolu yürüyüşüne başlayacak. Ay yıldızlı çelenki Atatürk mozelesine bırakacak. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardındansa Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve günün anlam ve önemine ilişkin kritik mesajlar paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj da yayımladı. Hemen izleyicilerimizle paylaşalım. 104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla ön plana çıkmaktadır. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmayan, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Verdiği mesajda tabii Anıtkabir'deki programların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve bir gelenek olduğu üzere saatler 12.30'u gösterdiğinde tebrikat töreni başlıyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek ve saatler 17'yi gösterdiğinde ise Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreni gerçekleştirilecek. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan mezun olan teğmenlere hitap edecek ve akşam saatlerine gelindiğinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katılıyor olacak. Tabii bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları Ankara'da programlar devam ediyor olacak. Saatler 11'i gösterdiğinde de kortej yürüyüşü olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birinci meclise yürünecek. Bugün oldukça yoğun bir program var Ankara'da diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra Bağlı Ankara'daki son durumu anlattı. Programa dair şimdi İstanbul'a dönelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da Vatan Caddesi'ndeki resmi geçitle kutlanacak. Kutlamalar sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ne döneceğiz. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezin bizleri bekliyor. Hasan söz sende.
2: Esra Akgürek teşekkürler, kolaylıklar ve iyi yayınlar dileyelim. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bugün Türk milletinin bağımsızlığının zaferle taşlandırıldığının 104. yıl dönümü 30 Ağustos ve bugün tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli noktalarda kutlamalar yapılacağını söyleyebilirim. Şu anda biz neredeyiz? Kameraman arkadaşım Ömer Er'le birlikte Vatan Caddesi'ndeyiz. Burası sabah saat 7 itibariyle artık trafiğe kapatıldığını ifade etmek istiyorum. Herhangi bir şekilde Vatan Caddesi'ne hiçbir şekilde sivil aracın giriş ve çıkışına izin verilmiyor, müsaade edilmediğini öncelikle belirtmek istiyorum. Öyle ki az önce de söylemiştim aslında bugün İstanbul'da da çeşitli noktalarda kutlamalar yapılacak. İlk önce program sabah saat 9'da Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacağını ifade etmek istiyorum ve sonrasında saatler 10.30'u gösterdiğinde bizim bulunduğumuz bu noktada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ve tören geçişinin başlayacağını ifade etmek istiyorum ki şu anda da burada yine hazırlıkların yine aynı şekilde devam devam ettiğini öncelikle ifade edelim. Provalar yapılıyor ve tabii ki baktığımız zaman her yer aslında Türk bayraklarıyla şu anda donatıldığını ifade etmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ömer Erde bir yandan göstersin. Tabii ki bu kutlamalar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı, yani bizim bulunduğumuz yer Vatan Caddesi, her iki yönde de ve cadde üzerindeki yan yollarla birlikte artık araç trafiğine kapatıldı. Peki alternatif güzergahlar var. Hangileri onlar? Sürücüler Atatürk Bulvarı, D100, O3 Hal Yolu, Fevzi Paşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi'ne yönlendiriliyor o nokta. Alternatif yolları olarak kullanabilirler. Tabii yalnızca bununla da sınırlı kalmayacak. Saatler 11'i gösterdiğinde Beşiktaş iskelesinde gemi korteji geçişi gerçekleştirilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15'er 100'er unsur yine aynı şekilde İstanbul'da.

0: İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini ifade edelim. Saatler 18'i gösterdiği zamansa Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda Solotürk 30 Ağustos'a özel bir uçuş gerçekleştirecek. Yani bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok çeşitli farklı noktalarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamalarının yapılacağını ifade edelim. Biz de kameraman arkadaşım Ömer'le birlikte Vatan Caddesi'nde yine buradaki kutlamaları seyircilerimize göstereceğiz diyelim. Sözü size bırakalım Esra.
1: Hasan Zahi teyzem İstanbul'da kutlamaların adresi olan Vatan Caddesi'nden aktardı ve şimdi Çanakkale'ye uzanacağız efendim. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışları düzenleniyor. Zafer'in 104. yıl dönümünde Boğaz 39. kez yüzülerek geçilecek. Detayları ise haber muhabiri Vedat Sezer bizlerle paylaşacak. Günaydın diyelim ve sözü Sezer'e bırakalım.
2: Günaydın. Evet, Çanakkale geçilmez destanının yazıldığı yerdeyiz. Çanakkale Boğazı'ndayız ama bu kez Çanakkale'ye geçilecek Boğaz. 30 Ağustos yüzme yarışlarıyla geçilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda 39.sü düzenleniyor. Uluslararası yüz boğazı geçme yüzme yarışları. Şu anda yarışa start verilecek noktaya doğru biz de ilerlemekteyiz. Saat 8.30'da başlayacak Eceabat ilçesi sahilinden. Bu yarışmaya bu yıl uluslararası düzeyde katılım sağlandı. 1395 sporcu Boğaz'ı geçmek üzere başvuruda bulundu. 1387 kişinin de başvurusu kabul edilerek şu anda start noktasına götürüldü. Bu yıl 39.sü düzenleniyor demiştik. Sadece pandemi döneminde ve 99 depremi döneminde Boğaz'ı geçme yüzme yarışları yapılamamıştı. Onun dışında tüm yıl geleneksel olarak her yıl 30 Ağustos zaferimize atfen bu yarışlar düzenleniyor. Rekora baktığımızda ise tüm zamanların rekorunu 39 dakika ile Turgut Esen isimli yüzücü, bir Türk yüzücü yapmıştı. İşte bugün de saat 20.30-08.30'u gösterdiğinde 1387 sporcu farklı yaş gruplarından Eceabat ilçesinde, şu anda kameraman arkadaşımla gösteriyor, tüm hazırlıklar orada tamamlandı. Denize atlayacaklar ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçecekler. Çanakkale'de de karaya çıkacaklar. Farklı yaş kategorileri var. Çocuklar, çocuk grupları var, gençler var, yıldızlar var ve veteranlar da var, bu yarışmaya katılıyor. Her geçen yıl ilgi de artıyor. Yarışlar nedeniyle Çanakkale Boğazı çift taraflı gemi trafiğine de kapatılmış durumda. Güvenlik önlemleri de alındı. Tabii ki 30 Ağustos zaferinin bir nişanı olarak da Çanakkale Boğazı'na bu her yıl düzenlenmekte ve bu yılda 39.sü düzenlenecek. Ardından ise saat 10'da Cumhuriyet adına çeyrek konulmasıyla başlayacak bir başka törenimiz var. O törenin ardından da saat 11'de Çanakkale Kordon boyunda zafer geçiş töreni düzenlenecek. Toparlayacak olursak zaferler ayındayız. Ağustos ayı zaferler ayı. Çanakkale zaferinin de birlikte 30 Ağustos zaferi de Türk milletinin en önemli zaferlerinden biri, tarihe altın harflere geçmiş. Dolayısıyla biz de Çanakkale Boğazı'ndan hem 30 Ağustos deniz zaferimizi kutlayalım hem de buradaki gelişmeleri aktarmak üzere sözü tekrar stüdyoya size bırakalım.
1: Efendim, yarışlar ve geçit törenleri başladığında tekrar Çanakkale'ye Vedat Sezer'e uzanıyor olacağız. Şimdi bir de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletindir ifadelerini kullandı.
3: Lideri saygıdeğer Genel Başkanımız.
4: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Türk milletinin iki asla aşan mücadele tarihinden bahsetti. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Dumlupınar zaferinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.
5: 30 Ağustos'ta Dumlupınar iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
4: Zafer uğruna can veren şehit ve gazilere rahmet dileyen Bahçeli, bu topraklarda son söz.

0: Tüm Türk milletine ait olduğunun altını çizdi.
1: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir.
2: Efendim, yılların acısı bitti, silahlar sustu, bölgede yepyeni bir dönem başladı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu meyvelerini veriyor. Doğu'da, Güneydoğu'da tam 2 yıldır tek bir el dahi ateşlenmedi. Sokakta, çarşıda, evlerde sadece huzurun sesi var artık. Halk süreci bağrına bastı, umutlar yeniden yaşardı. Peki sahada son durum ne? Tarihi dönüşümün tüm ayrıntıları şimdi haberimizde.
3: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla terör kalıcı olarak Türkiye'nin gündeminden çıkarılacak. 2,3 trilyon dolarlık terörle mücadelenin maliyeti Türkiye'nin kalkınmasında kullanılacak. Bölge ise sürece dair umutlu. Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmek için başlatılan terörsüz Türkiye sürecinde sıra silah bırakma aşamasına geldi. Süreç kapsamında hayata geçirilen kanun bir af değilken şartları ve sınırları belli bir düzenleme olarak kayda geçiyor. Kanunda belirtilen düzenlemelerde terör örgütünün tamamen ortadan kalktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle devreye girecek. Öte yandan bölgede ise pozitif bir hava hakim. Toplum süreci çoktan benimsedi. 2 yıldır tek bir olay vuku bulmadı. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sonuçlanması ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve bölgesel istikrar için yeni bir zemin oluşturacak. Terörle mücadelenin ekonomik maliyeti en az 2,3 trilyon dolardı. Terörün ortadan kalkmasıyla geçmişte terörle mücadele ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan kamu kaynakları üretim, istihdam, teknoloji, eğitim ve kalkınma için harcanacak. Bölge şehirlerinin turizm faaliyetleri de yoğunlaşacak. Terörsüz Türkiye sayesinde Türkiye çapında yeni yatırımlar artacak, genç işsizlik azalacak ve nitelikli istihdam alanları genişleyecek. Son gelişmeler ışığında Suriye'de YPG-SDG'nin fesi ve entegrasyonu terörsüz bölge vizyonu kapsamında büyük bir gelişme ve önemli bir somut çıktı oldu.
3: Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir devlet, sözde devlet. Asla kurdurmayız, kurdurmayacağız.
1: Diğer yandan son yaşanan gelişmelerle barış, huzur, istikrar ve güvenlik arayışı içerisinde olan İran'da ülkesindeki PEJAK sorununu bu kapsamda çözebilir miyim yaklaşımını benimsedi. Terörsüz Türkiye süreci örgütün büyük oranda silah bırakacağı yer olan Irak içinde bir örnek oluşturdu. Özetle bölgede artık kimse herhangi bir terörist oluşum veya yapı istemiyor.
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yıllar sonra bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın yeniden açılması için talimat verdi. Soruşturma kapsamında tam 15 kişi ifadeye çağrılacak. Yıllardır karanlıkta kalan o sır perdesinin aralanacağı kritik gelişmenin ayrıntıları şimdi haberimizde.
1: ...15 yıldır yanıtı aranan o soru yeniden gündemde. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü doğal yollardan mıydı? Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümü... ...Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 15 yıl sonra yeniden araştırılıyor. 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Kozinoğlu... ...Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından zehirlenme şüphesi gündeme geldi. Ancak Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp krizine yer verilmişti. Özellikle sağlık ekibinin olay yerine geç ulaşması ve ambulansın bekletildiği iddiası yeniden incelenecek. Kozinoğlu'nun fenalaştığı gün yaşananlar ve sağlık ekibinin müdahale süreci soruşturmanın odağında. O dönemde çalışan gardiyanlar, görevi başında bulunmayan sağlık personeli ve ambulanstaki görevliler dahil olmak üzere en az 15 şüphelinin çelişkili ifadeleri de yeniden mercek altına alınacak.

0: Ali Ankara Suç Örgütü soruşturmasında 35 kişi daha tutuklandı efendim. Dosyadaki ayrıntılarsa adeta dudağı küçüklattı. Ali Ankara Suç'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruç'un lüks araba sevdası mali raporda ifşa oldu. Son 20 yılda tam 30 lüks otomobil ve 5 motosiklet devrettiği ortaya çıktı.
1: Para paklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma dosyası derinleşiyor. 35 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, ikisi hakkında adli kontrol kararı verdi. Öte yandan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in lüks araç ve motosiklet tutkusu soruşturma kapsamında hazırlanan rapora yansıdı. Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre Kuriş, 2006'dan itibaren 35 farklı taşıtın alım ve devir işlemini gerçekleştirdi. Rapora Kuriş'in birkaç gün ya da ay içerisinde elden çıkardığı araçlar da yansıdı. Çok sayıda kısa süreli alım ve devir işleminin ticari amaç taşıyabileceği değerlendirildi. Hilmi Tuna Kuriş'e kaçışı sırasında kullanılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli çakarlı araç soruldu.
1: Biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı
0: evet,
1: kullanıyorum.
0: Otoparkta duruyordu.
1: Otoparkta
0: dedi.
1: Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Sizin söylediğiniz gibi
0: iki araç daha
1: var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konular hakkında araştırıyoruz ama yani bakan beyin söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Evet. Ben bunu söylemek Peki. istiyorum.
2: Kaçışı sırasında kullandığı aracın çakarlı olduğundan haberi olmadığını söyledi. Bu aracın kimin olduğunu, nereden geldiğini bilmiyorum. Ben araç koltuğunun gerisindeydim. Uyuyordum. Çakarlı olduğunu da çakar kullanıp kullanmadığını da bilmiyorum. Abime operasyon olduğunda Muğla'daydım. İstanbul'a dönmek için çevre yoluna çıkarken yakalandık dedim. Evinde yapılan aramada ele geçirilen 552.567 dolar ve 37.385 euro parayı da biriktirdiğini öne süren Kuriş, yakalandıkları araçta bulunan iki telefondan birinin kendisinin olduğunu söyledi. Ancak telefonun şifresini unuttuğunu iddia etti. Öte yandan soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
0: Efendim, yargıda bürokrasiye ve uzayan dava süreçlerine son verecek dev bir adım atıldı. Adalete erişimi kolaylaştırmak için Alo Adalet 135 hattı devreye girdi. Mahkemelerdeki gecikmeler artık anında tespit edilecek. Vatandaş hakkını ararken zaman kaybetmeyecek. Tarihe uygulama 1 Eylül'de hayata geçecek.
1: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
3: Adliyelerde yeni dönem başladı. Alo Adalet 135 hattı hayata geçiyor.
4: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Alo Adalet hattına hoş geldiniz.
3: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibariyle hayata geçeceğini duyurdu.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda adalet hizmetlerimizi vatandaşlarımız için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz.
3: Alo Adalet 135 ilk olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulanacak. Uygulama kapsamında uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurular hızlı ve güvenli bir şekilde iletilebilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler

0: yakından yenilecek.
1: Hakim kusura bakmasın, 8 yıldan beri sen boşama davasını niye bitiremiyorsun? Bunun sebebini sormak zorundayız. Hakim de bu konuda makul bir gerekçe sunamıyorsa dosyada, bunu arkadaşlarımızla inceleyecek. O zaman da sonuçlarına katlanacak.
0: Peki Alo Adalet 135 nasıl uygulanacak? 5 yıl aşan dava dosyalarıyla 3 yıl aşan soruşturma dosyaları hakkında yapay zeka destekli sesli asistanların veya uzman temsilcilerin aracılığıyla başvurular gerçekleştirilecek. Başvurular, yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarına ulaştırılacak. Gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla iletilecek.
2: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarına...
3: Efendim, Ankara'da yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturması siyaset kulislerini adeta sarstı. Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Teknoğlu gözaltına alındı. Masak raporundaki detaylarsa akıllara durgunluk verecek cinsten. Tam 1 milyar 350 milyon liralık devasa hesap hareketi, şüpheli transferler ve gece yarısı yapılan gizemli ödemeler yine dosyadaki yerini aldı.
0: Milyonlarca liralık para transferleri ve dikkat çeken gece ödemeleri. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve para aklama soruşturmasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara'da gözaltına alındı. Tekinoğlu'nun ikametinde arama ve el koyma işlemleri sürerken soruşturmanın mali boyutunda MASAK'ın hazırladığı raporda dosyaya girdi. MASAK raporuna göre Tekinoğlu'nun hesaplarındaki toplam para hareketinin 1 milyar 350 milyon liralık brüt işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu hareketlerin yaklaşık 664 milyon 820 bin liralık kısmının giriş, 666 milyon 370 bin liralık kısmının ise çıkış olduğu tespit edildi. Söz konusu işlemlerin önemli bölümünün Tekinoğlu'nun kendi adına kayıtlı hesaplar arasındaki transferlerden oluştuğu belirtildi. Üçüncü kişiler ve şirketlerle gerçekleştirilen para hareketleri de raporda yer aldı. Buna göre yaklaşık 10 milyon 290 bin liralık giriş ve 14 milyon 120 bin liralık çıkış tespit edildi. MASAK'ın ikinci analizinde ise özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen para transferleri dikkat çekti. Farklı kadınlara yapılan para transferleri de fuhuş iddiaları kapsamında incelemeye alındı. Tekinoğlu'nun hesaplarına yurt dışından yapılan para transferleri de MASAK incelemesinde yer aldı. Ancak mali inceleme yalnızca banka hareketleriyle sınırlı kalmadı. Tekinoğlu'nun çeşitli araç ve gayrimenkul işlemleri de rapora yansıdı. Bir firmaya 3 ayrı işlemde araç bedeli gönderildiği belirlenirken, tapu, kapora ve daire satış bedeli açıklamalarıyla yapılan para transferleri de dikkat çekti. Soruşturma kapsamında Tekinoğlu'nun banka hareketleri, finansal varlıkları ve söz konusu transferlerin niteliğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
3: MHP İstanbul Teşkilatı olağan ilk kongresinde yeni dönem için sandık başına gitti. Kongrede terörsüz Türkiye süreci ve İstanbul'un sorunlarıyla birlik mesajları öne çıktı.
4: Bu kutlu şehre bu şekilde ihanet edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
0: MHP İstanbul Teşkilatı yeni dönem için sandık başına gitti. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul olağan ilk kongresi yoğun katılımda gerçekleştirildi.
4: Sizlerle beraber İstanbul'da, İstanbul siyasetinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: Gün bugündür sloganıyla yola çıkılan kongrede İstanbul'un dört bir yanındaki teşkilat mensupları bir araya geldi. Kongrenin gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
5: Terörsüz Türkiye vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi, kaynaklarımızın milletimizin kalkınmasına yönlendirilmesi ve Türkiye 100 yılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan kürsüden peş peşe verdi mesajlarını. Hedefimiz Türkiye 100 yılıdır dedi.
5: Artık Türkiye'de kan ve kin devri bitmiştir. Bu memleketin en derin yarası kapanmıştır. Yarım asırdır dağları sulayan Mehmetçiğin asıl kanı artık terörden tek damla dahi akmayacaktır. Ay yıldızlı sancağımız tabutların üzerinde değil, ufukların ötesinde dalgalanacaktır.
0: MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ın gündeminde ise mega kentin sorunları vardı.
4: İstanbul sahipsiz, İstanbul kimsesiz, İstanbul kaderine terk edilmiş. Bugün İstanbul'un sokaklarında, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza

0: İstanbul ne de kimsesiz. İstanbul'un sahibi de, İstanbul'un kimi de, İstanbul'un sevdalısı da biziz, biz.
1: Parti il ve ilçe kongrelerinin ardından 2027 yılında 15. olağan büyük kurultayını gerçekleştirecek.
2: Efendim, Sabah gazetesine bakacağız bu saatimizde. Hemen şöyle bir göz gezdirelim, manşette de başlayalım. Sorumsuzluğa ibretlik tazminat başlığını atmış Sabah gazetesi manşette. Konya Akşehir'de kaldırımda yürürken bir binanın terasından düşen beton parçalarıyla yaralanan Almine Can'dan hem yaşam hem de hukuk savaşını kazandı. İhmali görülen belediye 14 milyon TL tazminat ödeyecek. 2023'te gerçekleşen olayda 3 katlı binadan düşen beton parçalarıyla ağır yaralanan Almina beyin ameliyatına alındı. Hayatı tutunan küçük kızın sol bacağında kalıcı hareket kısıtlığı oluştu. Almina'yı korumaya çalışan baba Mehmet Can'dan da yaralandı. Kazanın ardından başlatılan 3 yıllık hukuk savaşından tarihi bir karar çıktı. Mahkeme 12 ay süren tedavide vücutlarında kalıcı sakatlık meydana gelen baba ve kız için Akşehir Belediyesi'nin yasal faiziyle birlikte 14 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti. 2017'den bu yana yapılan uyarılmalara rağmen binalarını onarmayan 12 kat maliki için açılan davada ise 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor diyor. Ve hemen bakalım efendim, vatandaştan meclise dilekçe yağmuru diyor solda yer alan bir haberde. Sosyal medyanın çocuklara olumsuz etkileri tartışılırken vatandaşlar önlem alınması için binlerce başvuru yaptı. TBMM Dilekçe Komisyonu'na çocukların kişisel verileri ve müstehcen içeriklerden korunması gibi konularda binlerce talep ulaştı. Sosyal medya platformlarına daha sert tedbirlerin alınması istendi diyor konuyla ilgili ABD ve AB'den de yaptırımlar gelmişti, hatırlayacaksınız. Efendim, ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'deki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yılmaz koroner yoğun bakım ünitesinde anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
1: Komedyen Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
3: Yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
1: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 arayan ünlü sanatçı, ilk müdahalenin ardından 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Burada doktorlar tarafından anjiyoya alınan Cem Yılmaz'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.
4: Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz.
5: Ünlü sanatçı Cem Yılmaz Paşaköy'deki evinde şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle 112 acil çağrı merkezine bilgi geldi. İlk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada ilk müdahalesi yapılması adına zaman geçirmeden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi ve burada kendisine bir damara stent uygulaması yapıldı ve şu anda sağlık durumu iyi olduğu açıklandı. Ancak Cem Yılmaz'ın ciddi bir kalp krizi geçirdiği de açıklamaya eklendi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı paylaşımda değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir ifadelerine yer verdi.
2: Efendim, bültenimizin başında Çanakkale Boğazı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yüzme yarışları düzenlenecek, başlamak üzere demiştik. O yarışlar başladı. Şimdi Çanakkale'ye döneceğiz detayları için. Tekrar A Haber muhabiri Veda Sezer'e sözü bırakalım.
5: Evet, 30 Ağustos Çanakkale Boğazı'nı geçmedi. Yüzme yarışı heyecanı başladı. Hemen arkamda az önce start verildi. Ve Eceabat sahilinden 1387 sporcu suya atladılar ve kıyasıya bir mücadelede başlamış oldu. Çanakkale'de şu anda başlayan yarış Çanakkale'de sona erecek. 1,5 kilometreden fazla bir mesafe, 2 kilometrelik bir mesafe koşulacak. Şu anda

noktasında hemen yakınındayız. Birol istersen şöyle gel. Yarışı gösterelim. Yaklaşık 1535 sporcu müracaat etmişti. 1535 sporcu arasında 1387 sporcunun kaydı kabul edildi. Halen de Ece Abat'a start noktasında suya girenler var, ancak önde bir yoğun bir sporcu grubu ise bir hali yol almış durumdalar. Çanakkale Boğazı 30 Ağustos Boğazı geçme yüzme yarışması dolayısıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı. Görüldüğü gibi sporcuların tamamının yanında bir refakatçi tekne bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü feribotları ve botları da sporcuların güvenliğini sağlamasını sağlıyorlar. Şu anda bir grup sporcu önemli bir ölçüde mesafe kat etmiş durumda ve Çanakkale Boğazı'na Ece Abat tarafından girmiş durumdalar. Bu organizasyon 39 yıldan bu yana yapılıyor. Sadece pandemide ve 1999 depreminde yapılmamıştı. Çanakkale Rotary Kulübü tarafından ve her yıl uluslararası düzeyde düzenleniyor. Bu yıl 23 ülkeden 255 yabancı sporcunun katıldığı bu organizasyona 1535 sporcu farklı yaş kategorilerinden müracaat etti ve 1387 sporcunun da müracaatı kabul edilmişti. Tabii ki rekordan da bahsetmek gerekirse tüm zamanların rekoru 39 dakika ile Turgut Esen isimli sporcuya ait. Bu yıl bir rekor gelir mi? O da merakla bekleniyor. Çanakkale Boğazı'nda tüm tedbirler alınmış durumda. Görüldüğü gibi kameraman arkadaşım da gösteriyor. Sporcular kulaçlarını atarken çevrelerindeki refakatçi tekneler de onlara refakat ediyor. Bu bölge akıntılı bir bölge. Özellikle Çamburnu açıkları, Çanakkale Boğazı, Çamburnu açıkları akıntının yoğun olduğu bir bölge. Böylece sporcular hem dalgalarla hem de akıntılarla mücadele edecektir ve bu yarışma Çanakkale Merkez İskelesi'nde son bulacak. 30 Ağustos zaferimize atfedilen bir organizasyon. 39.sü düzenleniyor ve Çanakkale Boğazı her yıl 30 Ağustos'ta bu heyecana tanık oluyor. Tabii ki ünlü sporcuların yanı sıra bu yarışmaya amatör yüzücüler de oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Çanakkale'ye 3 günden bu yana gelen sporcular şehirdeki hem sosyal hayata renk kattılar hem de bu güçlü organizasyonun heyecanını yaşadılar. Şu an biz de o heyecanı yakından takip ediyoruz. Baktığımızda en öndeki sporcu kıyıdan yaklaşık 700-800 metre açılmış durumda. Bu da yarışın hızlı tempoda devam ettiğini izlenimini bize veriyor. Tabii ki Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi, Kıyı Emniyet Müdürlüğü de dahil olmak üzere tüm tedbirler alındı. Çanakkale Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı. Tabii ki kulaçlar da 30 Ağustos zaferimiz için atılıyor. Şu anda Kilitbari Kalesi paralelinde dur yolcu silüetine biraz sonra bizim de görüş sahamıza girecek. İşte tam o noktaya, Çamburnu açıklarına gelmiş durumdalar sporcular. Aslında halen de start noktasından denize atlayıp çıkanlar var. Tabii baktığımızda sporcular nasıl takip ediliyor, dereceleri nasıl kayıt altına alınacak. Her sporcunun ayağına bir çip takılmıştı. O çip startı verildiği andan itibaren takip ediliyor ve karaya ilk çıktığı anda da durduruluyor ve böylece kulaç atma süresi de belirlenmiş oluyor. Yani bu yarışmaya herhangi bir şekilde farklı bir noktadan katılım sağlanamıyor. Dolayısıyla 1535 sporcu arasından 1387 sporcu ayaklarında çip

0: bulunduğu halde Boğaz'ın sularda atlamış durumda. Toparlayacak olursak şu anda Çanakkale Boğazı'nda 30 Ağustos yüzme yarışları devam ediyor ve şu anda biz de o yarışları takip ediyor durumdayız. Yaklaşık 40 dakika sonra da toplamda 40 dakika sürede ilk yüzücünün sahile çıkması bekliyor diyelim. Sözü Çanakkale'ye tekrar size bırakalım.
1: Efendim Vedat Sazar aktardı Çanakkale'deki o yarışlardaki izlenimlerini. Şimdi gündemin diğer başlıklara devam edelim. Milli Gazete yazarı ve 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk edebiyatına önemli izler bırakan Haksal, Üsküdar Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
2: Tabii kitaba o kadar çok odaklanmışım ki.
3: Milli Gazete yazarı ve 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Aksal son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Haksal İstanbul'da hayatını kaybetti. Haksal için Üsküdar'daki Şakir'in camiinde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok kişi katıldı.
4: Bir çınardı edebiyat dünyamızda. Kimseyi incitmeyen, kimseyi kırmayan, hep okuyan, çok okuyan biriydi. Hastalık döneminde de hep başucunda kitaplar hiç eksilmedi.
3: Cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez kıldırdı.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
3: 1951'de Bingöl'de dünyaya gelen Haksal, Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk öyküsü Tıkırtı, 1975'te Milli Gazete'de yayımlandı. Öykü, roman, şiir, deneme ve inceleme türlerinde eserler veren Haksal, özellikle 7 İklim Dergisi'yle Türk Edebiyatı'nda iz bıraktı. Sesim Bana Yetmiyor adlı eseriyle 1987 Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülünü alan Haksal, 2017'de Bingöl Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına layık görüldü. Ali Haydar Haksal'ın naaşı, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Kırklar elinin Vize ilçesinde denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan Arda Barlas'tan ne yazık ki acı haber geldi. 20 yaşındaki gencin cansız bedenine kaybolduğu bölgede ulaşıldı.
6: Denizde kaybolan Arda'dan acı haber geldi. Dört arkadaş 26 Ağustos'ta Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girme yasağına rağmen denize girdi. Dalgaların arasında sürüklenen gençleri gören çevredekiler ekiplere haber verdi.
7: Geldi abla.
6: Dört arkadaştan ikisi sahil güvenlik, biri ise balıkçılar tarafından kurtarılırken 20 yaşındaki Arda Barlas'a ulaşılamadı. Denizde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT ekipleri katıldı. Çalışmalar havadan helikopter, drone ve paramotorla, karadansa AFAD ekiplerince sürdürüldü. Acı haber 3 gün sonra geldi. Arda'nın cansız bedenine kaybolduğu bölgede ulaşıldı.
1: Efendim şiddetli yağış birçok şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kars ve Ardahan'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ortalığı savaş alanına çevirdi. Mersin'de toprak kaydı. Trabzon'da ise sel sularının sürüklediği çamur ve moloz yığınları yolları kapattı.
8: Yaz mevsiminde etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Kars'ın Akyaka ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü, kıştan kalma görüntüler oluştu. Ardından etkisini arttıran sağanak sebebiyle dere yatakları taştı, yollar nehre döndü. Dolu ve sağanağın vurduğu bölgelerde zor anlar yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda mahsur kalanlar oldu. Taşan derelerin getirdiği sel suları

0: ve önüne ne kattıysa sürükledi, dev su boruları yerinden söküldü. Sel sularının ortasında kalan köylüler canlarını hiçe saydı. Hayvanlarını güvenli bölgeye çekmeye çalışanlar ölümle burun buruna geldi.
1: Mallar geçemez.
0: Felaketin adresi sadece Kars değildi. Ardahan'da şiddetli yağış ve dolunun etkisi altındaydı. Kısa sürede bastıran yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar sularla kaplandı. Yağışın yoğun olduğu mahallelerde rögar ve mazgalları taştı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçların dalları kırıldı. Akdeniz'de ise heyelan yaşandı. Mersin'de yağışın ardından toprak ve kayalar yola kaydı. Anamur-Gazipaşa karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Karadeniz'de de tablo farksızdı. Trabzon'da fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle bir derenin debisi tehlikeli boyuta ulaştı. Yaşanan taşkın sebebiyle yollar geçit vermedi. Meteoroloji uzmanları acil koduyla uyarıda bulundu. Devam edecek şiddetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
2: Efendim, Avrupa'da yaz ortasında felaket alarmı verildi. Fransa ve İtalya aniden bastıran dolu ve fırtınayla sarsıldı. Gökten golf topu büyüklüğüne dolu yağdı. Çok sayıda kişi yaralandı. Geriye milyonlarca euroluk hasar kaldı.
0: Yaz aylarını kuraklık ve orman yangınlarıyla geçiren Avrupa, şimdi de şiddetli fırtına ve dolu yağışıyla karşı karşıya. Fransa ve İtalya'yı kısa sürede etkisi altına alan olumsuz hava günlük hayatı felç etti.
3: Bu yıl alışılmadık bir yıl. Su seviyesi çok düşük ve su çok az.
0: İtalya'da kuraklığın izleri henüz silinmemişti. Bu kez gökyüzünden golf topu büyüklüğünde dolu yağdı. Fırtına ve dolu kuzeydeki Trimona kentinde sadece 10 dakikada büyük yıkıma yol açtı. Evler, 10 kilise ve en az 10 bin araç zarar gördü. 43 kişi yaralandı. Çok sayıda aile evlerinden tahliye edildi. Fransa'da da benzer tablo vardı. Başkent Paris'i vuran şiddetli fırtına korku filmlerini aratmadı. Yağan dolu bir tramvayın camlarını patlattı, yolcular kabusu yaşadı. Araçların camları tek tek kırıldı. Hızı saatte 142 kilometreye ulaşan fırtınada ayakta durmak mümkün olmadı. Dengesini kaybedenler yere savruldu. Korkudan dükkanlara sığınanlar vardı. Fransa'da 44 bölgede turuncu alarm verildi. Gökyüzünden gelen felaket İtalya ve Fransa'da geriye milyonlarca euroluk hasar bıraktı.
2: Efendim, Eylül ayının başında en büyük yoğunluğu yaşayan meslek gruplarından biri de spotçular. Üniversite kaydını yapan öğrencilerden ev tutanlar soluğu spotçularda alıyor. Peki bir öğrenci evini temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar ne kadar? Taksit yapılıyor mu? İşte bir öğrenci evinin maliyeti ne kadara geliyor bakalım.
4: ...20-25'e falan 3 parça beyaz eşya alabilir. Sıfır alırsa da 70-80 milyar alır.
5: 2 sene burada kalıyorlar, 3 sene burada kalıyorlar. O kadar uygun, yüksek fiyatlarda almayı tercih etmiyorlar.
6: Üniversite kayıtlarına geri sayım başladı. Barınma en önemli sorun. Özel yurtları pahalı bulanların tercihi ev kiralamak. Orada da öğrencileri eşya sorunu bekliyor.
7: Öğrenci olmak gerçekten zor. Özel üniversitelerin fiyatları fahiş durumda, artmış durumda. Bir de yurtlar da çok pahalı şu an.
8: Biz yurtlarda şu an yer bulamadığımız için evlere çıkmaya çalışıyoruz. Evlerde biraz maliyetli oluyor. O yüzden de en düşük fiyatlı şeyleri bulmaya çalışıyoruz.
9: Özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrenciler mecburen evlere çıkmak zorunda kalıyor. Sıfırdan bir evi döşemek ise oldukça maliyetli. 2 ya da 4 yıl yaşayacakları ev için özellikle bu yüzden spotçuları tercih ediyorlar.
7: Bu
10: burada uygun olduğunu söylediler. Bakalım evimiz için bir şey bulursak uygun fiyata almayı düşünüyoruz.
11: Buzdolapları 13-14 bin lira bandında. Çamaşır makineleri işte 7 ile 10 bin lira bandında. Bulaşık makineleri de aynı şekilde. Televizyon

0: Onunla aynı şekilde. Onlar da 10 bin lira civarında.
1: Kiralar zaten yüksek. Şu anda öğrenciler gelip burada daha uygun fiyatlara ürünler alabiliyor.
2: L köşe tercih ediyorlar genelde. 7 bin 8 bin lira arasında değişiyor. Gardıroplarda genelde sürgülü değil de kapaklı tercih ediyorlar. Onlar da 5 bin lira, 6 bin lira, 4 bin lira civarında değişiyor.
3: Beyaz eşyaya bir öğrenci için lüks sayılabilecek televizyonu ve bulaşık makinesini de eklediğimizde yaklaşık maliyet 30 bini buluyor. Bunun içine mobilya da eklendiğinde toplam fiyat yaklaşık 60 bin oluyor.
2: Herhalde taksit istiyorlar zaten. Biz de o şekilde yardımcı oluyoruz ki zaten en dip fiyatlarla yardımcı oluyoruz.
4: Efendim takvim ve manşete bir bakalım. Takvim manşetinde bugün siber savaş başlığı atılmış. Dünya sosyal medya devlerinin çocuklar üzerindeki zararlarını tartışırken Türkiye çok net bir hamle yaptı. Ailelerden gelen feryat gibi şikayetler üzerine sosyal medya çalışma grubu kuruldu ve dijital dünyanın vahşiliğine set çekildi. Türkiye çocukların zihnini teknoloji devlerinin insafına bırakmadı. Aile Bakanlığı bünyesinde sosyal medya çalışma grubu kurarak siber sınırlarını net şekilde çizdi. İçerik denetimlerinin bizzat sahada yapılacağını ilan etti. Bu kapsamda 3224 içerik takibi alındı. Akran zorbalığından sanal kumara, dijital bağımlılıktan yapay zeka dolandırıcılığına kadar uzanan bu kirli ağ devletin yakın markajına girdi diyor. Vatandaşların CİMER ve TBMM'ye şikayet yağdırması toplumdaki rahatsızlığı gözler önüne serdi. En çok şiddet ve korku içerikleri ihbar edildi diyor. Türkiye'de 1 Kasım itibarıyla 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamalarını ve yeni güvenlik mekanizmalarını hayata geçirecek, dijital bağımlılığın önüne geçmeyi hedefleyen bu reformla birlikte ebeveynlerin omuzlarındaki en büyük yük de hafifleyecek diyor. Ve bakalım efendim, Gülistan Doku soruşturmasına dair bir haber var bugün. Gülistan Doku dosyası büyük bir delil karartma şebekesini ortaya çıkardı. Dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman ve eşi gözaltına alındı. Doku'nun cesedini gömdüğü öne sürülen korucunun 3 çocuğu ve eşinin de aralarında bulunduğu 8 kişi daha yakalandı. İntihar algısı oluşturmak için Gülistan'ın eşyalarının su altına yerleştirildiği saptandı ve 2 polis tutuklandı. Tarihsiz Gülistan'ın cesedi ise henüz bulunamadı diyor. Konuyla ilgili soruşturmada devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun bir açıklamasından haber var. Türkiye'de kayıtlı İHA sayısının 94.230'a ulaştığını açıkladı. İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı ise %367 oranında arttı. 237.000'e çıktı diyor. İHA rekora uçuyor başlığıyla. Efendim, İstanbul'un geçmişine ait pek çok hikaye türküleriyle anlatılıyor. Kimi Beyoğlu'ndan, kimi Galata'dan, kimi Üsküdar'dan sesleniyor. Peki İstanbul'un türküleri bize neler anlatıyor? Şehrin türkülerle yaşayan sesine kulak vereceğiz ve ardından da Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız efendim.

İstanbul yüzyıllar boyunca değişti, büyüdü, kalabalıklaştı. Değişense yalnızca sokakları ya da binaları değildi. Ancak eski İstanbul'un izlerini taşıyan bir miras bugün halen daha yaşıyor. İstanbul'un türküleri. Gelin bugün hep beraber İstanbul'u anlatan türkülere kulak verelim.

Bugün milyonlarca insanın yürüdüğü bu yollar onlarca yıl önce birçok türkünün hikayesine sahne oluyordu. İstanbul'un türküleri şehrin müzikle oluşturulmuş hafızası.

0: sizce bir şehri türkülerinden tanımak da mümkün mü?
1: Kesinlikle mümkün, çünkü hepsinin içinde ayrı bir hikaye var.
2: Bir zamanlar İstanbul sokaklarında tulumbacılar yangına işte böyle koşuyordu. Zaman içerisinde hikayeleri ise türkülere

0: İstanbul'un sonsuz maviliği de pek çok türkü de kendine yer buldu. Bahriyeliler, gemiler, sandallar ve iskeleler ve hatta denizin ayırdığı iki yakada birbirini bekleyenler. Efendim, İstanbul türküleri deyince aklınıza gelen ilk türkü ne oluyor?
1: Yarım İstanbul'un meskenini tuttum.
0: Peki bize biraz mırıldansanız mümkün mü?
1: Sesim çok kötü ama.
0: Olsun, biz yine de dinlemek isteriz.

türküleri arasında öyle bir tanesi var ki ünü şehrin sınırlarını çoktan aştı. Hatta merkezinde ise yine bir İstanbul semti var, Üsküdar. Ve hatta o semte doğru yola çıkan bir kağıt.

0: Sen biliyor musun o türküyü?
1: Evet.
0: Baba söylesin, belki sen de öğrenirsin, eşlik edersin.
1: Peki.
2: Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur.
0: Şimdi aynısını sen söyle.

eski İstanbul var ve de türkülere konu olan o hayatlar. Ancak şehrin hafızası türkü dizelerin aralarında saklı. Adalarda bekleyenlerden, gemilerde talim yapanlara, Beyoğlu'nda gezenler

Bugün 30 Ağustos. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı kutlu gün. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos yalnızca bir askeri başarı değil. Milletimizin birlik ve beraberliğinin, inancının ve kararlılığının tüm dünyaya ilanı. 30 Ağustos esareti reddeden bir milletin cesaretinin, imkansızlıklar karşısında boyun eğmeyen inancının ve vatan uğruna kenetlenen yüreklerin eşsiz destanı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük zaferin gururunu sonsuza dek taşıyacağız inşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Evet arkadaşlarımız da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu bizlere anlatmak için haber nöbetinde. Hemen bakalım kimler nerede bizi bekliyor. Efendim kutlamaların ilk adresi olan Anıtkabir'de Hatice Kübra Bal bizi bekleyen isim. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Hasan Zahit Ezim yayına hazır. Yine İstanbul'daki kutlamaların merkezi olan Vatan Caddesi'nde Hasan Zahit Ezim bizleri bekliyor. Zaferin kazanıldığı topraklara Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Atagündüz Kurşun'da yayına hazır efendim Ajans

0: Efendim 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Devlet Erkanı ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Şimdi ayrıntıları almak için hemen o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal bizi bekleyen arkadaşımız. Günaydın Kübra, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım oradaki atmosferi almak için.
1: Günaydın. Biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak yayınlarımıza başlayalım. Milletimizin gurur günü tabii tüm coşkusuyla tüm yurtta kutlanıyor olacak. Ankara'daysa 104 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi aslında törenlerle anılacak. Ve törenlerin ilk adresi her yıl olduğu gibi elbette Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Aslanlı Yol'daki yürüyüşüne başlayacak. Daha sonrasında saatler 11'i gösterdiğinde Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelenk bırakılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardındansa Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Günün anlam ve önemine ilişkin kritik mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesajı da ver hemen izleyicilerimizle paylaşalım. 104 yıl

0: önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta Yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Tabi Anıtkabir'deki törenlerin bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve saatler 12.30'u gösterdiğinde bir gelenek olduğu üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. Tebrikat töreni başlamış olacak. Daha sonrasında saatler 17'yi gösterdiğinde ise Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp mezuniyet törenine katılacak ve burada mezun olan teğmenlere seslenecek, hitap edecek. Akşam saatlerine gelindiğinde ise artık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınmış olacak. Bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonda da çeşitli konserler verilecek. Özel film gösterimi ve video gösterimi de olacak. Elbette bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarıydı. Ankara'da programlar devam ediyor olacak. Saatler 11'i gösterdiğinde ise kortej yürüyüşü olacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise yürünülecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, İstanbul'da da kutlamaların ilk adresi Taksim Meydanı. Şimdi o noktadaki atmosferi alacağız. Ahmet Nazif Vural bizi bekleyen arkadaşımız. Günaydın Ahmet, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
2: 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkışıyla başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı'nın taçlanmış olduğu o büyük taarruzun kazanmış. 30 Ağustos 1922'nin üzerinden tamı tamına 104 yıl geçti. Ve o 104 yılın üzerinden yeni bir Türkiye, yeni bir aslında burada o Türkiye'nin temellerinin her gün yeniden tekrar tekrar atıldığı ve her seferinde de daha da sağlamlaştırılarak daha da ileriye, daha da güvenli bir şekilde bakmak için aslında bir kez daha toplanıldı noktalardan birisindeyiz. Taksim'deyiz ve bu noktada da valiliğinin, İstanbul Valiliği'nin düzenlemiş olduğu programla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor. Çelenkler az evvel bu noktada Taksim Anıtı'na bırakıldı ve yine burada tören mangası, tören takımı da İstiklal Marşı'mızı seslendirdiler ve bu noktada şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'a dair olan mesajı okunuyor. Elbette çok büyük bir tarihi gelişme. Oldukça önemli. Tarihimizin, kültürümüzün en önemli, şanlı tarihimizin en önemli parçalarından birisi. Nitekim büyük taarruz ve o Kurtuluş Savaşı bizler için Türkiye Cumhuriyeti için oldukça büyük bir öneme sahipti ve bu aslında öyle her zaman hatırlayabileceğimiz veya her zaman görüp düşünüp farklı şekilde yorumlayabileceğimiz bir şey değil. Öyle ki dünyaya Türkleri bir kez daha hatırlatan ve hiçbir şart altında, hiçbir durum altında boyun eğmeyeceklerini gösteren o en önemli tarihi gelişmelerden birisiydi. Büyük taarruzda gelen başarı, Dumlupınar'da gelen başarı. Şu an kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere Taksim Anıtı'nın hemen çevresinde bulunan tören takımını gösteriyor. Bir yandan da burada çok ciddi bir kalabalık var. Bu kalabalık büyük çoğunluğu protokol. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün burada olduğunu söyleyelim. Garnizon Komutanlığı burada ve yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen komutanlar ve barodan gelenler, çeşitli okullardan gelen öğrenciler burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorlar hep birlikte. Elbette burada kutlamaların en büyük unsurlarından birisi de şehitlerimizi yad etmek. Öyle ki onlar bu vatan uğruna can verdi ve onlar bizlerin şüphesiz en önemli kahramanları ve o Kurtuluş Savaşı'nda can veren şehitlerimizin her birini bir kez daha biz de bu noktadan yad edelim. Ruhlarına, Yüce Rabbimize rahmet dileyelim. Bu oldukça önemli bir gün ve 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu zaferin nasıl geldiğini bizlere sürekli her seferinde

0: Hatırlatması gereken oldukça önemli bir tarihi olgu. Öyle ki Büyük Taarruz sadece bir savaş değil veya sadece bir taarruza kalkma harekatı değildi. Bir başkomutanlık, başkumandanlık meydan muharebesinden bahsediyoruz ve bu aslında tarihe ismini altın harflerle işleten o taarruzun sadece bir savaşı bitiren diyelim, bir ülkenin kurtuluşu için atılmış en önemli adım olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bizlere. Evet, bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajı bir kez daha okundu ve o mesajın ardından da yine buradaki program tamamlanacak. Buradaki programın hemen ardından da Vatan Caddesi'ne geçecek. Bu noktadaki protokol ve Vatan Caddesi'nde de o yine programın devam edeceğini altına çizelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet Nazif Ural, paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Vatan Caddesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar nedeniyle İstanbul'da bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Şimdi Vatan Caddesi'ne gideceğiz. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim hem izlenimlerini aktaracak hem de bizi bilgilendirecek. Dönelim hemen, günaydın Hasan, hoş geldin yayına, sözü hemen sana bırakayım.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim. İfade etmiş olduğunuz gibi bugün Vatan Caddesi'nde özellikle saatler 10.30'u gösterdiği an itibariyle coşkulu bir kutlama olacağını öncelikle ifade etmek istiyorum. Zira Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taşlandırılmasının 104. yıl dönümü kapsamında ki bugün 30 Ağustos o şanlı zaferin üzerinden tam 104 yıl geçti ve halen daha ilk günkü coşkuyla kutlandığını ifade etmek istiyorum. Biz neredeyiz? Kameraman arkadaşım Ömer Erle birlikte Vatan Caddesi'ndeyiz. Şu anda burası sakin ancak dakikalar sonra, özellikle bir saat sonra aslında ciddi bir şekilde kalabalığın olacağını ifade etmek istiyorum. Bugün sabah saat 7 itibariyle bizim bulunduğumuz bu yol artık tamamen kapatıldı. Türk bayraklarıyla donatıldı ve daha sonrasında saatler onu gösterdiği an itibariyle tören geçişi için birlikler ve tören unsurlarının yerlerini alacağını ifade etmek istiyorum ki kutlamalar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı, yani bizim bulunduğumuz Vatan Caddesi artık her iki yönde de ve cadde üzerindeki yan yollarla birlikte araç trafiğine kapatıldı saat 7 itibariyle. Özellikle sürücüler Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O3 Hal Yolu, Fevzi Paşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi'ne yönlendirildiğini ifade etmek istiyorum. Az önce muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural Taksim'den son görüntüleri verdi ve yine kendisinin de az önce söylemiş olduğu gibi dakikalar sonra o heyet bu noktaya gelecek ve burada bir kortej yapılacak. Daha sonrasında saatler 11'i gösterdiği an itibariyle Beşiktaş iskelesinde gemi kortej geçişi olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 yüzer unsur İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Yani İstanbul'daki kutlamalar aslında gün boyunca devam edecek. Saat 18'de ise Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Solo Türk 30 Ağustos'a özel bir uçuş gösterisi gerçekleştirecek ki nefes kesen bir uçuş gösterisi olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Tüyler adeta diken diken oluyor ki bugün İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'un da farklı çeşitli noktalarında ve farklı saat dilimlerinde yine tüylerimizi diken diken edecek gösterilerin yapılacağını ifade edelim. Biz de A Haber ekibi olarak o noktalarda olacağız. O anları izleyicilerimize paylaşacağız diyelim. Sözü size bırakalım Merve Özkan.
1: Teşekkür ediyoruz Hasan Zahit Ezim, paylaştığın bilgiler için. Efendim, Büyük Zafer 104 yaşında. Şimdi zaferin kazanıldığı o topraklara, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine uzanacağız. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun, şehitlikte bizi bekleyen arkadaşımız. Atagündüz Kurşun, günaydın, hoş geldin yayına. Çok kıymetli, çok önemli bir noktadasın. Hemen sözü sana bırakmak istiyorum.
3: Merve, teşekkür ediyorum. 25 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Afyon Karahisar'ın Şuhut ilçesinde toplandı ve o harekatın, kurtuluş mücadelesine giden yolun son hazırlıkları yapıldı Afyon Karahisar'ın Şuhut ilçesinde. Ve o gece saatlerinde 1874 rakımlı Kocatepe'ye doğru yola çıktı Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve bu millet. ve saatler sabah 05.30'u gösterdi.

0: 1874 rakımlı Kocatepe'den hemen karşı taraftaki Yunan düşman mevzilerine yönelik top atışları gerçekleştirildi. Top atışları başladı. Süngülerle o tel örgüler adeta parçalandı. İşte 26 Ağustos 1922 sabahı 1874 rakımlı Kocatepe'de başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922'de 5 gün sonra bu topraklarda kesin zaferle sonuçlandı. Ve düşman ordusu İzmir'e doğru artık sürülmeye başladı. Tam 104 yıl geçti bu büyük zaferin ardından. Ancak ecdat 104 yıldır halen daha yad ediliyor. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeyiz ve Dumlupınar şehitliği burası. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde şehit olanların anısına yaptırılan bir şehitlik burası. Mehmetçik anıtı var, şehit baba oğul anıtı var. Gerçekten tüylerimizi diken diken eden görüntüler. Dedik ya, şehit kanlarıyla sulanan topraklar burada, buralar. Afyon Karahisar'dan başlayıp Kütahya Dumlupınar'a kadar, Kütahya Altıntaş'a kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Ve her bir tarafta bu şehitlerimizin izlerini, hatıralarını görmek mümkün. Ve tabii kolay kazanılmadı bu büyük taarruz. Bakın, Aydınoğlu Ekrem 12 yaşında, 1910 doğumlu, gördüğünüz gibi. Hemen aşağı tarafta yine Ömeroğlu Hüsnü henüz 8 yaşında, Konya Bozkır diyor. Gördüğünüz gibi 8 yaşında bir yavrumuz. Hüsmenoğlu Alişan Köksal, şurayı da gösterelim, henüz 14 yaşında. İşte bu şehitlerimiz de büyük taarruzun küçük kahramanları olarak tarihteki o parlak sayfada yerini almış durumda. Ethemoğlu Rıza diyor, o da 15 yaşında, Niğde Ulukışla diyor. Yani bu kurtuluş mücadelesine bu vatan topraklarında yaşayan herkes katıldı ve şehit kanlarıyla sulanarak bu topraklar Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine katkı verdi. Sabah saatlerinden itibaren burası dolmaya başladı. Bir taraftan vatandaşlar geliyor, şehitlerimiz için dualar ediyor. Bir taraftan da törenler düzenleniyor. Öğleden sonra da Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Tepe'de resmi törenler düzenlenecek. Saat 17'de de Türk Yıldızları bir gösteri gerçekleştirecek. Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yapıldığı alanda. Diyelim, söz tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun, teşekkür ediyoruz paylaştığın kıymetli bilgiler için. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
2: Bilge lideri, saygıdeğer genel başkanımız.
3: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Türk milletinin iki asla aşan mücadele tarihinden bahsetti. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Dumlupınar Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.
4: 30 Ağustos'ta Dumlupınar iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
3: Zafer uğruna can veren şehit ve gazilere rahmet dileyen Bahçeli, bu topraklarda son sözün Türk milletine ait olduğunun altını çizdi.
4: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir.
1: Sevgili izleyenler, ne yazık ki yine orman yangınlarını konuşuyoruz. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede il sınırını aşarak

0: İtalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Evleri ve seraları tehdit eden yangınla mücadele için zamana karşı bir yarış vardı. Alevleri kontrol altına alabilmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İşte ekibimizin yangın bölgesindeki izlenimleri.
1: Muğla'da başlayan yangın Antalya'ya sıçradı. Alevlerle mücadele için ekipler seferber oldu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İl sınırını aşan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Alevlerle mücadele için bölgeye çok sayıda arazözle orman işçisi sevk edildi.
2: Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada çıkan orman yangını kuzeyden esen şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte dereyi aşarak Antalya-Kaş sınırında kalan ormanlık alana geçti. Orman yangınından en çok sahadaki seralar zarar gördü. Alandaki pek çok sera kullanılmaz hale geldi.
1: Vali Hulusi Şahin yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.
3: Buradaki mahallelerimiz hem büyük mahalleler, eski beldeler, hem de ormanla iç içe olan mahalleler. Dolayısıyla orman, envali, ağaçlar ve evler bir arada. Bu da işimizi çok zorlaştırdı. Hem de vatandaşlarımız evlerini ve seralarını kurtarmaya çalıştılar. Onların tahliyesi de bizim açımızdan zor oldu.
1: 6 yangın söndürme helikopteri ve 4 uçakta alevlerle mücadele için defalarca sorti yaptı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
4: Abi çok aşırı şekilde seralarda zarar var. Yeni şu anda yeni dikimler falan yapılmıştı. Güzlük dikimler falan yapılmıştı. Seralar, evler, ahırlar komple dümdüz yanık yani.
5: Bütün seralar yanarak gitti zaten. Ev de var bir tane herhalde ileride yanık. Şu anda zarar çok büyük.
2: Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut mahallesindeyiz. Rüzgar her geçen dakika şiddetini artırıyor ve yamaçlardaki evleri ve tarım arazilerini işte alevler tehdit ediyor.
1: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
0: Sevgili izleyenler, alevlerle mücadelenin en yakınındaydı dün. Arkadaşımız Tayfun Er, saatler süren çalışma sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınan bölgedeki son durumu aktaracak bize şimdi de. Hemen dönelim. Bir kez daha geçmiş olsun Tayfun Er. Haber nöbetinde de kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum yangında?
6: Yangın işte geçtiğimiz akşam saatlerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün duyurusuyla büyük oranda kontrol altında olduğu bildirildi. Tabii sahadayız, sabahın erken saatlerinden itibaren gördüğünüz gibi Çavdır ve Palamut köyleri Kaş'a bağlı her iki köyün bulunduğu alandaki çam ağaçları özellikle komple yandı. Arada zeytin ağaçları var. Tabii burada şiddetli rüzgarın etkisiyle Seydikemer ilçesinden başlayan orman yangını Korubükü mevkiinde iki tarafa ayrılarak şiddetini de artırarak ilerledi yangın ve şu anda bulunduğumuz Çavdır Mahallesi Kaş'a bağlı. Aynı zamanda Palamut Mahallesi'nde de hem seralar hem de ormanlık alanlar yandı. İşte o seraların bulunduğu bölgedeyiz. Tabii ki hasat yapılmıştı ancak fideler dikilmişti bölgede. Domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştiriliyordu. Bir sonraki sezon için ancak işte çıkan yangından hem seralar büyük hasar gördü ve vatandaşın da tabii çiftçinin de zararı oldukça büyük. Saklıkent kanyonunun bulunduğu bölgede aslında Seydikemer'den sonra oradan ilerlemeye başladı. Şu anda bulunduğumuz bölgeye gelirken de Saklıkent kanyonunun yamaçlarında yer yer tütmeler var. Sahada işte için için yanan çam ağaçları var. Büyük oranda kontrol altında. Ancak gece boyu işte Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren T-70 nefes helikopteri sabaha kadar işte o tütmelerle mücadele etti. Gece görüş sistemli helikopterimizle işte onda da çok büyük fayda sağlandığını söyleyebiliriz. İlk günde keza ilk yangın çıktığı anda da gece boyu çalışmıştı. Saklıkent kanyonundan ilerledi ve şu anda bulunduğumuz Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı iki tane köy, Palamut ve Çavdır köylerine

0: Ulaştı işte İsa Mustafa Eraslan sizlere gösteriyor. Seralar kullanılmaz durumda. Tabii ki arazide yaşayan yaban hayvanları da zarar gördü. Aslında zararın ve o anki yangın çıktığında ne kadar şiddetli bir rüzgar vardı. İşte o rüzgarın etkisiyle sahada çiftçilerden bir tanesinin pikabı da yandı. Şu anda gördüğünüz gibi sadece dış kaportası kalmış. İçindeki koltuklar vesaire araç tamamen kullanılmaz durumda. Çiftçilerden bir tanesinin pikabı ve o saatlerde işte tabii çiftçiler farklı farklı noktalarda yetişemediler. Bir taraftan mallarını kurtarmak için ki çok sayıda ev de zarar gördü. Çiftçilerin zararı büyük. Tabii ki en büyük sevindirici durum evler. Çok sayıda ev yanmadı. Bazı evlerin çatıları yandı. Hem Palamut köyünde hem de Çavdır'da. Tabii ki burada yüksek düzeyde seracılık yapılıyor ve katma değerli ürünler hem iç piyasada hem de ihracata gidiyor. İşte gördüğünüz gibi seraların dış naylonları, alevlerin hemen sol taraftaki ormanlık alandan gelen alevler seranın naylon örtüsünü komple yakmış durumda. Çiftçiler tabii yaraları saracaklar ancak tabii ki bu şiddetli rüzgarın etkisiyle başlayan yangının ana unsuru da Seydi Kemer Karabük köyü yakınlarında çıkması ve yangın tarım arazisinden çıktı. Tabii ki burada en büyük tabii ki ihmallerden bir tanesi de özellikle tarım arazilerindeki özellikle anız yangınlarından çıkan yangınlar. Son olarak hemen şunu söyleyeyim. Bakın aracın üzerindeki fren balataları kurşun olan fren balataları komple işte o alevlerden etkilenmiş ve dağılmış durumda. Toparlayacak olursak yangının ikinci gününde yangın bölgedeki yangında büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak yer yer tütmeler var. Çiftçilerin zararı da oldukça yüksek diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun Er, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim o noktadaki herkes için de. Son durum yine almaya devam edeceğiz. Efendim ekranlarınıza gelen görüntüler. Geçtiğimiz günlerde paylaştık. Zeytinburnu'nda iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bir İETT kazası. İşte o kazanın yol açtığı, o sürücüsü de tutuklandı ve kazanın da araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bakın o görüntüler aslında öndeki sürücünün kazaya nasıl sebebiyet verdiğini gösteriyor.
2: Şerit değiştirmek isterken İETT otobüsünün önüne kırdı, faciaya yol açtı. Kazanın araç içi güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. İki kişiyi ölüme götüren o sürücü tutuklandı. İstanbul Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü aniden önüne kıran otomobilden kaçmak isterken yoldan çıktı. Bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazaya yol açan sürücü ise yoluna devam etti. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde o sürücünün kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı.
3: Otobüsün son hali kazanın boyutunu da bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte otobüsün ön tarafının tamamen dağıldığını ve camlarının da patladığı görülüyor.
2: Adliyeye sevk edilen sürücü ifadesinin ardından tutuklandı. İki kişinin öldüğü kazada yaralanan 16 kişinin tedavisi ise sürüyor.
1: Efendim siber suçlarla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 11 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü de tutuklandı.
2: Siber suçlarla mücadele sürüyor. Emniyet güçleri bir kez daha düğmeye bastı. 11 ilde daha başarılı operasyonlara imza atıldı. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

0: Mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz denildi.
1: Sevgili izleyenler, bir hırsızlık haberi paylaşacağız. Bahçeli Evler'de hırsızlar bir apartmanın giriş katındaki eve girdi. Onları gören mahalleli polise haber verdi. Hırsızlar da suçüstü yakalandı.
2: Aç kapıyı. Gençler nerede gençler?
3: En doğru anı kolladılar. Gecenin sessizliğinde balkondan eve girdiler. Ancak polisi hesaba katmadılar. Hırsızlar İstanbul Bahçeli Evler'deki boş bir evi gözüne kestirdi. Balkona tırmandıkları anda mahalleli iki şüpheliyi fark etti. Onlar eve girdiği sırada polis çoktan aranmıştı.
2: Aç kapıyı. Gençler nerede gençler?
3: Hırsızlar suç üstünde yakalandı. Gecenin sonu polis merkezinde bitti.
1: Efendim, Ankara'nın Şerifli Koçhisar ilçesinde 2008 yılında işlenen ve 18 yıldır aydınlatılamayan Dede Baltacı cinayeti yeni nesil teknolojik imkanlar kullanılarak çözüldü. Düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 zanlı da mahkemece tutuklandı.
4: Yat diyorum, yat.
5: Faili meşhur olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz.
3: Yıllarca karanlıkta kalan faili meçhul cinayetler, Adalet Bakanlığı'nın özel ekibi sayesinde birer birer aydınlığa kavuşuyor. Aydınlatılan faili meçhul cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde 2008 yılında işlenen ve 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı cinayetinin çözüldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Şüphelilerin olay tarihindeki konum tespiti yapıldı. Geçmişe dönük telefon trafiği ve iletişim ağları en baştan incelendi. Elde edilen dijital veriler, adli tıp raporları ve bunlarla uyuşan yeni tanık ifadeleriyle birleştirildi. Cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından 4 şüpheli tutuklandı. Cezaevinde bulunan bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Gürlek, ucun nereye giderse gitsin suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir ifadesini kullandı.
1: Hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada ne yazık ki hızla yayılıyor. Son olarak bir kaplumbağaya yapılan işkence görüntüleri büyük tepki çekti biliyorsunuz. O görüntülerin sosyal medyada bir eğlence ya da kazanç aracına dönüştürüldüğü iddiası gündemde ne yazık ki. Bir grubun hayvanlara işkence edilen görüntüleri organize ettiği ve paylaştığı öne sürülüyor.
6: Nasıl bu kadar kötü olduk, vicdanlar nereye gitti, insanlık nereye gitti, şaşkınlıkla izliyoruz.
7: Aslında bu kişiler bir nevi güç zehirlenmesi yaşamıştır. Çocukluğunda ezilmiş, sonrasında da ezen olmanın ihtiyacını hissetmişlerdir.
3: Masum bir kaplumbağa, bir evin koridorunda ve kameranın karşısında uygulanan acımasız şiddet.
8: Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekerken olayın sadece bir kişinin vahşeti olmadığı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre kendilerine kraç fetiş adını veren çevrim içi yapılar, hayvanlara yönelik şiddet içerikli paylaşım yapan kişilerle iletişime geçiyor ve bu tarz videoların daha fazla artmasını sağlıyor.
3: İddiaya göre hayvanlara şiddet uygulayan bu kişiler sosyal medya üzerinden tespit ediliyor. Farklı türlerdeki hayvanlara yönelik işkence görüntüleri hazırlamaları isteniyor ve daha sonra bu görüntüler kapalı gruplarda paylaşılıyor. Bazı içeriklerin ise para karşılığında dağıtıldığı iddiası gündemde.
7: Eğer bir kişi çocukluk çağında sürekli ezilen taraftaysa, ihmal edildiyse, şiddet gördüyse, birileri tarafından dolaylı yönden de o şiddet izlenildiyse, hayvanları bazen ne yazık ki çocukları güçsüz görür bu kişiler. Dolayısıyla hayvanları ezerek, onlara acı çektirerek, onlara zarar vererek kendi güçlü olma halini kendilerine hissettirme çabası içerisindedir bu kişiler.
6: Sokaktaki gördüğü o sessiz melekleri bu halde ezmeleri, parçalamaları insanlıkla bağdaşmayan şeyler. Üzülüyorum. Yani ne zaman bu kadar

0: Kötü olduk.
1: Dijital ortamda üretilen, kaydedilen ve para karşılığında dağıtılan organize bir içerik sisteminden söz ediyoruz. Bu tür yapılanmaların en önemli özelliği dijital iz bırakmaları. Kullandıkları sosyal medya hesapları, takma isimler, mesajlaşma uygulamaları.
2: Ancak bu iddiaların Türkiye'de gündeme gelen kaplumbağaya şiddet görüntüsüyle bağlantısı ve söz konusu yapılanmanın kimlerden oluştuğu henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.
3: İyi ki görmedim böyle bir şey. Üzülürdüm, etkilerdi.
4: Hayvanlar da candır yani, onları korumamız lazım, bakmamız lazım. Onlar bizim canlarımız.
2: Türkiye'de hayvanlara yönelik işkence görüntülerinin sosyal medya gruplarında paylaşılması yeni bir iddia değil. 2024 yılında kedilere eziyet ettikleri tespit edilen C31K isimli sosyal medya topluluğuna yönelik operasyon düzenlenmiş ve 5 şüpheli yakalanmıştı. 2025 yılında da Telegram ve Discord üzerinden hayvanlara işkence görüntülerinin paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alınmıştı. Peki hayvanlara şiddet uygulayan kişiler birbirlerini nasıl buluyor? Ve en önemlisi, bu vahşet görüntüleri gerçekten bir ağ tarafından üretilip talep edilip para karşılığında mı dolaşıma sokuluyor?
1: Bir kişi internette anonim olduğunu düşünebilir. Ancak dijital dünyada anonimlikle iz bırakmamak aynı şey değildir. Bu kişiler içerikleri farklı platformlarda paylaşabilir, kapalı gruplara yönlendirebilir veya ödeme almak için farklı yöntemler kullanabilir. Fakat bu işlemlerin her biri soruşturmacılar açısından birer bağlantı noktası oluşturabilir.
5: Milli Gazete yazarı ve 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk Edebiyatı'na önemli izler bırakan Haksal, Üsküdar Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
6: Ben tabii kitaba o kadar çok odaklanmışım ki.
7: Milli Gazete yazarı ve 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Haksal, İstanbul'da hayatını kaybetti. Haksal için Üsküdar'daki Şakir'in camiinde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok kişi katıldı.
8: Bir çınardı edebiyat dünyamızda. Kimseyi incitmeyen, kimseyi kırmayan, hep okuyan, çok okuyan biriydi. Hastalık döneminde de hep başucunda kitaplar hiç eksilmedi.
7: Cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez kıldırdı.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
7: 1951'de Bingöl'de dünyaya gelen Haksal, Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk öyküsü Tıkırtı 1975'te Milli Gazete'de yayımlandı. Öykü, roman, şiir, deneme ve inceleme türlerinde eserler veren Haksal, özellikle 7 İklim dergisiyle Türk Edebiyatı'nda iz bıraktı. Sesim Bana Yetmiyor adlı eseriyle 1987 Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülünü alan Haksal, 2017'de Bingöl Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına layık görüldü. Ali Haydar Haksal'ın naaşı cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
5: Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Keçeli açıklamasında Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun da altını çizdi.
10: Ege'de görüş ayrılıklarımız var.
2: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından 28 Ağustos'ta ilan edilen sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, çerçevenin Ege Denizi'ni de kapsadığına dikkat çekerek Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde 28 Ağustos'ta ilan edilen sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesi, aidiyeti uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır dedi. Keçeli, Türkiye'nin yaklaşımının 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu olması gerektiğine ilişkin tutumunu koruduğunun altını çizdi ve ekledi.

0: Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz.
1: Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri tüm dünyanın gözü önünde terörize etmeye devam eden Yahudi işgalciler bu kez Kusra köyüne saldırdı. Kamyonetler ve ATV'lerle köyü basan yaklaşık 70 maskeli işgalci Filistinlileri kendi evinde taşladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İsrail askerleri ise saldırganları koruyarak Filistinlileri hedef aldı.
2: İşgalciler bugün yine bize saldırdılar. Evimin pencerelerini ve kapılarını takmaya çalıştığım esnada içeride mahsur kaldık. Bize taş attılar.
3: 40-50 kadar yerleşimci evi kuşatmıştı. Eve girdiler, biz de çatıya çıktık ama bize taş atmaya devam ettiler.
2: Bugün 21. gün. Evimiz hala kuşatma altında ve kendi evlerimize bile özgürce girip çıkamıyoruz.
4: Batı Şeria'da terör estiren İsrail işgalcilerin saldırıları tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Cezasızlıktan aldıkları cesareti, her gün yeni bir mahalleye baskın düzenleyen işgalcilerin hedefinde bu kez Kusra köyü vardı.
2: Başlangıçta 6 işgalci vardı. Sonra daha fazla kişi ATV'lerle geldi ve saldırganların sayısı 70'i geçti.
3: Eve girebildim ama çıkamadım. Onlar da peşimden bahçeye girdiler ve pencerelerden bize taş atmaya başladılar.
2: İşgalcilerin evlerimizin önünden ATV'lerle geçtiğini gördük. Restore edilen bir evde çalışan Filistinliyi görünce ona saldırmaya başladılar.
4: Maskeli işgalcilerin saatlerce taşıyarak evlerini hapsettiği Filistinliler, bölgenin tek kolu kuvvet olan İsrail güçlerini arayarak ihbarda bulundu. Ancak olay yerine saatlerce intikal etmeyen İsrail askerleri, bölgeye geldiğinde ise işgalcileri değil, evinde mahsur kalan Filistinli sivillere saldırdı.
2: Ordu bize göz yaşartıcı gaz attı. Biz de evin çatısına çıktık. Yerleşimciler dağın tepesinden bize taş atıyorlardı. Askerler tarafından tekmelendik ve gözaltına alındık. Kelepçelendik ve konuşan herkesi dövdüler.
3: Hem yerleşimciler hem de ordu tarafından kuşatıldık. Bizi gözaltına aldılar, kelepçelediler ve gözlerimizi kapattılar. Sanki teröristmişiz gibi. Biz hiçbir şey yapmadık.
2: İsrail askerleri saldırganlara müdahale etmek yerine ev sahiplerine göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Onların gözlerini bağlayarak tutukladı ve sorguladı. Eve girmelerine izin vermedi.
4: Yaşananlar Batı Şeria'daki işgalci terörünün gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırıya uğrayan Filistinlileri korumak yerine darp eden ve gözaltına alan İsrail askerleri, taş atan Yahudi işgalcilerin ise oradan ayrılmasına izin verdi.
1: Efendim, Nepal'de sel felaketi can almaya devam ediyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişiden hala haber alınamıyor. Peki Nepal'i vuran sel felaketi nasıl meydana gelmişti? Bölgede arama kurtarma çalışmaları hangi noktada? Gelin hemen detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek, Pekin'de bizi bekleyen arkadaşımız. Mehmet, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum felakete ilişkin?
5: Merve Özkan, bu sabah yerel saatle 9 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 734 olarak güncellendi. Çin tarafı ölü sayısını 16 olarak güncelledi ve her iki tarafta da aranan kişilerin güncel rakamı da 2498 olarak belirlendi. Bugün arama çalışmaları biraz daha hız kazandığını biliyoruz. Çin tarafından ikinci yardım ekibi bölgeye ulaştı ve aslında bu Çin'in gönderdiği ekipler arama kurtarma çalışmalarında oldukça profesyonel ve en zorlu arazi şartlarına da hakimler, halatlarla ulaşılamaz bölgelere de iniyorlar. Yun-20 nakliye uçaklarından iki tane bölgeye ulaştı ve yine 13.200 adet acil insani yardım malzemesiyle 4 tane tünel kurtarma uzmanı bölgeye ulaştı. Bir gün önce de ulaşan 5 kişilik bir tünel kurtarma ekibi vardı ve onların da çabalarıyla şu anda en azından kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları daha kapsamlı bir şekilde ilerliyor. Çin'in Nepal Büyükelçiliği ise Katmandu hükümetiyle koordinasyon halinde çalışıyor ve afet yönetimi erken uyarı sistemleri kapsamında veri paylaşımını sürekli güncelliyorlar. Çin aynı zamanda teknolojisinin son imkanlarıyla da Nepal

0: halkının yanında olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan uzman uyarıları var. Özellikle Purepu Sangpo nehrinde enkaz birikmesiyle oluşan baraj gölünün suyun doğal yollarla dışarı akması tehdit seviyesini azalttı diyor ekipler. Ve Çin en azından son 24 saat içerisinde arama çalışmalarının daha hızlı olacağı da belirtiliyor. Bilim insanları bölgedeki coğrafi zorlukların buzul istikrarsızlığı bu felaketlere yol açtığını söylüyor ve iki ülke arasındaki bilgi paylaşımının derinleştirilmesiyle birlikte bu afetlerden ders çıkarılıp gelecekte önlenmesi daha da artırılacak. Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz Mehmet Seyrek, paylaştığın bilgiler için. Yine bilgileri senden almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Çanakkale savaşlarının unutulmaması ve Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılında ziyarete açılan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, savaşın izlerini etkileyici canlandırmalar ve sergilerle ziyaretçilerine aktarıyor. 11 ayrı canlandırma odası, dioramalar, savaş objelerinin yer aldığı merkez, Çanakkale Muharebelerinin tüm yönlerini gözler önüne seriyor.

0: Dünya tarihi açısından ve Türk tarihi açısından çok önemli bir yerdeyiz. Hem dünya tarihinin akışının değiştiği hem de Türk tarihinin çok önemli olayların yaşandığı bir coğrafyadayız. Gelibolu Yarımadası ve Eceabat ilçesi. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu önemli topraklara hizmet etmenin hem gururunu yaşıyoruz hem de bilinci içerisindeyiz. Çünkü bu topraklarda görev yapmak çok büyük sorumluluk, çok büyük vebal. Bir o kadar da büyük bir şeref. Bu coğrafya, Gelibolu Yarımadası tarihin çok önemli olaylarına tanıklık etmiş ve tarihin seyrini değiştirdiği gibi çok önemli sayfaların da açılmasına sebep olmuştur. Tabii bu tarihi açıdan baktığımızda böyle, askeri açıdan baktığımızda da çok önemli. Ayrıca burası bir doğa harikası. Gerçekten Gelibolu Yarımadası şu anda dünyanın en iyi korunmuş alanlarından bir tanesi. Burada insanlar tarihin içerisinde bir yolculuk yapabildiği gibi doğal ortamda da bu gök kubbenin altında ender kalmış doğal güzelliklerine bir yerde ziyaretlerini yapabilme imkanına sahipler. Emin olun ki insan hayatı Çanakkale ziyaretinden önce ve Çanakkale ziyaretinden sonra diye ikiye bölünebilir, ikiye ayrılabilir. Böyle önemli bir yer. Burası ortak paydamız, ortak müşterek adresimiz. Burada herkesin payı var. Mutlaka herkesin ailesinden birisi mutlaka ya şehit ya gazi olmuştur Çanakkale'de. Dolayısıyla bu milletin bu topraklarda beraber yaşama duygusunun en zirveye çıkmış hali olan Çanakkale ruhu işte bu topraklara doğmuştur ve hala canlılığını korumaktadır.
1: Son olarak şunu sorayım başkanım. İyay'dan bahsettiniz. İyay edilmeyen yer yok. Birçok anıt ve birçok müze de kazandırıldı. Ve ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl hedefimiz 5 milyon herhalde. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Tabii Çanakkale savaşlarının yaşandığı bu muharebe alanları bizim için çok mukaddes topraklar, mübarek topraklar ve Çanakkale ruhunun canlı olduğu topraklar. Bizim bir hayalimiz var. Bir gün gelecek Çanakkale'yi ziyaret etmeyen ve Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak. Ve her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. Ve şu anda da hedefimiz bu yıl 5 milyon ziyaretçi. Bu da yetmeyecek. Eminim ki bu artan ivmeye baktığımızda çok yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde yaşayan birçok vatandaşımız hemen hemen tamamı buraya gelip burada ziyaret yaptığı gibi ülke dışından da birçok ziyaretçi ve misafir gelip bu topraklardaki bu havayı teneffüs edecek. Çünkü Çanakkale sadece şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarla ilgilendiren bir konu değil. Buraya zamanında Halep'ten de gelmişler, Bakü'den de gelmişler, Kerkük'ten de gelmişler, Kosova'dan, Makedonya'dan ve Balkanların çok değişik yerlerinden gelip buradaki şanlı müdafaya katılmışlar. Biz onların hepsini burada ağırlamak isteriz. Bununla beraber de o dönemin karşımızda yer almış olan İtilaf Devletleri yani birçok yabancı asker de şu anda barış içerisinde bu topraklarda uyuyor. Biz o ülkelerin vatandaşlarını da buraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, İngilizler, Fransızlar, işte Hindistanlılar, Nepalliler, İrlandalılar, Kanadalılar gibi birçok ülke bu topraklarda hatırası var. Onların da buraya gelen ziyaretçisi artmaya başladı. Yapmış olduğumuz çalışmalarla da burada bizim hayal ettiğimiz gibi bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buraya geldiği gibi on binlerce, yüz binlerce yabancı misafirimiz de gelip burada ziyaretlerini huzur içerisinde yapacaklar. Çünkü bu topraklar artık savaşın değil, gerçekten Türk bayrağının altında huzurun, barışın, esenliğin diyarı olmuş yerlerdir.

0: Necabat'a ziyarete gelenlerin mutlaka görmek istediklerinden bir tanesi de Çanakkale Savaşları Destanı Merkezi. Birçok müzenin ve simülasyon merkezinin bulunduğu yer, yılın 12 ayında milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan çok önemli bir mekan. Necabat bu mekanlara ev sahipliği yapıyor. Aslında 150 kilometre karelik yarımadada birçok nokta var. Tarihi izlerini yaşayıp görebileceğiniz. Onlardan biri de arkamdaki Çanakkale Savaşları Destanı Merkezi. Burada simülasyonlarla, müzelerle, fotoğraflarla birçok tarihi ögeyi bir arada bulabiliyorsunuz.
1: Ejderimizden yapılan top atışlarında Allah'ın izniyle muhakkak olup isabet ettirebilirsek eğer...
0: Küçük Alaparta köyündeyiz. Küçük Alaparta köyü adını zaferlerden alan bir köy. İki köyden biri. Birisi Büyük Alaparta, birisi de Küçük Alaparta. Bu köy öyle bir köy ki Çanakkale geçilmez denilen 111 yıl önceki o savaşların izlerini taşıyan bir yer. Ve her yıl zaferler kutlama törenleri yapıldığında ya da şehitleri anma programları yapıldığında o programlara da ev sahipliği yapıyor. İşte bugün de öyle bir gün ki 10 Ağustos Alaparta zaferinin kutlandığı ve şehitleri bir kez daha saygıyla, minnetle, dualarla yad edilen bir gün ve Küçük Alaparta köyde o şehitleri anma programının ev sahibi olan bir köy olarak da dikkatleri çekiyorum. Bu programlar her yıl iki kez düzenleniyor ve bir yıl Küçük Alaparta köyünde düzenleniyor. Bir başka yıl ise diğer zaferin adını taşıyan Büyük Alaparta köyünde düzenleniyor. Mevlidler okunuyor, kasideler okunuyor, ilahiler okunuyor ve dualar ediliyor. Şehitlerimiz, yani bize bugünü vatan kılan ve onlar kanlarıyla sunan bu topraklarda bu anma programları düzenleniyor. İşte görüldüğü gibi Küçük Alaparta köyü hınca hınç dolu ve meydanda Türkiye'nin dört bir yanına gelen misafirlerle ve yöre halkı bu zaferi Türk milleti adına kazandıran şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle yad ediyor ve meteor takımları da programlarını gerçekleştiriyorlar.

0: zafer günü.
1: Bugün Çanakkale Anapartalar zaferimizin 111. yıl dönümünü çok büyük bir şerefle kutluyoruz. Çok büyük bir duygu yüklüyüm ben. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşlarını, tüm Kınalı kuzularımızı, Kınalı Hasan'ı, Kınalı Muratları, Kınalı Ali'leri hepsini saygıyla selamlıyoruz. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun. Bize bu Çanakkale zaferini kazandıranların hepsinin ruhları şad olsun diyorum. Çanakkale geçilmez arkadaşlar. Çanakkale'yi geçilmez kılanların, evet, diyarı. 3 Kasım 1914'te başlayıp 9 Ocak 1916'ya kadar süren 4,5 ay kara savaşı, 8,5 ay kara savaşının yapılıp 13 ayda tamamlanan bir muharebenin yapıldığı yer. Hepimizin hissesi var bu yarımadada. Bunu hiçbir zaman unutmayalım diyorum ben. Saygılar sunuyorum. Bu şeyi kutlamayı tertip eden tüm yetkililere de teşekkürlerimi arz ediyorum.

0: Türkiye ekonomisine ilişkin tüketici ve üretici eğilimlerini tek göstergede birleştiren Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos'ta 100 eşiğinin üzerine çıktı. Genel görünüm iyimser bölgede olurken, artışa tüketici ve reel kesim destek verdi. Tüketicilerle imalat sanayisindeki işletmelerin güvenindeki yükseliş genel endeksi desteklerken, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki düşüş tabloyu sınırladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi dönemini yeniden düzenledi. Buna göre %20 olarak belirlenen vergi oranı bu yıl 1 Ekim 2026 itibarıyla %12 olarak uygulanacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 21 Ağustos itibarıyla 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liradan 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik faaliyet haritasında hizmet sektörü girişim sayısı ve istihdamdaki ağırlığını korurken ticaret ciroda ilk sıraya yerleşti. 4 milyon 16 bin faal girişimin toplam cirosu 124,8 trilyon liraya ulaştı. Üretim değerinde imalat, çalışan sayısı

0: alandaysa mikro ölçekli işletmeler öne çıktı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Türkiye'nin haber radyosu.

İyi sabahlar efendim. Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Bugün Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birazdan o coşkuyu yaşayacağız. Ancak bir son dakika gelişmemiz var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Hemen arkadaşlarım da ekranlarınıza getirdi. Paylaşalım hemen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımını. Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir diye başlıyor. Bu soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir cümleleriyle de bitiriyor Ömer Çelik. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Netanyahu için çok ciddi, önemli tepkileri var. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan cümlelerini sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. Ve İsrail'in nedenli bir propaganda yürüttüğünün özellikle altını çiziyor Çelik ve Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır ve bir yalan makinesidir tepkisini de gösterdi. Biz de sizinle paylaştık sevgili izleyenler.

0: sevgili izleyenler, şanlı zaferin 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bugün 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği destansı mücadelenin adı bugün. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm vatanda coşkuyla kutlanacak. Devlet erkanının ilk ziyareti de elbette Anıtkabir'e olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Gelin hemen o noktaya çevirelim kameralarımızı. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen dönelim, oradaki izlenimlerini ve atmosferi senden dinleyelim.
1: Öncelikle izleyicilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak bizler de yayınımıza başlayalım. Tabii milletimizin gurur günü tüm yurtta coşkuyla kutlanılacak. Ankara'da ise 104 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi törenlerle anılıyor olacak. Törenlerin ilk adresi de her yıl olduğu gibi elbette Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'de Aslanlı Yoldan yürüyüşüne başlayacak ve daha sonrasında Atatürk'ün mozolesine yıldızlı çelenk bırakılacak. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardındansa Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek ve orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve burada günün anlam ve önemine ilişkin kritik mesajlar verecek. Hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle paylaştığı mesajın detaylarını

0: detaylarını da verelim izleyicilerimize. 104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenli enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip olmaya çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta Yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Şimdi hemen biraz atmosferi de gösterelim. Kameraman arkadaşım Barış Yer sizler için göstersin. Gördüğünüz gibi artık kuvvet komutanlıkları da yavaş yavaş bu noktaya gelmeye başladı. Saatler 11'i gösterdiğinde de burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı yürüyüşe başlamış olacak. Tabi bugün programlar yalnızca bununla sınırlı değil elbette. Anıtkabir ziyaretinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve burada saatler 12.30'u gösterdiğinde de bir gelenek haline gelen tebrikat töreni gerçekleşiyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. Ardından saatler 17'yi gösterdiğinde Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılacak ve burada mezun olan teğmenlere hitapta bulunacak. Akşam saatlerinde ise artık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınacak ve burada bir resepsiyon gerçekleştiriliyor olacak. İşte bugün Ankara'daki programlar bunlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programlar. Saatler 11'i gösterdiğinde ise kortej yürüyüşü olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise doğru yürünülecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal ve Barış Yar, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Vatan Caddesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar sebebiyle İstanbul'da bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Onun da bilgisini alacağız şimdi. Gelin hemen Vatan Caddesi'ne uzanalım. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim izlenimlerini aktaracak olan arkadaşımız. Hasan, hemen sözü sana bırakalım.
2: Merve Özkan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyelim. Tabi bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli günü. Yaklaşık 104 yıl önce Türk milleti bağımsızlığını kazandı ve halen daha 104 yıldır aynı coşkuyla kutlandığını öncelikle ifade edelim. Biz neredeyiz? Kameraman arkadaşım Ömer'le birlikte Vatan Caddesi'ndeyiz. Yaklaşık yarım saat sonra, 30 dakika sonra bizim bulunduğumuz lokasyonda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin kutlamaların yapılacağını ifade edelim ki burada da artık hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanacak. Tamamlandığını söylemek istiyorum. Birazdan yine İstanbul Valisi bizim bulunduğumuz bu noktada olacak ve işte o zaman yine kortej yürüyüşünün başlayacağını ifade etmekte fayda var. Ki baktığımız zaman Vatan Caddesi boylu boyunca kapalı olduğunu öncelikle söyleyelim ki az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi bugün Vatan Caddesi yolları artık kapatıldığını ifade etmemiz lazım ki alternatif güzergahlar var, alternatif yollar var. O alternatif yolları izleyicilerimizle paylaşacak olursak Atatürk Bulvarı, D100, O3 Hal Yolu, Fevzi Paşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi alternatif yollar olarak güzergahını sıraladıklarımızı söyleyebiliriz. Bir yandan da kameraman arkadaşım Ömer Er şu anda hazırlıkların son aşamasını ekranlara getiriyor ki baktığımız zaman çok sayıda yine aynı şekilde vatandaşın da bu noktada olduğunu söyleyelim. Sağlı sollu vatandaşlar şu anda bariyerlerin arkasında ki bu noktaya doğru da gelecek olursak Ömer Er'den rica edeyim. Burada da yine güzel bir kalabalık olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde Türk bayraklarıyla, çocuklarla 7'den 70'e pek çok insan sabahın bu saatlerinde bu noktaya geldiler ve yine aynı şekilde buradaki yürüyüşü gözlemleyeceklerini söylemiş olabilirim. Yine aynı şekilde aynı coşkuyla bu noktadalar. Ömer Er'den şu noktaya göstermesini isteyeceğim. Yine aynı şekilde orada da yine yoğun bir kalabalık olduğunu söylememiz lazım ki bugün Türk milleti bağımsızlığından ve vatanından vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanıydı. İşte bu ilana pek çok insan 7'den 70'e yine aynı şekilde ellerinde Türk bayraklarıyla bakın orada çocuklar da var Türk bayraklarıyla bu noktaya geldiler ki Vatan Caddesi komple aslında Türk bayraklarıyla donatıldığını söylememiz lazım ki birazdan

0: burada gerçekleştirecek tören geçişiyle 30 Ağustos coşkusu İstanbul'un merkezinde yaşanacağını bir yandan da söylemek istiyorum ki yalnızca burada değil, yine aynı şekilde saatler 11'i gösterdiğinde de Beşiktaş iskelesinde gemi korteji olacak ve saatler 18'i gösterdiği zamansa Yeni Kapı etkinlik alanında solo türkü olmuş olacak. Yine orası da aslında oldukça yine kalabalık olması beklendiğini söyleyebilirim. Yaklaşık 20 dakika sonra artık bulunduğumuz yerde kortej yürüyüşünün başlayacağını söyleyelim. Biz de kameraman arkadaşım Ömer'le buradayız. Hazırız. Siz de o coşkuyu izleyicilerimize A Haber ekranlarında yansıtacağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Merve.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul'da suçla mücadelede emniyet güçleri 7/24 anında müdahale ile halkın güvenliğini sağlıyor. Bu anlamda İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın hayata geçirdiği suçla mücadelede yeni savaş stratejisi sağlık sistemi modeliyle sokağa can simidi uygulamaları meyvelerini veriyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş şimdi 3 önemli operasyonun ayrıntılarını aktarmak üzere stüdyomuzda. Günaydın Mehmet, hoş geldin. Geldin yayınımıza.
2: Günaydın Merve Özkan. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Hemen detayları alalım senden bu 3 operasyona dair.
2: Evet Merve, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz birazdan 3 ayrı operasyon anlatacağız ama bir yandan da bu yılın ilk 8 ayında yapılan operasyonlar neticesinde zehir tacirlerine nasıl geçit verilmediği, ne kadar uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini anlatacağız. Biz bu yayınlara çok önem veriyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü uyuşturucuyla mücadele aslında sadece uyuşturucuyu kullanan birey değil, aynı zamanda ailesinin geleceğini ve toplumu da huzurunu kaçıran bir etken. Ve bu açıdan da sadece kullanıcıyı değil tüm toplumu derinden etkileyen ve tehdit eden bir mesele olduğu için bu tarz operasyonların aslında çok yakından benim şahsi olarak dikkatimi çok çekiyor. Ve bu açıdan da yaptığımız araştırmalarda dilerseniz birazdan bakalım. O 3 operasyona geçeceğim ama bu 8 ay içerisinde İstanbul Emniyeti nasıl bir yöntem, nasıl operasyonlar yaptı ve bunun çıkan bilançosu nedir, hemen onu paylaşayım. Zehir ve zehir tacirlerine geçit yok sloganıyla devam eden bir operasyonlar ve ilk 8 ayda yapılan operasyon sayısı 6896 operasyon narkotik polisi tarafından gerçekleşmiş ve yakalanan kişi sayısı 11040 ve tutuklanan sayısı çok önemli 5940 zehir taciri ya da bu zehir tacirlerine ayakçılık eden, torbacılık eden baronların olduğu, aralarındaki zehirle iltisaklı olan kim varsa işte narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 5940 kişi aramızdan çekilerek cezaevine götürülmüş ve ele geçirilen uyuşturucu madde 10,5 ton.
1: Çok ciddi bir rakam.
2: Çok ciddi bir rakam ama burada daha önemli bir şey var. Normalde uyuşturucuyu hazırladıklarında tam da böyle servis edeceklerinde yapılan operasyonlarla ele geçirilen 10 ton ama daha da önemli bir operasyon var. Bu operasyon neydi? 207 kilogram ele geçirilen ham madde. Bu ham madde şu anlama geliyor. Toplamda 20 ton uyuşturucu madde İstanbul'da yapılıp ya da bir yerlerde üretilip İstanbul'da satışı gerçekleşecekti ya da İstanbul'dan başka yerlere götürülecekti. Yani toplamına baktığımızda bu ham madde ile birlikte toplam 8 ayda 30 ton uyuşturucuya geçit verilmemiş İstanbul polis tarafından ve ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı da oldukça fazla. 25 milyon uyuşturucu hap normal şartlarda sokağa inecekti. Tabii. Ama yapılan başarılı operasyonlarla bu da engellenmiş oldu. Peki bu nasıl yapılıyor? Az önce siz de yayının başında söylediniz. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız biliyorsunuz istihbarat kökenli ve aslında yapılan her bir çalışma hep bir strateji, hep bir derinlemesine yapılan bilgiyle yapılıyor. Ve bunun neticesinde şunu söyleyeyim. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız şöyle bir taktik getiriyor, şöyle bir strateji getiriyor. Şimdi normalde biliyorsunuz bir yaralı, bir kaza ya da bir yerde bir olay olduğunda sağlık ekipleri ilk olarak olay yerine kim gider? İlk ambulansa ekipler gider. Ardından nereye götürülür? Acil servise götürülür ve eğer ameliyat gerekiyorsa, daha da çok derin bir tedavi gerektiriyorsa ne oluyor? İhtisas bölümüne, yani o alanın uzmanlarına götürülüyor. Burada da ilk olarak bu tarz bilgi geldiğinde ilçenin ekipleri hemen ilk polis müdahalesini gerçekleştiriyor. Ekip müdahalesi diyoruz buna. Müdahalesi yapılıyor. Daha sonrasında olay biraz daha derinleştiğinde ilçe içerisindeki asayiş, narkotik, hangi birimse birim uzmanları bu sefer devreye giriyor. Ama bakıyorlar ki bu işin içerisinde çok daha fazla bir derinlik var. İşte o zaman da istisas hastanesi dediğimiz, yani şubeler devreye giriyor. Şimdi bir tane operasyonu anlatacağım.
1: Evet,
2: İlk önce bir yaralama işlemiyle başlıyor Merve. Ne oluyor biliyor musun? Bağcılar'da bir kişi

0: Ayağından önce vuruluyor. Yaralı, silahla vuruluyor. Ardından hastanenin önüne getirilip hastanenin önüne atıyorlar ve kaçmaya başlıyorlar.
1: Evet.
0: Bunun üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen devreye giriyor. Şu anda arkadaşlarımız ekranlara taşıyorlar. İşte görüyorsunuz, şimdi siyah bir araç gelecek ve o aracın içerisinde yaralı bir kişiyi hemen araçtan indirecek. Şu anda evet, arkadaşlarımızın ekran taşıdığı görüntülerde görüyorsunuz, hemen hastanenin önüne geliyor. Bir kişi araçtan iniyor ve ardından da yaralı olan kişiyi oraya bırakarak kaçmaya çalışıyor. Tabii ki hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu yaralıyı anında görüyorlar, müdahale ediyorlar. Hemen telefonlarını kontrol ediyorlar ve bunun kimler tarafından vurulduğu bulunuyor ve o kişilerin ikametgahına bir operasyon yapılıyor. Şimdi buraya kadar normal. Operasyonda ne bulunuyor biliyor musunuz Merve Özkan? El bombası. Yapılan operasyonda hem evin içerisinde uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 13 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiriliyor ilk etapta. Daha sonra bunun fark eden polis ne yapıyor? Narkotik polisine, narkotik şube müdürlüğüne durumu bildiriyor ve narkotik şube müdürlüğü bunun üzerine harekete geçiyor ve yapılan bu operasyonda bu kişilerin bağlantılı olduğu, iltisaklı olduğu yerleri belirliyorlar. İkinci bir operasyonu gerçekleştiriyor narkotik polisi. Daha sonra orada motosikletli bir kuryeyi belirliyorlar ve tam da operasyon anında o noktaya, oradan yakın bir noktadan geçtiğini polis bilgisini alıyor ve bu kişi operasyon yapılırken ikametgahı, o kişinin oradan geçtiği fark ediyor, onu da yakalıyorlar. Ve bunun sonrasında toplamda
1: şu anda ekranlara geliyor.
0: Evet, şu anda ekranlarda görüyorsunuz ve yapılan bu operasyon, işte bakın bu gördüğünüz el bombası geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da yapılan operasyonla önce yaralama olayından başlıyor. Daha sonra yapılan operasyonlarda iki ayrı evde hem uyuşturucu madde ele geçiriliyor hem de bir el bombasının olduğu da fark
1: yani
0: ediliyor şu anda.
1: Yani bir insanın evinde neden el bombası olur
0: İşte
1: ki?
0: Bununla ilgili zaten yaralamaya da karışan kişiler.
1: Tabii.
0: İşte bu el bombasını bir eylemde mi kullanacaklardı ya da bir noktada bir hazırlık mı vardı? Bunu da şu anda İstanbul Emniyeti araştırdığını da belirtmiş olalım. Evet. Ama bu yapılan bir narkotik operasyon operasyonuydu. Yaralamayla başlamış, uyuşturucuya döndü, uyuşturucudan da narkotiğe döndü ve
1: suçlar silsilesi var.
0: Aynen öyle.
1: Bir şekilde de
0: ve burada yapılan bu operasyonda şunu söyleyeyim, 6000'den fazla uyuşturucu hap ele geçiyor. Bakın bu gördüğünüz yerde şu anda haber ekranlarında görüyorsunuz, özel olarak ulaştığımız bu görüntüler Kadıköy'de kayda geçti ve narkotik polisi bir adresi belirliyor ve buraya yapılan operasyonda iki İranlı ve bir Türk vatandaşının olduğu bir yer. Burada da ne yapmışlar? Az önce bahsettiğim ham maddenin olduğu ve burada belki de 285 kilogram uyuşturucu madde üreteceklerdi. Ve yapılan operasyonla bu da Kadıköy'de engellenmiş oldu. Toplamda 31 kilogram uyuşturucu madde de hazırdı. Yanında da dediğim gibi toplamda 280 kilogram uyuşturucu çıkarılabilecek bir ham maddenin de olduğu görüldü. Ve orada
1: bayağı imalathane burası.
0: Bak görüyorsun orada özellikle ilk görüntülerde ne vardı? Bak burada çöp kutusu var. Çöp kutusunun içerisine metafetamin dediğimiz sıvı uyuşturucu maddeyi koyuyorlar. Ayrıştırmasını sağlıyorlar. Ve sürahilerde de koyduğunun kristalleşmesini bekliyorlar.
1: Evet.
0: Her taraf bunlarla dolu ve yapılan operasyonla bu da narkotik polisi tarafından ele geçirildi ve üçü de tutuklandığını sizlerle paylaşmış olan ve son operasyon oldukça dikkat çekici. O da Ataşehir'de gerçekleşti. Polis bir bilgi alıyor. Bak şu anda görüyorsun Merve. Önde giden taksinin içerisinde uyuşturucu madde var. Yani taksici uyuşturucu maddeyi taşıyor. Ona da yapılan operasyonla o arkada görülen kutuda uyuşturucu madde ele geçiriliyor.
1: Taksici ve bunu biliyor değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bilinçli bir
0: daha sonra
1: taşıyor.
0: Aynen öyle. Taksi bak görüyorsun. Kutunun içerisinde çıkan uyuşturucu maddeleri kumaşların içerisine konulmuş. Burada da 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçiriliyor ve burada daha da önemlisi ev baskınında buzdolabının içerisinde, bazanın içerisinde, yatağın altında, her noktada satışa hazır bakış bazanın altında görüyorsun.
1: Bunlar kumaşların içerisine konulmuş.
0: Aynen öyle.
1: Yani
0: saklıyorlar.
1: Sanki bir kıyafet
0: bak,
1: gibi görünüyor aslında bakarsan.
0: Evet, bazanın altına saklanmış uyuşturucu madde ve aynı zamanda yapılan bu operasyonda 5 ayrı suçtan aranan bir kişi de, firari olan bir kişi de yine narkotik polis tarafından ele geçirildiğini sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi 8 ay gibi bir süre içerisinde yapılan başarılı operasyonlar sonucu 5000'den fazla zehir taciri tutuklanırken 30 tona yakın uyuşturucu maddenin de sahaya inmesi, piyasaya sürülmesi engellenmiş oldu. Dediğim gibi 3 aşamalı bir strateji uygulanıyor. Önce ilçe ekipleri, ardından ilçedeki uzman Polis

0: ve daha sonrasında da şube müdürlükleri operasyonlarını gerçekleştirirse, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü de hem yurt içinde hem yurt dışındaki başarılı operasyonlarından bir kısmını haber ekranlarına taşıdık.
1: Teşekkür ediyoruz. Senin ulaştığın bu özel görüntülerle detaylı bir şekilde paylaştın. Teşekkür Mehmet Karataş. Abi. Allah emniyet güçlerimize zeval vermesin. Amin. Ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Hakikaten çok önemli 3 operasyonu aktardı arkadaşımız, bizimle paylaştı. Şimdi başka bir operasyonu aktaracağız biz de. İstanbul'da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik de bir operasyon düzenlendi. Kente sevkiyat getirildiği belirlenen 120 tabanca ve şarjör ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
2: Silah kaçakçılarına darbe vuruldu. 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda silah sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kurtköy gişelerinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçtaki iki kişinin silah sevkiyatını yapan araca öncülük ettiği tespit edildi. Ekipler silahların bulunduğu aracı Pendik'teki bir akaryakıt istasyonunda sıkıştırarak sürücüsünü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ele geçirilen 120 tabanca ve 120 şarjöre el konulurken yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Sevgili izleyenler, siber dolandırıcılar İstanbul Kar sitesini birebir kopyalayarak onlarca kişiyi mağdur etti. 2 yılda hesaplardan milyonlarca lira para çektiler. Gelin şimdi o olayın detaylarına bakalım.
3: İstanbul Kart sitesinin arayüzünü birebir taklit ettiler. Hesaplardan kendilerine para akıttılar.
4: Günde milyonlarca kişinin kullandığı bu kart siber dolandırıcıların hedefi oldu ve o dolandırıcılar 2 yılda büyük vurgun yaptılar.
3: Vatandaş kart başvurusu yapmak için klonlanmış siteye tıkladığında tuzağa çekildi. Ödeme ekranına banka bilgilerini yazdıkları anda hesaplarından on binlerce lira kesildi. 25 lira gibi küçük meblağlar ödendiğini sanan vatandaş, ekstresine bakınca hayatının şokunu yaşadı. Mağdurlar soluğu adliyede aldı. Gelen şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 87 kişinin hesaplarından milyonluk vurgun yapan firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Efendim, orman yangınlarındaki son duruma bakacağız şimdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçramıştı. Yangın saatler süren çalışma sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak yine dikkat edilmesi gereken birçok nokta var ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Gelin hemen bir bölgedeki son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Tayfun Er ilk andan itibaren haber nöbetinde o noktada. Evet, hemen dönelim sana. Yerleşim yerlerinin olduğu noktadasın şu anda gördüğüm kadarıyla. Nedir oradaki son durum Tayfun?
5: Evet, sabah ilk yayınımızda rüzgarın şiddeti o kadar yüksek değildi. Yavaş yavaş şu anda rüzgarın şiddeti artmaya başladı. İnşallah rüzgar ileri düzeyde etkili olmazsa bugün inşallah kontrol altına alacağını düşünüyoruz. Tabii ki Seydikemer ilçesinden başladı orman yangını geçtiğimiz gün sabah saatlerinde. Oradan da Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut ve Çavdır mahallelerine kadar uzandı. Şimdi İsa Mustafa Eraslan'ın karesinde olduğunu düşünüyorum. Komuta helikopteri şu anda yamacın öbür tarafında bazı yerlerde yer yer patlamalar, alev patlamaları yaşanıyor. Onunla ilgili bir değerlendirme yapılıyor zannedersem. İfade ettiğim gibi şu anda bulunduğumuz Palamut mahallesinin yamaçları Seydikemer'den gelen özellikle o bölgeden gelen orman yangını işte bu yamacı komple kat etti ve akşam saatlerine kadar geçtiğimiz gün çok büyük bir alanda etkili oldu. Tabi burada yerleşim yerinin içerisinde seralar var. Aynı zamanda Çavdır köyünün içerisinde de geniş alanlarda sera üretimi yapılıyor. İşte oradaki seralar zarar gördü. Sadece tabii ki şu anda bulunduğumuz Palamut mahallesi değil, onun karşı tarafında İsa'nın karesinde bulunan alan

0: Da işte oradaki Saklıkent Kanyonu'nun oradan buraya kadar iki ayrı koldan, yamaçtan ve ovadan ilerledi ve Çavdır Köyü'ne kadar ulaştı. Hatta geçtiğimiz gün Çavdır Köyü'nün tahliye etme aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. Tabii geçtiğimiz gece yine T-70 nefes helikopteri gece görüş sistemleriyle işte o yer yer meydana gelen, harlanan, alevlenen yangınları da anlık müdahalede bulundular. Şu saat itibariyle Araz Özler sahada soğutma çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ancak işte tam karşı tarafta ormanlık alanın büyük bir kısmının yandığını söyleyebiliriz. Tabii burada en olumlu gelişme, vatandaşların evleri zarar görmedi. Burada bir ev ve ahır yandı. Şu anda bulunduğumuz Palamut Mahallesi'nde. Onun dışında şükür ki ev, can ve mal kaybı, herhangi bir yaralanma olmadı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol üzerinde ve aralarda işte o yer yer alevlerin çoğalmasıyla birlikte onlara müdahale ediyorlar. Aynı zamanda arazide, İsa hemen sol tarafa dönersen, Çavdır Mahallesi'ne giden yolun olduğu bölge işte genişletildi. Aynı zamanda bir emniyet şeridi açıldı. Yani sağ taraftan gelen alevler sol tarafa geçmemesi için bu şekilde yangın emniyet şeritleri oluşturuldu arazide. Yananla yanmayan alanların ayrılması ve yeniden başka noktaların yanmaması için bu da önemli bir tedbir. Tabii aynı zamanda karşı yangın la ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. İşte o karşı ateşle başlatılan yangın, örneğin güneyden gelen yangını kuzeye doğru ters tarafında bir yangın çıkarılıyor ve o sayede aslında Seydikemer tarafında da yangın son dakikada yangının ilerlemesi durdurulmuştu. Şu an itibariyle soğutma çalışmaları devam ediyor. Komuta helikopteri havada, yer yer işte o patlamaları tespit ediliyor ve geçtiğimiz akşam yapılan Muğla Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla da yangın şu anda büyük ölçüde kontrol altında diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Tayfuner, paylaştığın bilgiler için. Son durum böyleydi efendim. Yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bölgede yaşananları. Efendim, dünyadan gelişmelere bakacağız. Dünyanın gözü kulağı bir tarafta Nepal'de. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e yükseldi. Yaklaşık 2500 kişidense haber alınamıyor. Bir yandan kayıplar aranırken diğer yandan da yardım çalışmaları devam ediyor. Şimdi biz de bölgeye gideceğiz. Nepal İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Mutiullah Ensari ile konuşacağız. Bölgedeki son durumu. Kendisi de bizzat yaşadı efendim bu faciayı. Şimdi oradaki son durumu ve nelere ihtiyaçları olduğunu, yardım çalışmalarının ne yönde olduğunu bizimle paylaşacak. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Teşekkür ediyoruz bu bağlantı için. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Nedir bölgedeki son durum? Duyabiliyor musunuz sesimi Sayın Ensari?
2: Evet, duyabiliyorum.
1: Evet, bölgedeki son durumu alabilir miyiz acaba?
2: Bote Koşi ve Trişuli nehirlerinde yaşanan büyük sel felaketinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları bugün de devam ediyor. Ama 30 Ağustos, yani bugün 9 itibariyle açıklanan son resmi verilere göre 734 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı zamanda 2498 kişi ise hala kayıp olarak bulunuyor. Kayıplar arasında 589 yabani uyruklu ve kişi de bulunuyor. Şu uyruklu kişi de bulunuyor. Şu ana kadar 8186 kişi güvenli bölgelere tehliye edildi ve yaklaşık 19.895 güvenlik personelleri arama kurtarma ve yardım çalışmalarında görev yapıyorlar. Ve Nepal hükümeti dün, yani 29 Ağustos'ta Hindistan ve Çin'den özel kurtarma desteği kabul etti. Bugün itibariyle iki ülkeden

0: gelmek ihtimali çok yüksek. O yüzden uyarıları sabahtan beri geliyor.
1: Bir de şimdi kayıp kişilere ulaşma konusunda sahada en çok hangi konularda zorluk yaşıyorsunuz?
0: Tekrar söyler misiniz?
1: 2500 kişinin kayıp olduğu bilgisini siz de paylaştınız. Kayıp kişilere ulaşma konusunda sahada yaşanan en büyük zorluk hangisi?
0: Yollar kapalı. Sadece helikopterlerle gidiyorlar. Rasulullah bölgede zaten yolu ile kimse gidemiyor. Yani yollar hiç yok. Tamamen kapanmış. Helikopter gidiyor ve orada o kadar insan ulaşılmadığı için gidip orada arama kurtarma ekipler bile 7-24 çalışıyorlar ama tam yani en fazla hasar gören onlardır. Yani Resulade bölgedeki insanlar. O yüzden durumlar oradaki hala kötü.
1: Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun bir kez daha. Allah tekrarını yaşatmasın. Dileriz ki en kısa zamanda da o rehabilitasyon süreci ve tekrar ayaklanma süreci de bir an önce gerçekleşir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. A Haber aracılığıyla da sizin oradaki hangi konularda yardıma ihtiyacınız olduğunu da bizlerle paylaştınız. O yüzden çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Nepal Mutiullah Ensari bizimle birlikteydi. Kolaylıklar dileyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek efendim. Hoşçakalın. Efendim şimdi bültenimizde bir türkünün hikayesi programımızla devam edeceğiz. Bu hafta köprüden geçti gelin türküsüyle unutulmayan bir acının izini sürüyoruz. Bu türkü bir düğünün değil yarım kalan bir hayatın sesi aslında. Köprü çöker, bir gelin Kızılırmağa düşer ve bir ağıt yükselir bozkırdan. İşte o ağıt yıllar sonra bu türküye dönüşür. Gelin bakalım hikayesine şimdi.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Anadolu'da bazı türküler vardır, söylenmez, yaşanır. Dinlenmez, içe düşer. Köprüden geçti gelin türküsü de işte onlardan biri. Bu türkü bir düğünün değil, yarım kalan bir hayatın hikayesi.

1835'lü yıllarda Kırşehir'in Toklumen köyünde yaşayan bir halk ozanı vardı. Aşık Said. Sözü sazdan, sazı yürekten dökülürdü. Tanıklık ettiği o acı olayı da bugüne kadar bize unutturmadı. O tarihlerde Koçhisar'ın Kaçarlı köyünden bir kafile yola çıktı. Amaçları Köprü köyünden gelin almaktı. Yolda sevinç vardı, umut vardı, yeni bir hayatın hayali vardı. Ama acı kader onları köprünün tam ortasında bekliyordu.

Dönüş yolunda köprü çöker. Bir çığlık, bir anlık sessizlik ve Kızılırmak allı gelini bağrına alır. Olaya tanık olan insanlar donup kalır. O gün orada olanlardan biri de Aşık Sait'tir ve gördüğünü unutmaz, unutturmaz. Bu adı kaleme alır. Türkünün son kıtasında bunu kendi diliyle söyler. Sait'im ben orada olsaydım, ölü yüzlü gelini hiç görmeseydim.

Ve yıllar sonra Bozkır'ın tezenesi bu türküye kendi yanığını katar. Neşet Ertaş söylerken gelin yalnızca Kızılırmak'a değil hepimizin yüreğine düşer.

0: Köprüden geçti gelin bir düğün türküsü değildir. O yarım kalan bir yolculuğun, bozkırda yankılanan bir ahın ve unutulmayan bir acının adıdır.
1: Ben senden geçemiyorum diyor.
2: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene hele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

Efendim şimdi ekranlarınıza gurur veren görüntüleri getireceğiz. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemiyle İstanbul Boğaz Geçişi ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılıyor. Onun bilgisini de paylaştı ve biz de şu anda

Boğaz'da 30 Ağustos için o gemilerin geçişini canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Muhteşem İstanbul manzarasıyla birlikte işte bu zafer gününde 30 Ağustos için Türk Silahlı Kuvvetleri günü aynı zamanda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğaz geçişi ve 30 gemiyle de 30 liman ziyareti yapılıyor. Şu anda da İstanbul Boğazı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 geminin geçişini canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Bu özel kutlu günde muhteşem İstanbul manzarasında dillere destan olan İstanbul Boğazı'nda işte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 geminin geçişi canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Aynı zamanda 30 gemiyle 30 liman ziyareti de yapılıyor. 30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı bugün 15 gemiyle İstanbul Boğaz geçişi icra ediliyor. Ayrıca 30 gemiyle de 30 liman ziyareti icra ediliyor. Ve saatler onu gösterdiği takdirde başladı. Saatler 17'ye kadar da halkın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere yine tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz ifadeleri de kullanıldı. Biz de bu paylaşımı sizinle bir kez daha buluşturmuş olalım. Evet sevgili izleyenler, Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam, İran'la savaş, Suriye'ye yönelik saldırılar ve şimdi de Türkiye. Soykırımcı Netanyahu ve rakipleri seçim hesapları uğruna Türkiye'ye küstah tehditler savuruyor. Peki neden? İsrail Ankara'yı savaşa çekmek mi istiyor? İşte soru bu. Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tarihin ve devlet aklının cevabını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Gelin izleyelim.

rüzgar bu topraklardan geçerken fısıldamaz, anlatırdı. Bu coğrafya üzerindeki fırtınaları saymayı bırakalı asırlar oldu. Kaç kavim geldi geçti bu coğrafyadan. Kaç kuşatma yıkıldı bu surların dibinde. Kaç karanlık gece sabaha ulaşamaz sanıldı. Ama burası tarihi izleyenlerin değil, tarihi yazanların yurduydu.

0: bir ülke binlerce yıllık devlet geleneğinin üzerinde yükseliyordu. Sınırları değişti, hanedanları değişti, çağlar değişti ama devlet aklı hiç değişmedi. O devlet Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Tehditler şekil değiştirir, isimler değişir, zaman akardı. Fakat bu toprağın göğsünde atan o sarsılmaz cesaret hiç değişmezdi. Çünkü bu devlet fırtınanın geçmesini bekleyen değil, fırtınanın tam ortasında dimdik durmayı bilenlerin mirasıydı. Bu nedenledir ki İsrail'de seçim atmosferi kızışırken soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef göstermesi tesadüf değildi.
1: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
0: Gazze'de devam eden soykırım, Lübnan'da katliam, Suriye'ye yönelik mütecaviz askeri hamleler ve Ankara'yı doğrudan hedef alan açıklamalar.
2: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi

0: ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sözleri de bu gerilimin yeni halkalarından biriydi. Peki neden? Çünkü Türkiye susmuyordu. Gazze'de yaşananlara susmuyor. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına susmuyor. Suriye'nin egemenliğini tehdit eden hamlelere susmuyordu. Ve İsrail'in bölgede kendisine biçtiği sınırsız hareket alanına dur diyordu.
2: Bakın biz sizinle
3: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب بل نتحدث عن السلام نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة.
2: Bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
4: Cumhurbaşkanımızın az önce söylediğim şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini teyit ediyor. Gerçekten de karşımızda böyle bir durum var. Yani İsrail aslında meseleyi kaşıyor. Yani boşuna Şii eksenden, Sünni eksenden, Altıgen ittifakından, kendisiyle alakalı bir güç tahkimatından, bir blok siyasetinden bahseden cümleler ve buna dair bazı hamleler yapmıyor. Yani bir yandan Yunanistan'ı, bir yandan Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimini, bir yandan Hindistan'ı, bir yandan Somalilendi. Aynı anda politika setinin bir enstrümanı haline getirecek hamleler yapıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız şu, yani Türkiye'deki pekala geleceği hazırlanıyor ama İsrail bu geleceği hiç olmadığı kadar hızlandırmak ve yakınlaştırmak istiyor. Türkiye bu konuda herhangi bir çekince duymaz.
1: İsrail siyasetinde Türkiye'nin hedefe konulması yalnızca Netanyahu'nun söylemiyle sınırlı değildi. Eski Başbakan Naftali Bennett'in Türkiye'yi İsrail açısından yeni İran olarak tanımlaması bu yaklaşımın daha geniş bir siyasi zemine yayıldığını gösteriyordu. Çünkü mesele artık yalnızca bir hükümet meselesi değildi. Mesele İsrail'in bölgedeki güç dengelerine bakışıydı. Türkiye bu denklemde sıradan bir aktör değildi. Karşılarında dün kurulmuş bir devlet yoktu. Karşılarında binlerce yıllık devlet tecrübesinin mirasını taşıyan bir Türkiye vardı. Roma'yı bilen, Selçuklu'yu bilen, Osmanlı'yı bilen, savaşın da barışın da ne anlama geldiğini bilen bir millet. Türk tarihinin en güçlü taraflarından biri de buydu. Türkiye tehdit karşısında geri adım atmak yerine önce devlet aklıyla düşünür. Diplomasiyi kullanır, masayı kullanır, caydırıcılığını kullanır. Ama gerektiğinde devletinin ve milletinin güvenliği için mücadele etmekten de çekinmezdi.
5: Gazze'yi unutturmak, kendi yaptığı katliam ve soykırımı gündemden çıkarmak ve siyasi geleceğini kurtarmak. Bunun da yolunu sandık değil, tam tersi sandığa giden yolda bir gerilim yaratmakta buluyor. Sürekli Türkiye'ye hedef göstermesi, sürekli sağa sola saldırması, kuduz refleksi bundan. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ı böyle hedef göstererek işte buna, bana seçmezseniz bunlara hizmet etmiş olursunuz gibi söylemler tam bir şeytani fikir, tam bir şeytani akıl. Ha İsrail halkında bunun karşılığı olur mu veya İsrailler bu oyuna gelir mi ayrıca tartışılır ama burada Netanyahu'nun esas niyeti şu, Türkiye'yi düşman göstererek, hedef göstererek ve coğrafyada sanki İsrail'e çok büyük tuzaklar, çok büyük böyle karşı cephe oluşuyor havasıyla buna sığınıp, böyle bir atmosfere sığınıp işte destek aramaya, destek artırmaya çalışıyor. Ama anketler şunu gösteriyor, Netanyahu gidici Sayın Erdoğan dediği gibi.
1: Çünkü bu millet savaşın ne olduğunu iyi bilirdi. Ve tarih boyunca savaş Türkler için yalnızca bir çatışma değil, vatan söz konusu olduğunda göze alınan büyük bir fedakarlıktı. Savaş Türklerin düğünü sözü de işte bu tarihsel ruhun ifadesiydi. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücü ordusundan geliyordu. Diplomasisinden geliyordu, ekonomisinden geliyordu, savunma sanayisinden geliyordu ve en önemlisi kendi kararını kendi verebilme iradesinden geliyordu. İşte bu nedenle Türkiye'yi seçim malzemesi haline getirmek isteyenlere Ankara'nın cevabı netti. Türkiye soykırımcı Siyonist İsrail'in iç siyasetinde kullanılacak bir figüran değildi. Küstah, hadsiz İsrail yönetimi Türkiye'yi savaşa çekmek istiyor olabilirdi.
5: Ben iddia ediyorum, İsrail çok şanslı zorlarsa, hani Allah korusun istemeyiz öyle bir şey olsun ama Türkiye'yi hani bıçağın kemiğe dayandığı noktaya getirirse bizim Tel Aviv'i ele geçirmemiz, İsrail'i tarihten silmemiz, bak coğrafya değil, saatlerimiz alır.
6: İsrail'in seçimler açısından Türkiye'ye hedef gösteriyor olması, İran'a hedef gösteriyor olması, Orta Doğu coğrafyasında istikrarı, barışı, huzuru hedef gösteriyor olması anlama gelir. Çünkü belli ki İran'dan arzu ettiğini alamayan İsrail, Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesi adına yeni bir öteki bulmaya gayret ediyor. Bir devleti ötekileştirmek açısından Türkiye seçebileceği en kötü hedef oldu. Netanyahu buradan arzu ettiğini alamaz. Kendi iç siyasetinde ise çok muhtemel, biraz rasyonel olan İsrail halkı Türkiye ile İsrail arasındaki asimetrik olgunun bilincindedir. Olmayacak bir hususla ilintili ortaya konulan seçim vaadi Netanyahu açısından bir zafere değil, bir hezimete dönüşecektir. Bu hezimeti biz fiili anlamda da konuşabiliriz, sandık sonuçları itibariyle konuşabiliriz. Ben Ekim ayından önce Netanyahu'nun bu nefret söylemi dozunu artırabileceğini ve bu bağlamda ortaya Türkiye noktasında Orta Doğu'nun istikrarsızlaşması, Orta Doğu'da huzurun kaçması ve mümkün olduğunca çatışmacı bir anlayışın var olması için yeni bir senaryoyu da uygulamaya koyabileceğini düşünüyorum.
1: Ama Ankara'nın hafızası çok daha eskiydi. Çünkü bu coğrafyada devlet olmak sadece güçlü olmak değil, gücünü ne zaman kullanacağını bilmek demekti. Bugün Türkiye'nin verdiği mesaj da tam olarak buydu. Biz savaş aramıyoruz ama tehdide de boyun eğmiyoruz. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Kadim devletler tehditlerle savrulmaz. Onlar krizlerin içinden daha güçlü çıkar.
6: Bir cumhuriyet ama belirttiğiniz gibi binlerce yıllık bir devlet aklı. Atılan her adımda çok yönlülük, çok boyutluluk ama hiç şaşmadan insani bir dış politika sergiliyoruz. Bu dış politika içerisinde bu coğrafyadaki tüm milletlere ayırt etmeksizin, coğrafi ayrım gözetmeksizin el uzatan bir Türkiye gerçeği var. Bu durum çok muhtemel yeni bir güvenlik mimarisinin inşasında Türkiye'yi ana aktör olarak öne çıkarıyor. Savunma sanayindeki başarılar, istikrardan yana bir tavır ortaya koyan bir Türkiye gerçeği, ithalatın, ihracatın yani kalkınmanın gelişmesi adına ortaya çıkan büyük projeksiyon, Türkiye'siz bir Orta Doğu barışının olmayacağına dair yegane gösterge diye düşünüyorum.
1: Bugün İsrail'de seçim hesapları yapılabilir. Türkiye hedef gösterilebilir. Siyasi söylemler sertleşebilir. Ama Ankara'nın önünde seçim takvimlerinden çok daha büyük bir tarih var. Binlerce yıllık bir tarih. Ve o tarihin söylediği tek bir şey var. Türkiye tehdit karşısında diz çökecek bir devlet değildir. Çünkü bu milletin mayasında devlet var, vatan var ve gerektiğinde bedel ödemekten çekinmeyen mücadele ruhu var.
6: Savaşmamak adına mümkün olduğunca denge politikasını belirleyen, benimseyen bir Türkiye var. Çünkü biz arzu ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu yetenekle, sahip olduğu iradeyle, soğukkanlı davranış kalıbıyla beraber birçok devletin toprak bütününün garantörü oldu. Başta Suriye olmak üzere, Irak, İran, Libya örnekleri belki de bunun en çarpıcı, en hassas örnekleri olarak öne çıkıyor. Bununla beraber şayet savaşma noktasına gidilecekse Türkiye'nin bu duruma da ne kadar hazırlıklı olduğu gerçeğinin farkındayız. Bakalım bununla ilgili kelam etmeyi planlayanlar, Türkiye'yi rekabet ortamında rakibi gibi görenler buna hazır mı? Bence asıl soruyu onlara sormak lazım. Savaştan yana, emperyal bir tutumdan, irredentist bir yaklaşımdan yana olmayız. Ama savunma doktrininin ne kadar gelişkin olduğu gerçeğinde bence en az bizim kadar bize dair hasmane duygular içerisinde olan devletler de haberdardır diye düşünüyorum.
1: İşte bu yüzden İsrail'in seçim hesapları değişebilir, siyasi aktörler değişebilir, hükümetler değişebilir. Ama Türkiye'nin devlet aklı değişmez ve unutulmasın. Türkiye barışın kapısını her zaman açık tutar. Ama o kapının önüne tehdit dikildiğinde karşısında ne kadar güçlü bir devlet olduğunu da herkese hatırlatır.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında güvenli işletmecilik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Yeni düzenleme ile acil müdahale hizmetlerinden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekelerin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar doğal gaz dağıtımında güvenlik uygulamalarının ülke genelinde ortak standartlara bağlanması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Aslanlı Yol yürüyüşünün ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçecek. Devlet erkanı törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve Başkan Erdoğan buradaki tarihi mesajını kaleme alacak. Hemen o noktadaki arkadaşımıza dönelim. Hatice Kübra Bal takip ediyor. Kübra, söz sende.
3: Tam 104 yıl önce bağımsızlık için yakılan meşale bugün törenlerle yeniden alevleniyor. Tabii ki törenlerin ilk adresi her zaman olduğu gibi Anıtkabir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşü başladı ve bu yürüyüş yalnızca bir yürüyüş değil, aslında bir milletin yokluk içinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin 104 yıl sonra aynı inanç ve gururla hatırlanması, Aslanlı Yol'da atılan her adım büyük taarruzun izlerini taşıyacak. Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve Misak-ı Milli Kulesi'nde ise Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda da Devlet Erkanı yürüyüşüne başladı. Anıtkabir avlusunda da Kara Kuvvetleri, yine Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı askerler hazır şekilde tören için bekliyorlar. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı bandosu da hazır. Onların da marşlarını duymuş olacağız. Sınırlı sayıdaki vatandaşın da, sivilin de Anıtkabir avlusunda olduğunu ifade edelim. Önümüzdeki dakikalarda da Devlet Erkanı yürüyüşünü tamamlayacak ve Aslanlı Yol'dan Anıtkabir avlusuna girecek. Tabii İstiklal Savaşı Türk milletinin maddi ve manevi tüm varlığını ortaya koyduğu benzersiz bir kurtuluş destanıydı. Milli mücadele yolunda ilk adım 19 Mayıs 1919 sabahı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla atıldı. Çok zorlu ama inançlı bir mücadeleyle geçen 3 yılın ardından da 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferle sonuçlandı. Bu zafer silahlı bir mücadeleyi değil, aynı zamanda ulusal birlik ve beraberliği, vatan sevgisini ve özgürlük tutkusunu da simgeliyordu. Zafer bağımsızlık yolunda döşenen en sağlam taşlardan birisi oldu. Tam 104 yıl önce bugün işgalci Yunan ordusu Dumlupınar'da bozguna uğratılarak 9 Eylül'de İzmir'den denize dökülecekleri yere kadar geri çekilmeye başladı. Çok uzun bir aranın ardından da Türk ordusu ilk kez başarılı bir taarruz savaşı gerçekleştirdi. Dumlupınar'da kazanılan zafer tarihe altın harflerle yazıldı. Doğrudan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetiliyordu Türk ordusu ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da anılıyor. 104 yıl önce gerçekleşen Dumlupınar'daki o zafer artık Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Devlet Erkanı Aslanlı yoldaki yürüyüşünü devam ettiriyor. Birazdan Anıtkabir avlusuna geçilmiş olacak. Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde ay yıldız motifi taşıyan çelenki Atatürk'ün mozelesine bırakmak üzere Anıtkabir avlusundaki yürüyüş sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkan'ın 104 yıl önce bugün kazanılan zafer aslında İstiklal Savaşı'nın kesin bir zaferle sonuçlanmasını da sağladı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak için bugün Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Anıtkabir avlusuna gelecekler. Kurtuluş Savaşı'nın son evresiydi çünkü büyük taarruz. Büyük taarruz 26 Ağustos'ta başlamış. 30 Ağustos'ta da Dumlupınar Meydan Muharebesi'yle kesin zafer kazanılmıştı. 9 Eylül'de de İzmir'in kurtuluşuyla savaş fiilen sona ermişti. Cumhuriyet'in kuruluş sürecine gidilen en önemli adımlardan biri olarak da tarihteki yerini aldı. Biraz da dilerseniz siyasilerin mesajlarına bakalım. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı neticesiyle mesaj paylaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. 104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık Aslanlı Yol'daki o yürüyüş tamamlandı. Anıtkabir avlusuna doğru şu anda geçiliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Devlet Erkan'ı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarını da paylaşalım. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şu mesajları paylaştı. Meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekün bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesidir. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır. Yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu eşsiz zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını ve vatanımızın uğruna can veren aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. Artık merdivenlere doğru yavaş yavaş geçiliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Devlet Erkan'ı da, kabine üyelerini görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz o noktada, yine bakanları o noktada görebiliyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da o noktada bulunuyor. Siyasiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu anda ilerliyorlar Anıtkabir avlusunda ve birazdan da elbette Anıtkabir Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakılıyor. olacak. Tabii 20 Temmuz 1922'de kendisine dördüncü kez başkomutanlık yetkisi verildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruz meydan muharebeleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet İnönü

0: 1. Ordu Komutanı Nurettin İbrahim Konyer bir araya gelerek taarruzla ilgili son detayları görüştükten sonra harekete geçildi. O dönem savaşa katılan Türk ordusundaki asker sayısı 207 bin civarındayken Yunan askeri sayısı yaklaşık 225 bindi. Hava desteğinde ise Türk ordusunun gücüne karşı orduya göre gücü aslında daha zayıftı ve Yunanlıların yaklaşık 5 kat üstünlüğü vardı uçak sayısında. Ancak Türk ordusu tüm bunlara rağmen savaşı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki devlet erkanı artık Aslanlı Yol'dan yürüdü, tamamlandı. Avludaki yürüyüş de tamamlandı. Az sonra Atatürk'ün mozelesine kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakılıyor olacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Şunun ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilmiş olacak. Şu anda artık içeriye doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı geçti. Birazdan da aslında Anıtkabir'de Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakılıyor olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette akabinde Misak-ı Milli Kulesi'ne geçince orada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve burada günün anlam ve önemine ilişkinde kritik mesajlar veriyor olacak. Anıtkabir programının son bulmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külesi'nde tebrikleri de kabul edeceğini hatırlatalım. Yine Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları mezuniyet törenine katılıyor olacak. Akşamsa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayram özel resepsiyon gerçekleşiyor olacak. Artık atanın huzuruna çıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı o noktada bulunuyor. Birazdan kırmızı beyazlı ay yıldızlı çelenk mozeleye bırakılıyor olacak ve işte artık şu an o tören gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebiliyoruz ve o noktada çelenk bırakılıyor şu anda mozeleye ve işte birazdan da hem saygı duruşu başlayacak hem de İstiklal Marşı da okunuyor olacak. Ve şu anda mozeleye çelenk bırakıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçileceğini bir kez daha hatırlatalım ve artık birazdan saygı duruşunu da başlayacağını ifade edelim ve daha sonrasında
1: şimdi ise

0: karşıda okundu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Misak Milli Kulesi'ne geçmiş olacak. Orada Anıtkabir özel defterini imzalayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akabinde ise...
1: Evet sevgili izleyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı devlet erkanını Anıtkabir'de Başkan Erdoğan başkanlığında İstiklal Marşı sonrasında ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Anıtkabir'den gelen canlı görüntülerde önce Aslanlı Yol'daki yürüyüşü ekranlarınıza taşıdık. Sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı'nın ardından şimdi ise Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek orada işte tarihi mesajlar kaleme alınacak. Kübra'ya hemen tekrar dönelim o noktaya.
0: Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiliyor da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve günün anlam ve önemine ilişkin kritik mesajlar verecek. Tabi 30 Ağustos'u anlamak için bizi 104 yıl öncesine götüren bir tarih var. 26 Ağustos 1922 Türk ordusu büyük taarruzu başlattı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığındaki Türk ordusu işgal kuvvetlerine karşı büyük bir harekat başlattı ve taarruzun en kritik aşaması ise 30 Ağustos'ta yaşandı. Dumlupınar'da gerçekleşen başkomutanlık meydan muharebesinde Türk ordusu büyük bir zafer kazandı. İşte bugün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın adı da buradan geliyor aslında. Fakat bu zafer savaş meydanında kazanılmış bir başarıdan çok daha ötesiydi. Çünkü o gün kazanılan zafer aslında Anadolu'nun bağımsızlığının önünü açtı. Türk ordusunun İzmir'e ilerleyişiyle başladı ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla da Anadolu'daki işgal sona erdi. Bu nedenle 30 Ağustos aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun en kritik kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi bulunduğumuz Anıtkabir'e baktığımızda da bu tarih daha farklı bir anlam kazanıyor aslında. Çünkü burada yatan isim yalnızca Cumhuriyet'in kurucusu değil, büyük taarruzunda başkomutanı. Şu anda da artık Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ardından da günün anlam ve önemine ilişkin kritik mesajlar veriyor olacak. Bugün bir mesaj da paylaşmıştı hatırlayacak olursanız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadelerini kullanmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Artık mesajlarını dinleyelim.
2: Bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
0: Yani Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını paylaştı. Bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz dedi. Şehir ve şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti Türkiye Cumhuriyeti kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz diyerek aslında kararlılık mesajı verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra verdiği mesajında bu ifadeleri kullandı. Artık Anıtkabir'deki törenlerin son bulduğunu ifade edelim. Tabii sınırlı sayıda vatandaş içerideydi. Artık törenin son bulmasıyla birlikte vatandaşlara da Anıtkabir'in kapısı açılmış olacak. Vatandaşlar da bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor olacaklar ve artık işte o tören son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru artık gidiyor. Orada tebrikat kabul töreni gerçekleştiriliyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ve mozoleye çelenk bırakma töreninin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ve Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve tarihi mesajlarını da verdi. Misak-ı Milli Kulesi adını bu toprakların bölünmez bütünlüğünden, o yemini de milliden alıyor. İşte bugün de bu yüzden bu kutsal çatı altında yazılan her kelime geçmişimize duyduğumuz minnetin ve geleceğe olan inancında en net mührü oluyor. Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajları da ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. Şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Boğaz'da gemi geçiş töreni gerçekleştiriliyor. Saatler onu gösterdiğinde başlamıştı. 17'ye kadar da devam edecek. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural da İstanbul Beşiktaş'ta şimdi bizi bekliyor. Oradaki o töreni bizlere aktaracak, izlenimlerini aynı zamanda atmosferi. Hemen sözü sana bırakalım Ahmet.
3: 30 Ağustos zaferinin 104. yılındayız ve 30 Ağustos unutulmaması için ve 30 Ağustos'un bize neler getirdiğini hatırlatmak için bir kez daha İstanbul'da ve yine tüm Türkiye'de 30 Ağustos zaferi ve o büyük taarruz zaferi bir kez daha hatırlanıyor ve şu an bizler de İstanbul Boğazı'ndayız. İstanbul Boğazı'nda yine oldukça önemli bir geçiş var. Görmüş olduğunuz gibi şu an Boğaz'da geçiş sürüyor. Hemen detayları sizlere aktaralım. İstanbul Boğazı'nda 15 gemi başta TCG Anadolu ve Savorona gemisinin başını çekmiş olduğu 15 gemi İstanbul Boğazı'nda Mavi Vatan'ın koruyucuları olarak burada halkı selamladı ve şu an içinde Karadeniz'den gelerek burada seyirlerine devam ediyorlar. İlk etapta ilk geçen gemi TCG Anadolu oldu. Ardından Savorona, Oruç Reis, Salih Reis oldu. Ardından Giresun, Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Tufan, Amasra, Alemdar, Işın, Dolunay ve Doğanay geçişlerini gerçekleştirdi. Altını çizmiş olalım ve onların da takipçisi de yine bu noktada çok fazla oldu. İlk geçiş esnasında gemileri görmek için Beşiktaş sahiline ve yine İstanbul'un sahilinin farklı kesimlerine gelenler gemileri bu noktadan seyredebildi. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki önemi ne bunun? Ondan bahsedelim. Mavi Vatan'ın koruyucuları diyoruz. Onlar bizlerin vatan toprağımızın her bir tarafının koruyucuları olduğu gibi denizlerimizdeki koruyucularımız da işte görmüş olduğunuz bu gemiler ve o gemilerin içerisindeki askerlerimiz ve işte o askerlerimiz geçmişlerinden almış oldukları güçle ve o mirasla hala Mavi Vatan'ın ve vatan toprağının korumasının başında geliyorlar ve işte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da nasıl büyük bir öneme sahip olduğunu buradan çok daha net anlayabiliyoruz. Öyle ki o zaferin ardından gelen ve kurulan bu devlette, bu cumhuriyette hiçbir zaman savunmasız kalmayacak mesajını çok net bir şekilde görebiliyoruz ve Mavi Vatan'ın o koruyucuları şu an İstanbul Boğazı'nda geçişlerini gerçekleştiriyorlar diyelim. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş tarafındayız ve bu noktadan başta TCG Anadolu ve Savorona gibi 15 geminin kuzeyden güneye geçişlerini takip ettik diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Hasan Zahit Ezim, paylaştığın bilgiler için. Gerçekten Hasan'ın arkasındaki o manzara da muhteşemdi. Ahmet Nazif Fural'a çok özür dilerim. Teşekkür ediyorum. Ahmet Nazif Fural yine 15 geminin geçiş törenine dair izlenimlerini paylaştı bizimle. Şimdi de Hasan Zahit Ezim'in olduğu noktaya gideceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Vatan Caddesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar sebebiyle İstanbul'da bazı yollarında trafiğe kapalı olduğu bilgisini paylaşmıştık. Bir kez daha hatırlatmış olalım Hasan'ın anlatacaklarıyla birlikte. Gelin hemen dönelim Vatan Caddesi'ne. Hasan, söz sende.
4: Merve Özkan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyelim. Tabii bugün az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Vatan Caddesi'nde şu anda oldukça önemli kutlamaların yapıldığını ifade etmemiz lazım. Ben bir yandan hemen kadrajdan çekileyim ve kameraman arkadaşım Ömer Erdi size buradaki son durumların göstermesini istiyorum. Yaklaşık 30 dakika önce bu noktada etkinliklerin başladığını söylememiz lazım. Protokol kısmına baktığım zaman İstanbul Valisi Davut Gül'ü görüyorum. Yine aynı şekilde İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız bu noktada ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da yine burada bu noktada olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Vefa Lisesi'nden bir öğrenci şiir okuyor ki daha öncesinde de yine farklı Vefa Lisesi'nin öğrenciler şiirler okumuştu. Deniz Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu yine o noktadan askerler çıkmıştı ve yine bu noktada şiirler okumuştu. Folklor gösterisi yapılmıştı ve yine bu şiir dinletisinden sonra ise yine coşkulu bir şekilde bando takımı ve beraberindeki kortej yürüyüş yapacağını söyleyebiliriz. Tabii bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli günü, en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü ve işte tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını öncelikle söyleyebiliriz ki kutlamaların İstanbul'daki önemli adreslerinden biri bizim bulunduğumuz lokasyon olan Vatan Caddesi ve şimdi zannediyorum artık tören birlikleri hazır. An itibariyle tören geçişi yapılacağını söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda baktığımız zaman tarihler 30 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde bu büyük zafere giden yol yalnızca birkaç günlük bir askeri harekattan ibaret değildi. Yıllar süren bir işgal, yıllar süren bir mücadele ve tabii ki büyük fedakarlıkların yapıldığı bir harekattan ibaretti. Anadolu'nun dört bir yanında verilen bağımsızlık savaşının sonucuydu. Savaşın ardından Anadolu'nun birçok bölgesi işgal edilmişti ve 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıkmıştı ve tabii ki Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadele ise Amasya, devamında Erzurum ve devamında Sivas'taki çalışmaların ardından bütün Anadolu'ya yayılmıştı ki tabii ki savaş herhangi bir şekilde bitmemişti. Bu büyük taarruz böyle bir ortamda hazırlamıştı. Aylar boyunca son derece ciddi bir şekilde gizlilikle yürütülen hazırlıklarla Türk ordusunun eksiklerinin giderilmeye çalışmıştı ve birlikler güçlendirilme ve cepheye askerli mühimmat sevk edilmeye çalışılmıştı ve şu anda ise işte o 30 Ağustos 1922'de milli mücadelenin kaderini belirleyen günle birlikte bugün 104. yıl dönümü kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da Vatan Caddesi'nde de şu anda tören kutlanmaya başlandığını, törenin olmaya başladığını söyleyebilirim. Yaklaşık 25 dakika daha fazla, 25 dakika daha devam edecek ve sonrasında bu noktada tören artık sonlandırılmış bulunacak. Ancak İstanbul'un yine farklı noktalarında, farklı saatlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının devam edeceğini söyleyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Merve Özkan.
1: Hasan Zahit Ezim, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için Vatan Caddesi'ndeki kutlamaları, o coşkuyu ekranlarınıza taşıdık. 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun birçok noktasında çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutlanıyor. Erzurum'da Yüksel Akalan, Tokat'ta Murat Onur, Adana'da Halil İbrahim Uğur, Çanakkale'de Vedat Sezer. İşte o noktadaki atmosferi aktarmak için bizi bekleyen arkadaşlarımız. Şimdi ilk durağımız Erzurum. lazım olacak. Ayrıntıları almak için A Haber muhabiri Yüksel Akalan bizi bekliyor. Hemen dönelim. Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu ve atmosferini kendisinden dinleyelim.

Evet Merve Özkan, senin de ifade etmiş olduğun gibi yurdumuzun dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Tabii Dadaşlar Diyarı'nda ise kutlamaların adresi Cumhuriyet Caddesi oldu. Biraz önce burada Erzurum Bar ekibinin halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Şu an itibariyle şiir okunuyor ve ardından yine Mehteran takımı gösterilerini sunacak. Şöyle çevreyi de göstermek istiyorum. Aslında bir tarafta kortej yürüyüşü için hazırlanan tören birlikleri var. Diğer tarafta ise 7'den 70'e özellikle de küçük çocukların yoğun bir ilgi gösterdiğini söylemek mümkün. Vatandaşlar da yine törenleri izlemek için, takip etmek için bulunduğumuz tören alanına geldiler. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece Erzurum'da değil, yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor, büyük bir gururla kutlanıyor ve özellikle de çocukların 30 Ağustos Zafer Bayramı'na göstermiş olduğu ilgi, ailelerin çocuklarına bu önemli günün değerini, kıymetini bilmeleri için tören alanına getirmeleri de oldukça önemliydi. Şöyle görebiliyorsunuz, ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte, şanlı bayrağımızla birlikte çocuklar da yine tören alanında yerini aldı. Şöyle sol tarafı da gösterelim Enes. Sol tarafta ise yine hem tören birlikleri var hem de gazilerimiz var ve ilerleyen noktalarda ise yine bir askeri geçit töreni olacak. Birazdan bulunduğumuz bu güzergah üzerinden hem milli savunmada, savunma sanayimizde ürettiğimiz yerli ve milli araçlarımız, bu araçların geçişleri gerçekleşecek. Diğer taraftan da yine vatandaşlar askerlerin geçişini izleyecek. Şu an itibariyle de veteran takımı artık gösterisine başlayacak. Tabii çocukların yoğun bir katılım gösterdiğini söylemek mümkün ve Erzurum'daki törenleri de büyük bir coşkuyla, heyecanla takip ediyorlar ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yine Erzurum'da da Dadaşlar da büyük bir coşkuyla törenleri hem yerinde takip edip hem de kutlamalara eşlik ediyor diyebiliriz. Törenler tabii sabahın erken saatlerinde başladı. Törenler tabii ki ilk olarak yine bulunduğumuz alanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göndermiş olduğu mesaj okundu. Ardından İstiklal Marşımız ve şimdi ise görmüş olduğunuz gibi tören birlikleri ve Mehteran takımı, Erzurum Bar ekibinin gösterileri de yine coşkuyu has safhaya çıkarıyor diyebiliriz. Ve Mehteran takımı da yerini almaya başladı. Birazdan onlar da gösterilerini sunacaklar. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı bizler için, Türk milleti için bir dönüm noktasıydı. O kutlu zaferin yıl dönümünde her yıl olduğu gibi yine coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Çocuklar 7'den 70'e bulunduğumuz alanda, aileler, dedeler, torunlarla birlikte törenlere katılıyorlar. Tabii bu kutlu günün, gururlu günün yıl dönümünde de yine törenlerde de büyük bir yoğun ilginin olduğunu, yoğun katılımlı olduğunu da söylemek mümkün. Kimisi henüz 1 yaşındaki çocuğuyla geldi bu noktaya. Kimi dedeler, torunlarıyla birlikte geldiler. Onlar da bu zaferi bugün itibariyle 104. yıl dönümünde de kutlamaya devam ediyor. Erzurum'da tabii kutlamalarda Mehteran takımı gösterisi olmazsa olmaz diyebiliriz. Hemen hemen birçok etkinlikte, birçok kutlamada, birçok zaferin yıl dönümünde Mehteran takımı da yine gösterilerini sunmaya devam ediyor. Özel bir Mehteran takımı kuruldu ve şu an itibariyle de birazdan onlar da gösterilerine başlayacaklar. Tabii Dadaşlar Diyarı'nda sadece şehir merkezinde değil, aynı zamanda bütün ilçelerde de yine gösteriler devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamaları da devam ediyor. An itibariyle de Mehteran takımı da yine gösterisini sunacak ve Mehteran takımının gösterisinin ardından ise askeri kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Kortejde ise yine savunma sanayinde son yıllarda özellikle de damga vuran yerli ve milli üretimimiz olan birçok zırhlı aracın da yine personellerin üzerindeki ekipmanların da gösterimine yine bu noktadaki vatandaşlar da yerinden yakından görme şansı da bulacaklar. An itibariyle Mehteran takımının gösterisinin başlaması da bekleniyor. Tabii birçok vatandaş da heyecanla takip ediyor. Şöyle çocukların heyecanını da göstermesini isteyeceğim Enes'ten. Çünkü bugün itibariyle ne yanımızı dönsek aslında o çocukların heyecanını görmek bizleri de mutlu ediyor. Ve böylesine önemli bir günde çocukların da bu zaferin yıl dönümünde burada olmaları, etkinlik alanında olmaları, onların daha iyi anlamaları için ve yine 104 yıl önceki o Türk milleti için dönüm noktası olan zaferin yıl dönümünde neler yaşandığında tarihimizi de bilmeleri açısından da oldukça önemliydi. Görebiliyorsunuz şöyle minik bir misafir de var orada. Şöyle yaklaşalım, yani ailesiyle de konuşalım istiyorum. Çocuklar heyecanlı bir şekilde, mutlu bir şekilde gösterileri takip ediyor.

0: sevgili izleyenler, yurdun dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlanıyor. Şimdiki durağımız da Tokat olacak. Tokat'ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Törenler yapılıyor. Hemen oradaki atmosferi almak için de A Haber muhabiri Murat Onur'un olduğu noktaya dönelim. Bir kortej yürüyüşünün de olduğunu görüyoruz. Hemen sözü sana bırakalım Murat.
1: Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Anadolu'da da büyük bir coşkuyla kutlamalarla sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor. Bakın şu an itibariyle askeri birliklerin geçişi başladı. Dosta güven, düşmana korku salan o Mehmetçiğimiz elleri tetikte ve şu anda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tören geçişlerini gerçekleştiriyor. Hemen arka taraftan gelen birliklere bakmak istiyorum. Türkiye'de Boralar Tim olarak tanınıyor. Güneydoğu'da, karada, havada birçok operasyona imza atan işte o Tokat'taki jandarma komutanlığına bağlı meşhur Boralar Timi. Şu an itibariyle o komandolarımızda, jandarma taburumuzda şu anda geçişlerini gerçekleştiriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Bir tarafta işte vatandaşların yoğun katılımıyla mavi berelilerimizin geçişi şu an itibariyle Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat'ta gerçekleştiriyor. Dumlupınar'da 30 Ağustos 1922'de Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruz anmak için Türkiye'nin birçok noktasında Anadolu'da bu kutlamalar yapılıyor. Sabah erken saatlerde Tokat Valisi Abdullah Köklü makamında vatandaşları ve protokolü kabul etti. Sonrasında tören alanına geldi. Vatandaşları selamladı ve şu anda da geçit töreninin yapıldığını söylemek istiyorum. Hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta bu kutlamalar yapılıyor. İşte şu anda da motorize birliklerin geçişi başladı. Jandarmaya ait motorize birliklerin geçişini izliyoruz şu anda. Belediye bandosunun eşliğinde bakın şu anda işte o birçok operasyonlarda kullanılan köpekler de, jandarmaya bağlı köpekler de araçların içerisinden selamlamasını yapıyor. Patlayıcı madde arayan o köpekler de törene katılmış durumda. Evet, askeriyemize ait, jandarmamıza ait araçların geçişini şu anda Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte seyrediyoruz. Vatandaşların da katılımı var. Askeri birliklerin geçişi. Tek tek selamlamalarını yapıyorlar. Protokole selamlamalarını gerçekleştiriyorlar. İşte o operasyonlarda vatanımızı, ülkemizi korumak için kullanılan askeri zırhlı birliklere ait araçların önünde şanlı bayrağımızla birlikte geçişlerini gerçekleştiriyorlar. Tabii gözleri hep açık, elleri hep tetikte. En son sistem teknolojiyle donatılmış. İşte o askeri zırhlı araçlarımız şu anda geçişlerini gerçekleştiriyor. Bakın şu anda kameraman arkadaşım da gösteriyor. İşte aracın üstünde o tüfekleri tutuyorlar ve geçişlerini gerçekleştiriyorlar. Hemen arka tarafa dönelim şöyle. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize birliklerin geçişine sıra geldi. Onlar da özellikle şehir içlerinde vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz 7/24 esasına uygun olarak vazifelerini sürdürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tokat'ta coşkuyla birlik beraberlik içerisinde bu bayramı kutluyoruz. Bakın motorize birliklerin geçişinde vatandaşlar da tabii alkışlarla bu törenlere katılıyor. Şu anda Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize araçların geçişini, selamlamalarını görüyoruz. Evet, büyük taarruzun 104. yıl dönümü Tokat'ta coşkuyla kutlanıyor. İşte emniyet güçlerimize bağlı özel harekat timlerimizin selamlamalarını yapıyorlar. Özel harekat polislerimiz. Dosta güven, düşmana korku salan işte o özel harekat timlerimizin de geçişleri şu an itibariyle devam ettiğini tören alanında söylemek istiyorum. Tokat'ta coşkuyla törenler kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şanlı bayrağımız hep dalgalansın göklerde diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Her türlü olaya kork.

0: Murat Onur, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, yurdun dört bir yanından gelen bu kutlama coşku görüntüleri bir taraftan hepimizin de tüylerini diken diken ediyor. Bir kez daha şükrediyoruz böyle güzel bir vatanda yaşadığımız için. Şimdiki durağımız da Çanakkale olacak. Çanakkale'de 30 Ağustos coşkusu zafer yürüyüşüyle devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen sözü sana bırakalım Vedat.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün Çanakkale'deki tören adresi Çanakkale Kordon Boyu oldu. Kordon Boyu'nda vatandaşlar ve halkla birlikte protokol törenleri düzenleniyor. Şu anda ise o törenler programının içinde jandarma komando gösteri bölümünün gösterileri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çanakkale zaferlerin ayı Ağustos ayında önce 10 Ağustos anapartalar zaferini kutlamış ve şehitlerimizi almış. İşte onun hemen ardından zaferler devam ediyor. Özellikle Anadolu'daki büyük taarruzun 30 Ağustos'un bir milletin vatanına ne kadar bağlı olduğunu gösteren en önemli zaferlerimizden biri. Başkomutanlık Savaşı ve 30 Ağustos büyük taarruzla birlikte zafer bayramımızı Çanakkale'de, zaferlerin şehri Çanakkale'de törenlerle kutlanıyor. Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toruma ve protokol üyeleri halkı selamlamayla başladılar. Ardından şiirler okundu. Şiirler okunmasının ardından ise işte görüldüğü gibi jandarma komando gösteri bölüğü özel bir gösteri gerçekleştirdi. Bu gösteri vatandaşlar tarafından büyük yoğun ilgiyle izleniyor. Tabii ki Çanakkale'de birçok etkinlik var. O etkinliklerden bir tanesi de 30 Ağustos Çanakkale Boğazı'nın yüzme yarışı gerçekleştirildi. Sabah 8.30'da 5100 metrelik bir parkurda Çanakkale Boğazı'nda 1500'den fazla 23 ülkeden 550 yabancı sporcunun da katıldığı bir yüzme yarışı gerçekleştirildi Çanakkale Boğazı'nda. Ve şu anda ise bir taraftan tören programları izleniyor. Bir taraftan ise deniz araçlarımız, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğümüz, römorkörlerimiz, sahil güvenlik teknelerimiz ve Çanakkale Deniz Polisi, Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi'nin Çanakkale Boğazı'ndaki o 111 yıl önceki Çanakkale geçilmez denilen zaferlerin altın harflerle Türk tarihine işlendiği Çanakkale Boğazı'nda çok özel gösterileri var. Onlar da büyük bir ilgiyle izleniyor. Tabii ellerinde Türk bayrakları olan Çanakkale'liler de ve Çanakkale'de bulunan misafirler de bu coşkunun heyecanını bir kez daha yaşıyorlar ve Çanakkale Kordon Boyu'nu doldurmuş durumdalar. Tabii Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali de başladı. Bir taraftan da onun verdiği bir renklilik var Çanakkale'de ve kalabalık var. İşte o kalabalıklar bugünü unutmadılar. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk tarihinin en önemli tarihlerden birisi. Tam 104 yıl önce 1922 yılında büyük zaferi elde ettik ve yurdu düşmanın işgalinden kurtararak Mehmetçiğimiz, Türk ordumuz Zafer Bayramı'nı da yine Türk halkına armağan etmiştir. İşte Çanakkale Anapartalar zaferiyle başlayan ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızla devam eden zaferler ayı Ağustos ayında görüldüğü gibi vatandaşın da büyük bir coşkusuna sahne oluyor. Çanakkale'de önce saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunuş töreni yapıldı. Çanakkale Valiliği, Garnizon Komutanlığı Çelenkli'yle birlikte çelenk sunumunun ardından Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman valilikte tebrikleri kabul etti. Ardından ise halkın bayramını kutlamak üzere Kordon Boyu'ndaki tören program alanına geldiler ve halkın da bayramını kutlamasının ardından tören programı başladı. Öğrenciler 30 Ağustos temalı şiirlerini okudular. Az önce jandarma komando bölüğümüz, gösteri bölüğümüz o muhteşem gösterilerini yaptılar. Evet, gazilerimiz burada, vatandaşlar burada ve 30 Ağustos zaferi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olanca heyecanı ve coşkusuyla Çanakkale'de kutlanıyor. Toparlayacak olursak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi zaferlerin şehri Çanakkale'de, şehitler diyarı Çanakkale'de kutlanıyor, kutlanmaya da devam edecek.

0: Da etkinlik bugün devam edecek diyelim. Çalakal'den sözü tekrar stüdyoya merkeze bırakalım.
1: Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz. Çanakkale'deki o coşkulu görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdiki durağımız da Adana olacak. Adana'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı için tören düzenleniyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur takip eden arkadaşımız. Hemen kameralarımızı Adana'ya çevirelim ve sözü sana bırakalım Halil İbrahim.
2: Adana'da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bizler de şu anda Adana merkezde istasyon meydanındayız. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda Adana valisi Mustafa Yavuz ve diğer protokol üyeleri halkı selamlıyor ve selamlama faaliyeti de şu anda sona erdi ve araçlar inecekler. Tören yeni başlıyor. Adana'da hava sıcak ancak görmüş olduğunuz gibi büyük zaferin kutlama programına şu anda binlerce vatandaş katılmış durumda. Şöyle baktığımızda aslında görmüş olduğunuz gibi insanlar ellerinde Türk bayraklarıyla işte buraya istasyon meydanına geldi ve 7'den 70'e bütün yaş kesiminden insanların burada sıcak havaya rağmen bulunduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk Komutası'nda ordumuz büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi için 26 Ağustos'ta harekete geçmişti ve 30 Ağustos'ta da işte bu büyük destan yazılmış oldu ve şu anda tüm Türkiye'de 104. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İşte hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi kent protokolü yerini almış durumda. Bir taraftan da tabii ki askeri bandomuz da burada ama ilerleyen noktada aslında askerlerimiz olduğu, Mehmetçiğin olduğu, kahramanlarımızın olduğu yerin hemen ilerisinde yine askeri araçlarında bulunduğunu söyleyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi törene çocuklar da özel olarak hazırlandı. İşte Türk bayraklı şörtle gelen bir çocuğumuz, o da şu anda yaşasın Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun pankartını işte görmüş olduğunuz gibi A4 kağıdına yazdı ve törene bu şekilde katılmış oldu. Tabii ki tören Adana'da yeni başladı. Selamlama faaliyeti gerçekleştirildi ve ardından da manevi işte şu anda Ulu Önder Mustafa Gazi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda. Tabii ki büyük taarruz başlanmasında Gazi Mustafa Atatürk'tü ve şu anda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz için görmüş olduğumuz saygı duruşu bulunuyor ve ardından da İstiklal Marşımızın okunacağını söyleyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Evet sevgili izleyenler, Adana'daki törenlerin bir kısmını ekranlarınıza taşıdık. Yurdun dört bir yanından 30 Ağustos coşkusunu biz de onlarla birlikte yaşayarak sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Erzurum'a bir kez daha gideceğiz. Az önce Erzurum'da Mehteran gösterisini ekranlarınıza getirmiştik. Şu sıralarda da geçiş töreni var. Hemen kameralarımızı bir kez daha çevirelim. Yüksel Akalan bizi bekliyor. Söz sende Yüksel.
3: Özkan 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Erzurum'da şu an itibariyle de geçit töreni başladı. Tabi geçit töreni de yine vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor diyebiliriz. An itibariyle askerlerin ve şehirde görev yapan askeri personellerin geçişi gerçekleşiyor. Ardından gazilerimiz ve daha sonrasında ise zırhlı araçların geçişi gerçekleşecek. Tabi bu anda bir taraftan da bandonun da eşlik ettiğini belirtelim. Jandarma Komutanlığı'na ait bando takımı da yine o noktada gösterisine devam ediyor. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milleti için bir dönüm noktasıydı. Zafer'in 104. yıl dönümünde de yurdumuzun dört bir yanında şehir merkezlerinden ilçelerine, köylerine bir birçok noktada da yine törenler düzenleniyor ve bu gurur günü yeniden kutlanıyor diyebiliriz. An itibariyle de yine Şehit ve Gazi yakınları da yine bu noktadan geçişlerini gerçekleştiriyor. Şöyle karşı tarafa

0: Baktığımızda da vatandaşlar da yine hem ellerindeki şanlı tüp bayraklarımızla birlikte hem de çocuklarıyla birlikte bu geçit törenine de eşlik ediyorlar. Bir taraftan da tabii geçit töreninde hangi birliklerin geçtiğine dair de bilgiler de veriliyor ve birazdan da askeri araçların geçidinin başladığını da görebiliyoruz. Şu an itibariyle de yine Erzurum'da görev yapan Karaman Mehmetçiğimizin geçişini görebiliyoruz. Coşkuyla başladı tabii bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aslında Erzurum şehir merkezinde, caddede, sokaklarda ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanına gelen vatandaşların yoğun bir katılım gösterdiğini görmüştük ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü yurdumuzun dört bir yanında büyük bir gururla, büyük coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda Erzurum Bar ekibi gösterisini gerçekleştirdi. Hançer Barı yoğun ilgi gördü diyebiliriz tabii. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hem yöresel hem de geleneksel oyunlarımızın da yine vatandaşlar için bu noktada sunumunun da yapıldığını belirtelim. Gösterilerin de düzenlendiğini belirtelim. Şu an itibariyle askeri geçit töreni düzenleniyor ve hemen arka tarafta da yine zırhlı araçlarında güzergaha geldiğini görebiliyoruz. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor. Erzurum'da da çocuklar aileleriyle birlikte tören alanına geldiler. Onlar da yine büyük bir heyecan yaşıyor diyebiliriz. Kimisi askeri kamuflaj kıyafetiyle bu noktaya gelmiş. Kimisi henüz daha yürümeye başlamadan ailesiyle bu noktada törenleri yerinden takip ediyor. Tabii biraz önce vatandaşlarla konuştuğumuzda törenlere katılan vatandaşlar genellikle çocukların da bu manevi değerlerimizde bu bilinçle büyümeleri için törenlere getirdiklerini ve çocukların da bu gururu yaşamalarını istediklerini belirttiler. Onlar da yine çocukların geleceği için 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi nice milletimizin, Kahraman Mehmetçiğimizin kazandığı zaferlerin yıl dönümlerinde de yine çocukların da tören alanlarından mahrum bırakmıyorlar, eksik etmiyorlar. Onların da bu bilinçle büyümeleri için şöyle görebiliyorum. Uzakta tek başına bir çocuk var. Minik bir çocuk, şöyle net görebiliyor musun bilmiyorum. Yanında kimse de yok. Tek başına elindeki bayrakla birlikte törenlerde geçen Mehmetçiğimizi, kahraman askerlerimizi takip ederken bir yandan da büyük bir coşkuyla da elindeki ay yıldızlı bayrağımızı sallamaya devam ediyor. Şu an itibariyle de özel harekat timlerinde geçtiğini görebiliyoruz. An itibariyle zırhlı araçların geçit töreni başladı. Tabii son yıllarda, özellikle de son 20 yılda Türkiye savunma sanayinde dünyaya örnek üretimler, yerli ve milli üretimler ortaya koydu ve vatandaşlar tarafından da aslında büyük bir gururla zırhlı araçların geçişi de takip edilecek birazdan. Şu an itibariyle artık cadde boyunca vatandaşlar da yakından takip edecekler ve birazdan da bilgilendirmeler de yapılacak. Tabii sadece Erzurum'da değil, yurdumuzun dört bir yanında şu an itibariyle törenler düzenleniyor. Törenlere vatandaşlardan yoğun ilgi olduğunu söyleyelim. Büyük bir gururla törenleri takip ediyorlar. Babalar kızlarıyla gelmiş, omuzlarında kızları bir yandan bayrak sallıyor, ay yıldızı bayrağımızı sallıyor. Diğer taraftan dedeler torunlarıyla birlikte bu törenlere katılıyor. Büyük coşku yaşanıyor, büyük bir heyecan yaşanıyor ve ailelerde aslında sabahlık ışıklarıyla birlikte çocuklarıyla tören alanına doğru hareket etmişti ve bugün itibariyle de büyük bir coşkuyla da yine yerinde takip etme fırsatı buluyorlar. Tabii Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü Türk milleti için dönüm noktası olan nice tarihi zaferlerden bir tanesiydi ve tabii bir taraftan da bu zaferin kazanılmasında hayatını, canı pahasına mücadele eden şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi şu an itibariyle tabii Erzurum'da da askeri geçit töreninin devam ettiğini belirtelim. Erzurum'da büyük bir coşku vardı. Havanın kısmen yağışlı olmasına rağmen yine tören alanı tıklım tıklım doldu. Bir taraftan yöresel oyunlar, halk oyunları oynandı. Bir taraftan Mehteran takımı gösterisi. Şimdi ise askeri geçit töreniyle birlikte Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Merhabalar.
1: Yüksel Akalan, teşekkür edelim bir kez daha paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi gurur dolu görüntülerle devam ediyoruz. Hürjet, gökvatanla buluştu. Yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün duyurdu. Görgün paylaşımında Hürjet'imizi büyük zaferin 104. yıl dönümünde gökvatanla buluşturduk notunu düştü. Milli jet eğitim uçağımız Hürjet, büyük zaferimizin 104. yıl dönümünde gökvatanla buluştu sevgili izleyenler. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk Hürjet, başarıyla tamamlanan yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu da muazzam bir başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan o asil irade bugün milli havacılığımızın kanatlarında çok daha yükseklere yükselmeye devam ediyor. İşte Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün notlarıyla da paylaşalım efendim. TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Görgün yine paylaşımının devamında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı efendim. Ve bu gurur dolu görüntülerin ardından da kısa bir araya gideceğiz. Saat başında en sıcak gelişmelerle burada olacağız.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç,

0: TSE'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye ekonomisine ilişkin tüketici ve üretici eğilimlerini tek göstergede birleştiren Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos'ta 100 eşiğinin üzerine çıktı. Genel görünüm iyimser bölgede olurken artışa tüketici ve reel kesim destek verdi. Tüketicilerle imalat sanayisindeki işletmelerin güvenindeki yükseliş genel endeksi desteklerken, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki düşüş tabloyu sınırladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
1: teslim mutluluk. Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
12: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şimdi biz de hemen ayrıntıları alacağız. Hatice Kübra Bal bizi bekliyor. Başkan Erdoğan'ın mesajını aktarmak üzere hemen sözü sana bırakalım Kübra.
13: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. Hemen izleyicilerimizle paylaşalım bizler de. Başkomutan meydan muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünde aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği mesajında. Tabii bugün kutlamaların, törenlerin ilk adresi elbette şu anda bizim de bulunduğumuz Anıtkabir'di. Saatler 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı aslında Karayoldaki yürüyüşüne başladı. Daha sonrasındaysa Mozele'ye Ay Yıldızlı çelenk bırakıldı ve ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşunun sonrasındaysa Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar verdi. Şunları söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajında. Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Çünkü saatler 12.30'u gösterdiğinde ise her yıl bir gelenek olan tebrikat töreni başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul ediyor olacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılacak ve burada da mezun olan teğmenlere seslenecek, hitap edecek. Akşam saatlerine gelindiğinde ise artık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınacak. Orada bir resepsiyon gerçekleştirilecek ve resepsiyonda özellikle konserler olacak. Yine video gösterimi ve film gösterileri olacak. Tabii Ankara'da törenler bitmiyor. Bir de kortej yürüyüşü var. Her yıl olduğu gibi elbette saatler 11.30 gösterdiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birinci meclise yürünülecek kortejle birlikte diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
14: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Türkiye tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü bugün yurdun dört bir yanında büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor. Başkent Ankara'daki devlet törenlerinin yanı sıra 81 ilde meydanlar bayram sevinciyle dolup taşıyor. Şimdi onlardan bir tanesine gideceğiz biz de. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde yine arkadaşlarımız da haber nöbetini gerçekleştiriyor. Şimdi Atagündüz kurşunun olduğu noktaya gideceğiz. Hemen dönelim. Şehitlikte bizi bekliyor Atagündüz. Oradaki atmosferi ve aynı zamanda izlenimlerini de almak istiyoruz. Ata, söz sende.
15: Evet, teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir noktadayız. Aslında bir önceki yayında ben bu ambiyansı aktarmıştım ama kıymetli bir konuğum var yanımda. Onunla konuşacağız. Zafer'e giden yolu konuşacağız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

0: Direktörü Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak. Hocam hoş geldiniz A Haber yayınına. Gerçekten çok anlamlı bir noktadayız. Dumlupınar şehitliğindeyiz. Neler yaşandı bu süreçte sizden dinleyelim.
1: Evet. 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar zaferini kazandık ve istiklalimizi dünyaya ilan ettik. Onun arkasından 1923 yılında Cumhuriyetimizi kurduk ve bugün Cumhuriyetimiz kurulduğundan 103 yıl sonra, Dumlupınar zaferini kazandıktan 104 yıl sonra Emineller'de başarıdan başarıya koşan bir Cumhuriyet tarihimiz var. Sağlık alanında, eğitim alanında, sanayileşmede, teknolojide, savunma sanayinde, hemen her alanda büyük muzafferiyetler kazanan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'ni Gazi Mustafa Kemal Paşa, onun silah arkadaşları ve buradaki kahraman Mehmetçiklerimiz, kahraman şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz kurdu. Bizi emanet ettiler. O emaneti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi çalışanı olarak, Dumlupınar Zaferi'nin adını taşıyan bir üniversitenin görevlisi olarak omuzlarımızda hissediyoruz o emanetin bize yüklediği görevi. Bu bulunduğumuz alan da aslında İstiklal Harbimizin nasıl kazanıldığını bize gösteriyor. Hemen benim arkamda Zafer'in 3 büyük komutanının heykelinin olduğu bir anıt var. Bu anıtta Gazi Mustafa Kemal Paşa, bir yanında İsmet Paşa, diğer yanında Fevzi Çakmak, Maraşal Fevzi Çakmak. Bu zaferin sevk ve iradeyle, ordu komutanlığının liderliğiyle ve büyük bir stratejiyle ve bir deha ile kazanıldığını gösteriyor. Hemen karşısında Atatürk'ün de işaret parmağıyla gösterdiği milletimiz var. Orada her birinin bir hikayesi var. Zamanımız dar olduğu için anlatamıyorum ama orada Türk milleti var.
0: Şu şöyle içeriye doğru bir geçelim hocam.
1: Şehitlerimizin anneleri babaları var. Onlara cephane taşıyan, onlara lojistik hizmeti veren, onlara
0: şöyle yürüyelim hocam isterseniz bir taraftan, değil mi?
1: Son damlasına kadar destek veren milletimiz var. Burada da isimsiz kahramanlarımız var. Onların isimleri taşlarda yazıyor, tarih kitaplarında yazıyor. Ama hepsi büyük kahraman bunlar. Bunlar tarihin sayfalarına altın harflerle geçen isimler. Buradaki şehitliğimiz, binlerce şehidimizin bu makberin bulunduğu bu alan esasen bize bir Dumlupınar Zaferi'nin tarihini anlatan bir kutsal mekan, bir coğrafya burası, evet, ama yaşayan, o istiklal ruhunu yaşatan bir coğrafya. Hemen karşımızda bulunan baba oğul heykeli, 11 yıl cephede savaşan 8 yaşındaki evladını bırakarak Balkan Harbi'ne, oradan 1. Dünya Savaşı'na, oradan da milli mücadelenin değişik cephelerinde savaşan Çetmili Karaçavuş'un.
0: Yani eskiden öyleymiş değil mi hocam? Yani bütün o ecdat, babadan oğula, dededen toruna, hepsi cephede savaşmış değil mi?
1: Bu cephede buluşan baba oğulun hikayesi, o hikaye en yüksekte de Mehmetçiğimizi simgeleyen, uzaktan da baktığımızda bir Atatürk silüeti görülen ama esasen Mehmetçiğimizi ifade eden bir heykel, anıt. Burası
0: en tepedeki değil mi hocam?
1: En tepedeki. Burada baktığımızda, hemen isimlere baktığımızda, 8 yaşında, 30 yaşında, 15 yaşında, bakın 18 yaşında bir şehidimiz var.
0: Şekercizade Ulvi diyor mesela.
1: Denizli'den, Hakkari'den ve burada bugün sınırlarımızın dışında olan Trablusgarp'tan, Kudüs'ten, Şam'dan, Kosova'dan, her taraftan şehitlerimiz var. Bu gönül coğrafyamızın insanları, bu coğrafyanın insanları.
0: Şu Ay hocam yıldızı, dediğiniz, ben bir önceki yıldızı yayında göstermiştim. Ömeroğlu Hüsnü diyor, 8 yaşında diyor mesela, yaşında, değil mi?
1: İşte bunların hepsinin bir kahramanlık hikayesi var. Mesela Çolakların İsmail diye bir büyük kahramanımız var. Yunan ordusu Bursa yönüne doğru hareket etmek isterken ondan yol soruyorlar. O onları bir 7000 kişilik bir birliği bir farklı yola sokuyor ve kahraman Mehmetçiğimize haber vererek onların orada imha edilmesine ya da esir alınmasına vesile oluyor. Kendi canıyla ödüyor ama bu zafere adını altın harflerle yazdırıyor. Bu küçük İsmail'in bile

0: ne kadar büyük işler yaptığını görüyoruz. İşte girişteki ordu millet heykelinde onun da silüeti var. Burası çok anlamlı, çok güzel organize edilmiş. Burada tabii ki Kütahya Valiliğimizde, Garnizon Komutanlığımıza bu şehitliği bu kadar güzel bakımını yapan ve bugün bize bu şehitliği gururla ziyaret etmemize vesile olan bütün görevlilere teşekkür ediyoruz. Ama asıl teşekkürümüz bu cumhuriyeti bize emanet eden, bu zaferi emanet eden bu şehitlerimize. Onların ruhları şad olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Türk milleti ilelebet bağımsızlığını ve istiklalini koruyacaktır.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınız sağlık. Evet, Kütahya Doğulu Pınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak konuğumuzdu. Zafer'e giden yolu konuştuk. Neler yaşandığını konuştuk diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Efendim, ülke gündemiyle devam edeceğiz. Ne yazık ki bir kez daha yangınları konuşuyoruz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği mahalleyle bölgedeki huzur evi tahliye edildi. Yangın saatler sonra söndürülebildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınındaysa köy evleri küle döndü.
3: Şiddetli rüzgardan dolayı yangının ilerlemesi şu an için durdurulamıyor.
4: Arazi sarp, rüzgar şiddetliydi. Bir yandan itfaiye ve orman işçileri, diğer yandan mahalleli alevleri kontrol altına almak için herkes seferber oldu.
3: Yangın hafif uzak bölgedeki evlere de sızmış durumda.
4: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Havadan da müdahale edilen alevleri kontrol altına almak için mahalleli de kovalarla su taşıdı. Mahalle halkının seferber olduğu söndürme çalışmalarında motosiklette bir grupta 5 litrelik şişelerle tankere su taşıdı. Yangında 78 ev boşaltıldı. Alevlerin tehdit ettiği bir diğer yerde Fethiye Huzur Evi'nin olduğu bölgeydi. Huzur Evi sakinleri hızlıca tahliye edildi. Aralarında dumandan etkilenenler vardı.
5: Allah'a şükür ciddi bir durumları yok. 16 büyüğümüz hastanede.
4: Fethiye'deki yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Traktörüyle alevlerin arasında kalan bir çiftçi ölümden son anda kurtuldu.
6: Canımı zor kurtardım. Zorla lastikten her şeyini aldıydım. Yandı traktör.
7: Fethiye'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İlçede bulunan huzur evinde kalan 64 yaşlı ise hızlı bir şekilde tahliye edildi. Huzur evine ait depo ise kullanılmaz hale geldi.
8: Şükürler olsun bir can kaybımız yok. 3-4 tane ev yandı, depolarımız yandı.
4: Köyceğiz'de ise akaryakıt tankerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Alevler ormana sıçradı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Alevlerle mücadele edilen bir diğer adres de Antalya'ydı. Kaş'ta çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Tedbir amaçlı Saklıkent kamyonu geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
7: Rüzgar her geçen dakika şiddetini artırıyor ve yamaçlardaki evleri ve tarım arazilerini işte alevler tehdit ediyor.
2: Efendim, yurdun birçok noktasında da yağışlar etkili oldu. Şiddetli yağış birçok şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kars ve Ardahan'da aniden bastıran sağanak ve dolu ortalığı adeta savaş alanına çevirdi diyebiliriz. Mersin'de toprak kaydı, Trabzon'daysa selin sürüklediği çamur ve moloz yığınları yolları kapattı.
9: Yaz mevsiminde etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Kars'ın Akyaka ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü, kıştan kalma görüntüler oluştu. Ardından etkisini arttıran sağanak sebebiyle dere yatakları taştı, yollar nehre döndü. Dolu ve

0: Sağnağın vurduğu bölgelerde zor anlar yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda mahsur kalanlar oldu. Taşan derelerin getirdiği sel suları önüne ne kattıysa sürükledi, dev su boruları yerinden söküldü. Sel sularının ortasında kalan köylüler canlarını hiçe saydı. Hayvanlarını güvenli bölgeye çekmeye çalışanlar ölümle burun buruna geldi.
1: Mallar geçemez.
0: Felaketin adresi sadece Kars değildi. Ardahan'da şiddetli yağış ve dolunun etkisi altındaydı. Kısa sürede bastıran yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar sularla kaplandı. Yağışın yoğun olduğu mahallelerde rögar ve mazgalları taştı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçların dalları kırıldı. Akdeniz'de ise heyran yaşandı. Mersin'de yağışın ardından toprak ve kayalar yola kaydı. Anamur Gazipaşa Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Karadeniz'de de tablo farksızdı. Trabzon'da fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle bir derenin debisi tehlikeli boyuta ulaştı. Yaşanan taşkın sebebiyle yollar geçit vermedi. Meteoroloji uzmanları acil koduyla uyarıda bulundu. Devam edecek şiddetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
2: Avrupa'da da yaz ortasında felaket alarmı verildi. Fransa ve İtalya aniden bastıran dolu yağışı ve fırtınayla sarsıldı. Gökten golf topu büyüklüğünde dolu yağdı. Çok sayıda kişi yaralandı. Geriye ise milyonlarca euroluk hasar kaldı.
0: Yaz aylarını kuraklık ve orman yangınlarıyla geçiren Avrupa, şimdi de şiddetli fırtına ve dolu yağışıyla karşı karşıya. Fransa ve İtalya'yı kısa sürede etkisi altına alan olumsuz hava günlük hayatı felç etti.
3: Bu yıl alışılmadık bir yıl. Su seviyesi çok düşük ve su çok az.
0: İtalya'da kuraklığın izleri henüz silinmemişti. Bu kez gökyüzünden golf topu büyüklüğünde dolu yağdı. Fırtına ve dolu kuzeydeki Trimona kentinde sadece 10 dakikada büyük yıkıma yol açtı. Evler, 10 kilise ve en az 10 bin araç zarar gördü. 43 kişi yaralandı. Çok sayıda aile evlerinden tahliye edildi. Fransa'da da benzer tablo vardı. Başkent Paris'i vuran şiddetli fırtına korku filmlerini aratmadı. Yağan dolu bir tramvayın camlarını patlattı, yolcular kabusu yaşadı. Araçların camları tek tek kırıldı. Hızı saatte 142 kilometreye ulaşan fırtınada ayakta durmak mümkün olmadı. Dengesini kaybedenler yere savruldu. Korkudan dükkanlara sığınanlar vardı. Fransa'da 44 bölgede turuncu alarm verildi. Gökyüzünden gelen felaket İtalya ve Fransa'da geriye milyonlarca euroluk hasar bıraktı.
2: Ve Nepal'deki facianın sonrasında son durumu alacağız. Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor, zira hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e çıkmış durumda. Gelin hemen Pekin'e gidelim. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son gelişmeleri aktaracak bizlere. Mehmet, bir kez daha hoş geldin yayına. Hemen senden son durumu dinleyelim.
4: Merve Özkan, çalışmalar bugün biraz daha ivme kazandı. Düne kadar hava muhalefeti vardı. Bölgeye ulaşım oldukça güçtü. Bugün Çin'den profesyonel bir ekip de Nepal'e ulaştı. Bunlar özellikle tünel kurtarma alanında çok uzman kadrolar. Ve Nepal hükümeti 734'e yükseldiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 2498 kişiyi arama faaliyetleri devam ediyor. Ve yıkımın yaşandığı kuzey bölgelerinde şu anda bir kriz bölgesi olduğunu da ilan etti Nepal tarafı. Sınır kapısında doğrulanmış can kaybı Çin tarafında 16 olarak kaydedilirken 261'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 546 kişinin aranmasına devam ediliyor Çin tarafında. Bu sabah saatlerinde Çin Yun-20 nakliye uçaklarını bölgeye gönderdi ve bu uçaklar 13.200 adet acil insani yardım malzemesi taşıdı ve uzman kadrolar da yine oraya gitti. Çin'in Nepal Büyükelçiliği de teknik olarak meteorolojik ve erken uyarı sistemlerini Katmandu hükümetiyle paylaşmayı sürdürüyor. Diğer yandan bir uyarı var. Yine Heyelan'ın taşıdığı bir Set Gölü'nde enkaz birikmesi nedeniyle baraj gölünün suyun doğal yollarla dışarı akması tehdidi vardı. Bugün o tehdit ortadan kalktı. Göl yüzeyi 99 bin metrekareye kadar küçülerek yatağın bir kısmı görünür hale geldi ve Çinli ekipler radar ve dronlarla o noktada bir izleme çalışması başlattı. Set Gölü'ndeki küçülmeye rağmen Nepal'deki Trishuli Nehri'nin su seviyesinde son saatlerde yaşanan ani yükseliş nedeniyle bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri de tedbir amaçlı yüksek kesimlere çekildi. Diğer yandan bu afete ilişkin Çinli bilim insanları da araştırmalarını sürdürüyor. Felaketi doğrudan küresel ısınmanın uzun vadeli etkilerine bağlı buzul istikrarsızlığı olarak tanımlıyor uzmanlar ve yüksek irtifa buz çığıyla başlayan devasa bir moloz akıntısına dönüşen zincirleme afetin Nepal tarafından çıkıp Çin sınırındaki Jirong sınır kapısına ulaşması sadece 7 dakika sürdü diyor uzmanlar ve saatteki hızı da 180 kilometreydi bu Heyelan'ın. Dolayısıyla adeta bir kıyamet provası yaşanmıştı Nepal'de. Önüne çıkan her şeyi yutup geçti ve kilometrelerce karelik alan haritadan silinmişti. Ancak bugün profesyonel ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Nepal hükümeti milyarlarca dolarlık nakdi yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtiyor ve teknolojik cihazlara da yine bu süreçte ihtiyaçları olduklarını kaydediyorlar. Arama çalışmalarından gelecek günün ikinci haberini bekliyoruz. Merve Özkan.
2: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için Nepal'deki son durum böyleydi sevgili izleyenler. Şimdi bir son dakika gelişmesi paylaşacağız sizinle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri günü sebebiyle X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Hemen o paylaşımı sizlere aktarmak istiyorum. 2235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri gününü tebrik ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı iletiyorum mesajını iletti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetler günü sebebiyle X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı biz de sizlere aktardık efendim. Efendim son 24 saatte dünyada öne çıkan başlıklara bakacağız. Sırada dünyadan haber turumuz var.
5: Kuzeydeki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki içi mühimmat dolu depoyu vurdu. O anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Amerika ve Ekvador uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyon düzenledi. Hedefte Büyük Okyanus'un doğusunda uluslararası sularda seyreden bir yakıt ikmal teknesi vardı. Los Choneros karteline ait olduğu açıklanan tekne vurularak batırıldı. Taş attılar, sopalarla kovaladılar. Kaosun adresi Kolombiya'nın La Gran Via köyü. Her gece modifiye egzozlu motosikletlerle tur atan bir grup genç köy halkını canından bezdirdi. Dinmek bilmeyen gürültüden rahatsız olan onlarca kişi yolu kapatıp motosikletlilere taş ve sopalarla saldırdı. Köy halkının öfkesiyle baş edemeyen motosikletliler hızla bölgeden uzaklaştı. Kazakistan'daki Almaty Havalimanı'nda bir uçak bakım yapılırken alev aldı. Neyse ki yangın kısa sürede kontrol altına alındığı olayda bir havalimanı çalışanı yaralandı. İngiltere'de İngiltere'de bir otobüs

0: kavşaktan dönerken kontrolden çıktı. Önündeki araca ve bir yayaya çarpan otobüs ardından hızla yolun karşısındaki binaya daldı. Otobüsün çarptığı adam kazayı mucize eseri hafif yaralarla atlattı. Hatta anında ayağa kalkıp bölgeden uzaklaştı. Tek teker üstünde başlayan tehlikeli şov kazayla bitti. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü taklalar atarak yol kenarına savruldu, şanslıydı, ayağa kalkabildi. Kaza anı arkadan gelen aracın kamerasına an be an yansıdı. Paraguay rallisinde virajda kontrolden çıkan bir araç hendeğe düşerek takla attı. Arabanın hem ön hem de arka tamponu dağıldı ama sürücü vazgeçmedi, yarışa devam etti. Bu azim seyircilerden alkış aldı.
1: Ve yurda dönelim şimdi. Bir kez daha yurttan kaza haberleri paylaşacağız sizlerle. Bursa'da viraja hızlı giren otomobil sürücüsü şeridinden çıkarak karşı yönden gelen iki araca çarptı. O anlarda kameralara işte böyle yansıdı. Karacabey Boğaz yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil viraja hızlı girdi. Bakın o görüntüler geliyor ekrana. Otomobil sürücüsü şeridinden çıkarak karşı yönden gelen iki araca çarpıyor. İşte o kaza anı da seyir halindeki aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye öyle kaydediliyor. Görüntülerde otomobilin viraja hızlı girdiğini, ardından kontrolden çıkarak kazaya karıştığını görüyoruz. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Bu bilgiyi de paylaşalım. Evet, bir kaza haberi de Mersin'den paylaşacağız. Mersin'de bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kavşağa yaklaşan bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 7 araç hasar gördü. Bir araç da refüje çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada toplam 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevgili izleyenler, Gaziantep'te otolastikçide korku dolu anlar yaşandı. Tamir sırasında lastik bomba gibi patladı. O anlarda kameraya bakın nasıl yansıdı.
2: Patlayan lastik kafasına çarptı, ölümden döndü. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamir sırasında bir araç lastiği bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle tamir yapan işçi savrularak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazazede işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. O anlara tanıklık eden iş yeri sahibi yaşananları anlattı.
3: Daha ilk defa böyle şey başımıza geldi. Ufak tefek geldi ama bu şekilde çok tehlikeli bir olay geçti. Çok şükür elemanımızda bir şey yok, bizde bir şey yok. Lütfen iş yaparken biraz dikkatli olalım. Sağlığımız bizim için her şeyden önemli.
2: Kazaya uğrayan çalışan tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
1: Tekirdağ'da ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü genç kadın yaya geçidinden geçen yaşlı adamı suçladı. O sözleri ise şaşkınlığa sebep oldu.
4: Bir insan ne bileyim yaya geçidinden geçerken sağda sonda bakar, trafik öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?
2: Yayaya yaya yolunda çarptı. Yaralı adama bu sözlerle tepki gösterdi.
4: Trafik öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Kazada yaralanan adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki ehliyetsiz genç sürücü ise kaza sonrası

0: Naz'ın yaptığı telefonla görüştüğü kişiye "karımı ben attım, çabuk gel" ifadesini kullandığını ileri sürdü.
1: "Eşimi ben attım, çabuk gel." Bu sözler iddiaya göre 5. kattan düştüğü ileri sürülen Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz'a ait. İddiayı ortaya atansa gizli bir tanık. 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Naz'ın şüpheli ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Mardin Midyat'ta yaşayan Bedriye Naz, 11 Ağustos'ta 5. kattaki evinin penceresinden düştü ya da atıldı. Beton zemine çarpan genç kadın hayatını kaybetti. Eşi Levent Naz, "beni aldattı, tartışırken kendini attı" iddiasında bulundu. Ancak deliller Bedriye Naz'ın camdan atıldığını gösteriyordu. Şüpheleri üzerinde toplayan Levent Naz, eşini öldürmek suçundan tutuklandı. Hakkında müebbet hapis sistemiyle iddianame hazırlandı.
0: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan külliyede 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ediyor ve o noktada da törenin başladığı bilgisini paylaşalım. Duman Kurtulmuş şu anda ekranlarınızda. Telefon hattımızda A Haber muhabiri Şener Çetin var. Hemen dönelim, ayrıntıları dinleyelim.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çok üyeye sahip...
3: Evet, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, gurur günü bugün. 1919'da başladı o milli mücadele. 26 Ağustos 1922 sabahında da büyük taarruz başladı Afyon Kocatepe'den ve 30 Ağustos tarihinde de o başkomutanlık meydan muharebesi. Yani bu tarihte düşman Yunan ordusu kuşatılarak imha edildi ve kesin bir zaferiyle sonuçlandı. Cumhuriyete giden yolda bu zaferle birlikte taçlandı. Evet, gün içerisinde de tüm yurtta olduğu gibi başkent Ankara'da da sabahın erken saatlerinden itibaren törenler başladı. İlk adres Anıtkabir'di. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaretinde ilk olarak Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı. Ay yıldız motifli ve an itibariyle program şu an için Başkan Erdoğan'ın tebrikleri kabulüyle devam ediyor. Ve o görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul ediyor. Ve görüntülerde de MHP lideri Devlet Bahçeli gözüküyor ve kurmaylarıyla birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'ı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik edecek. Hemen arkasında Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adana'da görüyoruz.
2: Diyanet İşleri Başkanı.
3: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle sabah saatlerindeki programda Atatürk'ün mozalesine ay yıldız motifli bir çelenk sunmuştu. Akabinde Misaki Milli Kulesi'nde şeref defterini imzaladı. Burada da önemli açıklamalarda bulundu aslında. Birlik mesajları verdi, bunu ifade edebiliriz. Yine şeref defterine yazmış olduğu yazıda da "bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz" dedi Başkan Erdoğan. "Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz" notu düştü Başkan Erdoğan.
2: Koramiraller.
3: Evet, az önce de söylediğimiz gibi bugün gurur günü, bugün zafer günü. 1919'da başladı o milli mücadele, 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Tabii bundan sonrası ilk olarak savunma savaşları gerçekleşti. 1. ve 2. İnönü Muharebeleri gerçekleşti. Ardından Sakarya Meydan Muharebesi'yle

aslında o savunmadan sonra taarruza geçiş zaferliydi bu savaşlarda. Bu noktadan sonra özellikle 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'den büyük taarruz başladı ve hızla ilerleyen Türk ordusu düşmana geçit vermedi. 30 Ağustos'u gösterdiğinde takvim yaprakları 1922 tarihinde Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi gerçekleştirildi ve düşman kuşatılarak bu muharebede imha edildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kesin zaferiyle sonuçlandı bu zafer. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle birlikte o harekat başladı ve o harekatta 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasıyla birlikte kesin zaferle sonuçlandı. Tabii bu süreçte özellikle Anadolu'nun işgalden kurtulmasını ve Cumhuriyet'e giden yolu açtı. İşte bu kıymetli zaferin gurur günü bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. O kutlamalar sabahın erken saatlerinde de yine başkentte Ankara'da düzenlenen törenlerle başladı. Anıtkabir'de Başkan Erdoğan ve beraberindekiler ilk olarak Aslanlı Yol'da yürüyüş gerçekleştirdi. Akabinde Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine ay yıldızlı motifli bir çelenk bıraktı. Ve bu noktada da yine ilk olarak saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra İshak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve burada da Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ve törenler gün içerisinde de elbette devam ediyor. Özellikle Anıtkabir'de başlayan program şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın tebrikleriyle kabulleri almasıyla devam ediyor. Tebrikleri kabul ediyor Başkan Erdoğan. Tabii bu noktada az önce MHP lideri Devlet Bahçeli ve kurmayları ile birlikte az önce ekranlara geldi. Yine yabancı misyon şeflerini, temsilcilerini görmekteyiz. Bu kabuller an itibariyle devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın elbette vermiş olduğu mesajlar da çok önemli. Zafere giden bu yolda özellikle 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz ifadesini kullandı Başkan Erdoğan. Ve zaferde özellikle emeği geçen zatıaliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz. Notunu düştü Anıtkabir özel defterine Başkan Erdoğan. Yine görüntülerde de özellikle özel kıyafetli, geçmişimizin izlerini taşıyan o askeri birliği de gördük. Evet, kutlamalar başkent Ankara'da yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde tabii gün içerisinde kutlama programları devam edecek başkent Ankara'da. Özellikle akşam saatlerinde saatler 17'yi gösterdiğinde Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleştirilecek. Burada bir mezuniyet töreni olacak. Elbette Başkan Erdoğan da bu törende hazır bulunacak. Hem orduya dair hem de Türkiye'nin özellikle terörsüz Türkiye noktasında geldiği duruma ilişkinde elbette önemli mesajları olacak Başkan Erdoğan'ın. Bu programdan sonra 18.00'dan itibaren de aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir program olacak. Başkan Erdoğan katılacak. Bu programa da bir resepsiyon düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bu anlamda da Zafer Bayramı özellikle dayanışma ruhuyla birlikte devam ediyor ve Başkan Erdoğan da an itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor. Bu noktada hem siyasi parti seçimleri, MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere kabine üyeleri ve yabancı misyon temsilcileri Başkan Erdoğan'ı tebrik ediyor şu dakikalarda. Zaferin 104. yıl dönümü dedik. Ve 104. yıldan itibaren Cumhuriyet
süresince

Ege elbette büyük badireler atlattı. Bambaşka bir noktaya geldi. Özellikle Türkiye'nin her alanda yapmış olduğu yatırımlar, özellikle savunma sanayisinde gelmiş olduğu nokta bunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Çok şey değişti bugüne geldiğimiz noktada. Üzerinden 104 yıl geçti ve Türkiye yüzyılı çerçevesinde bu adımlar, atılan adımlar, yapılan projeler, yeni yapılacak olanlar hayata geçirilmeye devam ediyor. Türkiye kararlılıkla, emin adımlarla Türkiye yüzyılı doğrultusunda terörsüz Türkiye kapsamında yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı da bu kapsamda elbette önemli. Zafer'in yıl dönümünde de bu kararlılık aslında bir kez daha vurgulanıyor. Şanlı Zafer'in 104. yılı tüm yurtta olduğu gibi başkent Ankara'da da coşkuyla, gururla kutlanıyor. Kutlamaların adresi ilk olarak Ankara'da Anıtkabir oldu. Anıtkabir'de ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladığı aslında tören, akabinde Atatürk'ün mozelesine ay yıldızlı motifli çelenk bırakıldı ve ardından da saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okundu ve son olarak protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Başkan Erdoğan'la birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve bu noktada da Anıtkabir özel defteri imzalandı. Başkan Erdoğan burada kısa bir konuşma yaptı, elbette birlik mesajı verdi. Özellikle şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz mesajı verdi. Ve şu dakikalarda Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. CHP lideri Devlet Bahçeli, İki Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan Köroklere gelmişti az önce. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir başka isimler, aynı zamanda kabine üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor hepsini ve tebrikleri şu dakikalarda kabul ediyor. Zaman zaman kısa sohbetleri de görebiliyoruz. Bir yandan elbette Başkan Erdoğan'ın mesajları önemli. Hem Anıtkabir özel defterine yazmış olduğu mesajlar, hem sosyal medya üzerinden yapmış olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı ilişkin açıklamaları da elbette çok önemli. Sosyal medyadan paylaşmış olduğu yazıda da şu ifadelere yer vermişti Başkan Erdoğan. Özellikle Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum dedi. Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla alıyorum ifadelerini kullandık ve tüm Türk halkının, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ettiği, yapmış olduğu açıklamada ve an itibariyle de 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında Afyon Kocatepe'de, Dumlupınar'da, Edirne'de, Kars'ta tüm coşkuyla, gururla kutlanmaya devam ediyor. Başkent Ankara'da da kutlamalar sabahın erken saatlerinden

0: itibaren Anıtkabir'de başladı. Başkan Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti ilk olarak. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozaresine şerenk bıraktı ve ardından Anıtkabir'in özel defteri imzalandı. Tabi gün içerisinde önemli programlar var dedik. Anıtkabir ziyareti sonrası şu dakikalarda Başkan Erdoğan özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde an itibariyle tebrikleri kabul ediyor. Uluslararası tebrikler de var elbette bu anlamda. Yabancı misyon temsilcileri de görüyoruz. Zaman zaman sohbetlerle birlikte o tebrikler an itibariyle devam ediyor. Gün içerisinde Başkan Erdoğan'ın programı da oldukça yoğun olacak. Zira törenler, kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de devam edecek. Özellikle Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni de olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde ve Başkan Erdoğan bu programa da iştirak edecek. Çünkü mezuniyet törenleri, mezuniyet töreni vardı. Akabinde yine Yemenlerin mezuniyeti vardı. Yine Kara Harp Okulu'nda da Yemenlerin mezuniyet töreni iştirak edecek. Başkan Erdoğan burada da elbette önemli mesajlar verecek. Ve son olarak da akşam saatlerinde özel resepsiyonla birlikte program devam edecek. Bu noktada da yine gecenin ilerleyen saatlerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla düzenlenecek konserlerle de elbette devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin o kardeşlik ruhu, dayanışma ruhu güçlenmeye devam ederken buradaki törenlerle birlikte o bağ daha da kuvvetlenecek. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biriydi ki bu büyük zafer. Ve o zaferin üzerinden 104 yıl geçti. Kolay gelinmedi elbette. Cumhuriyete giden yolda birçok önemli badireler atlatıldı. Ve 1919'da başlayan o milli mücadele 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da 1922'de Tıpınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle düşman kuşatılarak imha edildi. Ve işte bu kesin zafer günü olarak ilan edildi. Akabinde 9 Eylül tarihinde de İzmir'in kurtarılmasıyla birlikte Anadolu işgalden kurtarıldı ve Cumhuriyet'e giden o yol açılmış oldu. Üzerinden 104 yıl geçti ve tüm yurtta işte bu şanlı destan, şanlı zaferin 104. yılı tüm yurtta büyük bir heyecanla, coşkuyla ve gururla kutlanmaya devam ediyor. Anıtkabir programı sonrası an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu dakikalarda tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Elbette vermiş olduğu mesajlarda Zafer Bayramı'nda çok önemli. Başkan Erdoğan'ın birlik mesajı verdi, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Özellikle milli mücadelenin önemine dikkati çekti. Aslında Anıtkabir özel defterine de bu önemi ortaya koyan önemli ifadelere yer verdi. Not düştü. Büyük zaferde emeği geçen zat halimiz başta olmak üzere dediği ve büyük netliği mensuplarıyla kahraman ordumuzun kahraman defterine şükranları yad ediyoruz. Notu düştü. Anıtkabir özel defterine Başkan Erdoğan ve şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığınız mirasını kılabildiğinde kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz ifadelerine yer verdi. Şimdi diğer yandan elbette bu özel günde Zafer'in 104. yılında Türkiye'nin az önce de söylemiş olduğumuz gibi geldi ve savunma sanayisinde hayata geçirmiş olduğu projeler dikkat çekiyor. Sadece bizim göğsümüzü kabartmıyor. Uluslararası alanda da dikkat çeken, hayata geçirilen projeler var. Bu anlamda elbette Türkiye'nin ilk milli jeti Şanlı Zafer'in yıl dönümünde de Gökvatan'da buluştu. Bunu da hatırlatalım. Özellikle Başkan Erdoğan'ın izleri doğrultusunda bu yerli programlar hız kazanmıştı. Bu programlar hızla devam ediyor. Yerli firmalarımızda, fabrikalarımızda onların alın teriyle, Türk mühendislerinin de zekasıyla doğan projelerimiz var. İşte bu projelerden bir tanesi Hürjet'ti ve Hürjet'te bugün Zafer'in yıl dönümünde Gökvatan'da buluştu. Bu görüntülerde sosyal medya hesabından paylaşıldığı savunma sanayi başkanını gururlandıran görüntüler vardı. Zafer'in yıl dönümünde bir kez daha gururlandık bu görüntülerle birlikte. İşte Zafer'e giden yolda, Zafer'in gününde gururlandıran tabloların yanı sıra o törenlerde yine coşkuyla, heyecanla kutlanmaya devam ediyor. Gerek başkent Ankara'da, gerek Türkiye'nin dört bir yanında. Ve an itibariyle de Başkan Erdoğan tebrikleri kabul ediyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. MHP lideri Devlet Bahçeli görüntülere gelen isimdi ve kabine üyeleri yanı sıra yabancı misyon temsilcileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor. Başkan Erdoğan da şu dakikalarda tebrikleri kabul ediyor.
1: Tüm generaller, tüm amiraller.
0: Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Kutlama mesajında Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla yad ediyorum, anıyorum dedi. Ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Sosyal medyadan paylaşmış olduğu kutlama mesajında ve gün içerisinde de törenlerin devamında birlik mesajları verdi, kardeşlik mesajları verdi. Özellikle terörsüz Türkiye'de kardeşliğe giden yolda atılan en önemli adımlardan birisiydi. Bu anlamda kararlılıkla terörsüz Türkiye vizyonu ve Türkiye yüzünü vizyonu doğrultusunda atılan adımlar kararlı bir şekilde devam ediyor. Öncesine Zafer'in yüzünde de bu kararlılık, bu kardeşlik, bu dayanışma ruhu bir kez daha tepkimleniyor aslında. Şanlı Zafer'in 104. yılında başkent Ankara'da kutlamalar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.
1: Ankara'da görevli askeri personel
0: ilk adres Anıtkabir'de şüphesiz ve şanlı zaferimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün

0: Mozalesi'ne çelenk bırakıldı. Başkan Erdoğan ve devlet erkanı tarafından burada ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu. Okunan İstiklal Marşı sonrası Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Elbette bu deftere yazdığı cümleler de çok önemliydi. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Motoru düştü. Ve törenler an itibariyle Anıtkabir ardından Anıtkabir sonrası Sivri Başkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ediyor. Gün içerisinde o etkinlikler devam edecek. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve ancak emir teslim töreni düzenlenecek ki burada da teğmenler mezun olacak. Yüzlerce, binlerce subay mezun olacak. Bu programda Başkan Erdoğan da programa iştirak edecek ki önemli mesajlar vermesi de bekleniyor. Yine
1: tebrikleri kabul töreni sona ermişti Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Olacak. Başkan Erdoğan'ın son olarak da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir zafer bayramına özel program düzenlenecek. O programda da özel resepsiyonda da yine önemli katılımcılar yer alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ve şu dakikalarda da Başkan Erdoğan sanıyorum ki o kabuller sona erdi. Başkan Erdoğan evet devam ediyor. Şu anda yine kabine üyeleri Başkan Erdoğan'ı tebrik ediyor. Evet.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda külliyede tebrikleri kabul etti. Şener Çetin son bilgileri paylaştı.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Canlı yayın.
1: Caz önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz milli parkı kararının ardından Atina Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne şikayet etme kararı aldı. İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında. Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlemeyi planladığı futbol kampı Güney Kıbrıs'ın diplomatik baskıları sonucu ertelenmişti. Kuzey Kıbrıs'tan sert tepki var. Rıza Açıkgöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden son bilgileri paylaşacak. Muğla'ya da gideceğiz. Dün Seydikemer'de başlayan yangının son durumuna bakacağız. Seydikemer'de başlayan yangın Antalya Kaş sınırına kadar ulaşmıştı ve kontrol altına alındı. Bölgede son durum ne? Rüzgar devam ediyor mu? Tekrar bir yangın riski var mı? Tayfuner Antalya'dan canlı yayında olacak. Gülistan 9 soruşturmasında da yeni gelişme var. 10 şüpheli gözaltına alındı. Eski valinin eşinin de o gün bir başka kritik telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Yeni bilgileri Erzurum'dan Yüksel Akalan paylaşacak. Ve ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor. Adaylar artık sabit parkur yerine akan trafikte sınava tabi tutulacak. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında olacak. Ajans hafta sonuna başladık.

0: sıcak gelişmeyle başlayacağız. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Bu önemli toplantıya ilişkin nasıl bir açıklama geldi? Hemen son bilgileri soralım. Ankara'dan Abdullah Ümer o toplantının ayrıntılarını anlatacak.
1: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz 7 Ağustos tarihinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması, Mekke ortak savunma anlaşması imzalanmıştı. İsterseniz anlaşmayı kısaca bir özetleyelim. Tarafların 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırıyı tüm taraflara yapılmış kabul edilecekti bu anlaşmayla birlikte. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed Bin Selman Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla 3 ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarından meydana gelen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin kurulmasına karar verildi. Komitenin ilk toplantısı da Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılması bekleniyor. İlk toplantı dediğim gibi 31 Ağustos tarihinde İstanbul'da olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek o toplantı. Ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu bağlamda 3 ülkenin silahlı kuvvetler arasında birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi bekleniyor. Ortak üretim ile araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar bu toplantıda yer alacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında 31 Ağustos tarihinde bu üç ülkenin temsilcileri Türkiye'de İstanbul'da bir araya gelecekler ve önemli konuları ele alacaklar diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Abdullah Ömer paylaştı Ankara'dan son bilgileri. Şimdi Kaan'a ilişkin, Türkiye'nin 5. nesil gücü olan Kaan silahlı atış testlerine başlayacak. Kaan için her gün yeni bir çalışma, yeni bir deneme yapılıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan bir açıklama var. Yeterli olgunluk seviyesine ulaştı diyerek Kaan'ın silahlı atış testlerine başlayacağı tarihi açıkladı. Ayrıntılara bakalım.

0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya daha geçiyor. Kaan silahlı atış testlerine başlıyor. Silahlı atış testlerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor.
1: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
0: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Kaan'ın yeterli olgunluk seviyesine ulaştığını belirtti. Kaan'ın 3. prototipiyle yapılacak testlerde uçağın hem dış kanat altındaki istasyonları hem de dahili silah hazneleri kullanılacak. 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan, düşük radar görünürlüğüyle öne çıkıyor. Çift motorlu uçak, yüksek manevra kabiliyeti, süper seyir kabiliyeti ve dahili silah hazneleriyle tasarlandı. Kaan'ın azami hızının 1,8 Mach, servis irtifasının ise 55 bin feet seviyesinde olması hedefleniyor. Uçak hava hava ve hava yer görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Gelişmiş aviyonik sistemler, sensör füzyonu ve yapay zeka destekli teknolojilerle pilotun iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Kaan'ın silah sistemleri de yerli mühimmatlarla desteklenecek. TÜBİTAK tarafından geliştirilen SOM, Gökhan, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi mühimmatların uçağa entegre edilmesi planlanıyor. Düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarım ise TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği frekans seçici radom ve RASEM radom yazılımlarıyla destekleniyor. AESA radar, elektrooptik sistemler ve elektronik harp kabiliyetleriyle Kaan'ın modern hava harp sahasında etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Kaan'ın silahlı atış testleriyle birlikte Türkiye'nin milli muharip uçağı projesinde önemli bir eşik daha aşılmış olacak.
2: Ve Hürjet Gökvatan'la buluştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu da Hürjet başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Açıklamayı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün duyurdu. Görgün paylaşımında Hürjet'imizi büyük zaferin 104. yıl dönümünde Gökvatan'la buluşturduk dedi.

Böylece Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu da başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, istiklalimizi zafere taşıyan irade bugün milli havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek açıklamasını yaptı. TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Savunma Sanayi Başkanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun mesajını paylaştı. Hürjet'in gökyüzüyle buluştuğu o görüntülerin ardından.

Ve İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında önemli bir etkinlik yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. 104. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı yine İstanbul Boğazı'nda büyük bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi Rumeli Feneri'nden İstanbul Boğazı'na geldiler. Gemiler Beşiktaş ve Kız Kulesi güzergahında seyrederek yaklaşık 1,5 saatte kortej geçişini tamamladılar. Korteje Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait botlarla birlikte gemiler de eşlik etti. Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona gemisi, TCG Oruç Reis, TCG Heybeliada gibi pek çok gemi katıldı. Zafer dendiğinde Türk tarihinde hep akla Ağustos ayı geliyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi zaferler de Ağustos ayında kazanılmış ve Türk milletinin şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. İşte zafere giden yolun hikayesi.

0: Şanlı bir tarihe sahip olan millet, bir bir unutulmaz zaferlere imza atıyordu. Özgür ve bağımsız yaşama arzusu Türk milletinin genlerinde vardı. Bu uğurda nice canlar hiç düşünmeden göğsünü siper ediyor, şehit düşüyordu. Yunanlar vatan toprağına göz dikmiş, el uzatmıştı. Ancak cevap gecikmeyecekti. Çünkü Türk tutsak olmazdı, olamazdı. ...13 Eylül 1921 tarihindeki Sakarya zaferiyle Ankara hükümeti lehine gelişen manzara ilk diplomatik sonucu verdi. Fransa, İtilaf devletlerinden ayrılıp Ankara ile anlaştı. Güney cephesinden çekilen Fransa'nın bıraktığı 10 uçak ve 4500 tüfek büyük taarruz için Batı cephesine sevk edildi. 26 Mart'ta İtilaf devletleri Ankara hükümetine ateşkes ve anlaşma önerisi sundu. Ankara anlaşmaya olumlu yaklaşıyor ancak şu şartları öne sürüyordu. Yunanlılar 15 günde Eskişehir-Afyon hattını, 4 ayda tüm Türkiye'yi terk edecekler. İtilaf devletleri ise bu şartları kabul etmiyordu. Bu durum Türkiye üzerine yapılacak yeni bir taarruzun, yeni bir Haçlı saldırısının habercisiydi.
1: Artık tamam, Türk devleti sonuna kadar yıkılmıştır. Türk milleti bu saatten sonra ancak tutsak olabilir düşüncesi vardı. Ama Türklerin vatanlarına olan düşkünlüğü yeniden bir kurtuluş mücadelesinin hayata geçmesine sebep olmuştur.
0: Düşmana karşı en güçlü ve en kalıcı darbeyi vurabilmek için harekete geçildi. 11 ay hazırlık yapıldı. 26 Ağustos 1922'de bir millet cesaret ve kahramanlığıyla özgürlüğe yürüyecekti. Bu savaş sadece Yunanlara karşı değildi. Batı'nın Türk milletine biçtiği kadere, azgın sömürgeciliğe karşı da bir savaştı. Kirli planlar yapanlar hak ettikleri cevabı alacaktı. Yol zafer yolu, zaman yeniden var olma zamanıydı.
2: Milli mücadelenin sonunda 26 Ağustos'ta başlayan ve 9 Eylül'de sona eren Yunanlıların denize dökülmesine neticelenen büyük taarruz, Türk tarihinin son asırlardaki en önemli taarruzdur.
3: Düşmanda bir hassasiyet var mı?
4: Hayır efendim, tertibini aynen koruyor.
3: Halbuki paşam güneye 3 kol ordu kaydırdık.
5: Düşmanın ruhu bile duymadı.
6: Ama nakliye kollarımız yetersiz. Ordu yürüyünce cephane yetiştirmeleri mümkün değil.
3: Cephane ikmalini düşmandan yaparız.
6: Pekala, öyle olsun.
3: Artık ordulara yazılı emrinizi verebilirsiniz paşam. 26 Ağustos Cumartesi sabahı taarruza geçiyoruz.
0: Zafere giden yol için taarruz gününe kadar asker sayısı 186 bine ulaştı. Bu sayı Yunan ordusunun batı cephesindeki askerlerinden 10 bin kadar azdı. Sürekli eğitimle Türk ordusu güçlenmiş, aradaki sayısal fark dengelenmişti. Büyük taarruzun stratejisi planlanmıştı. Türk askeri 120 kilometrelik cephe hattının tümünde savaşmak yerine düşmanın en güçlü olduğu Afyon Karahisar bölümüne yığınak yapacaktı. Askeri terimle siklet merkezi oluşturulacaktı. Yunan sağ kanadı önce topçu atışı ve piyade hücumuyla çökertilecek. Böylece Yunan ordusu ortadan yarılarak güçsüzleşecekti. Arkada kalan hatlarda düşman ordusunun İzmir'le irtibatını kesecekti. Mustafa Kemal'e göre cephe boyunca yapılan saldırıyla düşmanları imha etmek zordu. Türklerin ikinci bir taarruz şansı da yoktu. Bu nedenle de düşmanı ilk vuruşta yere sermek için risk alınacaktı. 15 Ağustos gecesi 4. Kolordu'nun yürüyüşü başladı. Baskın saldırıyı düşmana hissettirmemek için büyük bir dikkatle sürdürüldü. Birlikler gece sessizce yürüdü. Gündüzse ağaçların ve kayaların dibinde havanın kararmasını bekledi. Büyük taarruz 26 Ağustos sabahı düşman mevzilerine topçu atışıyla başladı. Bir süre sonra da Yunan kuvvetlerinin üzerine Türk askeri süngülerle yürüdü. Türk piyadeleri Yunan hattını 15 saatte işlevsiz hale getirdi. Yunan ordusu geriye püskürtüldü. Akşam saat 5 sıralarında Afyon Yunan askerlerinden temizlenmişti. Dağınık şekilde geri çekilen Yunan güçleri artık ordu vasfını kaybetmişti. Türk ordusundan kaçan Yunan askerleri Anadolu köylerini yakıyor ve köylüleri katlediyordu. 28 Ağustos günü Yunan kuvvetleri dağınık şekilde çekilmeye devam ediyordu. Bu sırada esas taarruzu yapan 1. Ordu Birlikleri, kuzeydeki 2. Ordu Birlikleri ile irtibat sağladı. Kuzey ve güneyden koordinasyonla Dumlupınar'a ulaşan birlikler, Türk ordusunun kadim geleneği olan hilal taktiğiyle Yunan askerlerini ablukaya aldı. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü Türk ordusu Büyük Taarruz'u kesin zaferle sonlandırdı. Büyük Taarruz'un son safhası da Türk askeri tarihine başkomutanlık meydan muharebesi olarak geçti. Afyon önlerinde imha savaşıyla dağıtılan Yunan ordusu 9 Eylül günü İzmir'de denize döküldü.
7: Anadolu'yu yurt edinmenin bedelini 1000 yıldır fazlasıyla ödedik. Hala da ödüyoruz. Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler, yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler, masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları nasıl terk ettiklerini çok iyi öğrensinler.
8: Barcelona Futbol Kulübü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği kampa ilişkin açıklamasından sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'ne Barcelona'yı şikayet etmişti. Düzenlenecek konser ve futbol kamplarının iptal edilmesine Lefkoşa'dan çok sert tepki var. Bir erteleme kararı gelmişti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona Futbol Kulübü'ne 3 ayrı mektup gönderdi. Lefkoşa'ya gidelim. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz son gelişmeleri paylaşacak.
9: Merve, sizin de ifade ettiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti safhasından büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 3 ayrı mektubundan bahsedelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ı Türklere yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alandaki engellemelerine karşılık harekete geçti. Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ve Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta'ya iletilmek üzere 3 ayrı mektup gönderdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adaya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında

0: taraflara mevcut dönemin tüm çabalarının güvenin yeniden teşhis edilmesi için ortaya konulması gereken bir an olduğu yönündeki çağrısını hatırlatan Erhürman, Rum liderinin buna rağmen tam tersi yönde adımlar attığını belirtti ve Kıbrıs Türk halkının izolasyonlarının sonlandırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporlarını Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin aldığı kararları hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs'ı Türklerin izolasyonlarının sona erdirilmesi yönündeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu. Erhürman, özellikle çocukların ve gençlerin dünyaya bağ kurmasının engellenmesine yönelik girişimlerinin iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirdiğini vurguladı. Bu girişimlerin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yürüttüğü Kıbrıs sorununa çözüm çabalarına zarar verdiğini de kaydetti. Evet Merve.
1: Evet.
0: Barcelona Futbol Kulübü'nün Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesi çok önemli bir olaydı. Ve bunun ibaresini kendi internet sitesinden bildirmişti Barcelona Futbol Kulübü. Ve Kuzey Kıbrıs ibaresini kullanmıştı internet sitesinde. Ama Kuzey Kıbrıs ibaresi özellikle Güney Kıbrıs'ı ve Elam Siyasi Partisi'ni çok fazla rahatsız etmiş. Ve bununla beraber Rum Futbol Federasyonu ve Elam UEFA'ya defalarca şikayet mektupları gönderdi. Ve bununla ilgili de maalesef Barcelona geri adım atmış. Kıbrıs'ı Türk çocuklarının hayalleri bir nebze suya düşmüş oldu. Bizler takip ediyoruz gelişmeleri. Anmen sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Kuzey Kıbrıs'tan sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkürler. Rıza Açıkgöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden paylaştı. Şimdi Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'ın Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkını Avrupa Birliği gündemine taşımaya hazırlanması gündemde. Atina yönetimi deniz parklarına ilişkin hazırladığı harita ve hukuki belgeleri Avrupa Birliği ülkeleriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Ayrıntıları, son bilgileri Yunanistan'dan İlhan Tahsin anlatıyor.
2: Teşekkür ederim Merve Tepe. Evet, 7/24 çalışıyor Yunanistan Dışişleri Bakanlığı. Bunun nedeni de tabii ki önümüzdeki hafta İrlanda'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının gayri resmi bir toplantısı olacak ve Gerapetitis Dışişleri Bakanlığı tüm kurmaylarıyla birlikte Türkiye'nin ilan etmiş olduğu bu iki deniz parkıyla ilgili yeni haritalar düzenliyorlar ve bu haritaları bu yapılacak olan toplantıda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarına bunları iletecekler. Yani bir bakıma Türkiye'yi şikayet edecekler. Bunun deniz hukukuna uygun olmadığını, bu Yunan karasularında yapılmak istenen parklar olduğunu, dolayısıyla da Yunanistan'ın Türkiye'nin yayılmacılık bir politika izlediğini gündeme getirmeye hazırlanıyor Yunanistan. Tabii ki baktığımız zaman zaten Türkiye bu deniz parklarını daha önce Libya ile varılan bir mutabakat sonucu, anlaşma sonucu, Türkiye'nin karasuları içerisinde yapılan bir hareket, özellikle Kaş Adası'nın ve o bölgede, çünkü bu gayet hukuka uygun. Ancak Yunanistan kendi haritalarını çiziyor, kendi haritalarını oluşturuluyor, harıl harıl diplomatlar çalışıyorlar ve Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyorlar bu konuyla ilgili. Oldukça hareketli bir haftaya gireceğiz önümüzdeki hafta, çünkü Yunanistan sadece bununla da yetinmeyecek. Dolayısıyla da Birleşmiş Milletler'e de aynı şekilde bu haritaları göndermek üzere başka bir ekip çalışıyor ve dolayısıyla da oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne Delgas'ın hem Delgas Savunma Bakanı hem de Dışişleri Bakanı'nın gitmesi bekleniyor. Çünkü Ege'de olası ve Doğu Akdeniz'de bir gerginliğin şu anda hiç kimseye yaramayacağını, dolayısıyla Türkiye'nin geri adım atmasını isteyecek Yunanistan. Bugün pazar gazetelerine baktığımız zaman sürekli bu gündemde. Merve Teper, kısacası toparlamam gerekirse, evet, Türkiye'nin yapmış olduğu yasal hareketler Yunanistan tarafında, Atina tarafından gayri resmi ve hukuk dışı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla da Yunanistan'ın kendine göre hazırladığı haritalar üzerinden gitmeye çalışıyor Yunanistan diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler İlhan Tahsin. Kolaylıklar diliyorum. İlhan Tahsin Yunanistan'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi Antalya'ya gidelim, çünkü dün Muğla Seydi Kemer'de başlayan yangın, biliyorsunuz çok kısa sürede rüzgarın etkisiyle dün gün boyu anlattık, Kaş sınırına kadar ulaşmıştı ve yangın uzun mücadeleler sonrasında kontrol altına alınabildi. Hemen gidelim bölgeye, bölgeden son durumu alalım. Tayfuner son bilgileri paylaşacak.
3: Evet, meteoroloji ile ilgili bilgileri ilk önce iletmek istiyorum. Şu anda bölgede 40 dereceye yakın bir hava sıcaklığı ve 15 kilometreye yakın batıdan esen bir rüzgar var. Tabii geçtiğimiz gün Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey bölgedeydi. Bugün sabah saatlerine kadar gece de takip etti çalışmaları. İşte onun ardından da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Seydi Kemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangını ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor dedi. Tabii geçtiğimiz günde büyük oranda kontrol altındaydı aslında. Tabii şu anda işte yangının ilk gününde olduğu gibi şu anda da bir 15 kilometrelere varan bir rüzgar söz konusu. Tabii Seydi Kemer ilçesinden başlayan yangın tarım alanından çıktı ve oradan da Kaş sınırına kadar ulaştı. Tabii ki bölgedeki iki önemli köy var bu anlamda. Palamut ve Çavdır mahallelerini etkiledi. Tabii Çavdır, şu anda bulunduğumuz nokta Çavdır mahallesi. Bunun hem doğu hem batı tarafındaki yamaçlar neredeyse tamamı yandı. İsa Mustafa Eras'tan hemen geriye dönecek olursa aralıklarla işte şu anda da hızını daha da artıran bir rüzgar söz konusu. Yer yer işte alevler, patlamalar, duman tütmeleri var. Ancak ifade ettiğim gibi sahada ekipler, arazözler orman içerisinde belirli noktalarda konuşlanmış durumda. Herhangi bir alevlenmeye karşı hazırlıklılar. Tabii hem 20 tonun üzerinde yedek Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözlere transfer edilmesi için büyük tankerler var. O sayede de su konusunda sıkıntı yok. Tabii Çavdır Mahallesi'ndeydik sabahtan itibaren. İsa Mustafa Eraslan'la birlikte orada çok sayıda sera var. İşte yangının ilk günü alevlerin o bölgeye, Çavdır Mahallesi'ne ulaşmasından sonra önce ormanlık alana, daha sonra da seralara zarar verdi. Pek çok serada hasar var. Tabii ki şükür ki ifade ettiğim gibi herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Tabii Saklı Kent Kanyonu civarında Seydi Kemer'den sonra yangın ilerledi ve oradan da şu anda bulunduğumuz alana Palamut ve Çavdır mahallelerine ulaştı. Tabii ki burada önemli olan orman alanına sıçramasından önce tarım arazisinden orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar, düşük nem ve tabii ki de işte bunun sonucunda da düşük nemle birlikte orman yangınları için bugün de aslında son gün, 3 günlük bir alarm verilmişti. Geçtiğimiz gün ve bugün devam eden yangınlarda tabii çok büyük alanlar yandı. Ancak cana ve mala zarar gelmedi. İfade ettiğim gibi orman yangınında şu anda kontrol altında, ancak rüzgarın şiddeti yavaş yavaş artmaya devam ediyor ve 40 derecelere yakında bir hava sıcaklığı var diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, Tayfun Er paylaştı son bilgileri Antalya'dan. Şimdi bir başka yangın haberi Balıkesir Edremit'ten. Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir arazide başladı yangın ve ormana sıçradı. Yangının söndürülmesi için hem havadan hem karadan çalışma başlatıldı. Kızılkeçili Mahallesi'nde bir arazide çıkan orman yangını ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hemen gidelim Vedat Sezer'e son bilgileri alalım.
2: Evet, Edremit'e bağlı Kızılkeçili Mahallesi yakınlarında ormanlık dış alanda çıkmıştı yangın. Tabii bitki örtüsünün oldukça kuru olması, nemin de çok düşük olması, sıcaklığın da yüksek olması nedeniyle alevler ormanlık dış alanda makinik bir arazide ilerledi. Ormana yakın bir noktada birlikte sevk edilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir ekipleriyle birlikte Edremit'e havalanan uçaklar da havadan, helikopterlerle birlikte karadan da çok sayıda aracı sevk edilmişti. Çok hızlı bir şekilde müdahale edildi yangına ve önce alevler durduruldu. Enerjisi düşürüldü yangının. Şu an itibariyle hafif hafif çıkmeler var ve yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı şu an itibariyle. Soğutma çalışmaları bir taraftan devam ederken bir taraftan yine tedbir amaçlı bölgede söndürme çalışmaları da karadan ve havadan devam ediyor. Ama tehlikeli bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle enerjisi düşürüldü ve kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, Edremit'ten Orman yangınına ilişkin son bilgileri paylaştı Vedat Sezer. Şimdi devam edelim. İstanbul'a dönelim.

0: İstanbul Bahçelievler'de iki kişi 5 katlı bir binanın 1. katındaki dairenin balkonuna tırmanıyor ve mahalle sakinleri hırsızları tam da balkona tırmanırken görüyorlar ve polis ekiplerine hemen haber veriyorlar. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındılar.
1: Örümcek gibi balkona tırmanan hırsızlar suçüstü yakalandılar.
2: Gel aşağı, gel aşağı. Atla.
1: İstanbul Bahçelievler'de iki kişi hırsızlık yapmak için 5 katlı binanın 1. katındaki balkona tırmandı. O esnada mahalle sakinleri durumu fark etti. Emniyet güçlerine bildirdi. Daire içinde bulunan hırsızlar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan iki hırsız emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bir son dakika bilgisi var. Girne açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bilgisi paylaşıldı. Bir kaza mı yoksa bir başka bir durum mu var? Henüz bilinmiyor. Ne bir görüntü ne de şu an için bir bilgi paylaşıldı ama tekrar edelim. Yeni gelen bir bilgi. Girne açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bilgisi paylaşıldı. Bir kaza mı yoksa bir arıza sonrası tekne battı mı? Yolcular tahliye edildi mi? Bir kurtarma operasyonu gerçekleşti mi? Buna dair henüz bir bilgi yok. Sadece Girne açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bilgisi paylaşıldı. Birazdan görüntüler ve bilgiler gelince doğru bilgiyi anlatmaya çalışacağız. Arşiv görüntüdür. Ekrandaki görüntü Girne açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bilgisi paylaşıldı. Ancak dediğim gibi gelen bir bilgi yok. Bu yolcu gemisi bir kaza sonrası mı battı ya da gemide yaşanan bir arıza mı, bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi mi? Henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yok. Girne açıklarında bir yolcu gemisinin battığını biliyoruz. Bir görüntü ya da bilgi henüz paylaşılmadı. Birazdan doğru bilgiyi doğru görüntülerle birlikte anlatmaya çalışacağız. İstanbul Gazi Osman Paşa'da aile arasında çıkan kavgada çatıdan atılan saksı sokaktan geçen 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
3: Hiçbir şekilde bir ilgisi, alakası, hiçbir şeyi yok. Tek suçu buradan geçmekti.
1: Kavgada çatıdan atılan saksı hayattan kopardı.
3: Millet aşağıdan bağırdı. Atma. Çoluk çocuk var. İnsanlar var.
1: Talihsiz olayın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa.
3: Babam burada şu anda gösterdiğim yerde bulunuyordu. Olayı atan kişiler şu çatıda.
4: Tam önümüzdeki binanın çatısı.
3: Evet. Kayınpederiyle damat tartışıldı. Babam da olay günü buradan geçiyordu.
1: Taraflardan biri çatıdan saksı fırlattı. Biri yoldan geçen 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin kafasına isabet etti.
3: Umurilik zedelenmiş, damar zedelenmiş, belinde kırıklar tespit edildi. O gün burayı yere yattı, ağzından burnundan kanlar geldi. Birinci kayıp bir şekildeydi. Birinci yoktu.
1: Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
3: Babam 2 hafta komada kaldı. 12 gün yaşam mücadelesi yaptı. Ameliyat olduktan sonra 2 gün sonra zaten vefat etti.
1: Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis İsmail T'yi gözaltına aldı. Hakkında 2 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Şimdi trafikte şiddet haberlerini maalesef tüm cezalara rağmen evet azaldı ama yine de çok fazla şiddet haberi geliyor. Anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi bir görüntü, bu görüntü çok konuşuldu, çok da tartışıldı. Bir motokurye bir sürücüyle tartışıyor. Sonrasında motokurye sürücüyü arabanın kaputuna adeta yaslıyor ve defalarca yatırıp yumrukluyor. Sonra tekrar sürücü kalkıyor, kuryeye bir karşılık vermeye çalışıyor. Sonra daha fazla yumrukluyor. Sonra sürücü elindeki sert bir cisimle kuryenin başına ve motoruna vuruyor. Sonra tekrar saldırıyor. Bitmeyen bir şiddet. Bir izleyelim.
5: Yapma, yapma, yapma. Tartıştığı sürücüyü acımasızca darbe etti. Görüntünün adresi Antalya.
6: Oğlum neye vuruyor lan?
5: Motokurye ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Olayın büyümesiyle motokurye otomobil sürücüsünü aracın kaputunun üzerine yatırdı ve defalarca yumrukladı.

0: Son bilgileri Mehmet Milas paylaşacak.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi saat öğle saatlerinde Kıbrıs Girne ve Taşucu seferi yapan feribotta deniz otobüsünde yaklaşık 259 yolcusu ile Girne'nin 2 mil açığında aşırı fırtınadan alabora olarak ters yattı ve bu arada da şu anda sahil güvenlik ekipleri ve Mersin Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndan çıkan feribotlar ve sahil güvenlik ucum botları da o bölgeye sevk edildi. Sabah saatlerinde aşırı bir fırtına vardı Girne ve Kıbrıs bölgesinde, ancak tabii deniz otobüsü kataraman olunca aşırı dalgalardan da arabalı oldu 2 mil açıkta Girne'nin ve bu saatlerde sahil güvenlik komutanlığı ekipleri de bölgede işte yolcuların kayıp olup olmadığı henüz bir bilgisi yok bizde. Can kaybının da henüz olduğuna dair bir bilgi yok, resmi bir açıklama yok. Ancak 259 yolcu şu anda o dalgaların arasında tahliye edildiği söyleniyor. Tabii aşırı fırtına olduğu için de oradan bilgi almak ve görüntü almak da oldukça da zor. Ancak resmi kaynakların bize vereceği bilgi doğrultusunda biz de ekranlara yansıtacağız ve bilgi vereceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Evet, Mehmet Miras Mersin'den paylaştı son bilgileri. Şimdi Kıbrıs'a gidelim. Kıbrıs'ta bir bilgi var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rıza Açıkgöz telefon attığımızda.
2: Sevindirici bir haber vermek istiyoruz ama Filo Denizciliğe ait Hiperglass yapımı Filojet isimli 346 yolcu kapasiteli hızlı yolcu gemisi yaklaşık bir saat önce harekete geçti ve 4 mil açıklarda su almaya başladı ve battı. Şu anda cam pazarı yaşanıyor orada. Diğer yolcu taşıyan gemi firmaları ve limanda demirli şahıslara ait yat ve yolcu tekneleri de bölgeye çağrıldı. Çok acil çağrıyla çağrıldı. Gemide 270 civarında bir yolcu ve mürettebat olduğu bilgisi ulaştı ilk etapta. Her ihtimallere karşı çok sayıda ambulans ve bölgeye de sevk edildi. Yani ambulanslara da bölgeye sevki gerçekleşti. Kötü haber yok. Şimdilik bir boğulma ya da ciddi bir sıkıntı söz konusu değil gibi görünüyor. En azından bir can kaybı yok. Şu ana kadar gelen bilgiler eşliğinde şunları söyleyebilirim. Ve yolcular kurtarılmaya çalışıyor. Geminin battığını net olarak bilgisini aldık. Gemi battı. Dünden beridir aslında denizlerde çok ciddi bir fırtına vardı. Çok büyük bir fırtına vardı ve dalga yükseklikleri iç kesimlerde 5-10 metreye kadar da yükseliyordu. Bu geminin neden yola çıktığı da tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Öncelikle canlar kaybolmasın ve detayları ilerleyen dakikalarda sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Ancak tekrar ediyorum, Filo Denizciliğe ait bir gemi, bir yolcu gemisi 346 yolcu kapasiteli Kıbrıs'tan açıldıktan 4 mil sonra alabora oldu, su almaya başladı ve battı. Gemide 270 civarında yolcu ve mürettebat olduğu bilgisine ulaştık. Henüz kötü bir haber alınmadı. Bunun da vurgulayarak ifadesini yapalım. Henüz daha bir boğulma haberi ulaşmadı. İnşallah ulaşmaz temennilerinde bulunuyoruz. Bizler an ve an detayları sizlerle paylaşacağız diyelim. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'tan sözü sizlere bırakalım.
0: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ilk bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama var. Girne açıklarında bir feribotun su aldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi İlk gelen bilgilerde. Ve şu an gelen açıklamalara bakıldığında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan gelen son bilgilere bakıldığında Girne Taşucu seferini yapıyordu bir deniz otobüsü ve 259 yolcu vardı içinde. Aşırı fırtına sebebiyle alabora olduğu bilgisi var. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri şu an bölgede ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'ndan da bir açıklama var. Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını

su alması sebebiyle geminin tamamen ters döndüğünü ve bölgeye hemen ekiplerin sevk edildiğini söylüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Şu an için gelen bilgilerde deniz otobüsünün alabora olduğu bilgisi var. Geminin ters döndüğünü açıkladı Girne açıklarında Ulaştırma Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Geminin ters döndüğünü ve kurtarma faaliyetlerinin de devam ettiğini söyledi. Girne açıklarında bir yolcu gemisi, yaklaşık 260 yolcusu vardı içinde, 259 yolcusuyla birlikte yüksek derecede su aldıktan sonra fırtınaya kapılıyor ve sonrasında gemi tamamen ters dönüyor. İçindeki yolcularla birlikte Girne açıklarındaki yolcu gemisi ters döndü, alabora oldu ve sonrasında yolcu gemisinin battığı bilgisi var. Şu an bölgeye ekipler sevk edildi. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık 13 sularında, 12-13 sularında olay yaşandı. Girne'den Taşucu Limanı'na doğru gidiyordu gemi. Ve olayın 4 mil açıktayken olduğu bilgisi var. Ulaştırma Bakanı'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarından biliyoruz süreci. Şu an için yapılan tek resmi açıklama bu ve bu gelen resmi açıklamayla birlikte teknenin içinde 259 yolcu vardı. 259 yolculu gemi Girne açıklarında su alıyor ve şiddetli fırtınayla birlikte alabora oluyor ve teknenin battığı bilgisi var. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Müdahale başladı. Girne Taşucu seferini yapıyordu. Bir deniz otobüsü bu. Girne Taşucu seferini yapan bir deniz otobüsü fırtına sebebiyle su almaya başladı. Sonrasında alabora oldu. Ekipler bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Şu an sahil güvenlik ekipleri gemidekileri kurtarmak için yoğun bir mücadele veriyorlar. Burası Girne açıkları. Gelen görüntüler de ilk görüntüler ve tüm ekiplerin bölgeye doğru gittiğini görüyoruz. Girne'den Taşucu Limanı'na doğru hareket eden bir deniz otobüsü. Yaklaşık 259 yolcu vardı içinde ve bir anda fırtınanın da etkisiyle su almaya başlıyor ve alabora oluyor. Saat 12'de hareket ettiği bilgisi var geminin. Yani Girne Limanı'ndan Taşucu'na gitmek için saat 12 sularında harekete başlamıştı. Bu kazada yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra, hemen gemi kalktıktan sonra yaklaşık yarım saat 40 dakika içinde gerçekleşti ve geminin su aldığı, sonrasında alabora olduğu bilgisini paylaştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Yaklaşık 259 yolcusu vardı geminin ve Girne açıklarında su aldıktan sonra alabora oldu. Hemen sonrasında sahil güvenlik ekiplerinin olay yerine doğru hareket ettiği görüntüler var. Tüm ekipler olay yerine sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tüm müdahaleyi yapmak ve yolcuları kurtarmak için oradalar. Şu an tabii karada da yoğun bir mücadele var. Ambulanslar hazır bekletiliyor ve yolculara ulaşmaya çalışılıyor. Tabii arama kurtarma çalışmaları kapsamında sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye gittiğini biliyoruz ama geminin su aldığı bilgisi var. Gemi su aldıktan sonra alabora oluyor. Şimdi tekrar bir Mersin'e gidelim. Daha fazla bilgi için Mehmet Miras'a bırakalım.

0: Özlem.
1: Evet, şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı o bölgede arama çalışmaları yapıyor. Tabii dediğim gibi şu anda resmi kaynaklarda herhangi bir can kaybı olup olmadığı bize iletilmedi. Bu konuda da söylemek doğru olmaz ama 259 yolcunun taşındığı bir deniz otobüsünde alabora olması sonucu batmış durumda. Bu tabii Kıbrıs Girne seferini yapan bir yolcu gemisi, aynı zamanda da gemi biraz tarihe bakacak olursak çok da sağlıklı bir deniz otobüsü olmadığı öğrenildi. Dolayısıyla aşırı fırtınada ve dalgalara yenik düşen bu deniz otobüsü Girne'nin 2 mil açığında alabora oldu, dalgaların işte güçlü olmasından dolayı. Ve batması sonucu da 259 yolcunun akıbeti bilinmiyor. Şu anda tabii kurtarma çalışmaları ve çalışmalar devam ediyor. Gerek Mersin'den gerek Antalya'dan o bölgelere en yakın olan sahil güvenlik botları da şu anda orada çalışmalarını sürdürüyor. Dediğim gibi can kaybı henüz net değil. Sayı belli ama yolcuların işte denizde kaybolup kaybolmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yok. Sahil Güvenlik Komutanlığı bugün o bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Diyelim, sözü size bırakalım.
0: Evet, kurtarmalarına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı. Şu an gelen görüntülerde kurtarma anlarına ilişkin ilk görüntüleri görüyoruz. Tekneden gelen, yolcu gemisinden gelen ilk görüntü bu. Geminin battığı ve alabora olduğu görülüyor. Girne açıklarındaki geminin. Girne'den taş ucuna hareket ediyordu gemi, yaklaşık 12 sularında hareket etmişti. Gelen görüntülere bakıldığında geminin tamamen alabora olduğu görülüyor. Gemi su aldıktan sonra ters dönüyor ve ekiplerin, sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye gitmeye çalıştığı anlar da görüntülere yansıyor. Girne açıklarında Taşucu Limanı'na hareket eden bir gemi önce su aldı, ardından tamamen battı ve kurtarma anlarına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı. Şu an için gelen görüntülerde sahil güvenlik ekiplerinin batan gemiye doğru yaklaştığı ve geminin alabora olduğu anlar görülüyor. Gemi su almaya başlıyor. Yaklaşık 12 sularında hareket ediyor Girne Limanı'ndan. Sonrasında yaklaşık 40 dakika, 45 dakika içinde bu kaza gerçekleşiyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle gemi bir anda su almaya başladı. Sonrasında alabora oldu. Ekiplerin kurtarma çalışmalarına ilişkin ilk anlar, bu da gemiye ait gelen ilk anlar, sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye gittiği görülüyor. Yaklaşık 259 yolcu vardı içeride, gelen bilgilerde 259 yolcu Girne'den Taşucu'na giden gemiye binmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Çok geçmiş olsun. Lütfen son bilgileri paylaşır mısınız bizlerle?
2: Şu anda gemideki 260 civarındaki yolcudan kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Helikopterde şu anda 3 yolcu geldi. Ambulans hastalığı.
0: Kazanın nasıl olduğuna ilişkin bir bilgi var mı?
2: Saat 12 civarında Girne'den yola çıkan gemi Girne'nin 4 mil açığında su almaya başladı. Olayı haber alır almaz herhal bir savunma ve sahil güvenlik birileri harekete geçti ve gemiyi tahliye etmeye başladı. Helikopterde de geldi. Şu anda da helikopterde biraz ambulans aldık. Hastaneye

0: Helikopterlerle şu an kurtarma operasyonu yapılıyor. Yolculara ilişkin bir bilgi var mı Sayın Bakan?
1: Sesinizi alamadım.
0: Yolculara ilişkin bir bilgi var mı?
1: Şu anda tam bir bilgi, sağlıklı bilgi yok elimizde. Onun için birazcık daha beklememiz gerekecek.
0: Peki şu an arama kurtarma faaliyetleri kapsamında neler yapılıyor? Sahil güvenlik ekipleri ve helikopterler dediniz.
1: Gerek sivil gemiler, gerek sahil güvenliğe ait helikopter yok.
0: Evet. Sayın Bakan, sesinizde bir sesinize ulaşamıyoruz, sesinizi duyamıyoruz. Bir tekrar denesinler arkadaşlarım sizinle bağlantı kurmayı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı saat 12'de geminin hareket ettiğini söyledi Girne Taşucu Limanı'ndan A Haber yayınında ve gemi hareket etmeye başladıktan hemen sonra su almaya başladığı bilgisi geldiğini söyledi. Bunun üzerine hemen sahil güvenlik ekipleri, helikopterler yola çıktılar. Için ancak şu an için yolculara dair bir bilgi yok elimizde dedi. Sağlıklı veri yok dedi. Şu an hem kurtarma faaliyetleri havadan hem de aynı şekilde denizden devam ediyor dedi. Geminin saat 12 sularında açılmaya başladıktan sonra su aldığını ve sonrasında rüzgarın etkisiyle alabora olduğunu biliyoruz. Gelen görüntülerde de gemiye ilk ulaşılan anlar, sahil güvenlik ekiplerinin, arama kurtarma ekiplerinin gemiye ilk ulaştığı anlar görülüyor ama maalesef geminin battığı, alabora olduğu ve tamamen ters döndüğü görülüyor. Şu an için yolculara dair bir haber yok. Ne yazık ki gelen görüntülerde de geminin ters döndüğünü görüyoruz. Ve yolculara ilişkin de bir bilgi paylaşılmadı. Bütün hazırlıkların karada devam ettiğini söyledi bakan. Yine helikopterlerle birlikte ambulansların hazır olduğunu söyledi. Ve şu an için yolcuları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Sahil güvenlik ekiplerinin yoğun bir çabası var.
2: Ters dönmüş insanlar etkisinde.
0: Girne açıklarında 259 yolcuyu taşıyan deniz otobüsü saat 12 sularında Taşucu Limanı'na hareket etmek için denize açılmıştı. Sonrasında yaklaşık 4 mil açıktayken gemi su almaya başladı. Su almaya başladıktan sonra geminin acil durum alarmı verdiğini ve tahliye için de hemen sahil güvenlik ekiplerinin harekete geçtiğini açıkladı. Az önce A Haber yayınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Bu arada ekranın sol tarafında geminin batmadan önceki halini görüyorsunuz. Gemi hareket etmeden önce limandaki fotoğrafı paylaşıldı. Girne açıklarından yolcu gemisi alabora oldu ve gelen ilk görüntülerde de sahil güvenlik ekiplerinin yoğun bir mesai sarf ettiği görülüyor. Ekiplerin yolcuları kurtarmak için çalışmaları var. Ve maalesef geminin tamamen ters döndüğü görülüyor gelen görüntülerde. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı az önce A Haber yayınına bağlandı ve geminin ters döndüğünü, yolcularla ilgili bir bilgi olmadığını henüz söyledi. Hem helikopterler hem sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Girne'den açılmıştı gemi ve yaklaşık 4 mil uzaklıktayken Mersin Taşucu Limanı'na doğru hareket ediyordu ve 4 mil uzaklıktayken su almaya başlıyor. Anladığımız kadarıyla gemi su almaya başladıktan hemen sonra da sahil güvenliğe haber veriliyor ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçiyorlar ama çok kısa sürede rüzgarın etkisiyle gemi alabora oluyor.

0: Su almaya başladıktan sonra ve maalesef ters dönüyor. Gelen ilk görüntülerde de zaten geminin alabora olduğu, tamamen ters döndüğü ve sahil güvenlik ekiplerinin de kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattığı görülüyor. Ulaştırma Bakanı az önce A Haber yayınında helikopterlerin de devrede olduğunu söyledi. Yolculara ilişkin henüz net bir bilgi yok. Ve geminin tamamen alabora olduğu bilgisi var. Şu an hem helikopterler hem sahil güvenlik ekipleri de alabora olmuş gemide yolcuları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Girne'de Mersin Taşucu seferini yapmak üzere açılan deniz otobüsü yaklaşık 4 mil açıkta su almaya başladı ve geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir resmi açıklama yok. Geminin neden su aldığı bilinmiyor. Sonrasında gemi su almaya başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle gemi alabora oluyor. Az önce geminin son limandaki görüntüsünü de paylaştık. Dediğim gibi kazanın nedeni henüz belli değil. Geminin neden su aldığı bilinmiyor. 259 yolcu vardı geminin içinde. Ayrıca 8 mürettebatın da olduğu öğrenildi. Olayın ardından hemen sahil güvenlik ekipleri, tüm ambulanslar ve başta Girne olmak üzere bölgedeki hastaneler şu an alarm durumuna gelmiş durumda. Yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta seyreden geminin kaptanının geminin baş bölümünden su aldığını fark etmesi üzerine geri dönmeye çalışıyor gemi. Ancak geri dönme girişiminin başarısız olduğu söyleniyor. Hemen sahil güvenlik ekiplerine haber veriliyor ve zannediyoruz ki bu gemi su almaya başladıktan çok kısa bir süre sonra da tamamen alabora oluyor rüzgarın etkisiyle. Çevrede gelen görüntülerde çok sayıda sahil güvenlik ekibinin, yine kıyıdaki büyük küçük çok sayıda teknenin de yardım amacıyla batmakta olan geminin yanına doğru ilerlemeye çalıştığı görülüyor. Herkes küçük gemiler de, etraftaki küçük gemiler de yardım etmek için yanaşmaya çalışıyorlar. Gemide yaralıların olduğu bilgisi var. Tabi az önce Ulaştırma Bakanı'na yolcuların durumuna ilişkin bir bilginiz var mı diye sordum. Henüz ulaşamıyoruz dediler. Olay yerine kıyı kesimine çok sayıda ambulans sevk edildi. Karada bir çalışma var olası yaralıların kurtarılması için. Ancak tabi kaç kişi vardı ve ne kadarı tekneye bindi, ne kadarı şu an için orada ve bir yaralı var mı, yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bir resmi açıklama yok. Sadece maalesef geminin tamamen ters döndüğünü, alabora olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarını sürdüğünü biliyoruz. Hem helikopterler müdahale ediyorlar hem de sahil güvenlik ekiplerinin bir müdahalesi var. Şu an Girne açıklarında Mersin Taşucu Limanı'na doğru hareket eden geminin akıbetine ilişkin maalesef son durum, geminin tamamen alabora olduğu bilgisi. Havadan kurtarma operasyonuna destek var. Yine bölgeden de sahil güvenlik ekipleri, kaza anında orada olan teknelerin kurtarmak için yardıma koştuğunu biliyoruz. 259 yolcu, 8 mürettebat vardı gemide. Kıbrıslı kaynaklardan, Kıbrıs'taki haber sitelerinden aldığımız bilgilere bakıldığında da Kıbrıs Postası'nın haberi, yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta seyrederken geminin kaptanı geminin baş bölümünden su aldığını fark ediyor ve sonrasında geri dönmek istiyor. Ancak geri dönemiyor. Bu geri dönme girişimi maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor. Muhtemelen gemi çok hızlı su almaya başladığı için orada rüzgarın da etkisiyle alabora oluyor ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Sahil güvenlik ekipleri de hemen olay yerine geldiler. Bu arada helikopterler de kurtarma çalışmalarına destek veriyorlar. Elimizdeki tek görüntüdür bu sağ taraftaki, evet, şu an ekrana tam gelen görüntü. İlk ve tek görüntü şu an açıklarda. Geminin tamamen alabora olduğu, bir başka yolcu teknesinin, küçük bir teknenin içinden bu görüntülerin çekildiği, sahil güvenliğin yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Doktor Kaptan Cahit İstikbal yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayına, merhabalar.
1: Merhaba. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bu görüntülerle ve bu bilgilerle sizden olaya dair ne olduğuna ilişkin önce yorumunuzu merak ederim. Kaptanın kısa bir süre sonra geminin ön tarafından su aldığını fark etmesi, sonrasında geri dönmeye çalıştığı söylenmiş ama 4 mil açıkta bu kaza meydana geliyor ve sonrasında tekne alabora oluyor. Ne söyleyebilirsiniz hem kazaya hem arama kurtarma çalışmalarına ilişkin?
1: Evet, çok talihsiz bir kaza. Geçmiş olsun öncelikle dilerim. 259 yolcu var tahmin ediyorum. Dilerim sağ salim kurtulurlar. Net olmuş olabilir. Gemi su almış, kaptanın beyanına göre. Suyu neden aldığını bilmiyoruz. Herhangi bir nedenle gemi içerisine su almak suretiyle su bir tarafta ağırlık oluşturarak, geminin dengesini bozarak, ağırlık merkezini değiştirerek devrilmesine, yani denizci tabiriyle alabora olmasına yol açmış. Bu çok kısa bir sürede olduğu anlaşılıyor. Ve herhangi bir gemiden can yelekleriyle veya geminin kurtarma ekipmanlarıyla, can sallarıyla gemiden yolcuların ayrılmasının da mümkün olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla talihsiz bir kaza. Dilerim yolcuların kurtarılması mümkün olur. Çünkü iç kısımlarda da kalan muhtemelen yolcular vardır. Bir nevi hani geçtiğimiz yıl Giglio Adası'nda devrilen bir büyük yolcu gemisi hadisesi vardı. O da alabora olmuştu. Adaya çarpıp yara almış ve su alma neticesinde alabora olmuştu. Costa Concordia gemisi. Ona benzer bir alabora durumu görüyorum ben şu anda sizin görüntülerinizden. Bu öyle bir durumda. Yolcular da sıkışmış, içeride kalmış olabilir büyük ihtimalle. Dışarıya atlayanlar da olmuştur. Onları arama kurtarma ekipleri kurtaracaktır. Ama can yeleği giyme fırsatı bulabildiler mi? Ani olan bir şey olduğu anlaşılıyor. Şu anda bir yorumda bulunmak nasıl olduğu, yani neden su aldı? Buradaki kilit soru bu. Evet. Çeşitli nedenlerden olabilir. Bir cisme de çarpmış olabilir gemi. Denizin üzerindeki bir sürüklenen herhangi bir cisme de çarpmış olabilir. Yara almış olabilir bu nedenle. Nasıl ki Costa Concordia örneğini verdik. O Giglio Adası'nda kayalıklara çarpmıştı. Bu da bir cisme çarpmış olabilir. Onu bilmiyoruz. Bu cisim su üstünde görünme, su yarı batık vaziyette olduğu için görünmemiş de olabilirler. Şey olabilir mi, onu aklıma dahi getirmek istemiyorum. Herhangi bir, onda zaten öyle bir veri de yok. Drone saldırısı vesaire gibi Akdeniz'e sıçramadı inşallah o işler. Şimdilik fazla bu konuda şey yapmak istemiyorum. Yani varsayımlara dayalı bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bildiğimiz tek şey su aldığı ve suyun geminin dengesini, giren suyun geminin dengesini bozması suretiyle geminin alabora olduğunu biliyoruz. Bunun dışında şu anda ne desek spekülasyon olur. Kurtarma yardım çalışmalarının bir an önce dalgıçların, özellikle geminin içerisine girerek orada hava boşluğunda kalmış kişileri kurtaracak dalgıçların bir an önce oraya ulaşması, deniz kuvvetlerimizden dalgıçların işte oraya işte helikopterlerle vesaire gibi araçlarla ulaştırılarak bir an önce bunların yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Geçmiş olsun diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Burada tabii şunu sormak isterim size. Bazı yeni görüntüler de paylaşıldı. Birazdan onu da yansıtacağız ekrana ama gemi su almaya başladıktan sonra kaptanın geri dönmek istediği ama yapamadığı söylenmiş Kıbrıs'tan gelen haberlere bakıldığında. Yeni görüntü değil mi bu arada? Evet. Yeni görüntü paylaşılan görüntüler yeni. Görebiliyorsunuz sanıyorum.
1: Evet, can yelekleriyle bir denizde pek çok kazazede görüyorum.
0: Evet.
1: Can yelekleriyle geminin de üstüne çıkan kazazedeler var. Bunlar inşallah bütün

0: Bir şekilde kurtarılır. Denize atlamış olanlar da var. Denize düşmüş olanlar da var. Öyle görünüyor.
1: Yani Cahit Bey, bu iyi bir görüntü şu an için sanıyorum bizim şu
0: yani
1: anda.
0: Yani kötünün iyisi diyelim. Tabii evet. İyi. Yani hepsi içeride sıkışıp kalmadıkları, pek çoğunun kurtulabildiği anlaşılıyor.
1: Yani bir tahliye, ben size... buyurun, bir tahliye yapılabilmiş en azından şu an bu gelen görüntüde biraz en azından insanların kurtulabildiğini görüyoruz. Çünkü ilk gelen görüntüde hakikaten yani tabii felaket telallığı yapmak istemediğimiz için daha sakin anlatmaya çalışıyoruz ama geminin tamamen ters döndüğünü ve battığını görmüştük ve şimdi gelen görüntüde şunu anlıyoruz ki bir zaman olmuş ve o zaman zarfında belli ki kaptan fark ettiği anda hemen bir tahliye yapılmış. Buyurun.
0: Can yeleklerini giydirdiği anlaşılıyor. O sırada su almaya başladığı esnada can yeleklerini giydikleri. Tabii bunlar sonradan mı çıktılar, devrildikten sonra mı çıktılar onu bilmiyoruz. Geminin üzerindekiler devrildikten sonra da çıkmış olabilirler. Ya da suya düştükten sonra mı geminin üzerine, o biraz daha zor. Bunu bilemiyoruz tabii nasıl olduğunu. Muhtemelen geminin üzerine devrildikten sonra açık bölgelerden geminin üzerine çıkmayı başardılar. Onları dinleyerek bunu anlayacağız. Hı-hı. Denize düşenler de var. Onlar kurtarılırlar. Geçmiş olsun. İnşallah hepsi kurtulur.
1: İnşallah.
0: Çok sağ ol.
1: İnşallah. Bir şey daha sorayım müsaadenizle. Az önce soracaktım. Bu kaptanın su almaya başladıktan sonra geri dönmek istediği ama başarısız olduğu, yani yapamadığı ya da işte buna muhtemelen zaman olmadığı mı acaba? Öyle mi anlamak lazım? Biraz teknik olarak bu nasıldır? Hani bu ne kadar sürede tamamen bir hasar alır? Bunu biraz anlatabilirseniz sevinirim.
0: Şöyle, anlaşılan bu sahile çok yakın bir şeyde değil, mevkide değil, açılmış epey sahilde.
1: 4 mil ve, sanıyorum değil mi? 4 mil açıkta.
0: 4 mili bir gemi, bu gemi 4 mili saatte 16 mil falan gider gittiğini düşünürsek 4 mili 20 dakikada alır ve 15-20 dakikada alır. Dolayısıyla geri dönmek istediyse bile bunu hemen anında gitmesi mümkün değil. Bir zaman alacaktır. Bu zaman zarfında da batmış olabilir veya Güney Kore'de Sewol kazası vardı. Yine denizcilikle ilgilenenler hatırlar. Bu kazada da gemi metresantır yüksekliği negatife dönmüş bir gemiydi ve dönüş manevrası esnasında alabora oldu. Böyle sert bir şey yapıldıysa ondan da alabora olmuş olabilir. Yani geri acil geri dönelim şeklinde bir alabandayla dümen basıldıysa ve dengede negatife dönmüşse o alabandadan dolayı da alabora olmuş olabilir. Bilmiyoruz. Bunları araştırmalar ortaya koyacaktır.
1: Bu durumda bize arama kurtarma faaliyetleri konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Yani şu görüntülerden neler yapılır burada?
0: Bu görüntülerden kazazedeler, deniz üzerindekiler şişme botlarla, imkanlarla oradan alınarak, toplanarak alınacak. Oradaki şu anda imkanları bilmiyorum. Olay yerine giden 4 mil yakın bir mesafe. Mutlaka kurtarma yardım ekiplerinin oraya gitmiş olması. Arama kurtarma ekipleri düzeltiyorum. Arama kurtarma ekiplerinin oraya mutlaka varmış olmaları gerekir. Denizden onları emniyete toplayacaklar ama yine de geminin içerisinde kalmış olanlar için özel bir ekibin orada bu çalışmayı yapması lazım. İçeride hava boşluklarında kalanlar olabilir. Alabora durumlarında bu çok görülüyor. Yaralı olabilir. Onları kurtarmak için ekiplerin içerisine girmesi mutlaka gerekiyor.
1: Evet, bir yandan tabii helikopterlerin de destek verdiği bilgisi var. Aynı zamanda tabii bu alabora durumunda öncesinde de bu kurtarılanlara bakıldığında bir zaman olduğu görülüyor. Yani muhtemelen gemi alabora olmadan hemen önce sanıyorum bir boşluk zaman olabilmiş ve bu da tabii ki zannediyorum mürettebatın da öyle değil mi hızlı refleks almasıyla birlikte bu kadar insanın en azından dışarı çıkabildiğini can yelekleriyle görüyoruz.
0: Evet evet, kaptan inşallah bütün mürettebat kurtulmuştur. Eğer dinleyebilirsek ondan daha net bilgi alabileceğiz. Şu andaki tahmin o yönde olabilir. Doğru söylüyorsunuz.
1: Şöyle bir
0: ben müsaadenizle ayrılmak zorundayım.
1: Tabii ki tamam.
0: Diğer
1: peki,
0: bir kanal,
1: peki.
0: Kanala söz vermiştim.
1: Peki
0: onun için.
1: Peki çok teşekkür ederim Sayın Doktor Kaptan Cahit İstikbal. Çok teşekkür ederim yayına katkı için, kıymetli bilgiler paylaştınız. Deniz Emniyet Derneği Başkanı. Çok teşekkürler, sağ olun Cahit Bey yayına katkı için. Şimdi ben de bu arada yeni gelen görüntü görüntüleri paylaşayım. Az önce

0: sadece alabora olan geminin üzerinde bazı insanlar olduğunu görmüştük. İlk gelen görüntülerde ve cep telefonu kamerası görüntüleri tabii. Bu gelen görüntü bizler için biraz daha aslında olayın nasıl olduğu ve sonrasına ilişkin bir fotoğraf çekmemize yardımcı oluyor. İyi olan taraf şu, belli ki gemi su almaya başladıktan sonra kaptan dönmek istemiş ama dönemeyince de hemen yolcuların tahliyesi için bir çalışma başlatılmış ve yolcuların can yelekleriyle şu an en azından tabii bir rakam veremiyoruz ama 260 yolcu var içeride. Bazılarının, büyük bir kısmının da aynı şekilde oradan can yelekleriyle çıktığını, denizde yine aynı şekilde yüzenlerin olduğunu ve onların sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldığı görülüyor. Ama az önce Sayın Cahit İstikbal de söyledi. Dedi ki içeride sıkışıp kalanlar olabilir. Çünkü alabora durumunda gemi ters döner ve o zaman bu içeride sıkışıp kalan bazı yolcular olabilir. Onlar için ayrıca dalgıç ekiplerinin bu kurtarma faaliyetlerini yapması gerekiyor dedi. Şu an hem havada hem karada hem denizin içinde kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bu arada bu gelen görüntü de yeni. Az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı helikopterlerin devrede olduğunu söylemişti. İşte helikopterlerle tahliyenin yapıldığı o anlar yine yolculardan biri tarafından cep telefonuyla çekilmiş. Bir dinleyelim mi? Bir müsaadenizle arkadaşlar bir sesleri de bir dinleyelim orada. Ve helikopterler geliyor. Sahil güvenlik ekipleri denizden, helikopterler havadan müdahale için oradalar ve en azından yine görüntülerden çıkarabildiğimiz, anlayabildiğimiz can yelekleriyle birlikte pek çok kişinin tahliye edilebildiği, sonrasında denizin üstünde, geminin üstünde bekleyenler de hemen helikopterlerle ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıyorlar. Bu arada denizde de, yani açıkta da insanların can simidiyle olduğunu görüyoruz. Hemen orada da sahil güvenlik ekipleri yanaşıyor ve insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hemen gideyim. Rıza Açıkgöz'e. Rıza'da farklı bilgiler var. Rıza, Kıbrıs basınında neler konuşuluyor? Nedir sizdeki bilgiler?
1: Öncelikle şunu ifade edeyim ki yaklaşık 12 sularında gemi hareket etti ve taş ucuna doğru hareket haline geçti. Yaklaşık açıldıktan kısa bir süre sonra 4 deniz mili açıldıktan sonra gemi su almaya başladı ve kaptanın geri dönmeye yönelik bir çalışması da gerçekleşti. Onu da ifade etmek gerekiyor. Ancak gemi su alınca artık yapılacak bir şey yoktu. Hemen sahil güvenlik ekiplerine, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililere bilgiler verildi ve anında bir müdahale söz konusu. Şunu da ifade edelim. Gemide 346 adet can simidi var mı? Yani can simidi var ve bütün yolcular hemen can simitlerini giydiler. Bazıları denize atladı. Bazıları geminin üzerinde bir can pazarı yaşanıyor. Halen daha yaşanıyor ama helikopterler hemen havalandı. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda çok fazla gelişmeye başlamış bir ülke. Ve hemen yardımlar ulaşmaya başladı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan hemen bir fotoğraf paylaşıldı. Ambulanslar kıyı şeridini tutmuş şekilde ola ki denizden çıkan vatandaşların sağlıkla ilgili problemler olması durumunda hemen bir müdahale edilecek. Sevindirici tek haber, henüz daha bir can kaybının yaşanmamış olması, inşallah da yaşanmaz diyoruz. Takip ediyoruz. 270 civarında bir yolcu, 264 civarında hem yolcu hem mürettebatı olan bir gemi taş ucuna doğru hareket etti, bir yolcu gemisi ve şunu ifade etmek lazım. Denizler dünden beri de çok kötü. Hatta Güney Kıbrıs'tan birçok yatın parçalanarak battığı bilgisi de gelmişti bize dün. Bugün bu geminin hareket etmemesi gerekiyordu. Tabii önce yolcularımızı kurtaralım, mürettebat kurtulsun, insanlarımızın kaybolmasın, sonra bunları konuşacağız nasılsa. Ancak şu anda gelen bilgi

0: ileride tek sevindirici olay şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. Bizler takip ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti alarma girmiş durumda. Bütün ekipler, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, buna ilave olarak belediyeler çalışmaya başladılar. Ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'yla da, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'yla da, Sahil Güvenlik'le de sürekli irtibat halindeyiz. Gelişmeleri devam edeceğiz aktarmaya.
1: Atıyoruz.
0: Şimdilik aktaracağımız notlar bunlar.
2: Rıza Kal lütfen. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen resmi açıklamalar önemli. Sen de söyledin, biz biraz tabii daha görüntüler üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da yayına bağlandı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini. Bu arada bir yeni bilgi var, yine Ulaştırma Bakanı'ndan gelen bilgi. Gemiden kurtarılanların hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirildiklerini açıkladı bakan. Şimdi bu görüntülerde yeni, önce bir bunları paylaşayım, sonra sana resmi açıklamaları soracağım. Helikopterlerle havadan müdahale var. Bizim şu an olayda görebildiğimiz kadarıyla gemi hemen su almaya başladıktan sonra kaptan dönmeye çalışıyor. Ama bakıyor ki başarısız olacak, gemi dönemeyecek. Hemen tahliye çalışmasını başlatıyorlar. Can yeleklerini giydiriyorlar ve sonrasında İnsanların oradan çıkarılmasına çalışılıyor. Hemen sahil güvenliğe haber veriliyor. Bu arada ekrandaki görüntü de sahil güvenliğin kurtardığı kişilerin görüntüleri. Orada az önce gördük görüntülerde. İlk gelen görüntüde zaten tekne alabora olduktan sonra yukarıda insanların oturduğunu görmüştük. Bazıları denizdeydi. Can yeleklerini giydirmişler ve bu ilk gelen görüntülerde yolcuların cep telefonuyla çektiği görüntüler bunlar. Gemilerin tahliye için geldiği ve yolcuların tekneye geldiği sonrasında hatta bir panikle telefonu olanların da yakınlarına haber verdiği görülüyor. Genç yaşlı, çoluk çocuk, bir yandan havada helikopterler var. Helikopterlerle tahliye anları da paylaşıldı. Ve hemen yaklaşık da, bu arada şunu söyleyeyim, gemi muhtemelen 4 mil açıkta. Yaşanıyor bu kaza. Bu deniz otobüsünün hızına göre yaklaşık 20-25 dakika sonra bu kazayı yaptığı tahmin ediliyor. Yani bu geminin su almaya başladığı ve alaboranın yaşandığı. Yani kıyıdan yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta muhtemelen bu gemi ve sahil güvenlik ekipleri hemen oraya ulaşıyorlar. Helikopterler hemen gidiyorlar ve kurtarılanlar hemen hastaneye kaldırılıyor. Son gelen bilgi de Rıza, bakanlıklardan gelen resmi açıklamaları alabilir miyiz?
0: Evet, şu anda biraz önce Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yla da yine görüşme yapma şansımız oldu. Herhangi bir can kaybı yok ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Denizden 2-3 kilometre ileride, yani 4 uzaklıkta gerçekleşiyor bu kazada. Ama henüz daha resmi bir açıklama yok. Yani tam olarak batma nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yok. Gelen tek resmi açıklama can kaybının olmaması ve şu anda bir can kaybının yaşanacağını da düşünüyoruz. Çünkü çok ciddi önlemler alınmış. Gemide de çıkış yapmadan önce bu gemilerde özellikle yolcu gemilerinde yolcu sayısı kadar mutlaka orada can yelekleri var. Can yeleklerini giydirdiler bütün yolculara ve bir kısmı biraz önce ifade ettiğim gibi suya atladı. Ve bizler burada takip ediyoruz olayları. İnşallah bir can kaybı olmaz. Resmi açıklamadan geldikçe de sizinle mutlaka paylaşımlar yapacağız. Yayınlarımızda bahsedeceğiz bunlardan.
2: Evet, tabii yani bu inşallah can kaybı yaşanmaz. Ama teknenin alabora olduğu sırada nasıl bir durum vardı? İçeride sıkışıp kalanlar var mı? Tabii bu önemli, bu uzmanların söylediği şey. Çünkü alabora olması durumunda, bir ters dönme durumunda gemide sıkışıp kalanlar, gemi boşluğunda sıkışıp kalanlar olabiliyor denildi. O yüzden dalgıçlar da bu arada devrede. Biraz Girne Limanı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi paylaşabilir misiniz? Daha açık göz kurtarma ekiplerinin, özellikle karada sağlık ekiplerinin beklediğini biliyoruz. Nasıl bir önlem alındı orada?
0: Öncelikle çok hummalı bir çalışma gerçekleşiyor. Haber alır almaz Sağlık Bakanlığı buraya 20'nin üzerinde ambulans gönderdi. ambulansların yanı sıra

0: helikopterler hem Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterler havalandı ve şu anda geminin olduğu yerde can kurtarma çalışmaları devam ediyor. Artık yavaş yavaş kıyıya gelmeye başladı insanlarımız. Yani gelenleri ambulansla hastanelere sevkleri başladı. Şu an için ummalı bir çalışmadan bahsedebilirim sizlere. Şu anda görüyorum çok ciddi bir çalışma söz konusu. İnşallah böyle devam edecek ve bütün yolcuları sağ salim denizden dışarıya çıkaracağız.
1: Evet, çok teşekkürler. Rıza Açık Göz, tekrar sen lütfen bilgilerine bak. Kıbrıs basınında özellikle resmi açıklamalarda neler söyleniyor. Ondan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneceğim ama bu gelen görüntüler üzerinden arama kurtarma uzmanı Sayın Murat Uzan şu an konuğumuz. Biraz bu kurtarma çalışmalarını sormak istiyorum. Sayın Murat Uzan, hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Çok büyük geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Az önce de söyledim, yani gelen ilk görüntü ve bilgilerde tabi alabor olduğu ve ne olduğunu bilmediğimiz için teknenin tamamen battığını gördük. Ama çok şükür sonra gelen görüntülerde pek çok kişinin tahliye edildiğini görüyoruz. Tabi bir resmi açıklama yok. Gemide mürettebat dahil 267 kişi var. Umarız kimseye bir şey olmaz. Ama ilk gelen görüntülerde yine tekrar edeyim, az önce söyledim ama gemi su almaya başladıktan sonra mürettebatın çok hızlı davrandığı görülüyor. Hemen sanıyorum değil mi Murat Bey, bu kurtarma faaliyetleri için can yelekleri giydirilmiş ve tahliye edilmiş. Biraz görüntüler üzerinden anlatabilir misiniz bize bu kurtarma çalışmalarını?
2: Öncelikle tabii bir eğitimli kişiler olması buradaki etkin ve özel bir çalışmayı gösteriyor. Bu insanlar acil durumda bütün oradaki yolculara canın yeleklerini giydirmeleri inşallah can kaybını engelleyeceğini umuyoruz. Tabii bu tür durumlarda gemilerin tabii ki hasar alabilir, gemiler batma durumuna gelebilir. Bunlar maddenin yapısında olan bir şey. Tahminen kış tarafından bir su alma ihtimalini üzerine bizim ekiplerimizle bu konuda konuşuyorlar. Su almadan sonra yolcuların can yeleğini giymesi en önemli birinci nokta zaten. Bu konuda olmazsa olmaz. Sizler de birçok kişi de bir tekneyle bir yere geçeceği zaman, bir yere gezmeye geçse bile işte can yeleklerinin kaçtan olduğu, tarihlerinin ne olduğu, renginin solup solmadığı, kemerlerinin üzerinde olduğu, hani bağlantı kemerlerinin veya plastiklerinin kırılmamış olduğunu kontrol edilmesi de gerekiyor tabii. Bunu ben bir dipnot olarak tabii iletmek istiyorum. Buradaki gemi az uz bir kişi taşımıyor. 250'nin üzerinde can taşıyor. Tabii bu makine dairesi işte kaptanlar veya yardımcı elemanlarla, aşçılarıyla veya diğer temizlik elemanlarıyla çok daha büyük rakamlara ulaşıyor. Bu tür gezen köyler diyorum ben, bu gemilerde veya kasabalar, bu gemilerde kurtarma çalışmalarını, tabii tatbikatları yapılmadıysa insanlar afallıyorlar. Bu durumlarda da gördüğünüz gibi de burada da giyilmiş, yelekler giyilmiş, bizim sahil güvenliğinin, güvenliğimizin tabii çok eğitimli olduğunu biz zaten biliyoruz. Tabii çok da tebrik ediyoruz. SOS sinyalinden sonra bizim sahil güvenliklerimiz, Türkiye'dekiler de hemen oraya hareket ederek birçok kişinin kurtulmasına vesile oldular. Oradaki tekneler de tabii, balıkçı tekneleri veya diğer tekneler de bu konuyu görünce hemen yardıma geldiler. Bu da çok bizim için tabii gurur verici bir şey. İnsanımızın ne kadar fedakar olduğunu da gösteriyor bu noktada. Yani bir can yeleğinin ne manaya geldiğini burada biz görmüş oluyoruz. Yani bu insanlar denize atlasa dahi, rastgele atlasa dahi, can yelekleri üstündeyse kurtulma olasılığı çok çok çok yüksek bir durumda oluyor. Eğer gemi alabora olduktan sonra geminin içinde insanlarımız, canlılar yok ise.
1: Peki bir şey soracağım Murat Bey. Burada tabii kurtarma faaliyetlerinde şu söyleniyor. alabora olduğu için tekne, şimdi bilmiyoruz, resmi olarak da bilmiyoruz. Bakan az önce yayına bağlandı. Ben bakana sordum. Bakan da yolcular ilişkin henüz bilgim

0: yok demişti. Sonra görüntüler geldi. Bu alabora durumunda sıkışıp kalan ya da o sırada farklı bir durum yaşayan birilerinin olabileceği söyleniyor. Böyle bir durumda ne yapılabilir?
1: Şimdi dediğiniz gibi biz de böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz ama muhtemelen var. Tabii şöyle, gemi alabora olduğu zaman ne oluyor? Hava boşlukları meydana gelir. Geminin içlerindeki belli bölümlerde o kişiler, yani oralarda bulunan veya gemi alabora olduktan sonra hava boşluklarının içinde yaşama ihtimali çok yüksek olan insanlar var. Buralarda tabii bekleyecekler. Bizim çalışmalarımız, dalgıçlarımızın bundan sonraki süreçteki hareketi başlıyor. Buradaki eğitimli olan dalgıçlarımızın bu batığa dalmaları gerekiyor ki batığın tahmini dalış metresi çok önemli. Buradaki ekipman ve giyecekleri elbiseler çok çok önemli. Belli bir dereceden sonra vurgun yeme durumu var. Ve oradaki basınç söz konusu 3-4 kilometre açık demek, girme açıkları demek çok da düşük bir metre değil. Yani yüksek bir metre söz konusu. Burada bir teknolojik olarak kurtarma söz konusu. Büyük ihtimalle bizim sahil güvenlik ellerinde bulunan, belki Aselsan'ın, belki bizim savunma sanayinin yapmış olduğu birçok aletlerin olduğunu ben biliyorum. Bu aletlerle beraber batağa daldıklarını düşünüyorum. Dalışlar yapıldığını, yani insanlı veya insansız bir şekilde buradan bazı görüntüler alındığını düşünüyorum ben bu noktada. Geminin durumunu, aşağıda geminin durumunu belli edip buradaki geminin duruşuna göre, batığın tam oturup oturmadığına göre, yani yere, zemine, deniz zeminine oturup oturmadığı kontrol edilecek. Çünkü burada ikinci bir tehlike söz konusu olabilir. Gemi eğer bir tam oturmadıysa sağa sola yatma durumu, tehlikenin en büyüklerinden bir tanesi bu oluyor. Bizim çok deneyimli sualtı dalgıçlarımız, gerek sivil savunma gerekse SAP'lardan, sualtı komuta merkezimizden de çok değerli komutanlarımızın olduğunu da ben biliyorum. Sualtı dalış ekipleri. Bu noktada artık geminin duruşu ve içeride tahmini bulunan insan sayısına göre bu çalışmaya yön verilecek. Bu yön verilmesi oradaki mizansene göre, oradaki senaryoya göre yönlendirilmesi gerekecek. Yani şimdi tabii böyle bir öngörü yapabiliyorum size.
0: Tabii sadece şu an öngörü üzerine konuşabiliyoruz. Yani, doğru.
1: Tabii şimdi burada birkaç alınan eğitimlere göre ben size söyleyecek olursam tabii. Hı hı. Gemi hep böyle tatbikatlarda da ters konur. Siz bu gemiye belli bir noktalardan giriş yaparsınız. Dalış elbiseleriyle beraber. Tekrar söylüyorum, buradaki derinlik çok çok çok önemli. Buradaki derinlik bizim en önemli noktamız. Bu derinliğin işte yüksekliğine göre ekipmanların fazlalık olması, fazlalaştırılması ve oradaki alınacak olan kazazedelerimizin hani oradan çıkarıldıktan sonra vurgun meselesi ve basınca maruz kalan bazı sorunlar söz konusu. Bunlar değerlendirileceğini düşünüyorum. Şu anda ekiplerin olası bir yani buradaki kurtarma çalışmalarının süreceğini düşünerek aydınlatma konusunda da birçok çalışmanın şu anda başladığını, oraya kurtarma ana gemisinin geleceğini, dinç geminin geleceğini falan biliyoruz. Tabii ki bunlar oraya çok hızlı bir şekilde hareket edecek. Belki de etmiş durumda. Bu batığın üzerinde konuşlanarak buradan aşağı doğru inilip artık elde edilen görüntülere göre bu çalışmalar yapılacak. Kısa da tabii bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde bu Teknofest'te görmüştüm. Hı hı. Genç kardeşlerimiz burada dalışla ilgili bazı çalışmalar yapmıştı. Bazıları da bununla biraz dalga geçiyordu. Herhalde şu an o dalga geçenlerin kendinden utanacağını düşünüyorum. İşte o yapılan o liseli gençlerin, o kahramanların Teknofest'te yapmış olduğu bu çalışmalar işte bugün için olası bir tehlikede bakın ne kadar önemli. Belki de onların yaptığı çalışmalarla meydana gelen yıllardan beri bir ARGE çalışmasıyla belki bu dalış yapılacak, biliyor musunuz hanımefendi? Evet. Yani bunlara bunları yermek yerine alkışlamak gerekiyor. Şu anda bakın bir sürü can orada. Her birimiz de olabilirdik. İşte biliyoruz çeşitli işte feribotlarla veya benzeri araçlarla biz de bir yerlere gidiyoruz. İşte o geminin içinde belki de çok az nefesi kalmış, çok az oksijeni kalmış. Belki bir çocuk, belki bir anne, belki bir yaşlı şu anda bizlerin kurtarmasını bekliyor. İşte teknoloji burada öne çıkıyor. Bu konuda da bunu ben haddimi aşmayarak belki yani böyle bir hatırlatmayı yapmak istedim. Evet. Tabii çok üzgünüm. Biraz da duygusalım, lütfen affedin. Yani aklımız, kalbimiz orada. Yani ben tabii tek tesellim zaman zaman birçok kazalarda bir araya geldiğimiz Türk askeriyemizin gerçekten çok kuvvetli, çok güçlü, koca yürekli dalgıçlarımız ve bu konuda su altında çok büyük hizmetler veren yani tatbikatlarını belki yasak olduğu zaman göremeyeceğiniz tatbikatlarını görseniz umutlanacaksınız. Halkımız da bundan umutlanacak. Yani biz şimdi onların denizin altında inşallah yapacağı kahramanlığı bekleyeceğiz. Bunları izleyeceğiz, bunları göreceğiz.
0: Murat Bey, lütfen kalın bizimle, lütfen kalın. Birkaç yeni bilgi var, hem de rica edeyim arkadaşlarımdan şu Girne Limanı'na getirilenlerin görüntüsünü bir gösterelim ekrana. Çünkü bir getirelim ekrana, evet. Çünkü bu iyi bir görüntü. Arama kurtarma faaliyetleri devam etti ve orada dediğim gibi muhtemelen gemi su almaya başladıktan sonra hemen bir tahliye yapılmış, insanlar, yolcular kurtarılmış ve ekipler zaten yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta açıktalardı. Geminin tahmini bu arada. Resmi bir açıklama değil ama en azından uzmanlardan aldığımız bilgiyle 4 mil açıklıkta böyle bir deniz otobüsünün yaklaşık 20-25 dakika açıkta olduğunu tahmin ediyorlar ve sahil güvenlik ekipleri hemen gidiyorlar. Küçük tekneler yardım ediyor bu arada ilk gelen görüntülerde. Helikopterler yine aynı şekilde ve çok şükür sağ salim kurtarılanlar getiriliyorlar. Bakın sadece sahil güvenlik değil, hakikaten orada çevredeki bütün gemilerde yardım etmişler ve insanların çok şükür sağ salim Girne Limanı'na çıkarıldıklarını. Bu arada Girne Limanı'nda da olayın ilk anından itibaren hem ambulansların hazır beklediğini hem sağlık ekiplerinin hazır beklediğini görüyoruz. Bu arada bu da yeni bir görüntü. Helikopterle kurtarılanlar. Bakın hemen iniyorlar ve helikopterlerden, gemilerden indikten sonra hemen ambulanslarla hastaneye sevk ediliyorlar. Şimdi iki yeni açıklama var. Önce müsaadelerinizle hemen onu da paylaşayım. Önce Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması var. Türkiye kanadından gelen ilk açıklama. Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su olarak batmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum açıklaması var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklaması, Türkiye kanadından gelen ilk açıklama. Bu arada bir bilgi daha, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla hemen insan kaynağımız harekete geçirilmiş. Limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri tüm hazırlıklarını tamamlamıştır diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da en hızlı ve etkin şekilde müdahale yapıldı. Karada da, hastanelerde de ekiplerimiz hazırlıklarına devam ediyor. Zaten gelen görüntülerde de işte bakın helikopterler iniyor Girne Limanı'na. Yolcu gemileri yaklaşıyor. Sonrasında hemen ambulanslarla birlikte hastaneye sevk ediliyorlar. Halil İbrahim Uğur telefon attığımızda. Halil İbrahim Uğur, nedir son bilgiler?
2: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette üzücü bir olay maalesef ve şu anda tabii ki sizin az önce ifade ettiğiniz gibi özellikle geminin alabora olduğu bölgede hem havadan hem de deniz altında önemli faaliyetler yürütülüyor. Özellikle de tabii ki şu anda o gemide

0: başladı ve ardından da bu üzücü hadise yaşanmaya başladı. Tabii ki bir tarafta kurtarılan insanlar var, Girne limanına götürülüyor. Bir taraftan da tabii ki yine Mersin sahilinde de Mersin açıklarında da yine hareketli dakikaların yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü bir taraftan da tabii ki orada alabora, geminin alabora olmasıyla birlikte suya düşen kişilerin kurtarılmasına ilişkin yine Türkiye tarafından da Mersin tarafından da çok sayıda ekibin o noktaya doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bizler de şu anda aslında Taşgücü Limanı'na ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki hareketliliği ekranlara getirmek üzere ve maalesef şu anda herhangi bir can kaybına ilişkin tabii ki bir açıklama yapılmadı. Umarım yapılmaz da bu temenniyle aslında o noktaya doğru ulaşmaya çalışıyoruz ki tüm Türkiye'nin de şu anda tek duasıdır umuyorum. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ihtimali tabii ki gelen görüntüler var. Yayında da paylaşıldığı üzere geminin su almasıyla birlikte gemi kaptanı hemen önlem almaya başladı. Özellikle de can yeleklerini oradaki yolculara giydirmesine ilişkin de yine görüntüler gelmeye devam ediyor. Elbette bunlar da en önemli detaylar.
1: Halil çok teşekkürler. Halil İbrahimur çok teşekkürler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı tekrar telefon attığımızda. Sayın Bakan hoş geldiniz. Merhabalar. Tekrar geçmiş olsun. Şu anki bilgileri almak isterim. İlk konuştuğumuzda yolculara dair bir bilgimiz yok henüz şu an. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor demiştiniz. Şu an bilgileri almak isterim. Buyurun.
2: Yani gemide toplam 259 yolcu, 8 tane mürettebat vardı. Bu yolculardan 4 tanesi Alman, 3 tanesi İran uyruklu olduğunu öğrendik. Yabancı uyruklar da var yani. Hı hı. Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü hala daha... gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Hı hı. Buradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular.
1: Şu an kurtarma faaliyetlerine ilişkin
2: kayıplarımızın olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil.
1: Evet, kayıplarımız var ama maalesef sayısını bilmiyoruz diyorsunuz. Kurtarma faaliyetlerine ilişkin şu an nasıl bir çalışma yapıyorsunuz Sayın Bakan?
2: Sahil Güvenlik ve Emniyet Şirketimiz büyük ölçüde şeyleri tamamladı. Geminin içinde ters döndüğü için kalan yolcuların olabileceğini düşünüyoruz. Oraya da dalgıçlar gönderildi. Hı hı. Şu anda da tekrar gidiyorlar. Gelen tekneler yolcular getirip bırakıp tekrar dönüyorlar.
1: Sayın Bakan, olayın nasıl olduğuna ilişkin son bilgi nedir acaba sizdeki? Yani bir arıza mı vardı, bir sıkıntı mı vardı? Buna dair bir tabii resmi açıklama yapılacak, bir çalışma yapılacak ama en azından sizin ilk bildiğiniz buyurun. Duyabiliyor
2: yani
1: musunuz?
2: Kaptanın verdiği bilgi sol ön taraftan aniden su almaya başlamış gemi. Sebebini dediğim gibi araştırma neticesinde öğreneceğiz.
1: Şu an için arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin mesela dalgıçlar çalışıyor mu? Özellikle denizin içinde aramalar devam ediyor mu? Buna dair bir bilginiz var mı?
2: Aynen söyledim, devam ediyor. Dalgıçlar da orada, takviye dalgıçlar da istedik. Ters döndü gemi. Geminin içine girecek olan sanayi tipi dalgıçlara ihtiyacım var. Onlar da intikal ettiler. İlerleyen saatlerde tekrar geçiyor.
1: Peki tahliye tam olarak en azından şöyle sorayım. Gemiden çıkabilenlerin tahliyesi tahmini ne zaman tamamlanabilir? Buna dair bir çalışma, bir bilgi var mı?
2: 1,5 saate kadar tamamlanabilir diye düşünüyoruz.
1: Ne kadar dediniz bakan?
2: 1 saate kadar tamamlanır diye düşünüyoruz.
1: 1 saate kadar tamamen tahliye çalışmaları bitmiş olur
2: diyorsunuz. Hava şartlarına bağlı olarak.
1: Peki, hava şartlarına ilişkin bir bilgi var mı? Rüzgara ilişkin. Peki, Sayın Erhan Arıklı önemli bilgiler paylaştı. Kısaca hemen söyleyeyim. Ulaştırma Bakanı Kayıplarımız var, sayısını bilmiyoruz dedi. En önemlisi buydu.

0: evet çok fazla kurtarılan var, tahliye edilenler var ama kayıplar var. Az önce uzmanlar da söylemişti, bu gibi alabora durumlarında gemi ters döndüğünde gemide sıkışanlar olur ve bunları dalgıçların kurtarması gerekir demişti. Sayın Bakan da dalgıçların şu an bölgede arama yaptığını söyledi. Geminin sebebi bilinmiyor kazanın ama neden olduğu bilinmiyor. Ön taraftan aniden su almaya başladı ve geri dönemediği bilgisi var. Ve bu arada bir bilgi var. Sahra Hastanesi'nin kurulduğu bilgisi var. Onu da söyleyelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Hemen onu da taşıyalım ekrana. Az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını söylemiştik. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla açıklamasını yaptı. Az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı da buradan takviye ekiplerin gittiğini söylemişti. Bu arada az önce de söyledim, tekrar edeyim, bir Sahra Hastanesi'nin kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Hızlıca hemen bir Sahra Hastanesi kurulacak ve bölgede hemen zaten hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Şu an için bir Sahra Hastanesi'nde kurulması gündemde. Bu arada Murat Uzun bizlerle, değil mi? Arama kurtarma uzmanı Murat Uzun'a birazdan gideceğiz. Bu bilgilerle tekrar arama kurtarma faaliyetlerinin ayrıntılarını soracağım. Şimdi arkadaşlarım ekrana tekrar yansıttı. Ben de tekrar edeyim. Bölgede hemen bir Sahra Hastanesi kuruldu. Ve bir an önce tahliye olanların da tabii hızlıca tedavi edilmesi için. Rıza Açıkgöz bölgeye gitmeye çalışıyor. Hemen Rıza, yeni bilgilerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir açıklama var mı? Sözü sana bırakayım.
1: Evet, biraz önce de sizlerin ifade ettiği gibi Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti Sağlık Bakanı ve hastaneye ulaşan yolcuların durumu ile ilgili yoğun bir çalışma başlatıldı. Onların sağlık durumu ile ilgili çalışmalar var. Biraz önce Erandırıklı Ulaştırma Bakanı, Bayındırıklı Ulaştırma Bakanı A Haber'de açıkladı. Kayıplarımız var dedi ama henüz daha resmi bir açıklama yok. Maalesef bir önceki yayında kayıplar yoktu ama geminin içerisinde sıkışıp kalan, batma esnasında da boğulan maalesef yolcularımız var. Ama sayısını henüz daha resmi bir kanaldan resmi olarak herhangi bir açıklama gelmediğinden dolayı paylaşamıyoruz. Net bir sayı yok ama Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi maalesef kayıplarımız var. Dalgıçlar var. Dalgıçlar geldi ve ilave dalgıçlar istendi. O dalgıçlar da yavaş yavaş bölgeye intikal ediyor. Bizler haber alıyoruz sürekli. Çünkü inanılmaz bir trafik var. Girne hiç bu kadar trafik olmamıştı diyebilirim. Herkes yakınları da, yolcuların yakınları da limana ulaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla inanılmaz bir trafik içerisindeyiz. Bizler bilgi aldıkça yine sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sıcak bilgilerden maalesef üzücü bilgiler kayıplarımızın olduğu yönündeydi ve tahliye hümalı bir şekilde devam ediyor. Denizin içerisinde neredeyse çok az insan kaldı, onu da ifade edeyim. Onlar kayıya çıkarılıyor. Kıyıya çıkarılan yolcular ambulanslarla hastanelere taşınıyor. Önce Girne'ye, daha ağır hastalar Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne taşınmaya başlandı. Bunun da bilgisini verelim ama çok sayıda ambulans sürekli yollarda. Gemi sayısı, yolcu sayısı, gemideki yolcu sayısı 259 ve yabancı yolcuların da olduğunun bilgisi ulaştı bizlere. Maalesef kayıplar da var, biraz önce ifade ettiğim gibi sayı netlendikçe sizlerle paylaşacağız. Bizler limana ulaşmaya çalışıyoruz. İfade ettiğim gibi çok aşırı bir trafik var. Biraz sonra limana ulaşacağız ve canlı canlı görüntüleri de yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diyelim, aktaracağımız notlar şimdilik bunlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bir kez daha olanı biteni anlatmak isterim. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için yeni de bilgiler var. Onları da söylemek isterim. Bu arada gelen görüntü de

yeni yine donanmaya bağlı gemilerin orada olduğunu ve hemen tabii bölgede kurtarma faaliyetlerinin tamamlanması için daha büyük gemilerin, donanmaya ait gemilerin de devreye girdiğini görüyoruz. Bu arada Türkiye'den de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Şimdi saat 12 sularında açılıyor bu gemi ve yaklaşık muhtemelen yarım saat içinde bir sıkıntı yaşanıyor. Geminin ön tarafından kaptan su almaya başladığını fark ediyor. Sebebi belli değil. Sol ön kısımdan gemi su almaya başlıyor. Kaptan bunu hemen fark ettikten sonra geri dönmek istiyor ama geri dönemiyor. Ve geri dönemeyince de şimdi gelen ilk görüntülerde kimsenin kurtarılıp kurtarılmadığını bilmiyorduk. Ama ilk gelen görüntüde geminin tamamen ters döndüğü ve yolcuların birçoğunun orada tutunmaya çalıştığı, üstünde kalmaya çalıştığı görüldü. Gemiden kurtarılanlar var. Kurtarılanların sayısına dair Kuzey Kıbrıs'tan gelen resmi bir açıklama yok. Yani kurtarılanların sayısını resmi olarak bilebilmemiz şu an mümkün değil diyor bakan. Az önce A Haber yayınında açıkladı Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ve dedi ki kayıplarımız var. Ama kaybımızın da şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Uzmanlar diyor ki belli ki bir tahliye çalışması yapılabilmiş. Yolculara yelekler giydirilebilmiş, çıkarılabilmiş. Bu arada yolcular yelekleri giyip çıktıktan hemen sonra yaklaşık bu gemi Girne Limanı'ndan açıldıktan 20 dakika sonra, yani karaya 20 dakika bir mesafede bu olay yaşanıyor. Çevredeki küçük gemilerin, teknelerin, botların da hemen yardıma gittiği görülüyor. Yani sahil güvenlik ekipleri geliyor evet ama bakın ekranın sağındaki görüntüde sadece sahil güvenlik değil çevredeki bütün teknelerde irili ufaklı bütün gemiler yardım etmişler ve kurtarılabilenler hemen kurtarılmışlar. 20 dakika bir süre olduğu için tabii hemen ulaşmak da çok kolay. Hemen sahil güvenlik ekipleri geliyor. Aynı şekilde hemen havada helikopterlerin geldiğini görüyoruz. Helikopterlerle tahliyeler var. Bazı yolcular gemilerden helikopterle tahliye edilip diğerleri tekrar gemilere alınıyor ve ekranın solundaki görüntü de Girne Limanı'na yolcuların geldiği gemi ama geminin burada tabii kayıplar var denmesinin sebebi geminin burada alabora olması. Yani rüzgarın etkisiyle gemi su almaya başladıktan sonra alabora oluyor ve uzmanlar diyorlar ki bu durumda gemi alabora olduğunda mutlaka içeride sıkışıp kalanlar olur ve dalgıçlar bunların kurtarılma yerlerini bilirler. O kişilerin buradan çıkarılması gerekiyor. Şu an yapılan faaliyetlerde az önce ulaştırmak Bakanı A Haber yayınında açıkladı. Kıbrıs Ulaştırma Bakanı dedi ki dalgıçlar şu an bölgedeler, çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca takviye dalgıç ekipleri de geldi ve şu an denizin altında da kurtarma faaliyetleri var. O yüzden açıkçası 260 yolcu neredeyse 259 yolcu 8 mürettebat bildiğimiz rakam. Kaç kişi gemiye bindi tabii bunu da bilmiyoruz. Bu geminin genelde bilet satış fiyatları ve geminin kapasitesiyle ilgili yapılan ilk resmi açıklamadır. Kaç kişi gemiye bindi, kaç mürettebat var ve yolcuların ne kadarı kurtarılabildi? Evet, görünen o ki büyük kısmı kurtarılmış ama ne kadarı kurtarılamadı buna dair de maalesef bir açıklama yapamadığımız için şu an bir tahmin yürütemiyoruz. Evet, çok fazla kurtarılan olduğunu biliyoruz ama sonuçta kalabalık bir gemi yaklaşık 260 yolcu var ve ne kadarı kurtarılabildi ne kadarı kurtarılamadı içeride buna dair henüz bir resmi açıklama yok. Buna dair bir bilgi paylaşamıyoruz ama Ulaştırma Bakanı'nın söylediği evet kayıplarımız var ama sayısını bilmiyoruz. Bu açıklama önemliydi. Gelen görüntülerde hem havadan hem karadan kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği, can yeleklerini giyip gemiden atlayanların, çıkabilenlerin, tahliye edilebilenlerin olduğunun kurtarıldığı ama dediğim gibi mesela bu ilk gelen sağdaki görüntü ilk gelen görüntüydü. Yani ilk kez biz bir yolcu kamerasından yolcuların kurtarılabildiğini gördük. Bakın denizde de yüzenler var. Yani denize can yeleğiyle denize atlayanlar var. Gemilerin üzerine çıkanlar var. Bu görüntüde dediğim gibi bu gelen görüntü ilk görüntüydü. Bu gelen görüntüyle biz insanların tahliye edilebildiğini en azından bir kısmının kurtarılabildiğini. Evet bu görüntü mesela. Şimdi bu görüntü ilk geldiğinde tabii teknenin tamamen alabora olduğu üzerinde

0: bazı insanlar olduğu görülüyor. Ve içerideki yolcu sayısıyla kıyaslandığında bu rakam çok daha az bakıldığında. Tabii sadece can yeleği üzerine giymiş yolcular mı, yoksa çevredekiler mi, yoksa arama kurtarma faaliyetleri mi, bunun üzerinden tek başına bu görüntüden yorumlamak da çok sağlıklı olmadığı için aslında ikinci gelen görüntü bize durumu daha net bir şekilde gösterdi. Demek ki insanlar bu su alma girişiminden, kazasından sonra hemen yönlendirilmiş mürettebat tarafından ve etraftaki gemilerin yardım için gemiye yanaştığını, küçük teknelerin geldiğini, insanların o gemilere bindiğini, sonrasında sahil güvenlik ekiplerinin de gelip pek çok kişiyi sahil güvenlik gemilerine, botlarına bindirdiğini görüyoruz. Çok büyük bir tabii kurtarma faaliyeti yapılmış ama dediğim gibi bir bu kadar daha insan var mı içeride, yok mu, ya da ne kadar insan var, buna dair bir resmi açıklama yok. Çünkü çok kalabalık bir gemi, yaklaşık 260 yolcu var, 8 mürettebat var. Ne kadarı bu gemiye bindi, ne kadarı kurtarılabildi, büyük bir kısmının kurtarıldığını görüyoruz ama maalesef bir tahmini rakam paylaşamıyoruz. Az önce Ulaştırma Bakanı'na da sordum, o da bir bilgi verebilmemiz şu an mümkün değil kaç kişinin kurtarıldığına dair, ama içeride kalan kayıplar var dedi ve muhtemelen geminin alabor olması durumunda sıkışıp kalanlar olabileceğini o da söyledi. Dalgıçlar şu an faaliyette, şu an dalgıçlar, bunlar ancak dalgıçların kurtarmasıyla mümkün olabilecek durumlar. O yüzden takviye dalgıç ekipleri sevk edildi bölgede. Şu an için dalgıçların da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor denildi. İlk andan itibaren hemen helikopterler de devreye girdi. Hem sahil güvenlik ekiplerinin botları, hem çevredeki yardım botları, hem tekneler, çıkabilen herkes içeriden, denizden çıkabilenler hemen teknelerle ve helikopterlerle Girne Limanı'na getirildi. Şu an Mersin'e ulaşmaya çalışıyor sanıyorum Halil İbrahim Uğur da, öyle değil mi? Olay yerine gitmeye çalışıyor. Yine Girne'den de bilgileri alıyoruz. Halil İbrahim Uğur telefon attığımızda, nedir Halil İbrahim Uğur elinizdeki bilgiler?
1: Evet Merve, bizler şu anda taşıyor limanına ulaşmaya çalışıyoruz, ancak günlerden pazar olmasından dolayı sahil yolunun sahil yolunda trafik olduğunu söyleyebiliriz. Sizler de ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Tabii ki taşıyıcı limanında da hareketlilik var, ancak tabii ki Girne'deki kalabalık kadar değil hareketlilik. Çünkü şu anda tahliyeler Girne tarafına yapılıyor. Çünkü öğlen 12.30'da sefere çıkan Girne Limanı'ndan taşıcına doğru sefere çıkan deniz otobüsü maalesef yola çıktıktan sonra harekete geçtikten kısa bir süre sonra alabora olmuştu. Gemi su almaya başlamıştı.
0: Halil İbrahim, bir müsaade eder misin lütfen? Bir sıcak bilgi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'ndan açıklama var. 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler var dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı. Hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı. Ancak söylediğim gibi az önce maalesef kaç kişi hayatını kaybetti bilmiyoruz. Kalabalık bir gemi, 267 kişiyi taşıyordu. Evet, gelen görüntülerde çok sayıda kurtarılan var. Kurtarma faaliyetleri için çalışmalar devam ediyor. Halil İbrahim Uğur'a gideceğim ama Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul yayın konuğumuz. Sayın Başkan, çok geçmiş olsun.
2: Sağ olun, sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Sizdeki bilgiler nedir şu an? Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin nasıl bir çalışmanız var?
2: Şu an denizde hemen hemen büyük çoğunluk vatandaşa ulaşıldı. Kıyıya getirdi. Şu anda da yanımda 6 kişi daha geldi. Görüyorum ben tekne içerisinde. Toplam sayının 200'lere yanaştığını tahmin ediyoruz. Tam sayıda göremiyoruz. Çünkü bir tekrar eşitlik de var burada. Yaralılar geliyor. Daha sağlıklı olanlar ve eksi olanlar da var. Bunun haricinde denizde bir miktar insanımızın olduğu bilgisi var. Tabii bunu söylemek şu anda çok doğru değil. Spekülasyon yapmaya da gerek yok ama henüz ulaşılamamış vatandaşlarımız da var denizde. Söyleyeceğimiz bu kadar. Yaklaşık 270 kişiye yakın yolcudan uğratabalardı. Tam bilinmese de 60-70 kişi kadar insanımıza henüz ulaşamadığımız bilgisi var şu an sahilde. Bunların kaybolduğunu söylemiyorum. Yani bunlara henüz kıyıya getirilmedi. Umudumuz hepsinin sağ salim gelmesi ama ciddi bir

0: trajede kaç yaşındayız?
1: Sizin şimdi bölgedeki kurtarma faaliyetlerine ilişkin, olaya ilişkin bilgilerinizi
0: havadan,
1: sormak isterim.
0: Her türlü kurtarma çalışması yapıyor. Yine taşıcı yapan, seferini yapan Black Express gibi hafif dalgalı deniz çıkıyor. Çıktıktan hemen sonra SOS veriyor. Yaklaşık 3 deniz mili, yani 5 kilometre açıkta. Limanın hemen 5 kilometre açıkta. Hemen buradan kıyıdan tur tekneleri, yolcu tekneleri, sahil güvenlik, ardından kara kuvvetlerine ait helikopter müdahale ediyor. Çok sayıda insanımızı kıyıya getiriyor. Şu anda getirmeye devam ediyor. Ama deniz dalgalı tabii ki. Kaza yerinden kıyıya ulaşmak yaklaşık 20-30 dakika alıyor. Gitmek o kadar, dönmek de o kadar. Tabii bu ilk başta bir miktar kayba sebep oldu diye düşünüyoruz. Dediğim gibi çok detaylı bilgi yok elimizde. Bilgi kirliği de yaratmaları adına çok da bilgi vermeyi doğru bulmuyoruz. Evet. Ama ciddi bir kayıpla karşı karşıyayız. Büyük bir trajedi. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız hep birlikte.
1: İnşallah. Murat Bey, bir Sahra Hastanesi'nin kurulacağı haberi, bilgisi geldi. Buna dair sizin bir bilginiz
0: için,
1: var mı?
0: Şu an için Girne Hastanesi'nin kaldırıldı. Çok fazla yani şok içinde olanlar var. Denizde kaldığı için hafif hipotermi geçirenler var ama çok böyle yaralıların sayısı çok çok fazla değil. Yani açılmayacak bir şey değil. Burada bizim hastanemize Girne Hastanesi, Adnan Merkez Defbaşa Devlet Hastanesi'ne bu işler çözülür. O Sahra Hastanesi'nde bir şey yok ama tabii ki ilk önce bu insanlarımızın hastaneye götürüp bir hem fiziksel hem psikolojik olarak bir kontrol altına alınması lazım. Kayıtların tutulması lazım. Eksik sayının tam olarak belirlenmesi lazım. Onun için de kriz masası biraz önce oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı, Polis Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı olduğu gibi muhacirlik. Yani yapılması gerekenler yapılıyor. Bu saatten sonra temennimiz kayıp sayısının en az olacak şekilde sonuçlanması ufacanın.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Murat Şenkul. Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul A Haber yayınına katıldı. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan'ın söylediği önemli. Dediğim gibi biraz daha temkinli konuşmak gerekiyor. Yaklaşık, ya tabii resmi bir rakam veremiyorum dedi ama yaklaşık 200 kişiye yakın kişinin kurtarıldığı ve bu insanların da durumunun iyi olduğu birçoğunun, yani tahliye edilebilenlerin birçoğunun ağır durumda olmadığını görüyoruz, biliyoruz. Ama dedi, neredeyse 60-70 kişiye ulaşamıyoruz, haber alamıyoruz. Dileğimiz bu 60-70 kişiye sağ salim ulaşabilmek. Dediğim gibi biraz daha sakin ve temkinli olmak gerekiyor bu konuşmaları ve açıklamaları yaparken. Şimdi Halil İbrahim Uğur'a gidelim. Halil İbrahim Uğur, nedir oradaki son durum?
2: Merve Taşıcı limanında da yine hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz ama elbette ki hareketliliğin büyük kısmı şu anda Girne limanında. Çünkü tahliye edilen insanlar var. Orada yine tedavi olması için yine hastaneye kaldırılan kişilerin olduğunu biliyoruz. Ancak gemide çocukların da olduğunu biliyoruz. İşte bu çocuklarla ilgili de yine tabii ki can kaybı eğer olursa o noktada da aslında çocukların olabilme ihtimali daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Çünkü oradaki yine Girne'de yaşayan insanlarla da konuştuğumuzda özellikle oradaki kayıpların şu anda ailelerin, annelerin, babaların çıktığına ama çocuklarını aradıklarını söylüyorlar. Evet, elbette dualarımız, temennimiz onların da sağ salim bir şekilde oradan kurtarılması ve en kısa zamanda da sağlıklarına kavuşturulması. Elbette üzücü bir olaydan bahsediyoruz. Sabah aslında bu bölgede tatil amaçlı Girne'ye, Kıbrıs'a giren insanlar oluyor. Daha çok bu gemilerde tatile giren insanlar bulunuyor ama işte tatile giren insanların maalesef bugünkü bu planları hüsranla sonuçlandı diyebiliriz. Ama şu anda o noktada hareketlilik hem havadan hem de denizden hem de deniz altından da devam ediyor. Elbette yine Mersin tarafından da o insanlara ulaşılması noktasında Türkiye'de tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Yine özellikle Mersin'den o bölgeye yine kendi özel tekneleriyle gitmek isteyenlerin olduğunu biliyoruz. Onların da yine oradaki insanların kurtarılması için onların da yardıma koştuklarını biliyoruz. Ve elbette bilanço şu anda önümüzde net durmuyor. Çünkü şu anda orada büyük bir kaosun yaşandığını söyleyebiliriz. Kurtarılanlar var, kurtarılmayı bekleyenler var ve elbette onlar için de bütün imkanlar hem Kıbrıs tarafından hem de Türkiye tarafından seferber edilmiş durumda. Maalesef 12.30'da harekete geçmişti yol.

0: gemisi ve ardından yaklaşık 20 dakika sonrasında gemi su almaya başlamıştı ve ardından da gemi alabora olmuştu. Tabii ki burada gemi kaptanının özellikle insanlara yelekleri giydirmesi, can kurtarma yeleklerini giydirmesi elbette çok önemli bir detay. Temennimiz tabii ki oradaki bilançonun hiç olmaması, ama şu ana kadar da bu noktada herhangi bir resmi açıklama var. Can kayıplarının olduğunu biliyoruz ama tabii ki rakam olarak can kaybının da en az olması temennisiyle bizler de şu anda Taşlıca limanına ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak pazar, hava açık, güneşli. O yüzden Doğu Anadolu bölgesinden tutun, Güney Doğu Anadolu bölgesinden çok sayıda insanlar bu bölgeye, denize geliyor. Yine tatil amaçlı. O yüzden onların oluşturmuş olduğu bir trafik var. O yüzden bizler de oraya ulaşabilmek için hızlı hareket etmeye çalışıyoruz ama henüz oradaki atmosferi görüntülerle destekleyerek anlatamıyoruz ama en kısa zamanda bunu da yapmaya çalışacağız Merve.
1: Çok teşekkürler. Evet, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında Mersin Taşucu Limanı'na doğru hareket eden gemi yaklaşık 4 mil uzakta bir anda su almaya başlıyor. Ve sol ön taraftan gemi su almaya başladıktan sonra kaptan geri dönmeye çalışıyor. Geri dönemeyince de tahliye işlemi gerçekleştiriliyor. Yolcular hemen can yeleklerini giyip çıkmaya çalışıyorlar. Ve yaklaşık 267 kişinin olduğu gemi, bunun 8 kişisi mürettebat, Kıbrıs açıklarında rüzgarın da etkisiyle su almaya başladıktan sonra kısa sürede alabora oluyor. Hemen bölgeye sahil güvenlik ekipleri, helikopterler sevk edildi. Kurtarılanlar var ancak hayatını kaybedenler de var. Hemen geminin alabora olmasının sonrasında tahliye edildiğini pek çok kişinin gördük. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen resmi açıklamalarda önce Ulaştırma Bakanı A Haber yayınında açıklamıştı. Kayıplarımız var ama rakam veremiyoruz, sayısını söyleyemiyoruz demişti. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı da hayatını kaybedenler var dedi. Az önce Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul yine A Haber yayınında açıkladı ilk kez. Ve dedi ki resmi bir tam rakam verememekle birlikte yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığını tahmin ediyoruz. Ama 60-70 kişiye daha ulaşmamız gerekiyor. Bu insanlara da sağ salim ulaşmayı istiyoruz dedi. Mehmet Miras telefon attığımızda A Haber muhabiri Mehmet Miras. Mehmet Miras, nedir son bilgiler?
2: Evet, sizin de dediğiniz gibi alabora olan yolcu deniz otobüsü gemisinde henüz şu ana kadar resmi bir rakam yok kayıplar olarak. Ama şu anda sahil güvenlik komutanlığına bağlı kurtarma ekipleri, çevre illerden deniz yoluyla gelen birçok ekipler de orada kurtarma arama çalışmaları yapıyor. Yaklaşık 200 kişinin olduğu tespit edilen deniz otobüsü yolcu gemisinde henüz bu geminin işte fırtınadan battığı söyleniyor. Ama dediğim gibi, üzerine basarak söylüyorum, gemi tam bir sağlıklı bir yolcu gemisi değil. Aynı zamanda da denizin yani fırtınalı olmasına rağmen o yolcularla beraber işte Girne'den Taşucu, Silifke Taşucu limanına hareket etmesi de birçok soruyu ortaya koyuyor. 200 kişinin içerisinde 70'e yakın yolcunun kayıp olduğu söyleniyor. Ama bu resmi bir rakam değil. İşte resmi vaka açıklamalar olmayınca henüz bir şey söyleyemiyoruz. Girne'nin 2 mil açığında öğle saatlerinde yolcu deniz otobüsü aşırı dalgadan alabora olarak ters döndü ve ters dönmesiyle bir anda yolcular panikleyerek kimisi denize atladı, kimisi işte yüzme bilmediği için geminin içinde kalmasıyla tabii kayıplar da ortaya çıkmış oldu. Ama şu anda büyük bir çalışma yapılıyor, havadan ve denizden kurtarma çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda kurtarılan yolcular da Girne Devlet Hastanesi'nde sağlık birimlerine sevk edildi. Tedavileri sürüyor ama arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, gelen görüntüler Tabii

0: daha net anlatıyor bize. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu arada yaklaşık tahmini tabii bunu Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul'un verdiği rakamlar üzerinden konuşabiliyoruz. Henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yok ama kurtarılan, tahliye edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir ağır durumlarının olmadığı, o yüzden de hastanelerde bir sorun olmadığı bilgisi paylaşıldı. Yani bir Sahra Hastanesi kurulması söylendi bölgede. Ancak Girne Belediye Başkanı dedi ki şu an için zaten kurtarılanlarda herhangi bir sorun, ağır bir sıkıntı yok ama biz tahliye amaç tedbir amaçlı herkesi tahliye ettikten sonra hastanelere götürüyoruz ve hastanelerde durumlarına bakıyoruz. Ancak dediğim gibi herhangi olumsuz bir durum olan kimse yok. Genelde baktıktan sonra tedbir amaçlı sonrasında taburcu ediyoruz dedi. Yaklaşık tahmin edilen, bilinen 170-180'den fazla kişinin kurtarıldığı, yani yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığı tahmin ediliyor şu an Kıbrıs yönetiminin de yaptığı çalışmalarda. Ancak resmi bir rakam açıklanmadı. Yine söylenen şu ki 60-70 kişiye ulaşılamadı. Daha doğrusu kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Az önce Girne Belediye Başkanı da A Haber'de 60-70 kişiye tahmini ulaşamıyoruz ama bu kişilerin de çok kısa sürede sağ salim ulaşılması için yoğun bir çalışma var dedi. Ekranın sol tarafında hemen faaliyete, kurtarılma faaliyetleri tamamlandıktan sonra tahliye sürecini görüyorsunuz. Girne Limanı'na geliyor yolcular ve sağ salim şekilde tahliye ediliyorlar. Bu arada helikopterler çok hızlı çalıştılar ve hemen tahliye noktasına gittiler. Pek çok kişiyi tahliye ettikten sonra gemilerden de yine aynı şekilde limana yanaştırdılar. Yolcu tekneleri tabii hemen sadece sahil güvenlik ekipleri değil, etraftaki yolcu gemilerine de yolcuların sığındığını gördük orada ve yolcular hemen evet, bu sağdaki gelen görüntü de ilk görüntüydü. İlk gelen cep telefonda orada yolculardan birinin kaydettiği görüntüde bakın denizde pek çok kişinin can yelekleriyle birlikte olduğu görülüyor ya da can havliyle pek çok deniz yeleğinin de aynı şekilde açıklarda olduğu görülüyor. Hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Hem bu görüntüleri hem de tabii Kıbrıs'tan, Kıbrıs basınından gelen hem Kıbrıslı bakanların açıklamaları, başbakanın açıklamaları hem de Kıbrıs basınında neler konuşuluyor, şu an durum ne? Sözü sizden alalım. Rıza Açıkgöz.
1: Gemiden sağ kurtulan bazı vatandaşlardan bilgiler gelmeye başladı. Onları aktaralım dilerseniz. Öncesinde tabii ben bu vatandaşların röportajlarını yayınlıyorum sizlerle. Birebir duymuş olduğum duyumları aktarıyorum. Önce geminin önünden bir su birikintisinden bahsediyor vatandaş. Hemen akabinde kaptana burada su aldığını söylüyor. Ve gemi sürekli denizin içerisinde dalgalarla boğuşurken sürekli denize vurup tekrardan havalanıyormuş. Yani birkaç metre geminin yükseldiğini ifade ediyor ve kalkıştan hemen sonra gerçekleşiyor bu hadiseler. Yani o dalgaların aslında ne kadar büyük olduğunun da göstergesi bu. Ve kaptan herhangi bir sorunun olmadığını aktarıyor. O sular artmaya başlayınca tekrardan çağrılıyor kaptan oraya. Yani burada ciddi bir sorun var, gelin görün diyor oradaki görgü tanıkları. Ve herhangi bir sorun yok, daha önce hiç yolculuk yapmadığınız için öyle dalgalı havalarda size öyle geliyor ifadesini yapıyor ki o sular çok yükselmeye başlayınca artık gemi iyice su alıyor ve batmaya başlıyor. Batmaya başlayınca camlar patlıyor ve gemiyi terk ediyoruz, gemiyi boşaltıyoruz açıklamaları o zaman yapılıyor. Bu bağlamda ve orada işte can pazarının yaşanmaya başladığı ve bazı vatandaşların can yeleğini giyerek denize atladığını aktarıyor ve maalesef şu anda son dakika bilgisini vereceğim sizlere. İlk belirlemelere göre 6 kişinin şu an için hayatını kaybettiğine dair bilgiler geldi. İlk belirlemelerde

0: kanallara dayanarak bilgileri aktarıyorum. 6 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgiler ulaşmaya başladı. Bizler artık çok yaklaştık. Biraz sonra görüntülerle birlikte ekran karşısında olacağız ama ilk belirlemelere göre aktarabileceğim 6 kişinin hayatını kaybettiği yönünde sayının artmasından endişe ediliyor. Ve resmi bir açıklama henüz daha yok. Tek resmi açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan gelmişti. Önümüzdeki saatler için hazırlığımızı bitirdik. Artık hazırız. Gemiden çıkan vatandaşlarımızın süratle tedavilerine başlanmıştır, açıklamaları yapıldı. Tabii çevreden görmüş olduklarımızı aktaracağım. Sürekli ambulanslar limandan hastanelere yolcu taşıyor. Gemide sıkışan insanların sıkışan insanları taşıyor diyelim. Aktaracağımız nokta şimdilik bunlar. Devam edeceğiz bilgi aktarımına.
1: Rıza, ne zaman ulaşabilirsin?
0: Çok yakınız ama inanılmaz bir trafik var. Polis de burayı tutmuş durumda. Evet, şurayı geçtikten sonra zannederim liman yoluna dönmüş olacağız.
1: Evet. Yani çok seviniriz çünkü orada hani bir an önce ulaşmayı istiyoruz. En azından yürüyerek gidebilirsen çok seviniriz. Evet. Orada ne olduğunu çok merak ediyoruz. Gidebildiğin yere kadar sağ salim. Çok teşekkürler.
0: Evet. Tamamdır, sağ olun.
1: Kolay gelsin. Rıza Çıkgöz birazdan Girne Limanı'ndan yayında olacak. O tekrar yayına hazırlanana kadar, bu arada ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanından bir açıklama var. Hemen onun bilgisini paylaşayım. 259 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu söylüyor resmi rakamlarda. Gemi dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti, ancak denizde birinci dalga vurdu. Kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın resmi açıklaması. Bu arada yeni bir bilgi, Türkiye'den 7 kurtarma gemisinin Girne'ye hareket ettiği bilgisi var. Onlar da muhtemelen çok kısa süre içinde Girne'de olacaklar. Az önce yine Ulaştırma Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arık da A Haber yayınında açıkladı. Takviye dalga çekiplerinin geldiğini söyledi. Resmi bir açıklama yok. Bu arada kaynaklarda tabii ki çıkan bazı can kayıpları olabilir. Az önce Rıza da söyledi ama yine de resmi bir kaynaktan gelmeden bu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı sürekli açıklama yapıyor. Bakanlar açıklama yapıyor. Direkt devlet kademesinden bu açıklama gelmeden henüz bir resmi rakam paylaşmıyoruz. Ama az önce Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul bizim yayınımızda açıkladı. A Haber yayınında dedi ki tam net bir rakam vermemekle birlikte tahminimiz yaklaşık 200 kişiye ulaştık. Yani bu feribotlarla, gemilerle, helikopterlerle tahliye edilen yaklaşık muhtemelen 200 kişi var. Ama yarım saat önce verdiği rakamdı. Neredeyse bir 60-70 kişiyi daha kurtarmamız gerekiyor. Ve bu kişileri de sağ salim karaya getirmemiz gerekiyor dedi. Bir rakam paylaşamıyoruz ama uzmanların söylediği şu: bir alabora durumunda gemilerde muhtemelen yolcuların bazılarının ters döndüğünde geminin bazı noktalarına sıkıştığı söyleniyor. Bu gibi durumlarda bu yaşanır diyor uzmanlar ve dalgıç ekipleri bu noktaları çok iyi bilirler. Yani yolcuların nerelerde sıkışabildiğini gemilerde ve kurtarma faaliyetlerini buna göre yaparlar diyorlar. Sonrasında zaten Ulaştırma Bakanı da yayına bağlanarak orada da söyledi, aslında muhtemelen geminin içinde birilerinin olduğu tahmin ediliyor ve orada da dalgıç ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gelen bilgiler tabii ki önemli. En azından gelen görüntülerden bir sürecin nasıl ilerlediğini, kazanın nasıl devam ettiğini görebiliyoruz. Bu arada ekrana yansıyor, İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya da bakıldığında Taşucu Limanı'nda seyir halinde bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Filojet isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi geldi diyor İçişleri Bakanlığı. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kıbrıs

Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsurla Ak Günler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından 500'er unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmada destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili birimler arasında koordinasyon devam ediyor deniliyor. Resmi İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada. Bu arada gelen görüntülerde ben de az önce söyledim. Sahil güvenlik ekipleri zaten oradalar. Helikopterler de yine aynı şekilde ama belli ki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na dair yani geminin ismini net olarak görünmediği ve bilmediğim için söylemek istemedim ama küçük sınıf fırkateynlerden muhtemelen yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerinde orada kurtarma faaliyetlerinde olduğunu gördük. Bildiğimiz bir bilgi resmi rakamlar tarafından da teyit edildi. 4 mil uzakta. Yani bu şu demek oluyor, az önce ben yayına bağlanan uzmanlara sordum ne kadar bir mesafe diye. Muhtemelen tabii resmi kaynaklar doğrulayacaktır ama denizcilerin kendi tecrübelerinden aktardığı bilgiler gemi Girne Limanı'ndan açıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra mesafede alabora oluyor. Bu da tabii... Yaralılar bize en azından şu açıdan doğruluyor. Hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Aynı zamanda yine çevrede de zaten büyük küçük botların, teknelerin, yolcu teknelerinin olduğunu gördük. Onlar da hemen yardıma gidiyorlar. Sahil güvenlik ekipleri hemen geliyor. Helikopterler çok kısa sürede bölgeye ulaşabiliyor. Çok sayıda kişinin kurtarıldığını biliyoruz, görüyoruz ama maalesef... hayatını kaybedenler var. Resmi bir rakam şu an için paylaşılmadığı için veremiyoruz. Sadece elimizde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un az önce A Haber yayınında yaptığı açıklama var. Tahminlerini söylüyorlar. Tahmini olarak resmi kayıt olmamakla birlikte 200 kişinin neredeyse kurtarıldığı kesin ama neredeyse şu an ulaşmamız gereken 60-70 kişi daha var dedi yaklaşık yarım saat önce A Haber yayınında Murat Şenkul. Çok büyük bir kısmının inşallah sağ salim karaya ulaşmasını bekliyoruz. Ama alabora olması teknenin maalesef işin kötü boyutunu bize anlatıyor. Çünkü bu gibi durumlarda yani teknenin alabora olması durumunda tahliyenin dışında gemide sıkışıp kalanların olabileceğini söylüyor yine denizciler ve bu gemilerde sıkışıp kalınan noktaların da dalgıçlar tarafından çok iyi bilindiğini ve dalgıçların arama kurtarma faaliyetlerini oralarda yoğunlaştırdığını söylüyorlar. Yine az önce Ulaştırma Bakanı'na yayında sordum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'na dedim ki ne zaman bitebilir bu arama kurtarma faaliyetleri? Arama kurtarma faaliyetlerinde Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı yaklaşık 1-1,5 saat içinde tamamlanmasını, bütün tahliyelerinde bitmesini bekliyoruz dedi. Gelen bilgilerde kazanın sebebinin neden olduğu bilinmese de sol ön taraftan geminin su almaya başladığı biliniyor ilk gelen bilgilerde. Sonrasında gemi su almaya başladıktan sonra kaptan geri dönmek istiyor. Muhtemelen yapamıyor ve hemen mürettebatın görüntülerde gördüğümüz, anladığımız, pek çok kişinin kurtarılmasından da anlayabildiğimiz hemen mürettebatın tahliye çalışmalarına başladığı ve can yelekleriyle birlikte insanların oradan çıkarıldığı, bazılarının küçük teknelere hemen çevredeki teknelerden belki de yardım istendi. Sahil güvenlik ekiplerine hemen haber verildi ama ilk gelen görüntülerde zaten çevredeki botların, teknelerin gemiye yardım ettiği görülüyor. İnsanların, yolcuların hemen oraya tahliye edildiğini, sahil güvenlik ekiplerinin hemen geldiği görülüyor. Sonrasında bazı teknelerden yine helikopterlerle tahliyeler yapıldığı görülüyor. Dediğim gibi bir resmi açıklama gelmediği için bir rakam paylaşamıyoruz. Ama çok sayıda kurtarılan var, kurtarılmayanlar da var. Henüz bildiğimiz resmi bir açıklama yok. Sadece yaklaşık 200 kişinin karaya çıkarılabildiği ama gemide 267 kişinin olduğu mürettebatla birlikte...
Ankara'ya bir gidelim. Ankara'da resmi açıklamalar da var. A Haber istihbarat

0: Şefi, Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Tanrıverdi yayında. Arzu, kolay gelsin. Nedir Ankara'daki açıklamalar ve son bilgiler?
1: Merve, teşekkürler. Evet, aslında sen de ifade ettin. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde 200'den fazla kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisinin limandan ayrıldığını ve kısa süre sonra alabora olduğunu biliyoruz. İşte bu kazanın ardından elbette Ankara'dan da çok sayıda açıklamanın gelmiş olduğunu ifade edelim. İlk olarak en sıcak gelişme İçişleri Bakanlığı'ndan oldu. Az önce yaptığı açıklamayı ve arama kurtarma çalışmaları üzerine bir basın açıklaması paylaştılar. 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Filojet isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır dedi İçişleri Bakanlığı. Yapmış olduğu o açıklamasında yine ihbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının da başlatılmış olduğunu belirtti. O açıklamasının devamında arama kurtarma faaliyetleri kapsamında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsurla Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiştir denildi. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafındansa 500'er unsur ve 2 sahil güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edilmiş olduğu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada ifade edildi. Ayrıca baktığımızda yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara da destek sağlamak üzere 6 deniz unsurunun görevlendirilmiş olduğunu ifade etmiş olalım. Yine arama kurtarma çalışmaları ile ilgili birimler arasında koordinasyonun titizlikle devam edileceği de ifade edilmiş oldu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada. Aslında elbette çok sayıda açıklama geldiğini söylemiştik. Özellikle bu noktada baktığımızda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi elbette geçtiğimiz dakikalar içerisinde ve özellikle Girne açıkları alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz dedi Ömer Çelik. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda dedi. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor açıklamasında yapmış olduğunu biliyoruz. Yine dualarımız onlarla ifadesini kullandı. Elbette Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması oldu Meclis Başkanı'nın. Bu noktada baktığımızda bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların özellikle başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı Numan Kurtulmuş'ta. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini iletiyorum mesajında aktarmış olduğunu ifade edelim. Bir diğer mesajsa elbette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Hepimizi derin üzen bir haber almış durumdayız dedi. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır açıklamasını yaptı Cevdet Yılmaz'da. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürmüş olduğunu söylemiş oldu ve özellikle şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların mürettebatın kurtarılmasıdır dedi Cevdet Yılmaz ve o mesajında yaşanan müessif hadiseyi yakın takip ediyor ve özellikle arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz ifadesinde söylemiş olduğunu bu noktadan bir kez daha belirterek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Merve.
0: Çok teşekkür ediyorum Arzu Fidanverdi. Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanverdi Ankara'dan gelen son açıklamaları paylaştı. Gelen son bilgilerde Türkiye'den takviye helikopterler gittiği bilgisi var. Sahil güvenlik ekiplerimiz sahada. Bu arada yine görebildiğim kadarıyla görüntülerde deniz kuvvetlerine bağlı gemiler de bölgede şu an için tahliye çalışmalarında görev alıyorlar. Ve bu gelen görüntü, şu an ekranda gördüğünüz görüntüde ilk gelen görüntüydü. Bir yolcunun cep telefonu kamerasından çekilmiş ve gemide ilk tahliye olabilen yolcular can yelekleriyle birlikte yine gemilerin üzerinde tutunmaya çalışabiliyorlardı ki şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Muhabirimiz Rıza Açıkgöz dakikalardır hemen Girne Limanı'na ulaşmaya çalışıyordu. Rıza, beni duyabiliyor musun? Rıza.
2: Evet, evet sizi duyabiliyorum. Sesim gelebiliyor.
0: Evet, çok rahat duyuyoruz. Artık yayın sende.

0: hareket etmiş ve Türkiye'ye yola çıkmış. 4 mil açıklarına ulaştığında gemi alabora almaya başlamış ve burada yaklaşık 4 ya da 5 vatandaşın vermiş olduğu ifadeden yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Önce gemi ön taraftan su almaya başlıyor ve yetkiliyi davet ediyorlar oraya. Yetkili geldikten sonra burada normal olduğunu karşılıyor. Ancak o sular yükselmeye başlayınca şu anda da ekranda gördüğünüz gibi bir ambulans daha çıkıyor. Dakikalardır ambulanslar su taşımaya devam ediyor. Bunu da dipnot olarak ilettikten sonra bu olayın normal olduğunu ifade ediyorlar. Yani o suyun alınmasının normal olduğunu söylüyorlar ama hiç de normal bir durum değil aslında. Çünkü hemen sonrasında bir anda camlar patlamaya başlıyor ve geminin önü iyice su aldıktan sonra gemi batmaya başlıyor. Yanıyor ve bu durumda hemen can yelekleri yolculara dağıtılıyor. Ve yolcular yan yeleğini aldıktan sonra denize atlayarak kurtulmaya çalışıyorlar. Evet, gelen ilk bilgilere göre gemide 259 yolcu bulunmakta. Bu yolcuların içerisinde Alman yolcular, İranlı yolcular da var. Yani yabancı turistler de geminin içerisinde. Ve denizden yaklaşık 4 mil açıklarında gerçekleşiyor bu. Kaptan ilk etapta geri dönmeye çalışıyor. Geri dönelim diyor ama geri dönemiyor. Geri dönemiyor. Sebebi de çok fazla dalgaların yükselmesi ve geminin iyice su alması. Bu bağlamda hemen kıyıyla irtibata geçiliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak hareketler başlıyor ve hummalı bir çalışma başlıyor orada. Helikopterler hemen olay yerine ulaşıyor. Gemilerle birlikte kıyıdan yaklaşan küçük gemiler de evet. Onlara yardım amaçlı oraya geliyor ve kurtarılan
1: Rıza bu... bir müsaade eder misin? Rıza, özür diliyorum, bir müsaadeni isteyeceğim. Resmi bir açıklama var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet. Başbakanı Ünal Üstel 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Resmi açıklama, alabora olan 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişi kurtarıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den gelen ilk resmi açıklamadır. 172 kişi kurtarıldı. 267 kişi vardı mürettebat dahil ve 6 kişi hayatını kaybetti. Rıza Açıkgöz az önce A Haber yayınında açıkladı. 6 kişi hayatını kaybetti dedi ama ben tekrar üzerine söylemiştim. Resmi kaynaklardan gelen açıklamayı bekliyoruz. Başbakan'dan, bakanlardan gelen açıklamayı demiştim. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel'den ilk açıklama geldi. 267 kişilik mürettebatta 172 kişi kurtarıldı. 2 kişinin hayatını 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Kalan bu yolcuları kurtarma çalışmaları, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Tekrar edeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel resmi açıklamayı yaptı. 267 kişilik mürettebat dahil yolcuyu taşıyan gemide 172 kişi kurtarıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Şu an görüntüler daha fazla bilgi için tekrar sözü Rıza Açıkgöz'e bırakayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Limanı'nda. Rıza.
0: Evet, biraz önce Başbakan Ünal Üstel'in de açıklamaları ve maalesef bu açıklamayı biz daha öncesinden de vermiştik. Resmi olmayan kurumlara dayatmıştık haberi ama 6 kişinin şu an için can kaybından biraz önce bahsetmiştik telefon bağlantımızda. Evet, vermiş olduğumuz haber de Sayın Başbakan'ın vermiş olduğu haberde bizim olayın nasıl içinde olduğumuzun da göstergesi oldu ve 172 kişinin de kurtarıldığı ve kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini de yine ifade edelim. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem havadan hem denizden kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve kurtarılma

0: Alan vatandaşlar, bulunduğum yerden, arkamda görmüş olduğunuz bu noktadan ambulansla çıkıyor ve buradan devlet hastanelerine taşınıyor. Ağır olan yolcular var. İçlerinde ağır olan yolcuları Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne taşıyor ambulanslar. Onun dışında sürekli telefonlar da geliyor. Bilgi almak isteyen vatandaşlar da var. Ancak canlı yayında bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Ve ilk belirlemelere göre Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasına da dayandırarak şunu ifade edebilirim ki ilk etapta 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 172 vatandaşın kurtarıldığı ve kurtarma çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşabilirim. Ve hastaneler şu anda kurtarılan vatandaşların ilk müdahaleleriyle devam etmekte. Ağır olan birkaç vatandaşımız var. Ağır vatandaşlarımız da yine hastanelerde tedavi altına alınmış durumda. Şimdilik aktaracağım notlar bunlar. Bizler takip ediyoruz. Olay yerindeyiz zaten. Burası Girne Turizm Limanı ve bu yolcular 12 öncesinde, saat 12'den önce bulunduğum yerden gemiye bindiler ve Türkiye'ye, anavatana gideceklerdi. Ancak dalgalı bir hava vardı. Dünden beridir birçok geminin battığı bilgisi de ulaşmıştı bizlere. Özellikle Güney Kıbrıs'ta birçok yat parçalanmış ve hayatlarını kaybeden insanların da olduğunu paylaşmıştık. Lakin bu geminin önce sağ kalan vatandaşları kurtaralım. Sonrasında bunun neden açıldığını, neden dalgalı bir havada dikkatli olunması gerekirken dikkatsiz bir şekilde denize açıldığını da tabii ki irdeleyeceğiz. Bu konuyu da konuşacağız. Ama önceliğimiz tabii vatandaşlarımızın kurtarılması yönünde. Gelirken trafik yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda kapatılmış durumda. Ama limanın kapısında buradan yolcu olarak gitmek için gemiye binen vatandaşların yakınlarıyla dolu. Yaklaşık 200-300 vatandaşımız orada bekliyor ve ısrarla, bakın yine bir ambulans geldi. Kameraman arkadaşım İsmail'den rica ediyorum. Şu anda ambulansları görüntülüyoruz. İki kameraman ard arda, düzeltiyorum, iki ambulans ard arda yine limana ulaştı. Ve kendine ait arabalar, şöyle bakıyorum. Evet, arama kurtarma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arama kurtarma ekipleri de yine Girne Limanı'na, turizm limanına gelmeye devam ediyor. Sürekli bir çalışma halindeyiz. Bu çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanalıyla devam etmekte. Hemen ilk olarak hatırlayalım, helikopterler havalandı. Helikopterlerin havalanmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na çok fazla iş düştü. Ve biraz önce yine canlı yayında Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da açıklamaları bu yöndeydi. Dalgıçlar geldi olay yerine ve ekstra dalgıçların da istendiğini de ifade edelim.
1: Rıza, bunları anlatırken ben tabii şunu sorayım. Duyabiliyorsan eğer beni, bağlantı gitti mi? Gitti mi? Tamam, bir daha bağlantı. Duyabiliyorsan eğer beni. Şimdi insanlar orada can havliyle, çok da büyük bir panik, korku var. Hangi hastane, kim, nasıl gidiyor? İnsanlar yakınlarını arıyorlar. Büyük bir panik var. O resmi açıklamalar var. Biraz o panik yaşanmasın diye de orada bir koordinasyon yapılmaya çalışılıyor. Biraz oradaki insanların durumunu da anlatır mısın bize? Tahliye olanların, hastaneye gidenlerin, yakınlarının, çevredekilerin durumunu biraz daha anlatabilir misin? Hangi hastanelere sevk ediliyorlar? Hastanelerde nasıl bir çalışma var? Girne Limanı'ndan yine orada hastanelere sevkiyatlar nasıl yapılıyor? Bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz. Bağlantıyı tekrar gerçekleştirelim. Bu arada eldeki bilgileri paylaşayım. Resmi bilgidir. 267 kişiyi taşıyordu gemi. 172 kişi sağ salim kurtarıldı. Yine hastaneye kaldırılan kişilerden birçoğunun durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Yine resmi gelen açıklamalarda Girne Belediye Başkanı az önce A Haber yayınında tahliye olanlardan durumu ağır olan kimse yok dedi. Birçoğu tedbir amaçlı hastaneye götürülüyor. Biz bakıyoruz sonrasında tüm tedbirler alındıktan sonra taburcu edeceğiz dedi ama herkesi tabii ki tedbir amacıyla hastaneye götürüyoruz dedi. Yine

0: olmadığı için resmi bir rakam vermiyorum şu an ama yine bizim yaptığımız röportajlardan ve gelen bilgilerden anladığımız yaklaşık 70-80 kişiye daha ulaşılması gerekiyor. Tekrar edeyim, 172 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da tam bu resmi açıklama gelmeden önce benzer rakamları vermişti A Haber yayınında. Neredeyse daha 70-80 kişinin tahliye edileceğini tahmin ediyoruz. Söyleyeyim bunu resmi bir açıklama olmadığı için. Rıza hazır Girne Limanı'nda. Rıza, hem olaya ilişkin, hem oradaki tahliyelere ilişkin, hem de yaralıların durumuna ilişkin orada yakınlarını arayanlar var. Bir tabii panik var, endişe var, bir de koordinasyon var. Oradaki durumu sormak istiyorum.
1: Evet, 80 civarında bir vatandaşımızın kurtarılmayı beklediğini ifade edelim. Tahliyeler devam ediyor. Bu arada ambulanslar durmuyor. Sürekli ambulansın bir tanesi gidiyor. Burada Doktor Akçiçek Hastanesi'ne yaralıları taşıyor. Devlet Hastanesi'ne ve civar hastanelere yine yaralı olan vatandaşlar, yardım bekleyen vatandaşlar hastanelere sevkleri devam ediyor. Ağır yaralı olan vatandaşlar var. Onları da Lefkoşa'ya, özellikle Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne taşıdıklarını ifade edelim. Civar hastanelere de, yine özel hastanelere de, hastanelere hastaların, yaralıların taşındığını, yardım bekleyen vatandaşlarımızın taşındığını ifade edelim. Tabii açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar gelen ilk açıklamalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği yönünde bir açıklama yapmıştık. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve 80 civarında bir vatandaşımızın da denizde hayat mücadelesi verdiğine, kurtarılmayı beklediğine ifade edelim. Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz, onu da ifade edelim. İnşallah bu kadarıyla kalır diye de duacıyız. Bizler Girne Turizm Limanı'ndayız. Arkamda görmüş olduğunuz bu noktada çok ciddi bir kalabalık, aslında bulunduğumuz yerde değil. Polis, güvenlik güçleri onların buraya gelmesini engellediler. Çünkü çok ciddi feryatlar var dışarıda. Yani bulunduğum yerin yaklaşık 5 kilometre ilerisinden başlayarak polisler orada gözetim altında tutuyor. Vatandaşların buraya gelmesini istemiyor. Çünkü işlerimizin kolaylanması lazım. İşler zorlaşmamalı. Vatandaşlardan haber almaya çalışıyor. Sürekli gelen mesajlar, mailler de var bu yönde. Bizlere de ulaşıyor tabii ki. Vatandaşların durumlarını merak ediyoruz. Yaklaşık 80 kişi, ifade ediyorum, 80 kişi kurtarılmayı bekliyor şu anda Girne Turizm Limanı'nda. Evet, çıkan hastalar ambulanslarla civardaki hastanelere sevkleri devam ediyor. Biraz önce son yaklaşık 10 dakika önce 3 tane ambulans içeri girmişti. Orada da bir ardebe yaşanıyor. Şu anda basın mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında bir ardebe yaşanıyor. Onları da şöyle göstermeye çalışacağız sizlere. Haber almaya çalışıyoruz. Bizler haber almaya çalışırken güvenlik güçlerinde bize yardımcı olmasını istiyoruz. Hareketli bir yayın yapamıyoruz şu anda. Çünkü internette çok fazla erişim olduğundan dolayı internette de kopmalar meydana geliyor. Ama basın mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında şu anda bir ardebe yaşandığını da rahatlıkla görebiliyoruz. Herkes işini yapacak. Elbette bizler de işimizi yapmak için uğraşıyoruz. Takip ediyoruz olayları. Evet, bir ambulans daha şu anda dışarıya çıkıyor. Görüyorsunuz görüntülerde. Ve vatandaşlar da yine...
0: Rıza, bilgi almaya çalışıyor insanlar kapılara gelip.
1: Kurum...
0: Rıza, kapıya gelip insanlar bilgi almaya çalışıyorlar. Yani tabii orada can havliyle herkes tabii sevdiklerinin derdine de düştüğü için bir arbede de yaşanıyor. Bu arada 4 Alman, 3 İranlı olduğu bilgisini de paylaşmıştı Ulaştırma Bakanı yine bizim yayınımızda. Helikopterler, gemiler, ambulanslar, biraz çevreyi de anlatabilir misin? Oraya giderken neler gördün? Kapıda şu an güvenlik görevlilerini aslında biraz daha zorluyorlar. İsim bilgisi almaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla.
1: Evet, vatandaşlarımızın yakınları akın akın limana gelmeye çalışıyor. Bu bağlamda tabii ki güvenlik güçleriyle sürekli tartışmalar var. Şu anda

0: ekranda görmüş olduğunuz basın mensuplarının içeri girmeye çalışması, bilgi almak istemesi ve orada yaşanan arbededen de sizlere bahsedebilirim. Evet, arama kurtarma çalışması yapacak olan vatandaşlar da şu anda koşar adımlarla yine limanın içine girmeye çalışıyor. Yine bir ambulans dışarıya çıkmaya çalışıyor, onu da ifade edelim. Ve bizler burada çok zor şartlar altında yapıyoruz bu yayını, onu da ifade etmekte yarar var. Çünkü bizler de güvenlik güçleri gibi vatandaşlarımızın haber alması için çaba sarf ediyoruz. Biraz da güvenlik güçlerinin daha bize karşı tutumlarının daha yumuşak olmaları gerektiğini de buradan ifade etmekte yarar var. Gelecek olan ambulansla birlikte onlar da hastane sekleri gerçekleşecek. Doktor Akçiçek Hastanesi'ne geçilecek ve civar bölgelerde olan yine hastanelere hastaların sevkleri devam edecek. Durumu ağır olan vatandaşlarımız var. Onları da ifade edelim. Girne'den Lefkoşa'ya gidiyor onlar da. Onu da söyleyelim. Lefkoşa'da Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yine onlar da tedavi görecekler. Denizden çıkarılan ilk vatandaşların ambulansta ilk müdahalelerini gördüğünü de hatırlayalım. İlk ambulansta sağlık mensupları onlara ilk müdahalelerini yapıyor ve hemen sonrasında hastanelere sevkleri gerçekleşmiş oluyor.
1: 86. Namık abi, yakını var gemide, haber.
0: Rıza. Evet, şu anda bir vatandaşımız vardı. Bir şeyler söylemek isterseniz, gemide yakınınız var zannediyorum. Evet. En azından bir şeyler söyleyin. Merak ediyor musunuz?
2: Tabii ki.
0: Tamam. Şöyle bir gelin bu tarafta. Evet, kamera karşısına çıkmak istemeyen bir vatandaşımız var.
1: Evet.
0: Görüntü almadan söyleseniz neler merak ediyorsunuz?
2: Tabii ki yani yetkililer buradan bize açıklama yapmak zorundadır. Başbakan, CTP Genel Başkanı hepsi kriz masasında burada bulundular. Ancak bu vatandaşların bizlerin bilgisine istediğimiz ismi sorduğumuzda bize bilgi vermek zorundadırlar. Bu ülkeyi yönetiyorlarsa. Sebebi de saatlerdir buradayık. Bir bilgi almadan sizler gibi güneşin altında bekliyoruz. Tabii ki can havliyle içeride boğuşurlar mı denizde, kurtarıldı mı, içeride miler, hastanede miler. 86 kişi hastaneye sevk edildi denildi bize. Bu 86'ın içinde mi, 100 kişiyi kurtarmak için operasyonların içinde mi? Bunun bilgisini verseler insanlar rahatlayacak. Yani burada bir koordinatör eksikliği var diyorum ben bir normal vatandaş olarak.
0: Sizin hangi yakınınız?
2: Yeğenim.
0: Yeğeniniz?
2: Evet.
0: Yolculuk yapacaktı, Türkiye'ye gidecekti.
2: Evet. Maalesef şu an buradayık.
0: Ve durumu hakkında bilginiz yok.
2: Yok, şu an yok yani. Nerededir? 86 kişi de hastaneye kaldırılan mı? 100 kişi için kurtarılma operasyonunda mı?
0: Evet, vatandaşların bazıları limana kadar gelebildiler. Görüntü vermek istemeyen vatandaşlarımıza da hak vermek istemiyor. Çok endişe ediyorlar. Çünkü 86 vatandaş şu anda devlet hastanesine sevki gerçekleşti açıklaması yapıldı. Biraz önce Başbakan Ünal Üstel yine açıklama yaptı. Lakin 80 civarında bir vatandaşın da kurtarılmayı beklediğini ifade ediyoruz. Yani aslında 160 küsur vatandaşımızın durumunun daha net olduğunu bilmiyoruz. Ve kapıda gelirken gözlemlerimizi sizlerle paylaşacak olsak kapıda yüzlerce insan var. Bulunduğumuz yerde çok fazla insan var. Bulunduğumuz yere gelmeden önce çok fazla insan var ve bu insanlar tam olarak yakınlarının durumunu merak ediyor. Ne olduğunu merak ediyor. Hastaneye mi kaldırıldı? Gemide mi mahsur kaldı? Bunların bilgisine ulaşmaya çalışıyor ama maalesef henüz daha net bir bilgi yok. Sayılar netletmeye çalışıyor ama çok daha bilgiye açız. Çok fazla bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü 80 kişi sadece kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar. Hastaneye sevk edilen sayı 86. Bizler buradayız. Hı hı. Bekliyoruz.
1: Rıza, bir müsaade isteyeyim senden. Bir kazazedenin röportajı olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Bir verelim.
3: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da

0: acilen dediler ki hemen çıkıyorsun. Kendiler koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Evet. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Yeni patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
1: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
0: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yeleği bulan buldu. Bulamayan can yeleği sattı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti. Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendiler koşarak önden kaçtılar çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
1: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
0: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yeleği bulan buldu. Bulamayan can yeleği sattı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
2: Evet, görgü tanığının ifadesi, daha doğrusu görgü tanığı değil, kazayı yaşayan kişinin ifadesi bu. Sayın Kaptan Ercan Güneş Tutar bizlerle. Ercan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Merhabalar. Şimdi tanığın ifadesini, kazazedenin ifadesini dinlediniz ve görüntüleri de gördünüz. Evet, kurtarılanlar var ama çok sayıda kurtarılamayan kişi de var. Hala tahliye çalışmaları devam ediyor. Siz ne söylersiniz bu kazanın özellikle sebebi ve sonrasındaki tahliye ve tabii ki burada biraz daha aslında geminin camları patladıktan sonra kazazedeler bir hamleye geçildiğini söylüyorlar.
3: Şimdi efendim bir kere ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Diğer kazazedeler de inşallah sağ salim kurtarılırlar. Can kaybımız korkulan boyutlarda olmaz. Şimdi 2-3 gündür zaten Ege ve Akdeniz'de devam eden bir fırtına var. Eğer geminin seyrine elverişli olmasaydı hava, liman başkanlığı ona çıkış izni vermezdi. Şimdi benim de bu son kazazedeyi dinleyene kadar kafamda geçen senaryo buydu. Hı. Ve nitekim de kazazede bunu açıklayınca bu netliğe kavuştu. Bu hatırlarsınız, uzun yıllar önce Kuzeydeniz'de bir Estonya feribotu faciası olmuştu. Büyük bir ihtimalle ona benzer bir şey. Yani geminin su kesimine yakın yerinde bir conta kaçağı, bir kapaklarda bir su alma durumu olmuş. Ve katamaran teknelerde de işte bu bir tarafa doğru su yüklendiği zaman yolcular da panik halinde bir tarafa doğru yüklendiği zaman o tarafa doğru meyledip tekne tumba tabir ederiz denizcilikte. Ters dönmüş. Bu büyük bir ihtimalle bir şeydir. Yani bir yerinden su almıştır. Ya bir kapak ya bir conta. Ya ben delindiğini tahmin etmiyorum geminin ama büyük bir ihtimalle bu denize yakın deniz su seviyesindeki bir kapağın contasından su alması nedeniyle oluşmuş bir kaza. Biraz da tabii çırpıntılı olunca deniz bu denizin çullanması daha fazla olmuş ve bu nedenle de gemi alabora olmuş. Ne diyelim, kazazedelere Allah'tan şey yapalım yani. Kolaylıklar dileyelim. İnşallah çok büyük bir can kaybı olmadan.
2: Ercan Bey dilerim. Özür dilerim. Bu önceden görülebilir bir şey midir?
3: Tabii. Şimdi gemiler denize elverişlik ve belgesi alırlar. Bu feribotlarla yolcu gemilerinde her yıl olması lazım. Bu şeyler, su geçirmez bölümler kontrol edilir. Yani bu contalar, şunlar bunlar hepsi kontrol edilir. Ona göre bu belge verilir. Hele yolcu gemilerinde bunlar daha hassas yapılır ve çok serttir uygulamaları. Burada herhalde gözden kaçırılma oldu. Sanıyorum bu konuda bir bilirkişi incelemesi olacaktır. Bilirkişi incelemesinin sonucunda da büyük bir ihtimalle şeyler çıkacaktır ortaya, sorumlular. Ve tahmin ediyorum da sorumlular da bunun hesabını vermek durumunda kalacaklardır. Yani herhalde burada bir gözden kaçırılma bir durum olmuş. Yahut da her şey uygundu, kapaklar kapatıldı, tam kapanmadı.

0: kapak sıkıştı, şu bu oldu. Ama yukarıda köprü tabir ettiğimiz, yani kaptan köşkü diye herkesin bildiği yerde bu kapaklar kapanmadı, alarm veren sistemler var. Eğer bu sistemlere devreye girmediyse demek ki bir ihmal söz konusu.
1: Peki şimdi bu senaryoyla soruyorum. Yani şu an elimizde olan bilgilerle soruyorum. İlk anda gemi su almaya başladığında hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verilse. Çünkü bize ilk gelen görüntülerde de mesela sahil güvenlik ekiplerinin hemen bölgeye sevk edildiği ama işte bazı can yeleklerinin mesela suda olduğunu gördük. Hatta ilk gelen görüntülerde biz bunları bazı kişiler suya atlamış gibi gördük. Biraz tabii hani bu açıdan tahliyeyi de nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü hani tahliye kısmını işin sahil güvenliğin, helikopterlerin gittiği kısmını sormuyorum. İnsanların gemiden çıkış kısmı çünkü önemli olan.
0: Şimdi şöyle, tabii kimse bunları okumuyor. Bütün gemilerde, uçaklarda olduğu gibi tahliye prosedürlerini gösteren belge şeyler var. Broşür gibi şeyler vardır yani, belgeler. Bunları kimse incelemiyor. Toplanma yerleri, güvenlikle ilgili can salları nerededir, nasıl bilinir falan falan diye. Ama burada ben bu kazazede görgü tanığının anlattığına göre gemicileri çağırıyorlar. Burada su alıyor diyorlar. O bir şey olmaz, biz buna alışırız diyor. Yani burada bir İhmal de söz konusu benim gördüğüm kadarıyla. Daha sonra kaptan geliyor hatta diyorlar. Herhalde zabitti. Evet. Bakıyor, o da bir şey olmaz diyor. Tekne iyice su almaya başladıktan sonra camlar patladı diyorlar. Düşünün, o camların patlaması için nereye kadar çıkmış su? Yani devrilmiş o tekne o zaman. Basınçta suda patlamış, camlar patlamış. Lumbuzlar diye tabir ederiz. Yani burada eğer ilk yolcuların burası su alıyor dediği anda müdahale edilseydi, haber verilseydi, çünkü Girne'ye de çok yakınlar, çok da uzak değiller. Hemen müdahale edilseydi belki bu kadar can kaybı bile olmayabilirdi. Ama yine de 172 kişinin kurtarıldığından bahsediliyor. İnşallah geri kalanlar da kurtarılır da can kaybımız fazla olmaz. Acı bir olay tabii.
1: Peki sonrasındaki görüntülere ilişkin ne söylersiniz? Kurtarma faaliyetleri ve tahliye süreci noktasında.
0: Ya gördüğüm kadarıyla helikopterler, sahil güvenlik botlar hepsi devreye girmiş vaziyette. Yani çok seri ve iyi bir kurtarma operasyonu var. Ama benim burada anlayamadım tabii, o life raft tabir ettiğimiz can salları vardı böyle silindirik şekilde. Onları denize atınca onlar patlar. Onlar açılmamış yani, benim gördüğüm kadarıyla kaza mahallinde bunlar devreye alınmamış. Onların içine yolcular biner. Ondan sonra da gelir kurtarıcılar bu şeyleri, botların içindekileri alırlar. Onlar patlamamış, kullanılmamış. Herhalde burada gemi mürettebatı da panik halinde hareket etti. Bu can sallarını devreye alamadılar.
1: Ercan Bey, önemli bir yere dikkat çektiniz. Ben de ilk görüntüde şunu anlamadım. Anlamadığım için de soruyorum. Sanki gemi batmış da yolcular kendini o geminin üzerine oturtmuş gibi bir görüntü vardı can yeleklerinde. Evet. Buna çok bir anlam veremediğim için açıkçası söylemek istemedim. Evet. Çünkü dediğiniz gibi normalde küçük sandal tarzı, yani her gemide vardır bunlar. Hem büyük hem küçük, her iki böyle büyük yolcu gemilerinde. Onlar yok. Yani bizim görüntülerde görebildiğimiz gemi ters dönmüş, çıkabilen yolcular onun üzerine oturmuş, bazıları şeydeki etraftaki küçük gemiler muhtemelen yanaşmışlar oraya, sığınmışlar, oraya kaçmışlar. Bir de az önce bir konuğumuz dedi ki 4 mil açık, yaklaşık 20-25 dakika mesafedir. Yani sizin dediğiniz gibi çok uzak bir mesafe değil, çevrede çok fazla da gemi var. O yüzden herhalde sanıyorum insanlar kendileri kurtarılabilmiş, yani çıkmışlar gibi bir durum var burada.
0: Şimdi bir tane bakın görüyorum. Burada yayında hemen gördüm. Turuncu renkli.
1: Az önceki görüntü Samet. Yani, onu bir tekrar verebilir miyiz?
0: Onlar bizim life raft dediğimiz. Bunlar bir beyaz silindir küp içinde. Denize atıldığı zaman bunların içinde bir şey var, kapsül. O onu şişiriyor patladıktan sonra. Bunlar çok su geçirmezdir ve içinde her türlü yiyecek ve içecek maddesi de vardır. Yani uzun zaman içerideki kazazedeyi canlı tutabilecek mekanizmalardır bunlar. Life raft tabir ettiğimiz. Yani geminin normal limandan çıkmamış halinde görürseniz zaten o geminin her iki bordasında da bakın görüyoruz. Her iki bordasında o beyaz şeyler vardır. Evet. Silindirik şeyler vardır. Can kurtarma salları. Yani benim burada gördüğüm kadarıyla biraz da olmuş, geç kalınmış. Eğer zamanında bu life raftlar devreye alınsaydı, yolcular hemen tahliyeye başlasalardı, bu can kayıpları minimum olurdu veya hiç olmayabilirdi.
1: Ama tabii şöyle bir durum var Ercan Bey. Gemi

0: Almaya başlamış önden iyice ve hala gemi mürettebatı nasıl diyebilir ki bu yaşanıyor, bunlar normal deyip de.
1: İşte bu da bir ihmal var. Yani orada bir gemi adamının, gemide çalışan kaptan veya fark etmez gemici olsun, orada suyun nereden kaynaklandığını, ne şiddette geldiğini anında tespit edip hemen kaptana bildirip ve tahliye prosedürünün başlatılması lazım. Yani gemi bu hale gelene kadar gemideki yolcuların ters dönmüş geminin üstüne çıkacak derecede gelmiş bir halde çok geç kalınmış bir tahliye prosedürünün başlatılması burada söz konusu benim anladığım kadarıyla.
0: Evet, mesela bu görüntüyü görüyorsunuz değil mi şu an ekrandaki görüntüyü?
1: Evet.
0: Bu ilk
1: görüntüydü
0: bakın.
1: Evet çok enteresan. Yani bu hale bu gemi çok çabuk gelmez. Yani bu ufacık bir 15 metrelik 12 metrelik bir tekne dahi bu kadar çabuk ters dönmez. Yani bunun ters dönebilmesi için çok aşırı bir suyun gelmiş olması lazım. Ve ondan sonra da bu şekilde ters döner bir tekne, ki kocaman bir gemi bu. Yani o hale gelinmeden önce tahliye prosedürü başlatılsaydı çok daha rahatlıkla bu kaza atlatılabilirdi.
0: Sanıyorum bu işin en kötü kısmı ve bilinmeyen kısmı, şimdi tabii 80'den fazla kişinin hala kurtarılamadığı, tahliye edilmediği bilgisi var. Ama bu kişiler karaya çıkarılmadığı için ne kadar insan geminin altında kaldı deniliyor ki bu alabora durumunda sıkışıp mesela şimdi o kazazedenin de söylediği, yaşlılar diyor mesela ya da çocuklar koltukların altında kaldılar diyor. Bazı sıkışılan bölgeler olabiliyormuş ve bunları dalgıçlar çok iyi biliyor diyorlar. Şimdi bir tabii dalgıçların kurtarma faaliyeti, yani geminin altından insanların çıkarılması gerekiyor şu an, doğru mu?
1: Şimdi şöyle bir şey var, filmlerde de izleriz hep, bu ters dönen gemilerde bir hava boşlukları oluşur içeride. Onlar zamanla o hava çıkar ve oraya su dolar. O boşluklarda kalan kişiler canlı kalabilir. Eğer dalgıçlar çabuk müdahale ederse oradaki hava boşluğunda kalmış kişileri kurtarabilirler. Yani bir anda teknenin her tarafı suda olsa zaten o gemi batar. Batmamasının sebebi içeride oluşan hava boşlukları. O hava boşlukların içerisinde, yolcu mahallinde varsa eğer, oraya hemen dalgıçları müdahale edip, eğer orada yaşayanlar varsa, ama yaşlılar için biraz daha zor bu. Yani oraya biraz yüzerek çıkmaları lazım, kafalarını suyun üstüne tutmaları lazım. Çocuklar için de zor. Ama diğer yani vücudunu rahat hareket edebilen kişiler o hava boşluğundan yararlanıp canlı kalabilirler.
0: Çok özür diliyorum Ercan Bey, bir görüntü var. Bu arada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. Gelen son bilgi 6'ydı, 7 oldu. Ne yazık ki can kaybı artacakmış gibi görünüyor. Net bir rakam söylemiyorum, net bir açıklama gelmediği için, ama daha 80 kişinin kurtarılması gerekiyor. Şu görüntüyü müsaadenizle Ercan Bey bir izleyebilir miyiz? Bir genç kız bu gemi batmadan hemen önce içeride bir video çekiyor. Bir sesli verelim. Geçirdiğim en kötü yolculuk. Bu arada bir müsaade isteyeyim. Bir yeni bilgi var. 237 kişi kurtarıldı. 23 kayıp var. Çok. 23 kayıp var. 7 kişi hayatını kaybetti. Son gelen bilgi bu. Tekrar bir müsaadenizle bir dinleyelim isterseniz sesli bu kazazedenin röportajını.
2: Kaçlar çıktılar, insanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu, kimseye bilgi verilmedi. Yani patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Gemi onun üzerine camlar patladı, suyun altına girdi, insanlar çoğu da çıkamadı.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
2: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmışlar. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmışlar, çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk, sırayla atlamaya çalıştık. Can yeleği bulan buldu, bulamayan can yeleği sattı. Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
0: Şimdi tekrar bu genç kızımızın paylaştığı videoyu verelim. Bakın üzerine biraz da aslında doğrular nitelikte. Çünkü şöyle oluyor. Evet. Öyle mi?
4: Şöyle bir yolculuk.

0: düzelteyim. Az önce dedik ki gemi batmadan önce çekilen görüntü dedik. Ama
1: dünkü galiba.
0: Ercan Bey, evet, dünkü bir önceki yolculukmuş bu. Yani dünkü olaymış bu. Muhtemelen bu yaşandıktan sonra yine buna benzer bir şey yaşandı ve dün bir şey olmadı, bugün de sanıyorum bir şey olmaz gibi. Gemi aynı gemi ama bu video bir gün öncenin videosu. Bir genç kızımız bu videoyu çekiyor. Sonrasında ertesi gün bu olay tekrar yaşanıyor.
1: Bu gemi benim gördüğüm kadarıyla fırtına nedeniyle batmış değil. Zaten onu batıracak olan bir fırtına olsa liman başkanlığı çıkış izni vermez. Bu tamamen geminin su almasıyla ilgili bir şey ki görgü tanıkları anlatıyor. Diyor ki işte su dolmuştu, kimse bize yardımcı olmadı, olur böyle şeyler dediler, biz alışkınız dediler filan gibi. Yani dediğim gibi eğer ilk yolcuların burada su var dediği zaman tahliye prosedürü başlatılsaydı bu kadar şey olmazdı, can kaybı olmaz diye düşünüyorum.
0: Ercan Bey, zamanınız var mı, kalır mısınız? Zamanınız
1: bekliyorum.
0: Lütfen bekliyorum. Bir tekrar Girne Limanı'na gideceğim çünkü Rıza Açıkgöz'ün yanında sanıyorum bir kazazedenin yakını var, değil mi? Rıza, hemen sözü sana bırakayım.
2: Evet, oğlunu Türkiye'ye göndermek için bu limandan uğurladı ve kardeşini aradı oğlu ve olayları vatandaşımız aktarsın bizlere. Evet, nasıl gelişti olaylar?
3: Evet, zaten benim çocuğum bugün gitti, yani saat 12-11 civarında falan taşıyacak, gidip gelecektik, tekrar gelecekti. Ondan sonra kardeşini aramış. Kardeş dedi gemi su alıyor, galiba gemi geri dönecek dedi. Ama ondan sonra biz şeylerden falan öğrendik, basından falan öğrendik. Gemi battığına dair basından öğrendik. Ondan sonraki biz haber yok. Yani polise sorsan, polisin haberimiz yok diyor. Herhangi kimse sorsam hiçbir şey cevap yok. Yani hastanede mi, denizde mi, sağ mı, ölü mü, herhangi bir şey söylemiyorlar bize. Yani herhangi bir bilgi vermiyor daha doğrusu. Başka ne diyeceğim? Allah'ın işi, inşallah kimseye bir şey olmaz. Diğerleri de benim oğlum gibiydi, benim çocuğum gibi. İnşallah. Başka ne diyeceğim?
2: Evet.
3: Evet, konuşacak bir şeyimiz yok ya.
2: Allah, son ulaşımdan şey... sonra telefonuna ulaşılamadı.
3: Ulaşamıyoruz. Evet, evet, ulaşamıyoruz.
2: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 23 vatandaşımız şu anda kurtarılmayı bekliyor. 7 kişiye ulaştı. Vefat edenlerin sayısı, 7 vatandaşımızı kaybettik. Ve 23 vatandaşımız da şu anda denizde kurtarılmayı bekliyor. Tekrar ediyorum, sıcak bir bilgi vereyim. Denizin üzerinde herhangi bir tahliye bekleyen vatandaşımız, bir yolcu kalmadı. Denizin üstündeki yolcuların tamamı kıyıya ulaştı. Şu anda yapılan çalışmalar hem deniz altından hem de havadan, yani helikopterler ve uçaklarla arama kurtarma çalışmaları devam ediliyor. Tekrar ediyorum, 23 vatandaşımız var şu anda kurtarılmayı bekleyen ve 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Resmi olarak şu anda verebileceğimiz sayı bu. Sayının artmasından endişe ediliyor. Girne Yat Limanı'ndayız. Düzeltiyorum, Girne Turizm Limanı'ndayız. Ambulansların biri giriyor, biri çıkıyor. Sürekli hasta taşımaya devam ediyorlar. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki denizin üzerinde herhangi bir yolcu kalmadı. Artık hepsi kurtarıldı ve kıyıya ulaştı. Kıyıya gelen vatandaşlar hemen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri gerçekleşiyor. İlk müdahalelerin ardından o vatandaşlar devlet hastanelerine, çünkü sayı çok olunca devletin dışında da işte özel hastanelere de taşınmaya devam ediyor. Bizler takip ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yine söz alarak gelişmeleri sizler için aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet, tahliye işlemlerinin tamamlandığı bilgisini paylaştı Rıza Açıkgöz. 237 kişi kurtarıldı, 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişiyi kurtarmak için çalışma devam ediyor. Ama bu kişilerin tabii denizin altında mı olduğunu, gemiye sıkıştığını, orada mı kaldığını, bunları bilmiyoruz. Ercan Bey, muhtemelen sanıyorum bundan sonraki süreç dalgıçların arama kurtarma faaliyetlerine kalmış durumda.
1: Evet.

0: Ama tabii en büyük şansımız bunun limana çok yakın bir yerde olmuş olması. Eğer bu biraz daha ileride olsaydı bu kurtarma operasyonu daha zor olurdu. Ama biraz önce oğlu gemide olan bir görgü tanığı yolcu yakınını söylediğine göre geminin su aldığını söylemişler. Geminin su aldığını yolcular fark etmiş zaten. Demek ki burada bir ihmal söz konusu, bir geç kalınma söz konusu. Burada tabii eğer kurtarılırsa bilmiyorum, gemi mürettebatının ifadeleri, görgü tanıklarının ifadeleri, kazazedelerin ifadeleri ve sonuçta da bilir kişinin inceleme sonucunda yazacağı rapora göre bu iş net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla geminin denizle iltisaklı, bağlantılı olan bir kapağından, bir contadan su sızması ve bu nedenle de geminin alabora olması.
1: Peki bu bir gün önce yaşanan bu sarsıntının da sebebi aslında yani kaza ben geliyorum demiş diyebilir miyiz bunun için?
0: Yok, hayır, hayır,
1: Ha.
0: hayır, hayır. Yani eğer fırtınadan dolayı gemide bir arıza meydana gelir, zaten onu kontrol ediyor. Dediğim gibi gemilerde bu kontrol mekanizması bilhassa yolcu gemilerinde çok fazla. Yani o köprü üst dediğimiz kaptan köşkünde bu kapaklar kapatıldı mı, kapanmadı mı, su geliyor mu, sızıntı var mı diye alarmlar var. Bu alarmlar devreye girer. Burada eğer bu alarmlar devreye girmediyse orada bir ihmal söz konusu. Büyük ihtimalle bakımları mı yapılmadı artık ne olduysa. Çünkü yolcu gemilerindeki bu konular çok hassas. İMO dediğimiz Uluslararası Denizcilik Örgütü bu konularda çok hassas davranıyor ve uygulamaları da çok şeydir yani sıkıdır. Biz de liman devleti olarak buna tabi olduğumuzdan dolayı bunların kontrolleri çok sıkı bir şekilde yapılır. Yani burada bir müsamaha söz konusu olamaz, mümkün değil. Bu dediğim gibi ancak yani gemi mürettebatı burada biraz ihmalkar davranmış gibi görünüyor ama tabii sonuç bilirkişi raporlarından sonra ortaya çıkacak
1: Bir
0: benim
1: de
0: anladığım
1: tabii
0: kadarıyla.
1: geç kalınma ihtimali de var diyorsunuz
0: O
1: anladığım kadarıyla.
0: var, o var kesinlikle. Yani yolcular çağırıyor, diyor ki burası su alıyor diyor. Biz alışırız, olur böyle şeyler diyemez bir gemi adamı. Onu hemen müdahale etmesi lazım. Suyun nereden geldiğini bakması lazım. Ne yoğunlukta geldiğini bakması lazım. Ve gemi kaptanını hemen haberdar edip gemide tahliye prosedürünün hemen başlatılması lazım. Yani benim gördüğüm kadarıyla işte biraz fotoğrafı görüyoruz. Yani hiçbir şekilde life raft tabir ettiğimiz can salı yok denizde. Yani bu aşamaya gelmiş bir gemide bu can salların çoktan denizde olması ve geminin üstünde olan yolcuların da o can salların içinde olması lazım. Ama hiçbir tane can salı, işte iki tane mi ne gördük sonradan açılmış herhalde. Onun haricinde herkes geminin üstünde bekliyor. Yani bu biraz garip bir durum.
1: Bu da ilginç bir görüntü. Şimdi şöyle çok şaşırdım ben bu görüntü ilk geldiğinde. 259 yolcu dediler. 8 mürettebat
0: Evet.
1: dediler ilk gelen bilgide. Ama geminin üzerine bakıyorsunuz belki 30 kişi, 40 kişi var gibi bir durum var. O zaman hani şimdiki rakama baktığınızda işte ilk gelen mesela 170 kişi, 170'ten fazla kişi kurtarılmış. Nasıl bu insanlar kaçtı, buradan çıktılar vesaire? Bunlar da bir soru işareti tabii.
0: Tabii oraya basın gidene kadar, fotoğraf veya film çekilene kadar belki bir kısmı giden teknelere bindiler. Bir kısmı belki denizdeydi, onları topladılar. Yani sadece geminin üstündekiler olarak değerlendirmemek lazım. Belki helikopterle alınmış olabilir. Yani yayına girmeden önce medya bir takım kurtarma operasyonları yapılmış olabilir.
1: Zannediyorum Ercan Bey, en azından bizim görüntülerde görebildiğimiz kadarıyla, elbette tabii ki yani ben söylüyorum, hani resmi açıklama olmadan bir şeyleri söylemiyoruz ama sanıyorum burada çok büyük bir kısım da iş sahil güvenliğe haber verilene, helikopterler devreye girene kadar benim anladığım bu görüntülerde bu çevredeki tekneler, sizin söylediğiniz işte bu olayın çok daha açık denizde olmaması, sahile yaklaşık sanıyorum değil mi 20-25 dakika mıdır 4 mil uzaklık böyle bir gemi için?
0: 4 mil uzaklık yok. Bu gemiler aşağı yukarı 20-25 mil sürat yapar. Yani 4 mil çok uzak bir mesafe değil. Yani 4 mile çok çabuk giderler. Yani 20 dakika falan sürmez.
1: O zaman
0: Zaten
1: biraz
0: görmüşlerle de etrafta çok tekne var. Hemen
1: evet.
0: görmüşler ve fırına gitmişler. Çok, işte dediğim gibi bu konuda en büyük şansımız limana çok yakın
1: Evet, sanıyorum
0: kazanmamız.
1: zaten burada bu kadar büyük bir facianın olmamasının sebebi de ilk etapta yolcu teknelerinin ya da küçük teknelerin yardıma koşması gibi görünüyor.
0: Kesinlikle. Eğer bu 30-40 bin açıkta olsaydı bu ölü sayısı çok daha fazla olurdu.
1: Peki.
0: Allah'tan yaz ayındayız, hipotermi olmaz. Yani yaz aylarında deniz suyu çok soğuk olmadığı için.

0: kışın olsa hipotermiden de çok can kaybı olur. Denizde olan kişiler işte 5 dakika 10 dakika dayanabilir soğuk suya. Ondan sonra ölürler yani. Ama yaz olduğu için deniz suyu sıcak, bilhassa Akdeniz'de. O bakımdan da avantajlı tabii.
1: Şunu sorabilir miyim? Siz de söylediniz. Ege'de, Akdeniz'de günlerdir tabii bir rüzgar var. Deniz çok dalgalı. Bunun kurtarma, yani dalgıçlar için kurtarma faaliyetleri açısından nasıl bir etkisi olur?
0: Valla şimdi ben yayından gördüğüm kadarıyla öyle çok etkileyici bir şey yok, fırtına yok. Rahatlıkla ufak tekneler bile yanaşmış, oradan yolcuları kurtarıyorlar. Dalgıç için zaten problem değil, hemen geminin altına dalarlar. O nedenle bu kurtarma operasyonunu etkileyecek bir fırtına görünmüyor şeyde, filmde şu anda gördüğüm kadarıyla yayında.
1: Yani o kadar da aslında şu an bundan sonrası için dalgıçları etkileyecek bir durum yok.
0: Hayır, rahat.
1: Bu sızmaya ilişkin biraz soru işareti var. Tabii resmi makamlar da sanıyorum inceleme bitmeden bir açıklama yapmayacaklar. Mutlaka olayla ilgili soruşturma yapılacak ama siz tabii kaptan olduğunuz için ihtimalleri biraz sormak isterim. Bu ön, değil mi? Sol ön kısımdan bir sızma olduğu önce fark ediliyor. Bu neden olur baktığınızda, ya da bir gemi nasıl bu duruma gelir? Böyle bir yolcu gemisi.
0: Geminin yapısını incelemek lazım. Her geminin farklı yerlerde denizle iştirakleri vardır. O kadar yoğun su geldiğine göre ön taraftan kapak var mı, açılıyor mu? Yoksa sırf arka taraftan var kapak açılan? Bunlar hep bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Yani geminin şeklini bilemediğim için bir fikir yürütemeyeceğim. Baş taraftan geliyor olması büyük bir ihtimalle deniz seviyesinde orada bir kapağın olduğu ve bu kapağın da sızdırmazlığının tam şey olmadığı, watertight dediğimiz, yani suya dayanıklı olmadığı ortaya çıkıyor. Yani o kadar yoğun su geldiğine göre orada bir şey patladı. Yani o kapak yerinden düştü ve içeri yoğun miktarda su girdi. Yani bir teknenin limandan ayrıldıktan 4 mil sonra bu şekilde su alması çok garip geldi bana. Bu belki de limanda almaya başladı bu suyu yavaş yavaş. Yani veyahut da kapak tam kapatılmadı. Sürate kalkınca su daha yoğun girdi içeri. İşte dediğim gibi, yani bu Estonya feribotunun şeyine filmde bile yapıldı hatta. İncelenirse aynı olay orada da oldu ve orada çok büyük daha can kaybı olmuştu. Bizim şansımıza Allah'tan o kadar büyük bir can kaybı olmadı.
1: Ama sizin söylediğinizden anladığım, bu kadar yakında, Girne Limanı'na bu kadar yakında geminin su almaya başlaması hayatın olağan akışına aykırı bir şey diyorsunuz.
0: Aykırı tabii. Yani bu kadar kısa sürede olması, bu kadar yoğun suyun girmiş olması çok enteresan. Orada büyük bir ihtimalle çok büyük bir şey var. Suyla iştirakli, denizle iştirakli bir bölgede bir kapak veya bir menhol, neyse artık, oradan patlamış veya yani bir conta sızdırmasının üzerinde bir şey bu. Yani bir conta sızdırması bu kadar çabuk içeriye su aldırmaz. Yani büyük bir ihtimalle oradaki kapak yerinden fırladı ve bu neden, menteşelerinden bir şey vardı. Tabii bilemiyorum da. Yani bunlar hep bilirkişi ortaya İhtimaller bizim konuştuğumuz. Hemen gemiyi karaya limana çekecekler eğer batmadıysa tam, onu romörkörlerle. Zaten o gemi Girne Limanı'na geldikten sonra bilirkişi incelemesini yapınca bu büyük bir ihtimalle ortaya çıkacak ama dediğim gibi, yani eğer gemi mürettebatı ilk yolcuların bu bilgileri dahilinde su alıyoruz dediği anda tahliye prosedürünü başlatsaydı bu 7 kişi de hayatta kalabilirdi benim tahminim.
1: Bu bir yeni açıklama var, müsaadenizle onu da sormak isterim size. Bir kara kutu incelemesinden bahsediyor Ulaştırma Bakanı Sayın Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı. Demiş ki kara kutu incelendikten sonrası sebebini öğreneceğiz, bir de irtibatın 35 dakika sonra kesildiğini söylemiş.
0: Kalktıktan 35 dakika sonra kesilmiş. Yani gemi ters de bütün seyir cihazları şu bu şey yaptı. Devreden dışarı çıktı. Kara kutu tabir ettiği aslında geminin izlediği rota, hızı, onları belirten şey yapan bir kutu vardı. Oraya işlenir. Yani uçaklardaki gibi kokpit konuşmaları falan yoktur onda. Kırmızı kutu gibi değildir yani oradaki kara kutu. O farklı bir şeydir. O uçaklardaki daha farklı. Yani oradaki pilotların konuşmalarını falan da olur. İnceler o kara kutu. Oraya şey yapar. Nedir o? Kaydeder. Burada köprü üstü konuşmaları yoktur. Büyük bir ihtimalle bu kara kutu, yani geminin rotası, hızı, İşte onların hepsini yapar. Yani oradaki bir hatayı şey yapmaz, incelemez veya uçaklardaki gibi kara kutuya işlemez. Yani şu oldu, bu oldu diye. O büyük bir ihtimalle gemi incelendikten sonra nereden bu suyu aldığı ortaya çıkacaktır. Yani bilirkişi raporunda.
1: Peki. Ercan Bey kalın lütfen. Deniz hukukçusu avukat Sayın Selçuk Esenyel de yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim. Selçuk Bey, sizin de bu verilerle birlikte ilk izlenimlerinizi sormak isterim. Kazanın oluş sebebi ve sonrasına ilişkin.
2: Öncelikli olarak çok geçmiş olsun diliyorum halkımıza. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz Merve Hanım. Tabii henüz daha çok erken, olayın oluş sebebi illaki ortaya çıkacaktır. Gemi zaten karaya da çok yakın bir yerde battı. Dolayısıyla o inceleme yapıldıktan sonra suyun nereden girdiğine ilişkin olarak uzmanlar veya işte dalgıçlar su altı görüntüleriyle birlikte bunu tespit edecektir. Bizim kendi Ulaştırma Bakanlığımızın da kaza inceleme kurumu vardır. Onlar da sanıyorum zaten bu kazayı muhakkak inceleyeceklerdir ve teknik uzman raporunu yazacaklardır. Hızlı bir su girişi olduğu aşikar, çünkü gemi bir anda hızlı bir şekilde hem de karadan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra batıyor. Tabii bu akla hızlı su girişi, çünkü hani ufak bir delik olması durumunda biraz daha yavaş yavaş su aldığını daha önceki olaylarda gemilerin görüyoruz, ama burada ciddi yoğun bir su girişi bir anda olmuş. Bu tabii beraberinde şu soruları da beraberinde getirir. Belki geminin orada bir nesneye çarpmış olabileceği ihtimalini dahi değerlendirmek lazım. Sadece hani ben biraz yayınları izliyorum, işte bakımsızlıktan veya işte tabii ses duyabilirsiniz, ses duyulmasında bir problem yok, oradan su girişi olurken suyun duyulması ona müdahale edilebileceği anlamına maalesef gelmiyor bazen. Çok hızlı su girişlerinde yapabileceğiniz, alabileceğiniz önlemde olmaz. Dolayısıyla biraz erken bu yorumlara, bu kanaatlere varabilmek için en doğru görüş ancak ve ancak dediğim gibi ya su altında ya da battığı yerden çıkarıldıktan sonra, ya da zaten batmadı diyebiliyorum, tumba oldu ama henüz batmadı, dolayısıyla tekrar döndürülebilir durumda gemi, incelemeler yapıldıktan sonra çıkacaktır. Tabii orada yaralı vatandaşlarımız var, belki hukukçu olarak onu da söylemek gerekir. İşte ilerisi gemilerimizin, bu geminin de dahil olmak üzere üçüncü kişi mali mesuliyet poliçesi olması zorunluluğu vardır. P&I sigortası deriz ona. Yolcuların tabii ilerideki taleplerini masaya koyabilmek veya talep edebilmeleri açısından işte adli tıp raporları olsun, sağlık raporları olsun ya da bagaj teslim belgeleri olsun, bunları ellerinde tutmaları kendileri açısından önemli bir şey olacaktır bu aşamada.
1: Evet, bu arada tabii ailelerin de endişeli bekleyişi var. Onların da Girne Limanı'nda bekleyişlerini taşıdık ekrana. Bu önemli. Onlar da bir resmi açıklama bekliyorlar. En azından tabii isim isim herkes yakınına ulaşmaya çalışıyor Selçuk Bey.
2: Doğru, doğru. Yani bu aşamada dediğim gibi çok erken bir açıklama olur. Gerçekten ciddi bir şekilde teknik inceleme yapılacaktır. Zaten bunu tespit etmek de çok güç değil. Gerek geminin kayıtlarından, gerek geminin klasından, sertifikalarından, tamir bakım raporlarından veya işte personelin ifadesinden, oradaki yolcuların ifadesinden veya dediğim gibi enkazın su altında veya yüzdürüldükten sonra tekrar nereden su girişi yapıldığı ve o deliğin nasıl açıldığını tespit etmek günümüz teknolojisinde mümkün. Dolayısıyla bu tespit yapılacaktır. Ancak ondan sonra artık sorumlular, şirket, donatanı, işleteni vesaire veya dediğim gibi düşük bir ihtimalde olsa başka bir nesneye bile çarpmış ve orada bir delik açılmış olabilir. Bunu ancak ve ancak teknik incelemeler bittikten sonra öğrenebiliriz. O yüzden biraz sabırlı olmamız lazım. Maalesef olana ve ölene bir çare olmayacak çok hızlı yapılan açıklamalar. O yüzden orada biraz teknik incelemenin bitmesini beklemek çok daha doğru olacaktır kesin kanaate varabilmek açısından.
1: Evet, tabii biz de zaten tüm açıklamaları yaparken hatta resmi doğru. rakamlar gelmeden bile bazı bilgiler paylaşıldı. Kıbrıs basınında da bizim de tahmini yürüttüğümüz bazı yaklaşımlar oldu ama doğru. elbette Kıbrıs'ta

0: Yöneticilerin açıklamaları burada en önemli unsurdur ve onları ciddiye alacağımızı söylemiştik. O yüzden biraz daha aslında temkinli gerçekleştirmeye çalıştık bu yayını da. Zaten
1: evet.
0: Sürekli de onlar da dakika dakika resmi açıklama yapıyorlar. Girne'de sınır kapısında da gümrük kapısında da burada yaşananları anlattık limanda. Ercan Bey şunu sorayım size. Şimdi tabii ki bunların hepsini afaki olarak konuşuyoruz. Ama bu kazaların en azından öngörülebilir olup olmadığını izleyicilerimiz merak ediyor. Bu kadar kısa bir süre sonra bu kazanın gerçekleşmesi ve az önce gelen bu görüntülerde bakıyorsunuz gemi bir gün önce yine sarsılmış. Acaba bir sorun vardı da bunun üzerine mi tekrar çıkıldı diye. Buna dair nasıl bir açıklama yaparsınız bir kaptan olarak? Bir de ben şunu merak ediyorum, özür dilerim. Şimdi tabii havanın da kararması sanıyorum biraz arama kurtarma işlerini zorlaştırır. O yüzden dalgıçların da galiba akşam olana kadar bu arama kurtarma faaliyetlerini bitirmesi daha mı önemlidir?
2: Şimdi efendim şöyle bir şey söyleyeyim. Yani öngörülebilirlik denizcilikte her zaman var. Bu nedenle de bu gemiler zaten her yıl periyodik olarak incelenirler. Yani hem klas müesseseleri tarafından hem liman idaresi tarafından bütün bu olasılıklar checklist dediğimiz bir listeye göre incelenirler ve bu olasılıklar hep değerlendirilir ve kontrol edilir. Yani bir gün evvelki fırtınadan teknenin yıpranmış olması bugün bu kazaya sebebiyet vermiş demek biraz zor. Yani mümkün değil. Yani her gemi fırtınaya girer. Denizde çalışan her tekne fırtınayla karşı karşıya kalır. O ertesi gün batacaktır diye bir şey yok. Tez yok. Ama dediğim gibi burada kontroller yapılmış olsa dahi insan faktörü var ortada. Yani o kapak iyi kapatılmamışsa, iyi kapanmamışsa veya alarmlar dikkate alınmamışsa bunlar hepsi olasılık dahilinde olabilir. Yani bu geminin denize elverişli olmadığı anlamına gelmez. Büyük bir ihtimalle hele hele yolcu gemilerinde, hele hele bu feribotlarda bu şeyler, su geçirmezlikler çok titizlikle kontrol edilir. Burada zannetmiyorum ki yani burada bir böyle bir ihmal, kontrol ihmali olsun ve bu nedenle de bu gemi batmış olsun. Burada farklı bir şey çıkacaktır ortaya benim tahminim. Benim tahminim büyük bir ihtimalle mesleki tecrübemle biraz insan kaynaklı bir ihmal gibi görünüyor kaza.
0: Evet. Bir de tabii bizim burada kazazedelerden, onların röportajlarından gördüğümüz geminin zaten su almaya başladığı, mürettebatı da uyarıldığı ve kaptana söylendiği ve hızlı bir aksiyon alınmadığı söyleniyor. Ercan Bey, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Yok, yani ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sağlık, başsağlığı diliyorum. Diğerlerine de acil şifalar diliyorum kurtarılanlara. İnşallah geri kalanlar da kurtarılır. Acımız daha fazla büyümez.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Ercan Güneş Tutar. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Sağ olun yayına katkınız, tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Kaptan Sayın Ercan Güneş Tutar'ı ağırladık. Ercan Bey, aslında bu sürecin hem bakımlar noktasında hem insan kaynaklı ne olabildiği noktasında da bir ne olduğunu bize gösterdi. Şimdi Selçuk Bey'e dönmeden Samet, tekrar bu kazazedenin röportajını verebilir miyiz? Onu dinlettikten sonra tekrar bir Selçuk Bey'le konuşalım. Hemen bir ekrana taşıyalım. Kazayı yaşayan kişinin
3: patlamaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak, kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı.
4: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
3: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Biz sırayla arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yele bulan buldu. Bulamayan can yele çıktı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
0: Evet. Tabii şimdi bunların hepsi yine ısrarla söylüyorum, resmi bir açıklama gelmeden ve resmi incelemeler yapılmadan bizim şu saate

0: kadar yaklaşık değil mi 13 sularında 13.30 gibi ilk haber geldi 14'e doğru ve 2-2,5 saattir söylediğimiz her şey resmi kaynakların özellikle Kıbrıs makamlarının verdiği resmi açıklamalarla yapmaya çalışıyoruz. Konuştuğumuz her şey öngörüdür. Elbette bunlar ortaya çıkacak ama kazazedenin ifadesi de budur. Yine çok kıymetli kaptanlarımız diyorlar ki insan kaynaklı bir hata olması, evet bu gemiler denetleniyor ama insan kaynaklı hata mümkün gibi görünüyor. Bu röportajın üstüne, bu tanıklığın üstüne Selçuk Bey ne söylemek istersiniz?
1: Yani şöyle, deniz kazalarının yaklaşık %95'i insan kusuruyla ilintilidir. Kazaların %50'si doğrudan, %90'ın üzerinde de insan faktörünün etkili olduğu görülmektedir. Tabii şimdi anlaşılan şu, öncelikli olarak bir su girişi olmuş. Bu su girişini aslında tespit etmişler. Tespit ettikten sonra da seyrine devam edebileceğini düşünmüş kaptan. Sonra aniden bir patlama olmuş. Bu bir kapak patlaması olabilir ya da dediğim gibi bir nesneye çarpmış bile olabilir. Denizlerde yüz binlerce başıboş konteyner gezer ve her sene de bu konteynerlara çarpmadan kaynaklı olarak dünya denizlerinde kazalar meydana gelir. Bunu tespit etmek dediğim gibi güç. Orada hiç kimse, kendi canı da dahil olmak üzere birilerinin canını, orada insan hayatını bilerek riske etmez. Orada kaptanın tabii inisiyatifi önemli. Zaten daha limandan ayrıldıktan sonra yaklaşık 4000 mesafede, yani o feribot 4000 mesafeye muhtemelen 15-20 dakikada gitmiştir. Yani 15-20 sefere çıktıktan 15-20 dakika sonra olay meydana geliyor. Dolayısıyla durum değerlendirmesi yaparken ani bir patlamadan, yani ben en azından beyefendinin oradaki tanık ifadesinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Dediğim gibi bunu iyi izlememiz gerekiyor. Hı hı. Bu feribotların bu arada sadece şey değil, gemi personeliyle ya da kaptanıyla vesaire ya da sertifikalarıyla evraklarıyla değil. Bu gemilerimiz düzenli olarak, örnek veriyorum, bu limandan ayrılırken liman çıkış belgesi alır. Yani sefere uygun olduğu anlamına gelir. Ama bunu da bizim idari makamlarımız gerçekleştirir. Ama tekrar biraz önce kaptanımızın da söylemiş olduğu gibi olayın olmuş olması bu geminin denize elverişli olmadığı anlamına gelmez. Belki işte dedikleri gibi bir kapak açık unutulmuş olabilir. Lumbuzlardan bu kadar yoğun su girişi olmaz. Bir şeyin patlamış olduğu aşikar. Yani büyük bir su girişinden bahsedebilir. Çok ani, çok hızlı. Ama biliyorum bölgede son birkaç gündür kötü hava, hatta yani kuvvetli kötü hava, fırtına uyarısı zaten vardı. Belki de bir yıpranma oldu dün yapmış olduğu seferler neticesinde. Bugün de o yıpranmanın devam etmesiyle birlikte belki de dediği gibi kapak patlamıştır. Olabilir. İnsan faktörü de olabilir bu arada. Veya işletmecisinin de kusuru olabilir. Yani burada benim biraz söylemek istediğim, biraz çok erken. İşin doğrusu, hı hı, su girişinin olduğu yeri gördükten sonra oradaki o su girişin neticesinde yapısal bir deformasyon olup olmadığı ya da kapağın açık unutulmadığı çok basit bir şekilde tespit edilebilir. Ama şimdi yolcu ifadesinden yola çıkarak yine söylüyorum. Yolcu bir su girişi olduğunu söylüyor. Personel geliyor, onu kontrol ediyor. Onu kontrol eden personel o kapağı da kontrol eder. Genelde böyle cereyan eder bu işler. Ama dediğim gibi özellikle kötü havalarda, şimdi mesela günlük gülistanlık havalarda biraz daha insan kusuru daha fazla olabiliyor. Yani zaten hava güzel. Ama işte kötü havada seyir yaparken biraz daha temkinli oluyorlar normale nazaran. Bunlar hep hayatın içerisinde olan şeyler. Ben yine de tabii ki temkinli davranmakta ve delilleri topladıktan sonra nihai bir değerlendirmede bulunmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Çok erken şu anda olayın oluş sebebini.
0: Evet, biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten. İlk dakikadan itibaren zaten önce ilk gelen bilgiler de çok sınırlıydı. Hep temkinli konuştuk. Yine çok da temkinli konuşmayı ve bu sayede de doğru bilgiyi verdik bu saate kadar. Çok teşekkür ederim Sayın Avukat.
1: Çoğun görüntülerden de görüyorsunuz. Çoğunda can yeleği var.

0: Ama biraz tabii orada özellikle bu feribotların koridorları da dar oluyor. 260 kişi, 240-250 kişi, tam sayısını bilemiyorum, emin olamadığım için söylemeyeyim. 200-250 kişinin bir anda panikle tabii hareket ettiği yerde can yeleğine ulaşamamış olabilirler. Bunların tabii daha, aslına bakarsanız, daha hızlı hareket etmek lazım. Bunun temel eğitimlerini tüm gemi personeline veriyorlar. Hatta bilirsiniz zaten bu taşıma araçlarında da özellikle işaretlerle nerede can yeleklerinin olduğu da belli. Ben bir kısmının, tabii bir kısmı değil yani, en azından görüntülerde gördüklerim can yeleğinin olduğunu söylüyorum, ama bir yandan da maalesef vefat haberleri geliyor. Bu da tabii beraberinde boğulma vakalarının olmuş olabileceğini gösteriyor bize. Yani o 7 tane cenazemiz otopsi sonucunda daha iyi anlaşılacaktır zaten, öyle bir
1: Yani
0: sebepleri de.
1: şöyle, yaşayanların ifadesinde, kazazedenin az önceki röportajında, biz can yeleksiz çıktık mesela, atladık diyorlar. Yani
0: Doğru.
1: böyle de bir durum var. Çok teşekkür
0: Doğru,
1: ederim.
0: doğru, doğru.
1: Çok teşekkür ederim
0: Ben
1: Selçuk
0: teşekkür
1: Bey.
0: ediyorum.
1: Sağ
0: İyi
1: olun.
0: yayınlar diliyorum
1: Teşekkürler
0: tekrardan.
1: yayına katkı
0: Bakalım
1: için.
0: millete
1: Sağ olun.
0: geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler.
1: Sağ olun. Avukat Sayın Selçuk Esenyel'i ağırladık. Uzak Yol Kaptanı Sayın Emrah Yılmaz Çavuşoğlu yayınımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Çok teşekkür ederim. Emrah Bey, sizin de hem şu saate kadarki bilgilerle, özellikle biraz daha görüntülerle gelen resmi açıklamalarla birlikte kazaya ilişkin öngörülerinizi merak ediyoruz.
2: Evet, şimdi tabii ki büyük bir katamarın önce yan yatıp sonra tamamen ters dönmesi şu an özellikle Sancak ve İskele tarafında yatmış olduğunu görüyoruz burada. Bu çok normal bir şey değil. Katamaranlar genelde dengeli bir yapıya sahiptir ve kolay kolay da devrilmezler. Burada tanık ifadelerinde ve oradaki yolcuların ifadelerinde büyük bir patlama olduğunu söyleniyor. Şimdi bilmiyorum, siz de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Dün burada, ben de Kuzey Kıbrıs'tayım. Burada büyük bir fırtına oldu. Bu fırtına ile birlikte rüzgar çok yüksekti ve denizleri biraz daha kötü hale getirdi, havaya kaldırdı. Yani kısaca şöyle anlatmak isterim. Özellikle devasa deniz çukurları olduğunu düşünün veya bir çöldeki kum tepelerini ve oradaki çukurlarını düşünün. Bu şekilde oldu. Ve bunlara biz denizcilik dilinde sivel diyoruz. Ölü siveller vardı. Ve büyük bir ihtimal gemi kaptanı arkadaşımız, bu tarz gemiler yüksek süratlidir bu arada. Benim bildiğim kadarıyla 22-23 knot hızdaydı. Ve bu dalga çukurlarından geçerken özellikle bunlara çarptığını veya bunlara saplandığını düşünüyorum ve böyle bir şekilde bir patlama olduğunu düşünüyorum. Yüksek hızlı süratli teknelerde bu tarz şeyler olur açıkçası. Ve bu dalga çukuruna düştüğünü düşünüyorum ve bununla birlikte bedenin hasar gördüğünü tahmin ediyorum. Ve bu hasardan dolayı da içeri su girdiğini, geminin ve teknenin özellikle bu su girmeyle birlikte stabilitesinin tamamen bozulduğunu, ağırlık merkezinin yukarı çıktığını ve bundan dolayı da ağırlık merkezinin kaybolmasından dolayı geminin sancak veya iskeleye yattığını düşünüyorum ki şu an gemi bu pozisyonda, sancak veya iskeleye yatmış vaziyette. Bu geminin ani bir su aldığını gösterir açıkçası. Ani bir şekilde su aldığını gösterir. Bu hasarın meydana geldiğini düşünüyorum. Bu arada katamaran gemileri de aslında hassas bir yapıya sahiptir. Hassas bir bedene sahiptir. Ve bundan dolayı da geminin ve teknenin yaşı da açıkçası çok önemlidir. Burada geminin bildiğim kadarıyla 25-26 yaş civarında olduğunu düşünüyorum. Ve metal yorgunluğunun olduğunu düşünüyorum. Bu metal yorgunluğundan dolayı ve yüksek hızdan dolayı ve ölü dalgalar, ölü sivellerden dolayı çarpmanın etkisiyle bedenin hasar gördüğünü, bu hasardan dolayı da içeri su girdiğini ve bu da free surface, yani serbest satı, serbest bir su dolaşımı sağladığından dolayı ve ani ve hızlı girdiğini düşünüyorum bu suyun ve geminin dengesinin kaybolduğunu düşünüyorum. Bu gördüğüm kadarıyla böyle. Ayrıca görüntülerden şunu fark ettim. Buradaki arkadaşlarımız, yolcular özellikle yanlarında şu an yani teknenin üzerinde oturanlar için söylüyorum. Yanlarında life raft aleti var, bir cihaz var. Bu cihazı açıp patlatabilirlerdi. Bunlardan iki tanesini denizde gördüm ben. Kırmızı şeklinde, çadır şeklinde, yüzer şeklinde olanlar. Bunlar otomatik olarak patlayan ekipman

0: Samet, bu
1: Tabii.
0: dünkü bu bir genç kızımızın çektiği video vardı ya az önce. Onu bir tekrar verebilir miyiz? Emrah Bey biliyordur ama izleyicilerimiz için tekrar göstereyim. Emrah Bey, bu aynı gemi dün, bir izleyelim.
2: Şöyle bir yolculuk.
1: Alo.
0: Evet, şimdi geminin dün size söylediğiniz gibi fırtınadan çok şiddetli sarsıldığı görülüyor bu gelen dalgalarla. Şimdi bugün aynı hava yok gördüğümüz kadarıyla, tabii siz daha iyi biliyorsunuz, orada daha durgun olduğu görülüyor. Bununla bağlantılı bir durum olabilir mi? Siz özellikle bu ölü dalgaların etkisi dediğiniz için sormak istedim bunu.
1: Evet, ölü dalgalar şu an hala devam etmekte. Açıkçası bir de bu tekne süratli bir tekne. 22-23 knotta ilerlemekte. Burada bedensel bir yorgunluk olabilir. Yani dünden dolayı, bundan dolayı, yani dündeki havadan dolayı, bu batıp çıkmasından dolayı bunlar meydana gelmiş bedensel, teknenin kendi bir gövdesinde hasar da olmuş olabilir. Bunları buradaki arkadaşlarımız, gemi kaptanı arkadaşlarımız tespit edememiş olabilirler. Bunun çok ufak olmasıyla birlikte belki de bugün böyle bir yarık veya bir gövdede açılma oldu. Veya başka bir cisme çarptılar, yüzer bir cisme. Bir tekneye de çarpmış olabilirler. Tabii bunu emin olmamız gerekiyor. Ama bir şekilde bu su eğer buraya girmişse, özellikle ya bir çarpmadan dolayı ya da bedensel yarık veya bir delikten dolayı girdi. Ya da gemideki deniz suyu devrelerinin patlamasından dolayı oldu, basınç ve stresle. Bir de tabii ki aynı şekilde içeri giren su geminin dengesini kaybettirdi. Makine dairesine su girmiş olabilir. Yani bundan dolayı da yan yatmış olabilir. Bunlar çok önemli şeyler. Ve ani su girişlerinde tabii insanlarımız eğitimli değiller. Açıkçası panik ve adrenalin ve tabii ki bu tarz olaylarda neler yapacaklarını bilmedikleri için, özellikle yaşlı ve çocuklar bu konuda çok tecrübeli olmadıkları için, en azından bu su girişle birlikte sancak ve iskele geminin kıçına doğru, arka tarafına doğru yığılmalı olmuş olabilir. İnsanlar birbirlerinin üzerine gelmiş olabilir. Bir yerlerde sıkışmış olabilirler. Su geldiği için oradan çıkamamış olabilirler. O panik anıyla, adrenalin yüksekliğiyle çıkış kapıları, kaportaları bulamamış olabilirler. Bildiğim kadarıyla gemi kaptanı dönüş için manevra yaptı. Hı hı. Belki bu yara almadan dolayı açılan delikten son bir sancak ve iskeleye geri dönüş yapacağı için belki bununla birlikte o dalga çukurunda daha çok kaldı ve daha çok su girmesine de sebep olmuş olabilir ve bir anda bütün suyun girmesiyle birlikte, bu dediğim çok çabuk, dakikalar içerisinde yalnız. Yani hani bunun için çok büyük bir zamana ihtiyaç yok, çünkü bu gemi tamamen içi boş. Ve suyun çok rahat dolaşabileceği bir şekilde, bundan dolayı da çok çabuk su girdi ve bu paniğe sebep oldu ve insanların sağa sola devrilmesine sebep oldu ve bu yüzden teknenin içerisinden, yani geminin içerisinden çıkamamış olabilirler. Ama biraz önce bahsettiğim gibi, hı hı, geminin, teknenin bedensel yorgunluğu, metal yorgunluğundan dolayı belki dün fark etmediler. Bugün için bir daha aynı şeyle karşılaşınca bu sefer tamamen yarıktan açıldı ve su içeri girmiş oldu.
0: Evet.
1: Burada birçok kişi de tabii ki can yeleğini giymişler. Tabii genelde koltuk altlarında olur bunlar. Ve giydiklerini görüyorum. Tabii giymeden atlayanlar olmuştur. Ama şu konuda çok şanslıyız. Hı hı. Şu an Kıbrıs'ta hava çok güzel. Deniz sıcaklığı çok normal. Hava sıcaklığı ve çok normal. Eğer ki bu kaza eğer kışın olmuş olsaydı çok daha büyük olaylara sebep olurdu. Emrah, çok daha büyük kayıplara sebep
0: Emrah
1: olurdu.
0: Emrah Bey, şimdi kazazedelerin röportajları geliyor. Ben az önce tabii sizin söylediğinizin üstüne hatırlatmak isterim. İlk verdiğimiz röportajda geminin su aldığını söylüyorlar ama kaptanın ve mürettebatın biz bunlara alışkınız, bir şey yok dediğini iddia ediyorlar. Ben size tabii bu salların neden devreye girmediğini soracağım ama bir yeni, şimdi bu kardeşimizin ilk görüntüsü geldiğinde sadece helikopterler görünüyordu. Şimdi bir sesli bir video çekmiş, o görüntü paylaşıldı, bir izleyelim.
3: Allah'a emanet.
4: Hemen hemen.
3: Gemi battı.
2: Neyse.

0: yani hızlı hızlı sürdü. Aklınızı helal edin. Allah'a emanetiniz.
1: Şimdi tekrar verelim. O ilk paylaştığımız beyefendinin o uzun uzun anlatıyor.
2: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
2: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkıştı çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yeleği bulan buldu. Bulamayan can yeleği sattı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
1: Evet, iki röportaj var, daha doğrusu iki video var, ikisi de aynı şeyi söylüyor. Tabii ki bu arada resmi makamlar bilir her şeyi, incelemeler sonucunda zaten bunlar ortaya çıkacak, ama çok basit şunu sormak isterim. Bu sonuçta bir normal bir yolcu gemisine biliyorsunuz değil mi, en küçük yerde bile bir sal var, yani bizim normal bindiğimiz yolcu gemilerinde de aynı. Bunlar daha büyük tabii, deniz otobüsleri, feribotlar. Bu küçük sallar mesela neden devreye alınamadı diye sorulabilir. Yani siz de mesela söylediniz, şimdi gelen görüntülerde insanlar geminin üstüne oturmuşlar ya da küçük yandaki tekneler yardım etmişler. Şimdi gelen röportajlarla bağdaştırdığınızda yani siz daha iyi bilirsiniz süresini, bunlar ne kadar sürede devreye alınabilir, ama yani 30 kişi bindirseniz, 50 kişi bindirseniz kârdır, bakın 23 kayıp var gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani ben çok basitinden size hani bu sallar neden devreye alınamamıştır diye sormak isterim.
4: Bu konuda tamamen haklısınız. Şunu söylemek isterim ilk başta. Gemi sancak ve iskele tarafına yatık vaziyette. Şu an hangi taraf olduğunu bilmiyorum. Buradaki yattığı taraftaki suyun altında kalan kısımda bu can salları var ve onlar otomatik olarak patlamış. Zaten denizde gözüküyor bunlar. Şu an kırmızı çadır şeklinde olanlar, bunlar otomatik patlayanlar. Ama insanların yanında oturduğu halde, yanında can salı olduğu halde farkında değiller. Çünkü tamamen bir eğitim eksikliği söz konusu. Siz de biliyorsunuz ki uçaklarda kalkıştan önce acil çıkış kapıları veya emergency çıkışlarda insanların ne yapacaklarına dair bilgiler verilmekte. Ben şu anki yolculardan anladığım kadarıyla gemi kalkışından önce bu konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmediğidir. Eğer ki bilgiler olmuş olsalardı, yanlarında duran can salın ipini çektikleri an o can salı otomatik olarak şişer, patlar ve çadır şeklini alır ve insanlar içine binebilirlerdi. Yanındakinin farkında değiller can salı olduğunu. Onları kurtarmaya gerekli olan ekipmanın yanında olduğunu farkında değiller. Bu demek oluyor ki liman kalkış öncesi yolculara bu konuyla ilgili kesinlikle ama kesinlikle eğitim verilmelidir.
1: Bu arada Emrah Bey, müsaadelerinizle bu denizcilik şirketinden, Filo Denizcilik Şirketi'nden bir resmi açıklama gelmiş. Yani bu konuştuğumuz geminin sahibi olan denizcilik şirketinden bir kamuoyu açıklaması. Girne mevkiinde Filojet isimli gemimizle yaşanan üzücü kaza nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz diyor şirket. Şirketimiz için şu andaki tek ve en acil öncelik gemimizde bulunan 259 yolcumuzun ve mürettebatımızın can güvenliğidir. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren şirketimiz bünyesinde kriz masası oluşturulmuş. Tüm yetkili arama kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon halinde tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Arama kurtarma ve tahliye çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımızın ailelerinin ve yakınlarının yaşadığı bu büyük endişeyi paylaşıyoruz. Yolcu yakınlarımıza anlık ve doğru bilgi akışını sağlamak için özel bir kriz merkezi kurduk. İletişim hattımızı kurduk. Arama kurtarma operasyonundan gelecek her bir net bilgi süreci bizzat takip eden yetkililerimiz tarafından yolcu yakınlarına ve kamuoyuna şeffaflıkla aktarılacak. Bilgi kirliliğine mal verilmemesi adına sadece tarafımızdan ve resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar edilmesini rica ederiz. Dualarımız ve tüm gücümüz gemideki yolcularımız, mürettebatımız ve kurtarma ekiplerimizdedir diyor. Filo Denizcilik'ten resmi bir açıklama gelmiş. Onlar da aslında

0: sadece sağduyu çağrısı yapmış gibi bir açıklama olmuş. Yani resmi, onlar da zaten Kıbrıslı yetkililerden gelecek açıklamalara itibar edilsin demişler. Bir de bir kriz masası oluşturmuşlar. En azından yakınları için söyleyelim. Bir numara, bir bilgi paylaşmışlar. Oradan bakılabilir. Emrah Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayına katkı için, değerlendirmeniz için. Varsa eklemek istediğiniz son cümlenizi alayım.
1: Kesinlikle yok. Yani artık her şey ortada olduğunu düşünüyorum. Gemi kaptanının kararıdır ve gemi kaptanı çıkış yapmıştır. Hı hı. Liman başkanlığı kalkış için izin vermiştir. Gemi kaptanı meslektaş olan arkadaşımız da geminin gidebileceğini ve sorun olmayacağını düşündüğü için de kalkmıştır. Yoksa hiç kimse açıkçası böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemez. Hı hı. O yüzden bu üzücü kaza için ben de tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. İnşallah diğer kalan vatandaşlarımız da bir an önce kurtulur diyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Uzun Yol Kaptanı Sayın Emrah Yılmaz Çavuşoğlu'nu ağırladık. Şimdi Mersin Taşucu Limanı'na gidelim. Halil İbrahim Uğur Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı. Oradaki son durumu Halil İbrahim Uğur'dan alalım.
2: Merve, işte o gemi alabora olmasaydı hemen arkamdaki limana gelecekti ve yolcular buradan gitmek istedikleri yöne dağılacaktı ama maalesef o gemi gelemedi ve şu anda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şunu da belirtelim. Halise Atilla Toros da şu anda burada ve yakınlarına ulaşamayan insanlar da elbette buraya geliyor. Yani Taşucu Limanı'na geliyor ve burada yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Bazı ulaşılamayan kişilerin aileleri şu anda liman içerisinde. Onlar da yine yetkililerden gelecek resmi açıklamayı beklediklerini ifade edelim. Hemen ön tarafımızda ambulans var. Ambulans da burada hazır bekletiliyor. Sadece bir tane ambulans değil. Yine etrafımıza baktığımızda farklı yerlerde bekleyen yine ambulansların da olduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan da tabii ki UMKE ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma burada. Emniyet personelleri de yine burada. Çünkü Türkiye'de yaşanan bu üzücü hadiseyle ilgili bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Tabii ki insanlar şu anda Kıbrıs'tan saat 12.30'da ayrılan geminin buraya gelmesini bekliyordu ve işte görmüş olduğunuz gibi burada isimlerine tek tek yazdırıyor ve ardından da liman içerisine giriyor. Orada beklemeye devam ediyorlar ve şu ana kadar da maalesef 7 kişi hayatını kaybetti. 23 kişiyle ilgili de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Toplamda mürettebatlarla birlikte 260'dan fazla insanın olduğunu biliyoruz. 260'dan fazla insanla ilgili arama kurtarma çalışmaları bitmiş değil. Bir taraftan elbette havadan, bir taraftan denizden, bir taraftan da dalgıçtan yine denizin altında arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Elbette Girne Limanı oldukça hareketli ama şu anda görmüş olduğunuz gibi Taşucu Limanı da oldukça hareketli. Zira şu anda burada insanlar, yakınlarına ulaşamayan insanlar özellikle buraya geldiğini ve burada bilgi almaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki arama kurtarma adına yine buradaki bütün imkanlar da seferber edilmiş durumda. Çünkü yine Türkiye'den, Mersin'den de yine Kıbrıs'a, Girne açıklarına buradan yine arama kurtarma ekiplerinin de gittiğini biliyoruz. İlerleyen dakikalarda aslında Mersin Valisi'nde bu noktada bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Zira bizler de, çünkü o da peyderpey buraya geliyor ve ardından da hemen içeride bekleyen ailelerle görüşüyor. Ardından da hemen limanın yan tarafında bulunan ayrı bir bina var. Orada da şirket yönetimi açıklamıştı. Bir özel bir kriz masası oluşturulduğuna dair, işte o kriz masasında hemen ilerideki binada olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu anda aslında protokol üyeleri de Mersin Valisi başta olmak üzere, onların da hemen yan taraftaki bina içerisinde bu konuyla ilgili yapılması gerekenleri, yapılabilecek konuları tek tek irdelediğini söyleyebiliriz. Hemen şuradan istersen gemileri de gösterelim. Tabii ki limanda bekleyen gemiler de var ve buradan ayrılmayı planlayan gemilerin hazırlıkları da devam ediyor elbette. Ama şu anda Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs'a yönelik elbette gemilerin seferleri de durdurulmuş durumda. Çünkü bu üzücü hadiseler henüz taze ve tabii ki o noktada da yine arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle de şu anda Mersin'den Girne'ye, yani

0: Kıbrıs'a gemi seferlerinin de iptal edildiğini söyleyebiliriz. İşte ambulanslar
1: Mersin'de Saçlıköy Divanı'nda burada beklemeye devam ediyorlar. İşte onlar da bir taraftan buraya yakınlarına ulaşamayan insanların bilgilerini alıyor ve onlara ulaşılıp ulaşılamaması noktasına bilgiler aktardığında söyleyebiliriz. Tabii ki 12.30'da çıkmıştı gemi ve yaklaşık 4 mil ilerledikten sonra geminin su almasıyla birlikte alabora olmuştu ve ardından da tabii ki 267 kişi bir anda suya düşmüştü ve ardından da maalesef o üzücü haber geldi. 7 kişi hayatını maalesef kaybetti ve şu anda ulaşılamayan kişiler de bulunuyor. İşte onlara da ulaşılması noktasında da çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz ve tabii ki şu anda kurtarılan, tahliye edilen kişiler Girne'ye gönderiliyor ama eğer Mersin tarafına da gönderilmesi durumunda burada ambulansların da hazır beklettiğini söyleyebiliriz Merve Tatar.
2: Teşekkürler. Halil İbrahim Uğur anlattı Mersin Taşucu Limanı'ndan son bilgileri. Şimdi telefon attığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı var. Sayın Bakan hoş geldiniz bir kez daha A Haber'e. Nedir elinizdeki son bilgiler? Özellikle tahliye için bekleyenler, kayıp arama çalışmalarını merak ediyoruz.
3: Şu anda 160 yolcumuz hastanelerde müşahede altında. 76 kişi de limanda sağ salim ailelerine kavuşturuluyor. Dolayısıyla 23 kişi kayıp aranıyor. Sizin de dediğiniz gibi 7 kişinin maalesef cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları Türkiye'den gelen, Deniz Kuvvetleri'nden gelen teknik ekip ve araçlarla devam ediyor. Hücum botlar geldi. Türkiye'den İHA'lar, SİHA'lar, keşif uçağı ve yine hava kuvvetlerine ait kasa uçağı da burada. Bunları bir şekilde kayıplarımızı arıyoruz. İnşallah onlara da ulaşacağız.
2: Yaralılardan hastanede tedavilerden durumu ağır olanlar var mı, yoksa tedbir amaçlı mı hastaneye götürülüyor yolcular?
3: Tedbir amaçlı, şükür durumu ağır olan şu ana kadar herhangi bir şey bize ulaşmadı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırdık.
2: Sayın Bakan, tabii dalgıçların sanıyorum şu anki aramaları daha önemli. Çünkü bu 23 kayıp muhtemelen geminin içinde sıkışıp kalanların olabileceği öngörülüyor. Sizin buna dair bir bilginiz var mı?
3: Olabilir, yüksek ihtimal. Ama dediğim gibi Türkiye'den gelen uzman dalgıçlar ve onların gemiye ulaşmasıyla geminin kara kutusuna ulaşılması halinde geminin batma sebebini öğrenebileceğiz. Çünkü gemi daha 1-2 ay önce Türk Lloyd'dan güvenli kalite belgesini almıştı. Gemide herhangi bir sıkıntı yoktu. Denizde çok kötü durumda değildi. Buna rağmen geminin için ön taraftan su aldı. Çeşitli iddialar var. Dünkü fırtınada oluşan denizdeki bir oluşumdan olabilir deniyor. Veya gemi denize düşmüş herhangi bir cisim gemiye çarpmış olabilir deniyor. Birçok iddia var. Bunların hepsi iddia. Bunun gerçek nedeni ancak dediğim gibi her gemide bulunan SRDR dediğimiz kara kutuya ulaşıldıktan sonra ancak anlayabileceksin.
2: Evet, kazanın oluş biçimine ilişkin peki sizdeki en azından ilk bilgiler nedir?
3: Yani geminin ön tarafından aniden su almaya başladığını gördük ve çok yoğun bir şekilde su almış, hafif de değil. Gemi yani 11.50'de çıkıyor, 12.25'te sinyal kesiliyor. Topu 20-25 dakikada 4 metre deniz mili gitmiş zaten. Çok ani bir delik açıldı geminin ön sol taraftan.
2: Evet, yani dünkü
3: sıradan bir olay değil, onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Dünkü dalgadan da olabilir, bir cismin çarpmış olma ihtimali de olabilir.
3: Denize düşmüş bir sert cisimde çarpmış olabilir.

0: deniyor. Bunlar tabii çeşitli iddialar. İddialarla yorum yapmak çok da doğru değil.
1: Peki. Sayın Bakan, çok teşekkür ederiz yayına katkı için. A Haber'de saat saatte bu tüm gelişmeleri sıcağı sıcağına aktardınız. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'dan son bilgileri aldık. Noktalayacağız. Birazdan çok kısa bir ara verelim. Birazdan akşam ajansıyla Sümeyye Gaffaroğlu karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
10: Ultraşar
9: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
10: Festi
9: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
10: Enfes
9: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
12: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
13: Ya, insanın içine huzur veriyor.
14: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
15: Okula dönüş

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Canlı yayın.
7: Bundan itibaren sahil güvenlik komutanlığımız 4 pot ve 2 helikopterle müdahaleye başladı. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi tabii tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etti. Deniz kuvvetlerinden 2 gemi, hava kuvvetlerinden 1 helikopter, sahil güvenlik komutanından 2 helikopter, 2 İHA, 4 sahil güvenlik botu ve 1 tane kasa keşif uçağı Türkiye Cumhuriyeti'nden hemen olay yerine intikal etti. Orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 267 kişiden şu ana kadar 237 kişiye Allah'a şükür sağ olarak ulaşmış durumdayız. Hastanelerimizde tedavi altındalar. Yine Allah'a şükür ağır durumda olan bir hastaya ilişkin bilgi gelmedi bize. Sadece iki çocuğumuz tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda. Ulaştığımız 244 kişiden 7'si maalesef kaybettiğimiz kişiler. 237'si sağ. Şu anda aramaya devam ettiğimiz 23 kişi var. Çok yoğun olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Tabii o olayın gerçekleştiği yerde deniz derinliği 500 metrenin üzerinde. Gemide tamamen batmış durumda. Dolayısıyla takdir edersiniz ki o derinlikte geminin bulunduğu yere ulaşmak çok kolay değil. Bununla ilgili imkan ve kabiliyetleri de Türkiye Cumhuriyeti sağlıyor. Şu anda onlar da bölgeye intikal etmek için yola çıkmış durumda. Umudumuz şu anda henüz ulaşamadığımız 23 insanımıza da bir an önce ulaşabilmek. Dediğim gibi çok yoğun olarak tüm kuvvetlerimizde Kolordu Komutanlığımız, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız hepsi çok yoğun olarak zaten devrede. Türkiye'den gelen imkan ve kabiliyetler de devrede. Umudumuz en kısa sürede geriye kalan 23 insanımıza da inşallah sağ ve salim olarak ulaşmak.
8: Efendim çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgilerden ötürü. 237 kişiye sağ olarak ulaştığımızı tekrar ettiniz. Evet. 23 kişi için arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. 500 metre derinliğin üzerinde olduğunu ifade ettiniz. Tabii bunun için de hummalı bir çalışma gerekiyor. Yine Türkiye Cumhuriyeti tarafından imkanların da sağlandığını ifade ettiniz. Şu anda titizlikle çalışmalar yürütülüyor. Tabii bir yandan da geçtiğimiz dakikalarda yine yayınımızda konuklarımız bağlandı ve 161 yolcunun da müşahede altında hastanede olduğu bilgisini paylaştık. Tabii ailelerinde merak edenler var. Yeni bilgilere ulaştıkça biz de bu ekranlardan izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

0: Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman yayınımıza katıldı. Efendim devam ediyoruz şimdi. Bir de Mersin'e gideceğiz. Girne açıklarında 267 kişinin olduğu feribot su aldıktan sonra alabora oldu. Ne yazık ki bu faciada 7 kişi hayatını kaybetti. 237 kişi kurtarıldı. 23 kişi de aranıyor. Bu son bilgiyi paylaşalım ve Mersin'e gidelim. Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Malum bu tekne eğer ulaşabilseydi Mersin'e gidecekti. Oradaki son durum nedir Halil İbrahim Uğur, söz sende.
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer Girne'den yola çıkan o gemi şu anda burada olacaktı. Hatta içindeki yolcular da istedikleri yerlere belki de ulaşmış olacaklardı. Çünkü zira baktığımızda sadece Mersin'deki insanları taşıyan bir gemiden bahsetmiyoruz. Yine bölgedeki insanların Kıbrıs'a gitmek için kullanmış olduğu bir araçtı ve bu nedenle de tabii ki şu anda tüm Türkiye'nin de aslında merakla beklediği ve merakla araştırdığı konuların başına geliyor. Bizler de şu anda o geminin ulaşacağı noktadayız. Yani Taşucu Limanı'ndayız Mersin'de. Girne'den yola çıkan, saat 12.30'da yola çıkan o yolcu otobüsü, yolcu gemisi Mersin'e gelecekti. Ama maalesef geminin su almasıyla birlikte gemi alabora oldu ve ardından da tabii ki o üzücü manzara ortaya çıkmış oldu. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi yakınlarından haber alamayan kişiler buraya geliyor. Taşucu limanına geliyor ve buradaki ekiplere ulaşamadığı kişinin ismini bildiriyor ve ardından da o kişiyle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Ve şu anda liman içerisinde birden fazla aile bulunuyor ve o ailelerde şu anda büyük bir endişeyle yakınlarından haber almaya çalışıyor. Ve tabii ki 267 kişi bulunuyordu. İçerisinde mürettebatlarla birlikte deniz gemisi içerisinde, deniz otobüsü içerisinde ve maalesef orada geminin alabora olmasıyla birlikte bütün herkes suyla temas etti. Bazıları yine can kurtarma yelekleriyle suyun yüzeyinde kalmayı başardı ama maalesef şu ana kadar 23 kişiye ulaşılamadı. Elbette o 23 kişiye ulaşılabilmesi için de hem havadan hem de denizden hem de deniz altından dalgıçlar vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve baktığımızda aslında o noktada, yani Girne etrafında, Girne içinde daha fazla hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz ama yine görmüş olduğunuz gibi sivil insanlar buraya geliyor ve burada şu anda yakınlarıyla ilgili, ulaşamadıkları yakınlarıyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Tabii ki bir taraftan da bu üzücü hadise sonrasında Mersin'den Kıbrıs'a giden gemiler için seferlerde durdurulmuş durumda. Elbette geride bıraktığımız dakikalar içerisinde yine buradaki özel liman yetkililerinden de bir açıklama gelmişti ve şu anda içeride de bir kriz masasının oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Zira yine Mersin valisi Atilla Toros da yine burada Taşucu limanında bulunuyor. O da yine bir taraftan yakınlarına ulaşamayan ailelerle burada konuşmaya çalışıyor. Hem de oluşturulan kriz masasının başında olduğunu söyleyebiliriz. İşte ekipler burada, ambulansa hazırda bekletiliyor burada. Yine ulusal medikal kurtarma ekibi, yani UMK ekipleri de yine burada. AFAD ekipleri de yine burada yer alıyor. Ve onlar da ihtiyaç duyulması durumunda hazır bulunduklarını ifade etmekte fayda var. Elbette kurtarılan, tahliye edilen kişiler şu anda Girne'de tedavi altına alındı. Ama ilerleyen dakikalarda eğer ihtiyacın hasıl olması durumunda işte o yaralıların getirileceği noktalardan bir tanesi de Mersin olabilir. İşte bu nedenle de şu anda Türkiye bütün imkanlarını şu anda burada seferber etmiş durumda ve bütün ekiplerini, her kurumdan ekiplerini hazır bir şekilde beklettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan da bu yaşanan olay sonrasında Mersin'den Girne'ye, Kıbrıs'a gidecek gemi seferlerinde durdurulduğunu ifade edebiliriz. Yine Girne'den de tekrar buraya herhangi bir seferin olmayacağı noktasında yine yetkilerin açıklamalarının olduğunu söyleyebiliriz. Ve sabah saatlerinde aslında oradaki insanlar, yani Girne'deki, Kıbrıs'taki insanlar hazırlıklarını yapmışlardı ve Mersin'e geleceklerdi. Maalesef işte o gemi 12.30'da hareket ettiğinde yaklaşık 15-20 dakika sonrasında denizde 4 mil açıldıktan sonra maalesef orada alabora oldu geminin su almasıyla birlikte. Ve şu anda işte yakınlarından haber alamayan kişiler hemen içeride bir taraftan da yine telefonla konuşarak yine diğer aile fertlerine bilgiler aktarmaya çalıştığını, ancak burada işte o tedirgin bekleyişinde devam ettiğini, sürdüğünü ifade edelim. Gelişmeler oldukça bizler Mersin'de Taşucu Limanı'nda beklediğimizi ifade edelim ve sözü tekrar Mersin'den size bırakalım.
0: Evet, Halil İbrahim Uğur'a çok teşekkür ediyoruz. Mersin'den son durumu aktardı. Tabii orada da kazazedelerin yakınları bir haber bekliyorlar. Bir ümit haber bekliyorlar. Son rakamları paylaşalım değerli izleyenler. Bugün yaşanan faciada 237 kişiye sağ salim ulaşıldı çok şükür ki. Ne yazık ki 7 can kaybı var. 7 kişi hayatını kaybetti ve şu an itibarıyla 23 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdi arama kurtarma uzmanı Murat Uzan canlı yayın konuğumuz. Sayın Uzan, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, tekrar geçmiş olsun.
0: Hepimize çok geçmiş olsun ve başımız sağ olsun. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim ve yakınlarına başsağlığı elbette. Şimdi 23 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii bu 23 kişinin sıkıştığı öngörülüyor. Geçtiğimiz dakikalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman yayınımıza katıldığında 500 metrenin üzerinde bir derinlikten bahsetti ve arama kurtarma çalışmalarında biraz uzun süreceğine değindi aslında. Siz de bir uzman olarak bu arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz? Şimdi havanın kararma ihtimalini de göz önüne aldığımızda süreç nasıl ilerler sizce?
2: Şimdi şöyle bir bizim için şans var. Gemimizin batmama durumu söz konusu. Gemi eğer batsaydı 500 metrelik bir yerde, derinlikte kurtarma çok zor bir hal alacaktı. Şu anda gemimiz ters dönmüş, alabora olmuş halde. Dolayısıyla bir geminin, bu tür gemilerin, katamaranların alabora olması için yarısından fazla su girmesi lazım içine ki gemiyi ters döndürsün. Burada da bu tür bir durum söz konusu. Gemi ters dönünce buradaki handikap şu: içerideki kişilerin gemi dönerken bir yerlere çarpması sonucun bir bayılma veya kendinden geçme durumları veya travma halleri söz konusu. Bu duruma giren kişiler için zaten biraz umudu biz kesiyoruz. Ama burada şöyle bir durum var. 40 santim, 30 santim hava boşluklarının rahat olabileceğini ben öngörüyorum burada. Gemi ters döndüğü zaman içeride kalan kişiler suyun kaldırma kuvvetini de kullanarak, can yelekleri de var üstlerinde. Çünkü SOS sinyalinden sonra acil tahliyeyi başlatmış belli kaptan ve oradaki görevliler. Hemen hemen herkes can yeleklerini giymiş. Bu bizim için çok büyük başarı, büyük bir başarı, büyük bir bizim moral alacağımız bir konu. Dikkat edersek herkesin üstünde can yeleği var. Denize atlayanlar da öyle. Bunları da kurtarmak, toplamak zor olmuyor. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm unsurları ciddi manada güçlü bir şekilde oradalar. Hatta ilk 15 dakika sonra bile bölgeye gidildiğini ben biliyorum. İnsan savaşlarından, helikopterlerden, sahil güvenlikten, kıyı emniyetten ve bizim APAT'ımız, UMKE'miz hepsi çok hızlı bir şekilde bölgeye ulaştığını biliyoruz. Zaten Kıbrıs'ta da görevli olan birçok bizim bu konuda uzman olan, Türkiye'nin bu konuda uzman kişileri var. Şimdi burada 23 kişiyle gelecek olursak, ki hepimizin kalbi 23 kişiyle atıyor. Bu katamaranın katları var yani. Bu katlarının hangi katında olduğu belirlenmesi gerekiyor. Ters döndüğü zaman sıkışma oranları, sıkışma yerleri nereler? Katamaranın mimari çizimiyle beraber, ki şu an birçok ekipler zaten bunu ele geçirmiş durumda, mimari çizimlerde ana salon veya kişilerin gideceği noktalar, işte tuvaletlerine kadar bakılarak buralarda ki canlılar aranacak. Bununla ilgili uzman tüpleri, tüple beraber dalış ekipleri, dalış dalgıçlarımız bu katamarana girerek sulardan, o içine dolmuş olan su

0: bu bölgelerden geçip canlıları gözle tespit etmesi gerekiyor. Bunu zaten yapıyorlar şu anda. Hani ufak bir gemi değil bu. Yüzerek nereye kadar gidebilirsiniz? Çıkış noktaları, çıkış, acil çıkışlar. Belli yerlerde kırılacak camlar varsa camları,
1: evet,
0: daha hızlı çıkışı sağlayabilecek yerler bakmaları gerekiyor. Zaten bunu şu anda yapıldığını biliyorum.
1: Sayın Uzan, lütfen bizimle kalmaya devam edin. Değerlendirmeleriniz çok kıymetli. Ama sıcak noktaya bir gidelim. Girne'ye uzanacağız. Rıza Açıkgöz A Haber ekibinden o noktada bizi bekliyor. Son durumu öğrenmek istiyoruz. Neler yaşanıyor o noktada Rıza Açıkgöz?
2: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arama kurtarma çalışmaları yapan vatandaşlar ara ara dışarıya çıkıyor. Onlardan almış olduğumuz bilgileri paylaşıyorum şimdi sizlere. Çok umarlı çalışmalar olduğunu anlatıyor. Orada çok ciddi bir can pazarı yaşandığını, insanların büyük bir felaketin içinde olduklarını ve geminin batmasıyla birlikte yaşanan büyük felaketin aslında su üstüne çıkmasını anlatıyor. Bizler sürekli bağlantılar yaptık. Saat 12 sularında hareketlenmişti Girne Turizm Limanı. Çünkü 4 bin açıldıktan sonra gemi su almaya başladı. Ve almış olduğu suyla beraber önce yan döndü ve sonrasında battı. Ve geminin içerisinde sıkışıp kalan insanların olduğu söyleniyor. İlk belirlemelerde 6 kişinin hayatını kaybettiği söylenmişti. Başbakan Ünal Üstel de vermiş olduğumuz bilgiyi doğrulamıştı. Hemen akabinde bir kişi daha eklendi ve 7 kişinin hayatını kaybettiği şu an için bizim elimize ulaşan net sayı bu yönde. 7 kişi şu anda hayatını kaybetmiş durumda ve 23 kişi de kurtarılmak üzere çalışmaları devam ediyor. Biraz önceki yayınımızda şunu da ifade edelim. Yayınına yeni açanlar, televizyonda yeni açanlar için hatırlatmış olalım aslında durumu. Denizin yüzeyinde artık vatandaş kalmadı. Denizin üstündeki bütün vatandaşlar önce helikopterlerle veya gemilerle, 6 gemiyle arama kurtarma çalışması yapıldı. Onu da ifade edelim. Ve son gemi kıyıya yaklaştı, geldi ve o vatandaşların hepsini devlet hastanelerine, bölgedeki özel hastanelere sevkleri gerçekleşti. Ve bu vatandaşların ilk müdahalelerde, şöyle etrafı da gezdirelim diliyorum sizlere. Şöyle bakın, arama kurtarma çalışması yapan vatandaşlar yine çıkıyorlar ara ara. Onlar da vatandaşlara bilgiler veriyor, gazetecilere bilgiler veriyor. Biraz sonra bir vatandaşı alacağız yanımıza ve neler yaşandığını onlar da bize aktarsın. Onların aktarmalarını da dinleyeceğiz. Burada çok ciddi bir gazeteci ordusu vardı. Onlar yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Ama bizler buradayız. Nelerin olup bittiğini gözlemlemeye devam ediyoruz. Arabalar çıkıyor. Yolculuk yapan vatandaşlar var. Gemileri geldi ve onlar gümrük işlemini gerçekleştirdikten sonra dışarıya çıkıyorlar. Tabii bu felaketten onların da haberleri var ve onlar da büyük korku içerisinde geldiler açıkçası. Çünkü bazılarının gemileri batabilirdi. Çünkü denizlerde büyük bir fırtına vardı. Özellikle dün çok ciddi fırtınalar yaşandı. Ve bu fırtınalar bugün de yüksek dalgalara sebebiyet verdi. Tabii ilk etapta vatandaşlarımızın kurtulmasını hedefliyoruz. Önce vatandaşlarımızın kurtulmasını istiyoruz. Daha sonrasında bir dikkatsizlik mi var? Gemi neden battı? Neden su aldı? Ve vatandaşların açıklamaları var bu yönde. Biraz önce yine yayında paylaşmıştım. Yine aktaralım sizlere. Yayını yeni açanlar varsa onlar da dinlesinler. Önce yolcuların, burada su var, gemi su almaya başladı açıklamalarının ardından gemi çalışanları, kaptan mürettebat oraya geliyor ve merak etmeyin, herhangi bir sorun sıkıntı yok deniliyor. Bakın, sürekli ambulanslar çıkmaya devam ediyor. Sorumlu arkadaşları da görüyorum ve sıkıntı yok deniliyor onlara. Herhangi bir lakin gemi yüksek dalgaların etkisinde sürekli zıplıyor ve çok fazla su aldıktan sonra artık camlar patlıyor. Geminin camları patlıyor. Çok ciddi bir basınç oluşuyor ki camları patlıyor. Ve bunun üzerine gemiyi boşaltıyoruz. Gemi batıyor açıklamaları ve sonrasında orada yaşanan cam pazarının ardından şu an için biraz önce ifade ettiğim gibi 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin de arandığını ve aramaların artık suyun yüzeyinde değil, dalgıçlarla, ek dalgıç talepleri de var. Bunu da Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarını paylaşıyorum yine sizlere. Ek dalgıçlarla birlikte yine de ciddi bir can pazarı, denizin altında yaşanan bir can pazarı var. İnşallah o 23 kişi, şu anda aranan 23 kişi sağ salim kurtulur. Çünkü saatler ilerliyor, güneş batacak, biraz sonra karanlık olacak ve karanlıkta arama kurtarma çalışmaları da güçlükle devam edecek. Onu da ifade edelim çünkü saatler ilerliyor. Ve havanın kararması artık yavaş yavaş gerçekleşecek. Lakin bizler büyük bir ümitle onların da kurtulmasını burada bekliyoruz. Biraz sonra hastanelere gideceğiz. Hastanedeki son durumu sizlerle paylaşacağız. Ve umuyoruz 23 vatandaşımızı sağ salim kurtarırız. Ve hastanelerden ilk müdahalelerin ardından evlerine ulaşırlar. Bu arada hastalar hakkında da hasta yolcular hakkında da kısa bir bilgi verecek olursam, iki kişinin durumunun kritik olduğunu, yoğun bakımda olduğunu, diğer vatandaşların da hastanelerde tedbir amaçlı bulunduğunu da ifade ediyor yetkililer, ama iki kişinin durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda olduklarını sizlerle paylaşabiliriz. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine turizm limanındayız. Ve turizm limanının girişinde kalabalık biraz azalmaya başlasa da halen daha yakınları olan insanlar buraya geliyor. Biraz önce A Haber mikrofonlarına oğlunu kaybeden, oğlunu denizin içinde kaybeden bir vatandaş vardı. Haber alamıyordu ondan. Ve acılı babanın feryadını da dinledik. Gözyaşlarına hakim olamadı. Umuyoruz onun da oğlu ve diğer vatandaşlarımız da sağ salim kurtulur diyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktaracağımız notlar şimdilik bunlar. Sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Evet, Rıza Açıkgöz Girne'den son durumu paylaştı değerli izleyenler. Tabii 23 kişi aranıyor. Feribot faciasına ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi içinse arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Bunun için Türkiye'den de 2 İHA ve 1 uçak 23 kişiyi arama çalışmalarına katıldı. Bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Evet, arama kurtarma uzmanı Murat Uzan da canlı yayında bizimle birlikte. Rıza Açıkgöz'e gitmeden evvel konuşuyorduk hocam. 23 kişinin tabii sıkıştığı tahmin ediliyor, öngörülüyor. Rıza Açıkgöz de aktardı. Deniz yüzeyindeki yolcu tahliyesi tamamlandı. Yolcu kalmadı dedi. Artık derinliklerde dalgıçların arama çalışmaları devam ediyor. Siz tabii bu katamaralarda mimari çizimler var dediniz. Hangi katta bulunuyorlar? Nerede ne var? Bunlar tespit ediliyor ve dalış ekipleri tüm bunlara göre hareket ediyor dediniz. Bir yandan Rıza Açıkgöz de tabii zamanla yarıştığımızdan bahsetti. Havanın kararması da bekleniyor ilerleyen saatlerde. Ne kadar sürer sizce geminin batış şekline göre arama kurtarma çalışmaları? 40 santimlik bir hava boşluğu oluştuğundan da bahsettiniz. Umudumuzu, ümidimiz devam ediyor elbette.
0: Şimdi dediğimiz gibi burada tabii önümüzdeki saatlerde kuvvetli ihtimal bizim oradaki kurtarma ekipleri belli noktalardan oksijen desteği de sağlayabilirler. Hı hı. Dışarıdan oksijen verebilirler içeri. Yani hı hı. Katamaranın diyelim ki batan kısmından oksijeni verdiğiniz zaman yukarı doğru kendi çıkacaktır. Bu noktada benim tabii ki önceki ilk haberlere çıktığım zaman bugün tahminlerimizi aynen görüyoruz. Zaten biz tahmin etmeden önce bizim ekiplerimiz gerçekten çok güçlü. Tekrar bunu bizim değerli bizi izleyen vatandaşlarımıza ben bir uzman olarak hatırlatmak istiyorum. Biz bile yani ufak bir derneğiz, belki 100 bin dernekten bir tanesiyiz, Sarakay Arama Kurtarma Derneğimiz. Biz bile yaptığımız tatbikatlarda bunları yapıyoruz. Bu kıyı emniyetin çok inanılmaz teknolojik hareketleri, sivil savunma grubumuzun, AFAD'ımızın, yani sivil savunma, Kıbrıs sivil savunmayı da zaten AFAD eğitti. Bizler de AFAD'dan eğitim aldık. Bunun yanı sıra dalgıçlık eğitim alan kardeşlerimiz, bizim şimdi Sarakay Derneğimizin Kıbrıs Başkanımız orada. Onun verdiği bilgilere göre ya gerçekten de Kıbrıslılar da çok duygulanmış halde Türkiye Cumhuriyeti gerek insan hava araçlarıyla, gerek helikopterleriyle, gerekse tüm denizle ilgili denizin altındaki araçlarıyla bu çalışmaları inanılmaz hızlı bir şekilde sürdürüyor. Hiçbir büyük deniz kazası yok ki bunun gibi %1

0: bir %1'e yakın bir ölümle sonuçlansın. Allah'a şükür şu anda çok daha az ölü sayımız. Yani 23 kaybımız da bu dediğimiz noktalarda, sabahtan beri mesela bizim tahmin ettiğimiz ve tavsiye ettiğimiz işte gemiler ters döndüğü zaman meydana gelen hava boşluklarında, tabii buradaki içeride bulunan kişinin, kazazedenin sağlıklı düşünmesi söz konusu. Oralarda belki 5-6 saat, 7 saat canlı kalacağı bir durum söz konusu. Katamaran çok büyük olduğu için hava boşluğu da 40 santim de olsa metrekare ve hacim olarak çok daha büyük hava boşlukları meydana gelir. Dalgalanma durumunda da bu hava boşlukları kendi içinde değişebiliyor. Yani suyun içinde. Bu da devamlı bir temiz hava meydana getirmiş oluyor aslında. Yani bunlar bizim çok çok artılar. Bu başımıza gelen o elim olay çok hafif bir şekilde Allah'ın izniyle atlatılıyor gibi görüyorum. Aynı zamanda suyun üstünde olması gemimizin bu muhteşem bir şans diyelim ki kaza yapan katamaranın da güçlü ve yeni bir gemi olduğunu ben gördüm. Yani bunlar öyle basit gemiler değil, çok kaliteli gemiler. Eğer seyir halindeyken önceden de söylemiştim, belli bir hızda gidiyor. Çünkü bunlar hızlı makineler, hızlı gemiler. Yolda seyir halindeyken batmasına neden olacak bir delik açılması. Bu denizin içindeki bir kütük veya yüzen bir materyalin neden olabileceği bir kaza olabilir. Kuvvetli ihtimal. Bizim öngörümüz veya işte sabahtan beri bizim acil durum kriz masamız da İstanbul merkezde bunu değerlendiriyor tüm arkadaşlarımızla. Aynı zamanda emekli askerlerimiz var. Bu ortada çok ciddi bize tavsiyelerde ve öngörülerde bulunuyor.
1: Evet.
0: Yarın için bu gemi araştırıldığı zaman altındaki yırtığın seyir halindeyken bir çarpma sonucu olabileceği. Biz bu tür gemilerde de iki hava boşluğu olan gemi, yani katamaran dediğimiz iki tane nasıl diyelim, tüp diyelim, sağında solunda, bu tüplerin üstünde hızlı gidiyor ve türbin sistemiyle hızlı gitmesi için denizdeki sürtünmesini minimuma getiriyor. Katamaranın nedeni bu, yani şeyi bu. Bizim deniz otobüslerinin bir bölümü de öyle. İki tarafı denizin içinde, ortası boş. Bu da aynı mantık bir şey. Biz tabii çok önceden tavsiyelerimizde teknik ekibimiz de var. Ben de bir teknik adamım. Bu katamaranların hava boşluğu olan yerlere köpük basılmasını falan tavsiye etmiştik bir zamanlar. Yani bu gemide eğer bu köpük basma sistemi olsaydı bu gemi belki batmayacaktı. Yani bunu biraz daha makine mühendisi arkadaşlarımıza da tavsiyede bulunmuş olalım. Bunu kenara koyuyoruz. İçeridekilerin, kazazedelerimizin inanılmaz güçlü umutlarımız var şu anda.
1: Evet.
0: Moralimizi bozmayalım.
1: Sayın Uzan, müsaadenizle.
0: Evet.
1: Bir kazazedeye ait bir kayıt var. Onu hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Oradaki söylemler üzerinden de bu süreci konuşalım istiyorum. Gemideki görevlilere geri dönün dedikleri, ancak görevlinin dönmediğini iddia etti. Başka neler söyledi? Bir izleyelim.
2: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
2: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Yani çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı.
3: Yani.
2: Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Biz sırayla arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yele bulan buldu. Bulamayan can yele çıktı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti. Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi onun üstü camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
2: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Yani çocuklar falan koltuğun altına sıkışmış. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmış. Çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yele bulan buldu. Bulamayan can yele çıkarttı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
1: Evet, evet, can yeleği bulan buldu, bulamayan can yeleksiz atladı diyor. Kaptan gitmeye inat etti diyor. Tekne su alıyor dedik, biz biliyoruz dedi diyor. İşte yaşlılar, çocuklar sıkıştı diyor. Kazazedenin söylemleri, iddiaları bunlar hocam.
0: Şimdi bu tabii ilk saatlerde biz bunu dinleseydik, derdik en az 200 kişi ölecek, 150 kişi ölecek derdik. Hı hı. Tabii ki kazazedenin söyledikleri yanlıştır. Demiyorum ama biraz abartılı belki, yani o heyecanla. Ha, şu uyarısı çok önemli. Su alıyor. Bir şey, bir gemi bir su alıyorsa burada tehlike bir şey vardır. Yani bir kere tehlike vardır. Bu siz alışık değilsiniz gibi cümleyi kuran kişi büyük bir suçu üstüne şu an almış durumdadır. Yani bu kimse kurtulmuşsa bunun hesap sorulmalıdır. Bu bir. İki, kaptan dahil herkes kurtulmuşsa, mürettebat da kurtulmuşsa hepsi ve burada ölen insanlar varsa bunun hesabını vermek zorundadırlar. Bir kere biz mesela işte uçağa bindiğimiz zaman bizim kurtarma ekibimizdeki kişiler, arkadaşlarımız hep acil kapılarında otururlar. Arama kurtarma ekibimizdeki arkadaşlarımız. Neden? Olası bir sorunda eğer bizim arkadaşlarımız canlı kalmışsa orada bütün uçağı tahliye etmek zorundadırlar. Uçağın içinde biri varsa ve bizim kurtarma ekibinden birisi kurtulmuşsa biz o kurtarma ekibindeki arkadaşımızı refüze ederiz, derneğimizden kovarız. Şimdi dolayısıyla bu tür gemilerde veya benzeri yerlerde siz orada görevli bir kişiyseniz, bir de orada çocuklar koltuğun altına sıkışmış, yaşlar sıkılmış diyor beyefendi. O beyefendinin de kendini kurtarmak yerine bence o çocuklara el uzatması gerekiyordu. Biraz kendimizi sorguya çekelim. Ben hep eğitimlerde şunu söylüyorum. Bir yerde bir gemi batacaksa bir gemiye çocukları ve kadınları biz koyuyoruz. Eğer orada birisi birilerini itip de kendisi o gemiye binecekse biz o adamı denize atarız. Bu kadar diyorum. Kimse burada yanlış anlaşmasın. Önce çocuklar, yaşlılar ve kadınları kurtaracağız. Biz orada en son kalacağız. Yani Allah'a inancınız varsa, belli bir yaşayacak kadar ömrünüz varsa bunu yapacaksınız. Biz bunu öğretiyoruz. Beyefendi konuşuyor ama söylediğiyle de kendiyle çelişmiş. Hı. Allah kendisini affetsin. Eğer o çocukları öldü görürse gitsin kendini sorgulasın. Arka kapıdan kaçmak yerine çocukları kurtarsaydı diyorum. Ben biraz bu konuda katıyım, kusura bakmayın. Farklı bakıyorum çünkü. Biz bir yerden bir insanlar kaçıyorsa biz oraya koşarak gidiyoruz. Biz insanlar kurtarmak için gidiyoruz. Siz de koca bir adamsın, onu da kurtaracaktın diyorum. Sayın Bey. Gelelim şuraya, realiteye, duygusallığın dışına çıkalım. Şimdi gemi su alıyorsa, söylediği kişi uyarısı çok doğru beyefendinin. Oradaki kişilerin hepsini tabii ki sorguya çekilecektir.
1: O an itibariyle ne yapmak gerekiyordu? Gemi su alıyor bildirisini yaptı yolcu mürettebattan birine. O an itibariyle ne yapmak gerekiyordu?
0: Zaten kısa zamanda yolcular şeye ulaşmış hanımefendi. Can yeleklerine ulaşmış bu arada. Hı hı. Kimse can yeleğine ulaşmadı diye bir şey yok orada, belli bir şey. Şimdi can yeleğine ulaşmasaydı biz 23 kişiyi değil de birçoğunu arardık. Şimdi çıkan 23 kişiyle, Allah muhafaza 23 kişiyle vefat ettiğini düşünelim. Allah korusun. Allah ben sanmıyorum. Kurtarılacak. Kurtarılacaklar. Çünkü orada Türkiye'nin en üst düzey dalgıçları var abi. Orada bakın. Benim çok güvendiğim önemli kurumlarımız var. Bunların dalgıçları, efsane insanlar hepsi. Bu benim hayran olduğum, gerek su altı grubu, gerek SAT komandalarımız, gerekse özel kuvvetlerdeki bizim dalgıçlarımız. Bunlar muhteşemler yani, muhteşemler. Bunlar orada bir can varsa, nefes alan bir şey varsa bunu kurtaracaklardır. Bir tane evcil köpek de olsa, bir kedi de olsa orada. Bizim dalgıçlarımız bunu kurtarır bir kere. Bunu kenara koyalım. Ben bu konuda çok umutluyum. Ama bu insanları da kurtardıktan sonra onlara da bakacağız. Bakalım üstlerinde can yeleği var mı? Bunların da can yeleği varsa.
1: Evet.
0: Yani demek ki can yeleğe ulaşılabilir bir yerde ve bu

0: Evet, o feribotta birkaç gün önce yaşanan durum, panik seslerini siz de duydunuz. Tabii hava koşullarından da bahsettik. Hep konuşuruz, acaba bir cisme mi çarptı, gemi nasıl su aldı diye. Acaba geçtiğimiz günlerde yaşanan bu seyahatlerde mi yaşandı bu açıklık? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi yolcunun panik anları ve ortada canlı bir şekilde.
1: Şimdi biz bunu, ya bu çok tehlikeli bir görüntü değil bence. Yani biz bunu işte İstanbul'dan, işte Bakırköy'den, Bostancı'ya giden arkadaşlar varsa, yani dinleyenler, bu tür benzeri işte Lodos'lar özellikle, bu yani feribotun zıplaması, dalgadan tekrar düşmesi, bunu ben de yaşadım çok.
0: Sayın Uzan, müsaadenizle Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda.
2: Öncelikle bugün Girne'den Mersin taş ucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kıymetli arkadaşlar, harp okullarımızın diploma alma ve sancak devir teslim töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kara, deniz ve hava harp okullarımızda aldıkları askeri ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan temenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu senede mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası, yani zafer haftamız, tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafasıyla yeniden

kaleme almıştır. ...1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlu olsun diyorum. Değerli misafirler, bugün harp okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22.540'a yükselmiş oluyoruz. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde
hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız peygamber ocağımızın sancağını sağda yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde barış için ittifak ve ittihat, bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli teğmenlerimiz, Bando Assubay Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencileri, bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle kara, deniz ve hava astsubay meslek yüksek okullarımızda okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksek okullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2048 astsubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor. Her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67.464 subay, assubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhdesindeki askeri okullardan mezun oldu. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve assubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. İşte en son 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanemizde düzenlediğimiz Teknofest Mavi Vatan'da kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri bir kez daha gururla izledik. Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır. Sevgili teğmenler, ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı,

0: Diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır. Evet, ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde milli iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet heyecanı yaşayan siz genç teğmenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir öğrencilerimize de aynı şekilde başarılar diliyor. Memleketlerine bizlerden selam götürmelerini hasreten rica ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetim kadrosunu ordumuza ve devletimize kazandırdıkları bu değerler için kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.
1: Evet değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenen törende kürsüdeydi ve yaşanan bu elim hadiseye ilişkin geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı konuşmasına.
2: Karadeniz ve Hava Harp Okulları'nı dereceyle bitiren teğmenlere diplomalarının verilmesi.
1: Evet, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleştiriliyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda kürsüden konuşmasını gerçekleştirdi. Geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum ifadelerini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: Oldukça korkusu yok kimsenin. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım.
1: Evet, harp okullarında gerçekleştirilen diploma alma ve sancak devir teslim törenini takip etmeye devam edeceğiz. A Haber muhabiri Şener Çetin telefon hattımızda detayları paylaşmak üzere bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakalım.
4: Evet, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleştiriyor. Başkent Ankara'da 1276 teğmenin mezun töreni gerçekleştiriyor. Bunu ifade edelim. Az önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törende önemli mesajlar verdi. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına değindi Başkan Erdoğan. Burada vermiş olduğu mesajlarda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde olduklarını ve geniş çaplı arama kurtarmasını

0: çalışmaların başlı sözünü söyledi. Bu anlamda kayıplara ulaşmayan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz dedi ve geçmiş olsun dileklerini iletti Başkan Erdoğan. Yine az önceki konuşmasında milli mücadele vurgusu yaptı ki bu şanlı zaferin 104. yıl dönümü. Dolayısıyla Başkan Erdoğan yapmış olduğu konuşmada da zaferin 104. yılını kutladı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetli milletle yad etti. Tabii bu noktada şu dakikalarda kara, hava ve deniz harp okulunun mezuniyet töreni gerçekleştiriyor. Üniversitesi'nde özellikle 807 Kara Harp Okulu'ndan, 271 Deniz Harp Okulu'ndan ve 198 Hava Harp Okulu'ndan toplam 1276 temel mezun oluyor ki bu noktada özellikle Başkan Erdoğan şuna vurgu yaptı. 2016'dan bu yana 1229 misafir olmak üzere 22.540 mezuniyet verildiğini söyledi Başkan Erdoğan. Özellikle 15 Temmuz 2016 yılından itibaren askeri birliklerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir değişim yaşandı. İşte Başkan Erdoğan da buna dikkat çekti. Özellikle 2016'dan bu yana 1229 misafir olmak üzere 22.540 mezuniyet verildiğini söyledi. Bu anlamda tüm öğrencileri tebrik etti ve orduda üstlenecekleri görevlerinden kaynaklı da üstün başarılar diledi. Şu anda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle mezuniyet töreninde başarılı bir şekilde eğitimi tamamlayan o öğrencilere de bizzat diplomalarını kendisi takdim ediyor ki o görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Tabii programın akışı özellikle tören birliklerinin takdimi, programın arzı, Kara Harp Okulu Komutanı'nın konuşması, yine Kara Harp Okulu'nun marşlarıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Özellikle Kara ve Hava Harp Okulu birincileri tarafından yaş küçüklere de yine yıldız ve plaket çakıldı. Başkan Erdoğan konuştu ve an itibariyle de okulu özellikle dereceyle bitirenlere Başkan Erdoğan tarafından bizzat diplomaları elden teslim ediliyor.
1: İngilizce bilmektedir.
0: Evet, diploma takdiminin ardından da Karadeniz ve Hava Harp Okulu Sancak Demir Teslim Töreni gerçekleştirilecek. Ve akabinde de Karadeniz ve Hava Harp Okulu komutanları tarafından Sancaktar ve Sancak Muhafızı teğmenlere diplomalarının verilmesi, Sancaktar teğmenlerin kılıçlarının kuşandırılması programın akışı bu şekilde devam edecek ve 100. yıl marşı okunacak. Tören geçişiyle birlikte de buradaki program sona ermiş olacak. Az önce ifade etmiştik, Başkan Erdoğan'ın buradaki konuşmalarından önemli mesajlar verdiği, özellikle gemi kazasına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki makamlarla istişare halinde olduklarını söyledi. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini altını çizdi. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz dedi. Ve bu anlamda da vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Milli mücadele vurgusu yaptı. 30 Ağustos'un 104. yıl dönümü dolayısıyla ve mezun töreninde 1276 toplam temelin mezun olduğu bu törende de özellikle tebriklerini iletti. Aynı şekilde aslında milletin adına sizlerle kıvanç duyuyorum dedi, sizlere güveniyorum dedi ve orduda üstleneceğiniz görevlerce de üstün başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Tabii bu noktada savunma sanayi yatırımlarına da dikkat çekti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle savunma sanayi başkanlığının milyarlık hacmine dikkati çektiği 1468 projeyi aynı anda üretiyoruz dediği ve Türkiye'nin artık farklı bir ligin oyuncusu olduğunu da altını çizdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve an itibariyle başkentte Ankara'da Kara Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenindeyiz. O tören yaklaşık bir saat önce bu noktada başladı.

0: 1976 CNN mezun oluyor. O törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da iştirak ettiği şu dakikalarda az evvel de Başkan Erdoğan özellikle mezuniyette eğitimleri de başarıyla dereceli bitiren öğrencilere diplomalarını bizzat takdim etti. Ve o takdimde nihayete erdi. Programın akışı biraz sonra da geçit töreniyle devam etmesi bekleniyor. Büyük bir kalabalık var, büyük bir coşku var. Özellikle aileler de evlatlarının mutluluğunu bu noktada ortak olmak adına, onların mutluluğuna ortak olmak adına burada yerlerini aldılar seyirci tribünlerinden. Onlar da evlatlarının heyecanını, coşkusunu, mutluluğunu yaşıyor. Şu dakikalarda öğrenciler diplomalarını almaya devam ediyor.
1: Süleyman Sarı 2003 yılında
0: Niğde'de Acı ve Macar Sarı'nın 3 çocuğunda özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla hemen hemen geleneksel hale gelmiş durumda. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Hava ve Deniz Harp Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşiyor. Ve bu yıl 1276 Seymen mezun oluyor. Hem kara hem hava hem de Deniz Harp Okulu'ndan. Az önce Başkan Erdoğan da o rakamları paylaştı. 807'si Kara Harp Okulu'ndan, 307'si Deniz Harp Okulu'ndan ve 198 öğrenci de Hava Harp Okulu'ndan mezun oluyor bugün ve elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak şanlı bir ordudan bahsediyoruz. Bu anlamda Başkan Erdoğan da öğrencileri tebrik etti. Ordudaki görevlerinden dolayı şimdiden üstün başarı dileklerini iletti. Özellikle ailelere de böyle evlat yetiştirdikleri için teşekkürlerini, hizmetlerini sundu Başkan Erdoğan. Sizlere çok güveniyorum dedi ve milletin adına sizlerle kıvanç duyuyorum diye de ekledi. Ve az önce de özellikle eğitimlerde üstün başarı sergileyen, dereceyle tamamlayan öğrencilere de diplomalarını takdim ettiği Başkan Erdoğan 15 Temmuz'u hatırlattı. Başkan Erdoğan özellikle şerefli üniformamızı kirleten hainlerden ordumuzu temizledik dedi. Ve Allah'a şükürler olsun ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor diye de ekledi sözlerine. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle son 10 yıl içerisinde gelmiş olduğu o gücü bir kez daha ortaya koymuş olduğu Başkan Erdoğan sözleriyle birlikte ki 2016'dan bu yana 1229 misafir olmak üzere Kara Hava ve Deniz Harp Okulu'ndan 22.540 öğrenci mezun oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli illerde ve hatta sınır dışında da görev icra etmek üzere binlerce, on binlerce öğrenci mezun verdi. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler de bugün itibariyle mezuniyetten sonra görev yerlerine giderek o şanlı görevini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hatta sınır ötesinde de üstün bir şekilde o görevlerini icra edecekler.
1: Sayın Hakkı Tutman tarafından verilmesini arz ederim.
0: Bir yandan da o diploma töreni devam ediyor. Öğrenciler diplomalarını almaya devam ediyor. Programın akışı tören sonrası özellikle sancaktar teğmenlerin kılıçlarının kuşandırılmasıyla devam edecek. Akabinde marşlar söylenecek ve askeri bando eşliğinde de bir geçit töreni düzenlenecek. Yine buradaki geçit töreninde de mezun öğrenciler buradan geçişini yaparken bir yandan Başkan Erdoğan da onları selamlayacak bu noktada.
1: Markumlarının 6. olarak yükselen Teğmenler. Teğmen Ahmet Gürde.
0: Bir yandan eğitimlerde başarı gösteren o öğrencilerin okumaya devam ediyor.
1: Diplomalarının Zeynep Kuvvetleri Komutanı Oraviyal Ercüven Tatlıoğlu tarafından verilmesini arz ediyor.
0: Ve şu an yine ismi sayılan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan diplomalarını takdim alacaklar. Şu dakikalarda aileler de bir yandan bu noktada bekleyişini sürdürüyor. Tabii mezuniyet sonrası tören sona erdikten sonra bir kavuşma olacak, bir hasret giderme olacak ki aileler de evlatlarıyla, belki evlatlar aileleriyle uzun zamandır görüşemiyorlar. Zorlu bir eğitimden geçti buradaki öğrenciler. Elbette kolay değil. Ordu'da görev alacaksınız, Çevik'ten olacaksınız. Dolayısıyla buradaki o zorlu eğitimden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şanlı topraklarda bu vatanda can sahasına görev alacak buradaki öğrenciler. Dolayısıyla almış oldukları eğitimde kolay bir eğitim değil. Büyük sınavlardan geçtiler, büyük bir başarı sergilediler ve bunu hak ettiler. Ve şu anda mezun oluyorlar, mezuniyet sürecini yaşıyorlar. Bir yandan elbette duygusal anlarda yaşanıyor, özellikle aileler arasında. Buradaki tören sonrasında bir kavuşma olacak. O duygusal anlar belki de daha da yoğun bir şekilde yaşanacak kavuşma ile birlikte. Evet, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreni Ankara'da gerçekleştiriliyor. An itibariyle toplam 1276 teğmen mezun oluyor bugün. Mezuniyette 807 Kara Harp Okulu'ndan, 271 Deniz Harp Okulu'ndan, 198 Hava Harp Okulu'ndan toplam 1276 teğmen mezun oluyor. Şu dakikalarda mezun öğrencilere diplomaları takdim ediliyor. Üstün derece gösterenlere Başkan Erdoğan tarafından az evvel bizzat o diplomalar takdim edildi. Ve diğer öğrenciler de yine Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarından diplomalarını takdim alıyor. Misafir öğrenciler de var elbette. Onlar da yine bugün o mezuniyet sevincini yaşıyor. Yine onlar da bugün diplomalarını alacaklar, mezun olacaklar. Onlar da ülkelerinde bu görevi icra edecek, şanlı görevi icra edecekler. Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Özellikle mezuniyet töreninde öğrencileri tebrik etti ilk olarak bu noktada. Üstün başarı dileklerini iletti, sizlere güveniyorum dedi, milletim adına sizlerle kıvanç duyuyorum dedi. Elbette 15 Temmuz'u da hatırlattı Başkan Erdoğan. 10 yıl içerisinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki değişime dikkati çekti. Ne dedi? Özellikle şerefli üniformamızı kirleten hainlerden ordumuzu temizledik dedi. Ve Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor ifadelerini kullandı. Öyle ki gerek Kara Harp Okulu'nda, Deniz Harp Okulu'nda, gerek Hava Harp Okulu'nda, aynı zamanda Deniz Akademisi'nde, Jandarma Teşkilatı'nda elbette büyük değişimler yaşandı. ordu baştan aşağı yenilendi, daha güçlü bir hale getirildi, daha disiplinli bir hale getirildi. Aynı zamanda tüm bunlar yaşanırken

0: iken savunma sanayinde önemli atılımlar hayata geçirildi. O atılımlarla Türkiye özellikle %20'lerde olan yerlilik oranını %80'lerin üzerine kadar çıkardı. Ki bu noktada Savunma Sanayi Başkanlığı'nın özellikle projelerine dikkat çekti Başkan Erdoğan ve aynı anda 1469 projenin üretildiğini söyledi. Türkiye'nin artık farklı bir ligin oyuncusu olduğunu söyledi. Bu anlamda bu da bir kez daha gösteriyor ki Türk ordusunun aynı zamanda Türk savunma sanayisinin ne denli üst noktalara geldiğinin en önemli kanıtlarından bir tanesi ki bunu geride bıraktığımız NATO zirvesinde de görmüştük, gözlemlemiştik ki yapılan özellikle Türkiye'nin küresel başarısı uluslararası alanda da yankı uyandırdığını söyleyelim ki bu noktada zaten küresel arenada da birçok devlette Türkiye'ye bu noktada zıtsayla bakıyor ki dosta güven, düşmana korku salan cinsten bunu da hatırlatmış olalım. Evet, diploma alma töreni şu an sonlandı. Şu anda da kılıç kuşandırma ile program devam ediyor. Başkent'te coşkulu, heyecanlı, gururlu ve duygulu anlar var. Bu dakikalarda artık şuradaki programın bitmesine az bir zaman kaldı. Az sonra buradaki Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ordusu geçit töreniyle birlikte aynı zamanda duruşuyla, bakışıyla düşmana da elbette gözdağı verecek. Buradaki genç mezun olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onuru, gururu öğrenciler. Ve bu noktada da işte farklı ülkelerde yine misafir öğrencilerin mezuniyetini de söylemiştik ki bu noktada da yine o öğrenciler de burada yerini aldı. Onlar da yine hem kara hem hava hem intihar okulundan mezun olan öğrenciler. Onlar da yeni ülkeler ve şanlı görevler.
1: Beymen Eyüp İsmailoğlu. Yıkamalarının Ankara Başkan Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Orgeneral Zakir Hasanoğlu tarafından verilmesini arz ediyor.

Evet, özellikle geride bıraktığımız saat diliminde saat 17 sıralarında İstanbul Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda Deniz Harp ve Hava Harp Okulu'nda o mezuniyet töreni başladı. İlk olarak buradaki programda marşlar okundu, tören birlikleri takdim edildi. Büyük alkışlar eşliğinde elbette akabinde konuşmalar gerçekleştirildi. Anlam ve önemine ilişkin özellikle hava harp okulu bilinçleri yaşlıklı yıldız raket çaktı. Akabinde Deniz Harp Okulu birincisi tarafından 253. yıl farklılığının özellikle Kaloma Derdin üyesi vardı. Ardından Başkan Erdoğan konuşma yaptı. Bu noktada önemli mesajlar verdi. O mesajlarında ilk olarak bugün ne yazık ki Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında büyük bir üzüntü oluşmuştu. İşte buna ilişkin mesajlar oldu Başkan Erdoğan'ın.

0: Özellikle Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık dedi. 137 ölçüleri sabah sağ zalim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti dedi. Kayıtlara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıklı devam ettiğini aktardı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve inşallah bu çalışmalardan da olumlu haberler aldığını ümit ediyoruz dedi Başkan Erdoğan. Açıklamasında yerine açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum dedi, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum diye de ekledi. Başkan Erdoğan'ın gemi kazasıyla ilişkin vermiş olduğu evet. mesajlarda önemliydi bu noktada ki milli mücadele vurgusu yaptı aynı zamanda.
1: Evet.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla an itibariyle bu noktada mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Mezun olan öğrencilere diplomaları takdim ediliyor. Buradaki tören de geçit töreniyle birlikte son bulmuş olacak diyelim ve sözü tekrar size verelim.
1: Evet, A Haber muhabiri Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine ilişkin notlarını aktardı. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını da paylaştı bizlerle. Efendim, Girne açıklarında 267 kişinin olduğu içerisinde feribot su aldıktan sonra battı. Malum faciada 7 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede görev yapan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz kazazedelere mikrofon uzattı. Neler söylediler bir izleyelim.
2: Gemi su almaya başladı. Biz dedik ya fırtına var, geri dönelim. Kurtarın, arayın dedik can kurtaranı. Kimse aramadı. Hepsimizden önce atladı bütün görevliler. Hepsi atladı. Hepimiz suyun içinde boğuşuyoruz. Kimileri şeyin altında. Kurtarın bizi diyor. Can yelekleri yok. Biz kendimiz aradık, bulduk. Biz bulduk. Alttan aldık can yeleklerini.
3: Kendimiz.
2: Ondan sonra
3: dışarı çıktık.
2: Tutunarak tamam. Tuttuk ama bizi camlar patladı. Biz kurtarın bizi camlar, dedik. Camlar. Bizden önce atladılar. Bütün görevliler, evet. Bütün hepsi. Aşağıdan beni kurtar oğlum diyorum. Bana diyor ki seni kurtaramam. Önce çocukları alacağım diyorum. Ben can değil miyim? Ben can değil miyim oğlum dedim. Hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Hiç kimse. Hiç kimse bizi ölüme terk ettiler resmen. Resmen o dalgaların içinde yuvarlandık. Dibi battık geri çıktık. Allah'ım ya Rabbim. Öleceğimi hissettim o an. Hiç kimse bize yardım etmedi. Kendi çabalarımızla tırmandık. Kendi tırmandığımızı bak. Her tarafımıza bak. Her tarafımıza bak. Paramparça olduk. Allah'ım ya Rabbim.
4: Kardeşiniz şu anda nerede?
2: Kardeşim yok. O da suyun içinde. O da kurtarın beni dedi. Ama hiç kimse gelmedi.
3: Onun can yeleği yoktu.
2: Hiç kimse onun can yeleği de yoktu. Yok. Başına geçir su çıkıyoruz başından. Geri sok dedim ona başına. Geri sok dedim ona. Ona o yok, o yok. Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yardım alacak. Bütün bu gidenlerin hepsi. Dönün dedik. Fırtına var. Gelin döndük.
3: Aslında gemi manevra yaptı.
2: Bana dedi ki. Kaptan bana dedi ki.
4: Bir dakika bu tarafa uzatalım.
3: Gemi manevra yaptı. Yani insanlar bağırmaya başladılar. Gemi manevra yapınca ters döndük. Hepimiz suların içinde kendimizi.
2: Evet. Hatalı deniz.
3: Evet, evet,
2: İkinci
3: evet.
2: kaptana hani dedim ki ben. Şekilde. Bak dedim kızım dedim çok rüzgar dedim bu aslında geri dönmemiz lazım. Bana dedi ki olur bunların dedi şeyleri gövdeleri yukarıda ya su çarpıyor dedi ondan dolayı. Panik yapmayın dedi. Vallahi ben çok paniğim kızım dedim. Bak sana bir şey söyleyeyim çok tehlikeli yola gidiyoruz. Aslında biz bugün gelmeyecektik. Biletimizi iptal edecektik. Hepsi etmiş Ergünler bilmem neler. Siz niye etmediniz dedim. Biz etmedik dedi hava şartları. Siz merak etmeyin. Yüzeyde gittiği için böyle çarpıyor sular dedi. Sular bizim artık belimize gelmeye başladı. O anda panik başladı. Çocuğu kucağında olanlar kurtarın çocuklarımızı. Kurtar bebeğimi. Bana diyor kurtar bebeğimi. Nasıl kurtarayım? Tutunacak bir yer yok. Suyun içinde çalkalandık. Battık çıktık patlamasa cam patlamasa biz dışarıda çıkamazdık. Herkes ölmüştü. Yani anlayacağınız bütün

0: Biz kendi çabamızla çıktık. Kendi çabamızla.
1: Evet, facianın tanıkları, bütün görevliler bizden önce atladılar diyorlar. Bizi ölüme terk ettiler diyorlar değerli izleyenler. Bir facia yaşandı bugün Girne'de. 237 kişi kurtarıldı. Şu an itibarıyla 23 kişi de aranıyor. Ne yazık ki 7 kişi de hayatını kaybetti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Girne'de bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Önce kolaylıklar dileyelim. Tabii yeni bilgiler var mı? Neler aktaracaksın bize Rıza Açıkgöz?
2: Maalesef yayına başladığımız anda ölü sayısı, kaybettiğimiz yolcu sayısı 7'ydi. Biraz önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yolcu sayısının, kayıp yolcu sayısının, ölü yolcu sayısının 8'e ulaştığını bizlere bildirdi. Ve bunun moral bozukluğuyla başladık yayınımıza. Şu anda Girne Akçelik Hastanesi'nin önündeyiz. Burada yoğun bir kalabalık var. İnsanlar hem yolcularını almak için, kayıp yolcularını bulmak için buraya geldiler. Fenalık geçirenler var. Sürekli ağlayanlar, feryat edenler var. Bilgi almak isteyenler var. Ama maalesef bilgi kirliliği de dolaşıyor. Lakin şu an için ölü sayısının 8'e ulaştığını ifade edebiliriz. Evet, ekranlarına yeni gelenler, yeni açanlar için şöyle tekrardan aktaracak olsak, Girne kenti açıklarındaki 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabor olmuştu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ekipmanlar havadan ve denizden zamanla yarışta arama kurtarma operasyonunda 237 kişiye sağ olarak ulaşırken yayın öncesinde 7 kişi, şu dakikalarda 8. kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Faciadan kurtulan yolcuların geminin kaptanına ve yetkililerine yapılan uyarılara rağmen bir şey olmaz geçer dedikleri, ilk defa değildir yoğun bir şekilde sürekli biz bunu yaşıyoruz dediklerini hatırlatıyoruz. Bu da yolculardan sağ kurtulan yolcularımızın kan donduran açıklamaları oldu. Bu gemide, bu yük gemisinde dün saat 12.30 sularında Girne limanında Mersin Taşucu limanına ulaştırmak üzere hareket etmişti. Ancak limana yaklaşık 4 mil, yani 6.5 kilometre yaklaşan geminin alt boşluğunda bir kırık fark edilmiş. Kaptan durumu tespit edip geri dönme manevrası yapmasına rağmen geminin içine dolanan su kısa süre içerisinde gemiyi batırmış. Bu ifadeler var. Net olarak bize ulaşan bilgi de şu anda 23 kişinin kurtarılmayı beklediğine ilişkinde. 23 kişi kurtarma faaliyetleri, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyordu. Ama yayın başladığımızda Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması oldu. 22 kişi şu anda kurtarılmayı bekliyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda kaybettiğimiz yolcu sayısı 8'e ulaştı. Burası çok kötü. Mahşeri bir kalabalık var. İnsanlar acı içerisinde. Kimisi ağlıyor, kimisi üzgün bir bekleyiş içerisinde. Kimi elleri sebada dualar ediyor yakınları için. Çocuklarını bekleyenler var. Annesini bekleyenler var. Kardeşlerini bekleyenler var. Kısacası burası şu an için anlatacaklarım. Hani kelimeler de bazen düğümlenir, konuşamazsınız. O durumdayım ben de. Çünkü herkes çok üzgün. Ve bizler de 12'den beridir sizler için yayın yapmaya devam ediyoruz. Toparlayacak olursak Girne'de de gemi faciasında ölülerin sayısı 8'e ulaştı. 22 kişilik kaybı aramaya devam ediyoruz. Hastanede yoğun bir şekilde tedavi altında olan yolcularımız var. Bunların iki tanesinin durumunda ağır, onu da ifade edelim. Civar bölgedeki bütün hastanelere yolcular sevk edildi. Ağır olan yolcular Lefkoşa Doktor Burhan Dalvantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleşti. Bizler takip ediyoruz. Gelişmeleri an ve an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Yine Akçiçek Hastanesi'nin önünden şimdi tekrardan sözü size bırakalım.
1: Evet, yeni görüntüler bunlar değerli izleyenler. Haber merkezimize ulaşan yeni görüntüler, gemi batmadan önceki panik anları kameraya yansıdı.

0: Evet, John Smith'ine ulaşabilenlerin John Smith'ini taktığını görüyoruz. Can yeleğini taktığını görüyoruz. Muhtemelen ani manevra yapmadan ve gemi ters dönmeden hemen önceki anlara ilişkin görüntüler bunlar. Yoğun bir panik olduğunu görüyoruz elbette. Ve ne yazık ki A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'de paylaştı. 23 kişi aranıyordu. Ne yazık ki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında son olarak 8 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi için hala arama çalışmaları devam ediyor. Tabii bu kişilerin gemide sıkıştığı öngörülüyor. Deniz derinliklerinde olduğu öngörülüyor ve dalış ekiplerinin ciddi bir mücadele verdiğini söylemek mümkün. 237 kişi kurtarıldı efendim. 150'den fazla kişi hastanede müşahede altında. 80'e yakın kişi aileleriyle kavuştu. Ama hala tabii yakınlarından haber bekleyenler var. Sevdiklerinden haber bekleyenler var. Az önce A Haber muhabir Rıza Açıkgöz'de limandan aktardı. Geminin yola çıktığı limandan aktardı. Evet, şu panik anlarına ilişkin görüntüyü bir dinleyelim. Gemi batıyor, çocuklar var ifadeleri kullanılıyor. Efendim, son gelişmeleri paylaşıyoruz sizlerle. Son olarak bu faciada 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini tekrarlayalım. 22 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Az önce Girne'den canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Şimdi bir de Mersin'e uzanalım. Eğer bu gemi yoluna devam edebilseydi Mersin'e gidecekti. Halil İbrahim Uğur'un o noktada bizi bekliyor. O noktada da sevdiklerinden haber bekleyenler var. Neler yaşanıyor? Nasıl bir atmosfer var? Son durum nedir? Halil İbrahim Uğur, söz sende.
1: Maalesef burada da acı ve gözyaşı var. Aynı zamanda tedirgin bekleyiş devam ediyor. Çünkü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 22 kişinin şu anda 22 kişiye şu anda ulaşılamadı. İşte onların yakınlarının bir bölümde Taşucu limanına geliyor ve Taşucu limanında yakınlarından bilgi almaya çalışıyor. Elbette şu anda yerde oturan bir kişi var. O da az önce acı haberi aldı ve oğlunun vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Şu anda acılı baba da orada gözyaşı döküyor ve tabii ki şu anda tüm Türkiye'de büyük bir yas var. Maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. 12.30 sıralarında Girne'den yola çıkan deniz otobüsü Mersin'e ulaşacaktı. Ancak olmadı. Geminin su almasıyla birlikte gemi alabora oldu ve ardından da işte bu acı tablo ortaya çıktı. Tabii ki burada o üzücü haberi alan ailelerin işte görmüş olduğunuz gibi acısına da buradaki ekipler ortak olmaya çalışıyor. Bir taraftan sağlık ekipleri müdahale ediyor. Bir taraftan da yine UMKE ekipleri de hazırda beklediğini söyleyebiliriz. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi acılı bir baba yine burada ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor. Tabii ki şu anda görmüş olduğunuz o kapıdan giren insanlar ilk önce hemen girişteki polis ekiplerine yakınlarını soruyor. Yakınlarına ulaşamadıklarını ifade ediyor ve

0: bilgi alınması için de buradaki ekipler yine hemen Girne'den, Kıbrıs'tan bilgiye ulaşmaya çalışıyor ve bir diğer taraftan da tabii ki burası özel bir liman ve gemi acentası ve yine liman yetkilileri de bir kriz masası oluşturdu. Oluşturulan bu kriz masasında tabii ki bu olayın nasıl olduğundan daha çok buradaki insanların nasıl kurtarılması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Yine Mersin valisi Atilla Torus da burada, yine Taşucu limanında, o da kriz masasında ve kriz masasında bu olayla ilgili yönlendirmeye çalışıyor. Tabii ki bilgiler alınmaya çalışılıyor. İşte bir taraftan insanlar ulaşamadıkları aile yakınlarıyla ilgili bilgi almaya çalışırken, bir taraftan da yine bilgiye ulaşamayan, ailesine ulaşamayan kişiler de bilgi almak üzere Mersin'de Taşucu limanına geliyor ve buradan ismini bildirerek son durum hakkında bilgi almaya çalışıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi az önce ekranlara getirdiğimiz Acılı Baba, tabii ki acısı taze, acısı büyük, elbette tüm Türkiye'nin içini yakan o manzara, elbette ki oğluna kavuşamadığını söylüyor ve bir taraftan da işte diğer ekipler de burada olası acil durumlara yönelik burada müdahaleye hazır bir şekilde bekliyorlar. Bir taraftan ülke ambulansları, bir taraftan 112 ambulansları bölgede hazır bir şekilde duruyor ve görev yapmaya hazır bir durum içerisinde bekleyişini sürdürüyor ve insanlar da şu anda işte o arama kurtarma çalışmalar kapsamında aranan 22 kişi hakkında bilgi almaya çalışıyor. Bilgiye ulaşamayan insanlar ise Mersin'de Taşucu limanına geliyor ve burada yakınlarıyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. İşte o 12.30'da Kıbrıs'tan Girne'den yola çıkan, hareket eden deniz otobüsü eğer böyle bir kaza kırıma uğramasaydı Mersin'e gelecekti. Taşucu limanına gelecekti ve burada tabii ki Mersin başta olmak üzere bölge illerdeki gitmek istedikleri yerlere ulaşabileceklerdi ama olmadı. Geminin su almasıyla birlikte gemi alabora oldu ve maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Mürettebatla beraber 267 kişi vardı. Şu anda 22 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım.
1: Evet, Halil İbrahim Uğur Mersin'deki son durumu paylaştı bizlerle değerli izleyicilerimiz. Bir taraftan da haber merkezimize ulaşan yeni görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Gemi ters dönmeden hemen önceki görüntüler bunlar. Panik anları kameraya yansımış durumda. Gemi kaptanı Mustafa Can yayınımıza katılıyor. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk efendim.
1: Başımız sağ olsun, çok geçmiş olsun diyerek başlamak isterim. Tabii sorumu iletmek isterim size. Şimdi çok fazla şey söyleniyor. Özellikle kazazedelerin kayıtlarına baktığımızda hakikaten tüylerimiz ürperiyor. Az önce saat başında izleyicilerimize de paylaştık. Bütün görevliler bizden önce atladılar diyor bir kazazede. Aynı zamanda gün içerisinde birkaç defa da paylaşmıştık izleyicilerimizle. Bizler geminin su aldığını yetkililere bildirdik. Ancak buna rağmen yola devam edildi. Daha sonra camlar patladı ve işte ani bir manevra yaptığı ifade ediliyor. Böyle bir gemi hangi koşulda ya da hangi aşamada ters döner? Bu olay neden yaşanmış olabilir? Önce bunu sormak istiyorum size, deneyimlerinize ve tecrübelerinize dayanarak.
2: Teşekkür ediyorum. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarına, içinde olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti ve varsa yabancı vatandaşlara büyük geçmiş olsun. Ailesine, yakınlarına kavuşanları da tebrik ediyoruz ve arananlara da sabır diliyoruz. Bu deniz, bu denizin şakası olmaz. Deniz şakayı kaldırmaz ve asla denizde yarışılmaz. Deniz ne isterse onu yapmak zorundasınız. Biz bu teknenin

0: 22 knot süratle 1,5-2 metre görüntülerden çıkardığımız herhangi bir rapor yok. Elimizde kara kutu dediğimiz video record cihazı köprüsünde olan, o da yok. Elimizde yok öyle bir cihazda. Bu arada yolcuların panikte birbirine zarar verdiklerini görüyoruz da özellikle batma anı başladıktan sonra dışarı çıkarken kim güçlüyse o dışarı çıktı. Gemi personeli dediğiniz orada çalışan kamarotlar işte yardımcı personeldir. Onların çok da fazla görevleri yoktur acil durumlarda. Gemi personeli deyince işte kaptan, zabitler, mühendisler akla gelmeli. Onların da hemen gemiyi terk ettiklerini düşünmüyorum. Zaten ciddi bir de vakit var. 25-30 dakika kadar sürmüş. Çarpma sesi, bir güm sesi duyduk dedikleriyle batma anı arasında. Kaptanın fiber bir teknede işte o dalgalarda kaç mille gideceğini bilmiyor olasılığını göz ardı ediyorum. Geminin 2 ay önce surveylerinden geçtiğini raporlarından görüyoruz. Gemiler kara araçlarından biraz daha sıkı muayene edilirler. İşte bunları alt alta üst üste koyduğunuzda yani demek de istemiyorum ama act of God, Allah tarafından diye bir söz vardır. İnşallah sonuç öyle bir sonuç çıkar. Çünkü 236 kişinin yaşamını riske atacak bir eksiklikle gemi kaptanı yola çıkmak zorunda bırakılmamıştır. Benim şahsi kanaatim, böyle bir kumar oynayacağını düşünmüyorum. 26 yaşında fiber bir tekne, ne kadar kontrolleri yapılırsa yapılsın yorgun bir tekne. Dalgaya sert vurmayla manevralarda da aşılmış olan bir çatlağın daha büyük bir hasarla kırıldığını ve bir tarafın su aldığını, ondan sonra manevra yapması gereken manevra maksimum hızla sahile doğru gitmesiydi gemi kaptanının, oturtmasıydı tekneyi. Ama yapamadığını düşünüyoruz. Alabora oldu tekne. Yani kötü manevradan olduğunu düşünmüyoruz bu alaboranın. Tamamen bir tarafın yırtılıp katamaran, çift tekneli tekne diyoruz buna. Bir tarafın yırtılıp su alması sonucu o tarafa doğru devrilmesi.
1: Peki, ve neden su almış olabilir Mustafa Bey? Birkaç gündür orada hava koşullarının da çok iyi gitmediği ifade ediliyor. Daha önce dalgalara maruz kalmasından dolayı yorgun bir tekne olduğunu da söylediniz.
0: İki olasılık olduğunu düşünüyorum. Birinci olasılık bir cisme çarptığını düşünüyorum. İkinci olasılık ise dediğim gibi dalgaya yüksek süratle çarpma sonucu görünmeyen bir çatlağın kırılarak içeriye su girdiğini düşünüyorum. Yine yolcu kameralarından seyrettiğim kadarıyla geminin başında bir kırık var. Bu da benim şeyimi doğruluyor savunu. Baştan darbe aldığını, bir kütüye çarpmış olabilir. Yüksek süratte kütle de yüksek. Biliyorsunuz kinetik enerji hızın karesiyle doğru orantılı. Eğer öyle bir çarpma olduysa kırılmıştır tekne ve çok hızlı bir şekilde su almıştır ve batmıştır. Battı. Sevineceğimiz taraflar da var bu kazada. Yakın olması.
1: Evet.
0: Ve işte hemen kurtarma yardımının çok güzel bir şekilde başlaması. İnşallah kaybolanların da kendilerini sağ salim bulacağımızı umalım. 7 evet, kişinin inşallah kayıp olduğunu diyoruz. Velhasıl kaza.
1: Mustafa Bey, ben şunu da sormak isterim. Tabii kazazedelerin iddiaları üzerinden soracağım. Biz geminin su aldığını belirttik ancak kaptan yola devam etmekte ısrar etti diyorlar. Hakikaten böyleyse o zaman bu kaza önlenebilir miydi? Gemi ilk su aldığı fark edildiğinde bir önlemde bulunabilir miydi?

0: Ben şöyle düşünüyorum. Zaten yani gemi bir tarafından su aldığında gemi kaptanı o dakika anlamıştır.
1: Bu arada Mustafa Bey, yanıtınızı alacağım ama bir son dakika bilgisi var izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Feribot faciasında kaptan dahil 8 gözaltı var. Bir son dakika bilgisi olarak sizlerle ve izleyicilerimize de paylaşmış olayım. 8 kişi gözaltına alındı, kaptan da dahil.
0: Burada biraz vura balıya olacak tabii. Kaptanı, ben kaptan adına üzülüyorum böyle kötü bir kazadan sonra. Direkt suçlu olarak zaten kaçmaz kaptanlar. Gözaltı demeyelim de normalde denizciler böyle kazalardan sonra liman başkanlığına giderler ve bir soruşturmadan geçerler.
1: Peki bir ihmalin olduğunu düşünüyor musunuz siz de kazazedenin ifadeleri üzerinden?
0: Hayır, düşünmüyorum. Kesin, yani böyle, ben gemi kaptanıyım. Senelerce denizde gemi gezdirdim. Yani yolcu gelip de gemi su alıyor derse zaten ciddiye almam. Ben o su aldığını biliyor olmam lazım zaten. Dolayısıyla
1: Yolcudan
0: gemi
1: önce zaten
0: kaptanı...
1: kaptan bunu bilir diyorsunuz. Bununla ilgili o zaman bir uyarı vesaire veriyordur zaten bu gemi.
0: Tabii ki yani tank sistemleri, alarm sistemleri, gemi yan yatmış zaten görüntülerden görüyoruz. Bir kaptanın bunu anlamadığını düşünmek abeste iştigaldir. Yola devam ediyor suçlaması da yanlış. Yani geri dönmeye mi çalıştı kaptan bir an önce? Bunu da bilmiyorum ama şehir biliyoruz. Gemi terk. Herkesin can yeleği giydiğini görüyoruz. Bunun bir anons da yapıldığını birisi söyledi. Can yeleklerinizi giyiniz anonsu olduğunu. Yani kaptan gerekli önlem artık o gemi tekne için budur. Yapmış. Tek sıkıntı şuydu. Yüzen can salları vardı. O can sallarının açılmış olması gerekiyordu ve insanların emniyetli bir şekilde tekne üstüne değil de o can sallarının birkaç tanesi açık videolarda görürsünüz çadır gibi. Onların içine girip kendilerini emniyete almaları gerekiyordu.
1: Peki o neden
0: Hem
1: kullanılamamış olabilir? Can salları niçin kullanılamamış olabilir?
0: işte açılmama sebebi bunların bir pimi var. Ya gemiye bağlıdır bunlar. Gemi batarken yaklaşık 10 metreye geldiğinde otomatik release kilitleri, bırakma kilitleri bırakır ama halatı tutar, o halatı zorlar ve açar. Eğer bunu bilmeyen kişiler denize attıysa çekmeden bu açılamaz. Açılamadığı için de içine binemezsiniz. Ya da kontrol, bunlar her sene kontrole giderler. Orada bir hata olmuş olabilir ama bir tanesinde olurdu. Orada ben 2-3 tane gördüm.
1: Bu süreçte yaşanan bu olaylar tabii ki her süreçte olduğu gibi deniz yolculuğunda da eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi bizlere, değil mi? Şimdi özellikle
0: İnşallah bu
1: vatandaşlar
0: bilgiler.
1: orada, yolcular su alıyor diyor. Belki birilerinden rahatlatıcı bir şey duymak istiyor. Belki orada yetkili birine de ulaşamıyorlar. Yetkili kaptanın, orada çalışan mühendisin olduğunu ifade ettiniz. Orada gemide çalışanların bu konuda çok da yetkinliği olmadığını söylediniz.
0: İnşallah bu bir milat olur da 2 saatlik, 3 saatlik yolcularda, bu hızlı feribotlarda, işte 10 üzeri yolcu taşıyanlarda aynı uçaklardaki gibi güzel bir eğitim verilir. İşte can yeleği nasıl giyilir? Gemi terk nasıl edilir? Emirler nasıl dinlenir? Bunları güzelce anlatmak lazım ki 15 dakikalık işler bunlar. Panikte insanlar birbirinin üstüne çıkmazlar acil durumlarda. Umarım bu bir milat olur ve bu tip yolcu gemilerinde bu da uygulanır. Gemilerde normalde personelin %25'i değiştiğinde, normal gemilerden bahsediyorum, muhakkak role talimi deriz biz. Bu role talimi kalkmadan yapılır. Ve bunların periyotları vardır. Yani bayağı bir gemi batma esnasında, arızada, şunda bunda, yangında. Onun için gemilerde hasar

0: çok az olur. Yani eğitimli personel herkes kendi ne yapacağını bildiği için gider onu yapar, bir saat gibi işler sistem ve söndürülür veya batan gemi kurtulur. En kötü düzenli bir şekilde terk edilir gemi. Burada bir kaos olduğunu görüyoruz geminin üstünde. Evet. Ortada kaptanın bir kontrole alması gerekir. Bir calm down, aşağı gelin, yavaşlayın demesi gerekiyor. Böyle kalabalık insan grubunda, yani aynı o kadar kişinin aynı tarafa gitmesinde bile batma esnasında daha sıkıntılı anlar yaşanabilir. Şükürler olsun çok az bir zayiatla halloldu. Keşke sıfır olaydı. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti gemi kurtarma, kıyı emniyeti gemi kurtarması diye bir firmamız var. Boğazları da onlar idare ediyor. Bu konuda çok yetkinler ve Kıbrıs'ı da eğittiklerini biliyorum. Orada da aynı tip bir gemi kurtarma firması kurduklarını, Kıbrıs devletine bağlı. Onların sahil güvenlikle birlikte iyi bir işbirliğiyle çok güzel bir iş çıkardıklarını videolardan da görüyorum. Buradan hem Türkiye Cumhuriyeti hem Kıbrıs'taki sayın bakanlarımızı tebrik ediyoruz. Arzu bağlantı.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Gemi kaptanı Mustafa Can, yayına sunduğunuz katkıdan dolayı, değerlendirmelerinizden ötürü sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Saat başında yeni gelişmeleri yine bu ekranlardan paylaşıyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz Halkbank. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 21 Ağustos itibarıyla 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liradan 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtımında güvenli işletmecilik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Yeni düzenlemeyle acil müdahale hizmetlerinden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekelerin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar doğalgaz dağıtımında güvenlik uygulamalarının ülke genelinde ortak standartlara bağlanması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
8: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
11: Garanti BBVA.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Himalayalardan kopan buzullar devasa afeti tetikledi. Vadiden aşağı harekete geçen buz, kaya ve toprak kütlesi Nepal'e ölüm selini getirdi. Nepal 26 Ağustos'ta Çin sınırında yaşanan devasa sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Rasuva bölgesi ve çevresinde büyük yıkıma neden olan sel ve toprak kaymasında Nepal'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Çin'in özerk bölgesi Tibet'te de yaşamını yitirenler oldu. Çamur ve suyun Botekoşi Nehri'nin etrafında bulunan evler ve köprüleri yutmasıyla aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce kişi kayboldu. ABD basınından New York Times afetin başlangıcına dair yeni bir görüntü paylaştı. O anlarda dağdan kopan buzul parçalarının kayarak düştüğü yerde tozu dumana kattığı görülüyor. Zincirleme reaksiyonun ardından bölgedeki doğal barajın yıkılmasıyla sel tetiklendi. Çin ile Nepal arasındaki Girong sınır kapısına yaklaşık 6-7 dakikada ulaştı. Afete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir anne ve iki çocuğunun canlarını son anda kurtardığı an işte böyle kameraya yansıdı. 90 binden fazla kişinin etkilendiği felaketin ardından zorlu coğrafi koşullar arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor. Nepalli ve Çinli ekipler yağış nedeniyle oluşan olumsuz hava ve yeni sel riskinin yol açtığı aksaklıklara rağmen sahada canla başla çalışıyor. Ekipler özellikle nehir yatakları ve yıkılan yerleşim bölgelerinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor.
5: Akşam saatlerine kadar devam eden kurtarma operasyonları su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici olarak durduruldu. Sabah 5.30 ile 6 arasında su seviyesi önemli ölçüde yükseldi.
4: Kurtarma operasyonlarının karadan gerçekleştirilemediği yerlerde ise helikopterlerle müdahale ediliyor. Yetkililer operasyonların daha önce benzeri görülmemiş bir zorluk seviyesinde olduğunu kaydetti. Bölgede yardımlarsa sadece altyapının uygun olduğu noktalara ulaştırılabiliyor.
5: Yardım malzemelerinin dağıtım hızını artırdık çünkü birçok köyün dışarıyla bağlantısı kopmuş durumda. 19 sağlam köprü yıkıldı. Yani nehrin hemen karşısındaki bu köyler tamamen izole durumda ve gıda stoklarının tükendiğine dair raporlar var.
4: Nepal hükümeti yeniden inşa çalışmaları için 4 ila 5 milyar dolar kaynağa ihtiyaç olduğunu açıkladı.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli

0: izleyenler. Ne yazık ki Girne açıklarında bugün bir facia yaşandı. İçinde 267 kişinin olduğu feribot su aldıktan sonra alabora oldu. Faciada ne yazık ki 8 kişi hayatını kaybetti. 242 kişi kurtarıldı. 17 kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün yanında eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar var. Hemen Girne'ye gidelim ve sözü muhabirimize bırakalım.
1: Evet, bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Gemi kaptanı ve 8 kişi şu anda gözaltına alınmış durumda. Ve adliyede soruşturması yapılacak. Muhtemelen yarın da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak haklarında tutukluluk alınacak. Tabii bunu takip ediyor olacağız bizler. Ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar yanımızda. Olayı duyunca o da yurt dışındaydı ve direkt geldi ve A Haber canlı yayında gelişmeleri bizimle birlikte paylaşmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz.
2: Evet, çok
1: neler söyleyeceksiniz?
2: Üzgünüz tabii. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlamasıyla çerçevesinde törenler sürerken böyle bir hadise. Keşke alışılmadık bir şey. Çünkü burası bir deniz adası. Akdeniz etrafta bir ada ve etrafta Doğu Akdeniz. Gemiler gidip geliyor her türlüsüyle. Ve yıllar itibariyle bir kapasite oluşmuştur. Bir tecrübe kazanmıştır. Bütün bu tecrübe, bütün bu kapasiteyle böyle bir hadisenin olmaması gerektiğini düşünmek istiyorum. Şimdi ilk yıllarda belki erkendi, gemiler oradan şuradan buradan, tecrübe yoktu, hatalar yapılabilirdi. Dolayısıyla o anlamda çok üzgünüm. Çünkü biz ne diyoruz? Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, özellikle hava ulaşımından sonra deniz seferlerinde güçlenmesiyle buraya öğrenci de geliyor, turist de geliyor, ticaret insanları da geliyor. Her türlü gelip gidiyor ve çeşitli farklı kanallardan bugün Mersin'den, Taşkın'dan hatta Anamur'dan gelenler gidenler vardır. Ve hep ben de çeşitli farklı ziyaretlerimle bu denizciliği hep motive etmeye, desteklemeye çalışıyorum. Çünkü alternatif bir ulaşım kanalıdır, vasıtasıdır. Dolayısıyla denizcilik çok önemli. O bakımdan da üzgünüm. Yani böyle bir hadisin olması acaba ne gibi etkileri olacak? Dolayısıyla ifade ettiğiniz gibi bir an önce gerekli soruşturmanın yapılması, hatanın nerede olduğunun saptanması, bedeli büyük de olsa, çünkü neticede böyle şu anda 8 can gitmiştir. Bu arada kendilerine Allah'tan rahmet diyorum. Ailelerine, sevenlerine, yakınlarına başla ve sabırda diyorum. Bütün milletimize başla diyorum. Çünkü bugün sadece burada değil, Kuzey Kıbrıs için değil, bütün Türkiye bunu konuşuyor. Haberlere bakıyorum, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlamak suretiyle meclis başkanı, diğer bakanlar, sözcüler, kurum kurucular hepsi taziyeye etmişler, geçmiş olsun demişler. Ve Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları, gemileri, helikopterleri, uçakları da şu anda burada Girne açıklarında o 17 kişinin akıbetini arama kurtarma kapsamında şu anda çalışma sürüyor. Dolayısıyla ben burada Türkiye'mize teşekkür etmek istiyorum. Zaten her zaman birlikteyiz. Hiçbir zaman Kıbrıs Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs Türkiye'yi Türkiye yalnız bırakmamıştık. Böylesine böyle bir facia karşısında Türkiye ile birlikte bu olayı yaşıyoruz. Dolayısıyla üzüntü ve bu maraz hepimizindir. Birlikte öğrenmiş başlamıştık. Dolayısıyla böyle bir şey olması gerektiğini tekrar etmek istiyorum. Ve bir an evvel hataların soruşturma yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Neticede tabii oluyor. Bizde de bu oldu. Evet eleştireceğiz, evet konuşacağız, evet sorunlar neyse yapılacaktır. Ama dediğim gibi Mavi Vatan da bizimdir, Doğu Akdeniz de bizimdir. Zafiyetleri ve bir takım hatalar neyse giderilecek, gerekli düzenleme yapacak, tedbir alacak ve bu deniz seferi devam edecek. Deniz seferi bize çok önemli. Çünkü biz Akdeniz çanağındayız. Burası bir turizm adasıdır. Burada öğrenci vardır. Burada ticaretin her türlüsü vardır. Ve bugün Kuzey Kıbrıs'ın ithalatına baktığımızda bu ithalatın önemli kısmı Gazimalı Sayınlığı'ndan sonra Taşyük üzerinde Kuzey Kıbrıs'ın ulaştırılmaktadır. Dolayısıyla burada o anda daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tecrübeyle bunu bir kez daha gözden geçirmek durumundayız. Hayat devam edecektir. Kuzey Kıbrıs'ın hükümeti elbette yoluna devam edecektir. Güçlendirmek için her türlü tedbir, yatırımı, neyse zafiyetler bunlar gidermek için ne gelirse yapacaktır. Ama bugün gerçekten hepimiz için çok

0: feci bir gün olmuştur. 30 Ağustos 2026 dediğim gibi sabahleyin Zafer Bayramı'nı koparken böylesine bir hadise. Dolayısıyla 30 Ağustos 2026 Kuzey Kıbrıs düşmanı tarihinde ayrı bir gün olarak her zaman tabii hatırlanacaktır. Çünkü bu kadar insan can vermiştir buradaki denizlerde ve böyle bir şey hiç daha önce Kıbrıs'ta olmamıştır. Böyle bir deniz facası hiçbir zaman yaşamamıştır. Dolayısıyla o açıdan da gerçekten 1974 Barış Harcan'ın 52 yıl sonra böyle bir elim kazayla deniz faciasını yaşamamız bizi üzmüştür, yüreğimizi parçalamıştır. Gerçekten şu anda Kıbrıs Türk halkı büyük bir üzüntü yaşamaktadır. Ben bunu hissediyorum, biliyorum. Dolayısıyla bir kez daha canlarını kaybedildi. Allah'tan rahmet eylesin.
1: Evet, bizler olan yaşandığı çıkış yaptığı limandayız. Biraz önce hastane üzerinden yapmıştık yayınımızı. Şimdi limana geldik. Beşinci Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar bir seni kırmadı. Haberi özel açıklamalarda bulundu. Bizler sözü tekrardan merkeze bırakıyoruz.
2: Evet, Rıza Açıkgöz'e çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi Mersin'e gidelim. Bir de Girne açıklarında içinde 267 kişinin olduğu feribot su aldıktan sonra alabora oldu. Faciada ne yazık ki 8 kişi hayatını kaybetti. 242 kişi kurtarıldı. 17 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Eğer gemi yoluna devam edebilseydi Mersin'e ulaşacaktı. Hemen oradaki son durumu öğrenmek için sözü A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a bırakalım. Neler yaşanıyor o noktada?
3: Şöyle diyelim, eğer o gemi Kaşucu limanına ulaşmış olsaydı şu anda burada sevinç olacaktı, hasretler giderilmiş olacaktı ama şu anda burada maalesef ki acı var, gözyaşı var. Çünkü acı haberi alan aileler işte görmüş olduğunuz gibi burada birbirine sarılarak birbirinden teselli bulmaya çalışıyor. Tabii ki şu anda buradan yükselen feryat aslında sadece bizim değil tüm Türkiye'nin içini yakıyor ve maalesef kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı şu anda limanda birbirine kavuşan insanlar değil de maalesef acı haberleri sonrasında birbirine sarılarak ağlayan insanları, kişileri ekranlara getirmeye çalışıyor. Tabii ki bizler de şu anda çok da fazla o noktaya ulaşmak, yaklaşmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten içler acısı bir feryat karşımızda ve şu anda sağlık ekipleri de hemen orada acı çeken, gözyaşı döken insanlarla baş başalar. Çünkü zaman zaman da baygınlık geçirebiliyorlar. İşte onlara da şu anda burada hazırda bekleyen ambulanslar içerisinde müdahaleler gerçekleştiriliyor. Ve şu anda burada diğer bir ambulansla bulunuyor ama UMKE'nin çalışmalarını da oradan göstermeye çalışalım. UMKE ekipleri de burada, sadece sağlık ekipleri değil aynı zamanda UMKE ekipleri de burada yer alıyor. Hemen ileriye doğru gidelim, şöyle göstermeye çalışalım. İşte burada da yine benzer şekilde insanlar o acı haber sonrasında gözyaşı döküyorlar maalesef. Ve işte o gemi buraya ulaşmış olsaydı bugün belki de uzun zamandır birbirini görmeyen insanlar, aile fertleri bir araya gelip hatta şu sıralarda birlikte akşam yemeği de yiyebileceklerdi. Hemen UMKE'nin çalışmalarını da burada ekranlara getirmeye çalışalım. UMKE'de şu anda buraya acil müdahale ünitesi çadırı kurdu. Şu anda çadır kuruldu. İçindeki donatılarda yerleştiriliyor. Olası bir acil duruma müdahale etmek üzere buradaki yerlerini almış durumdalar. Tabii ki 8 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi içinde şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte bu nedenle de ailelerine ulaşamayan ya da aileleriyle ilgili bilgi almak isteyen insanlar da yine Mersin'de Taşucu Limanı'na geliyor ve Mersin'de Taşucu Limanı'nda işte buradaki güvenlik ekiplerinden bilgiler almaya çalışıyor. Onlara tek tek isimlerini ve kimlik bilgilerini iletiyorlar ve ardından da işte burada o kişinin ismi tabii ki Kıbrıs tarafına, Girne tarafına aktarılıyor ve oradaki yetkililerden bilgi alınmaya çalışılıyor. Tabii ki 17 kişi için şu anda tüm Türkiye hep birlikte dualar ediyor elbette. Ve maalesef işte o gemide toplamda mürettebatla beraber 267 kişi bulunuyordu ve 8 kişi maalesef hayatını kaybetti. 17 kişi de şu anda aranıyor. Tabii ki arama çalışmalarına Türkiye'den de destek ekipler gitti ve o noktada hem havadan hem denizden hem de deniz altında dalgıçlar tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Mersin'den Kıbrıs'a giden seferler şu anda iptal edilmiş durumda ve yine aynı şekilde Kıbrıs'tan Mersin'e gelecek gemiler de yine seferleri iptal edilmiş durumda. Tabii ki şu anda sadece bulunduğumuz Taşucu Limanı'ndan sadece Kıbrıs'a değil aynı zamanda diğer ülkelere, Lübnan'a da giden gemiler vardı. Onlar da şu anda iptal edilmiş durumda. Tabii ki şu anda ayrı ayrı farklı farklı yerlerde gruplar halinde insanlar bulunuyor. Tabii ki onların her biri farklı farklı aileler ve işte onlar acı haberi alan kişiler aslında. Bu nedenle de şu anda aile fertleri bu noktada toplandılar ve o acı haber sonrasında hep birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Her bir farklı yerde aslında farklı hikayeler var, farklı acılar var. Bazıları için gözyaşı döküyor, bazıları çocuğu için gözyaşı döküyor. Hepsi de bugün saat 12.30'da Kıbrıs'tan Girne'den yola çıkan gemi içerisinde bulunuyorlardı. Ve o gemi işte kaza yapmasaydı buradaki limana gelecekti ve deniz otobüsünün taşımış olduğu o yolcular burada sevdiklerine kavuşacaktı, ailelerine kavuşacaktı. İşte şu anda ülkeye ait acil müdahale ünitesine bir kişinin girdiğini görüyoruz. Orada yine tüm ekipleri tarafından müdahalesi gerçekleştirilecek. Tabii ki gün içerisine baktığımızda burada ambulans eksik olmadı ve burada özellikle sinir krizi geçiren kişiler için hazırda beklediler. Diğer taraftan da yine APAT, ülke, Kızılay ekipleri de yine burada kendi görevleri dahilinde alanlarında faaliyetlerini göstermeye çalıştılar ve artık her geçen dakika altında buradaki kalabalığın daha da arttığını söyleyebiliriz. Çünkü çoğu acı haberler bir bir ailelere ulaşmaya başladı. Acı haberi alanlar ise hemen arkamdaki Taşucu Limanı'na gelmeye başladılar. Elbette ilerleyen dakikalarda burada yine bekleyiş devam edecek. Çünkü 17 kişi için yine tedirgin bir şekilde ailelerin beklediğini söyleyebiliriz. Bir taraftan da tabii ki hayatını kaybedenlerin buraya nasıl, ne zaman ulaşacağı yönündeki bilgiler tabii ki bunlar oldukça önemli. Bizler de bunları sizlere an ve an aktarmak üzere kameraman arkadaşım Okancan Tatkaya ile birlikte Taşucu Limanı önünde haber nöbetimizi sürdürdüğümüzü ifade edelim. Evet. Ve sözü Mersin'e tekrar bırakalım.
2: Halil İbrahim Uğur Mersin'den son durumu aktardı değerli izleyenler. Ne yazık ki bugün bir feribot faciasıyla sarsıldık. Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu. Hemen bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ilk bilgileri A Haber habere verdi bugün. Biz de hemen sizlerle paylaştık. Erhan Arıklı geminin su aldığını ve ardından ekiplerin tahliye için harekete geçtiğini belirtti. Helikopterlerin de devrede olduğunu söylemişti. Aynı zamanda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının son olarak 8'e yükseldiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. 17 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan sevgili izleyenler,

0: Olayla ilgili kaptan dahil 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisi de var. Görüntülerde ekranlarınıza yansıyor yaşananlara ilişkin. Ekranlarınızda bulunan sol kutunun içerisinde geminin batmadan, ters dönmeden hemen önceki panik anları kameralara yansımış durumda. O görüntüler sizlerle paylaşılıyor. Yine tahliye aşamasına ilişkin görüntüler yine ekranlarınızdaki orta kutucukta sizlerle paylaşılıyor. Ve tahliye anlarına ilişkin helikopterlerin devrede olduğu anlara ilişkin görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili izleyenler, bu facia sonrası bölgede görev yapan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz kazazedelere mikrofon uzattı. Bakalım kazazedeler neler söylediler.
1: Gemi su almaya başladı. Biz dedik ya fırtına var, geri dönelim. Kurtarın, arayın dedik can kurtaranı. Kimse aramadı. Hepsi bizden önce atladı. Bütün görevliler. Hepsi atladı. Hepimiz suyun içinde boğuşuyoruz. Kimileri şeyin altında. Kurtarın bizi diyor. Can yelekleri yok. Biz kendimiz aradık, bulduk. Alttan aldık can yeleklerini. Ondan sonra tuttuk ama bizi... Camlar patladı, biz kurtarın bizi dedik. Bizden önce atladılar. Bütün görevliler, evet. Bütün hepsi. Aşağıdan beni kurtar oğlum diyorum. Bana diyor ki seni kurtaramam, önce çocukları alacağım diyorum. Ben can değil miyim oğlum dedim. Hiç kimse bizimle ilgilenmedi, hiç kimse. Hiç kimse bizi ölüme terk ettiler resmen. Resmen o dalgaların içinde yuvarlandık, dibi battık geri çık. Allah'ım ya Rabbim. Öleceğimi hissettim o an. Hiç kimse bize yardım etmedi. Kendi çabalarımızla tırmandık. Kendi tırmandık. Bak her tarafımıza bak. Her tarafımıza bak. Paramparça olduk. Allah'ım ya Rabbi.
2: Kardeşiniz şu anda nerede?
1: Kardeşim de o da suyun içinde, o da kurtarın beni dedi. Ama hiç kimse gelmedi.
3: Onun can yeleği yoktu.
1: Hiç kimse onun can yeleği de yoktu. Yok. Başına geçir su, çıkıyoruz başından. Geri sok dedim ona başına. Geri sok dedim ona. Ona o yok, o yok. Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yardımlanacak. Bütün bu gidenlerin hepsi. Dönün dedik. Fırtına var. Gelin döndük.
3: Aslında gemi manevra yapmadı.
1: Bana dedi ki. Kaptan bana dedi ki.
2: Bir dakika bu tarafa uzatalım.
3: Gemi manevra yaptı. Yani insanlar bağırmaya başladılar. Gemi manevra yapınca ters döndük. Hepimiz suların içinde kendimizi.
1: Evet. Hatalı deniz.
3: Evet.
1: İkinci kaptana dedim ki ben. Bak dedim kızım dedim çok rüzgar dedim bu aslında geri dönmemiz lazım. Bana dedi ki olur bunların dedi şeyleri gövdeleri yukarıda ya su çarpıyor dedi ondan dolayı. Panik yapmayın dedi. Vallahi ben çok paniğim kızım dedim. Bak sana bir şey söyleyeyim çok tehlikeli yola gidiyoruz. Aslında biz bugün gelmeyecektik. Biletimizi iptal edecektik. Hepsi etmiş Ergünler bilmem neler. Siz niye etmediniz dedim. Biz etmedik dedi hava şartları. Siz merak etmeyin. Yüzeyde gittiği için böyle çarpıyor sular dedi. Sular bizim artık belimize gelmeye başladı. O anda panik başladı. Çocuğu kucağında olanlar kurtarın çocuklarımızı. Kurtar bebeğimi. Bana diyor kurtar bebeğimi. Nasıl kurtarayım? Tutunacak bir yer yok. Suyun içinde çalkalandık. Battık çıktık patlamasa cam patlamasa biz dışarıda çıkamazdık. Herkes ölmüştü. Herkes ölmüştü. Yani anlayacağınız bütün biz kendi çabamızla çıktık. Kendi çabamızla.
0: Evet, bütün görevliler bizden önce atladılar. Bizi ölüme terk ettiler. Gemi manevra yaptı, ters döndük. Hatalı dönüş yaptı diyor kazazedeler. Bir kez daha Girne'ye uzanacağız. O noktaya gideceğiz. Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Neler yaşanıyor son olarak? Orada bir yoğunluk da olduğunu görüyoruz Rıza Açıkgöz. Hemen sözü sana bırakalım.
4: Evet, Girne Akçiçek Hastanesi'nin önündeyiz. Tekrardan buraya geldik. Burada çok yoğun bir kalabalık var. Şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. O kalabalığa doğru yürüsün. Biz de bu kalabalığı sizlere anlatmaya çalışalım. Tabii yolcuların yakınları hastaneye akın akın gelmeye devam ediyor. Bir kısmı limanda bekliyorlardı. Limandan hastanelere dağılmış durumdalar. Bazı yolcuların şu andaki yakınlarını ekranda görebiliyorsunuz.

0: şu anda görmüş olduğunuz Girnaşçek Hastanesi'nin önündeki bu kalabalığın sebebi gemi faciasında yaralı olarak buraya getirilen hastaların yakınları. Onlar hastalarından alacakları bir haberin peşindeler. Onlarca insan, yüzlerce insan toplamda Bolu'da haberi almanın durumundalar. Evet, Girnaşçek Hastanesi'ndeyiz. Bir sıcak gelişmeyi sizler için aktaracak olursak, gemi kaptanı dahil 8 kişi şu anda gözaltına alınmış durumda. Gemi kaptanıyla birlikte 8 kişi ihmalden gözaltına alındı. Yarın muhtemelde ki mahkemeye çıkarılacak ve haklarında tutukluluk kararı çıkacak. Öyle düşünüyoruz. Ve hemen sonrasında bunun duruşmaları gerçekleşmiş olacak. Çünkü buraya gelen, biraz önce A Haber özel röportaj veren, gemide bulunan insanların gemi kaptanından şikayetçi olduklarını duyduk. Bize de özel yapmış olduğu açıklamalarda bunları ifade ettiler ve bizi resmen ölüme terk ettiler açıklamalarını yapmıştı o insanlar. Ve bizler o insanların açıklamalarını dinledik ve verilen röportajın hemen ardından polisler onları aldılar ve şu anda gözaltına alındılar. Şu anda Akçay Hastanesi'nde bu kalabalığı görüyorsunuz. Bu kalabalığın bir diğer fazlası da arka tarafta. Orada yine alacakları güzel haberi bekliyorlar. Bizler Akçay Hastanesi'ndeyiz. Güvenlik güçleriyle birlikte neler bir yoğunluk içerisindeyiz. Zaman zaman konuşmalar boğazımıza düğümleniyor. Buradaki insanların üzüntüleri, ağlamaları, feryatlarını duyuyoruz çünkü. Umuyoruz kısa sürede kayıp olan vatandaşlar sağ salim kurtulur. Biz de güzel yayını sizler için yapmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan Girne'de Akçay Hastanesi'nden sizlere bırakalım.
1: Evet, Rıza Açıköz Girne'den bu kez hastanenin önünden gerçekleştirdiği yayınını konuşacağız. Efendim, Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut bu dilimde yayın konuğumuz. Zafer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, çok geçmiş olsun diyoruz elbette, başımız sağ olsun. Hala 17 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Tabii deneyimlerinize, tecrübelerinize dayanarak bazı sorularım olacak size. Özellikle kazazedelerin, tanıkların ifadeleri sonrası bu sorular akıllara daha çok geliyor. Ani bir manevra yaptığı, hatalı dönüş yaptığı söylemleri var. Aynı zamanda geminin su aldığını bildirmelerine rağmen geminin yoluna devam ettiğine dair iddia da bulunuluyor. Hangi koşullarda böyle bir yolcu gemisi acaba ters döner? Hangi koşullarda, hangi aşamaya geldiğinde ters döner bir gemi? Geminin sol ön tarafından su aldığı bilgisi de var. Açıkçası aslında şunu sormak istiyorum. Tüm bu iddialar, paylaşılan ifadeler sonrası tabii incelemeler yapılacak ama deneyimlerinize binaen sizce bu kaza önlenebilir miydi?
2: Öncelikle iyi akşamlar. 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diyorum. 30 Ağustos'umuzu kutlarken böyle bir şeyle de akşamımızı geçirmesi hakikaten hiç hoş olmadı. Ben yaklaşık 3,5-4 yıl bu teknelerde gemi kaptanlığı yaptım. Bu teknelerin A'dan Z'ye hemen hemen her şeylerini bilen bir kaptanım. Hala da mesleğimin içerisindeyim. Bu tarafta değilim ama başka bir mesleği yapıyorum. Şimdi bunların ilk bu olay olduğu zaman, bana bağlanıldığı zaman demiştim ki hava kötüdür. Gemi kaptanı geri dönerken, dönüş manevrası yaparken batmıştır diye. Ki şimdi siz söylediniz, geri dönerken diye yolcular bunu söylemiş demişsiniz. Hı hı. Yani 3-4 saat sonra dediğimiz oldu. Çünkü bu tekneler su aldığı zaman bu tekne batmaz. Hı. Su alması teknenin batmasına istediği kadar alsın, zaten onlar yaşam mahallinden aşağıdadır. Altta 2 tane katamaran, bıçak tipli, yaklaşık 10-15 metreküplük su alabilen bir şeylerdir. İşte yakıt tankı ve geminin kış tarafında da makinaları vardır. Bunlar su almadığı sürece batmaz. Kötü hava koşullarıyla beraber bu gemi sefere çıktıktan sonra gemi kaptanı büyük ihtimalle hava kötü diye geri dönmeye çalışırken, dönme manevrası yaparken büyük bir dalga ile beraber tumba olduğunu düşünüyordum ben başından beri. Şu anda da sizin söylemlerinizi

0: İngilizce'de de zaten bu ölçüyor. Havanın kötü olduğu. Ama şunu da görüyoruz. Her bir kanaldan farklı farklı şeyler söyleniyor. Biri hava kötü diyor, biri değil diyor, biri izin aldı diyor, biri almadı diyor. Benim ilk baştan beri şeyim, havanın kötü olması ve kötü o hava koşullarında da gemi kaptanı gitmeyip geriye döner iken bir büyük dalgayla beraber zaten su üzerindeki hacmi az olan, sürtünmesi az olan katamaranın yatmasına, tumbo olmasına neden olmuştur.
1: Geri dönerken havanın kötü olmasıyla birlikte, yoğun dalgayla birlikte yaşanan bir durum olduğunu ifade ediyorsunuz, değil
0: Doğru.
1: mi?
0: Yolculardan da zaten sizin söylemlerinizde de yolcular da aynı şeyi söylemişti geri dönerken diye. Zaten dönme manevrasında bunlar giderken çok fazla bir şey olmuyor ama böyle büyük büyük havalarda geri dönerken hızlı bir dönüş manevrası yaparken falan çok zorlanıyorlar. Stabilitesi 3-4 milimlik taştan yapılan, hızlı gidilmesi için yapılan alüminyumdan bir tekne, ama bir kötü havada sancak iskele döneyim, geriye döneyim olduğu zaman olmuyor. Benim de başıma geldi mi geldi. Biz de böyle durumlarda çok iyi bir kaptan olduğum için demiyorum ben bunu. Bazen de kısmet, takdirillah mi dersiniz. Havanın mümkün olduğu kadar dalganın çukurunun nasıl olduğu, dalganın periyodinin nasıl olduğu yeri yakalayıp dönmeye çalışırız. Eğer onu yakalayamazsanız ilk dalgada dönmeye çalışmış ikinci büyük dalgayla beraber söyleniliyor. Kıbrıslı bir yetkilimiz bunu söyledi. Dönüşüyle beraber olduğunu ben ilk baştan beri düşünüyorum ve son 3-4 saat sonra gelen noktada da öyle olduğu gözüküyor.
1: Şimdi ilk görüntülerde haber merkezlerine ulaşıyor. İzleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Siz de muhakkak görmüşsünüzdür o görüntüleri. İlk çevredeki teknelerin yaklaştığını, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler. Oradaki hava durumuna ya da dalgaların durumuna baktığınızda böyle bir şeyin mümkün olduğunu söylüyor biliyorsunuz o halde.
0: Evet.
1: Yani bir tekneyi, böyle bir gemiyi ters döndürecek şiddette bir dalga görüntüsü mü vardı sizce o görüntülerde?
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim, sizin gösterdiğiniz bu görüntülerde bunlar zaten gerçek görüntüler ve herhalde olayın görüntüleri, oradan öyle gözüküyor zaten. Çünkü ben aslında bu saatten sonra şunu beklemek lazım Sümeyye Hanım. Şimdi bunun da kara kutusu var, VDR konu şeyi. Çünkü biliyorsunuz o olay yargıya da gittiği için, gemi kaptanı ve personel de tutuklandığı için şimdi VDR kutusuna ulaşılacak. Keşke gönül isterdi ki kimseye bir şey olmasın. VDR'la beraber o havanın durumu, geminin yapılan manevrası, konuşmaları, VHF konuşmaları,
1: hepsi
0: gemi rotaları falan hepsi ortaya çıkacak ki bizim şu andaki yetkililerimizde de denizci kökenli çok fazla insan var. Bunun hepsinin yorumunu yapacaktır ve neler yanlış yapıldı, neler yapılmadı, neler yapılabilirdi zaten olay ortaya çıkacaktır. En kötü olay da zaten Sümeyye Hanım, biz yıllardır biliyorsunuz bu olayları Karadeniz'de ve buralarda yaşıyoruz. Ben hep söylüyorum, bilgi, eğitim, liyakat bunlar çok önemlidir, saygı. Çünkü bir denizle savaşırsınız ama sonuç belli, kaybedersiniz yani. Her zaman bir denizi yanınıza alacaksınız. Yani doğal olaylarla savaşmaktansa doğal olaylarını siz yanınıza alacaksınız.
1: Evet.
0: Başka türlü ayakta kalamazsınız. Burada da VDR kayıtlarından ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Gemi uçaklardaki gibi, kara kutu gibi burada da VDR'lar var. VDR'da da her şey ortaya çıkacaktı. Tabii bu yargıya intikal ettiği için doğal olarak da gemi kaptanı ve personel böyle durumlarda suçlu olsun olmasın. Suçlu olduğu için değil. Evet, gözaltına alınıyor. Sorguları sürülecek ve tabii görgü tanıklarının da sorguları alınacak ama bir VDR dediğimiz kara kutumuz var. O kara kutu olmadan kim suçlu, kim suçsuz, ne yanlış yapıldı? Tabii sıralayabiliriz, bunlar olabilirdi, olmayabilirdi ama onları orada daha iyi göreceğiz.
1: Evet, KKTC Başbakanı da geminin batma nedenini kara kutudan öğreneceğiz şeklinde bir açıklamada da bulundu. Geminin neden bir anda su almaya başlayıp alabora olduğunu teknik ekipler araştırıyor. Bununla ilgili soruşturma başlatıldı. Neden gemi limandan 15-20 dakika ayrıldıktan sonra su almaya başladı? Esas nedeni nedir? Gemideki kara kutu ortaya çıkıp açıldıktan sonra net bilgilere ulaşmış olacağız ifadeleri kullanmıştır.
0: Şimdi bu su alması, batma değil. Dediğim gibi bunlar, ben 3-4 yıl çalıştım.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar alüminyum olduğu için kıl kadar ince bir çizgi yırtık olabilir. Bunu hiçbir zaman göremezsiniz. Yani personel olarak gemiye dalsanız aşağıda da göremezsiniz. O dalgayla beraber büyümüş, su almış olabilir. Ama
1: peki yolcular nasıl görebiliyor?
0: Yolcular şöyle görüyor. O, şimdi şöyle düşünün, bu katamaranları kibrit kutusu gibi düşünün. Ön tarafında boşluk bir havuz var. Oraya su geldiği zaman otomatikman gemi su alıyormuş gibi gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? O kutunun içerisinde ya o su. Ön taraf camla, lumruzla kapalı. Ön tarafında da deniz otobüslerine binmişsinizdir. Deniz otobüslerinin

0: Küçüklerin değil, 450'liklerin, böylelerin önlerinde bir su gibi bir yer var. Oraya su geldiği zaman otomatikman su alınıyormuş gibi oluyor. İşte kapıların arasından girebilir mi? Evet, ama alt taraftan bir delik alıp da üst tarafa su geçme şansı yok. Çünkü onlar menhollerle üst taraflar kapalıdır. Alt taraflar komple su girse bile üst tarafta o menholler veya deniz alttan delmediği sürece, çünkü iki ayak düşünün, ayak üzerinde tripod gibi düşünün, iki ayak üzerinde, ortası boş. Ortadan bir dalga onu delmediği sürece yaşam mahalline su gelme şansı yok.
1: Peki şunu da sorayım, yine deneyimlerinize binaen soruyorum. Daha önce muhakkak siz de benzer olmasa bile bu tarz tehlikeler atlatmışsınızdır. Özellikle kazazedelerin açıklamalarından da yola çıkarak tahliye durumuna ilişkin neler söylersiniz? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? İşte can yeleklerine ulaşamadık, can yeleklerini bulan taktı, bulamayan o şekilde atladı gibi iddialar var.
0: Hayır, bunların can yelekleri ya koltukların altlarındadır ya da uçaklar gibi üsttedir. Dışarıda olmaz. Her yolcunun koltuğunun altındadır ve yolcuların sayısı veya ön tarafta da fazlalıklar olur. Yolcu sayısından daha fazla can yeleği olur ve bunların da sancak iskelelerde life raft'lar vardır. Patlatılıp can sal oluyor bunlar. 6'şer tane, 7'şer tane sancak iskelede. Atıyorum yolcu sayısı kaç kapasitesi? 350 ise en az 500 kişilik life raft'ı, 500 kişilik de can yeleği vardır. Evet. Bunlar 1,5-2 yıldır zaten, 1,5-2 aydır bu seferler başladı ki bunların hepsi kontrol edilmiştir. Yani edilmeden hiçbir otorite bunları çıkartmaz. Yani tabii ki canavliyle insanlar bir şeyleri söylüyor. Bizde şey vardır, suçlu politikası, birini suçlamak. Ama değil, bunların hepsinin kontrolleri yapılıyor. Devlet otoriteleri tarafından. Kendi kendine değil yani, anlatabiliyor muyum? Kendi kendine yapılmıyor. Devlet otoriteleri tarafından yapılıyor. Belli bir denize elverişlilik, yola elverişlikleri sağlanıyor. Ondan sonra bunlar sefere çıkıyorlar. O yüzden can yeleklerini bulmama, eksik olma gibi durumları olamaz. Hepsi de bunların kontrollü, sertifikalı can yelekleridir. Hı hı. Sadece bunlarda şu şey var, gemilerdeki gibi bir alan yok. Hani deprem zamanında derler ya, şu bölge toplanma alanı diye. Bunlarda 250-300 kişi toplayacağınız yer yok. Life raft'ları açabilmek için de o havada sallantıda life raft'ları belli bir sürat varken açamaz. İyi havalarda açabilirsiniz. Kötü havada da açtığınız zaman otomatikman bunlar patlar ve gemide normalde gemiye bağlıyken gemiden de kopar. Sizin can yeleklerle beraber denize atlayıp veya direkt bunların üzerlerine atlamanız lazım. Can yelekleri girildiyse yaklaşık 17 kişi galiba. İnşallah ben ümit ediyorum ki akıntıyla Girne sahillerine canlı bir şekilde gelecek. Üzerlerinde can yelekleri olduğu için hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Suda sakin İnşallah. Bir şekilde kalırsa 1-2 saat sonra akıntı ve rüzgar, çünkü kuzeyli rüzgarlar Girne sahillerine doğru eser. Şimdi bazen insanlar Mersin tarafından bastığı zaman burada hava çok güzel, nasıl battı? Ama rüzgar o taraftan geliyor. Rüzgar estiği yeri tehlikeye yapar. Geldiği yeri değil yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kuzeyli rüzgar esiyorsa bizim güney sahillerimizi değil Kıbrıs sahillerini vurur. Evet. Doğulu ve güneyli bir rüzgar esiyorsa da efendime söyleyeyim bizim güney sahillerini vurur. Onun gibi bizler mesela seferlerimizi planlarken veya iptal ederken gideceğimiz yerin de rıhtımın da denizin durumunun da göz önünde alırız. Kaptan bence tabii ki dediğim gibi yorum bu saatten sonra değil ama yapmaya çalışmış tabii. Bazen de kısmet işte, dönemiyorsunuz, o oluyor, bu oluyor, tehlikeli oluyor, dalga boyu büyük oluyor. Çünkü yaşadığımız şeyler bizlerin de. Hani bu saatten sonra yargının ve özellikle VDR'ın, kara kutunun açılıp bakılması gerekiyor. Çünkü burada kimseyi suçlamak değil, üzüm yemek. Yani biz inşallah bunlar olmaz diyoruz. Geçen sene de bu şeyleri, Kafkamet olaylarını falan hatırlarsanız bayağı bir kazalar oldu. Söyledik, aynı şeyleri söylüyoruz. Bu saatten sonra neler yapılabilir? Daha güvenli neler yapılabilir, neleri planlayabilir, neleri şarta bağlayabiliriz de aslında bu saatten sonra konuşmamız lazım.
1: Evet.
0: Yani eğitim, bilgi, saygı, liyakat, bunlar aslında hayatımızdan çıkmaması gereken şeyler diye düşünüyorum.
1: Hiç şüphesiz. Siz de bahsettiniz, 17 kişi için arama çalışmaları hala devam ediyor. Tabii onların artık gemide sıkıştığı öngörülüyor. Tahminler bu yönde. Arama çalışmaları için dalış ekiplerinin de sürece dahil olduğu ifade ediliyor. Hava da kararıyor bir yandan. Merak ediyoruz, arama çalışmaları hava karardıktan sonra nasıl devam eder? Böyle süreçlerde süreç nasıl işler? Neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi bizde biliyorsunuz deniz karadaki gibi değil. Denizde her şey çok kısa bir zamanda yapılması gerekiyor. Çünkü evet, havanın soğuması, hipotermi riski, insanların yorgun, bitkin, artık biliyorsunuz açlık içerisine girecek. Yani zaten 500 metrelere falan daldığı söyleniliyor galiba. Orada sıkış

0: ekipman olarak çok kuvvetli. Gece de gün arayıp bulabiliriz. Kıyı emniyetimiz, sahil güvenliğimiz bu konuda çok deneyimli. Bulunabileceği inşallah teknenin içerisinde, hani şeyden korkarım ben. O canavarıyla kafayı bir yere vurursunuz, bayılırsınız. Bir de içerisi 350-400 kişilik yer, küçük küçük yerler. Biliyorsunuz deniz otobüslerine binmişsinizdir muhakkak. Öyle hani geliş geliş uçaklardaki uçaklar bile sıkıştı. Böyle ferah şeyler olmadığı için o panikle, stresle bir yere kafalarını vurmayıp, atlayıp, akıntıyla beraber sahilden çıkmalarını Allah'tan temenni ediyorum.
1: Evet. Sevindirici bir ihtimalle akıntıyla birlikte Girne sahillerinden
0: Evet.
1: Çıkacak olmaları, ama bir ihtimalde ne yazık ki geminin içerisinde sıkışmış olmaları, dalış ekiplerinin buradaki müdahaleleri, arama kurtarma çalışmaları da oldukça kritik. Peki şunu da sormak istiyorum. Tabii pek çok ihtimali konuşuyoruz. Önlenebilir miydi? Neler yapılabilirdi? Gemi su aldıysa ne yapılabilirdi? Manevra daha sağlıklı bir şekilde yapılabilir miydi? Hiç yola çıkmayabilir miydi mesela? Bunu da sorayım. Yani
0: İşte
1: siz
0: ben şöyle
1: dediniz ya,
0: söyleyeyim.
1: tamam Mersin'den hava çok güzel görünüyor olabilir ama Girne sahillerinde bir rüzgar olabilir, dalgalar daha şiddetli olabilir. Hiç yola
0: Evet.
1: çıkılmayabilir miydi?
0: Tabii canım, burada ben çalışırken 7 gün boyunca Bandırma'dan çıkmadığımı bilirim hava kötü diye, veya Bursa'dan çıkmadığımız da oluyor. Sonuçta gemi kaptanının inisiyatifinde bu. Gemi kaptanı uygun görmüyorsa çıkmayabiliyor. Bazen de hava kalmaya başladığı zaman bir çıkarız, deneme seyri yaparız. İyi mi değil mi diye. Deneme seyri yaparken büyük ihtimalle oldu. Hani bir bakayım, deneyim, olmazsa geri geleyim. Tabii o arada dalgaların boyutlarını hesap edemedi meslektaşımız. Tabii ki ben hani üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Nelerin önceden yapılması, biraz önce size söylediklerim oydu zaten. Bazı radikal kurallar getirmemiz lazım, kanunlar, özellikle yolcularla ilgili, yolculuk yapan teknelerle ilgili veya küçük teknelerle ilgili daha katı, yapacaksın, yapmayacaksın, gideceksin, gitmeyeceksin gibi inisiyatife bırakılması gerekmediğini düşünüyorum.
1: Şimdi geçtiğimiz saatte izleyicilerimizle de paylaşmıştık. Siz de muhakkak denk gelmişsinizdir. Aynı yolcu gemisinde birkaç gün önce çekilen görüntüler var. Bir yolcu tarafından çekiliyor o görüntüler. Hakikaten yine bir panik havası söz konusu ve
0: Evet.
1: yoğun dalgalar sebebiyle ciddi bir sallanma da var gemide. Şimdi birkaç gündür de o bölgede havanın kötü olduğu da ifade ediliyor uzmanlar
0: Evet.
1: tarafından. Bu hava koşulları sebebiyle ve yaşanan yoğun dalgalar sebebiyle geçtiğimiz saatte de bir konuğumuzla da yayın gerçekleştirdik. 26 yaşındaki bir yolcu gemisi olduğunu söyledi. Yorgun bir gemi olabileceğini söyledi. Günlerdir de eğer yolculuğuna devam ediyorsa bir hasar almış olabilir mi? Bugünkü kaza aslında birkaç gün önceden hazırlanmış olabilir mi sizce?
0: Yok, ben şöyle söyleyeyim, biraz önce dediğim gibi sadece su alacak yeri katamaran tarafıdır. Onunla olsa da bir sıkıntı olmaz. Zaten birkaç gün önce de olsaydı limanda da yan yatmış olarak bir 5-10 santim sancak iskele farkını anlarlardı. Onunla ilgili değil, ama ben ilk yayına bağlandığımız zaman da dönüş manevrası yapılırken olduğunu düşünüyorum dedim. Biliyorsunuz ilk başta da aynı şeyi söylüyorum. Batması, su alması değil. O dönüş manevrasını yaparken büyük dalganın vurması ve otomatikman bir tarafta da suyun fazlalaşması nedenlerini arttırabilir, batışının nedenini. Ama tek başına atıyorum şunu söyleyebilirim size. Hava süt liman, iki tarafında delin aşağıdan, batmaz. Su alsın, batmaz. Anlatabiliyor muyum? O manevrayı yaparsanız, yoksa bunların hepsi öyle. Yeni sıfır yok ki. Hepsi 15, 20, 25 yaşında. Yani böyle genç 1-2 yaşında Türkiye'de değil, dünyada çok fazla yok bunda o sayıda. O yüzden bunun yaşından, ondan bundan değil de işte dönüş manevrası sıkı. Zaten uçlarını görüyorsanız, uçları resimde de görüyoruz, sizin yayınladınız. Katamaran o alt tarafındaki jet var ya, görüyorsunuz. O kadar yeni su olabilir ancak. O komple su almaz yani. O yüzden o batmasına ne doğru, görüyor musunuz o kılıç gibi ucuzlardan gözüken? O geminin kıçına kadar gidiyor. O kadar mesafe. Onun su alması o teknenin batmasına, tüm olmasına neden olmaz.
1: Burada birkaç unsur bir araya geldi ve bu geminin ters
0: Doğru.
1: dönmesine sebep oldu denilebilir.
0: Doğru.
1: En başta hava
0: Doğru.
1: koşullarının ve ani bir dönüşün sebep olduğunu söylüyorsunuz. Ani bir
0: Doğru.
1: manevra. Orada o zaman bir
0: Doğru.
1: panik havasından dolayı yapılan bir hata olduğunu söylemek mümkün mü?
0: Yani aslında panikte değil de normali de zaten o manevra yapılmak zorunda. O manevrada şansa hani dalga boyunu küçük beklerken bazen büyüyor ya, böyle işte geriye çekiliyor falan filan.
1: Evet.
0: Biraz da ben şöyle söyleyeyim, şansa da diyebilirim. Yani hani onu hızlı manevra mı yap?

0: yapmış mıdır onu da bilmediğim için yorum yapamıyorum. Onu VDR'lardan göreceğiz. Eğer çok hızlı bir manevra veya sert havada yapıldıysa dalga boyu yüksek yapılmaması gerekiyor.
1: Yolcuların beyanları orada bu şekildeydi. Zafer Bey hatalı dönüş yaptı, geri manevra yaptı. Bir anda ters
0: i̇şte
1: döndü.
0: Oradaki oradaki insan şöyle söyleyeyim. Bunun dönerken küçük açılarla ve dalga boyu küçükken dönebilirsiniz. Yavaş yavaş 10 derece 20 derece. Çünkü 180 derece döneceksiniz geriye döneceğiniz için. Ama büyük havada alabandayla komple döneyim derseniz çok büyük hata yaparsınız. Bunu yaptı veya yapmadı demiyorum. Şu anda çünkü bilmediğim için. Ama VDR
1: evet.
0: VDR kayıtlarında bunların hepsi çıkar.
1: Tabii incelemeler yapılacak, bilirkişi raporları çıkacak ve o zaman bazı şeyler netleşecek ama şu an için ne yazık ki 8 can kaybedildi. 8
0: evet,
1: kişi hayatını
0: kesinlikle
1: kaybetti. 17 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. İki ihtimalden bahsediliyor. Ya geminin içinde sıkışmış olma ihtimalleri ki dalış ekipleri tarafından arama çalışmaları yapılıyor. Bir diğer ihtimal ise akıntıyla birlikte Girne sahillerine çıkma ihtimali var ki bunu umut ediyoruz 17
0: ben,
1: kişi için.
0: Ben de kesinlikle.
1: Bir yandan hem Mersin limanında hem Girne'de hem hastanelerin önünde sevdiklerini yakınlarını bekleyenler var. Yayın da gerçekleşti. İki noktadan da hakikaten çok üzücü bir durum, bir facia diyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir haberi
0: evet,
1: bizle paylaşmak istemezdik ama ne yazık
0: kesinlikle
1: ki bu ihtimalleri de konuşmamız gerekiyor. Özellikle kazazedelerin, bu olaya tanık olanların ifadelerinden sonra tabii akıllarda bu sorular daha da güçlü bir şekilde
0: kesinlikle
1: yer alıyor. Önlenebilir
0: kesinlikle
1: miydi, ne yapılabilirdi, acaba hatalı bir durum mu var, teknik bir arıza mıydı yoksa insan ihmali miydi diye bu soruları mecburen soruyoruz biz de sizleri. Siz
0: tabii
1: uzmanlara yanıtlar bizim için önemli çünkü.
0: Tabii ki şimdi yargıdan dolayı işte dediğim gibi sonuçta eğer bu denilenleri hızlı yapıp dalgayı beklememek, çok açılmak falan olunca tabii ki bunu dersiniz ki şu suç dersiniz ama bunu bir suçlayabilebilmek için
1: evet
0: bir şeyleri, bir verileri görmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama havanın kötü olması çünkü Sümeyye Hanım bir bakıyorsunuz mesela bir yerde hava çok kötü diyor. Bir yerde diyor ki hava iyiydi, çıkılmasına izin verildi diyor. Anlatabiliyor muyum? Belki siz de görüyorsunuzdur. Yani kime yani bilgi kirliliği çok fazla. O yüzden hani çok çok insana mesleki olarak insanlara yaptırmak lazım ama dışarıda insana söylediğiniz zaman hemen birini suçlamak, bizde biliyorsunuz linç kültürü var ya, birini suçlamak
1: evet
0: değil. Bir iki gün bekleyip biz dualarımız kurtulmaları yönünde, o kurtulsun da inşallah ondan sonrasında zaten otoritelerimiz gerekeni yapacaktır.
1: Evet, kesinlikle. 17 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisinde bir kez daha tekrar etmiş olalım. Aynı zamanda şu anda son dakika notu olarak da ekranlarımıza yansıyor. Gemi kaptanı dahil 7 gemi kaptanı ile birlikte toplamda 8 görevlinin gözaltına alındığı bilgisi de var. Tabii ifadeleri alınacak. Soruşturma tüm detaylarıyla takip edilecek. Çok teşekkür ediyoruz ama lütfen biraz daha kalmanızı rica ediyorum bizimle. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir olay. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ne yazık ki bir facia yaşandı. Girne'den yola çıktı. Mersin'e gidiyordu. Türk vatandaşları var içerisinde. Yine KKTC'li vatandaşlar var ve yabancı uyruklu kişilerin de olduğu bilgisi var. Mürettebat'ta da yabancıların olduğu bilgisi var. Şimdi kazazedelerin ifadeleri var. Bütün görevliler bizden önce atladılar. Bizi ölüme terk ettiler diyorlar. Tabii canavliyle panik haliyle de böyle ifadeler kullanılabiliyor ama
0: evet,
1: hakikaten öyle bir durumda, öyle bir yolcu gemisinde tahliye gerçekleştirilirken hangi görevlinin nasıl bir görevi olur? Oradaki süreç nasıl yönetilmeli?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında ben katılmıyorum buna. Çok güzel konuşuyorsunuz, çok teşekkür ederim. Çok can alıcı noktalar. Bunlar bütün gemilerde yapılan talimlerle bellidir. Gemi kaptanından en alttaki kamerotuna kadar, gemicisine, yağcısına kadar denize adam düştüğü zaman ne yapılır, yangında ne yapılır, gemiyi terkte ne yapılır hepsi bilir. Hiçbir personelin aman biz atlayalım da kurtulalım dediğini düşünmüyorum ben. Hiçbir meslektaşımın düşünmüyorum. Çünkü
1: evet,
0: bizde en son gemi kaptanı teslim biliyorsun. Bizde gemi namustur yani. Yani oradaki yolcusu da, malzemesi de, efendime söyleyeyim, içerisindekiyle her şeyle bizim için namustur. Kimse gemisini bırakmaz. Orada yapmaya çalıştıkları liferaftları açmaya çalışırlar ki orada liferaftların konulan yerde inanın bir metrelik yer, yürüyüp de onu açmak falan zor, hakikaten zor. Bakın bir gün bir normal çalışan bir

0: otobüsünü katamaranı gösterin, yan yan gidersiniz yani. Ha, ben gideyim de life raft atayım, patlatayım da insanları aşağı insin. Zaten geminin alt tarafında, kış tarafında iki tane, üst tarafında iki tane, bir de kaptan kamerasının olduğu yerde toplam 6 tane çıkış var. Yani birer kişi, ikişer kişi yan yana geçebilirsiniz. Hı hı. 180 kişi bir anda böyle kötü havada tahliye edeyim de oradan life raftlara bindireyim, böyle bir şansınız yok. Hı hı. Ben burada sadece bir teşekkürü de kıyı emniyetimize, sahil güvenliğimize söyleyeyim. Böyle bir havada bu kadar canımızı kısa bir sürede kurtarması da büyük bir başarıdır. Ne kadar başarılı olduğumuzu, denizci ülke, denizci millet olduğumuzu da buradan görüyoruz. Bu da büyük bir başarıdır.
1: Evet Zafer
0: Gemide
1: Bey.
0: Bu kadar insanın...
1: 242 efendim? Kişi kurtarıldı Zafer Bey. Evet.
0: Evet, çok büyük. Hakikaten diyorum yani böyle 8 kişilik 10 kişilik bir şeyden bahsetmiyoruz. 267 kişinin olduğu bir yerden bu kadar kişinin bu arada, kurtarılması da büyük bir başarı.
1: Bu arada şu an ekranlara da yansıyor görüntüler ama tahliye anları demişken o anlara ilişkin o paniğin kameraya yansıdığı görüntüler var. Sesle birlikte onu bir birlikte izleyelim. Onun üzerinden de konuşmaya devam edelim istiyorum Zafer Bey. Evet, gemi batıyor, çocuklar var, seslerini duyuyoruz. Sakin sakin diyenler de var, sakin olun diyenler evet. de var. İşte tam böyle anlarda tabii panik olmamak elde değil ama eğitimin ve doğru evet. yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu görüntüler üzerinden yeniden bir değerlendirme yapar mısınız?
0: Şimdi zaten siyahlı arkadaşlar personel galiba. Personel de orada gözüküyor. Çünkü gemi kaptanı ve çarçıbaşı. Şimdi üst tarafta toplam 8 kişi ise üst tarafta çarçıbaşı, gemi kaptanı ve serdiven kullanıyor. Personelin 3 kişisi orada. Bir tane makine dairesinde çarçıyla yardımcı olur. İkisi de 5 kişi oluyor. 3 kişi de steward dediğimiz böyle içeride yolcuların içerisinde dolaşan insanlar. 3-2-3 kişi toplam 8 kişi olduğu için orada bütün personeli göremezsiniz zaten. Köprüsünde, makine dairesinde ve oradadır yani. Oradakiler de zaten görmemiş ama evet. Kötü olan çoğu can yeleğini giymemiş bile. Bakın görüyor musunuz? Yani can yelekleri falan giyilmemiş. Panik. Biz de işte hep söylüyoruz Sümeyye Hanım eğitim derken hani böyle bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Biz İzmit Körfezi'nde çalıştığımız halde her 3 ayda bir personelimize denize adam düştüğü zaman nasıl kurtarılır bir manken atıp bunun kurtarılmasını yapıyoruz. Sıfır havadayla. Yani İzmit Körfezi diyeceksiniz ki ne olacak? Hayır. Her yerde bunu yapmak lazım. Gemilerde yapılıyor. Bunların kayıtları da tutuluyor. Bu gemilerde de yapılıyordur ve kayıtlarına da ulaşılabilir. Jurnallerinde de yazıyordur. Bunlar resmi olarak şirketlere de gidiyordur. Yani personelin böyle panik yapacağı bir şey olma şansı yok. Personel ilk önce yolcularla ilgilenir. Burada insanların üzerine atmak değil de dediğim gibi zaten kayıtlardan hepsini göreceksiniz. Biz eskiden ulaşılamıyordu. Şu anda her şeye ulaşabildiği için her şey hakkında yorum yapılabiliyor. Ama bu kayıtlar ulaşıldıktan sonra size daha net doğru bilgileri daha kolaylıkla verebileceğiz.
1: Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum Zafer Bey size. Tüm deneyimlerinize dayanarak soruyorum bu soruyu. Hem izleyicilerimiz için hani hep kaptanı ve mürettebatı konuşuyoruz bu süreçteki işte ihmal yaşanmış olabilir mi vesaire ama yolcular açısından da böyle durumlarda nasıl davranmak gerekir? Ne yapmak gerekir? Bu işin, bu yaşananın kırmızı çizgileri nelerdir? Ne yaparsak oradaki süreci daha kolay atlatırız? Daha çok kişinin hayatını kurtarmış oluruz? Bu husustaki uyarılarınız ve değerlendirmelerinizi de almak isterim.
0: Şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok can alıcı şeyler soruyorsunuz. Şimdi biz deniz kültürü, denizci 4'te 3,5'umuz aslında. Marmara'yı da sayarsanız 4'te 3,5'umuz. Van'ı da sayın. Neredeyse her tarafımız denizlerle çevrili. Ama denizliden korkan, denizden nefret eden bir milletiz. Biz böyle durumlarda zaten çoğumuz gemilere biniyor. İlk önce bindiğiniz zaman can yelekleri nerede? Can yelekleri emin olun her yerde yolculardan daha fazla can yeleği vardır. Buna emin olabilirsiniz. Yani şu teknede can yeleği yoktur diyemezsiniz. Vardır, nerede olduğuna bir bakın. Sonra filikaları nerede? Böyle uzun seferlerde 5 dakikalık 10 dakikalık değil de filikası, life raft'ı veya bunları bir internetten bir bakın. Nasıl biniliyor? Nasıl efendime söyleyeyim patlatılıyor? Neler yapılabiliyor? Yani hani biz uçakta bile biliyorsunuz her uçağa bindiğiniz zaman Der ki önünüzdeki kartları kontrol edin. Her uçağa 1 milyon defa da binseniz önünüzdeki kartı kontrol edin der. Orada yazar. Size devamlı birileri maske burada.

0: gelir, Can Yeleğe buradan gelir. Yani o yolcuların hepsi belki de her gün gidip gelen binlerce kez, ben de öyle, sizler de öyle, binlerce kez gördük ve binlerce kez de devamlı söyleniliyor. Bizim gemilerde de bunları yapmak olabilir. Aslında bu da bir örnek olabilir. Üstte altta böyle 2-3 görevliyle bunu yapabilmek veya biz denize biniyorsak, denizde gemilere biniyorsak bunların içerisindekileri, cihazları, can yelekleri, can simitleri, life raft, rescue boat, bunların nasıl kullanılabileceğini az buçuk, profesyonel olarak değil, az buçuk öğrenmeliyiz. Ve en kötüsü de panik.
1: Panik yapmamak gerekiyor. Böyle durumlarda evet. Tabii pek mümkün olmuyor. O dalgalar insanları tedirgin ediyor muhakkak ama en azından görevlilerin yönlendirmeleriyle birlikte sakin kalabilmek süreci daha kolay atlatmayı sağlıyor. Evet. İşte gemi dönmeden hemen önceki panik anları ekranlara yansıyor. İnsanların hakikaten korktuğunu, can yeleklerine, can havliyle ulaşmaya çalıştığını görüyoruz bu görüntülerde.
0: Şimdi bakar mısınız? Çıktıkları yerler mesela bir iki kişi zor çıkıyor. Herkes aynı yere hücum ediyor. Farkında mısınız çıkışa? Yani aslında 5 dakikada sırayla yapılsa, anlatabiliyor muyum? Sırayla daha kolay olacak. Yani herkes aynı yöne gittiği zaman otomatikman hiç kimse dışarı çıkamıyor.
1: Evet. Peki çok teşekkür ederiz Zafer Bey. Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut'la yaşanan bu faciaya ilişkin son durumu değerlendirdik efendim. Neler yapılabilirdi? Böyle bir durum bir kez daha yaşanmasın ama yaşanmaması için neler yapılabilir? Anında neler yapılabilir? Hepsini konuştuk efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, katkı sunduğunuz için.
0: Tekrar ben teşekkür ederim. Ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diliyorum. İnşallah bir daha olmaz. Bu işin fıtratında varsa bizim de bununla yaşayabilmeyi öğrenmemiz lazım. Neler yapabilmemizi. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun efendim. Biz de bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve 17 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşalım. Yeni bilgiler haber merkezimize ulaştıkça biz de sizlerle paylaşıyor olacağız efendim. Çok kısa bir reklam arasına gidelim. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Türkiye ekonomisine ilişkin tüketici ve üretici eğilimlerini tek göstergede birleştiren Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos'ta 100 eşiğinin üzerine çıktı. Genel görünüm iyimser bölgede olurken, artışa tüketici ve reel kesim destek verdi. Tüketicilerle imalat sanayisindeki işletmelerin güvenindeki yükseliş genel endeksi desteklerken, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki düşüş tabloyu sınırladı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya... İnsanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Hafriyat kamyonu alev topuna döndü. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. İddiaya göre hafriyat kamyonu sürücüsü aracını park ettiği sırada motor kısmından önce duman, ardından alevler yükseldi. Kamyon sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndürmek istedi ancak başaramadı.

0: Aracın yandığı mahallede ise büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Hafriyat kamyonu küle döndü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: CHP'de gözler 9 Eylül'e çevrildi. Kulislerde ise vitrin değişecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül, partide yeni bir başlangıç için kritik tarih olarak değerlendiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin kamuoyuna yansıyan vitrininde bazı değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. İl başkanları toplantısında MYK üyelerinin parti genel merkezinden çıkmadıkları, sahaya inmedikleri yönünde şikayetler dile getirilmişti. Kılıçdaroğlu da bunun kabul edilebilir olmadığını, tüm MYK üyelerinin sahada olması gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı'nın 19 kişilik MYK'da değişikliğe gitmeyi planladığı da iddia edildi. MYK üye sayısının azaltılabileceği belirtildi. Buna göre bazı isimler için görev değişikliği yapılabileceği ifade edildi. MYK üyelerinden bazılarının da görevlerine son verilebileceği, yeni isimlere parti yönetiminde yer verileceği öne sürüldü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 14 bin kadını gizlice kayda aldılar, görüntüleri sattılar. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizli kamerayla çekildiği iddia edildi. Durumu fark eden 3 kişi şikayetçi oldu. İş yerinde yapılan aramada gizli kamera düzeneği olan cihazlar ele geçirildi. 14 bin video kaydı ve gizli kayıtların sosyal medya üzerinde para karşılığı yayınlandığı belirlendi. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe de görüntülerin yayınlanmasını aracılık eden iki şüpheli yakalandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kuzey Atlantik ülkesi İzlanda'da halk Avrupa Birliği ile yeniden masaya oturulup oturulmayacağı konusunda seçime gitti. İzlanda, Avrupa Birliği üyelik başvurusunu 2009'da yaptı. Ancak 2013'te iktidara gelen Avrupa Birliği karşıtı hükümet, müzakereleri askıya aldı. Şimdi ise yıllar sonra üyelik sürecinin yeniden başlatılması için oylama yapılıyor. Ancak İzlanda'da tartışma sadece Avrupa Birliği üyeliğiyle sınırlı değil. Ülkenin kaynakları üzerindeki söz hakkı ve Brüksel'e ne kadar yetki devri yapılacağı da en çok tartışılan konular arasında.
3: Bence bu yola girmeye karar verirsek nelerin tehlikede olduğunu bilmemiz önemli. AB ile müzakerelere başlamak iyi bir başlangıç olur. Benim için en önemlisi kaynaklarımız üzerinde söz sahibi olup olmadığımız ve AB'ye ne kadar güç devrettiğimizdir.
0: Referandumun zamanlaması da oldukça dikkat çekici. Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleri ve Arktik'in artan stratejik önemi İzlanda'nın güvenlik hesaplarını da değiştirdi. Anketlerde evet %51,3 ile öndeydi. Ancak sonuç için başa baş bir yarış bekleniyor. Sandıktan evet çıkması İzlanda'yı doğrudan Avrupa Birliği üyesi yapmayacak. Ama üyelik müzakereleri yeniden başlayacak ve üyelik konusunda son sözü İzlanda halkı söyleyecek.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz efendim yeni saatte de. Ne yazık ki üzücü bir facia haberi öğle saatlerinde Akdeniz'den geldi. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kalkan bir yolcu feribotu hareket ettikten yaklaşık yarım saat sonra battı. Feribotun içinde tam 267 yolcu vardı. Akdeniz'de maalesef büyük bir can pazarı yaşandı. Şu ana kadar 237 yolcu sağ salim kurtarıldı. Ne yazık ki 8 can kaybımız var. 17 yolcu içinse arama çalışmaları devam ediyor. Başkan Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Tüm imkanlarımız

0: imkanların seferber edildiğini duyurdu Başkan Erdoğan.
1: Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
2: Facia göz göre göre geldi.
1: Arka kapıya koştuk, sırayla atlamaya çalıştık. Can yele bulan buldu, bulamayan can yele çıktı.
2: Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi feribot Alabora olduğu içinde mürettebat dahil 267 kişi vardı.
1: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti.
2: Yolcuların iddiasına göre bu felaketin sebebi gemiyi herkesten önce terk eden kaptan ve mürettebatın umursamazlığı.
1: Ön taraf patladı. Acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı.
3: Boğuluyordum ben abi.
4: Batıyoruz. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Kimseye can yeleği, mühan yeleği vermedi.
2: Feribot Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde Alabora oldu. Olay yerine ilk anda kurtarma gemileri ve özel tekneler ulaştı. Sahil güvenlik botları hemen bölgeye sevk edildi. Helikopter ve savaş gemilerinin de destek verdiği kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarılan yolcular Girne'ye götürüldü.
5: Girne Turizm Limanı'ndayız. Ambulansların biri giriyor, biri çıkıyor. Sürekli hasta taşımaya devam ediyorlar.
2: Kazazedelerin yakınları Mersin Taşucu Limanı'na da gitti. Endişeli bekleyiş sürüyor.
6: Yakınız kim?
7: Gelinim, annesi, evet. Kız kardeşi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiği arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.
8: Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
5: Denizin üzerinde herhangi bir tahliye bekleyen vatandaşımız, bir yolcu kalmadı. Denizin üstündeki yolcuların tamamı kıyıya ulaştı. Şu anda yapılan çalışmalar hem deniz altından hem de havadan, yani helikopterler ve uçaklarla arama kurtarma çalışmaları devam ediliyor.
2: Kuzey Kıbrıslı yetkililer kriz masası kurdu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batan feribotun 514 metre derine indiğini, feribotun kesin batış nedeninin ise kara kutunun bulunmasıyla aydınlatılacağını açıkladı.
0: Şimdi o sıcak noktaya uzanacağız. Girne'ye çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabir Rıza Açıkgöz öğle saatlerinden itibaren süreci takip ediyor. Peki son durum ne? Sanıyorum hastane önündesin Rıza Açıkgöz. Neler yaşanıyor o noktada?
9: Evet, Girne Akçiçek Hastanesi'nin önündeyiz şu anda ve burada kalabalık devam ediyor. Hasta yakınları hastaneye akın akın gelmeye devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bu arada güvenlik güçleri bize her konuda destek olmaya devam ediyor. Polislerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere hasta yakınları hastaneye akın akın gelmeye devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde, saatler 12'de Girne'den açılmıştı. Taşucu'na varacaktı gemimiz. Katamaran tipi 267 yolcusuyla birlikte bugün saatler 12'yi gösterdiğinde Taşucu'na varmak üzere limandan hareket etti.

0: 4 mil açıldıktan hemen sonra maalesef gemi alabora oldu. Yavaş yavaş önce yavaş bir şekilde gemi su aldı. Hemen akabinde geminin su alması hızlandı ve camların patlamasıyla artık kaçınılmaz son gelmişti ve gemi batmaya başlamıştı. Görgü şahitleriyle orada yolculuk yapan vatandaşların anlatımından yola çıkarak çok büyük bir iddia söz konusuydu. Bu iddiada gemiyi önce kaptan ve mürettebat terk etmişti ve o insanlar gemide masum kalmıştı. Evet, şu anda devlet hastanesindeyiz, Akçek Hastanesi'nde. Saatlerdir, öğlen saatlerinden biridir. Burada yakınlarından haber almak için sürekli hastaneye gelen vatandaşlar var. Onlardan bir haber alırlar, bir nefes alırlar derdindeler. Ama maalesef yetkililerden de açıklama gelmiyor. Kimlerin burada olduğunu bile bilemiyor hasta yakınları. Sadece bütün hastanelere, Girne'deki gerek özel gerek devlet hastanelerini gezmeye devam ediyorlar. Ve tabii ki sürekli yetkililerle de irtibat halindeyiz. Biraz önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yla yine bir telefon görüşmesi yapma fırsatımız oldu. Son gelişmeleri aktarmasını rica ettik. 8 yolcunun vefat ettiğini açıkladı. 8 ölü olduğunu söyledi Erhan Arıklı. Ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bizlerle paylaştı. Şu anda son gelinen bilgide 17 hastanın, düzeltiyorum 17 yolcunun kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği haberini aldık. Ancak karanlık oldu ve arama kurtarma çalışmaları artık kısıtlanmış durumda. Bu arada şu ifadeyi de kullanmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün birimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte ortak çalışmaya devam ediyoruz. Öğlen saatlerinden beridir. İyallah, siyallah sürekli gökyüzünde. Sürekli bir arama, sürekli helikopterler, sürekli sahil güvenlik komutanlığına ait feribotlar, gemiler, hatta 5 gemi onları karaya çıkarmıştı. Ve karaya çıkan vatandaşlar, yolcular ilk sağlık kontrollerini orada ambulanslarla yapıldıktan sonra hastanelere sevkleri gerçekleşmişti. Ve hastanede gerçekleşen sevklerinin ardından bazıları dışarıya çıkarıldı, taburcu oldu. Bazıları da kontrol amaçlı hastanede beklemeye devam ediyorlar. Yine sol tarafı göstermesini rica edeyim. Yine bir ambulans geldi. Yine ambulanslar bütün gün hasta taşımaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcuları buraya, civar hastanelere, hatta yoğun olarak, daha doğrusu böyle durumları ağır olan hastanelere hastaları da Lefkoşa'ya, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürmeye devam ediyorlar. Evet, kayıt 267'den 237'si kurtulmuştu. 23 kişi aranıyordu. Son bazıları da yine bulundu ve son 17 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizler devlet hastanesinin önündeyiz. Ummalı bir çalışma devam etti ve şu anda o kayıp son 17 kişinin kurtarılması için denizde çalışmalar devam ediyor. Karanlığa rağmen dalgıçlar yine denizin içinde kayıp vatandaşları çıkarmak için bir uğraş içerisindeler. İnşallah sağ salim çıkarılır kayıp vatandaşlar. Tabii denizin içinde ve dışında aramalar devam ediyor. Gökyüzünde sürekli havalanan helikopterler, İHA'lar, SİHA'lar, onlar da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bütün gün çalışıyorlar. Ummalı bir şekilde bir çalışmaları var. Onlara da ifade etmek gerekir. Evet, bizler Girne'deyiz. Girne'deki hasta yakınlarını burada sizlerle gezerek göstermeye çalıştık. Detayları anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü tekrardan merkez stüdyolara bırakalım.
1: Evet, Rıza Açıköz hastanenin önünden yayınını gerçekleştirdi. Tabii yaralılar peş peşe acile kaldırıldılar. Onların durumlarına ilişkin son bilgileri de dinledik. Değerli izleyicilerimiz, bu arada Rıza Açıköz de yayınını gerçekleştirirken değindi. Kendisi bugün kazazedelere mikrofon uzattı.

0: yaptı. Bakın neler söylediler.
1: Gemi su almaya başladı. Biz dedik ya fırtına var, geri dönelim. Kurtarın, arayın dedik can kurtaranı. Kimse aramadı. Hepsi bizden önce atladı. Bütün görevliler. Hepsi atladı. Hepimiz suyun içinde boğuşuyoruz. Kimileri şeyin altında. Kurtarın bizi diyor. Can yelekleri yok. Biz kendimiz aradık, bulduk. Biz alttan aldık can yeleklerini.
2: Kendimiz.
1: Ondan sonra tutun arayın. Tuttuk ama bizi... Camlar patladı, biz kurtarın bizi dedik. Camlar. Bizden önce atladılar. Bütün görevliler, evet. Bütün hepsi. Aşağıdan beni kurtar oğlum diyorum. Bana diyor ki seni kurtaramam, önce çocukları alacağım diyorum. Ben can değil miyim? Ben can değil miyim oğlum dedim. Hiç kimse bizimle ilgilenmedi, hiç kimse. Hiç kimse bizi ölüme terk ettiler resmen. Resmen o dalgaların içinde yuvarlandık, dibi battık, geri çık. Allah'ım ya Rabbim. Öleceğimi hissettim o an. Hiç kimse bize yardım etmedi. Kendi çabalarımızla tırmandık. Kendi tırmandık. Bak her tarafımıza bak. Her tarafımıza bak. Paramparça olduk. Allah'ım ya Rabbi.
3: Kardeşiniz hiç, şu anda nerede?
1: Kardeşim de o da suyun içinde, o da kurtarın beni dedi. Ama hiç kimse gelmedi.
2: Onun can yeleği yoktu.
1: Hiç kimse onun can yeleği de yoktu. Yok. Başına geçir su, çıkıyoruz başından. Geri sok dedim ona başına. Geri sok dedim ona. Ona o yok, o yok. Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yardımlanacak. Bütün bu gidenlerin hepsi. Dönün dedik. Fırtına var. Gelin döndük.
2: Aslında gemi manevra yaptı.
1: Bana dedi ki. Kaptan bana dedi ki.
3: Bir dakika bu tarafa uzatalım.
2: Gemi manevra yaptı. Yani insanlar bağırmaya başladılar. Gemi manevra yapınca ters döndük. Hepimiz suların içinde kendimizi.
1: Evet. Hatalı deniz.
2: Evet,
1: İkinci kaptana dedim ki ben. Kilde. Bak dedim kızım dedim. Çok rüzgar dedim. Bu aslında geri dönmemiz lazım. Bana dedi ki olur. Bunların dedi şeyleri gövdeleri yukarıda ya. Su çarpıyor dedi ondan dolayı. Panik yapmayın dedi. Vallahi ben çok paniğim kızım dedim. Bak sana bir şey söyleyeyim. Çok tehlikeli yola gidiyoruz. Aslında biz bugün gelmeyecektik. Biletimizi iptal edecektik. Hepsi etmiş Ergünler bilmem neler. Siz niye etmediniz dedim. Biz etmedik dedi hava şartları. Siz merak etmeyin. Yüzeyde gittiği için böyle çarpıyor sular dedi. Sular bizim artık belimize gelmeye başladı. O anda panik başladı. Çocuğu kucağında olanlar kurtarın çocuklarımızı, kurtar bebeğimi. Bana diyor kurtar bebeğimi. Nasıl kurtarayım? Tutunacak bir yer yok. Suyun içinde çalkalandık. Battık çıktık, patlamazsa cam patlamazsa biz dışarıda çıkamazdık. Herkes ölmüştü. Herkes ölmüştü. Yani anlayacağınız bütün biz kendi çabamızla çıktık. Kendi çabamızla.
0: Hakikaten bu röportajları izlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Bütün görevliler bizden önce atladılar ifadeleri kullanılıyor efendim. Bizi ölüme terk ettiler diyor kazazedeler. Rıza Açıköz gerçekleştirdi bu röportajı. Bir kez daha o noktaya uzanalım. Girne'de hastanenin önünde haber nöbetini sürdürüyor Rıza Açıköz. Senin yaptığın röportajı az önce izleyicilerimize de paylaştık Rıza Açıköz. Hakikaten ifadeler tüyler ürpertici. Bizi ölüme terk ettiler deniyor. İşte ani bir manevra yaptı. Bu sebeple oldu. Biz yola devam etmeyelim diye defalarca ikinci kaptanı da uyardık ifadeleri kullanılıyor. Aynı zamanda şu da çok dikkatimi çekti. Pek çok seferin iptal olduğundan bahsediliyor. Bu seferin neden iptal olmadığı soruluyor yetkililere. Bir sorun teşkil edilmediği, bir sorun görünmediği sebebiyle seferin devam ettiği ifade ediliyor. Sen bu duruma ilişkin yeni bilgilere ulaştın mı bu röportaj sonrası? Hakikaten neden bu sefer devam etti hava koşulları böylesine sürerken? Aynı zamanda yine hastane önündesin, yakınlarla da belki röportaj gerçekleştirebiliyorsun. Neler söyleniyor Rıza Açıköz?
4: Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi yürekler parçalanıyor. Bunlar, bu insanlarla röportaj gerçekleştirirken ben de çok zor anlar yaşadım, onu ifade edeyim. Birçok vatandaşın şu ifadesi yine hayretler içerisinde dinlemek zorunda kaldık. Önce geminin içine su aldığını ifade ediyor. Geminin içine alınan su artmaya başlayınca oradaki sorumluları davet ediyorlar ve diyorlar ki bakın burada sular var. Daha önce hiç seyahat etmediniz mi? Bu gayet normaldir. biz bunları sürekli yaşıyoruz diye ifade veriyor gemi çalışanlara. Ve çok hassas bir noktadır. Hani deyimdir aslında, gemiyi en son kaptan terk eder. Hı hı. Ama bu bağlamda gemiyi ilk olarak kaptan ve beraberindeki mürettebat terk ediyor. Hatta can yeleklerini çıkarıp da insanlara dağıtması gerekirken tabii ifadeler, yani buradaki insanların anlatımlarını anlatıyorum ben sizlere. Önce yelekler dağıtılmış olsa ve görülen bir şey aslında, yayına bağlanan profesörleri de dinliyoruz sürekli, onlar da biliyorlar geminin batmaya başladığı aslında belli oluyor. Ama belki kurtarırız ümidiyle herhalde diye düşünüyorum. Lakin insan hayatını bu kadar riske atmamak gerekiyor. Bu kadar büyük bir risk alınmaz. Aslında dünden beridir Kıbrıs çok büyük, yoğun dalgaların, yoğun fırtınaların durumunda. Yani çok ciddi bir fırtına vardı. Ve Güney Kıbrıs'ta birçok yat battı dün. Yani birçok kişi hayatını kaybetti ve biz bunları sürekli takip ettik. Ancak bugün birçok firma, düzeltiyorum, filo denizciliğe ait olan geminin yanı sıra bir gemi daha var ve bu gemi seferlerini iptal ediyor. Ama filo denizcilik seferini iptal etmiyor. Bu kadar insanın hayatıyla oynuyor diye açıklamalar var. Evet, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 17 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ama artık akşam oldu, gece oldu ve karanlık çöktü. Arama kurtarma çalışmaları artık kısıtlı olarak devam ediyor. Sadece elimizdeki net tablo, arkadaki insanların, buradaki insanların maalesef ailelerine ulaşma çabası, onlardan bir haber alma çabası ve onların iyi olduğunu duyma ihtiyacı. Bu kadar insan bunun için buradalar ve bu kadar insan maalesef ailelerinden haber dahi alamıyorlar. Sadece işte bizlerden duymuş olduğu bilgiler eşliğinde kısıtlı imkanlar neticesinde bilgi alabiliyorlar.
0: Evet, bir ümit bekleyiş.
4: Hükümetinde girdiğimiz, evet.
0: Bir ümit bekleyiş sürüyor. Sen de bir yandan yetkililerle de irtibat halindesin Rıza Açıkgöz. Yer yerde paylaşıyorsun izleyicilerimizle. Bir yandan 17 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini sen de paylaştın. Tabii ümitli bir bekleyiş var. Belki can yeleği giydiler ve akıntıyla birlikte Girne sahillerine gelecekler. Yine dalış ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında olduğu bilgisini paylaşmıştık daha önce izleyicilerimizle. Yetkililerle yaptığın son görüşmeler üzerinden sorayım. Arama kurtarma çalışmalarındaki son duruma ilişkin elindeki bilgiler neler?
4: Evet, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle havadan Türkiye ile tam uyum içerisinde ilk dakika itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arama kurtarma ekipleri buradaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı yine çalışmalarına devam ediyor. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı burada yine çalışmalarına devam ediyor. Herkes aslında kenetlenmiş durumda. Tek isteğimiz o kayıp 17 kişiyi bulup hayatta olmalarını ümit ederek onları bulup bir an önce bunların anonslarını, bunların haberlerini yapmak bizim de dileğimiz bu yönde. Ancak akşam oldu, artık karanlık oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama kısıtlı devam edecek.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
4: En kısa sürede onlar da bulunacaktır diye düşünüyoruz.
0: Rıza Açıköz, çok teşekkür ediyoruz. Girne'den yayınını gerçekleştirdi. O sıcak noktadan değerli izleyicilerimiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye doğru ilerliyor. Şu anda salondaki misafirlere selamlarını iletti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor bu program. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına başlıyor.
5: Aziz milletim, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti

ile düzenlediğimiz Zafer Bayramı özel programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün maalesef Girne'den hepimizi derinden üzen bir kaza haberi aldık. Sözlerimin hemen başında Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, sizlerle birlikte milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Biraz önce mesajlarını dinlediğimiz askerlerimizin her birini kutluyor, kendileriyle milletçe gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı günde sizlerin huzurunda 104 sene önce milletimizi büyük zaferle buluşturan kahraman ordumuzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Polatlı'dan top seslerinin geldiği günlerde bile milletin emanetine sahip çıkan meclisimizin vatanperver üyelerini, milli mücadelede toprağa düşenler başta olmak üzere vatanımız için, bayrağımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bugün bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in "Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez, gufrana bürünmüş yalnız Fatiha bekler" dediği cümle şühedanın ruhlarına hep beraber fatihalarımızı, dualarımızı gönderiyor. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin diyoruz. Kıymetli misafirler, Türk milletinin istiklal mücadelesinin en kritik safhalarından biri olan büyük taarruz, milli mücadelenin son ve belirleyici aşamasıdır. 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'den başlatılan taarruz, Gazi Mustafa Kemal'in komutasında yürütülen ve 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Milletimiz türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt zaferinden beri kendisine vatan kılınan toprakların Türk yurdu ve İslam toprağı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 30 Ağustos, Türkeli Anadolu'dan atmak, şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazmak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür. Gazi Mustafa Kemal 30 Ağustos'un ne manaya geldiğini Büyük Zafer'in ikinci yılında Dumlupınar'da
Şehit Sancak

Mehmetçik anıtının temelini atarken yaptığı konuşmada bakınız nasıl anlatıyor. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada pervaz eden şehit ruhları devletimizin ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere Türk milletinin 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını, gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Evet, sadece Dumlupınar'daki şehit asker abidesi değil, asırlardır bu topraklarda ödediğimiz ve hasımlarımızı ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı birer şahididir. Kıymetli dostlar, 1071'de Malazgirt'te başlayıp 1922'de Dumlupınar'da devam eden zaferler silsilemize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz tarihiyle büyük, zaferleriyle büyük, mücadelesiyle büyük bir milletiz. Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. İstiklalimizi öyle büyük güçlerin, emperyalist güçlerin yardımıyla değil, yüzyıllardır kınalı kuzularını ya şehit ol ya gazi diyerek dualarla cepheye uğurlayan analarımızın fedakarlığıyla kazandık. Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak, birbirimize dayanarak, gerektiğinde aynı siperlerde, aynı hilal uğruna can vererek bu topraklarda var olduk, bin yıldır böyle ayakta kaldık. Şu değişmez hakikatin altını bugün bir kez altını tekrar çiziyorum. Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın. Bu milletin seciyesini görmek isteyenler Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara, Şahin Beylere, Sütçü İmamlara baksın. ...15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara meydan okuyan serden geçtilere baksın. ...15 Temmuz'dan 40 gün sonra yaptığımız Fırat Kalkanı harekatına baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Şunu herkes iyi bilsin, iyi anlasın ki ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Burada şu gerçeği de özellikle hatırlatmak istiyorum. Sınırlar ülkeleri fiziken ayırabilir. Ama kalpleri, insanları

0: ayıramaz. Bilhassa asırlardır aynı kıbleye yönelen, aynı mukaddes kitaba inanan, aynı peygambere gönül düşüren kardeşler arasına asla hudut çizilemez. Türkiye olarak komşularımızdan başlayarak gönül ve kültür coğrafyamızla işbirliklerimizi her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, çok değerli misafirler, madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir. Beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mütabakatıdır. Ben milletimizin, tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı zat halinize.
2: Değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programında kürsüdeydi. Önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle Girne'deki kaza bizi derinden üzdü. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: Biraz sonra aslında
2: şu anda sahneden ayrıldığını görüyoruz. Canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor değerli izleyicilerimiz. Başkan Erdoğan'ın ifadelerini aktaracak olursak, tarihte hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller neleri göze aldığımızın canlı birer örneğidir. Biz mücadelesiyle büyük bir milletiz ifadelerini kullandı. Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu

0: beraber kutlamak istedim.
1: Burada olmaktan dolayı çok gururluyuz.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'de anıt önünde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.
3: 4. yıl dönümü münasebeti
4: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Taksim'deki anıta çelenk bırakıldı.
2: İkinci adres Vatan Caddesi oldu.
5: Zafer Bayramı kutlamaları kapsamıyla şu anda Vatan Caddesi'nde tören geçidi düzenleniyor.
2: Gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.
1: Mutluyuz, gururluyuz. Zafer Bayramımızı şanla, şerefle kutluyoruz.
6: Romanya'dan da Zafer Bayramımızı beraber kutlamaya burada bulunuyoruz. Oğlumla beraber.
7: Bence çok güzel bir zafer. Aynı zamanda buradaki yapılan gösteriler de çok güzeldi yani.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tören geçişi de yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi Rumeli Feneri'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler Beşiktaş ve Kız Kulesi güzergahında seyrederek 1,5 saatte kortej geçişini tamamladı. Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona, TCG Oruç Reis, TCG Heybeliada gibi birçok gemi yer aldı.
8: Ve sevgili izleyenler, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünde teslimatı gerçekleştirilecek ilk Hürjet Gökvatan'la buluştu. Milli jet uçağımız performansıyla göz doldururken gurur dolu anlar, bu anları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyelim.
2: Türkiye'nin ilk milli jeti şanlı zaferin yıl dönümünde Gökvatan'la buluştu.
9: Türkiye eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var.
2: Başkan Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yerli ve milli programlar hız kazandı.
10: Yer gök Türk savunma sanayi ürünleriyle doldu. Kaan'dan Kızıl Elma'ya, Hürjet'ten Altay tankına kadar pek çok ürün TUSAŞ'ta yerli ve yabancı heyetlere sergilendi.
9: Savunma sanayinde %20'yi bile üretemiyorduk. Ama şimdi %80'i yakaladık.
2: Hürjet programı da TUSAŞ'ın alın teriyle, Türk mühendisliğinin zekasıyla doğdu. 2017 yılında start alan Hürjet, 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik eşiği geride bıraktı. Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında Hürjet, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı. İlk prototipinde eşlik ettiği uçuşta Hürjet, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, gerçekleşen bu ilk uçuşu sosyal medya hesabından duyurdu. Hürjetimizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor dedi. Öte yandan ilk aşamada 6 adet üretilecek Hürjet'in üretim ve test faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
8: Sevgili izleyenler, bu arada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında önemli bir

0: Bir sürece gidildi. Anlaşma kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.
1: Orta Doğu'da dengeleri değiştiren Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda ilk toplantının adresi İstanbul olacak. Dünyanın gözü de yine Türkiye'de olacak.
2: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantının adresi Türkiye olacak. Üye ülkeler 31 Ağustos'ta İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katılacak. Gündemde bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer alacak. Üç ülkenin savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Savunma sanayi alanında ortak üretim, araştırma ve geliştirme çalışmaları görüşülecek. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi de masada olacak. Toplantıda ayrıca üç ülke arasındaki işbirliğinin geleceğine ilişkin yol haritası belirlenecek. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. Anlaşmayla bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
0: Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Akşam Ajansı'nı burada noktalıyoruz. İyi haberlerle buluşmak dileğiyle efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi dönemini yeniden düzenledi. Buna göre %20 olarak belirlenen vergi oranı bu yıl 1 Ekim 2026 itibarıyla %12 olarak uygulanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kendine sadece yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
6: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
1: CHP'den ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Giderken 411 belediye başkanını da yanında götürmeyi planlıyordu. Hesabı tutmadı. Özgür Özel'in belediye başkanlarını CHP'den götürme planları suya düştü. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler bile tercihini CHP'den yana kullandı.
5: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
6: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı 411 belediyenin 245'i yeni partiye geçti. 127 belediye ise CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve yeni parti dışında konumlandı. Bunların 25'i AK Parti'ye geçerken 11 belediye başkanı bağımsız olarak yola devam etti. CHP'nin elindeki 11 büyük şehirden yalnızca Manisa, Denizli, Eskişehir ve Tekirdağ yeni partiye katıldı. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Muğla ise CHP'de kaldı. Geçişler özellikle Ege'de yoğunlaştı. Denizli'de büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte 14 ilçe, Manisa'da ise büyükşehir dahil 15 belediye başkanı yeni parti saflarına geçti. Bursa'da 6 ilçe belediyesi yeni partiye geçmesine rağmen büyükşehir belediyesi CHP'de kaldı. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler tercihini CHP'den yana kullandı. görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kalacaklarını açıkladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yeni partiye geçmesine karşın eşi Ahmet Aras'ın CHP'de kalması dikkat çekti. Ankara ve İstanbul'da hesap tutmadı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yeni partiye katılırken 24 ilçe belediye başkanı CHP'de kaldı. Ankara'da Mansur Yavaş ve 10 ilçe belediye başkanı CHP'de yoluna devam etti. Yeni parti Ankara'da yalnızca Mamak ve Çankaya belediye yönetimlerini aldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Orta Doğu'da dengeleri değiştiren Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda ilk toplantının adresi İstanbul olacak. Dünyanın gözü de yine Türkiye'de olacak.
2: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantının adresi Türkiye olacak. Üye ülkeler 31 Ağustos'ta İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katılacak. Gündemde bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer alacak. Üç ülkenin savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Savunma sanayi alanında ortak üretim, araştırma ve geliştirme çalışmaları görüşülecek. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi de masada olacak. Toplantıda ayrıca üç ülke arasındaki işbirliğinin geleceğine ilişkin yol haritası belirlenecek. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. Anlaşmayla bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Dikkatsizlik ve kural ihlali kazalara neden oldu. İlk görüntü İstanbul Ümraniye'de kayda geçti. Hem motosiklet hem de otomobil sürücüsü hızlıydı. Bir de buna dikkatsizlik eklenince kaza kaçınılmaz oldu. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir başka kaza ise Arnavutköy'de yaşandı. Kontrolünü kaybeden minibüs sürücüsü bir binanın bahçesine daldı. Neyse ki o sırada bölgede kimse yoktu.
8: Buradan gelip hiç frene basmadan direkt bahçemize, oturduğumuz, çocuklarımızın oynadığı yere gördüğünüz gibi girdi yani.
7: Haber Radyo, haberin radyosu.
9: İyi akşamlar. Savaşların bitmesini beklediğimiz günlerde öyle bir şey olmadı. Bu savaşlar çeşitli yollarda kendi akışları içinde ilerliyor. Dünya gerçekten büyük bunalımlar içerisinde. Bence en başta ahlaki bunalımlar geliyor. Bizim muhalefet partisi de bu ahlaki bunalımların içinde ve küresel olarak da dijital toplum toplumların sosyolojisini değiştirdi ve bozdu bana göre. Bunun yeniden oluşumu nasıl olur bilemiyorum. Gene de teknolojiye bağlı diye düşünüyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı

0: Çok önemli bir düşünce sarf ediyor. Diyor ki ezilenlerin, ezenleri yendiği yeni bir dünyanın kırılganlığı içindeyiz ve böyle bir dünyanın başındayız. Burada da başı çekiyoruz diyor. Bence bu çok önemli bir öngörü diye düşünüyorum. Evet, bugün bir gemi faciası oldu Girne'de. Şimdi o faciayla başlıyoruz programa.
1: Evet sevgili seyirciler, hakikaten gündemimiz çok yoğundu bugün. Bir yandan Rusya ile Ukrayna birbirine girmiş durumda, nükleer patlatılacak, bunlar konuşuluyor. Bir yandan İsrail'in tehditleri Türkiye'ye doğru dozaj arttırıyor, İsrail'de seçimler yaklaştıkça. Tabii CHP'nin hali, muhalefetin hali, yeni partinin hali falan derken ama bir faciayla karşı karşıyayız bu akşam. Şimdi konuya onunla başlıyoruz. İlk önce Mersin'e Halil İbrahim Uğur'a gidiyoruz. Evet Halil İbrahim, Mersin'de nedir durum? 18 kayıp var, 8 ölü var. Gemi battı galiba. Kaç metre derinlikte, niye battığı belli mi? Nasıl bilgiler var?
2: Cemil Barras, saat 12.30'u gösterdiğinde Kıbrıs'tan Girne'den Taşucu Limanı'na, yani hemen arkamdaki Mersin'deki Taşucu Limanı'na hareket eden bir gemiydi. Ve içerisinde mürettebat da dahil 267 kişi vardı ve maalesef hareket ettiği andan itibaren yaklaşık 4 mil açığa kadar geldi. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk oldu ve ardından da gemi su almaya başladı. İçerisindeki yolcular kaptanı uyardı ama kaptan ilk etapta onları şikayetini çok ciddiye almadı ve ardından da gemi giderek su aldı ve sonrasında da battı ve maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki şu anda 17 kişi aranıyor. Diğer kişiler tahliye edildi ve onlar da şu anda Kıbrıs'ta bulunuyor. Tabii ki yakınlarına ulaşamayanlar ilk etapta Mersin'deki Taşucu Limanı'na geldi ve hemen bu kapıda bekleyen ekiplerden bilgi almaya çalıştı. Yakınlarını sordular, kimlik bilgilerini verdiler ve yakınlarının nerede olduğunu ve durumlarının nasıl olduğunu sordu ve ardından da buradan isim bilgileri hemen Kıbrıs'taki yetkililere bildirildi ve o aileleri de burada.
1: Halil İbrahim, sesim geliyor.
2: Onların durumu hakkında bilgi verildi.
1: Gemi,
2: evet.
1: Gemi Mersin'den Kıbrıs'a doğru gidiyordu, değil mi?
2: Hayır, Kıbrıs'tan Mersin'e doğru
1: Kıbrıs'tan Mersin'e doğru geliyordu.
2: Kıbrıs'tan Mersin'e doğru
1: geliyordu. Su almaya başladığı anlaşılınca Kıbrıs'a geri mi dönmeye çalışmış? Öyle mi gelişmiş olay?
2: Şöyle izah edelim. Gemi su almaya başladığında içindeki yolcular kaptanı uyardı ve üst kısma götürdü ve oradaki su, biriken suyu ya da geminin almış olduğu suyu gösterdi. Kaptan da bu durumun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. İddialar bu yönde ve ardından da tekrar kaptan köşküne geçti. Ancak dakikalar sonrasında oradaki su daha da arttı ve bir anda gemi artık kontrolden çıktı. Bunun üzerine gemi kaptanı hemen yine limanına durumu izah etti ve oradan da tekrar dönmesi yönünde talimat aldı. Ancak gemiyi döndürmek istediğinde gemi dönmedi. Artık iş işten geçmişti. Gemi daha fazla su almıştı ve olduğu yerde artık çökmeye başladı ve ters döndü gemi. İçerisindeki bütün yolcular, İşte o sırada can pazarı yaşandığı sırada ters dönen geminin üst tarafına çıkarak orada hayatta kalmaya çalıştılar. Elbette o sırada geminin hemen yolcu koltuklarının altındaki can yelekleri vardı. O can yeleklerini yolcular çıkartıp taktılar ve böylelikle hayatta kalma olasılıklarını artırmaya çalıştılar. Ve kurtulanlar hemen geminin üzerinde beklerken bir taraftan da yine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. O sırada bu olayı gören yine balıkçı tekneleri vardı. Onlar da yine onlara yardım elini uzattı. Onların olduğu yere ulaşıp onları gemiden tahliye etmeye çalıştılar. Tabii ki o sırada büyük bir can pazarı yaşanıyordu. Ve günün sonuna geldiğimizde maalesef 8 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Tabii ki gemi şu anda 514 metre derinlikte. Evet. 514 metre derinlikte. Elbette oraya dalgıçların ulaşması söz konusu değil ama ancak gemi faciası yaşandığında bir taraftan havadan helikopterlerle bir taraftan

0: uçaktan da dronlarla aslında oradaki yolcuların kurtarılması noktasında yine kriz masasına bilgiler aktarıldı. Çünkü hemen oradaki özel liman içerisinde de bir kriz masası kuruldu.
1: Geminin bayrağı Türk bayrağı mı, Kıbrıs bayrağı mı? Yani Kıbrıs bazlı bir gemi mi yoksa Türkiye bazlı bir gemi mi?
0: Türkiye bazlı bir gemi olduğunu biliyoruz. Çünkü burada liman içerisinde 3 ayrı firma var. O 3 ayrı firmaya ait 3 ayrı firma bulunuyor. Bu firmalardan bir tanesine ait bir gemi ve o gemi battı. Tabii ki üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü buraya gün içerisinde işte yakınlarının acı haberini alan insanlar da vardı. Onlar da yine burada feryat ettiler. Burada gözyaşı döktüler. İşte o gemi aslında Kıbrıs'tan Mersin'e ulaşmış olsaydı yolcular şu anda evlerinde olacaklardı. Aileleriyle yemeklerini, akşam yemeklerini yemiş olacaklardı. Belki de şu anda çay içerek günün sohbetini yapacaklardı. Ama maalesef olmadı.
1: Evet Halil İbrahim, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Büyük ihtimalle sana ilerleyen dakikalar ve saatlerde yeniden bağlanacağız. Şimdi Emrah Yılmaz Çavuşoğlu var, Uzak Deniz Kaptanı. Evet Emrah Bey, selamlar. Nasılsınız?
2: Selamlar, iyi akşamlar Cemil Bey. Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Şimdi geminin giderken su almaya başladığı söyleniyor. Bu çok fazla sık rastlanan bir olay değil, değil mi? Yani bir de katamaran, katamaran yani katamaran dediğimiz zaman iki tane gövdeli bir gemi ani manevra yaptı diye battığı söyleniyor. Katamaranlar ani manevra yaptı diye en son batacak gemi tipi. Ne oldu sizce, sizin tecrübelerinize göre bu gemide neler yaşandı?
2: Bence şöyle bir durum oldu Cemil Bey. Büyük bir katamarın önce yatıp daha sonra tamamen ters dönmesinin temel sebebi genellikle gemideki stabilitenin kaybolması. Normalde katamaran iki ayrı gövdesi birbirinden uzakta olduğu için oldukça yüksek bir başlangıç stabilitesine sahip. Yani normal şartlarda kolay kolay devrilmez. Bu nedenle bu yolcu gemisi sakin denizde kendinden yatıp ters dönüyorsa ciddi bir problem olması gerekiyor. Şimdi bu gemi de biliyorsunuz bir gün önce burada çok büyük bir fırtına esti. Ve bu fırtına ile beraber ölü denizler meydana geldi. Ve siveller diyoruz biz buna denizcilik tabirinde. Bu ölü denizlerde, bu sivellerde derin çukurlar oluştuğunu düşünün. Yani dalgaların köpürmediğini ve derin çukurlar olduğunu düşünün. Bu gemi bundan, bu havadan bir gün sonra yola çıkıyor. Ve bu tekneler sizin de bildiğiniz gibi 22-23 knotlarda seyreden tekneler ve genellikle alüminyum bazlıdır yapım.
1: Yani göre, metal yorgunluğuna mı işaret etme, ona doğru mu gidiyoruz?
2: Evet, ona doğru gidiyoruz. Ve bu gemi 26 yaşında bir gemi. Ayrıca bahsettiğim gibi alüminyum gövde olması gerekiyor yapım olarak. Çünkü hafiftirler ve bahsettiğim gibi iki tane resimlerde de görüldüğü gibi onun üzerine hareket ederler. Bu bölgelerde genellikle geminin tankları mevcuttur. Makine dairesi arkadadır. Yolcularda gördüğünüz gibi camların olduğu, pencerelerin olduğu kısımda olur. Köprüsü de en üstteki, en uçtaki kısımdır. Şimdi bu yola çıktığı zaman bu siveller vardı. Yani kum tepeleri gibi düşünün. Çölde çukurların olduğunu düşünün. Aynısı denizde de mevcut. Çünkü bir gün öncesinde esen fırtına denizi kaldırdı, kabarttı.
1: Yani bu dalgalar tabii, tekneyi esnetip yorup kırdı mı? Kırmış evet, olma ihtimali var diyorsunuz.
2: Aynen öyle. Yolcular da zaten beyanlarında belli ettiler, söylediler. Bu tekne yüksek hızla birlikte kafasını ve büyük bir ihtimal iskele başomuzluk veya sancak başomuzluk, kaptan bunu zaten ona göre hareket etmiştir. Bununla birlikte vurmaya başladı. Vurunca da tabii ki bu yolcuların gene bahsetmiş olduğu beyanlarda civatalar attı, su geliyor diye bahsettiler. Aynı şekilde büyük ihtimal iskele tarafına doğru tekne su aldı. Su aldıktan sonra geminin dönmek istediğini, kaptanın dönmek istediğini belirtiler. Özellikle ben yolcuların röportajlarını dinledim. Döndüğü zaman tabii ki ne oldu? Daha çok bu dalga çukurun içerisinde kaldı ve bu sefer tamamen yattı. Yatınca da iskele bölgesindeki özellikle camlar patladı ve bütün su girişi oldu. Şimdi normalde gemilerin ağırlık merkezi geminin altındadır. Ve bu şekilde su girdikten sonra ağırlık merkezi bozuldu, stabilitesi ve dengesi bozuldu. Ani su girişi oldu ve insanlar çıkamadılar. Tabii ki dengeleri kayboldu.

0: Tabii ki bir adrenalin, bir panik söz konusu. Bununla ilgili bir eğitimleri yok. Eğitimleri olmadığı için bir yere yığılıp kalmış olabilirler. Yani özellikle o koltukların altında insanlar, yaşlı insanlar veya çocuklar kalmış olabilir.
1: Emrah Bey, şimdi bu eğitim diyorsunuz. Bu eğitim işinin her yolculukta yolculara verilen bir şey olması lazım değil mi? Yani her yolculukta yolcuların o can yelekleri nerede, bunu biliyor olması lazım ve nereden kaçacaklarını aynı uçaklarda olduğu gibi bilmesi lazım değil mi?
0: Evet, aynen o şekilde Cemil Bey. Şimdi ben yaklaşık 5 yıl kadar kruz gemisi işletmeciliği yaptım ve yaklaşık bunun 2000 yolcu bir gemiydi. Biz her sefer öncesi kalkmadan önce muhakkak yolcularla birlikte eğitim verirdik ve talim yapardık. Bu aynı bir basit şekilde uçaklarda da var. Siz de biliyorsunuz ki can yeleğinin nasıl giyildiği, acil çıkış kapılarının nerede olduğuna dair ve nerede nasıl hareket edeceklerine dair bilgiler veriliyor. Ancak benim şunu da gördüm bugünkü görüntülerde. Yolcular ters dönmüş olan, daha doğrusu yan yatmış olan, iskele tarafına doğru yatmış olan teknenin yanında oturdukları bir ekipman var. Life raft, can salı. Bunu iki kişi iki eliyle atabilirdi denize. Otomatik olanlar, sancak taraftaki olanlar suyun basıncıyla zaten açıldılar. Görüntülerde var. Bunlar çadır şeklinde oluyorlar ve açıldıkları zaman insanlar içine binebiliyor. Aynı şekilde geminin diğer tarafında, su altında kalmayan diğer tarafında insanlar oturuyor üstünde teknenin. Ancak yanlarında can salı var, bunu bilmiyorlar. Neden? Çünkü eğitim yok.
1: Ama bunu yani yolcuların bilmesi lazım değil mi? Bu mürettebatın eğitim eksikliğiyle alakalı bir şey değil mi? Yolcu nereden bilsin onu? Şimdi
0: mürettebat zaten bunu organize etmeliydi. Zaten mürettebat bunun zaten eğitimini almış usta gemici veya gemi kaptanı veya o yeterli sahip insanlar. Ama yolcular da en azından neyin nasıl çalıştığını gemi kalkmadan önce bilmeleri gerekirdi. Zaten bu gemide bir can salı yok. Zaten ekstra bir donanım yok. Bu gemide sadece resimlerde de gördüğünüz gibi sadece life raft dediğimiz atılabilir, şişirilebilir can salları var. Yani bunun için çok uzman olmasına gerek yok. Sadece kaldırıp iki kişi olduğu yerden denize atacaktı ve otomatik iple birlikte o da açılacaktı. İnsanlar onun yanında oturuyor. Tekne gelmesini bekliyor görüntülerde. Ancak o can salını atmıyorlar. Neden? Çünkü ben şuna inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla gemi kalkmadan önce herhangi bir eğitim verildiğini.
1: Peki bu can salının, atılmamış olmasından dolayı yaşanan bir kayıp var mı sizce şu anda? 7.
0: Şimdi yani var ya da yok açıkçası onu bilmiyorum. Ama şu an için çok önemli ve iyi olan bir şey vardı. Havanın iyi olması. Deniz sıcaklığının iyi olması.
1: İnsanlar en azından hipotermi yani, olup donarak, üşüyerek hastalanıp ölmediler değil mi?
0: Tabii ki. Yani bundan önceki gemi kazalarında Costa Concordia'da veya daha önce tabii ki çok daha ünlü olan Titanic faciasında insanlar hipotermiden vefat ettiler. İlk başta önlümün sebebi hipotermi. Şimdi, ama bugün Kıbrıs'ta deniz hem sıcak, hava da sıcak. Ben de şu an Kıbrıs'tayım. Açıkçası böyle bir durum
1: söz konusu değil. Deniz kaç derece? Herhalde 28 derece falan değil mi Kıbrıs'ta şu
0: tabii,
1: an?
0: Tabii tabii. Belki de evet, 28-29 derece civarında. O yüzden hipotermi için bir sorun yoktu. İlk başta atlayan arkadaşlar, vatandaşlar, onlar yani gemiyi terk edenler denizden alınmıştır diye düşünüyorum. Ama şu an ulaşamadıklarımız için şunu söylemek isterim. Büyük ihtimal geminin içerisine giren o suyla birlikte, patlamayla birlikte, camların patlamasıyla, ani su girişiyle birlikte nereden çıkacaklarını bilmedikleri için, ayrıca böyle bir durumla karşılaşmadıkları için bir yerlerde sıkışıp kalmış olabileceklerini düşünüyorum.
1: Evet, Emrah Bey, şimdi bir siz nefes alın. Bir burada şimdi bir değerlendirelim bunun. Sorumlusu kim? Bakımı yapan mı? Hukuk gişesi nedir? Bir o boyutlarına girelim. Hulusi Bey, siz ne diyorsunuz öncelikle?
2: Öncelikle yani geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralarımıza da acı şifalar diliyorum. Ama büyük bence bir ihmal var. Yani böylesine bir büyük bir facianın ihmalsiz olmasına çok imkan vermiyorum.
1: İşte şimdi zaten bu yayında ihmalin nerelerde olabileceğini konuşacağız değil mi? Ahmet Bey,
2: konu tabii.
1: Siz de şimdi aşar. Gemi yöneticisisiniz.
3: Evet, kruvaziyer.
1: Kruvaziyer gemilerin yöneticisisiniz. Evet, kruvaziyerle feribotun farkı ne?
3: Fark aslında burada bir teknik açıklama yapmak gerekirse araba taşıyorsa ve yolcu taşıyorsa ropax diyoruz. Sadece yolcu taşıyorsa feribot, katamaran, yani şu anda yolcu taşıyan gemiden bahsediyoruz.

0: Kruvaziyer ise kabinli seyahat turizm şeklinde karşımıza çıkıyor. Buradaki batan gemi katamaran şeklinde karşımıza çıkıyor.
1: Katamaran ve bir feribot değil mi?
0: Feribot, aslında hızlı feribot.
1: İçinde
0: olarak.
1: Araba yok, sadece
0: İçinde
1: insanlar
0: sadece
1: var.
0: Sadece yolcuları belli bir noktadan belli bir noktaya taşımak için kullanılan bir feribot şeklinde karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Emrah Kaptan'ın dediğini doğru varsayarsak bir metal yorgunluğu sonunda kırıldı.
0: Aslında burada reel şeyi teknik verilerden sonra çıkartmak lazım. Teknik rapor çıkacak bununla alakalı.
1: Ama bununla şimdi ilgili, sizin de Emrah Kaptan'ın tecrübeleriyle
0: bunda başta çok farklı alternatifler olabilir. Metal yorgunluğu olabilir. Genelde saç ve metalden yapılıyor. Bununla alakalı zaten gemilere baktığımız zaman, geminin yaşına baktığımız zaman 26 senelik bir gemi.
1: Yaşlı mıdır 26?
0: Aslında 26'dan daha uzun. Periyodik bakımları yapıldığı zaman daha yaşlı gemiler şu anda aktif olarak dünyanın farklı bölgelerinde çalışıyor. Burada aslında çok yaşlı diyemeyiz. Yıllık survey ve bakımlarını düzgün yaptığınız ölçüde bir gemiyi uzun vadeli çalıştırabilirsiniz. Burada bayrak devleti var, klas var ve survey var. Bunların hepsinin aynı anda denetimleri yapılarak geminin normal yolcu taşıma statüsünde taşımasını sağlıyoruz.
1: Şimdi bu alüminyum gövde.
0: Bu alüminyum mu onu bilmiyorum. Alüminyum gövde olabilir.
1: Alüminyum gövde diyorlar.
0: Her erkerde metal yorgunluğu.
2: Fiber glass'mış.
1: Fiber glass'mış. Evet, evet. Emrah Kaptan biliyor muyuz? Fiber glass mı? Siz alüminyum dediniz ama.
3: Genelde bu tarz gemilerde ben de çalıştığım için genelde alüminyum olur. Çünkü hafifliğinden sebep. Genelde saç kullanılmaz. Fiber glass'ın çok dayanıklı olduğunu ve bu büyüklükte kullanıldığını açıkçası düşünmüyorum. Ama genel olarak söyleyecek olursak alüminyum olduğunu düşünüyorum. Geminin tabii ki yaşı da bu konuda önemli. 26 yaşı Ahmet Bey'in de söylediği gibi yani periyodik bakımları yapıldıktan sonra açıkçası çok büyük bir yaş değil.
1: Ama şimdi bu periyodik bakım bu metal yorgunluğunu kapsar mı? Orada ayrı bir mühendislik hatası var gibi duruyor.
0: Her klas surveyinde metal ölçümleri yapılır. Kalınlık ölçümleri yapılır. Ve o ölçümler dahilinde ise gemi sefere devam eder. Yani aslında baktığınız zaman çok denetimli bir yapı altında bu seferler düzenlenir. Aynı hava yollarında olduğu gibi.
1: Metal yorgunluğu o metali inceltmiyor ki bir yerlerini zayıflatıyor değil mi?
0: Bununla ilgili özel cihazlar var. Bu cihazlarla metalin üzerine tutularak metallerin kalınlığı, esneleme yapısı ve tüm detayları analiz şeklinde rapor edilir. Bu her sene periyodik olarak bakılır. Sadece metaline bakılmaz geminin. Bütün içerideki tüm cihazlar analiz edilerek bakılır ve bununla ilgili bir PSC sertifikası verilir. Yani yolcu taşıyabilir sertifikası ve bu şekilde de gemi seferlerini düzenler.
2: Sizde nasıl oluyor mesela?
0: Bizde de aynı şekilde. Gemi komple denetim yapılıyor. Yıllık bakımları yapılıyor. 5 yılda da 5 yıllık zorunlu survey'i vardır. Orada da iyice bakımlara girer. Şimdi feribotla kruvaziyere baktığımız zaman kruvaziyerdeki güvenlik daha had safhada. Çünkü altta
1: daha çok yolcu var.
0: Su geçirmez kapılar var. Yani bir kruzun batması çok da kolay değil. Hatta imkansıza yakın. Ama feribot daha hızlı bir noktadan bir noktaya gitmesi için yapılmış bir şey ama feribot da güvenli değil demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Buradaki İki geminin de genel teknik yapıları çok farklı.
1: Şimdi işin hukuki kısmını Aydoğan Hoca'ya soracağım ama fiilen kim sorumlu bu metal yorgunluğu var diyelim bu teknede ve bu tespit edilmemiş diyelim bu senaryo üzerinden gidiyoruz. Bunun sorumlusu kimdir veya var mıdır?
0: Yani sorumlusu her şekilde vardır. Bununla alakalı çıkacak teknik rapor sonucunda çıkar.
1: Hayır biz şimdi teknik rapor çıktı. Evet. Diyor ki teknik rapor metal yorgunluğundan dolayı
0: evet.
1: Bu Emrah Bey'in bahsettiği büyük dalgalarda kırıldı gitti diyor. Evet. Diyelim ki rapor böyle.
0: Bununla ilgili onay veren survey.
1: Survey'de onayı verdi diyelim varsayıyoruz şimdi.
0: İşte o survey'e tekrar sorup bunun niye onayı verildiği denir.
1: Yani, survey'den başlıyor.
0: Survey'den başlar.
1: Öyle mi?
0: Evet sorumluluk survey'den başlar.
1: Survey yabancı şirketler.
0: Gemilerin bayrak klasına göre değişir. Bizde de Türk Lloyd'u var. Türk Lloyd Register olarak bakıyor. Ajax, non-Ajax olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor. Bunlar şey gibi düşünün. Kategori bazlı düşünün. Burada önemli olan gemi hangi klasa bağlıysa o klas otoritesince sürekli denetim altında tutur. Yani siz geminin içinde bir vida bile sıksanız bunu bayrak ve klasa sormak
1: diyelim
0: zorundasınız.
1: Diyelim ki ben geminin sahibiyim.
0: Evet.
1: Survey de verdi tamam diye bunu.
2: Siz bilemezsiniz gemi sahibi olarak.
1: Gemi sahibi işte bilmek için survey şey yaptırmışım. Adam da raporu vermiş bana.
0: Evet.
1: O zaman benim sorumluluğum kalmıyor mu? Onu şimdi Aydoğan Bey de soracağız.
4: Donatan her halükarda sorumlu oluyor.
1: Bir öyle mi?
0: Yani o aslında evet. Deniz hukukçusuna sorarsak daha detaylı bilgi alabiliriz.
1: Nedir peki?
4: Yani burada şöyle,

0: bu kazayla ilgili.
1: Yani şimdi bak şeyleri koyalım. Bir kaptan içinde var.
0: Tabii tabii.
1: Ondan sonra iki.
0: Donatan var, taşıyan var.
1: Yöneticileri var bunun değil mi?
2: Yöneticisi var, teknikleri var.
0: Geminin sahipleri.
1: Geminin sahipleri var. Bakımlarını yapanlar var.
0: Kiralayanlar var.
1: Kiralık
0: bu olayda var mı bilmiyoruz tabii ama.
1: Tamam şimdi nasıl dağıtacağız?
0: Ya şimdi şöyle, burada tabii ki bu geminin fiberglass'tan üretildiğine ilişkin ben çokça haber sitelerinde, medyada haberler.
1: Genelde fiberglass olmuyor bu teknede. Emrah,
0: eğer fiberglass'a, bunlar çift gövdeli olduğu için öyle batmaları çok zor. Üstad da belirtti biraz önce. Yani burada onu bir tespit edecek. Bir de burada bir teknik değerlendirme raporu olacak. Şimdi burada benim takip ettiğim kadarıyla bu geminin taşıyanı, yani taşıyıcısı, hukuki sorumluluk sonuç itibariyle bir Türk şirketine ait olduğuna göre tazminat sorumluluklarında vesaire sonuçta Türk hukuku uygulanacak. Ama
1: olay, kazanın olduğu yer Kıbrıs.
0: Kaza Kıbrıs'ta olduğu için Kıbrıs'ta da cezai açıdan bir cezai sorumluluk soruşturması Kıbrıs makamları yönetiyor.
1: Yani şimdi gözaltına alındı tabii diyorlar. Kıbrıs'ta mı gözaltına alındılar?
0: Kıbrıs'ta.
1: Onlar, Kıbrıs'ta gözaltına alındılar.
0: Kıbrıs'ta.
1: Değil
0: sonuçta
1: mi?
0: Girne'de hemen 15 dakika gemi çıktıktan 15-20 dakika sonra Kıbrıs'ın sonuçta kara sularında gerçekleşen bir deniz kazası aslında diyoruz. Ve burada ihmal var mı? Elbette ihmal. Bence yüksek kuvvetle muhtemel çok büyük bir ihmal var. Çünkü orada gemideki yolcular da ya gemi su alıyor falan diyor ama oradaki gemideki o görevliler falan çok kayıtsız kalmışlar bu kazada. Şimdi, şirket Türk şirketi olduğu için tazminat hukuku açısından bizim Türk Ticaret Kanunu 1256. madde taşıyanın sorumluluğu maddesi aynen uygulanır. Yani buradaki tazminat sorumluluğu hatta 2002'de yürürlüğe giren uluslararası IMO'nun 2002 Atina Sözleşmesi hükümleri de burada uygulanır. Evet. Yani buradaki tazminat hukuku açısından Türk hukuku uygulanır.
1: Şimdi Emrah Kaptan'a soralım. Şimdi raporu var geminin. Survey'den gelmiş rapor. Siz de kaptanısınız. Evet. Böyle bir ben bu gemiyi iyi hissetmiyorum. Bu sağlam değil.
2: Evet.
1: Gibi bir şey deme hissiniz, hakkınız var mı? Böyle var, bir şey olabilir ki mi yani? Nasıl
2: var,
1: bir şeydir?
2: Var tabii ki. Tabii ki de var. Yani hani bunu gemi kaptanı veya gemi baş mühendisi, geminin makinesinde veya gemi kaptanı bunu hissettiğinde bunu zaten şirket yetkililerine bildirir. Şimdi şöyle bir durum da var. Burada liman başkanlığı bu geminin kalkmasına izin vermiş. Gemi kaptanı son nihai karardır. Son nihai kararda gemi kaptanı demiş ki ben buradan çıkıyorum. Gemi kaptanı eğer ben bu havada çıkmam deseydi hiç kimse burada bir şey söyleyemezdi.
1: Ama havayla ilgili
2: çünkü
1: de bir şey yok. Hava sakin.
2: Güvenli.
1: Hava sakin yani havadan
2: hava
1: dolayı.
2: Hava sakin ama bir gün öncesinden estiği için burada çok büyük bir fırtına koptu. Ben Kıbrıs'tayım zaten. Kendim de Kıbrıs'tayım. Burada çok büyük bir fırtına koptu.
0: Denize yola
2: ve biraz önce bahsettiğim gibi deniz burada rüzgarla birlikte yükseldi ve dalga çukurları meydana geldi. Bakın bu tekne benim bildiğim kadarıyla tekrar söylüyorum alüminyum bir yapıya sahip ve bu alüminyum yapıda ve yüksek hızda 22-23 knotta gittiği için büyük bir ihtimal dalgaları vurarak bu teknede bir açık oluştu ya da bir cisme çarptı ya da bir cisme de çarpmış olabilir, bunu da bilmiyoruz. Ayrıca gemi kaptanı dönmek istemiş. Dönmek istediği zaman da manevrası da yanlış olabilir. Bu da olabilir. Yani
1: ama
2: ben
1: katamaranda eğer su almıyorsa
2: dönüş çok önemli.
1: Katamaranda eğer su almıyorsa manevra yanlış diye bir şey yok. Yani devrilmesi mümkün değil su almayan bir katamaranın, evet. Değil mi?
2: Hayır. Su aldıktan sonra dönmeye karar veriyor. İskele tarafına doğru gördüğüm kadarıyla görüntülerde iskele tarafına yattıktan sonra dönmeye karar veriyor. Ve bu tekrar dalga çukuruna ve dalga arasına düşmüş olabilir. Bundan dolayı da daha da çok su girmiş olabilir. Bu da var. Ama tabii gemide bildiğimiz Watch Data Recorder var. Yani seyahatin kayıt olduğu.
1: Ya kaptan köşkündeki konuşulanlar değil mi bu kayıt, evet. Şeyleri? Kaptan köşkündeki
2: aynı neler? Kara kutu. Uçaktaki kara kutu gibi bunun aynısı gemilerde de mevcut. Bütün ses kaydı, yaptığı manevralar, hızı, sürati, her şey orada kayıtlı. Tabi bu VDR'a ulaşmak lazım. Geminin battığı söyleniyor. 500 metre civarında. Tabii ki bunu artık ROV'larla birlikte uzaktan kumandalı robotlarla, robot denizaltılarla ancak o şekilde VDR çıkartılabilir. Ulaşmak gerçekten zor. Ancak dediğim gibi ROV'larla olabilir yani.
1: Evet.
2: Şimdi
1: evet. Bir Kemal Bey'in bir sorusu var. Onu bir soru alalım.
3: Çok basit bir soru hocam. Yani 267 kişilik bir bu çapta katamaran gemisine 8 kişilik mürettebat yeterli mi? Bilmediğim için soruyorum.
4: Çok doğru.
2: Evet. Yeterli çünkü bunlarda bu tekneler kısa yol mesafede hareket etmekte. Yaklaşık 4-4,5 saatlik bir seyri vardır. Gemi kaptanı ve ikinci kaptan vardır. Çarkçı başı ve yağcı olduğunu düşünüyorum. Böyle 3 tane de gemiciyle kalktığını düşünüyorum bu geminin. Yani toplamda 8 mürettebat bu şekilde olur. Şimdi yolcuların özellikle röportajlarına şunu dikkat ettim. Biz söyledik işte su geldiğini diye. Kesinlikle bir gemi kaptanı köprüsünü terk edip aşağı inip onları dinledikten sonra yukarı çıkıp kumandaya devam etmez. Zaten yüksek süratte 22 mil deniz için yüksek bir süratleri bu arada. 22-23 deniz miliyle seyrettiğini marin trafikte bilgilere göre söylüyorum. Gemi kaptanı yani köprüsünü bırakıp aşağı inip ya siz merak etmeyin diyecek. Yani bunu yapmaz açıkçası.
1: Oradaki mürettebat yapmış olabilir yani, değil mi? Mürettebatta söylemişlerdir. Evet, mürettebat yapmış olabilir evet. Bunu.
2: En iyi ihtimal ikinci kaptan yapmış olabilir. En iyi ihtimal. Yani kaptan köprüsünü kesinlikle terk etmez. Zaten yüksek süratle ilerliyor. Yani o yüzden kontrol çok zordur katamaranda ve su üstünde gidiyor gibidir. Yani su üstünde kayıyor gibidir. Dediğim gibi büyük ihtimal dalga tepelerinde hasar meydana geldi. Buradan su girdi. Bu suyla birlikte iskele bölgesine yatmış oldu ve dönmek istedi. Döndüğü zaman da daha da çok yatırdığı için dönüştü. Çünkü bu hızlı dönüş. Gemi araba gibi bir anda fren yapıp durmaz.
1: Ya ama bu hızlı dönüş olmasa da yavaş dönüş olsa da o anda değil 5 dakika sonra batacak zaten su alıyor. Anladığımız bu yani o işi evet. Yapılan manevraya bağlamayı ben doğru bulmuyorum açıkçası.
4: Evet.
2: Manevrayla beraber eğer dalga çukurları arasında kaldıysa bakınız eğer diyorum dalga çukurları arasında kaldıysa daha da çok su girmiş. Hatta camların patladığı söyleniyor. Patlamasının sebebi de denizin gücündendir. Deniz gücüyle birlikte oldu. Ve tabii ki geminin stabilitesi tamamen bozuldu. Biraz önce söylediğim gibi geminin altında bulunan bu kızak gibi olan kısımlarda tanklar mevcut. Yani su tankları, yakıt tankları mevcut. Yani buralarda. Bunun sebebi geminin ağırlık merkezinin aşağı doğru çekilmesidir açıkçası. Ve ne oldu? Serbest içeri giren serbest su free surface etkisi yarattı. Yani bu serbest yüzey satı oluşturdu ve ağırlığı yukarı doğru çekti. Ve belli bir köşede işte iskeleden girişse sancak kıç tarafa doğru toplandı ve dönüşte birlikte çukurda kaldıysa eğer bunun daha çok giriş olduğunu ve daha çabuk battığını düşünüyorum.
1: Peki Emrah Bey, sizin hiç böyle bir vaka oldu mu? Ben bu gemiyi bu seyahate çıkmam dediğiniz herhangi bir fırtına olabilir, bakım olabilir böyle bir vaka yaşadınız mı?
2: Tabii ki oldu. Tabii ki oldu. Ben 5 yıl kadar kruz gemisi işletmeciliği yaptım. Ve bu gemimiz bizim Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinde gezdi. Biz de tabii ki böyle bir kararlar aldık. Kaptan olarak bize şunu söylemişti. Emrah Kaptan, ben şirket sorumlusuydum, şirket sahibiyim dairiyeten. Ben bu sefere çıkmak istemiyorum. Bu Çanakkale Limanı atıyorum veya Çeşme Limanı'na uğrak yapmak istemiyorum dediği zamanlarda. Biz tabii ki kaptan, yani yolcu insan sağlığı ve yolcu ehemmiyeti önemli değil. Biz buna izin vermedik. Büyük bir ihtimal kaptan bunu şirkete de söylemiştir. Ama tabii kaptan kendi fikrini de söylemiştir. Liman başkanlığı kalkışına izin vermiştir. Şirket yetkilileri de kaptana uygun gördüğü için.
1: Emrah Bey, şimdi liman başkanlığının her kalkışa teknenin yapısının sağlamlığına göre onay vermek gibi bir şey yok. Liman başkanlığı gidiyorum diyorsun. Tamam git diyor. Bir şey bakıyor mu onlar giderken?
2: Ya liman başkanlığı eğer fırtına varsa buna fırtına izin vermiyor.
1: Fırtına yokmuş belli ki bir gün önce var fırtına.
2: Yani fırtına yok. Yok fırtına yoktu. Yani tamam bir rüzgar vardı. Onunla civarında.
1: Ne desin liman başkanlığı? Hava düzgün. Dün fırtına vardı diye bugün çıkma diyemez ki kimseye liman başkanlığı.
2: Tabii, ya, tabii ki diyemez. Tabii liman başkanlığı da şu an Bayrak Devleti'ni bu arada temsil ediyor. Şöyle söyleyeceğim size. Bu gemi Türk bayraklı. O yüzden Türk Liman Başkanlığı ve Türk Liman Otoriteleri ve Türk Surveyörler tarafından denetlendi. Tabii ki onların raporuna göre eğer ki bir eksikliği zaten yoksa liman başkanlığı zaten kalkışına izin verecek. Burada önemli konu bu teknenin ne kadar, ne şekilde denetlendiğidir. Bu da bu arada bu da sorgulanmalıdır. En son denetimi ne zaman yapılmıştır? Evet. Ve bu denetimlerde neler
1: görülmüştür,
2: fark edilmiştir?
1: Bu alüminyum gövdeli gemiler, tekneler konusunda bir takım spekülasyonlar var. Şimdi bir kısmı diyor ki çok daha sağlam ve esnek oluyor. Fakat bunun yanında başka bir takım metaller kullanıldığı zaman çok hızlı eriyormuş bu alüminyum gövdeler. Sizce böyle bir şey olmuş olabilir mi? Hani tutya deniyor ya, tekneler tutya takılıyor erimesin diye.
2: Evet. Bu tarz teknelerde tutuya olmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten alüminyum gövdeye sahip olduğu için daha çok saç teknelerde tutuya elektroliz olayı kullanıldığını biliyorum.
1: Ama bu alüminyum teknelerde bir başka metalle unuttum şimdi temas ettiği zaman çok hızlı eriyormuş. Acaba öyle bir yapısal hata mı var? Çünkü hakikaten...
2: Yok, hayır. Bunun olduğuna kesinlikle düşünmüyorum. Zaten buna ne klas otoritesi ne bayrak otoritesi asla ve asla buna izin vermez. Büyük bir ihtimal alüminyum teknelerde bu tarz çarpmalardan dolayı bunların bağlantılı olduğu, sacların birbirine bağlantılı olduğu yerden bir sac atması olabileceğini düşünüyorum. Bakın bir cisim yoksa, bir cisme çarpmamışsa büyük bir ihtimal bunların bağlantılı olduğu, sacların birbirine bağlantılı olduğu yerden dalga ve süratle birlikte çarpmanın etkisiyle bu sacın atmış olabileceğini ve buradan su girmiş olabileceğini düşünüyorum. Evet. Zaten başka bir ihtimal yok. O tanklara su doldu, gemi yattı ve daha sonrasında da belki de dönüşle birlikte bir hata oldu.
1: Şimdi, Aydoğan Bey bir sorusu var.
4: Emrah Kaptan, şimdi bu gemiyle alakalı makine dairesinden de su almış olabilir mi? Yani teknik bir arıza veya makine dairesine su olarak gerçekleşmiş olabilir mi bu kaza?
2: Evet, zaten bunun ihtimalleri dahilinde bu da var. Yani makine dairesine yapılan bir hasardan, deniz suyu girmesinden olabilir diye ihtimaller içerisinde bu da var. Veya CCS valfinin tam kapatılmaması da teknenin su almasına sebep olur açıkçası. Yani buradaki boru devreleri, yani içerisindeki bulunan balast devreleri, yani su ve deniz suyu devrelerinde de patlaklar olduğu zaman bu tarz şeyler olabilir. Ancak yolcu beyanına göre söylüyorum, bugün bütün gün izlediğim haberlerde duyduğum kadarıyla herkesin ön taraftan bir patlama sesi geldiğini, suların geldiğini söylemiştir. Bundan dolayı şimdi gemi tabii ki sancak altına yatınca bu sefer açık olan bütün kaportalardan yani kapılardan, açık olan bütün menhollerden, özellikle makine dairesi havalandırma yerlerinden büyük bir ihtimal su girişi oldu. Evet. Bundan dolayı da batışı biraz daha çabuk oldu.
1: Abdurrahman Şimşek'in bir sorusu var.
5: Emrah Bey, ben bir gazeteci olarak soruyorum. Siz resmi olarak adli bilirkişi olsaydınız, soruşturmacı olsaydınız, bu soruşturmayın kimleri sorumlu tutardınız sıralaması olarak? Nasıl soruştururdunuz yani?
2: Bir kere her şeyden en önemlisi ve en büyük sorumlu burada gemi kaptanı. En baştaki sorumlu.
1: Ya yazık, gemi kaptanına yapmayın. Koca gemi o kadar parası, patronu, müteahhit şeysi filan, bir kaptanın onun başına mı kalır
2: hiç? Hiçbir önemi yok.
3: Ben buna katılmıyorum.
2: Evet Cemil Bey, patronların hiçbir önemi yok. Açıkçası burada bütün sorumluluk
1: gemi kaptanı. Patron bakımının parasını verirse o bakımlı olur. Vermezse olmaz. Bu kadar basit. Yani bir teknenin sahibi ne kadar iyi bakıyorsa o tekne o kadar iyi olur. Bunun başka bir şeyi yok ki.
2: Peki buna onay veren kurum?
1: Oradaki ya onay veren kurumların
2: Kuzey Kıbrıs,
1: onay veren kurumların limiti alt limittir.
3: Firma ihmal
1: gösteriyor. Alt limittir. Yani şimdi bana mesela trafikte kabak lastik kullanma diyor. Onun daha iyi lastik kullanma şeysi bende. Trafik onun minimumunu kontrol eder. Yani burada şimdi bir de mesela Ahmet Bey
3: evet,
1: bu geminin bir de yapanı yok mu? Şimdi İtalya'da mesela Beijing diye dünyanın en uzun direkli yelkenlisi battı. Evet. Durduk yere. Ve o şirket de battı. Ve bütün soruşturmalar açıldı. Şimdi bu gemiyi yapan kim acaba?
6: Bunu yapan bir firma var tabii ki. O firma dahilinde ama şu önemli olan unsur şu. Bu gemiler yapıldıktan sonra çok yüksek oranda bir denetime giriyor. Önemli olan bu denetimin sürekliliği. Yani her sene düzenli yapılıyor mu, bakılıyor mu? Uluslararası normlarda var mı bu denetimler? Akabinde zaten düzgün denetimler altında olan

0: bir geminin batma olasılığı.
1: Ama burada ben bir mühendislik hatası görüyorum. Yani bir katamaran ele büyük çok bir zor batan
2: bir şey. İhmal var burada. İhmal var.
0: Ya bu tarz katamaranlar dünyanın her yerinde kullanılıyor. Yani baktığınız zaman.
1: Ya böyle batanı var mı bunun hiç? Böyle durduk yere su alıp batanı. Ben ilk defa duyuyorum. Böyle bir şey yok
2: kolay
1: yani.
2: Kolay batmazlar. Batan gemiler değildir zaten. Yani çünkü paraya gövdeli evet oldukları için. Ya burada biraz önce Kaptan Bey
3: şey var. Mesela okumalardan hazırlık. Bu tutuya evet anot metal ilave.
1: İşte onu sordum ben. O alüminyumda normalde aşınma olmuyor. Evet, fakat bunu magnezyumla metal mı bir şeyle temas ettiği zaman alüminyum tekneler var biliyorum ben. Evet. Eriyor direkt alüminyum. Burada ben böyle bir baştan mühendislik hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle koca bir gemi durduk yere batmaz. Ben de biraz şeyden anlıyorum. Şimdi biriz daha açık göze gidiyoruz.
4: İzin vermezler lütfen. Yani buna kesinlikle izin
1: şimdi
4: vermezler.
1: Şimdi geliyorum size Emrah yani Bey. Ama tutuyorum, izin vermezler değil. Böyle bir sürü tekne var. Fabrikadan çıkmış. Yapılırken mühendislik hatası her boyda yelkenlisinden tut motor yatına
2: ayıplı
1: kadar
2: yapılıyor yani.
1: Her baştan türlü teknede hata, bir takım mühendislik hataları baştan olabiliyor. Şimdi geleceğiz size. Önce bir Girne'ye gidelim. Rıza Açıkgöz A Haber muhabiri orada. Evet Rıza, var mı son durum nedir orada, bize bilgi verirsen.
5: Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Bugün röportajlarımızdan bir tanesi de 5. Kuzey Kıbrıs Hükümeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la gerçekleşti. Ersin Tatar şuna işaret etti. Biz 1974 Barış Harekatı'ndan sonra 83'te devleti kurduk ve o yıllardan bugüne kadar sürekli bu gemi seferleri oluyor. Yani her gün taş ucundan Girne'ye, Girne'den taş ucuna onlarca sefer gerçekleştiriyoruz. Ve bu olay 15 sene ya da işte 30 sene önce gerçekleşmiş olsaydı onu anlayışla karşılardık, ama gün geçtikçe daha iyi olmamız gerekirken böyle bir olayın bugün meydana gelmesini anlamadım. Ama bu seferler devam edecek dedi. Ama bundan gerekli dersleri çıkarmamız gerekir. Önce kaybolan vatandaşların bulunmasına dair bir işarette bulundu Kuzey Kıbrıs Hükümeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Tabii sohbetinize şunu da eklememiz gerekir ki Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nde hava sahipleri, hava şartları 2 günden beridir çok ciddi oranda fırtına bekleniyor. Dün fırtınadan dolayı özellikle Güney Kıbrıs'ta Ayanapa, Baf ve Limassol kentlerinde bazı yatlar parçalandı, battı ve birçok da can kaybı yaşandı Güney Kıbrıs'ta. Şimdi tabii sosyal medyada da zaman zaman fırsat buldukça geziyorum. Bunlardan ders çıkarılmadı mı sorusunu gündeme taşıyorum. Sosyal medya kullanıcılara aslında biraz da hak vermek lazım. Çünkü denizlerde fırtına var ve biz cesaretle yola çıktık. Diğer gemi firması seferlerini iptal ederken bahsi geçen bu firma neden seferini iptal etmedi? Bu bir. İkincisi, sürekli bugün kazazedelerle birlikteydik. Yani birkaç kişiyle röportaj yapma fırsatımız oldu. Zaten ekran karşısında da sürekli getirdik bu kazazedeleri. Onların ifadelerinde şunlar var ve kan dondurucu şekilde. Önce geminin su aldığını görüyor ve oradaki yetkilileri çağırıyor. Bakın diyor, gemi su alıyor. Su aldığını gören yetkili diyor ki bunlar diyor normal şeyler. Bugün denizde fırtına var, dalgalar yüksek, ondan dolayıdır ve dikkatli olmak gerekir aslında. Ama bu sizi tedirgin etmesin, biz bunu defalarca yaşadık diye ifade veriyor. Daha sonra o sular yükselmeye başlayınca bir daha çağırıyorlar. Onlar gemi yetkilileri gördükten sonra ikinci kaptan aslında bu defa görüyor ve tereddüt etmeden korkmayın diyor. Bir sorun yok, her şey bizim kontrolümüz altında. Aslında burada şu soruyu sormak lazım. Hakikaten her şey kontrol altında mı? Yoksa yolcular arasında panik yapmamak için mi bunu yapıyorlar? Ama şu bir gerçektir ki hazırlıksız yakalanıyor. Ve hani deyimdir, gemiyi en son kaptan terk eder diye. Kaptan ve mürettebat aynı anda gemiyi terk ediyor. Yani burada aslında sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi, madem gemi batmak üzere veya batacağı anlaşıldı, neden can yeleklerini giyin ve suya atlayın anonsu yapılmadı? Gemi hızla, yani bir anda batmıyor. Sonuçta yavaş yavaş su alıyor. Su aldıkça da gemi

0: batmaya başlıyorum. Biraz önce gün içerisinde sürekli bağlantılar yaptık. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yla. Sayın Arıklı şu ifadeyi kullanıyor. 4 milde gerçekleşen bu hadisede bu kadar az can kaybı bile bir mucizedir ifadesini kullandı. Aslında eğer gemi daha da açılmış olsaydı, yani denizin ortasına gitmiş olsaydı, belki de birçok vatandaşı kaybedecektik denildi. Hakikaten de öyle. Yani sadece 4000. 4000 açıldıktan sonra bu olay gerçekleşiyor. Kaptan da geri dönmek istiyor. Ancak gemi çok fazla su alınca orada batacağını anlayarak kıyı şeridine haber veriyor. Ve çok önemli bir bilgidir. Anında güvenlik kuvvetleri komutanlığına bağlı sahil güvenlik devreye giriyor. Sivil savunma devreye giriyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden birçok vatandaş, birçok uçak, birçok helikopter hemen olay yerine intikal ediyor. Ve ummalı bir çalışma başlıyor orada. Ve birçok vatandaşımız bu şekilde kurtuluyor.
1: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz. Şimdi ilerleyen dakikalarda ve saatlerde ona da geleceğiz. Şimdi şeyleri, yani bu sevgili seyirciler, burada sorumluları tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii her şekilde kaptan çıkıyor. Bir kere iyi kaptan fırtınada teknesini limanda tutan kaptandır. Öyle ben gideyim bu fırtınaları aşarım diyen bir kaptan yoktur. Ama bence her şeyin sorumlusu
2: Cemil Bey, ben burada hani Emrah Bey'e sordum. Birinci derecede bu 8 kaybın, yani 8 tane şehit
3: geminin sahibidir.
2: Kim sorumlu?
1: İşte şimdi onun için kategorik olarak birinci olarak kaptan deniyor. Lazım. İkinci olarak bunun bakımını yapanlar var. Üçüncü olarak patron var.
3: Evet.
1: Ne kadar para verdiği önemli.
3: Aynen.
1: Ve bence en önemlisi bu tekneyi yapan var. Ben şimdi Ahmet Bey, siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Gemiler böyle batmaz.
4: Gemiler ticari gemiler olduğu için zaten normal gemiden ayrı statüde denetlenip seferlere çıkıyorlar. O yüzden bütün
1: ya bir şeye çarpmayan geçiyor. Bir geminin battığı, hani
4: yani ya bir şeye çarpacak ya su alacak.
5: Şey, ne hiç düşünmüyorsunuz ya, bir sabotaj falan durumu?
1: Yok ya, sabotaj falan yani.
5: Yani belli mi olur?
1: Şimdi o şeyle
5: yani
1: ilgili de Emrah Bey.
5: Şeye bakmaz diyorsunuz sürekli.
1: Alın, alüminyumun şeyiyle ilgili de yapay zekaya sordum. Diyor ki bakır, bakıl alaşımları bronz, ondan sonra çinko olursa önce alüminyumu yer diyor. Evet. Yani eğer bunlar kullanılmış olabilir bence bu teknede. Yani kaptandan daha önce bence böyle şeylere bakılması lazım gibi geliyor bana.
6: Ödü yapısında açıkçası kullanılmıyor.
1: Paslanmaz çelik mesela. Paslanmaz çelik kullandığınız zaman alüminyumu yiyor ilk. Bu şimdi 2026 evet, yıl önce bunlar ne kadar biliniyordu bilmiyorum ben.
6: Doğrudur, haklısınız bu konuda ama kesinlikle bunun kullanılacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun kullanımına izin verilmez. Gemi bir tersaneden çıkarken, bakımdan çıkarken muhakkak ki bayrak devleti ve geminin klas kurulusu bunu denetler. Buna kesinlikle bu maddelerin özellikle gemi gövdesinde yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü buna izin verilmez. Bunlar zaten düşünülmüş mühendislik olaylarıdır. Yani nasıl bizim düşündüğümüz gibi bunun
1: ya mesela oluyor teknelerde normalde krom vida kullanılması lazım ama usta o anda bir vida buluyor ve takıyor oraya ve çürüğü veriyor yani.
6: Bunlar olabilir.
2: Emrah bunlar Bey olabilir. Peki şimdi ben Emrah Bey, bu uluslararası buyurun, bir sefer yapıyor aslında iki ülke tabii arasında, doğru tabii mu? Yani,
3: aynen.
2: Yani burada evet, uluslararası normlar geçerlidir mi? Başka denetim sistemi yok mu burada?
6: Şimdi burada denetim sistemi, şimdi şöyle söyleyeyim size, Kıbrıs'taki Girne'deki liman sörveyörleri Kıbrıslı ve Kıbrıs'taki liman başkanlığı, çünkü bu gemi Türk bayraklı, aynı şekilde Türkiye'deki Mersin Taşucu'nda görevli olan liman başkanlığı ve liman sörveyörleri sorumlu. Türk bayrağı taşıdığı için de bu sebep bundan dolayı, yani bu arkadaşlar bu gemiyi denetlemek ile yükümlü. Evet. Geminin klas kuruluşu eğer ki Türk Lloyd'u ise, bir Ajax klasıdır Türk Lloyd'u bu arada. Bunu gururla da söyleyebiliriz. Birinci sınıf bir klastır Türk Lloyd'u. Eğer geminin klası Türk Lloyd'u ise tabii ki denetimleri Türk Lloyd'da bu şekilde gerçekleştirir. Biraz önce sorduğun soru Abdurrahman Bey. Geminin tabii ki birinci sorumlusu, idaresinden ve sevkinden sorumlusu gemi kaptanıdır.

0: Evet Kurtuluş, sen bir son sözlerini söyle.
1: Evet.
0: Reklamdan önce.
1: Yani bu yapısal sorunla ilgili alabor olma biçiminden kaynaklı diye görüşler var. İleri atılıyor, yani ileri sürülmüş. Fakat bir cisme çarpma ihtimali de bu durumda yapısal değilse eğer muhakkak bir cisme çarpmış ihtimali de yine en fazla öne çıkan
0: yani görüşler arasında. Yani o cisme çarptığı zaman da battıysa gene yapısal bir sorun oluyor. Yani onun nasıl İtalya'daki Beijing adlı şey durduk yere battı ve o şirket satılıyor evet. Şu anda paramparça oldu.
1: Yani bu yapısal sorun bütünlüklü bir sorundan bahsediliyor ama 26 yıllık bir tekne olduğu için yani 26 yıl boyunca herhalde yapısal bir sorun varsa belki bunu
0: işte o 26 yılda çıkıyor yapısal ha, sorun zaten.
2: Zaman aşımı da geçmiş çıkmıyor. Orada 20 yıllık zaman.
0: Evet, sen bizi bir reklama yolla bu, sevgilisi bu konuya geleceğiz.
3: Evet, bu konu gerçekten çok hiç epeydir görülmemiş bir olay. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. 2-3 dakika sonra buradayız.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 21 Ağustos itibarıyla 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liradan 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Sokakta karşılaştığımız insanlar bize Meta'daki paylaşımların çocuklarının geleceğini, gençlerin geleceğini etkilediğini ifade ediyorlar.
7: Vatandaşlar meclise dilekçe yazdı. Çocukların dijital bağımlılıktan korunmasını istedi. Sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesine kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı. Bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular dikkat çekti.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Önce Maduro'yu kaçırıp Venezuela'yı baskı altına aldılar. Şimdi de dünyanın en büyük petrol rezervleri üzerinde resmi anlaşmayla söz sahibi oldular.
8: Geçtiğimiz gün Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok önemli bir ikili enerji anlaşması duyurduk. Bu anlaşma Venezuela'ya büyük bir ivme kazandıracak.
7: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından ülkeden kaçırılmasının ardından Washington'la Caracas arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu. Trump anlaşma kapsamında Washington'ın Venezuela'nın 65 milyar varili aşan petrol rezervleri üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olacağını belirtti. ABD'li vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmayacağını ifade etti. ABD'nin petrol varlığının ikiye katlandığını öne sürdü. Söz konusu gelişmeye ilişkin Caracas cephesinden de açıklama geldi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez mutabakatın detaylarını paylaştı.
8: 25 yıl için imzalanan bu ikili proje günde 1,5 milyon varilin üzerinde üretim hedefiyle 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmayla Venezuela'nın elde edeceği gelirin ise varil başına 65 dolarlık petrol fiyatı baz alındığında toplamda 209 milyar 335 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
7: Tarihi anlaşmanın ardından Caracas'ın şimdiki hedefi ABD'li petrol devleriyle de masaya oturarak işbirliğini daha da büyütmek.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yanda ABD-İran

0: Gerilimi ve kuzey yakın boru hatlarına yapılan saldırılar. Avrupa kışa doğalgaz kabusuyla girmeye hazırlanıyor. Kıtanın doğalgaz depoları son 13 yılın en düşük seviyelerinden birinde.
1: Bu kışın altyapı için ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. Rusya'nın anlayışı yok. Elektrik, su ve ısıtma sistemlerine saldıracak. Bu kış zor geçecek.
0: Avrupa Birliği'nde doğalgaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Geçtiğimiz yıl bu oran %80 civarındaydı.
2: Avrupa'da bu kış çok çetin geçecek, zira doğalgaz depolarındaki doluluk oranı son 13 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Öyle ki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %63'e geriledi. Almanya'da ise doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %50.
0: Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı Ağustos sonunda megawatt saat başına 68 euro seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ve piyasanın en büyük korkusu Asya ile Avrupa arasındaki LNG rekabeti. Orta Doğu'dan LNG ihracatı beklenenden daha yavaş toparlanırsa Avrupa kış aylarında daha fazla LNG çekmek zorunda kalabilir. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu enerji ihracatının 2027'ye kadar kademeli toparlanması senaryosunda Aralık 2026'da fiyatının 100 euronun üzerine çıkması gerekebilir.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
4: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem devam ediyor. KKTC'deki gemi faciasını konuşuyoruz. Ne yazık ki 8 ölü, 18 kayıp var. Çok rastlanmayan bir facia türü. Çünkü bu tip gemiler giderken durduk yere batmazlar. Niye battığını, bunun sorumlularının kimler olabileceğini konuşuyoruz burada. Tabii ilk akla gelen kaptan oluyor. Teknenin her şeyden sorumlu olan kaptan var ve kaptan şu anda gözaltında. Fakat tabii bu geminin denetimlerini yapanları var, sahipleri var. Bir de gemiyi yapan fabrikası var. Yani bu geminde acaba başka bir mühendislik hatası mı var? Ne var? Bütün bunları konuşuyoruz. Detaylı. Şimdi Ahmet Bey, şimdi bu gemi çıkartacaklar mı? İlla çıkartılır mı bu dipten?
5: Bu kadar mesafede çıkartabileceklerini düşünmüyorum. Burada bir kademede uluslararası sigorta devreye
6: ama
5: giriyor.
6: Ama aşağıda ölü varsa 18 kayıp var ya.
5: Gemiyi çıkartmazlar muhtemelen. Robotlarla içine girerek yani, o kara kutu ve diğer şeyin analizini yapıp bunu raporlarlar.
6: Kayıplardan bazıları geminin içindeyse, çıkamadıysa.
5: Şöyle diyeyim, 500 metre, 514 metre mesafede çok uzun bir mesafe olduğu için çok kolay olacağını zannediyorum.
4: Yani o İtalya'daki
7: özel teknik bir ekibin
4: İtalya'daki batan yelkenli 40 metreye de batmıştı. 40 metrede bile çok zorlandılar. Dalgıçların gidip gelme süreleri çok az 40 metre olduğu zaman. Çok zorlanmışlardı. 500 metreye zaten hiçbir insanın dalması mümkün değil.
6: Mümkündür. Dünyada var mı peki o teknoloji, o derinliği?
5: Robotlarla inebiliyorlar. O teknoloji var.
4: Peki şimdi o analizi yapılacak mı? Yani şimdi
5: burada önce kara kutuyu alacaklar. Bununla ilgili içeriğinin sesini...
6: Kara kutuyu nasıl alacaklar? 500 metre aşağı.
5: Robotlarla inip alacaklar. Daha sonra bunun analizini çıkartacaklar. İçerideki konuşmaları dinleyecekler. Bu arada gemide logbook dediğimiz logbooklar var. Bütün her şeyi kaydettikleri. Onları da inceleyecekler. Ona göre bir rapor oluşturacaklar. Bunun haricinde gemiden yine bir parça alacaklar. Bunun metal yorgunluğu olup olmadığını testini yapacaklar. Ve bunların hepsini birleştirerek bir teknik rapor çıkartacaklar. O raporun analizi sonucunda da karar verecekler.
6: Yani ben bunu niye soruyorum? Geçtiğimiz gün Marmara'da bile bir kaza oldu. Bir kişi vefat etti. Yerin 60 metre altında aylarca, en sonunda deniz kuvvetleri, özel dalgıçlar, özel asansör sistemleri.
4: Bu ama 60 metreydi. Bu 500 metre.
6: Şimdi 500 metreyi o kara kutuyu almak, o metalden kim nasıl böyle?
5: Şimdi şöyle diyeyim. Gemilerin,
6: Türkiye'de böyle bir teknoloji yok.
5: Şöyle diyeyim. Ticari gemilerin, özellikle uluslararası çalışan gemilerin uluslararası sigortaları var. Bunlar hem batma, kaza ve diğer unsurlarda yüklü miktarda zaten gemi sigortalıyorlar. Hem helo machine dediğimiz teknik anlamda hem de gemi anlamında. Böyle durumlarda zaten sigortacılık devreye girdiği için reel açıklanabilir bir rapor çıkması lazım. Bu rapora istinaden de tüm masraflar harcanarak bu raporun oluşturulması gerçekleştiriliyor.

0: Evet Hulusi Bey, bir siyasetçi olarak şimdi kazadır bu tabii ama ne önlem alınabilir acaba? Devletin bir alacağı bir önlem var mı burada siz?
1: Ya burada devletin alacağı bir önlem olduğunu düşünmüyorum. Burada sistem sadece devlet değil, uluslararası alanda sistem kurulmuştur zaten. Lloyd hizmetleri de bu yüzden vardır. Bu tür gemiler ta projelendirme aşamasında, yapım aşamasına ve hizmete alıncaya kadar tamamı ilgili kuruluş tarafından test edilmeli, muayene edilmeli ve onay verilmesi gerekiyor. Ondan sonra da her yıl bunların bakımları ve belli dönemlerde büyük bakımların, ama o bakımların da gene yetkili kuruluşlar tarafından yapılması ve bakımdan sonra da ilgili klas kurumu tarafından da onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla burada ister metal yorgunluğu söz konusu olsun, ister herhangi bir yerde yanlış malzeme kullanımı olsun bakım esnasında, bunların tamamı bunu yapan olduğu kadar ilgili klas kuruluşunda sorumluluğunda olmak mecburiyetinde. Çünkü bunu görmek ve reddetmek mecburiyetindeydi. Ama burada aynı zamanda kaptanın da, eğer yolcuların tabii iddialarıyla ilgili konuşuyoruz, eğer gerçekten kaptanın gemiyi erkenden terk ettiği, yolcuya uyanmadan terk etmesi söz
0: konusu, yok öyle bir şey söz konusu değil benim işte duyduğum
1: ben
0: kadarıyla.
1: Yolcuların iddiaları üzerinden söylüyorum. Eğer böyle bir şey varsa kaptanın da burada çok bariz bir sorumluluğu vardır, ama öncelik burada sorumluluk özellikle klas şirketinde aranması gerekiyor. O yüzden de bu geminin mutlaka ve mutlaka kara kutusunda çıkarılıp, belli malzemelerini de çıkarılıp, tahribatsız muayene dediğimiz o malzemenin metal yorgunluğunu ortaya koyacak muayenelerden geçmesi gerekiyor. Eğer böyle bir şey varsa zaten ilgili kuruluşlar bu da ciddi anlamda sorumludur. Yani burada devletlerin değil, zaten dediğim gibi uluslararası olduğu için uluslararası düzenlemelere tabi. Türkiye'de bu uluslararası düzenlemenin bir tarafı olduğu için de siz ilave bir şey de koyamazsınız ya da şunu yapmıyorum da diyemezsiniz. İç sular değil. İç sular ayrıdır. İç sularda kendi milli kanunuz geçerlidir. Burada uluslararası kanunlar geçerlidir. Çünkü bir limanın başka limana girebilmesinin şartı zaten uluslararası kurallara uygunluk şartıdır.
2: Doğrudur.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada ağırlıklı Lloyd hizmetini kim verdiyse onun üzerinden soruşturma devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Aydoğan Hoca, nasıl suçlarla karşı karşıyayız? Şimdi sorumlu kaptansa nedir? Sahipse nedir? Denetleyiciyse nedir? Yani hukuki sorumluluk nereye gidiyor? Kim bu işin bedelini ödeyecek sonunda?
3: Şimdi
0: kim cezasını çekecek?
3: Evet, ya burada hukuki anlamda tazminat sorumluluğunda birinci derece sorumlu donatandır. Yani bu geminin sahibidir. Yani bu gemi eğer kendisi işletiyorsa veya kiraya verdiyse kiralayan kişi de donatan olarak sayılabilir. Donatanın, taşıyanın sorumlulukları bizde Türk Ticaret Kanunu 1256. maddede, yine İMO'nun, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 2002 tarihli Atina Sözleşmesi gereğince de Türkiye'de bu sözleşmeye taraftır. 30'dan fazla işte deniz taşımacılığı yapan ülke de bu sözleşmeye taraftır. Bu anlamda hukuki manada, hukuki olarak bir defa taşıyanın sorumluluğu 250 bin özel çekme hakkı ile sınırlıdır.
0: Yani ne burada
3: bu bir aslında bir standart olarak bu rakam kullanılıyor. Yaklaşık TL olarak işte 14-15 milyon TL'ye tekabül ediyor. Bu aslında sigorta limit sorumluluğu.
0: Nedir? Kişi başına ki.
3: Kişi başına, tabii kişi başına. Yine eğer ikinci kademede yine bir ihmal veya kusuru varsa taşıyanın, bu sorumluluk 400 bin özel çekme hakkı ile sınırlandırılmış. Bizim Türk Ticaret Kanunu'nda, ki biz bu kanundaki maddeyi tamamen Atina Sözleşmesi'nden, yani uluslararası bir sözleşme olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından kabul edilen sözleşmede almışız. Bu tazminat sorumluluğu. Tabii ki burada ölenler ve yaralı alananlar hayatını...
0: Taksirle mi oluyor
3: tabii,
0: bu?
3: Tabii burada taksirle veya şu da olabilir, bilinçli bir taksir de olabilir. Yani burada...
0: Sabotaj mı?
3: Burada eğer sizin bahsettiğiniz
2: denetimleri
3: gibi bir ihmal varsa ve ihmalin sonucunun gemi batması olacağı öngörülmesine rağmen gemiyi sefere çıkardılarsa, biraz önce Emrah Kaptan da belirtti, burada değerli üstadımız da belirtti, Ahmet Bey, taşıyanın şu sorumluluğu vardır: gemiye ve yola elverişli hale getirmek gemiyi. Eğer siz gemiyi limandan çıkarıyorsanız, 15 dakika sonra bu gemi veya 20 dakika sonra su alıyorsa, zaten denize ve yola elverişli bir gemiden bahsedemeyiz.
0: Ama su almaz, çıkarken su almıyordu, sonra almaya başladı.
3: Ama demek ki bakın, gemi harekete geçtikten sonra su almaya başladığına göre, bu makine veya işte makine alanından bir yerden su alması bir teknik hata söz konusu. Yani burada bakımlarını yerine getirmemiş olabilir. Ya burada tazminat hukuku açısından

0: Ölen kişilerin sonuçta kalan mirasçılarının talepleri olacak. Yaralananlar varsa bunların eğer sürekli veya kesin bir şekilde iş göremezlikleri varsa gelir kaybı.
1: Tazminatı ceza davası Girne'de olur. Kıbrıs'ta tazminat Türk firması olduğu için
0: Türk hukukuna tabi Türk olur. Ceza sorumluluğu da KKTC'de devam eder. Kıbrıs kanunlarına, KKTC kurallarına göre de zaten hani taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle yaralama suçları ceza kanunlarına net bir şekilde öngörülmüş. Burada hukuki sorumluluk birinci derece donatana aittir, gemi sahibine aittir. Eğer gemi sahibi bu tazminatları ödedikten sonra kaptana rücu edebileceği gibi bu tazminat talep edenler direkt kaptana da dava açabilir. Ama burada şunu da görmek lazım. Kaptanın da elbette ki buradaki tüm öngörülebilir tedbirleri almış olması lazım. Yani özen yükümlülüğü çok yüksek. Çünkü siz denize sefere çıkıyorsunuz, can taşıyorsunuz, mal taşıyorsunuz. Bunun riskleri ve tehlike riskleri yüksektir. Bu anlamda değerlendirmek lazım. Sizin bir de en son şunu da altını çizeyim. Teknik bir hata, yani gemi üretiminde
2: ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Orada 5 yıllık ve 20 yıllık zaman aşımı süreleri söz konusu. Eğer açık ayıplar varsa, gözle görülebilir hatalar varsa 5 yıl içinde zaten
2: 20 yılda bütün sorumluluk
0: 20
2: bitiyor.
0: 20 yılda gizli ayıptan dolayı da artık 20 yıldan sonra sorumluluk tutulmuyor. Ama burada da şunu unutmayalım. Yani bu olaya baktığımızda olay kendine özgü değerlendirildiğinde bir geminin limandan çıkıp daha 15 dakika sonra 20 dakika sonra su alması, yani bir ihmalin çok açık ve aşikar bir ihmalin söz konusu olduğunu gösterir.
2: Şimdi bir Rıza Açıkgöz'e gidelim. Rıza Açıkgöz, var mı bir gelişme? Arama şeyleri devam ediyor mu? Ümitler kesildi mi? Ümit var mı bu kayıplarla ilgili? Nedir durum?
3: Evet, Kuzey Kıbrıs Hükümeti Cumhurbaşkanı Tufan Erroman bir açıklama yaptı. Bir kriz masası kurulmuştu. O kriz masasından sonra bir açıklama gerçekleştirdi. Devlet tüm kademeleriyle yanınızdadır. Gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam edecektir. Yarın sabah da tüm hızıyla yine arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erroman. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Ordu Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve kriz masasında yoğun bir çalışma yürüttüğünden bahsetti. Arama kurtarma çalışmalarının biraz önce ifade ettiğim gibi gece boyunca devam edeceğini ve yarın sabah saatlerinde de yine bu çalışmaların devam edeceğinin ifadesini yaptı. Ve bu gece 4 gemi 2 gece görüşlü helikopterlerle çalışma gerçekleştirileceğini söyledi. Ve biraz önce yine son dakika gelişmesini aktaralım. Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük bir yas ilan edildi.
2: Kaptanın tutuklandığı söyleniyor.
3: Kaptan ve beraberindeki 7 kişi, yani toplam 8 kişi gözaltına alındı.
2: Gözaltı mı, tutukluluk diye bir haber geldi. Öyle bir şey var mı? Gözaltını biliyorduk da tutukluluk diye bir haber geldi.
3: Tutuklanma nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından 3 günlük bir tutuklama kararı alındı. Kaptan ve 7 kişi, 7 tane mürettebat önce gözaltına alındı ve sonra nöbetçi mahkemeye çıkartılarak 3 günlük bir tutuklama alındı. Tabii bu çok önemli detaylar var. Kara kutuda, biraz önce sizler de ifade ettiniz. Kara kutuda her şey gizli. Neler konuşuldu? Geminin batmasıyla ilgili neler var? Kara kutu çıktığında her şey ortaya çıkacak. Evet. Tabii bunlar mahkemede delil olarak kullanılacak. Bunları da ifade edelim.
2: Evet. Şimdi Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bu IAS diyorlar buna. Geminin yerini tespit eden cihazın son 9 saat 40 dakika önce geminin pozisyonunu bildirdiği yer, yani geminin battığı yer büyük bir ihtimalle o noktanın
1: son sinyal verdiği
2: yer. Sonra evet, şimdi reklam arasında konuşuyorduk. Sorumluluk kimde diye. Şimdi Ahmet Bey, hem Emrah Kaptan'a da soracağım.
4: Evet.
2: Şimdi özel teknelerde bakıyorsun, bazı tekne bakımlı, bazı tekne bakımsız.
4: Doğrudur.
2: Bakıyorsun bu tekneyle denize çıkılmaz diyorsun, öbürünün her yere giderim diyorsun.
4: Evet.
2: Gemilerde de böyle bir şey olmuyor mu? Yani parasını, bakımını iyi veren armatörün gemisi daha sağlam olur.

0: daha az parası olan, daha az gücü olan şey onu bakımı yapmış gibi yapar falan. Böyle şeyler olmaz mı?
1: Klaslarda böyle şeyler olmuyor aslında. Klas denetimlerinde bayrak var, bir de klas var. Bunlar bayağı...
2: Klas nedir efendim?
1: Klas, bir Ajax, bir de non-Ajax olmak üzere iki klas kuruluşu var. Ajax dediğimiz bizim işte Fenerbahçe, Galatasaray gibi düşünün üst segment. Bugün Türk'te oyduğu da bir Ajax klasıdır. Ama başka bir ülke non-Ajax'tır. Yani onun gemisi geldiği zaman bir DMVGL gibi düşünün. Çok bakmazsınız. Zaten denetim maksimumdur. Demek istediğimi anladınız mı? Burada önemli olan bu geminin klasının ne olduğunu önce tespit edilmesi. İkinci unsur da bu geminin sahibi bu gemiyi kiralamış olabilir. Kiralarken Beyrbot veya Deccan Engine kiralamış olabilir. Beyrbot demek yani sadece yalın gemiyi vermiş olabilir. Deccan Engine ise ekibiyle vermiş olabilir. Eğer bunu ekibiyle verdiyse sorumluluk yine gemi sahibine gider ama bunu Beyrbot kiraladıysa bu sefer kiralayana sorumluluk geçer. Burada aslında değerlendirme yapmamız için birçok detayı bilmemiz gerekiyor. Biraz aslında haber yeni geldiği için çok fazla yorum yapamıyorum. Ama burada tüm teknik detaylar ve bu yorumlar geldiği zaman analizi daha kolay yapabiliriz.
0: Evet. Şimdi
2: sizde nasıl oluyor peki bu denet şeyler, kruvazer?
1: Kruvazerde denetim çok hat safhadadır. Yani limandan çıktığınız için çünkü bugün 7800...
2: Türkiye'de de Karaköy'den evet. Kalkıyor, Kuşadası'ndan kalkıyor.
1: Evet, birçok kruz gemisi geliyor. 7800 kişi taşıyor gemiler. Baktığınız zaman 3000 personel, 10.000 kişinin taşındığı bir gemiden bahsediyoruz. Burada klas otoritesi, bayrak otoritesi ve liman otoritesi ayrıca denetliyor. Ve denetimden sonra PSC sertifikası veriyor. Ve bu şekilde gemisi sefere çıkabiliyor. Kruz gemilerinde güvenlik daha had safhadadır. Yani geminin altında su geçirmez yüzlerce kapı vardır. Baktığınız zaman daha safe olarak karşımıza çıkar. Ve seferleri daha kolay yapar. Burada denetimlerin nasıl yapıldığı gibi birçok detay aslında evet. Bilmemiz gerekiyor yorum yapabilmek için. O yüzden teknik raporu beklemekte fayda var.
3: Şeyi de ben sormak istiyorum evet. Da.
0: Bir dakika şimdi bir saniye. O gemiye daha önce binen yolcunun paylaştığı bir görüntü varmış. Onu da bir izleyelim. Nedir o görüntü Berkay?
4: Şöyle bir yolculuk.
0: Evet, şimdi hem bu görüntüleri tartışacağız hem deminki konuya devam edeceğiz. İlk önce bu görüntüden gidelim, Emrah Kaptan'a gidelim. Şimdi bir hafta önce çekilmiş bu görüntüler. Katamaranlar bir kere sağa sola yatmazlar. Böyle darbeli darbeli giderler değil mi? Bu yani evet. Bu bir hafta önce zaten bu yolcuların karşılaştığı şey evet. Olağan bir durum galiba değil mi?
5: Evet, aynen çok olağan bir durum. Küçük bir bilgi vermek istedim. Bu gemi, bu tekne 2000 yılında Fransa La Rochelle Iris Katamarans tarafından Fransa'da inşa edilmiş bir gemi. Ve özellik olarak da yarı dalga yaran özellikli ve water jet dediğimiz tahrik sistemiyle gidiyor.
0: Pervanesi M2 yok yani.
5: Evet, M2 makine var. M2 Mercedes demek bu arada. Onun M2 makine var üzerinde. Ve bu şekilde ilerliyor. 2000 yılında Fransa'da yapılmış. Şimdi bu tarz aynı türbülans gibi düşünün Cemil Bey. Türbülans olur ama pilotlar yoluna devam eder. Bu katamaran da aynı şekilde dalgaların üzerinden kayarak gittiği için, hızlı bir şekilde gittiği için bu tarz etkileşimler açıkçası çok normal. Yani bunun anormal bir durum söz konusu
0: peki,
5: değil.
0: Peki Emrah Bey, şimdi demin şey yaptığımız konu. İşte Ahmet Bey diyor ki sahibi çok fazla fark etmez. Denetimler bellidir diyor.
1: Sahibinin gemiyi kiralaması durumuna göre değişir.
0: Tamam, kiralaması durumuna göre. Ben de iddia ediyorum ki güçlü, yani finansal olarak güçlü bir gemi sahibi gemisine daha iyi bakar. Daha az gücü varsa veya daha az sorumluysa, daha kötü bir insansa bazı şeyleri atlatabilir. Yani her şeyi size kanun veya yönetmelikler zorlamıyor ki, bakıyorsunuz orada bu eski deyip geminin sahibi olarak değiştirme kararı alamaz mısınız? Böyle bir fark yok mu yani geminin sahibinde?
5: Tabii ki yapabilirsiniz. Burada tercih ettiğiniz bayrak ve klas kuruluşu biraz önce bahsedildiği gibi çok önemli. Şimdi klas kuruluşu burada birinci sınıf

0: bir denetim kurumu olarak düşünün. Herhangi bir gemide tamir veya bakım yaptığınız zaman kullanacağınız herhangi bir tornavida ya da bir kompartımanı değiştirip orayı bir oda yapmak istiyorsanız muhakkak ki bu denetim kurumlarından izin almak zorundasınız. Denetim
1: Yok,
0: kurumları
1: ben
0: onay
1: izin
0: verdikten
1: almadan
0: sonra
1: mesela bakıyorsunuz
0: yapamazsınız.
1: tuvaletlere eskimiş bunun. Tuvaletleri değiştirelim. Camları yani ya bir yeni gözüken gemiler var. Bir de eski bitmiş gemiler var. Bunların farkı sahiplerinin finansal gücü değil mi? Yani
0: Tabii
1: yanlış
0: ki
1: mı görüyorum
0: finansal
1: ben
0: gücü.
1: bunu?
0: Yok, kesinlikle haklısınız, finansal gücü. Bu gemi 26 yaşında değil, 6 yaşında da olabilirdi
1: Ya
0: bu arada.
1: sahibinin
0: Bunun bir
1: finansal gücü
0: finansal
1: olsaydı
0: güçte.
1: 26 yaşındaki gemiyi belki kullanmıyor olurdu, değil mi?
0: Kullanmıyor olurdu, evet, 6 olurdu. Ama peki bayrak olarak biz niye izin verdik bunun burada çalışmasına? Biz niye denetimlerimizi yapmadık o zaman? Niye liman otoriteleri gereken önemi
1: Yani liman
0: göstermedi? Ya da
1: otoritesi
0: geminin
1: oradaki metal yorgunluğunu tespit
0: denetliyor.
1: edecek bir şey yapıyor mu? Denetim yapıyor mu bütün gemileri?
0: Liman için limanda bu işlerle görevli survey arkadaşlar da var. Türk Devleti'nin de şu an bütün Türk limanlarında çalışan survey arkadaşlar var. Core State kurumu var. Yani liman otoritesinin bir kurumu var. Ayrıca Bayrak Devleti'nin de var. Bayrak Devleti de yani kendi gemisini denetleyebilir. İlla limanın denetlemesine gerek yok. Fransa'ya gidersiniz, Fransa'daki liman da sizi denetleyebilir. Türkiye'deysiniz, Türkiye'deki liman sizi denetler. Ayrıca de geminin sahip olduğu bayrak devleti de denetlemekten sorumludur. Biraz önce konuştuk. İlk başta kaptan sorumlu dedim. Daha sonra DPA yani armatör adına atanmış kişi olduğunu söyledim. Üçüncü kişi ise bu denetimleri yapan kurumlardır. Yani klas otoritesi ve bayrak devletinde sorumlu olan arkadaşlardır. Yani bunlar da tabii ki buna onay verdikleri için bu gemiye. Tabii ki bunlar da değerlendirilecektir.
1: Evet.
0: Ayrıca şu da var, bu gemiler bir sigortaya sahip, hem tekne makine olarak hem de üçüncü şahısları olarak. Şimdi üçüncü şahıslara P&I sigortaları deniyor ve şu an oradaki oluşan hasardan, çevre kirliliğinden, deniz kirliliğinden, kayıp insanlardan sorumlu P&I sigortası, geminin üçüncü şahısları olan sigortası vardır. Bir de tekne makine sigortası vardır. Tekne makine de aynı şekilde geminin bu sefer kaybından veya herhangi bir hasarından sorumludur. Ve de bu da onları karşılayacaktır. Yani sorumlularda aslında 5. sırada da klastan özür dilerim, sigorta kurumlarına söyleyebilir. Çünkü onlar da denetleme yapıyor.
1: Evet.
0: Onlara diyor ki ben bu gemiyi sigortalarım ya da bu gemiyi sigortalamam. Benim şartlarıma uygun ya da uygun değil diye söyleyebilirler.
1: Evet. Şimdi,
2: Burada ben bir söz alabilir miyim? Yani şimdi Emrah Bey burada liman niye denetlemedi diyor ama benim bildiğim kadarıyla bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Ahmet Bey de destek verirse sevinirim. Yani limanın yapabileceği denetimler bellidir. Liman gidip makine dairesindeki çok teknik konulara giremez ki. Sonuçta işte sertifikaları, belgeleri işte burada mesela bakıyoruz yangın güvenliği, seyir ve telsiz odası, can kurtarma araçları, makine dairesindeki acil durum güç kaynakları, çevre koruma belli kriterleri var. Ama önemli olan burada donatanın, geminin sahibinin veya gemiyi kiralayan kişinin sonuç itibariyle bir teknik hata yoksa, sonradan ortaya çıkan bir arıza varsa bu arızayı gidermek geminin sahibine
1: Şimdi o
2: aittir. Yani
1: geminin
2: burada
1: sahibiyle ilgili de şöyle bir şey
2: bence
1: var.
2: önemli olan bu. Bunun altını
1: Şimdi
2: çizelim
1: şöyle bir
2: yani.
1: şey var. Şimdi şeyden
2: Yani hem hukuki hem de cezai
1: Şimdi
2: sorumluluk
1: hukuki
2: açısından
1: olarak benim
2: baktığımızda.
1: bildiğim şu. Bu
2: Evet.
1: tabii bu feribotlar için geçerli midir bilmiyorum ama tankerler, konteynerler için
2: Evet.
1: her gemi için bir şirket kuruluyor.
2: Evet.
1: O geminin sahip olduğu bir şirket oluyor, değil mi? Ve
2: Tabii. Taşıma şirketi.
1: Ve o mali sorumluluk o şirketin sermayesi kadar oluyor.
2: Evet, ama sigortaları var tabii. Çok
1: Değil mi?
2: geniş
1: Nasıl
2: biraz önce
1: oluyor o
2: bahsettik.
1: dengeleri bir
3: Şöyle,
1: anlatır mısınız?
3: Gemilerde çok yüksek oranda sigorta var.
2: Sigorta
3: P&I
2: yoksa
3: dediğimiz
2: sefere
3: sigortalar.
2: çıkamaz.
3: Bu sigortalar zaten geminin yaşına, tipine, cinsine, klas kuruluşunun Ajax mı, Nanayoks olduğuna bakarak gemiye bir bedel biçiyor. Tek gemi ise daha yüksek bir oran, 5 gemi ise daha düşük filo değerinde
1: Özellikle.
3: daha bir oran. Ve sigorta şirketi de sonuçta bir risk alıyor. Burada Yunanistan konvansiyonuna göre düzenlenmiş bir bilet
1: Ama
3: sistemi var.
1: sigorta şirketlerinin aldığı risk çok sınırlı oluyor işte. Adam başı bir
2: Yani
1: ölüm
2: diyelim
1: riski alıyor.
2: 14-15
3: O kadar
2: bin lira.
3: sınırlı olmuyor
1: Ama
3: yani.
1: mesela bir çevre katastrofisi olduğu zaman
3: bir limana bir geminin ufak bir sürtmesi bile piyanaya gelip 1,5 milyon dolarlık sigortayı, direkt teminatı yatırmak zorunda ve yatırıyor. Evet. Yani rakamlar bildiğinizden çok
2: bir de limitleri rakamlar. Aşan sorumlulukta da hukuk devreye giriyor. Sonuç itibariyle

0: limitleri.
1: Benim bildiğim şu. Benim bildiğim şu. Davaların sahipleri, tazminat davaları. Limited sorumluluklu şirketler kurup bunların üstünden götürüyorlar. Dolayısıyla evet, gemi sahibinin sorumluluğu o bir şirketin standart sermayesiyle sınırlı oluyor.
2: Bu tarz sorumlular var. Bir de geminin müteselsil kendi sorumluluğu var. Gemi ticari olarak bir tüzel kişiliği var.
0: Şirketin sorumluluğu.
2: O da mal varlığıyla sahip. Bir de bunun bağlı olduğu bir şirket var. Burada baktığınız zaman aslında bu geminin kiralanıp kiralanmadığı, kiralanma şeklinin nasıl olduğu gibi detaylar bilinirse burada daha rahat hareket edebiliriz. Yani bareboat mu, Deccan Engine mi kiralandı, yoksa direkt sahibi mi işletiyor gibi kavramları ön planda tutarsak daha rahat yorum yapmamız mümkün olabilecek.
1: Evet.
3: Yani burada dediğim gibi yani buradaki sizin dediğiniz konu var ya çok önemli. Özen ve dikkatli olmak. Yani bir işleticinin veya bir kaptanın veya o gemiyi işletenin, taşıyanın, o gemiyi en iyi tanıyan o geminin sahibi veya kaptanı.
1: Yani liman ve liman devlet otoritesi minimum kontrol eder.
3: Ne kadar denetleyebilir? Liman o geminin gidip makine dairesindeki çok teknik konulara girebilir mi? Denetleyebilir mi? Çok çok teknik özellik. Ama ne kadar girebilir? İşte bakın biz bakıyoruz burada kriterlere. Burada liman denetiminin sorumlulukları çok kısıtlı aslında yani. Yani üstad anlatsın.
1: Ya burada isterse bakabilir ama ne kadar bakıyor?
3: Mevzu bakabilir bu. Ama ne kadar? Makinenin içine girebilir mi? Açabilir mi makine?
1: İsterse açtırır değil mi?
3: Açtırır ama standartlarda evet, böyle olmuyor. Açtırır. Feribotlar hızlı
2: şöyle
3: hareket
2: diyeyim,
3: ediyor.
2: Eğer gemi Ajax class'a yani TAP denetimdeyse liman genelde evrakların ve sertifikaların düzenliğine bakar. Evet. Çok bir durum olduğu zaman kendi port state'ini, denetim ekibini gönderir. Bununla ilgili bir şey olması lazım.
3: Ama kriterleri vardır yani.
2: O kriterlerin içindeyiz ama geminin Ajax ya da non-Ajax olması önemli. Burada önemli olan. Ajax class'ta bir gemiye 10 birim para harcarken non-Ajax'ta 5 birime aynı sertifikayı alabilirsiniz. Burada önemli olan sizin geminizin hangi class'ta sertifikalandırıldı.
1: Bu nasıl? Bunun klası nedir mesela?
2: Bilgim yok işte. O konularda biraz
1: bakınca
2: daha...
1: Bakınca anlaşılmaz.
3: Bir de şunu da anlaşılmaz. Bu gemide belki de liman eksiklikleri de...
1: Bir dakika. Şu klas mevzunu bir çözelim. Nasıl anlaşılır klası?
2: Evraklarına bakmak gerekiyor. Yani bugün bir gemiye bakarsınız. Çok eski dersiniz ama Ajax klastır. Çünkü sahibi teknik anlamda gemiye çok iyi bakmıştır. Bir gemiye bakarsınız...
1: Demek ki sahibi fark ediyor yani.
2: Bir gemiye bakarsınız dışarıdan boyanmış ve yeni bir gemidir ama non-Ajax'tır. Dışarıdan bakarak bunu algılamak ne yazık ki mümkün değil.
4: Yani denetim kuruluşunun kalitesi. Yani Türk standartları en üstünden aldığınız bir ürünün kalitesiyle piyasadaki bir denetim belgelendirme kuruluşundan aldığınız bir ürünün kalitesini karşılaştırıyor.
5: Fiyat farkı mı var mesela? Ayaklanan
2: kural farkı var. Bir tanesinin denetimleri daha ağırdır. Çok zor geçer. Tersaneye gemiyi belki 30-40 gün bekletmek zorunda kalırsınız. Diğerini daha soft bir şekilde geçersiniz.
4: Ama burada problem şu, bakın Cemil Bey. Sonuçta hani siz diyorsunuz ya işte işveren daha kaliteli. Bakın daha kaliteli zaten bunun sınırı yok. Yani o kaliteyle alakalı.
1: Minimumu belli eder ama, değil mi şey?
4: Ama minimum dediğiniz standart da sonuçta can ve mal güvenliğini
3: özel
4: sağlayan minimumdur.
3: Sınırını arttırır.
4: Yani ondan sonrası kaliteye girer. Ama bu sınır bunun altına inemez.
1: Bu inmiş demek ki değil mi bu?
4: Burada inilmiş işte. O yüzden ya yapımda ya bakımda, onarımda bir yerde bir şey olmuş orada. İşte evet. Çarpma yoksa tabii.
1: Bir kaza, sevgili seyirciler, bir kazazedenin görüntüleri ve sesi var, onu dinliyoruz şimdi.
6: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı.
7: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
6: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yele bulan buldu. Bulamayan can yele çıktılar. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi bir yerde bir olay yaşandığı zaman kime sorsanız her şey farklı bir olay anlatır.
2: Evet doğru.
1: Buradaki yani kaptanın aşağı gelip su geliyormuş gelmiyormuş bu
0: olacak bir şeydi kaptan.
2: Şimdi gemide personeller zaten rütbe taktıkları için.
0: Hepsi kaptan gibi gözüküyor değil mi?
2: Yolcular da

0: Genelde hepsini kaptan zannederler. Orada başka bir rütbelinin konuşması olabilir o. Ama normalde bridge kısmını, yani köprü kısmını kaptan terk etmez.
1: Ama bir de şöyle bir şey var. Hangi görevli olursa olsun oradan su geldiğini görüp burada bir şey olmaz demez herhalde, değil mi?
0: Orada belki galyana gelmesinler diye bir yorum yapmış olabilir. Çok bilmiyorum ama orada önemli olan can yeleklerinin düzenli bir şekilde giyilip tahliyenin yapılması asıl ana unsur.
1: O da eğitimle alakalı değil
0: o
1: mi?
0: O da periyodik yapılan eğitimler. Biz kruz gemilerinde her kalkışta drill yapıyoruz. Emergency güvenlik tatbikatı. Herkes can yeleğini giyip uygun lokasyona gidip
2: kabin amiri statüsünde biri yok mu hocam?
0: Efendim? Yani
2: kabin amiri statüsünde biri yok mu?
1: Hosteslerdeki gibi.
2: Oradaki gibi. Yani
0: tabii orada da yönetici statü de var.
2: İlgilendirecek. Belki kaza anında ilgilendirip yönlendirecek.
0: Feribotlardaki personel sayısı çok az. Yani 8 kişinin birincisi kaptan, yardımcı kaptan, çarkçıbaşı, yağcı ve diğerleri 3 tane kamarot koyduğunuz zaman zaten 8'i tamamlıyorsunuz. O yüzden o sayı minimalinde belki sayı hızlı hareket etmiş olamamış.
3: Düşük maliyetli çıkarılması lazım normalde sizin dediğinizde.
0: Yani yok, aslında uluslararası şey normlar. Yani uluslararası IMO'nun vermiş olduğu minimum mekanik rakamları var. Yani minimum personel sayıları. Bu sayıları tamamladığınız zaman sefer yapabiliyorsunuz.
1: Evet Emrah
4: Bey. Şöyle bir durum da söz konusu. Burada şöyle bir durum da söz konusu. Geminin yayınlanan safe manning minimum çalışma kişi sayısı bayrak devleti tarafından belirlenen özellikle. Yani buna Panama bayrağı 10 kişi diyebilir. Türk bayrağı 8 kişi diyebilir. Amerikan bayrağı 11 kişi diyebilir. Ama tabii ki uluslararası normlar göz önüne alınarak yapılır bu. Ama burada bayrak devletin temsili olarak söylüyorum. Safe manning sertifikasında 8 kişidir ki o yüzden şu an 8 tane personel var. Biraz önce bahsettiğim gibi kaptan kesinlikle inip aşağıya işte su geliyor deyip yolcu da bunu yapmaz. Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi oradaki görevli arkadaşlar da yolcu gemisinde şu çok önemlidir. Kesinlikle halk oradaki yolcuların bir galeyana gelmesini veya panik yapmasını istemedikleri için bu şekilde konuşmuş olabilirler. Bu da doğru bir kelime. Ancak eğitimin çok fazla verildiğini düşünmüyorum. Çünkü bizim yolcu gemilerimizde ben yaklaşık 5 yıl kadar Türkiye'de yolcu gemisi işletmeciliği yaptım. Bir kruz gemisinin işletme sahibiydim. Bizde kesinlikle gemiler kalkmadan önce yolcularla birlikte talimler yapılırdı. Yolcuları neresini kullanacakları, hangi filikalara gidecekleri, bunların hepsi önceden belirlenmiş olurdu. Ve biz böyle bir eğitim verirdik. Aynı uçaklardaki gibi düşünün. Kısaca uçaklarda da nerede emergency çıkışların olduğu, nasıl yapmak gerektiğini bunları anlatıyorlardı. Burada videolarda şunu fark ettim. Gemi iskele tarafına yatmış vaziyette ve yolcular üstünde. Yanlarında life raft var. Çok güzel bir ekipmandır o. İki kişiyi kaldırıp denize atabilir ya da ipini çekip patlatabilirdi. Beyaz mantar şeklinde. Bunları denize yüzerken gördük. Sancak tarafa yattığı zaman basınçla beraber patlayıp deniz üzerinde gördük. Ama videolarda iskele tarafta, yani daha doğrusu açık olan yani üst kısımda life raft var ve bu ekipmanın nasıl çalışacağını bilmiyorlar. Atsalardı aslında içine de binebilirlerdi.
1: Bu life raft, bu life raftlarda şey oluyor değil mi? Benim bildiğim kadarıyla içinde de bir müddet yaşayabilecekleri yiyecek, evet, ilk yardım malzemeleri, evet, değil mi? Hatta telsiz falan gibi şeyler oluyor değil mi içinde
0: bunlar? Orada bunları? O life raftların da sertifikası var. Evet, onlar da denetleniyor.
1: Evet.
4: Burada bu görüntüde var. Biraz geri gelirsiniz. Sol tarafta oturursan yolcular. Yanlarında mantar şeklinde beyaz. Evet. Şu an gözüküyor
1: evet,
4: mesela.
1: Evet. Solda evet sol gördüm.
4: Evet. O mantarı aslında denize atsalardı açıkçası. Bu otomatik olarak
1: patlayacak. Dur Berkay dur. Aynen.
4: Şu solda gördüğünüz beyaz.
1: Şu evet, beyaz etrafında beyaz çizgiler olan yuvarlak şey değil mi?
4: Evet. Evet, onu iki kişi kaldırabilir vaziyettedir. Onun için plastik ve işte havayla birlikte patlar ve şişer. İçerisinde hem yiyecek mevcut hem telsiz mevcut. Bütün yaşamsal gereçlerin hepsi var. Eğitim verilmiş olsaydı o yolcuların herhalde onu atacaklarını tahmin ediyorum ama büyük bir ihtimal eğitimle verilmemiş olabilir.
3: 8 kişi var ama gemide mürettebat. Onlar
1: yolcu atmaz ki onu. Bunu yolcu atar mı? Yolcu bunları atmayı öğreniyor mu? Öyle bir şey
0: yolcu
1: yok.
0: Bilmez. Yok, yolcu sadece life raft. Yani cansız
4: gereken muhakkak posterler vardı. Ben şöyle söyleyeceğim size. Görüntülerde can yeleğini ters giyen insanlar gördüm. Evet. Yani can yeni

0: yeleğini giymeyi bilmiyordum. Videolarda bu da var.
1: Evet.
0: Can yeleğini olması gereken şekilde değil, ters şekilde giyiyordu.
1: Evet, yani kurtuluş payızın bir sorusu var Emrah Bey.
0: Koyuyordu.
2: Evet. Yani bu kayıpların büyük ihtimalle zaten dışarı çıkamayan insanlardan oluştuğu söyleniyor.
1: Yani attılar.
2: Hayır, yani çıkıp da denizde boğulmuş boğulanlar olma sanmıyorum.
1: O da olabilir. Her şey olabilir. Yani bilmiyorum şu anda.
2: Olduğunu bilmiyorum.
1: Belki birincisi yaşıyor da olabilirler. Şimdi kimsenin ümidini kesmeyelim. Evet. Çünkü deniz 27-28 derece. Böyle hipotermi riski yok. Eğer yüzen birisi varsa da kurtulacaktır yani.
2: Yani o denize tutunmuşlar. Bence çıkanlar denize tutunmuş zaten. O gemiye tutunmuşlar. Burada şu ani bir durumda bu 267 yolcu var. Bunları tahliye etmek mümkün mü? Yani buradaki gelişen duruma göre diyorum. Gemi hemen ters dönüyor. Ve
1: 267 kişiye göre life raft var mıdır orada?
2: Var mıdır yani, tahliye edilebilir mi? Yani o 8 kişi, o 267 kişiyi ya bir de ikna etmeye çalışıyorlar üstelik personeli. Bak burada su alıyor gibisinden. Yani tahliye etme imkanı var mı? Bu kayıp 18 kişi için söylüyorum. İkincisi Emrah Hocam orada şöyle iddialar var. Yani hava durumu kötü olmasına rağmen
1: değilmiş sefer, ama o durumu bir gün önce kötüydü.
2: Şöyle yok bugün ama de bugün için de söyleniyor. Sefer için çok elverişli değilmiş. Değil. Bir saat beklenmiş.
3: Evet.
2: Yani kalkabilmek için. Kendisi de orada olduğu için soruyorum. Ya bu doğrudan bir karara işaret ediyor. Normalde
0: inisiyatif.
2: Ya doğru mu? Ya bir karar verilmiş orada. Hani çıkalım.
0: Evet, kendisine. Burada bir karar verilmiş. Doğru söylüyorsunuz Kurtuluş Bey. Burada bir karar verilmiş. Burada bir gün önce yani çok büyük fırtına oldu. Ben bunu anlattım. Ölü denizler oluştu. Yani rüzgar denizi kaldırdı ve deniz kabardı. Ondan sonra bu rüzgar geçtikten sonra rüzgar gelip geçebilir. Ama dalgalar o şekilde olmaz. Dalgalar kalır. Ve bunun geçmesi zaman alır. O yüzden ölü deniz dediğimiz siveller olur. Ve böyle çukurlar meydana gelir. Şimdi ne oldu burada? Bu yüksek süratli bir tekne. Bakın. Dalgaların üzerinden kayarak geçiyor. Büyük ihtimal bu dalga çukurlarında saplandı ve vurdu. Vurduğu için çok büyük etki yaptı. Yani kafa... Özellikle baş denize vurdu.
1: Emrah Bey, bu katamaranlarda bu vurma işi zaten standart değil mi? Ne boyda olursa olsun çok fazla derinliği olmadığı için zaten vura vura gidiyor bunlar değil mi?
0: Doğru, ancak dalganın büyüklüğü burada önemli. Ve oradaki dalga çukurunun arasındaki mesafe önemli. Kaç metre olduğu önemli. Yani siz iki dalga tepesinin arasında kalırsanız teknenizi ortadan ikiye de kırabilirsiniz. İki dalga tepesinin ucunda kalırsınız. Bu konu çok önemli. Baş tarafı ve geminin kıç tarafı eğer bu dalga çukuru büyükse teknenizi de ortadan ikiye kırabilirsiniz. Çünkü evet, tekne suyun üzerinde yüzer. Havada kalmaz. Baştan havada, kıçtan havada kalırsa, pardon, denizin üzerinde kalırsa orta taraf boş.
1: Şimdi
0: bütün ağırlık oraya gittiği için oradan da kırılabilir.
1: Şimdi bir rızaya gideceğiz. Ondan sonra tek gövdeli veya çift gövdeli gemilerin farkını biraz konuşalım. Evet, Rıza Açıkgöz. Hava sıcak orada. Şimdi bakıyorum ben hava durumuna. Çok hafif bir rüzgar var. Hava gayet sıcak değil mi? Orada arama çalışmaları için koşullar uygun gözüküyor.
4: Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da kriz masasından bu bildiriyi yapmıştı. Şu anda 4 tane gemiyle, 2 helikopterle, 2 tane de gece görüşlü helikopterle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve gece boyunca da devam edecek. Yarın sabah da arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Evet, Kıbrıs'ta aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi şu dakikalarda serin bir hava var ama gün içinde hem rüzgar vardı hem de biraz önce de anlattığım gibi denizlerde büyük dalgalar vardı. Yani dikkatlice dinliyorum tabii ki. Gemiyle ilgili söylemiş olduğunuz cümleler de çok doğru. Benim de şöyle bir ilavem olabilir. Katamaran teknesi iki gövdeye sahip. Bu tekneler aslında kolaylıkla batan bir tekne değildir. Dengede gidebilen teknelerdir. Ve kolaylıkla yan yatması olanak dışıdır. Şu soruyu aslında aklıma getiriyor. Bu tekne bakımları acaba yapıldı mı? Yani bu teknenin bakımları en son ne zaman yapıldı? düzenli

0: bir bakım söz konusu oldu mu? Çünkü bugün bu tekne 8 kişiye mezar oldu ve şu anda 17 kişi daha aranıyor.
1: Yani 18 kişi yazıyor.
0: Artık, evet, düzeltiyorum, 18 kişi aranıyor. Ve bu aranan kişilerin de artık hayatlarından endişe duymaya, daha fazla endişe duymaya başladık.
1: Evet.
0: Yani bunları söylemek çok da kolay değil ama inşallah bulunur. Evet. Ancak objektif olacak olursak onların bulunması bile artık mucizelere kaldı gibi bir durum. Yani bütün gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Allah'tan ümit kesilmez. Yani tek dileğimiz onların sağ salim bulunabilmesi. Lakin Kuzey Kıbrıs Hükümeti cephesinde çok ciddi sorunlar da hakim yani bu konuya ilişkin.
1: Evet. Sahilin karşı tarafında Mersin'de de Halil İbrahim Uğur var. Evet, Halil İbrahim, Mersin'de var mı bir hareketlilik?
2: Cemil Barras, bizler de burada beklemeye devam ediyor. Sadece bizler beklemiyoruz elbette. O gemide yakını bulunan kişiler de yine Mersin'de Taşucu Limanı'nda tedirgin bir şekilde beklemeye devam ediyor. Maalesef üzücü bir olayla karşı karşıyayız ve şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Ve diğer taraftan da tabii ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii ki kaza Kıbrıs açıklarında yaşandı. Bizler Mersin'deyiz ve Mersin'de de görmüş olduğunuz gibi limanın hemen önünde AFAD personelinin aracı, UMKE personelinin aracı ve ambulanslar burada hazır bekliyor. Tabii ki olası bir acil durum karşısında elbette ki buradaki ekipler de işte duruma müdahale etme adına burada hazırda beklediklerini ifade etmekte fayda var. Diğer taraftan da işte görmüş olduğunuz bu alan tabii ki yakınlarına ulaşamayan ve o kaza kırıma uğrayan gemide yakınları bulunan kişiler için oldukça önemli. Çünkü gün içerisinde kazanın meydana geldiği andan itibaren aslında yakınlarına ulaşamayan kişiler bu kapıya geldiler ve bu kapıda da polis ekipleri vardı. Onlara kimlik bilgilerini verdiler, isimlerini yazdırdılar. Onlar da hemen Kıbrıs'taki yetkililere ulaştı ve ismi verilen kişinin son durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı ve ailelere işte o bilgiler de aktarıldı. Elbette ilerleyen dakikalarda işte o acı haberin gelmesiyle birlikte bazı ailelere de işte o 8 kişi hayatını kaybetti diyoruz ya, o 8 kişi arasında yer alan bazı kişilere de hemen burada o acı haber verildi. Onlar da yine aile olarak hemen üzerinde bulunduğumuz limana geldiler ve limanda tabii ki gözyaşı döktüler ve bu acı tablo karşısında da aile olarak burada elbette birbirleriyle dayanışma içerisine girmeye çalıştılar. Şu anda bizler özel liman içerisindeyiz ve özel limanda işte bu kaza sonrasında, bu facia sonrasında kriz masasını kurdu ve kriz masasından da elbette neler yapılabileceği yönünde burada kararlar alındı ve o noktada da uygulanmaya çalışıldı. Elbette kriz masasında Mersin valisi Atilla Torus'a vardı. O da burada hem aileleri yatıştırmaya çalıştı, hem ailelerle görüştü, hem ailelere bilgi aktarmaya çalıştı, hem de buradaki kriz masasını yönetmeye çalıştı ve şu ana kadar da hala kriz masasında yine o kişilere yani kaybolan 18 kişiye ulaşılması noktasında tabii ki buradan da destekler sağlanmaya çalışılıyor. Yine gökyüzünde de hareketlilik vardı Mersin'de, çünkü Mersin'den Kıbrıs'a yine helikopterler ve dronlar da sevk edildi. Onlar da havadan yine çalışmalar yaparak ve görmüş oldukları herhangi bir hareketliliği de onlar da an ve an hem Mersin'deki kriz masasına hem de Kıbrıs'taki kriz masasına iletmeye çalıştı ve hala da iletmeye çalıştıklarını ifade etmekte fayda var. Tabii ki büyük bir faciayla karşı karşıyayız ve 18 kişi kayıp, gemi ise şu anda 514 metre metre derinlikte. Elbette tahliye olanların tamamı aslında gemiden dışarıya çıkan insanlar ve şu anda acaba o insanlar geminin içerisine kaldı ve çıkamadı mı? İşte şu anda yetkililer de aslında bu konu üzerinde duruyor ve bu konuyla ilgili çalışmaları yapmaya çalışıyor Cemil Barras.
1: Evet, Halil İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Emrah Kaptan, bu katamaran ve tek gövdeli şey. Şimdi niye niye bir tekne sahibi armatör katamaran seçer veya tek gövdeli seçer? Şimdi benim bildiğim katamaranın devrilme ihtimali az ama çift darbe aldığı için daha çok titreyen bir şey ama daha hızlı gidebiliyor, değil mi? Öbürleri nedir yani? Niye katamaran bu?
3: Şimdi katamaran olmasının tabii ki en büyük sebeplerinden bir tanesi yüksek hızı için çok avantajlıdır katamaran. Çift gövdelidir. Yalpa konusunda da hani sancak iskele yalpa konusunda da çift gövdeli olması katamaranda daha azdır. Bu da yolcunun daha az sarsılmasını sağlar.
1: Ama çift darbe alıyor. Her darbe bir o vücuda vuruyor, bir öbürüne vuruyor, değil mi? Çift darbeyle gidiyor böyle katamaranlar.
3: Ya aynı anda yüksek hızda yaptığı için yani tabii ki çift darbe alıyor. Ancak bunda sancak iskele yatma ile darbe arasında bir fark var açıkçası. Geminin sancağa ya da iskeleye yatması birlikte insanların midesi bulanabilir. Yolcular için çok uygun değildir tek gövde olması. Yani bu tonajdaki, bu büyüklükteki bir tekne için konuşuyorum tabii ki. Büyük gemileri
1: yani tek gövdeli de deniz tutma olayı daha mı fazla oluyor?
3: Bunu İstanbul'daki deniz otobüslerinde de görebilirsiniz. Bu katamaranın bir tık büyüğü İstanbul'daki deniz otobüsleridir. Mantık aynı mantık. Dizayn aynı dizayn, aynı hava boşluğu, aynı su jeti sistemi, hiçbir farkı yok. Neden deniz otobüsleri yolcu, genelde kısa mesafeler için söylüyoruz tabii bu katamaran ve deniz otobüsleri. Neden aynı dizaynla yapılıyor, neden çift gövdeli yapılıyor? Bundan dolayı yani yalpa konusu çok az, yüksek hızı kullanabilirsiniz ve daha çok geniş alan kaplar bu ve daha çok yolcu taşırsınız. Ve bunların daha çok draftları da özellikle denizin altında kalan kısımları da çok azdır. Bu yüzden de kolaylıkla limanlara, sığ limanlara bile yanaşabilirsiniz. O yüzden katamaran olması avantajdır, bir dezavantaj değil.
1: Katamaranlar, ama çok açık denizlerde, denizlerin
3: mantığı aynı.
1: Çok açık denizlerde kullanılmıyor değil mi? Bu, yani daha kısa mesafelerde kullanılıyor bu.
3: Daha kısa mesafe. Mesela daha önceden de Trabzon-Soçi arasında da vardı katamaranlar. Yani Trabzon ve Soçi bölgesinde de çok eskiden kullanılıyordu. Daha sonrasında Ro-Ro ve Ro-Ro yolcu gemilerine geçildi. Daha çok yük amacı taşıdığı için. Ama ilk başta ticaretin ilk başladığı dönemlerde Rusya ve Türkiye ile dağıldıktan sonra Rusya katamaranlarla Trabzon'la Soçi arasında da kullanıldı aynı şekilde. Burada mesafe kısa. Mesafenin büyüklüğü burada önemli. Katamaran yapısı dediğim gibi size daha nazik ve narindir. Bundan dolayı da uzun mesafelerde zaten kullanılmaz. Kısa mesafede çabuk hızda ne kadar çok yolcu taşıyabiliyorsanız katamaranlarla aynı şekilde bu plan ve bu dizayn yapılmıştır yani.
1: Evet, şimdi Halil İbrahim'de yeni iddialar var galiba. Evet Halil İbrahim, seni dinliyoruz.
2: Cemil Barras, şunları söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar iddia ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz liman içerisinde 3 ayrı acenta bulunuyor. Gemileri bulunan 3 ayrı acenta bulunuyor. Tabii aralarında rekabet de var. Onu da söylemekte fayda var ama diğer taraftan da neler soruluyor, neler konuşuluyor onu da bu iddiaları da aktarmak gerekirse. Bir kere geminin çok sağlıklı, sıhhatli bir gemi olmadığı yönünde iddialar var ortada. Çünkü gemi bugün alınmış bir gemi değil ve uzun sürede Yediemin deposunda kaldığı söyleniyor, iddia ediliyor. Yaklaşık 7 yıl boyunca Yediemin deposunda kaldığı iddia ediliyor. Tabii ki bunlar iddia, altını çizerek söyleyelim. Ve bu gemi 7 yıl boyunca Yediemin deposunda kaldığı için orada aslında biraz da yıpranmış bir gemiydi. Hatta bir kaza yaptığı daha öncesinde da iddia ediliyor ve ikiye ayrıldığı söyleniyor. Ve bu kazadan sonra geminin Mersin'den Antalya'ya götürüldü ve burada tamir edildi söyleniyor ve fiber alışımlı bir gemi olduğu için aslında rukamet olarak da diğer gemilere göre, yani demir ağır metalden yapılan demirlere göre mukavemet gücü de daha az olduğu yönünde bir iddia da var. Tabii ki yük gemisi değil, sadece insan taşıyan bir gemiden bahsediyoruz ama daha öncesinde bu tarz bir kaza geçirdiği yönünde ve sonrasında da yine uzun bir süre boyunca, yani borcundan dolayı şirketin yine YDM'in deposunda tutulduğu bu iddialar konuşuluyor. Ve diğer taraftan da tabii ki gemideki mürettebatın da çok daha iyi araştırılması yönünde de yine ortada iddialar var. Mürettebatın kimler

0: olduğu ve yolcu listesinde kimler olduğunun karşılaştırılması yönünde de tabii ki ortaya atılmış iddialar var. Tabii ki şirketler arasında rekabet açısından bu iddialar ortaya atılmış da olabilir ama tabii ki geminin yine Silifke halkının da söylediği bu. Geminin uzun yıllar boyunca burada kaldığı ama 7M'in deposunda kaldığı, kaza geçirdiği ve sonrasında da onarılarak tekrar sefere konulduğu yönünde iddialar var Cemil Barlas.
1: Evet, şimdi bu hakikaten çok en bomba haberi Halil İbrahim verdi bize. Birçok şeyi açıklıyor bu. Gemi daha önce kaza geçirmiş, 7 yıl depoda kalmış, tamir edilmiş ve ondan sonra sefere koyulmuş. Tabii ucuz etin yahnesi böyle oluyor deyip çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. 2 dakika sonra buradayız, sakın bir yere ayrılmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında güvenli işletmecilik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Yeni düzenleme ile acil müdahale hizmetlerinden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekelerin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar doğal gaz dağıtımında güvenlik uygulamalarının ülke genelinde ortak standartlara bağlanması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dil birliğinin önemi aşikar.
3: Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesinin müfredatımızda kullanılmış olması.
4: Türk dünyasının ortak mirası öğrencilerle buluşacak. Çocuklar kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.
5: Haftalık antrenmanlarımız sayısı arttı.
4: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanımaları maksadıyla iki yeni eğitim materyali hazırladı. Materyaller yeni eğitim öğretim yılı başında ücretsiz dağıtılacak. Ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacak. Orta öğretim öğrencileri için hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası, Bilge ve Hakan'ın zamanı aşan yolculuğu, Türklerin ortak değerlerini harita, fotoğraf ve çizimlerle öğrencilere aktarıyor. Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası yolculuğuysa iki kardeşin maceraları üzerinden Türk Dünyası'nın tarih, kültür ve coğrafi zenginliğini anlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, materyaller için kaleme aldığı takdim yazısında, Türk dünyasının köklü bir medeniyet mirası bırakan büyük bir aile olduğunu, farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşansa da dil, ezgiler, oyunlar, yemekler, gelenekler ve destanlarla birbirine bağlandığını ifade etti. Gençlere de seslenen Tekin, haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez ifadesini kullandı.
1: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
6: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasını konuşuyoruz. Bir önceki bölümde, yani 5 dakika evvel Halil İbrahim Uğur bize çok bomba bilgiler verdi. Bütün bu kazanın niye olduğunu açıklayacak şekilde bilgilerdi bunlar. Bu bilgilere göre gemi daha önce bir kaza yapmış ve bu kazadan sonra 7M'in deposunda 7 yıl kalmış. Ondan sonra renove edilip veya işte tamir edilip ne yapıldıysa yeniden denizlere çıkmış, değil mi Halil İbrahim? Nasıl bir kaza geçirmiş? Bununla ilgili bir bilgi var mı elinde?
7: Cemil Barlas, kazayla ilgili geminin ikiye ayrıldığı yönünde bir iddia var ortada. Gemi ikiye ayrıldıktan sonra tekrar onarılmak üzere Antalya'ya gönderildi ve Antalya'da tamir edildiği yönünde bilgi var. Ve tabii ki bu geminin kaç yıllık olduğu, yani kaç yaşında olduğu yönünde şu ana kadar da herhangi bir tahmin
6: 26 yaşında, 2002 yılında mı? 2000 yılında denize çıkmış. Dolayısıyla 26 yaşında.
7: Evet, işte buraya geldikten sonra, yani Mersin'e geldikten sonraki süreç kaç

0: ilgili şimdi yeni bir ikinci bir kaza yaptığı yönünde iddia var. Tabii ki bunların hepsi iddia çünkü şu ana kadar da ne acentadan ne de hemen arkamdaki liman yetkililerinden bu yöndeki iddiaları doğrulayacak ya da yalanlayacak bir şekilde açıklama yapılmadı. Sadece yapılan açıklamada tahliyelerin nasıl yapılması, insanların nasıl kurtarılması şimdi, gerektiği yönünde
1: Halil İbrahim, şimdi
0: değerlendirmeler
1: bu,
0: yapıldığı söylendi.
1: Bu verdiğim bilgileri bir değerlendirelim. Önce Emrah Kaptan'a gidelim. Gemi ikiye ayrılmış diyor. Bu mümkün değil, değil mi?
2: Yok, bu mümkün değil. Ancak
1: ama bir kaza yapmış olması muhtemel.
2: Ya bir de tabii orada uzun süre acizli kalması çok önemli bir konu. Yani bir gemi uzun süre limanda yanaşık beklerken gemide bakım ve korunma iyi yapılmadıysa, bu sefer korozyon, galvanik korozyon, su birikmesi, conta ve sızdırmazlık elemanlarının bozulması, deniz suyu devrelerinde bozulma, elektriksel korozyon, bunlar çok önemli.
1: Yani sonuçta benim başta dediğim şeye geliyor. Yani yapanın sorumluluğu olmasa bile yapısal bir sorun var orada gemide. Yani kaptanın ötesinde bir sorun var, değil mi?
2: Yani burada şimdi yapısal sorun tabii ki başlamıştır orada uzun süre beklediyse. Yani burada özellikle galvanik, eğer alüminyum gövdeliyse, tekrar söylüyorum, galvanik korozyon çok önemli. Bu da ciddi olarak metal yorgunluğuna işaret eder. Biraz önce zaten yüksek hızlı bir katamaran olduğunu size söylemiştim. Aynı şekilde yüksek hızdayken dalgaların üzerinde kalkıp dalgaya vurması, gövdenin esnemesi, gövdedeki stresin artması ve tekrar kalkıp tekrar vurmasıyla birlikte burada bir yara açılmış olabilir. Eğer bir çarpma olmadıysa. Peki. O yüzden geminin beklemiş olması çok önemli. Tabii şunu eklemek isterim. Özür dilerim Cemil Bey. Şunu eklemek isterim. Gemi burada beklemiş olabilir. Bakın. Burada daha sonra bakımları yapılmış olabilir. Buna onay veren KLAS kuruluşu burada çok önemli. Yani denetleme kuruluşu burada çok önemli. Buna bir onay verilmiş. Denize elverişlilik sertifikası da Bayrak Devleti tarafından verilmiş. O yüzden yani bunu hiç kimse sorgulayamaz. Yani hani işte eskiden böyle olmuş. Eskiden benim gemim limanda kaza yaptı. Gitti, baş tarafından vurdu, ırgatı parçalandı, sancaktaki tank, baş pik tankım yarıldı, her şey oldu. Götürdüm tersaneye, tamirini yaptırdım, bakımını yaptırdım. Ondan sonra aynı şekilde deniz elverişliğini aldım, Bayrak Devleti'nin izin aldım. KLAS kuruluşu geldi, denetledi. Bu belgeleri gittik, sunduk. Sonuçta gemi çalışmaya devam etti. Yani o yüzden bunda bir sorun görmüyorum ama biraz önce arkadaşın söylediği gibi eğer uzun süre kalmışsa, size biraz önce saymış olduğum galvanik korozyonla ilgili, sızdırmazlıkla ilgili büyük sorunlar olmuştu. Tabii bunu da denetleyenler çok önemli. Açıkçası denetleme burada.
1: O denetleyen kişi bunun hem 7 yıl depoda durduğunu bilip ona göre bir ayrı bir şeylere de bakması lazım, değil mi yani?
2: Tabii ki. Şöyle, onu da açıklayayım size Cemil Bey. Bir gemi eğer kaza yaptıysa bunu muhakkak ki geminin bayrak kuruluşu ve KLAS kuruluşuna haber verilir. Bir gemi yaklaşık 3-5 yıl, 7 yıl arkadaşımızın söylediği gibi, tabii ne kadar doğru bilmiyorum, beklemişse zaten KLAS ve bayraktan da düşüyor. Yani artık o KLAS'a sahip değil ve artık
1: bir daha sıfırdan mı alması lazım onu?
2: Bir daha sıfırdan yapılması gerekiyor. Aynen öyle.
1: Ya o arada klası da değişmiş olabilir mesela, onun kazadan önce bir klas.
2: Tabii değiştirebilir.
1: Öyle bir şey de olabilir.
2: Tabii ki değiştirebilir. Şimdi bunda da gene Bayrak Devleti devreye giriyor. Şimdi her klas kuruluşu her bayrakta çalışamaz. Bakın.
1: Ya bir şey yapalım.
2: Bayrağı beyaz şimdi bayrak.
1: Ben kafamda bir temiz şey yapmak istiyorum. Klas kuruluşu derken.
2: Ben anlatacağım.
1: Nedir bu klas kuruluşların ismi nedir? Bir demin söylemiştiniz.
2: Şimdi söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Hepsini size tek tek söylüyorum. Şimdi bizim bayrağımız, örnek verecek olursak Türk bayrağı, beyaz bayraktır. Şimdi bayraklar üçe ayrılır. Beyaz bayrak, gri bayrak ve siyah bayrak. Bizim devletimizin bayrağı beyaz bayraktır. Denetimlerin en çok yapıldığı, her geminin kabul edilmediği, her yaşta geminin alınmadığı, yani denetimlerden geçemeyen hiçbir gemi Türk bayraklı gemiye haiz olamaz. İlk başta bunu bilmek lazım. Şimdi bizim bayrak devletimiz de biraz önce bahsettiğim denetim kuruluşları var. İsimleri verecek olursam, örneğin Brave Veritas, Det Norske Veritas, Polish Register.

0: Türk Lloyd'u, Amerikan Brill, bu tarz birinci sınıf klaslar bizim Türk bayrağıyla çalışabilir. Bakınız, bu çok önemli bir konu. Yani Türk bayrağı zaten ikinci sınıf klasları kabul etmiyor. Kabul etmediği için de bu bayrağı, yani bizim Türk bayrağımız beyaz bir bayrak olduğu için basit, yani ucuz denetim firmalarını kabul etmiyor açıkçası. Belli bir standartlarda, dünya standartlarında, uluslararası standartlarda ancak o tür denetim kurumlarını kabul ediyor. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer bu gemimiz Türk bayraklıysa büyük bir ihtimalle, yüksek bir ihtimalle de klas kuruluşu Türk Lloyd'dur.
1: Evet.
2: Bir soru sorabilir miyim?
1: Şimdi hem soru sorar.
2: Bir açıklama var da.
1: Ha, evet.
2: Şimdi KKTC Başbakanı Üster olayla alakalı şöyle bir açıklama yapmış. Gemi dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu. Kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı diyor. Yani burada şimdi biz de burada, evet, İstanbul'da feribota sık sık biniyoruz Emrah Bey. Mesela örnek vereyim, evet, yani Kadıköy Eminönü feribotuna özellikle kış aylarında bindiğimizde çok fazla rüzgarın olduğu günlerde feribota binenler çok iyi bilir. Yani bir rüzgar, evet, rüzgar sebebiyle dalga çarpmaları yaşanır ve onu da yolcularda da çok büyük rahatsızlığa, evet, neden olur. Programın ilk bölümünde de bir video verdik. Aslında bir hafta önce bir hanımefendinin paylaşımı vardı sosyal medyada. Şimdi KKTC, evet, Başbakanı Üstel'in açıklamasına baktığımızda açıklama aynen şöyle. Denizde birinci dalga vurdu diyor. Kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı diyor. Yani olayın aslında bu şekilde meydana geldiğini de KKTC Başbakanı Sayın Üstel mutlaka, evet, bununla alakalı veriler üzerinden konuşuyordur. Veya ifadeler üzerinden.
1: Hafif hafif toparlıyoruz, evet, bu konuyu.
2: Bu önemli şimdi, yani olayın nasıl meydana gelmesi.
1: Daha önemlisi.
0: Söylemek istedim Aydan Bey.
2: Evet.
1: Daha önemlisi.
0: Özür dilerim.
1: Evet. Evet, dinliyorum.
2: Ya bu açıdan değerlendirdiğimizde dakika, evet, sizin görüşünüz nedir?
0: Evet Aydoğan Bey, ben Sayın Üstel Bey'in açıklamalarını ben de okudum ve dinledim. Zaten başından beri onu anlatmaya çalıştım. Evet. Gemide, denizde ölü dalgalar olduğunu ve çukurlar olduğunu birinci seferde vurduğu zaman özellikle hani yüksek süratte seyrediyor. Bizim şimdi Eminönü Kadıköy arasındaki çalışanlar, yüksek süratte çalışan, evet, ve bunun gibi çift gövdeli gemiler veya tekneler değil. Bunun en güzel örnek bizim Bandırma Yeni Kapı arasındaki çalışan deniz otobüslerine örnek verebiliriz. Yani en güzel örnek. Çünkü bu deniz otobüslerinin bir tık küçüğü bu katamaran mantık olarak. Prensip her şeyle tamamen aynı. Aynı işte ortalarında boşluk olması, ikisinde katamaran gibi yapıya sahip olması, ikisi de aynı. Şimdi burada tabii ki ilk başta süratten dolayı 22-23 mil süratten bahsediyorum size. 22-23 mil deniz suyu yüksekti. Bu dalga çukurlarına geldi, evet, ve yüze büyük ihtimalle bu dalga çukuruna çarptıktan sonra gövdede bir yarılma oldu. Yani bu gövdedeki yarılmadan da su girdi içeriye. Su girdikten sonra gemi sancağa yattı ve kaptan tabii bunu fark etti, sancağa yattı. Bütün yolcular da zaten telaşla, videolarda da vardı. Sancağa yattıktan sonra, evet, tekrardan dönmek istedi, geriye dönmek istedi. Geriye dönmek isterken şunu çok iyi hesap etmesi gerekirdi kaptanın arkadaşı. Dönerken tekrar aynı dalga çukuruna kalır mıyım diye. İşte bunu zamanlaması çok önemli. Bizler, ben gemi kaptanıyım, 99 mezunuyum ve yıllarca da gemilerde çalıştım. Biz bunu dönerken çok bekleriz. Böyle fırtınalı durumlarda, havalarda, böyle dalgalı denizlerde, özellikle Rusya'nın Norilsk limanına yaklaşımlarda, ben sonuçta ro-ro yolcu ve yolcu gemilerinde kaptanım.
1: Emrah Bey, süremiz bitiyor ama yani şimdi su aldıysa dönüşte, yani o manevra
0: daha çok aldı.
1: Büyük dalgada dönüş manevrasının önemi belli, fakat su alıyorsa o anda dönmese 5 dakika daha sonra batacak zaten. Neyse, çok teşekkür ediyoruz size. Çok detaylı olarak anlamaya çalıştık. Tabii bütün raporların çıkmasını bekleyeceğiz. Yani, Ahmet Bey, size de çok teşekkürler. Firma hakkında da bir sürü şikayet varmış ama şimdi onları, evet, da
2: çok şikayet varmış
1: sosyal firmayla ilgili.
2: Web
1: ve Halil İbrahim Uğur da gecenin bombasını verdi. Gemi daha önce kaza geçirmiş diyoruz. Ve Ahmet Bey ve Emrah çok teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür
1: ederim. Şimdi dünya ile ilgili konulara geçiyoruz. Kemal Hoca.
0: Tekrar başınız sağ olsun.
1: Çok teşekkürler. Evet, herkesin başı sağ olsun. Yaklaşık 25 tane kaybımız var. Evet sayın seyirciler, dünya bir nükleer savaşın eşiğinde mi Kemal Hoca? Hemen.
3: Evet. Keskin bir dönüş yapmış olduk değil mi?
1: Sevgili seyirciler, şimdi biz burada İran Savaşı çıkalı kaç ay oldu? 6 ay oldu değil mi?
3: Yani 28 Şubat'tan itibaren yaparsak evet.
1: 6 ay oldu. 6 aydır İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Fakat ne oldu? İki cephe birleşmeye başladı değil mi?
3: Kuzey ve Güney cephe.
1: Rusya, evet. Ukrayna cephesiyle İran cephesi sanki birleşiyor mu? Ne oluyor? Yani çok acayip şeyler duyuyorum ben.
3: İran cephesi şöyle. İran'da anlaşma yok bir kere kesin. İkincisi, iki taraf da şu anda sakin duruyor ve hazırlık devam ediyor. Hürmüz krizi hala çözülmüş durumda değil. Dolayısıyla İran şu anda savaş sona ermeden bir zafer ilan etti ve öyle bekleme aşamasında devam ediyor. Amerikalılar çekilmediler geriye. İsrail şu an tıkanmış vaziyette. Yani İsrail bu savaşı sürdürebilecek konumda değil. Tüm cephelerde şu an durmuş durumda her şey. Ama yarın öbür gün hazırlıklar bittiğinde şiddetli devam edecek. Hazar Denizi'nde bir takım Ukrayna'nın hareketleri oldu. Bazı gemileri vurdular biliyorsunuz. İran'a ait gemileri vurdular. Orada bir hareketlenme söz konusu. En önemli hareketlenme de Donbas bölgesinde ve Luhansk bölgesinde.
1: Şimdi başlıyor. Polonya Başbakanı ne demiş? Bir onu dinleyelim, üstünden devam edelim.
4: Ale już od wielu, wielu tygodni te sygnały są też publicznie znane. Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie i że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe. To nie są tajemnice, bo te rzeczy można rozpoznać. Są różne techniki rozpoznawania takich akcji, jak przygotowanie na przykład do mobilizacji. No i w dość obiektywnych ocenach różnych służb Rosjanie chcą zmobilizować 600 tysięcy żołnierzy.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yüz binlerce lirayı bulan ders kitapları, yardımcı materyaller adıyla satılan eğitim ve öğretim araçları büyük tartışmayı oluşturmakta.
7: Onların belirlediği kitaplar var, illa o kitapları alacaksınız diyorlar ve o fiyatlardan alıyoruz.
8: Çocukların eğitimi için gerekli kitaplar veliler için adeta yeni bir masrafa dönüştü. Özel okullarda kitap ücretleri el yakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu olmadığını söylüyor. Ama çoğu özel okul buna uymuyor.
7: Özel okullar velisi olarak bu kitap ücretlerinden inanılmaz derecede rahatsız.
8: Üstelik rakamlar da hayli yüksek. İstanbul'da bir okuldaki kitap ücreti 43 bin liradan 113 bin liraya çıktı. 54 bin liralık ücret 80 bin liraya, 65 bin liralık ücret 85 bin liraya, 46 bin liralık ücretse 76 bin liraya yükselen okullar da mevcut.
6: Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre MEP onaylı kitaplar dışındaki hiçbir yardımcı yayın, eser veya kitap zorla istem dışı alınamaz.
7: Dışarıda 85 liraya 70 liraya aldığımız kitapları bugün bize sanıyorlar tanesini 150-200 liradan.
6: Kamuoyunda birçok örnek görüyoruz ne yazık ki. İşte ders kitaplarının 100 bin, 150 bin bandında dolaştığını, yabancı İngilizce, Almanca, Fransızca kitaplarının daha yüksek fiyata satıldığını da görmekteyiz.
8: Yabancı dil kitapları daha da yüksek. Bir özel okul Almanca seti için velilerden 113 bin lira talep etti.
7: Bir veli olarak değil, bir müşteri olarak görüyorum. Fahiş fiyatlar çıkartmışlar, işi ticarete dökmüşler.
8: Bazı okullarda kitap ücretleri ödeme yapılan tarihlere göre de değişiklik gösteriyor. Ağustos ayına kadar ödeme yapmayan velilerden 20 bin liraya kadar farklar isteniyor.
7: Çocuklar da okula devam ettiği için biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz. Çok bundan problem yaşıyoruz.
8: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderilen genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Aksi durumdaysa velilerin şikayet hakkı bulunuyor.
6: Böylesi durumlarda karşılaşanların tamamının Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne ya da CİMER yoluyla şikayette bulunmaları oldukça esas.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
9: Takip altında olduğu gelen bilgiler arasında bunun da CIA ve İngiliz İstihbarat Servisi'nin Rusya'nın özellikle kara yani füzelerin, füze rampaların taşınmasında

0: olası bir İngiltere, çünkü Putin'i hatırlarsın Sayın Komutanım.
1: İlk Londra'yı bombalayacak.
0: İlk vuracağım yer Londra demişti. İngiltere hatta geçen hafta da Rusya, İngiltere aslında bu savaşın içinde. Birlikte savaşıyorlar Ukrayna ile. Tabii bunları Putin'in bir 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir girişiminden endişe ettiği için CIA Başkanı Moskova'da Putin'le görüştü ama detayları açıklamıyor.
1: Evet, Kurtuluş, şöyle, sende bir kulis var mı bu işle ilgili?
2: Kulis yok ama korkutucu bir ziyaret olduğu bütün dünyada aslında yankılandı. Burada nükleer savaş mı yaklaşıyor? Rusya İngiltere'yi mi hedef alacak? Bence bütün dünya zaten bunun için bir bayağı bir korktu diyebiliriz. Evet. Yani bu savaş daha da büyüyecekmiş gibisine.
1: Evet. Ne konuşmuşlar?
3: Yani istihbarat başkanı gittiğinde Putin'le görüşmediler biliyorsunuz. Muadilleriyle görüştüler. Ve bir pazarlık söz konusu. Pazarlık.
1: Ne pazarlığı bu?
3: Şöyle pazarlık. Ukrayna üzerinden bir pazarlık yapılıyor. Bu bir. Ne pazarlığı yapılıyor? Bir kere Luhansk'a, Donetsk bölgelerine, Herson dahil kuzeydeki bölgelerin hepsine Putin son bir atama yaptı. Yargıç atadı. Okullara öğretmen gönderdi. Rus
1: zaten öğretmen. İlhak etmişti. Almıştı.
3: İlhak etti ama onu artık administrative dediğimiz, yani idari olarak da çökmüş.
1: Bağladı yani.
3: Bağladı. Valiler gönderdi filan.
0: Bir de Sayın Komutanım, Rusya ile İngiltere konuşmuyor şu anda. Yani CIA...
1: Amerika mı aracı oldu diyorsun onlara?
0: Amerika aracı oldu. Çünkü hem İngiltere tarafı çok sert bu, evet, Rusya'ya yönelik, hem Rusya, evet, diplomatik, yani istihbari kanallar belki arka planda işliyordur mutlaka. Ama ara bulucu rolünde Amerika, evet, burada aktif rol oynuyor.
3: Mealen şunu söylüyorum. İngiltere ile Rusya arasındaki en temel kritik taktik sorun şuydu. Shadow Bomber dedikleri bir füze var. Tomahawk'lara benziyor bu. Shadow, gölge bombalar. Onu gönderdi, Ukrayna'ya verdi. Ve ondan sonra ipler koptu. Aynı ipler Amerika'da da kopmuştu Tomahawk gönderdiği zaman ama Zelenski'ye yasak ettiler. Sınır ötesi bir bomba atışı yapmayın diye. Onlar da yapmadılar. Tomahawk kullanmadılar ama şimdi gölge bombalar, İngiltere menşeli bombalar çok büyük ihtimalle Moskova'ya, evet, falan kullanılabilme hakkı verdiler.
1: Bu Putin'in sıkıştığı ve zorda olduğu söyleniyor. Artık yani bu savaşı bitirip kazanarak bitirmezse onun da zorda olduğu söyleniyor. Sizin algınız nasıl bu konuda?
4: Yani sonuçta bu savaş çok uzadığı için elbette Rusya bundan ciddi anlamda sıkıntıya düşmüştür. Hem mühimmat yönünden hem ekonomi yönünden. Ama yani sonuçta Rusya'yı çok da küçümsememek lazım. Rusya zora düştüyse Batı da şu an zora düşmüş durumda. Ama İngiltere'nin özellikle Ukrayna'ya vermiş olduğu yardım gerçekten Rusya'da ipleri koparacak noktaya gelmesine yol açıyor. Yani bunu başka türlü okumak mümkün değil. Ama ben kriz bir 3. Dünya Savaşı'na döneceğini tahmin etmiyorum inşallah.
1: Yani bizim dönmez. Zaten tahminimiz 3. Dünya Savaşı'nda petrol akışının tamamen kesilmesine, evet, yönelik gidiyor muyuz?
3: Başka bir pazarlık da Kiev'i artık bir kara ülkesi haline getirmek istiyor Putin.
1: Odessa'yı alacak değil mi?
3: Güney'i alacak. Karadeniz'e çıkışını kapatacak. Odessa limanı bunun için çok önemli bir yer. Dolayısıyla kuzey, yani Karadeniz'in kuzeyiyle Ukrayna arasındaki bağ koptuğu andan itibaren artık Kiev
1: biz Rusya ile doğrudan komşu oluyoruz yani.
3: Bir yerde öyle oluyor. Karadeniz artık şey oluyor, sadece kuzey güneyde komşu oluyorsunuz. Zaten kapatmış durumda büyük kısmını. Bir bu. İkincisi, Zelenski üzerinden bir pazarlık var gibi gözüküyor çünkü. Zelenski'nin hatta Amerika'ya sığınma ihtimali olduğu konuşuluyor sürekli olarak. Putin çok büyük ihtimalle aracılar vasıtasıyla, yani istihbarat başkanlığı vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne şu mesajı aktardı. Ben 600 bin kişilik ya da 500 bin kişi, rakamı bilmek mümkün değil ama büyük bir seferberlik ilan ettim ve orduya asker alımına başlattım. Zaten 1,5 milyon ordu yaklaşık 2-2,5 milyona kadar çıkabilir ve çok önemli bir füze ürettiler biliyorsunuz. Nükleer başlık takılabiliyor. Bütün artık füze sistemleri tamamı, seyir füzesi, balistik füzeler, nükleer takılabilecek durumda. Putin bunu kendi tanıtıyor sürekli. Yani çıkıyor diyor ki ben bakın şu füzeyi deniyorum. Şu
1: peki,
3: füze var. Orayışnik'le beraber.
1: Peki tahmininiz nedir? Bu Ukrayna'daki savaş ne zaman? Çünkü bir sürü iş adamları var, şeyler var. Bekliyorlar ya, bir bitse de orada işimiz.
3: Ukrayna'da ne var Cemil Bey? Söyleyeyim ben size. Bakın orada çok değerli bir maden grubu var. Değerli elementler var. Yani nadir elementler.
1: Şu anda kimsenin gözü kritik. Şu anda kimsenin gözü nadir elementlerde değil. Bütün armatörler, gemiciler oradaki hurdalarda.

0: Diyorlar ki vallahi müthiş yani, bir hurda taşıması olabilir. Var. Yani büyük paralar kazanacağız olabilir, diyorlar. Olabilir,
1: doğrudur. Yani o da atık maddeler de değerli madenler.
0: Yani değerli metallerde değil, hurdalardaymış asıl
1: muhakkak
0: şey.
1: Öyle de olabilir. Ama Amerikalı şirketler şu anda oradaki toprak altı değerli madenler için hazırlanmış durumda. Son aşamaya gelmişlerdi Rusya ile Amerika. Gitmiyor o süreç şu anda. Onu pazarlığını yapıyorlar Amerika ile Rusya. İkincisi, orada bir Kaliningrad var. Nükleer başlıklı bataryalar var orada ve bir nüfus var. Baltık çıkışı ve büyük büyük bir donanma var.
0: O Kaliningrad'ın da arasını birleştirecek.
1: Birleştirmek diyor. İstiyorlar. Yani çok taktik
0: var
1: şeyler söylüyor.
0: Var mı öyle harita, gösterelim.
1: Yani diyorlar ki biz Belarus'tan geçiyoruz, tamam sıkıntı yok ama Litvanya ile Polonya arasından geçmekte zorlanıyoruz diyor. Evet. Orayı belki o koridoru Rus toprağı haline getirmek istiyor Putin. Eğer getirmezlerse evet, arkasından şurası işte 110 kilometre filan şurada Belarus'ta
0: şey, o araya kapatması
1: Litvanya,
0: lazım.
1: Litvanya Polonya arası. Şu Litvanya bakın o kadar kritik. Polonya
0: bir de
1: kadar
0: burada Odessa'yı alacak değil mi aşağıda?
1: Burada bir de şey var, Svalki koridor dediğimiz koridor. Odessa'yı alacak. Kiev'i ikiye bölecek, şöyle Batı Kiev, Doğu Kiev diye. Belki Kiev'i taşırlar. Şu bölgede Zitamur diye bir yer var. Veyahut da Lviv'i başkent yaparlar. Ruslara göre söylüyorum. Nehrin, Dnieper Nehri'nin batısı ve doğusu ikiye bölünüyor. Kırım zaten ilhak edilmiş durumda. O yüzden şu parçayı istiyor. Zelenski bunu kabul etmiyor şu anda. Amerikalılar da çok büyük ihtimalle Zelenski'ye bir miktar toprak tavizi ver diye baskı yapıyorlar. Element hikayesini oradan söylüyorum. Onlar onu alacak çünkü. Arkasından Londra bunun asla olmasını istemiyor. Diyor ki Zelenski'ye asla taviz vermeyeceksin. Hatta gerekirse Moskova'yı vuracaksın. Neden bunu yapıyor?
0: Neden?
1: İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği politika bu. Amerikalılar Ruslarla anlaşmak istiyor ve Rusları artık bir partner
0: gibi görmek
1: istiyor.
0: Acaba İsrail'le de böyle bir fark var mı İngiltere arasında? Var galiba değil mi? Yani şimdi Balfour Deklarasyonu'yla İsrail'in kurucusu İngiltere olduğuna göre olağan şüpheli Amerika'dan çok bunlara gaz veren İngiltere olmuyor mu?
1: O çok rahatlıkla evet diyebilirim bu konuya. Yani Balfour Deklarasyonu, Dışişleri Bakanı zaten eski biliyorsunuz 1917'de. O deklarasyonun kurulduğunu unutturuyorlar bizi, düşünün. Amerikalılar gerçek sahibiymiş gibi. Amerikalılar 48'den sonra el attı bu işlere. Onun da kendi çıkarları doğrultusunda. O yüzden asıl İngilizler, bakın çok net söyleyelim, bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın arkasındaki güç artı İsrail'in yapmış olduğu oradaki Orta Doğu politikalarında belirleyici bir aktör. Artı ben size söyleyeyim, bu PKK dediğimiz terör örgütünün bile hepsini, asıl aparatı, o aparatı kullanan İngiliz
0: şimdi bir
1: aklıydı.
0: Boris Johnson diye bir bunların bir başbakanı vardı. Bir cins saçları falan da bir acayip bir tipti. Şimdi onu dinleyelim ne demiş.
2: The only guy who can end this war is Vladimir Putin. Trump can't do it, Zelensky can't do it, only Putin can do it. And he's losing 30,000 people a month. His economy is in real difficulties. He needs to be persuaded that it's in his interests to get it done. And that's the difficult thing. And at the moment, he's worried that what will happen is that the minute he stops, the recriminations will begin. And everybody will say, Vladimir, Vladimir.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Nepal'deki dehşet veren sel felaketinde Türk vatandaşı olan turist rehberi Elana Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Çifte vatandaş olan Öksüz'ün Nepal'e Rus pasaportuyla giriş yaptığı belirtildi. Bu nedenle bölgede bir Türk vatandaşının bulunduğu ilk aşamada tespit edilemedi.
2: Çifte vatandaş olan Eren Öksüz adındaki üyemiz Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Çin hükümetiyle yaptığımız temaslar sırasında orada bir Türk vatandaşının olmadığı bilgisi bunu teyit etti.
1: Rusya'nın 27 Ağustos'taki bildiriminin ardından Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı da sürece dahil oldu. Öksüz'ün son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
2: Şu anda kendisinin son telefon sinyallerinden elde edilen bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Bu yüzden kızı ve eski eşinin de bununla ilgili bilgi vermek üzere ifadeleri alınıyor.
1: Elana Öksüz'ün 26 Ağustos'ta otelden ayrıldığı, o andan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.
2: Hükümetin yapmış olduğu, yerel resmi makamların yapmış olduğu tüm çalışmalarda Elana Öksüz isminin aranması ve kendisine bir an önce ulaşılması için de bizler de haber beklemekteyiz.
1: Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a giderek yabancı arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak tercümanlık yaptığı da ortaya çıktı.
3: Yabancı ekipler ve insanlar arasında evlerin enkazların altında kalan insanların yakınlarıyla konuşmak, bağlantı kurmak, detaylı bilgi alabilmek, odalar çizdirmek. Yani çünkü odalardan bir net bir şey kalmayınca ancak o yakın insanlardan yatak odası nerede olduğunu, işte nerede insanların, yani ailelerin olabildiğini öğrenmek için.
1: Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise hala kayıp olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve Türkiye, Elana Öksüz'den gelecek iyi haberi bekliyor.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Çağrısı yapmış. Kemal Bey.
6: Evet. Yani gıda ne demek, düşünün ya. Yani sürekli üretilen bir şey, onu stoklayın diyor. Artı İsveç'te filan da çok ciddi anlamda tüneller falan aktif hale getirilmiş. Zaten vardı orada. Silah, sivil halka silah dağıtma söz konusu bazı ülkelerde. Ya İngiltere her zaman olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı'nda da, İkinci Dünya Savaşı'nda da Orta Doğu'da yaptığı tek şey parayla satın almak ya da birini kışkırtmak. Kesinlikle kendi ordusunu sokmuyor savaşlara. Bakın, var mı Ukrayna'da İngiliz askeri? Yok. Habire malzeme gönderiyor, silah, mühimmat gönderiyor. Hiçbir yerde yokken adam şu anda Rusya'yı bu halde tanımlayıp, çok sağlıklı değil ama bu halde tanımlayıp Avrupa'nın üzerine salacakmış Rus ordusunu gibi Putin'in, Avrupa'nın sürekli teyakkuzda kalmasını, sürekli silahlanmasını, sürekli savaşa hazır hale gelmesini pompalıyor. Halbuki Kurtuluş Bey'in söylediği gibi Putin hakikaten belli noktalarda Ukrayna ile anlaşmaya varmışlardı. Artı şeyle de vardı.
5: Ya İstanbul'da Amerika'ya bitmişti iş yani, değil mi?
6: Tabii Antalya, İstanbul, görüşmeler, esir takasları, koridorlar, hatırlayın tahıl koridor, bunların hepsi iyi niyet göstergesi.
7: Zelenski bitiremiyor. Bitirse onu bitirecekler. Kim bitirecek? İngilizler bitirecek yani. Zelenski'nin de İngilizlerin dışında
5: yani
7: hareket etme.
5: Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Çok hani uzatmadan şey yapalım. Şimdi İngilizler egemendi. 50'lerden sonra Amerikalılar oldu. Şimdi hangisi daha iyi diye baktığında İngilizler gitmiş, ele geçirip bir düzen kurup sömürmüşler. Amerikalılar gidip dağıtıp yıkıp. Hangisi bunun daha kötü mesela?
6: İkisi de kötü. Yani ama İngilizler kalıcı.
5: Gitmiyor onlar, değil mi?
6: Kıbrıs'ı ne zaman aldılar? İşte 1914'te ilhak ettiler. Ondan önce 1877'de kiralamışlardı biliyorsunuz. 14'ten 60'a kadar kaldılar. Kaç yıl? Yaklaşık işte 50, ne kadar oluyor? 14, 60, 46 yıl. Şimdi gidin Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri o kurulun, 60'ta kurulan devlet, acayip derecede İngiliz şeyi...
5: Ya zaten sağdan direksiyonla, bizim Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile şey sağdan direksiyonla gidiyoruz
6: yansımış,
5: yani.
6: Trafiğe yansımış, yaşam tarzı. Yani adamlar oraya çöküyorlar. ve İngiliz hegemonyasını kraliyet düşüncesine oraya aktarıyorlar.
5: Yani çok daha sinsi bir şey değil mi Amerika'ya?
6: Kalıcı oluyorlar. Yıkıcı ve kalıcı. Ama Amerika hakikaten yıkıyor, öldürüyor, asıyor. O da çok kötü. Çekip gidince, gidince enkaz kalıyor. Toparlarsanız toparlıyorsunuz. İngilizlerin bıraktığı yerden toparlanamazsınız. Keşmir. Tam bir İngiliz projesidir orası. Biliyorsunuz Pakistan'da bir hat vardır. O hat yüzünden habire kavga çıkıyor. Dolayısıyla İngiltere'nin şu anda Ukrayna-Rusya savaşını bitirme niyeti yok. Avrupa'yı büyük bir savaşa sokma niyeti var. Avrupa Birliği üyeliğinden de çıktı.
5: Şimdi bak, bir görüntüler var burada. Ukrayna istihbaratı diyor. Bu da uyduruk bir şeye benziyor. Sözde Rusya Kuzey Kore'den nükleer şey almış. Böyle bir şey de olmaz değil mi? Kuzey Kore'ye nükleeri veren
8: siyasi Rusya mı?
6: Ya dünyada en fazla Rusya'da var nükleer başlık. 5600.
5: Niye Kuzey Kore'den alsın yani?
6: Kuzey Kore'de kaç
5: uydurmuş
6: tane
5: var? Tabii, Ukrayna tabii, istihbaratı uydurup.
6: Yani Kuzey Kore'den birlik aldılar, onu söyleyelim. 8000 civarı Kuzey Kore'de asker. Ukrayna'da savaştı. Bazıları hayatını kaybetti filan. Ama nükleer başlık alıp getirip Rusya'ya yerleştirmeye
5: böyle bir şey gerek yok.
6: Çok fazla gerek
5: şimdi
6: yok.
5: Şimdi şu bir de İsrail tarafına doğru.

0: gelelim. Şimdi iki cephe birleşiyor dedik. İsrail'e Türkiye'yi tehdit etmeye başlıyor. Bu tehditlerin kaynağında gelen seçimlerin olduğu söyleniyor. Evet. Ne diyorsunuz?
1: Şimdi Ukrayna'ya biçilen İngiliz kafasındaki biçilen rolle Türkiye'ye Orta Doğu'da biçilen rol benziyor birbirine. Yani İsrail'le karşı karşıya getirecek zemin hazırlanıyor şu anda. Dolayısıyla ne yapıyorlar mesela İsrail'e? Sinir uçlarını şey yapacak, kaşıyacak bir takım hareketler yaptırıyorlar İsrail'e. Belki de İsrail kendi yapıyor, İngiltere buna uyuyor, bilmiyoruz. Ama işte yakınlarımıza bomba atıyorlar, uçaklarla saldırı yaptılar. Bir tane hava üssüne, El Zuhur hava üssü, İdlib yakınlarında. Sürekli Süveyda bölgesine birlik kaydırıyorlar. Kunetre dahil oradaki 9 köyü işgal ve ilhak etmeye çalışıyorlar. Koridoru kurmaya çalışıyorlar. Ve oradaki Hikmet El Hicri ile İsrail ordusu işbirliği yapıyor. Dolayısıyla bakın bütün bu hareketler Türkiye'nin Suriye politikasına çok ters. Bir şekilde Türkiye'ye sanki öyle bir durum asla olmaz ama sanki Ukrayna'daki o Rusya'yı kontrol ve denetim için İngiltere'nin gaz vermesini aşağıda Türkiye'ye karşı yapıyor olabilirler. Türkiye de bunu iktidarla karşılıyor. Bakıyor Türkiye Ukrayna gibi asla olmayacak. Burada Türkiye İsrail'in yaptıklarını not ediyor. Not ettikten sonra bununla ilgili karşı tedbirler geliştiriyor. Zamanı geldiğinde İsrail'le karşı karşıya gelse bile Suriye'de şimdi, kesin zafer elde etmek için.
0: Şimdi ben son zamanlarda bu bütün Yahudi şeylerini, YouTube kanallarını seyrediyorum. Bütün o hahamlar, stratejistler falan filan. Gördüğüm şu, Erdoğan ve Türkiye korkusu bacayı çok fena sarmış. Başka hiçbir şey konuşmuyorlar.
1: Doğru.
0: İşte yani iddiaları şu, Erdoğan Türkiye hem diyorlar bölgeyi kendine çeviriyor, hem Avrupa'yı tehdit ediyor, NATO'dan çıkartıyor. Bütün bu yetmemiş gibi, bir de en büyük suçumuz neymiş? Gidip orada Filistinlilere insani yardım da yapıyormuşuz. Yani
1: Hamas'a destek veriyormuşuz.
0: Onların sınırlarının içinde insani yardım yapıyormuşuz ve bunlar böyle çok korkunç bir boyut haline almış ve çok büyük bir tehdit altına almış. Yani İsrail'de kimi dinlesen bunu söylüyor.
2: Şöyle ya, bu acaba seçim döneminin buna ne kadar katkısı var ya da bu İran tehdidinden sonra yeni tehdit Türkiye diye İsrail'in bu bölgedeki saldırganlığını
0: yok, bunu en azından, bunu söyleyenlerin seçimle alakası yok. Bunlar diyorlar ki hatta Netanyahu gittikten sonra sorunumuz daha da büyür diyorlar.
2: İki faktör var. İşte birincisi bu seçimle içeride bunu biraz kullananlar ama genel olarak sirayet ettiğini görüyoruz. Ben de gözlemliyorum. Burada şunu kullanıyorlar. Erdoğan Kudüs'ü fethedecek. Bakın Kudüs'ü işte bizim metinlere bakarak şunu diyorlar. Biz diyorlar işte efendim Ankara'yı, İstanbul'u, şurayı burayı fethetmekten bahsetmiyoruz ama Türkler Kudüs'ü fethetmekten bahsediyorlar. Bu çok ciddi anlamda kendi içlerinde herhalde konsolide olmak için biraz da bu seçim.
0: Yok, bu korkuyu ciddi yaşıyorlar. Konsolide olmanın
2: ötesinde.
0: Tamam
2: ama yani dediğim gibi yani bunu bir birinci ayağı seçimse bunu yani çok ya Dışişleri Bakanı ne yaptı? Geldi Golan Tepesi'ne. Golan'da dedi ki ben Şam'a dedi sizi gözlüyorum. Türkiye'ye lafa yani ya seçime gidecekler. Sanki seçim çalışması yap gibisinden ama o seçim çalışmasını orada da yapıyorlar. Bakın ya bunun bir seçimle yükseltilen bir tansiyon kısmı var. İkincisi de İsrail'in kendisine şöyle bir strateji belirlediğini görüyoruz. Yeni bir tehdit unsuru olarak Türkiye'yi kullanmak, kendi içerisindeki konsolidasyonu sağlayabilmek.
0: Yani şu söylem çöktü artık. Yani şu söylem çöktü artık. Netanyahu çok kötü. Netanyahu olmasa İsrail halkı böyle bir şey yok. Yani
2: yok.
0: Siyonizm insanlığın çok ciddi bir kanseri haline geldi, değil mi? Doğru. Bütün Yahudiler Siyonist değil. Ya. Ama Siyonist kim varsa, Yahudi olmayan Siyonistler de var. Bunların hepsi büyük insanlık suçu işliyor.
2: Bugün işte eski başbakan Bennett bir hikaye anlatıyor. Diyor ki Hırvatistan'da tatildeydik. Kızımla dondurma sırasına girdik. Dondurmayı alınca dondurmacı siz İsrail misiniz diye sordu. Evet deyince dondurmayı alıp çöpe attı. Şunu anlatmaya çalışıyor ya da ortadaki resim şu. Yani İsrail'in o belki yarım asırlık diyelim ya da biraz daha fazla süren o hikayesi, mazlum hikayesi, Holokost hikayesi bütün dünyada çöktü. Çok kötü bir imaja ve duruma sahipler.
1: Ama Hristiyan var.

0: Siyonistler içerisinde Hristiyanlar var. Amerika'da çoğunlukla Müslüman bile var. Hristiyan şeyin yanında, Hristiyanların yanında. Yani adamlar Siyonizme inanmışlar, inandırmışlar. Zaten 2-2,5 milyon İsrailli, İsrail vatandaşı var. Yani kanunların dışına çıkamazlar, ideolojinin dışına çıkamazlar. Dünyanın her tarafında Siyonistler var, her dinden var, her mezhepten var, her etnik gruptan
1: İçimizde var. İçimizde var bir sürü Siyonist olduğunun var. Farkında değil. Bütün ne kadar
0: söyleyen
1: onların...
0: Söyleyen de var, söyleyen de var. Yani ama tabii farkında olmayan da var elbet. Ama Siyonizm Yahudi halkını da çevirmiş, kuşatmış.
1: Tabii canım.
0: Herkesi kuşatmış. Dolayısıyla bu gitsin. Eisenkot gelsin. Eisenkot kim? Eski Genelkurmay Başkanı. Savaş kabinesinde üyeydi, hatırlarsınız. Adam muhalif gibi duruyor. Çünkü İsrail halkı Netanyahu'ya kızıyor. Neden kızıyor? Daha öteye götür işi diyor.
1: Ama İsrailler şunu görmüşler. Yani ben dinliyorum. Şimdi Türkiye İran'a benzemez. Yani bunu görmüşler. Doğru. İran'la savaşılır, kavga edilir ama İran durur yerinde. Ama Türkiye ile savaşılırsa Türkiye tamam kayıp verebilir fakat gittiği yeri alır diyorlar. Yani Tel Aviv'i almadan ya ne kadar şey vereceğimiz belli ama orayı almadan bırakmaz diyor. Bunu idrak etmiş durumdalar.
0: Teknik planlar var. Yani Türkiye'nin öyle kendini sınırlarla savunacak planları falan yok. Eskiden öyleydi. Şimdi artık bir güç tehditse karşı tarafta gidip orayı alıyorsunuz. Bitti. Yani güvenliği öyle sağlıyorsunuz şu an. Tüm dünya bunu yapıyor. Türkiye de bunu yapıyor. Bakın Suriye'nin kuzeyi tehditti değil mi bize? Ne yaptık? Gittik oraya.
1: Gidip alacaksın. Çaren yok.
0: 51'e dayandırdık. Gayet güzel. Hukuki altyapısı da var. Gittik orada. Yenaklanma yaptık. Yani sınırı askerlerle donatıp PKK'nın saldırmasını, DAEŞ'in saldırmasını beklemedik. Şimdi İsrail tehditse ne yapacaksınız? Aynı taktik, aynı teknik geçerli. Gidip oradaki tehdit eden unsuru ortadan kaldıracaksınız.
2: Evet, İsrail ve bizi tehdit olarak işliyor kendi içinde.
0: Ama yani biz de işte bu durumda tehdit olarak yani görmek zorundayız.
2: İsrail demek istediğim şu, bakın İsrail kuruluşundan beri İsrail dediğimiz devletin varlığındaki dinamizm şu. Güvenlik endişesiyle ya, devamlı bir düşman.
1: Şu, ben sana söyleyeyim.
2: Bir düşman
1: dinamizm
2: üretmek.
1: Şu, ben sana söyleyeyim. Hepsi bu korkuyu yaşıyorlar. Ama diyorlar ki son noktada Amerika nasıl olsa müsaade etmez bu Türkiye'ye diyorlar.
2: Bütün, hayır bir de şöyle bir kurnazlıkları var. Bunlar Türkiye ile işte Suriye'de biliyorsunuz bu bombaladılar ya. Şu şöyle bir yolda tutuyorlar. Ya biz bu Türkiye ile karşı karşıya gelip en azından Amerika sayesinde bu bölgesel güçten kurtulabiliriz belki. Tamam mı? Yani böyle hesapları da söz konusu. Evet. Ama şunu söyleyelim. Yarın bu seçim bitse de İsrail ile Türkiye arasında gelip devam edecek.
0: Tabii.
2: Netanyahu olsun olmasın. Oradaki bütün siyasi aktörler bir defa artık eskiden nasıl İran'ı dillerine doladılarsa ondan önce daha güçlü bir örgüt olarak işte FETÖ, Hamas, İran ya da diğer devletler gibi. Şimdi de Türkiye'yi dillerine dolayacaklar.
0: İsrail sadece Türkiye ile uğraşmıyor. İsrail Yunanistan'da savaşa çekmeye çalışıyor.
1: Çünkü onlar Yunanlarla normalde nefret ediyorlar birbirlerinden. Tarihi düşmanlıkları var ama
0: şu anda hükümetler arası çok ciddi işbirliği var. Yunanistan'ı da savaşa çekip Batı Ege'de ya da en azından ne diyelim Adalar Denizi'nde ciddi bir müsaademe bekliyorlar.
1: Büyük İsrail projesi mi daha gerçekçi bir proje yoksa İsrail'le kapsayan Büyük Türkiye projesi mi?
3: Elbette ki Büyük Türkiye projesi. Yani tarihte bunu gösteriyor. Yani çok net bir biçimde. 1000 yıl hüküm sürdüğümüz topraklardan bahsediyoruz. Hatta benim dedem zamanında benim vilayetim olan topraklardan bahsediyoruz biz burada. Fakat burada yani Kurtuluş Bey'in de Kemal Hocam'ın da belirttiniz. Seçimi endeksi değil bu. Tamam seçimden dolayı gündeme getiriyor olabilirler bazı şeyleri ama İsrail'i Türkiye korkusu sardı. Çok net. 20 sene önce İsrail'in böyle bir derdi yoktu. Bak bunu herkes bilsin. Niye yoktu? Ya kendi sınırlarından dışarıya burnunu çıkaramayan bir Türkiye vardı. Amerika silah vermese uçağını kaldıramayacak bir Türkiye vardı. Bombasını atamayacak bir Türkiye vardı. Ama bugün gelinen noktada
1: özel kuvvetlerinin maaşını CIA'den alan bir Türkiye vardı.
3: Evet. Ama bugün gelinen noktada hamdolsun Türkiye dünyada çok ender ülkenin ulaşabildiği yerlilik oranıyla savunma sanayinde ciddi anlamda bağımsızlığını ilan etti. Ve geldiğimiz nokta sadece Türkiye değil. Bugün Körfez ülkelerinin savunma sanayi Türkiye üzerinden inşa edilmeye başlandı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü bir bölge sizin silah sisteminizi kullanıyorsa ister istemez bir birliktelik doğuyor orada. Ve Türkiye aldığı izin verirse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha ciddi eşikleri aşmış olacak. Özellikle Kaanlarımızın seri üretimiyle beraber. Fakat burada İsrail ilk etapta Türkiye'yi kışkırtarak, o yüzden dikkat edin Türkiye'nin açıklamaları bu oyuna gelmeyeceğiz yönünde oldu. Türkiye'yi kışkırtarak Amerika'nın F-35'ler motorları dahil olmak üzere, Kaan motorları dahil olmak üzere Trump'ın almak istediği kararlardan Trump'ı vazgeçirmek için bahane bulmaya çalışıyorlar. Seçimden ziyade aslında Amerika'ya, Türkiye'ye bu motorları verme, Türkiye'ye bu imkanları tanıma.
1: Hulusi Bey, bir de şöyle bir gerçek var. Bunlar şöyle görüyorlar. Trump'ı geçici görüyorlar. Trump gittiği zaman nasıl olsa biz istediğimizi yaparız diye görüyorlar.
3: Vallahi Trump gittiği zaman istedikleri yaparlar mı yapmaz bilmiyorum ama Trump gittiğinde zaten Türkiye o eşiği aşmış olacağı için Türkiye'nin çok da umurunda olmayacaktır.
1: Evet.
3: Yani şu anda da Kemal Hocam da elbette çok daha iyi biliyor. Şu anda işte Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Türkiye için bir güç değiller. Bir tehdit değiller. Amerika'ya güvenerek bir tehditler.
0: Riskler.
3: Ama bir şeyleri de burada sorgulamak zorundayız. Yunanistan İsrail'le bu anlaşmaları yapıyor. Doğru mu?
0: Doğru.
3: Peki Yunanistan NATO üyesi değil mi? Biz de NATO üyesi değil miyiz? Yunanistan bu anlaşmaları kime karşı yapıyor? Peki biz son Mekke anlaşmasını yaptıktan sonra Türkiye'de birileri niye bas bas bağırıyor acaba? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Hani Siyonistlerden bahsediyoruz. Bir Siyonist vardır, bir de Siyonist uşağı vardır. Bir de farkında olmadan Siyonizme hizmet eden gaflet ehli vardır.
1: Evet.
3: Dolayısıyla Türkiye'nin son attığı adımlarda kıyameti koparmaya kalkanlar bu üç gruptan birine giriyorlar. Kendilerini buna göre denetlemelerini ve kontrol etmelerini öneririz. Milletimizin de bir gerçeği görmesini isteriz. Dünya yeniden şekilleniyor. Bölgeler yeniden şekilleniyor. Ama Türkiye 100 sene önceki Türkiye değil. Dolayısıyla bu yeniden şekillenme özellikle bizim bölgemizde, Karadeniz'de, Orta Doğu'sa dahil olmak üzere Türkiye'nin evet demediği hiçbir şekillenmenin hayat bulma şansı yok.
0: Devlet aklı evet. Diye bir mantık.
1: Şu Hürmüz haritasını bir alalım. Lark Adası'na saldırı olmuş. Son dakika geçti.
4: Evet.
1: Bu Lark Adası'nın yerini bir şey yapalım. Evet Kemal Bey.
0: Devlet aklı dediğimiz neredeyse yitirmek üzereyken Türkiye yeniden o akla kavuştu.
3: Elhamdülillah.
0: O yüzden attığı her adım çok önemli.
1: Lark Adası şu sanırım.
0: Evet. Kuzeyde.
1: Amerika burayı vurmuş ve iki kişi ölmüş. İran'ın iddiası bu.
0: Yani İran söylediyse çok büyük ihtimalle gerçek payı var. Çünkü saklarla önce biliyorsunuz İranlılar. Yani şurada Keşm Adası var biliyorsunuz Keşm Adası. Şuradan gelen gemiler özellikle Keşm Adası'na uğrayıp bir kayıt diyelim. Gümrükleme değil de kayıt yapıyorlar. Sonra Lark Adası şurada çok önemli radarları var İran'ın. Yani gözlem noktaları var. O
1: evet.
0: Adadan giriş çıkışları kontrol.
1: Amerika'da bunu kabul etmiş. Demiş ki İran'a ait füze fırlatma rampasını vurdu.
0: Tamam.
1: Demiş.
0: İşte radarı var. Yanında da rampası var. Onu söyleyecektim tam. Silah sistemleri var orada. Çünkü buradan gelen uçakları şu güneyden kuzeye çıkan bütün Amerikan uçaklarını ya da Körfez'den çıkan uçakları Lark Adası'ndan çok rahatlıkla tespit ediyorlar şu anda.
1: Evet.
0: Çinliler verdi oraları da.
1: Evet.
0: Rampalar da var. Hava soğuma silahları var ve uzun menzili füze rampaları
1: evet, var. Evet, kuruş konusuna geçiyoruz. Var mı söyleyeceğimiz bir
0: yani
1: şey?
0: Yani şöyle ben şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti attığı her adım savunma sanayi konusunda muhakkak ki gelecekte bir tehdidi bertaraf etmek için atıyor. Kurduğu tüm diplomatik ittifaklarda da gelecekte bazı güçlü ittifakların dağılacağını öngörüyor. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Yeni dönemde şöyle bir farklılık var. Yani öncekinden farklı olarak bölgesel ilişkileri Türkiye'nin nedir, ne değişti? Türkiye artık Gazze'nin, Batı Şeria'nın işgali, Lübnan'ın işgali, Suriye'nin işgali, yani İsrail'in bu bölgedeki dizginsiz hareketlerine artık izin vermeyecek, müsamaha etmeyecek böyle güçte bir devlet.
1: İsrail'in arkasında Afganistan'da var, Irak'ta var, hepsini Amerika'yı kışkırtan
2: evet.
1: Amerika'nın ne işi var burada?
2: Evet.
1: Hepsi İsrail'in kışkırtması değil mi?
2: Zaten? Evet, 90'dan başlayarak aynen. 2003 işgali.
1: Evet. Bu, şimdi Kuriş mevzuna geçiyoruz. Abdurrahman ve Aydoğan Hoca. Şimdi bu Kuriş suç örgütüydü değil mi?
3: Evet.
1: Sizi
3: evet.
1: Şey yapalım, bir değiş tokuş yapalım. Evet Abdurrahman, nedir son durum? Hem Kuriş mevzu var. Başka ne mevzular var adliyelerde bu arada?
4: Şu anda
1: İdris Naim Şahin'in mevzu
4: zaten
1: var.
4: Zaten burada konuşmuştuk. Geçen hafta ifadeye çağrılması gerektiğini söylemiştim eski İçişleri Bakanı. Çünkü 5 aracından ikisini hem Alihan Kuruş'un hem de Hilmi Tuna

0: Kardeşi,
1: evet. Şimdi ben burada ben de defalarca söyledim. Gereksiz yere çakarlı araç var. Yani bu çakarlı araçların kaçak da değil, resmi. Görüyorsun içinde bir tane adam var. Gidiyor. Nereye gidiyor belli değil. Yani bu çakarlı işi gerçekten kontrol altına alınması lazım. Çakarın kişiye değil polise verilmesi lazım. Polissiz hiçbir arabada çakar olmaması lazım. Değil mi? Bir de hiç geçiş üstünlüğü olan arabalar var. Ne demek bu ya? Geçiş üstünlüğü şöyle, nasıl olur bir arabanın?
0: İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı.
1: Tamam onun hakkı ama yani 5 tane almış 4 tanesini başkası kullanıyor. Demek ki onda da bir yanlış var. Yani değil mi?
0: Şimdi zaten bu noktada bakanın ifadesi alınacak, eski bakanın. Yani neden verildi? Şimdi birçok İçişleri Bakanlığı yapmış, halen mevcut yaşayan bakanlar var. Onlar bir suç örgütüne aracını veriyorsa bu onun da sorumluluğu vardır.
1: Ama yani
0: sizin dediğiniz
1: şimdi,
0: tabii
1: şimdi
0: ki
1: burada aracını vermek, ya benim çakarlı aracım, ben kimseye araç teknik olarak veremiyor olmam
2: firar
1: lazım.
2: Firar girişiminde
1: ya
2: kullanılıyor. Yani bir suç içerisinde.
0: Ben olsam devlet olarak o 5 aracın da tamamını.
1: Ya çakarı benimse araç, benim dışımda kimsenin o çakarlı araca binememesi bile lazım. Yani
0: normalde Cemil Bey koruma kararı olan kişi, koruma polisi de yanında olmak zorunda.
1: Değil mi?
0: Yani korunan ve koruyan ikisi bir arada olduğu zaman ve o çakarı devlet niye veriyor? Siz trafikte durursanız
1: biri vurur seni diye.
0: Siz iner arabadan size ateş eder diye, etmesin diye.
1: Bir de bunun ama bir boyutu daha var. Bürokratlara hiç koruma olmadan da geçiş üstünlüğü veriliyor. Bir takım üst düzey bürokratlara. Bunun da yani bürokratın acelesi var da özel sektörün yok mu? Çok saçma bir şey bu da yani. Oturup
0: bu İçişleri Bakanlığı bu konuda sürekli güncelleniyor.
1: Ya bürokratın özel geçişi olmaz. Herkesin acelesi var. Yanlış mı düşünüyorum?
2: Ya şöyle, güvenlikle ilgili ve
1: güvenlik değil bu. Bürokrat orada bir yerde bir memur, bir üst düzey bürokrat.
2: Tabii.
1: Geçiş emniyet şeridinden geçiyor. Yani bu koruması da yok, bir şey de yok.
0: İşte devletin bunu kendi içinde bir denetim sistemi.
1: Ya böyle çok saçmalık büyük olmaz
2: büyük
1: ya.
2: Bir hassasiyet var yani bu konuda. İçişleri Bakanımızda çok büyük bir hassasiyet.
1: Ya İçişleri Bakanlığında değil, burada halkta bir hassasiyet var ya. Diyor ki halk, tamam sen korunmuyorsan benim de işim var diyor. Sen benim yaptığım işten aldığım vergiyle o arabayı alıyorsun. Benim önceliğim var diyor. Yani bürokrata çakar verilmemesi lazım.
2: Bir de burada asıl sıkıntılı durum, yani bu firari kişilerin bu araçla taşınması yani.
0: Evet.
1: O ikinci şey yani o çakar da, o kadar çok olduğu zaman firarisi de veriyor, bakanı da veriyor, bürokratı da verir. O bürokrat
0: ya,
1: da verir.
0: Ben yani burada aslında bir kişinin yaptığı. Ben sadece size söyleyeyim, İstanbul'da biz bunu tespit ettik. Bir tane eski ağır ceza başkanından hem aracını kiralıyor hem de korumasını da kiralıyor. Yani araca 10.000 dolar, korumaya da 10.000 dolar.
2: Hukuka aykırı şeyler. Suç teşkil eder bunlar.
0: Suç teşkil eden zaten hem şeyi, o hakim hakkında soruşturma yani açılmıştı.
2: Tabii,
0: açığa alındı. Açılmış. Araçlar iptal oldu. Maalesef bunlar olabiliyor. Hani devletin imkan tanıdığı eski
2: kötüye
0: İçişleri
2: kullananlar
0: Bakanlığı,
2: var işte.
0: Kötüye kullanıyorsa bunun da bir karşılığı.
1: Kötüye kullanılmayasa da çok fazla var. Yani bir
0: ben olsam İçişleri Bakanlığı olarak şu anda eski İdris Naim Şahin ifadesinden sonra 5 aracının tamamını da iptal ederim. Koruma kararını da iptal ederim. İstediği kadar İçişleri Bakanı isen, sen bu devletin en önemli, küçük bir başbakanlık gibidir İçişleri Bakanlığı. Sen bir suç örgütüne bu araçları verip kaçmasına, firar etmesine yardımcı oluyorsan, sen demek ki devleti öncelemiyorsun. Başka suç örgütleriyle.
1: Bu kurişlerle bu İdris Naim Şahin'in bağlantısı tesadüf mü, yoksa daha temel bir şey mi var?
3: Hayır. Bunu o 2016'dan sonra dedik, bu renklendirme amacıyla FETÖ'den bir devir teslim oldu. İdris Naim Şahin o dönem zaten hakkında da şantaj kasetleri olduğu iddiası çok vardı. FETÖ'yle iltisakı, biraz yakınlığı, biraz onları koruma altına çalışmasını...
0: Yakınlığı değil, açıklamaları var. Baylok'a yalan dedi. O. FETÖ'cülere zulüm yapılıyor dedi.
3: Aynı,
0: operasyonları eleştirdi. Bir Fethullahçı'dan daha çok Fethullahçıları savundu.
2: FETÖ'cü Zaman Gazetesi'ne gidip saatler hediye etti, hatırlıyorsun.
3: Aynı mirası devam ettiriyor demek istediği.
1: Aynı mirası devam ettiriyor.
0: Zaten

0: zaten bu Alihan Kuruş ve çetesi Fethullah terör örgütüyle iltisaklı, irtibatı olan birçok operasyonda operasyon
1: yemiş, bu Kuruşları zaten bu Kuruşları FETÖ'den başka kimse savunmuyor. Ben görmedim yani savunmayı.
2: Hulusi Bey, bu İdris Naim Şahin tanır mıydınız siz bakar?
3: Hayır. Yani şahsi bir tanışıklığım yok. Sadece.
2: Peki ne diyorsunuz bu yaptığı şey ya? Olacak bir iş bu ya bir bakan için?
3: Böyle bir şey olmaz. Ahlaksızlık. Bunu arkadaşlar daha iyi bilirler. Büyük bir ihtimalle o kişiye sanki ondan aracı kiralamış gibi bir sözleşme imzalayarak sen kendi kullanıyormuş gibi
0: kiraya verdim. Bu kiralama değil sayın vekilim. Burada bir suç ortaklığı var. Bu basit. Çünkü kiralama yok, böyle yok. Siz firar edecek bir kişiye aracınızı veriyorsan bile isteye veriyorsun.
3: Yok yok. Şöyle bunu kitabına uydurabilmek için böyle bir formül uydurmuşlar.
0: Hayır veremezsiniz. Kitabına yani. Uyduramazsınız.
2: Kitabına uymuyor yani diyor.
0: Koruma kararı aracını da kitabına uydur. Kiraya da veremezsiniz.
3: Evet.
4: Kiraya verse dahi o tahsisleri kaldırması
3: kanun
4: gerekir.
3: Kanun açığından yararlanmak dediğimiz hikaye bu işte.
2: Yani ama Hulusi Bey siyasete de şey düşüyor. Yani kategorisi yok. Çok fazla çakar dolaşıyor etrafta. Sahiden. Evet. Her yer çakar. Resmidir değildir bilmiyorum ama çok fazla var.
3: Haklısınız. Ama Türkiye'de bunun yani gerçekten masaya yatırılması gerekiyor. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda normal bir daha yeni bir çalışma yaptırdı. Bu milletvekillerinden de fazla kullananlar olmasını engelleyebilmek için çok ciddi kurallar getirdi. Fakat Türkiye'de enteresan bir biçimde hakimlerin birinci sınıf hakimlerin çakar kullanmakları var. 20 bin kadar çakar yargı sistemindeki kişiler tarafından kullanılıyor. İki, valilikler üzerinden iş adamlarının sanki bir tehdit varmış gibi bahanelerle koruma kararı aldırtarak çakar sahibi oluyorlar. Dolayısıyla çakar aynı yeşil pasaport gibi kontrolden çıkmış, çığırından çıkmış.
4: Belki de
3: çıkmış
4: orada koruma kararlarıyla tahsis ayrılması gerekir. Kesinlikle. Yani her koruma kararı alana tahsis verilmez.
2: Ya koruma lazım. Kararı alana gene versinler. Benim derdim hiçbir şey yok. Adam dolaşıyor işte ortada yani.
4: Ya o
2: işte,
4: belki kanunsuz kullanıyordur.
3: Onu yani, kastediyoruz.
4: Tahsis hakkı olmadan adam Bey'in
3: de söylediyor. Yani aslında koruma gerekmiyor ama sanki koruma gerekiyormuş gibi.
4: Ciddi cezaları var onların yani. Tahsis araçları yani. O şekilde kullanıyor.
0: Evet. Yani mesela benim bildiğim resmi araç statüsünde emniyet hizmetlerinde, yargı hizmetlerinde kullanılan araçların listesi bakanlığa veriliyor, değerlendiriliyor. İşte içinde hakim, savcı taşınacaksa, bir keşfe gidecekse, sonuçta hakimlerin, savcıların da korunma önceliği var. O araçlar öncelik veriliyor. Yani Adalet Bakanlığı'nın araçlarıdır.
4: Vahim belli olan bir durum var.
0: Ama sizin dediğiniz tabii ki birden fazla işte İdris
2: ya ben onun detayına bakmıyorum. Ben gözümle gördüğüme bakıyorum. İstanbul'da giderken yanımdan vızır takarlar geçiyor. Ben trafikte bekliyorum. Ve onların İstanbul'da hiçbir da böyle tehlikede falan bir halleri varmış gibi gelmiyor bana.
4: Yani bu ciddi tehlike bir değil de işte bir öncelik hakkı olarak ama önce konuya dönelim.
2: Evet,
4: ya
2: dönelim.
4: Bu konu önemli. Niye önemli? Yani bu araçların bir işte araçların kiralama yoluyla verildiğine ilişkin söylemler işte ya bir İçişleri Bakanlığı yapmış bir ismin bir defa kendi aracının tahsisi olduğunu bile bile vermesi gibi bir durum hayatını olağan akışına
0: ayırır. Hayır bir de araba biz durdurulurken çakarı yanıyor değil mi?
4: Tabii.
0: Bey, çakarı yanıyor, tepe lambası var.
4: Bir de firari
0: var.
4: Kişiler
0: bakın
4: taşınıyor.
0: Şurada araç burada.
4: Bakın.
0: Polis fotoğraf çekmiş Cemil Bey. Çakar burada yanıyor. Tepede lambası var. Her şeyi belli yani. Hani kiraya veriyorsanız.
4: Yani bir bakanın veya atıyorum bir milletvekilinin böyle bir durumu bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bir de firari kişilerin taşınması. Ya. İdris Naim Şahin ismini biz nerede görmüştük?
2: Bu nedir? Suç mudur
4: FETÖ
2: bu bunu yaptı?
4: 17-25 Aralık
0: olsam,
4: değil mi?
0: Bakın ben olsam ifade edir, gözaltına alırım. İçişleri Bakanlığı yapmıştır, beni ilgilendirme. Sen burada bir örgütü milyonlarca dolar cemaatten çaldıkları, insanların iyi niyetini suistimal et, dini duygularını suistimal edip milyarlarca TL, dolar neyse euroyu yurt dışına kaçıran bir örgüt lideriyle kardeşinin kaçmasına vesile olan devletin sana tanıdığı bu hakkı bile isteye veriyorsan sen de o suç örgütünün bir üyesisin.
2: Bu ilişki bir de sadece bu çakarlı arabadan ibaret mi? Yani o çakarlı arabayı verene kadar neler olmuştur kim bilir bunların
4: arasında? Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'in de bir açıklaması var. İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki deliller uyuşmuyor diyor. Yani burada
0: yalan söylüyor demek istiyor.
4: Yani çelişkili beyanlarda, gerçek dışı beyanlarda aslında bulunuyor diyor. Burada yani

0: Sonuçta demek ki dosyada yani araba uzun bir süredir HTS ile söyledikleri birbirini tutmuyor. Uzun bir süredir kullanılıyor. İdris Naim Şahin ismini biz 17-25 Aralık FETÖ'nün yargı ve emniyet darbe girişiminden sonraydı sanırım. Zaman gazetesinde kendisinin Ekrem Dumanlı ile olan bir diyaloğu var. Videosu da var hatta.
1: Evet.
0: Ve o dönem işte bu FETÖ ile iltisaklı olan kişilere kendi saatini hediye ediyor.
2: Evet.
0: Gidiyor onlara moral ziyaretleri yani
1: günlerce
0: yapıyor.
1: Açıklamalar yapıyor.
0: O dönemde.
2: Evet, peki bu Kuruş dosyasında bu Çakarlı'la ilgili dışında başka bir gelişme
1: şu
2: var.
1: Şu an için İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Zaten MASAK incelemeleri halen devam ediyor. Üçüncü, dördüncü dalga operasyonların gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü soruşturma genişledikçe bu suç örgütüne bu paraları çalan özellikle aklama, kara para aklamasında kullanılan 4000'e yakın dernekleri var. O derneklerde özellikle para trafiğinden kaynaklanan suçlar tespit edildiği için bu operasyonlar devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için soruşturma zaten örgüt üyeleri ve yöneticileri tutuklandı. En son iki kişi de Antalya'da yakalanmıştı. Halen soruşturma devam ediyor.
0: Evet. İçişleri Bakanımızın bir açıklaması vardı. Aynı açıklamayı Sayın Adalet Bakanımız da yaptı. Yani bu da operasyon bir cemaate veya bir muhafazakar yapıya yönelik değil. İşlendiği iddia olunan suç örgütüne ilişkin operasyon yapıldı. Yoksa yani bunu çünkü
2: yani Mason cemaatine de operasyon yapıldı. TÜSİAD'a da yapıldı. Evet, bunlara da yapılıyor. Demek
0: yani suç işlediği iddia olunan kişilere, şahıslara yönelik bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yoksa muhafazakar bu işte inanan insanlara karşı Kuytul değil yani.
1: Soruşturması da biliyorsun.
0: Aynı şey geçerli.
2: Kuytul'da da aynı. Kuytul'la ilgili var bir şey Berkay. Şimdi Akın Gürlek ne demiş? İki araç daha bu örgüte verilmiş. Sadece İstanbul'a gelince kullanıyordum demiş ama hepsi yalan çıkmış.
1: Akın Bey'in söylediği iki bu Marmaris'teki o Volvo marka aracın haricinde iki araç daha veriyor.
2: Geçelim şimdi.
1: Alihan Kuruş yakalanan hani örgüt evinde yakalananın da aslında yurt dışına kaçırılması için o araçların tahsis edildiğini ama kaçamadan yakalanıyor. Evet. O araçlardan biri de örgüt liderini de kaçırmak için görevlendirilmiş. Yani planlama yapılmış. Dolayısıyla 3 tane araç bakana tahsis edilen 5 araçtan 3'ü bizzat firar operasyonunda yer
0: firarileri
1: alması için
0: taşıyor.
1: Verilmiş.
0: Böyle bir şey
1: yani.
0: Olabilir mi yani? Evet. Bir de burada şu çok önemli yani biraz önce belirttiğimiz hususla ilgili. Hani bu cemaati veya bir tarikatı bir suç şebekesine çevirenler varsa elbette bunlara devlet ve yargı dur der.
1: Ya bunların tarikatla cemaatle alakası
0: onu söyleyelim yani.
1: Bunlar
0: Süleymancılar akımı açısından bunun altını çizelim yani.
2: Şimdi hafif hafif de CHP'ye gelelim. Şimdi bir haberimiz var. Onu izleyelim. Onun üzerinden konuşalım. CHP'de yeni parti çatışması diye. Yeni partide çatışma diye bir haberimiz var. Onu izliyoruz.
3: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
4: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kısa sürede 500 bini aşan üye sayısına ulaşmasının arkasındaki yöntem tartışma konusu oldu. Parti yönetiminin 24 Temmuz'daki kuruluşunun ardından üye kayıtlarını hızla artırdığı süreçte CHP'nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlanıldığı iddiası gündeme geldi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada üye sayısının 300 binin üzerine çıktığını açıklamıştı. Parti 26 Ağustos itibarıyla ise 503.027 üyeye ulaştığını duyurdu. Yeni partinin üye sayısındaki en dikkat çekici artışsa kurultay takviminin kritik aşamasında yaşandı. 24 Ağustos'ta yaklaşık 400 bin üyesi bulunan parti 26 Ağustos'ta 500 bin sınırını aştı. Böylece yalnızca 2 günlük süreçte yaklaşık 100 bin yeni üyelik gerçekleşti. Yeni partinin hızlı büyümesi CHP'deki büyük üyelik kaybıyla aynı döneme denk geldi. CHP'nin 2026 başındaki üye sayısı yaklaşık 1 milyon 923 bin olarak kayıtlara geçmişti. Özgür Özel ise daha sonra CHP'den 700 bin aşkın kişinin

0: binlerce kişiyi sisteme işlemesini kolaylaştırdı. Özellikle 24-26 Ağustos arasındaki yaklaşık 100 bin kişilik artışı başka türlü açıklayamıyoruz dediler. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ay farklı bir ilde düzenlenecek şehir buluşmaları programını başlatıyor. İlk toplantının adresi ise İzmir olacak.
1: Ben Kemal, geliyorum.
2: Hulusi Bey.
3: Evet.
2: Aynı anda ben iki parti, üç parti üye olabilir miyim?
3: Hayır, olamazsınız.
2: Niye olamıyorum ya?
3: Bir istifa etmek zorundasınız diye.
2: Öyle mi?
3: Evet, aynı anda birden fazla partiye üye olamazsınız.
4: Onu... Kağıt üstünde bu mümkün mü?
3: Ne?
4: Kağıt üstünde.
2: Ya devlet bakıyor mu ona? Sen
5: tabii
2: üyesin ki, buraya olamazsın
5: tabii,
2: falan
5: diye direkt çıkıyor. Bakıyor. Şeyi tutuluyor, sistemi var yani.
3: Çünkü bu şeye yükleniyor.
5: Devletten görebiliyorsunuz.
3: Görebiliyorsunuz.
2: Yani. Niye böyle bir şey var ki? Mesela iki derneğe birden üye olabiliyorum, iki partiye niye olamıyorum acaba? Yani hem yeni partiyi hem CHP'yi destekliyor olamam mı?
1: Onu FETÖ'cüler yapar, bütün partilere üye olur.
3: Evet, yani onu yapamıyorsunuz. Hakikat burada, şimdi şöyle bakın. En başta bilmiyorum burada da konuşmuş
2: kalıp
3: muydu?
2: Da yeni partiye geçmeyenler açısından söyleyeyim.
1: Siyasi partiler kanunu hani devletten ödenek alıyorlar ya. Evet. Partinin üye sayısına önemli, göre merkezi bütçeden evet, bir para aktarılıyor.
3: Orada asıl önemli olan üye sayınız değil, son girdiğiniz
2: seçimdeki oranınız
3: oy oranıdır da. Sonuçta burada şu var. Baştan beri beklentimiz şu yöndeydi. CHP'nin ikiye bölünmesiyle beraber ilk etapta CHP seçmenin 1/3'ünün yeni oluşuma katılacağı, 1/1'inin yerinde kalacağı yönündeydi. Hemen hemen aynı oranla şu an gerçekleşti.
2: Vekil sayıları öyle gidiyor değil mi? 90-30 gibi mi?
3: Anketlerde biraz daha farklı ama buradan sebebi de en önemli sebebi İYİ Parti gibi partilerden de yeni partiye kayış olduğu için, yoksa CHP seçmeni iki yeni parti bir CHP olarak bölündü. Üye sayısından 2 milyona yakın üyesi olan bir partinin de üye sayısında kısa zamanda bu kadar geçiş makul. Ha burada teknik olarak yani bizim altyapımızdan yararlan derken, biliyorsunuz üyelikte ciddi bir format şey var. Erdoğan da iyi bilir. Ha. İnsan ana sağ alıyor. Yok.
2: Formalitesi mi çok fazla?
3: Tabii o üyelik şeyini doldurulması gerekiyor. Var. Telefonunuz, ev adresiniz, TC kimliğiniz vesaire. Orada hazır programı kullandığınızda sadece altta imza atıyorsunuz.
2: Tak diye geçiveriyor.
3: Tabii buradan çıktı alırsınız, imza at, olur bir
5: de. CHP yeni partiye yapılan bu üyelerin çoğunluğu gerçekten kendi iradeleriyle mi üye oldu, yoksa baskıyla mı üye yapıldı? O da çok önemli demokrasi açısından.
2: Nasıl
5: da
2: bir baskı yapabilirler?
5: Ya şöyle, bakın 100 bin kişi, mesela Selin Sayak Böke gibi isimlerin CHP'de bırakılıp yeni partinin lehine çalışmaları için programlanmaları gibi. Ne yaptı Sayın Kılıçdaroğlu? Hemen hepsini disipline verdi değil mi? Disipline sevk edildiler. Muhtemelen ne diyorlar? Ya orada siyaseti yapın ya da gelin bizimle doğru düzgün siyaset yapın. Aklınız orada, fiiliyatınız burada olmaz diyorlar. Ben şimdi mesela ismi yeni parti ama bakıyorum söylemleri eski, kadroları eski, sloganları eski. Neyi yeni? Neyi yeni?
2: Neyi yeni Hulusi Bey?
3: Hiçbir şey yeni.
5: Hiçbir şey yeni değil. Yani yolsuzluk, rüşvet de.
3: CHP ikiye bölündü. Yani bunun altını çizdi.
5: Soruşturma
3: CHP
5: geçirenleri halen savunuyor.
3: 1/3 şu an CHP'de kaldı. 2/3.
2: Ama bölününce oylarının arttığı söyleniyor.
3: Ne alakası yok işte. Hiçbir anket.
5: CHP'yi bölme projesidir.
3: Hiçbir anket de bunu göstermiyor. Ama ne hikmetse bu en son seçimlerde hani seçme yakını yok, Kılıçdaroğlu 65'le 68'de geliyor diye anket yayınlayanlar bugün de sanki bölündükten sonra oyları artmış gibi bir tablo.
6: Sosyolojileri farklı değil çünkü iki partinin geldiği her şey aynı. Bir tek yolsuzluk söylemleri üzerinden. Söylemleri de çok aynı.
5: Her şeyler aynı. Kadro eski kadro. Ne yeni? Hangi yeni isim?
3: CHP evet. Allah için belli bir seviyeye kadar yükselmişti. Bölünme aşaması ve bölünmeden evet, sonra toplamları o seviyenin altında. Bu da aslında siyasi ve sosyolojik olarak gayet normal. Çünkü tabii, CHP seçmeni 2018'e kadar sürekli yenildiği için evet, ciddi anlamda artık siyasetle aidiyetini kesmiş bir kesime sahipti. Hatta hatırlarsınız seçim zamanı tatilini kesip gelmediler vesaire diye tabii, haberler çıkıyor.
6: Evet.
3: Fakat İstanbul Büyükşehir seçimlerinden sonra CHP seçmeni büyük bir moral bulmuştu. Kazanıyoruz galiba diye.
6: Evet.
3: Şunu da bilirsiniz ki bir partinin kazanma imajı güçlenirse yüzer gezer oylardan da buraya kayma olur. Siyaseten bu tabii, bilinen bir husustur. Dolayısıyla bu anlamda CHP'nin oyları yükselmişti. Fakat bu süreçten sonra CHP seçmeni tekrar ciddi bir motivasyon bozukluğu ve aynı zamanda yüzer gezer oylardan da gelen seçmeni geri gitmesine

0: yol açtı. Şu an toplamları bölünmeden önceki CHP'nin toplamı kadar bile değil.
1: Nereye gitti aradaki şey?
0: Aradaki kimisi küçük partiler ekti. Kimisi ilişkiyi kesti, siyasetten koptu gene. Ve tabii AK Parti'nin de şu an %36'ları vurmuş olması da boşuna değil.
2: Var mı AK Parti'ye oradan gelen?
1: Oradan gelmez ama.
0: CHP seçmeninden değil ama dedik ki hani
3: niye gelmesin ya? Şöyle, belediye başkanları geliyor. Evet, milletvekilleri geliyor. Ya
0: ondan önemlisi Kurtuluş Bey. Evet. Güçlü partiye toplumun belli bir kesimi, yüzer gezer oy deriz. Onlar güçlü partiye yönelirler. Güçlünün yanında yer alırlar. Evet. Şu an AK Parti'nin de CHP'nin bölünmesinden sonra artık tartışmasız bir biçimde cazibe odağı haline gelmesiyle beraber elbette ki
1: bir de güzel iki tane olay yaşandı. Bir tanesi, yani daha doğrusu bir tane olay yaşandı. İki tane sonucu var. 468 oy alınan o anayasa oylaması.
0: Muhteşem bir başarı.
1: Anayasa evet. Değil de.
2: Yani,
4: Terörist Türkiye çerçeve.
1: O oylama yapılırken de bu yeni parti denen şey gene ikiye bölündü değil mi?
0: Evet gene ikiye
4: bölündü. Üçte biri kabul, üçte ikisi veto'yu verdi.
0: Veto'yu verdim. O da enteresan şu. İllere göre tavır belirleme bu nasıl oluyorsa. Ne demek illere
4: ya
0: göre?
4: Genel başkanlara evet veriyor, milletvekilleri hayır
0: göre belirleniyormuş.
4: Böyle bir şey olabilir mi?
1: İllere göre Özgür Özel Manisalı ama diğer iki Manisalı hayır verdi. Hayır. Nasıl oluyor?
0: Evet işte yani bu saçma sapan.
4: Karizmayı fena çizdiler.
0: Evet çok fena ama çizdiler.
3: Şöyle bir şey olmuş. Ya üye toplamışlar ama daha önemli bir şey daha toplamışlar. Para toplamışlar.
1: Ha.
3: 600 milyon.
4: Hani para ihtiyaçları
3: yani bak,
4: yoktu.
3: 600 milyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bir küsür, 1 milyar küsür alıyor hazine yardımı. Yarı yarıya neredeyse hemen 600 milyon yatmış hesaplarına.
1: Evet. Sen bugün bizim konuştuklarımızı toparla bakalım. Ne anladın
2: evet,
1: bugün? Yeni kazasıyla
2: şey,
1: başladı.
2: Netanyahu'nun Türkiye'den korkmakta olduğu, yani Türkiye'nin İsrail'in üstünde bir gelişmekte olan bir ülke olduğu meselesi ortaya çıkmış olması gerçekten küresel siyaset açısından ve olan biten açısından çok önemli. İsrail ilk defa böyle bir duruma düşüyor diye düşünüyorum. Bir de bu CHP arasındaki olan biten, yani CHP'nin bir bölümü yeni parti bölümü sanki yolsuzluklarla meşhur bir bölüm. Öbürü de büyük bürokrasiyle meşhur bir, ama hiçbir sosyolojik farkları yok aralarında. Ne dış politikada ne iç politikada da öngörüleri yok. O bakımdan o da bir şimdi, önemli
1: sosyolojik durum. Farkı yok ama bir nefret farkı var mı Hulusi Bey? Yani sanki yeni parti daha nefret politikası mı izliyor?
0: Enteresan bir biçimde evet. Hı? Yani daha
4: söylemleri.
0: Söylem itibariyle daha bir nefret politikası sen üzerinde. Çünkü zaten bölünmelerin de altında yatan sebeplerden biri Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma politikalarıydı. Evet. Dolayısıyla bunlar suçüstü yakalanmanın vermiş olduğu
2: evet.
0: Psikolojiyle de
1: aradaki nüans galiba o nefret değil mi?
0: Evet.
1: Evet sevgili seyirciler.
5: Bir şey söyleyeyim çok kısa.
1: Bir kelime.
5: Şimdi yeni partiye üye olanların FETÖ iltisakına da bakmak
1: evet.
5: lazım.
1: Evet yani diyoruz ve olarak. Sevgili seyirciler bir programa daha veda ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Türkiye'de dengeleri değiştirecek beklenen kritik açıklama yapıldı. Elebaşı Manzum Abdi, SDG'nin feshedildiğini açıkladı. Peki SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu bölgede neleri değiştirecek? Türkiye açısından bu gelişme nasıl okunmalı?
1: YPG örgütünün, terör örgütünün Suriye Milli Ordusu ile birlikte entegrasyon sağlamasıyla o bölgedeki vekil güç paradigması ortadan kalkmıştır. Özellikle Amerika'nın bir zamanlar DAEŞ'e karşı kullanmış olduğu bu ittifaklık sistemi ortadan kalkmış ve arkasından İsrail'in bölgesel emellerini ele geçirmek için kara ordusu şeklinde, tırnak içinde söyleyelim, kara ordusu şeklinde kullanmayı planladığı YPG terör örgütü de ortadan kalkmış. Dolayısıyla İsrail'in emelleri sekteye uğramıştır. Onun için burada Suriye Milli Ordusu YPG'nin entegrasyon sağlamasıyla daha da İsrail karşısında özellikle ve dış tehditler karşısında kuvvetleneceğini değerlendiriyorum.
2: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buna bilinmesini istiyorum.
0: SDG'nin feshiyle sonuçlanan süreçte Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu da yeniden gündeme geldi.

0: etti. 2015 yılından bu yana hep aynı cümleyi kurdu. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Tam 11 yıl aradan sonra öyle de oldu. SDG kendini feshetti. Peki SDG'nin sona ermesi Başkan Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı terörsüz bölge hedefi açısından nasıl okunmalı?
1: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir teröristlere müsaade etmeme kararlılığının 2016 sonrası özellikle 4 büyük harekat ve ondan sonra da nihai amaçla yapılabilecek 5. büyük harekat ki bir gece ansızın gelebiliriz şeklindeydi bu. Bunun da değişik şekillerde yaşandığını söyleyebiliriz. Sadece Suriye'nin kuzeyinde değil, Irak'ın kuzeyinde de benzer yapıları tasfiye etmek amacıyla ciddi adımlar atıldı. Ve bugün itibariyle geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığıyla belki uluslararası bir takım güçlerin, dış mihrakların Türkiye ile Arap dünyasının arasını belki 100 sene daha açmak için ya da başka sebeplerle oluşturmaya çalıştıkları teröristlerin berhava edildiğini ve burada kendilerine ağızlarına bir parmak bal çalınarak ikna edilenlerin de nihayet yola gelerek Suriye'nin bütünlüğü içerisinde Suriye Devleti ile beraber olmayı kabul ettikleri bir sürece geldik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminin kararlılığıyla bu noktaya geldiğimizi hiç unutmamak gerekiyor.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli meseleler var. Değerli konuklarımızla konuşacağız ama önce başlıkları paylaşalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Girne açıklarında yaşanan feribot faciasıyla sarsıldı. Girne limanından Mersin'e hareket eden 267 kişilik feribot kalkıştan kısa süre sonra su almaya başladı. Ve dakikalar içerisinde devrilerek alabora oldu. Devam eden kurtarma çalışmalarında maalesef 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken ekipler hala kayıp olan 18 kişiyi arıyor.
1: Hemen. 267 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Girne açıklarında can pazarı yaşandı.
2: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz.
1: Filo Denizciliği'ye ait feribot Girne limanından Mersin'deki Taşucu limanına gitmek üzere hareket etti. Ancak kalkıştan kısa süre sonra su almaya başlayan feribot adım adım faciaya sürüklendi.
3: Ama biz söyledik yani, dedik geri dön diye. Bak en son kırığı görünce, baktı o görevli geldi, tamam dedi. Arkaya doğru gitti, ondan sonra dedi ki arkaya doğru geldiler. Cana yine ki kalkıp bir bıraktıysa, biz onlara sağlam bir şekilde
1: kaçtık. Yolcuların iddiasına göre güvertedeki birçok kişi feribotun su aldığını yetkililere bildirdi. Ancak bu uyarılara kulak asmayan kaptan gemiyi geri döndürmeyi ilk etapta reddetti.
2: Sonra iyice su almaya başladı, koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar, insanlar içeride kaldı.
1: Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıktayken geminin baş bölümünden su almaya başladığını fark eden mürettebat bu kez feribotu geri döndürmek istedi. Ancak artık çok geçti.
2: Gemi onun üstü camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı.
3: Evet. Camlar zaten çoğunun yüzünü
2: patladı. Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
1: Olayın ardından başta Girne olmak üzere tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirildi. Havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Acil durum ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçılar ve sivil tekneler de operasyona destek verdi.

0: Can kayıplarının yaşandığı korkunç faciada gemideki 8'i mürettebat 267 kişinin büyük kısmı sağ salim kurtarıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları ise sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yaşanan facia sonrası A Haber'e konuştu. Devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
1: Sahil Güvenlik Komutanlığımız 4 pot ve 2 helikopterle müdahaleye başladı. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi tabii tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etti. Deniz Kuvvetlerinden 2 gemi, Hava Kuvvetlerinden 1 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanları 2 helikopter, 2 İHA, 4 sahil güvenlik botu ve 1 tane kasa keşif uçağı Türkiye Cumhuriyeti'nden hemen olay yerine intikal etti.
0: Korkunç olaya başta mürettebatın ihmal iddiaları damgasını vururken suçlamaları destekleyen bazı görüntüler de ortaya çıktı.
2: Şöyle bir yolculuk.
0: Birkaç gün önce aynı feribota binen yolcuların feribottan gelen çarpma sesleri nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü.
3: Girne açıklarında alabora olan feribotun kazazedeleri yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı. Su almaya başlayan gemideki yolcuların uyarılarını hiçe sayan mürettebatın ihmalkarlığı 8 kişinin maalesef canına mal oldu. Üstelik facia sırasında gemidekileri ölüme terk eden personelin yolculara can yeleği bile dağıtmadan denize atladığı öğrenildi.
4: Gemi su almaya başladı. Biz dedik ya fırtına var, geri dönelim. Kurtarın, arayın dedik can kurtaranı. Kimse aramadı. Hepsimizden önce atladı bütün görevliler.
0: Ne hızla gemiyi dolduran suya ne de yolculardan gelen uyarılara kulak astılar. 267 kişiyi taşıyan feribot göz göre göre alabora olunca da yolcuları gemide bırakarak denize atladılar.
4: Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yargılanacak. Bütün bu gidenlerin de hepsi. Dönün dedik. Fırtına var.
0: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından sağ kurtulanlar yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle su almaya başlayan geminin mürettebatı paniğe kapılan yolcuların tepkisine rağmen açılmaya devam etti. Kaptan sorun yok dedi ama gemideki su seviyesi her geçen dakika yükseldi.
4: Sular bizim artık belimize gelmeye başladı. O anda panik başladı. Çocuğu kucağında olanlar kurtarın çocuklarımızı, kurtar bebeğimi. Bana diyor kurtar bebeğimi. Nasıl kurtarayım, tutunacak bir yer yok. Suyun içinde çalkalandık.
0: Geminin neredeyse yarısının suya gömülmesiyle ölümcül ihmali fark eden kaptanlar feribotu geri döndürmeye çalıştı. Ancak tonlarca suyun dengesini bozduğu gemi yapılan manevrayla alabora oldu.
5: İnsanlar bağırmaya başladılar. Gemi manevra yapınca ters döndük. Hepimiz suların içinde kendimizi.
4: Evet. Battık çıktık, patlaması, cam patlaması. Biz dışarıda çıkamazdık. Herkes ölmüştü. Herkes ölmüştü.
0: Yapılan tüm uyarıları hiçe sayarak korkunç bir faciaya sebep olan mürettebat gemi batmaya başlayınca da yolcuları adeta ölüme terk etti.
4: Can yelekleri yok. Biz kendimiz aradık, bulduk. Bulduk. Biz kendimiz alttan aldık can yeleklerini.
5: Kendimiz.
4: Ondan sonra tutunarak tuttuk ama camlar bize patladı. Camlar patladı. Biz kurtarın bizi dedik. Camlar. Bizden önce atladılar. Bütün görevliler, evet. Bütün hepsi. Hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Hiç kimse. Hiç kimse bizi ölüme terk ettiler resmen. Resmen o dalgaların içinde yuvarlandık. Dibi battık geri çık. Allah'ım ya Rabbim. Öleceğimi hissettim o an. Hiç kimse bize yardım etmedi. Kendi çabalarımızla tırmandık. Kendi tırmanımıza bak, her tarafımıza bak, her tarafımıza bak, paramparça olduk.
0: O açıklamalar milyonların kanını dondururken kaptan dahil 8 kişilik mürettebatın tamamı gözaltına alındı.
3: Stüdyomuzda değerli konuklar var, elbette bu olayı konuşacağız, enine boyuna tartışacağız. Bu gemi neden battı? Sorumlular ne ceza alacaklar? Hepsini konuşacağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Deniz hukukçusu avukat Türker Yıldırım Hocam hoş geldiniz.
6: Merhabalar, sağ olun.
3: Sarakay Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Uzan. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk üstadım.
3: Gemi kaptanı Zafer Akbulut. Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
3: Şimdi neden bu gemi battı hep birlikte tartışacağız, konuşacağız. Böyle bir olayda hayatta kalmak için ne yapmalı? Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Filo Cedatlı katamaran tipi yolcu gemisi bu. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere saat 12.30 civarında hareket ediyor. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat var. 267 kişi bulunuyor. Resmi rakamlar böyle. Gemi Girne açıklarında su almaya başlıyor ve ardından alabora olarak tamamen batıyor. Batığın yaklaşık 514 metre derinlikte olduğu bildiriliyor. Çok derin. Yani bu kurtarma çalışmalarını da güç kılacak. Belki evet, daha sonra çalışmaları da güçleştirecek bir durum. Murat Hocam, sizi ben böyle davet edeyim. Evet. Arkadaşlarımdan da rica edeyim. Görüntüleri önce açalım. Arama kurtarma görüntüleri var elbette. Evet. İlk anlarda nasıl yapılmalı? Bu ne olmalı? Hocam, benim karşıma geçerseniz çok daha sağlıklı gidelim, olacak. Evet. Şimdi gemi artık yan yatıyor.
7: Evet.
3: Önden su almaya başlıyor. Neden su almış olabilir gemi hocam?
7: Şimdi tabii bu konuda birçok farklı fikir olabilir. Değerli kaptanımız da burada. Tabii ki kendisine çok önemli tavsiyelerde bulunacak veya tahminlerde, ama benim tahmin ettiğim kadarıyla, çünkü biz orada değildik ve bilmiyoruz. Her şey de tam net değil. Böyle bir
3: iddialar var. Çok vahim.
7: Çok vahim iddialar. Ama bizim baştan beri bugün epey bir saattir sizlerin sayesinde sesimizi vatandaşlarımıza duyurabiliyoruz. Söylediğim şuydu benim. Bu tür gemiler benim şahsımın da güvenli olarak gördüğüm katamaran tipi gemiler. Bu gemilerde tabii hem hızlı ulaşım hem denize olan sürtünmeyi azaltarak hızlı gitmesini sağlayacak bir tasarım gemileri bunlar.
3: Bu birlikte bazı riskleri de barındırıyor mu?
7: Şimdi tabii riski çok, hani gemiyi çok iyi tanıyan bir kişinin üstadımın yorum yapması çok doğru olur, ama olumsuzluğunu da aslında kendisinden öğrendim. Bugün ben kendisinden öğrendim. Diğer canlı yayınlarımızda beraber karşılaştık. Tabii bu iki tane V harfi düşünün. Katamaran demek iki tane, hatta iki teknenin yan yana birleştiğini düşünün. Mantık böyle bir şey. Bir alüminyumdan yapılan.
3: İki gövde gibi mi düşünün?
7: İki tane ayrı gövde gibi. Arkadan basınçlı bir sistemi verdiğiniz zaman pervane çok yok. Biraz daha işte sujeti veya türbün mantığıyla hareket eden ve hızlı hareket eden, sürtünmeyi azaltan bir sistem halinde çalışıyor. Bunlar benim de gerçekten güvendiğim, önden çok büyük dalgalar bile alsa batma olasılığının çok uzak olduğu bir gemi yapısı. Önden dalga aldığı zaman. Şimdi bu gemilerde tabii ben ilk önce yapılan bu çalışmalarda veya bu kazada, özür dilerim, şunu ben tahmin ettim. Bu büyük ihtimalle seyir halindeyken, belli bir hızda çünkü seyir halinde, bir kütük veya bir materyale acaba çarpmış olabilir mi? Bundan dolayı bir yırtılma sonucunda.
3: Hocam, yolcuların bazı iddiaları var. Ön taraftan bir patlama sesi geldiği yönünde.
7: Bunu ben yeni duyuyorum sizden, evet, ama ben de bunu tahmin, sadece tahmin ederek işi yürütmeye çalıştım.
3: Bir hani şey nasıl çarpmış olabilir? Da olabilir dediğiniz
7: evet, yani, gibi. Evet, çünkü bu geminin durup dururken veya yolda giderken su almasının sebebi nedir? İşte alüminyum, argon kaynakları çok güçlü kaynaklardan oluşan bir şey bu. Yapısı var, gövdesi var bu geminin. Bu çatlamayacağına göre veya kendisinden dalgaların vurmasıyla yırtılmayacağına göre, ki böyle bir şey olduğu zaman geminin firmasının belki çok büyük dünya çapında sorunları meydana gelecektir. Hani bu bir şeye çarpmış olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ben sadece bir tahmin ve öngörü, bir hipotez gibi düşünün. Yani bunu böyle düşünüyorum. Tabi bundan sonraki süreçte
3: hocam şu gemiyi gösterebilir evet miyiz? Ekranları arkadaşlarım getirdiler. Katamaran tipi dediğiniz efsane gemi yapısı bu. Çok da güzel bir mimarisi var. Tabii mukavemeti ne derece sağlıklı, onu değerli hocama soracağım birazdan,
7: tabii,
3: ama.
7: Tabii en güzel bilgiyi tabii
3: gemi tipi yüksek hızlı yolcu katamaranı. Yani bunun meselesi, bir yerden bir yere seyahat ediyorsanız deniz üzerinde hızlı bir şekilde sizi evet götürüyor. Üretim yılı 2000, biraz eski bir yapı. 26 yıllık yapı, değerli hocama yine soracağım birazdan, çok eski midir? Daha sonra tabii yenilenmiş bu gemi. Üretim yeri Fransa, 42,8 metre uzunluğunda, 10,6 metrede genişliğinde bir katamaran bu. 2 adet motoru var. Toplam motor gücü 6308 beygir. Brüt tonaj 339, net tonaj 128, azami hızı 35 knot, yaklaşık 65 kilometre bölü saat.
7: Çok
3: yani güçlü. İlk adı Iris Jet, sonraki adı Filojet olmuş. Bazı değişiklikler göstermiş, yenilemişler. Birazdan onları paylaşırım. Tabii değerli hocama arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi sormam lazım çünkü 18 canımız kayıp.
7: Evet, şu anda çok ciddi bir sorun.
3: Onunla ilgili tabii bazı görüntüler paylaşabilirler arkadaşlarım, o kurtarma çalışmaları ile ilgili.
7: Oradan da konuşabiliriz.
3: Hocam şimdi
7: gemi sağlam ama.
3: Dilerseniz.
7: Yani gemi sağlam aslında yani.
3: Şuradan başlayalım dilerseniz. Şimdi gece çok önemli. Karanlıkta kurtarma nasıl olacak hocam?
7: Şimdi aslında gündüz canlı yayınlarımızda bazı biz de hani tavsiyelerde bulunmaya çalışmıştık. İşte gece olacak ve burada bu insanlara bir aydınlatma sisteminin, su altında da çalışan birçok sistem var. Bu sistemler bizim hem askeriyemizde var, hem kıyı emniyetimizde var, hem sahil güvenliğimizde var. Bunlarla ben aydınlatılabileceğini biliyorum. Yani eğer ki teknik bir sistem arızası yoksa, bu şu anda zaten orada o çalışmalarda kullanıldığını düşünüyorum. Sadece gidiş gelişlerde veya işte oradaki bazı geminin battığından dolayı yüzen materyaller var. Hı hı. Suyun üstünde onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Gündüz hadi görerek gidiyorsunuz ama gece bunlar ciddi tehlike meydana getirebilir. Yani sizin bir kişinin...
3: Kurtarma
7: bir,
3: çalışmaları da aksatabilir.
7: Tabii bir kişinin bir bavulu bile sizin eğer hafif bir tekneniz varsa bu ona ciddi bir tehlike meydana getirebilir gece ise. Yani gözü kapalı gitmek gibi düşünün. Çünkü denizde gitmek, denizde seyir halinde olmak, ben de gecede ve uzun zamanda seyirde bulundum ve bazı tatbikatlarda da tabii çoğunda bulunduk. Burada bir tehlike arz ediyor. Gördüğünüz gibi birçok eşyalar ve materyaller var gündüzde görüldüğü gibi. Bunlar tabii gece her zaman işin yavaşlamasına neden oluyor. Biz sizin buradaki stüdyodan depremi de çok konuştuk. Hı hı. Depremde de gece hadi biraz daha ayaklarınız yere basıyor. Enkazlar var, biraz daha hani ayağı yere basan bir sistem olduğu için aydınlatmalar falan biraz daha şanslısınız. Ama denizde hareketli olan bir sistemde bunları kurmak ve dalga çoksa, şu an bir fırtına varsa, işte bunun dalga boyutu çok önemli. Burada en önemlisi dalgalar yani. Şu an gece ne durumda
3: hocam,
7: bilmiyoruz.
3: Bu görüntüler yeni gelmiş arkadaşlarım. Evet. Hemen yayına verdiler. Geminin içinden çekilen görüntüler. Helikopterle kurtarma çalışmaları yapılıyor bir taraftan.
7: Can yeleğiyle çekiyor herhalde. Hı hı. Suyun içinde çekiyor herhalde bu. Şimdi tabii burada bir en büyük sorunlardan bir tanesi şu. İnsanların hepsi ne diyor? Diyor ki su içeri girdi. Ya suyun içeri girmesi demek normal bir şey olamaz ki yani. Yani bir yerde duruyoruz, burada duruyoruz, duman girerse buraya normal midir? Normal
3: elbette,
7: olamaz.
3: Tabii.
7: Ya duman girmesiyle suyun girmesi bence aynı mevzu. Yani bir kokpitin içine, bir yolcuların içine ayaklarına su geliyorsa eğer, demek ki bu suyun oraya kadar çıkması için altında kaç metre zaten bir derinlik var. Bunun içine su dolmuştur. Buradan da içeri giriyordur yani.
3: Ya buradan kurtulmak mümkün. Geri dönüşten kurtulmak mümkün değil artık yolculara kadar. O
7: yani biraz su girmişse bunu görmemek yani çok enteresan. Demin yani demin de sizin ekranlardan duyduk. Gündüz de duyduğum zaman zaten bende akıl tutulması oldu. Bir kazazede anlatıyor. Diyor ki ya diyor işte adamlar bize önce rahat olun. Burada bir sorun yok. Siz alışık değilsiniz. Biz alışığız. Bir ukalalık yapmışlar. Su varsa alışık, neye alışıksınız? Yani ayağınız ıslanıyorsa burada alışık olduğunuz bir şey olamaz ama.
3: Hocam acaba şundan dolayı mı, panik yaptırmamak adına?
7: Bu çok tabii daha kötü bir durum aslında. Hı-hı. Çünkü su girmiş zaten. Yani ayağınızda su varsa, burası sokak olmadığına göre panik yapmanız gerekiyor zaten. Yani panik yaparsınız zaten. Ve ondan sonra da bu beyefendi de ben çok suçladım aslında. Şöyle dedi ki çocuklar dedi koltukların dibine sıkışmıştı, yaşlılar.

0: Mürettebat burayı terk etmişti dedi beyefendi. Yani ben de bu beyefendiye söylüyorum ya, sen hiç o çocuğu kurtarmak aklına gelmedi mi ya? Bir vatandaşlık bilincin yok mu? Sen hiç bizleri seyretmedin mi? Bu kadar kurtarma ekibimiz. Yani kimse kusura bakmasın. Sen bıraktın kaçtın öyle mi? Bunu da kendisine söylüyorum. Yok. Bunu diyen beyefendiye diyorum.
1: Yolculardan biri herhalde.
0: Evet. Nereye kaçıyorsun ya? Çocuklar sıkışmışsa sen nasıl bırakır kaçarsın?
1: Önce çocukları kurtarın.
0: Bunu iadeli posta haline gönderiyoruz.
1: Hocam kurtarma esnasında önce çocuklar...
0: Çocuklar ya lütfen. Önce çocuklar, kadınlar, yaşlılar, bunu kör olan insan bile biliyor artık yani. Sen nasıl önce kaçtın? Çocukları nasıl bıraktın? Veya diğerleri nasıl bıraktı? Bunu bir kere benim aklımın alma ihtimali yok yani. Bunu bir kere benim anlama şansım yok. Ve büyük kelimelerde haddimi aşmak istemiyorum. Bu kadar insan. Ha bu arada bu çok ucuz atlatılmış. İnanılmaz bir şekilde.
1: Allah korusun daha büyük bir facia.
0: İnanılmaz bir şekilde ucuz atlatılmış. Yüzde bilmem ne kadar, sıfır nokta bilmem ne kaybın üzerinden konuşuyoruz. Allah'a şükürler olsun. Burada bunu konuştuğumuz için de çok mutluyum. Ama içeride 8 kişi, 18 kişi var. Ha burada da kurtarmayı tekrar soracaksınız. Ben tabii onunla ilgili de işte hipotermi gibi birçok şeyler var. İnsanların konuştuğu bunları ben size sorularınıza
1: geleceğim. Oraya geleceğim ama evet. Şimdi bizim için önemli olan şu an 18 canımız.
0: Evet.
1: Yani gece kurtarması nasıl yapılacak hocam? Acaba o dronlar var. Termale göre böyle çabucak bulabilen, ısıya göre bulabilen mümkün mü böyle?
0: Şimdi dronlar değil. Bizim şimdi elimizde gerçekten de özellikle savunma sanayi...
1: Yani yaşadığını ümit ediyoruz o yüzden.
0: Tabii savunma sanayi kökenli diyelim veya oradan beslenilen çok ciddi teknolojik malzemeler var. Biz işte yaklaşık 40 metre betonun altını ben artık görebiliyorum. Düşünün. Yani 40 metre altını, katmanların altını görebiliyorum artık. Yani böyle aletlerimiz var artık yani. Şimdi termale gelince burada sıcaklık algılayıcı termallerle yukarıdan bakıldığını ben biliyorum. Ve içerideki canlıyı bir şekilde gördüklerini ben biliyorum. Yani bakıldığını biliyorum. Ters döndüğü için, ters dönünce bu gemi, bu sefer koltuklar yukarı geldi, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ve orada hava boşlukları var, 40 santim, 30 santim. Çeşitli boşluklar var. Hı hı. Ben umuyorum ki eğer çoğunun zaten can yelekleri olduğu için kurtuldu. İlk önce direkt 100 kişi. Tabii Türkiye önceden de tabii eğitim verdiği Kıbrıs Sivil Savunma, çok değerli arkadaşlarımız var. Bizim Sarakay'ın Kıbrıs Başkanımız var, Cem Demir. Yani bunun gibi kardeşlerimiz zaten orada bir şekilde sistemi arkadan koordine ediyorlar. Sivil savunma da, Kıbrıs Sivil Savunma da hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Bizim Özel Kuvvetler Komutanlığımızın inanılmaz dalgıçları var. SAT komandolarımız var. Sahil güvenlik var. Kıyı emniyet var. Zaten bu kadar güçlü bir yapıyla hızlı bir şekilde oraya kanalize oldukları için yüzlerce insan kurtuldu. Allah'a şükür biz 18 kişiyi konuşuyoruz şu an. Biz 118 kişiyi de konuşabilirdik. Hızlı bir şekilde bilinçli insanlar olduğu için yolcularımız da can yeleklerini giymişler.
1: Hocam bir de mesafenin yakın oluşu etkili olmuş olabilir kurtarma açısından.
0: Şimdi tabii oraya da
1: çünkü
0: hafif tekneler...
1: daha uzağa gitmiş olsaydı bu
0: çok
1: tekne...
0: Çok büyük daha tehlike, dalgalar daha çok olabilirdi. Değerli kaptanım tabii ki bunu anlatacaktır. Daha dalgalar yükselecekti. Yani dalgalar yükselince bu çok daha zor olacaktı ve devrilen gemiyi daha çok dövecekti dalgalar. Bu sefer yan dönmesi veya dalgadan çok etkilenen geminin içindeki oksijen belki de kurtulacaktı yani gitmeye meyilli olduğu için. Fakat burada ben oksijenin içeride olduğunu, eğer can yeleklerini giydiyse içerideki sıkışanlar da orada kurtulma şanslarının 24 saatte geçse, 48 saatte geçse kurtulma şanslarının yüksek olduğunu ben umuyorum. Ama can yeleği giymediyse ve bir travma, bir çarpma, bir bayılma olduysa ki orada tutunma şansı ne yazık ki insanların olma ihtimali yok. Yani böyle bir olumsuzluk olabilir. Can yeleğini de giyip hafif yüzmek. Çünkü nedir? Arada boşluk varsa, gemi ters de dönse, yer çekimi nasıl sizi çekiyorsa denizin de itme kuvveti söz konusu. Sizin de üzerinizde zaten can yeleğiniz var. Dolayısıyla siz boşluğa doğru itileceksiniz. Eğer boşluk varsa, onu umuyoruz. Ben burada umutluyum yani. Birçok inşallah 18 tane canımızın da kurtulacağından yanayım. Bu normal enkazlardaki durum yok. Deniz sıcaklığı çok iyi. Hipotermi diye bir şey olamaz. Başlarken sormuştunuz, ona cevap vermiş olayım. Niye olamaz? Çünkü deniz sıcaklığı çok iyi. Yani deniz şu an yaz ayındayız.
1: Evet.
0: Ve gemimiz yüzeyde olduğu için de sıcaklık nerede? Yukarıda. Yani deniz sıcaklığı, denizin su sıcaklığı yukarı yükseldiğine göre. Hani orada ben bir umudum çok fazla var. Hipotermiden bir şey olmayacağına göre. Eğer bu insanlar da orada yaşıyorsa, oradaki alacağı oksijenle saatlerce Allah'ın izniyle canlı kalacağını düşünüyorum ben bu konuda.
1: Hocam bir virgül koyalım. Ben size uğurlayayım. Evet. Zafer hocamı böyle davet edeyim.
0: Evet hocam.
1: Hocam
0: ben de merakla hocamı dinleyeceğim.
2: Estağfurullah.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk,
1: tekrar. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok kişi kurtuldu. Allah'tan böyle daha büyük bir facia olmadı. Hocam evet. Şimdi bu gemi neden battı sorusunu herkes soruyor. Şimdi bu bir katamaran dedik. Bunun bir kuvveti nedir diğer gemileri oranla? Katamaran arkadaşlarım açtılar. Zaten gemi burada. Bu da eski hali. AirJet.
2: Şimdi öncelikle 8 tane vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlk başta açıklandığı zaman özellikle saat 2.30-3'te ben canlı yayına bağlandığım zaman söylediğim tek söz vardı. Bunun su alarak değil de yapılacak olan manevradan dolayı batma olasılığı çok yüksek diye. Şimdi geldiğimiz noktada o gözüküyor. Şimdi katamaranın şunun üzerinde sadece denize basan şu bölümü var. Şu bölümü var, bir de diğer bölümü var. Bu da yaklaşık yarım metre, bir metre draftı var. Suyun üzerindeki suyla yüzeye baskı yapan alanı çok az. O yüzden bu gemiler hızlı gidebilsin diye sürtünmeyi azaltıyorlar. Hı hı. Ve alüminyum yapılıyor ve 3-4 milimetre saç kalınlığı olan tekneler hızdan dolayı. Bunların en kötü şeyi kötü havalarda manevra kabiliyetlerinin az. Şimdi baş taraftan su gelmesini tek nedenlerinden bir tanesi, ilk önce resimlerde yokken katamaran delindi dendi. Buralardan gelse bile, şuralar delinse bile buraların bu gemiyi batırma şansı yok. Yaşam mahalline çıkma şansı yok. Tek geleceği yer baş tarafta şu demir loça, demirin olduğu yer. Büyük ihtimalle denizi kafadan aldığı için o demir vura içeriği delebilir. Oradan, çünkü ondan sonrası yaşam mahalline geliyor.
1: Demir sabit
2: şu
1: taraf değil mi?
2: Bu sabit ama vurduğu zaman da bu göçürür. Çünkü demirin bir ağırlığı var. Hı hı. Saç da 3-4 milimlik bir şey. Baskıyla onu delebilir. Veya ikinci bir şey, şurası kaynak ya, olduğu için.
1: Süratten dolayı mı oldu?
2: Süratten değil, dalganın vurmasından dolayı.
1: Siz şimdi, hızlıysanız dalga
2: tabii,
1: daha sert.
2: Şimdi siz özellikle giderken buradan da dalgayı alıyorsunuz. Hı hı. Genelde bu gemiler giderken gidebilmek için baş taraflarından baş omuzluk, sancak, iskele baş omuzluk veya kafadan alırsınız. Bordosal denizleri hiç sevmezler bunlar. Şimdi buradan aldığınız zaman burada herhangi bir kaynaklarda kılcal çatlama varsa deniz döve döve, biliyorsunuz bunu ezer bile yani. Hı. Döve döve o çatlağı büyütür ve içeriye su alma şansını arttırır. Tabii bunu aldıktan sonra batar mı? Bununla batmaz. Şimdi bakarsanız zaten açıklamalarda, Kıbrıs'tan yapılan açıklamalarda.
1: Şimdi buradan su almaya başlasa hocam, bunun sisteminde o suyu boşaltacak, tahliye edecek.
2: Bu yaşam mahallindeyse, yani yolcuların kaldığı yerdeyse yok. Ama Sintine katında şuralarda olsaydı alt katta bunlar vardı. Bunun direkt bir su almaya başladı. Çünkü devamlı su gelmez. Deniz vurdukça gelir. Şimdi burada gemi kaptanı havanın kötü olduğunu görünce 2,5 mil sonra dönmeye çalışıyor. Bunu yapıyor. Benim de başıma geldi. Ben 4 yıla yakın bunlarda İDO'da gemi kaptanlığı yaptım. Hı hı. Böyle durumlarda geri dönmeye çalışırız. Geri dönme manevrası da 2 millik mesafeyi 5 dakikada alırsınız ama geri dönüp o 2 millik mesafeyi yarım saatte alamazsınız. Çünkü dönemezsiniz. Dalga sizi döndürmez. Çünkü şöyle söyleyeyim, Mersin tarafından rüzgar başlıyor Girne'ye doğru. Kuzeyli rüzgarlar burada kuvvetliyken siz Mersin'de kuzeyli rüzgarlarda hiçbir rüzgar göremezsiniz. Çok güzeldir hava ama gelin o rüzgar güneyde Kıbrıs'ın kuzeyini vurur. Bu da dönerken, bordosal dönerken, aslında diğer resmi gösterirsek, bordosal dönerken otomatikmen ya sancağı iskeleye ya sancağa dönerken...
1: Öteki resmi de paylaşabiliriz.
2: Bir önceki resmini. Geminin...
1: zaten 2-3 hali vardı.
2: Evet.
1: Diğer görüntüyü de paylaşabiliriz.
2: Dondurma haritanın olduğunu yani. Paylaşırsak haritanın orada daha gösterir.
1: Evet. Tamam. Hocam siz anlatmaya devam edin arkadaşlar.
2: Şimdi bunlar geriye dönebilmek için ya sancağı ya da iskelesine dönerek geriye dönmesi lazım. Yani 180 derece dönmesi lazım. Otomatikman bu dönüşünde de rüzgarı ve dalgayı bordasından yani ya sancağından ya iskele bordasından aldığı için şurada. Şimdi bu tarafa bu tekne böyle giderken böyle olup bu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi rüzgar ve akıntı ve deniz böyle geldiği için otomatikmen gemiyi bordosundan yakalıyor. Bordosundan yakaladığı zaman da sizi alır kaldırır. Siz pervanelerinizle kullanamazsınız. Bu katamaranlarda...
1: Dönmeye çalışması sebebiyle mi alabora oldu?
2: Evet, dönmeye çalıştığınız zaman otomatikmen pervaneleri de kullanamıyorsunuz. Bir tarafa yatıyor. Şimdi siz böyle dönerken veya sancağa dönerken deniz de sizi alıyor kapıyor. Tabii. Otomatikmen içerisinde de su varken yani su tek nedeni değildir bunun batmasına. Ama nedenlerinden bir tanesidir hızlandırandan. Manevra yaparken ki 2,5 mil açıldıktan sonra Kıbrıs makamlarının söylediği bir dönme yapmış dönerken çok teşekkür ederim dönmeye çalışırken ilk dalgadan kurtulmuş ikinci büyük dalgayla batmış. Şimdi buradan gelen akıntı ve rüzgarla bu dönmeye çalışırsa dalga bunu kaldırır zaten yarım metre su kesimi var bunun.
1: Nasıl draftı. Dönecek hocam?
2: İşte
1: burada bir tekniği var mı?
2: Burada yani? Şöyle söyleyeyim ben ne de çok lazım? Ben de böyle havalara denk geldim. Çok iyi bir kaptanlıktan değil. Bazen de şansınız denk geliyor. Mümkün olduğu kadar ilerlersiniz. Stop etmezsiniz. Stop ederseniz de batarsınız. Mümkün olduğu kadar ilerlersiniz. Ne zamanki dalga boyu, tepesi, çukuru düşük bir dalgaya geldiniz. O arada dönmeye çalışırsınız. Ama dönerken büyük bir dalgaya denk geldiyseniz o sizi alır ve ikinci dalgayla beraber batırır. Batırma riskiniz çok fazla. Çünkü bu iki tane
1: peki
2: bacak...
1: Peki hocam bu katamaran olmasaydı? Diğer
2: böyle batma şansı olmazdı. Ve bu gemi giderdi. Yani şunu 100-150 metre...
1: işte yayının başında tabii dedim ki katamaranın bir şimdi, riski var mıydı?
2: Katamaran hız bakımından iyidir ama böyle manevralarda manevra bakımından manevra yaparken çok sıkıntılıdır. Dediğim gibi ben 4 yıl bunun kaptanlığını yaptım. Akıntını, rüzgarını bordosal aldığınız zaman yani yanlarından aldığınız zaman sıkıntı. Bunu ne zaman anlayacaksınız? Ve ben ilk seferinde de söyledim. Batma nedenlerinden en büyüğü gemi kaptanı yapması gerekeni yapmaya çalışmış. Geri dönmeye çalışmış ama büyük bir dalgaya, dalganın kucağına tabiri caizse oturduysa o pervaneleri de kullandıramıyorsunuz. O dalga sizi alır kaldırır. Bunlar 100 tonluk tekneler. Yani sizi böyle havada götürür. Şey gibi surf yapıyormuşsunuz gibi olur. Pervaneleriniz dışarıda hiçbir şeyi kumanda edemezsiniz. Dalga size ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. O yüzden devirir. İkinci büyük dalgayla da tumba olursunuz. Çünkü yandan almayı hiç sevmezler bu gemiler. Kış taraftan ve sancak
1: riski. Ne kadar büyük riskmiş hocam. Biraz evet. Geminin su alması, daha sonra geri dönememeniz.
2: Evet, evet. Şimdi su alması neden değil. Geri dönüşte zaten ben VDR kayıtlarını çıktığı
1: zaman... Şunu da sorayım hocam. Hiç dönmeye çalışmasaydı... devam etseydi yoluna ne olurdu?
2: Bu sefer de zaten su alıyordu, delindiydi. Daha da orası çünkü şöyle söyleyeyim. Orası 4 millik mesafeden bahsediyoruz. Burası 10 katı yer. Oraya gitme şansı daha az olacaktı. Çünkü oraya gidene kadar devamlı kafadan alarak gidecekti. Bu sefer insanların bütün kaportalarda
1: kapalı... Geri manevra şansınız yok mu hocam?
2: Yok. Bunu durduramazsınız. Geri gidemezsiniz bunlarda yani. Bu tornistanla... Bir de şimdi bazen diyorlar ki niye stop etmedi? Ya 25 mille giden bir gemiyi stop etseniz bile 2-3 mil gider o. Yani stop etme şansınız yok. Araba gibi düşünün. Frene bastığınız zaman bir miktar daha gidersiniz değil mi hızlı giderken? Bunlarda da öyledir. Bu başlayıp da gidişi geri döneyim diyene kadar zaten 2-3 mil geçer ki 2,5 mil olduktan sonra şuralara geldikten sonra zaten kaptanın dönmeye çalıştığını Kıbrıs otoriteleri söyledi. Ve bunu ilk dalgayı kurtardığını dönerken ikinci dalgayla beraber battığını ki ben ilk baştan beri hep söylüyorum. Manevra yaparken battığını düşünüyorum ve VDR kayıtlarından da büyük ihtimalle öyle çıkacak. Yoksa bunun bir hani eksik malzeme olması veya bir eksikliğinden teknenin yapısından falan değil. Manevralarda bunlar bordodan aldığı veya kıçtan havaya aldığı manevraları sevmezler.
1: Burada bir ihmal zinciri var mı hocam?
2: Şöyle tekne olarak mı personel olarak
1: yani
2: mı
1: diyorsunuz? Yani biz birleştireceğiz onu çünkü.
2: Şöyle söyleyeyim bakın ben mesela bu
1: çünkü
2: bir.
1: Burada bir silsile var gibi gözüküyor.
2: Şöyle söyleyeyim deniz tarafında kara gibi değil. Deniz tarafında her şey kontrol altındadır. Yani bu tekneler zaten 2 aydır burada sefer yapıyor, yeni yapıyor. Bu teknelerin 3 aylık bakımları, 6 aylık bakımları, yıllık ve bunların hepsi klas kuruluşları veya devlet otoriteleri tarafından kontrol edilir. Eğer bunlar uygun değilse denize elverişlik, yola elverişlik vermez. Safety equipmentları kontrol edilir. Yani can yeleklerinden tutun, can simitlerinden, life raftlardan tutun. Bunların hepsi devlet otoriteleri tarafından kontrol edilir ve ondan sonra yola elverişlikleri verilir.
1: Yolcuların iddiaları var şimdi. Mürettebat ortadan kayboldu. Bizden önce gitti diyor.
2: Yani şimdi aslında normalde bunlarda yolcu dedi mürettebat 2 veya 3 kişi salonda olur. 3 kişi köprüsünde olur, 2 kişi makine dairesinde olur. 5 zaten toplam 8 kişiymiş, 3 kişi oldu. Ve ama yayınların bazılarında da siyah giysili mürettebatın içerisinde gözüküyor. Ben hani bazı bölümlerde gördüm, içerisinde yolcuları gözüküyor. Buradaki tek nedenlerden bir tanesi taliyelerde. Şimdi bazen diyorlar ki işte botları niye atamadılar? Şimdi bunlara inanın, bir gün çıkın içerisine. Bunlar iki katlıdır ve kış tarafta, baş tarafta toplam 6 veya 8 tane bunlarda çıkış oluyor. Ve bunların hepsinden 2 kişi yan yana ancak zor geçersiniz. 150-160 kişi değil, 260 kişiyi bir bölümde toplama şansınız yok. Bütün insanları sizin teker teker tahliye etmeniz lazım. Yukarıdaki life raftları, ters tarafındaki life raftlar atılmış, açılmış, diğerleri açılmamış. Zaten burada yolcu kapasitesi bunların 350 veya 500'dür. Yolcu kapasitesini bilmiyorum kaç olduğunu. Ya 350 oluyor ya 450 oluyor. Onların iki katı kapasitede life raftları var ve %50'ye yakında, %30 minimum, %30 ve üzeri kadar da can yeleği var. Hani can yeleği sayısında hiçbir zaman sıkıntı olmaz, life raftta bir sıkıntı olmaz, yangın tüpüydü, böyle safety ile ilgili hiçbir zaman bu olmaz. Eğer öyle bir şey olursa zaten port otoriteler, Kıbrıs tarafı ve Mersin tarafı bunların yanaşmasına ve kalkışına izin vermez.
1: Hocam önemli bir arkadaşlarım bir bant hazırladılar. Buyurun. Yolcular tabii konuşuyorlar haliyle. Bir dinleyelim, tamam. Üzerine konuşalım. Buyurun.
3: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz. Biz alışkınız, hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
4: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
3: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yeleği bulan buldu. Bulamayan can yeleği sattı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
1: Şimdi Murat hocamın bahsettiği yolcu, eleştirdiği de yolcu.
2: Doğru, ben de katılıyorum kendisine.
1: Önce çocukları, yaşlıları, kadınları kurtaracağız dediği
5: biz
1: Murat hocamın.
5: Biz kaçtık diyor. İnanılmaz bir şey.
1: Bunlar da panik anlıyor.
2: Evet. Zaten bakarsanız şu siyahlılar arkadaşlar galiba personel. Onları yönlendirmeye çalışıyor. Bakarsanız kaportalara da iki kişi yan yana geçemez bunlardan. O yüzden bunlarda panik yapılmaması gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim, hani böyle diyor ya kaptan isteyerek de bilerek, ya şunu bir kere unutmayalım. Bizim için gemi namusumuzdur. Hiçbir kaptan bilerek yolcularıyla beraber, bırakın yolcularını, personeliyle beraber ölümüne denizde savaşmaz. Tabiatla, havayla savaşırsınız ama kaybedersiniz. Biz gemi kaptanları olarak her zaman tabiattan, havadan yararlanmaya çalışırız. Gemi kaptanının zaten döndüğü, ki VDR kayıtlarında göreceksiniz. Yani çok şey söyleniliyor, lumbuzlar kırıldı. Evet, lumbuzlar kırılabilir, su alabilir.
1: Ne kırıldı hocam?
2: Lumbuz dediğimiz camları. Yani ön tarafta bu katamaranların ve yan taraflarında camları var. Veya o demir loçasından, demirin olduğu yerden.
1: O camlar kırılana kadar ne olmuş olabilir? Dalgalar mı vuruyor?
2: Dalga olabilir. İşte biraz önce söylediğim gibi o dalgayla beraber denizdeki bir kütük, bir parça olabilir, basınç olabilir, her şey olabilir. O yüzden şu anda bunu şu kırmıştır diyemeyiz. Denizin üzerinde sonuçta bir sürü atıklar oluyor biliyorsunuz. Keresteler falan, onlar da olabilir. Normalde o demirin olduğu loçadan da su girebilir ama hiçbir zaman gemi kaptanı ben bunu gördüm hadi böyle devam edeyim. Yok işte diyor ya yolculardan bazıları, işte bu beyefendi biz söyledik, bir de şu var, gemi kaptanı o haldeyken aşağı inmez.
1: Hocam uydurmuş olamaz yolcu da. Yani şimdi su, içeriye su gelmiş, demişler ki bakın su alıyor, sonra görevliler demiş ki siz alışık değilsiniz bu duruma. Bu,
2: yo, onda uydurma değil ama.
6: Sinan Bey, yani yolcunun bahsettiği yer
1: hocam,
6: çok yukarıda değil mi? Ya işte, yani oraya kadar su gelebildiyse.
2: Aşağıda yok. Şimdi Kaptan Köşkü ile orası ayrı yerlerdedir. Yaşam var. Bunlar çift katlıdır. Alt tarafta su var. Üst tarafta kaptan geldi diyor. Kaptan köprüsünü bırakıp o havadayken dümen tutmak zorundasınız. Bu adada pervaneleri, makineyi çalışıyor. Hiçbir kaptan.
6: Yok, kaptan için söylemiyorum. Yani yolcunun bulunduğu yer.
2: Alt ya, kat. İki katlı olduğu için altta. Zaten üste gelmiş olsa
6: işte
2: alttakiler.
6: İşte yolcunun bulunduğu aşağı kısımda da şey yok mu? Makine kısmıdır ya da ne
2: onun
6: bileyim.
2: Da altında. Makine kısmı şu bacakların içerisindedir. Şu bacakların içerisinde. Makine kısmı.
6: İşte yolcu nerede şimdi?
2: Yolcu şurası ve
6: i̇şte
2: şurası.
6: O yolcunun oraya kadar su geldiyse o makine kısmı hepsi suyun içinde kalmış olmuyor
2: makine
6: mu yani?
2: Kısmı ama onlar ayrı bölmeler.
1: Orası, ayrı. Hocam orası su geçirmez bölgeler.
2: Su geçirmez bölgeler.
6: Özür dilekle göstereyim.
1: Hocam buyurun.
6: Ya ben kafama yatmayan şeyi söylüyorum.
2: Tabii
6: yani
2: lütfen buyurun.
6: İzleyici olarak söyleyeyimse. Şimdi yolcu buradaysa evet. Yani şu bölmenin içerisinde değil mi?
2: Evet.
6: E şimdi buraya kadar su geldiyse suyun buraya kadar geçmiş olması gerekmiyor.
2: Öyle mu? Değil işte. Yani bunlar şöyle söyleyeyim.
6: Burası su alıyor?
2: Şuradan alıyor. Baş taraftan alıyor. Buradan aldığı su oraya çıkmaz. Buralardan delindiği zaman yolcunun olduğu kata çıkmaz. Oralarda da menoller var. Girme şansı yok. Baş taraf delindi diyor ve lumbuzlar delindi diyor. Buralardan su almış.
6: Az önceki şahsın ifadesine göre ben sizi anladım. Az önceki şahs ne dedi? Burası patladıktan sonra zaten kaçmaya başladı.
2: İşte patladığı yani yerde burası
6: önce demek ki mi acaba?
2: Yok. Burası şimdi şöyle söyleyeyim. Bu taraflarda hiçbir yaşam belirtisi yok ve burasını komple yaşam mahallinden ayrılıyor. Buraya nasıl girebilirsiniz? Menholler var civatalı. Onları açmadığınız sürece oradan su girme şansı yok. Yukarıya çıkma şansı yok. Su sadece buralar delinirse yolcuların kaldığı bölüm bu taraf ve bu taraf. Büyük ihtimalle ya burada bir çatlak vardı, o çatlak dalgayla beraber büyüdü ya da şu demir basınçla vura vura orayı deldi.
6: Yani benim anladığım kadarıyla, bilmiyorum belki yanlış düşünüyor olabilirim. Eğer burası delindiyse ve su alındıysa evet. Sadece dalgadan alabilir.
2: Tabii dalgadan.
6: Peki dalgadan alınan su bunu batırması için yeterli mi?
2: İşte batırmıyor. Ben de onu söylüyorum. Dalgadan içine girdiği sudan dolayı batmadı diyorum ben de. Yani başından beri söylediğim bu da içindeki suyla beraber büyük ihtimalle iskele manevrası yaparak dönmeye çalıştığı zaman otomatikman bordosal olarak denize rüzgarı aldı. Gemi öyle yatmaya başladı. İçindeki su da yattığınız zaman o tarafa doğru birikiyor ya biliyorsunuz otomatikman. Batmasının nedeni suyun manevra ile beraber döndüğü tarafa doğru gitmesi olabilir.
6: Peki kaptanım, son özür dilerim. Çünkü bu dosyalar için çok önemli olacak. Soruşturma evet. için de önemli olan sorulardan bahsediyorum. Diyelim ki burada önde delindi ve su alındı evet. değil mi? Kaptan bunu bilecek durumda mı? Ya da en azından su aldıysa yolcunun olduğu yerde şunu düşünüyor olması gerekmiyor mu? Bir yerde bir patlak, bir çatlak vardır, oradan su alınıyordur ve bu önemli midir tabii. değil midir? Yani bir de kaptan bunu
2: önemsiz diyemez
6: ne yapar
2: zaten.
6: Yani?
2: Kimse önemsiz diyemez.
6: Örneğin siz oradasınız.
2: Şöyle söyleyeyim. Bunlar yani? Köprüsünde de bir sürü kamera var zaten. Bütün her yeri görebiliyorsunuz 8-10 tane. Bütün yaşam mahalli, makine dairesini her yeri görebiliyorsunuz. Ve böyle bir şey olduğu zaman yolculardan değil çalışanlar da söyler. Otomatikmen geri dönersiniz. O yüzden gitmiyor, geriye
6: bu,
2: dönüyor.
6: İşte niye ben de bu sormak istedim evet. soru bu. Çünkü 7,5 kilometre uzaklıkta. Eğer bunu öğrendiğinizde tabii. dönerseniz tabii. belki çok daha kıyıya yakın
2: aynen
6: bir yerde
2: öyle.
6: Bir
2: şimdi zaten doğru.
1: 7,5 kilometre uzaklık sonra oluyor.
2: Tabii
1: dönmeye çalıştığı uzaklık
2: şimdi
1: daha
2: şimdi şöyle söyleyeyim. 2,5 mildeyken dönmeye çalışıyor ama dalgayı yakalamaya çalışıyor. Biraz önce anlattığım gibi dalga çukurunun veya dalga tepesinin minimum olduğunu, dalgadan minimum etkilenince bazen şey vardır ya, sular çekilir. Tam bir sakinlik olur, o arada dönersiniz, sonra sular tekrar gelir. Evet. O arada dönmeye çalışırken sular gelince otomatikman o gemiyi alır. Burada 6-7 metre sular oluyor.
1: Hocam,
2: düşünsenize
1: yani işte, işte
2: 6-7 metre şöyle var. Dönünce bu tarafa doğru dönünce bu sizi alıyor 6-7 metre. Makineyi de kullanamıyorsunuz ve böyle yatırmaya başladığı zaman, ikinci dalga geldiği zaman otomatikman içeride de su varsa su da o tarafa doğru gidecek ve tumba olacak.
6: Son bir soru daha tabii, izninle.
2: Tabii.
6: Peki. Dışarıda yani geminin dışındaki diyelim ki o demir parça mı deniliniz, ismi nedir bilmiyorum. Onun çatlak olduğu ya da patlak olduğunu düşünelim ya da işte orada bir deliğin olduğunu düşünelim. Onun arkasında ya da başka katmanlar yok mu bunu destekleyen?
2: Şöyle söyleyeyim, bunun bir bölüm var, o da 20 santim
1: hocam,
2: 50 santim falandır. Yani şöyle söyleyeyim.
6: Evet.
2: Şu
6: dış kısmı.
2: Bu ha. öyle
6: yani estetik olarak ve batmaması için
2: metrelerce yok.
6: Kısmı.
2: Atıyorum bir yarım metre vardır ama bu denizin vura. Şöyle düşünün, çekişle bir çiviyi çakarsınız da
7: alt arka tarafta kadar ulaşırsınız ya, evet, ittirirsiniz. Bu da öyle. Dalga bunu ittirip diğer tarafı da deldirebilir.
6: Tamam. Teşekkür, kusura bakma
1: hocam, lütfen. Estağfurullah.
7: Ben teşekkür ederim. Dediğiniz gibi çok doğru şeyler. Yani bunun hani şu taraflarından yok, su alsa...
6: Birazdan hukuki olarak konuşacağız.
7: Ya tabii.
6: Bunlara hepsini ihtimal dahilinde.
7: Tabii kesinlikle. Yani. Şimdi buraların bazen ilk dedikleri zaman bu taraflar oldu dedir. Bu taraflar batırmasına neden olmaz. Yani şuraları delin, makine dairesine su gelmediği sürece güzel bir havada Mersin'e kadar gidebilirsiniz yani. Bunun tek nedeni ve dediğim gibi VDR kayıtlarında daha çok belli olacak. En büyük yani %99, ben ilk zamanda da aynı şeyi söyledim, şimdi de söyledim. Manevra yaparken dönüşünde büyük bir dalgaya kapıldı. Sörf gibi düşünün. Evet. Sörfte nasıl dalgaya kapılır, ondan sonra siz bir şey yapabilir misiniz?
6: Yok.
7: O sizi götürür. Aynısı oluyor bunlar. Çünkü ben de çok yaşadım. Bir kaldırıyor, pervaneleriniz dışarıda. Zaten yarım metresi suya kadar. Yani böyle bu gemiler 3-5 metre suyun altında değil. O yüzden sizi alıp sörf gibi istediği yere atabilir. Bir dalga daha gelip vurup devirebilir. Düşünsenize dalganın üzerindesiniz. Bir dalga daha geldi. Altınız boş.
1: Şimdi ben bir şey sormam lazım. Şimdi bu batan gemiyle ilgili değil. Feribotta yolculuk yapan bir hanımefendi, evet, daha önce bir video çekiyor. Evet. Paylaşıyor. Bir dinleyelim.
7: Tabii lütfen.
1: Şimdi kameralarla anlaşılıyor. Elindeki, evet, kamera böyle artık
7: titriyor,
1: zıplıyor. Bu sertlikte dalgalar bu normal mi?
7: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bu normal altı düz bir gemi olsaydı, normal bildiğiniz atıyorum şehir atlarının şey gibi, bu öyle hissetmezdiniz.
1: Hocam bu batan gemiymiş ama başka bir yolculuk.
7: Yok şey değil. Yani batmayan da olsa deniz otobüslerinden herhangi biri aynı havaya normalde şehir atlarını koysanız bunun %10'u kadar sallanmaz. İşte sürtünmesi az olsun diye denize basan tarafı az olduğu için işte bunlar 10 birim hissediyorsa diğer saç tekneler, işte İdo'nun, Turyol'un gibi tekneler bunun 10'da birini hissediyorlar yani. Aynısını hissetmezsiniz. Onları da buraya koyamıyorsunuz. Neden? Yavaş gidiyorlar. Saç tekne olduğu için. Saç tekne buraya konulmuyor. Daha hızlı gitsin diye katamaran gidiyor. Burada aslında tartışılacak nokta aslında en önemlisi şu. Ben yayınlarda da söyledim. İdo'da çalışırken bir hafta gemiyi kaldırmamıştım. Dedim hava çok kötü, kaldırmıyorum diye. Burada gemi kaptanındadır inisiyatif. Burada ilk gün kalkmamış, turuncu kod ilan edilmiş. İkinci gün dalgalar büyük ihtimalle bir deneyeyim, olmazsa geri döneyim ki geri dönmeye çalışmış zaten kaptan da. Yani ben de deneyip de bandırmadan kalkıp da geri döndüğüm oluyor. İşte dışarıda hava nasıl diye görebilmek adına.
1: Şöyle de bir durum olur mu hocam? Kaptanım zarar ediyoruz. Kaldır artık şu gemi.
7: Ya o olur ama sonuçta kaptansınız. Şu sizi kurtarmaz. Şirketim bana bunu söyledi. Ben kalktım, sizi kurtarmaz gemi kaptanı olarak. Şimdi, gemi kural olarak bu gemi kaptanının inisiyatifindedir. Olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani bu sadece bunlar için geçerli değil. Yük gemiler için de geçerli. Bütün gemiler için ticari olarak belki bunu söyleyebilir ama para hiç kimse demek. Tabii aynen öyle. Hiç kimse size yazılı gemiyi kaldır diyemez. Demez çünkü o sorumluluğu alamaz. Yine onu da göndermiş olsa bütün sorumluluk gemi kaptanındır.
1: Zafer Kaptanım, ben bir virgül koyalım. Buyurun. Biraz ben sizi dinlendireyim. Tabii ki konuşmayı sürdüreceğiz. Türker Hocam'la devam etmek istiyorum. Türker Hocam lütfen buyurun. Şimdi bazı iddialar var, onları konuşalım. Bunun hukuki karşılığı da olacak. Siz bir deniz hukukçusu olarak, evet, nasıl cevap vereceksiniz şu soruya özellikle? Şimdi yolcular diyorlar ki personel kaçtı gitti. Bizden önce atladı. Nedir hocam bunun karşılığı?
8: Şöyle, ben müsaadenizle öncelikle rahmetli olan tüm yolcularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Yaralı yolcularımız da umarım en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Bu olayın şokunu atlatırlar. Normal şartlarda biraz önce Zafer Bey de söyledi. Kaptan ve mürettebat normal şartlarda en son gemiyi terk eder. Zafer Bey'in de belirttiği gibi aslında yolcuların arasında mürettebat olduğunu kıyafetlerinden anladığımız bir takım mürettebat birkaç kişi var. Ve orayı organize etmeye çalışıyorlar. Ancak hem koridorların dar olması...
1: Ne incelenecek çok... hocam şimdi?
8: Şöyle, burada ne incelenecek? Bir, öncelikle VDR var. Voyage Data Recorder. Yani
1: kara kutu,
8: kara kutu olarak tanımlayabiliriz. Diğer taraftan AİS var. Tabii Zafer abi, burada AİS var mı bu gemilerde bilmiyorum ama AİS'e de bakılacak. Mürettebatın kendi aralarındaki telsiz konuşmaları, yolculara ne zaman uyarı verildi, sahil güvenlikle ya da diğer kamu kurumlarıyla ne zaman bu acil durum için telsizle iletişime geçildi, bu geminin tüm evrakları tamamlandı mı, bu biraz önce bahsedildi safety

0: Evet, bu gerekçeden ötürü, bu sebepten ötürü de aslında can yelekleri var. Biraz önce Zafer Kaptan'ın bahsettiği, aslında bu gemiler çok iyi düzenlemelerle, çok iyi evraksal olarak ve denetim anlamında çok sıkı bir denetime tabi tutuyorlar.
1: Ben can yelekleri bazılarında göremiyorum.
0: Evet, hocam. Bazılarında yok. Denetimler var, belli periyotlarda denetimleri var. Bayrak Devleti'nin, klas kuruluşlarının ve ayrıca her ne kadar kağıt üzerinde tam olarak hazır olsa da bu gemiler denize, sefere elverişlilik dediğimiz bir uygulama, bir mekanizma var. Bunun hukukumuzda, ticaret kanunumuzda da yeri var. Eğer bir gemi kaptan kendi inisiyatifinde gemisinin denize, seyre elverişli olmadığını düşünüyorsa ve buna kanaat getiriyorsa sefere çıkmak zorunda değil. Aynı şekilde limanlarımız liman çıkış belgesi
1: yani ona baskı yapılmışsa bunu da ifade ederse
2: kurtarmaz.
0: Şirket ama yine de kurtarmayacaktır. Kaptan amiyane tabirle geminin komutanıdır. Kaptan ne derse o yapılır ve o olur. Yani ve bu şekilde sorumluluktan kaptan kurtulamaz.
2: Evet, doğru.
1: Hocam şimdi hukuki süreci var bunun. Bundan sonra ne olacak? Mürettebatla ilgili bazı işlemler yapılacak mı? Kaptanla ilgili. Tabi bunlar ne zaman ortaya çıkacak? Kara kutudan sonra mı?
0: Kara kutudan ve diğer tüm evrakların, telsiz kayıtlarının incelenmesinden sonra ortaya çıkacak. Edindiğim bilgilere göre, basından da öğrendiğimiz kadarıyla kaptan ve bir takım mürettebat zaten gözaltına. Hatta kaptan tutuklandı diye bir haber var. Doğru yanlış tam emin olamadığım için netleştiremiyorum.
1: Sizi şüphelendiren noktalar var mı hocam?
0: Tabii ki de şüphelendiren noktalar var ama yani teknik olarak, hukuki olarak benim bu noktada bir yorum yapmam çok doğru olmayacaktır. Zafer Kaptan zaten çok net bir şekilde ifade etti. Bizim burada şu anda soruşturma devam ediyor. Kuvvetle muhtemel savcılık bütün belge, bilgi, kayıtlar hepsini toplayacaktır. Bu ifade veren tanıkları, bu yolcuların ifadesine başvuracaktır. Ve bütün hepsini topladıktan sonra dosyayı bir bilirkişiye, ön rapor hazırlaması için bilirkişiye sevk edecektir. Bilirkişi raporu neticesinde zaten dosyadaki işlemlere devam edilecektir. Ama tedbiren kaptan ve diğer mürettebatlar ölüm olması sebebiyle tutuklanacaktır kanaatindeyim.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Ben sizi uğurlayayım, konuşmayı sürdüreceğiz
0: tamam,
1: tekrar. Hadi hocam sizi böyle alayım, konuşalım bir yandan. Tabii arkadaşlarım da uyarıyorlar beni. Firma bu arada devam ediyor. Satış yapmaya seferlere. Bakın işte seferler sürüyor bir yanda.
3: Evet.
1: Muhtemelen iptaller de olacaktır korkup bu tür gemilerden.
3: 3 günlük yas ilan edildi zaten.
2: Evet.
3: Onunla ilgili büyük ihtimalle hani hava durumu kaptanım daha iyi anlatacaktır. Hava durumu şartlarına göre artık firmalar daha farklı bir denetleme ya da limandaki işte yeni yolcu gemileriyle ilgili biraz daha titiz davranma durumu söz konusu olacaktı.
1: Herkes iki kere düşünecek binmek.
3: Aynen öyle. Ancak hayat devam ediyor maalesef biliyorsunuz ki. Fakat olan da oldu. 8 kaybımız var. Allah rahmet eylesin. Umarız böyle bir olay daha yaşamayız. Fakat bu olayı çözmeden ulaşabilecek olayların üzerine de gidemeyiz yani.
1: Hadi hocam biz sizinle çok programlar yaptık. Hep böyle şüpheli dosyaları ele aldık, konuştuk. Aklınıza takılan bazı sorular var mı? Bunun
3: çok gibi? Fazla. Çünkü şöyle, tabii ki olay şu an somut veriler üzerinden konuşmak biraz zor. Fakat en azından neler konuşulacak, neler yapılacak, neler araştırılacak onlar üzerinden çok rahat konuşabiliriz. Birincisi, hem değerli meslektaşım hem kaptanımız ne dedi? Tek sorumlu burada kaptan dedi, mürettebat. Kaptanın buradaki sorumluluğu çok önemli. Ancak kendisi de bu aracın içerisinde olduğu için isteyerek ve bilerek ölüme gitmediğini de söyleyebiliriz.
2: Evet.
3: Eğer bir ruh hastalığı ya da işte psikiyatri anlamında bir sorunu yoksa
1: kasıtlı
3: ya da herhangi
1: yani.
3: Biliyorsunuz ki terörle bağlantılı olan şahıslar oluyor. Bilerek ve isteyerek böyle bir şeye de başvurabiliyor. Ama burada öyle bir olay olmadığını söylememiz hali hazırda yaşanan olay ve çok kısa bir sürede olması hasebiyle en azından kamuoyuna da öyle bir bilgi yansımadı. Öyle bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Fakat buradaki sorumluluğunuz olaydan önce ve olay esnasındaki hareketlerinizdir. Olaydan önce kaptandan ne beklersiniz? Az önce kaptanım ne söyledi? Sizin bunun hazır olduğunu biliyor olmanız lazım. Yani ben bu yolculuğa çıktığımda başarılı bir şekilde bunu oraya kadar götürebilir miyim? Bütün teknik anlamdaki şartların varlığının orada olması gerekir. Örneğin eğer geminizde bir teknik arıza varsa, eğer daha önce bir hata verdiyse, eğer geminin yolda bir sıkıntı yaşayabileceğiyle ilgili bir bilgi varsa ya da bir size iletilmiş bir durum söz konusu

0: ve siz şunu söylüyorsanız, ya ben yine de geçebilirim. Az önce Sayın Kaptanım ne dedi? Yanlardan su alsanız dahi çok rahat bir şekilde Mersin'e ulaşabilirsiniz dedi, değil mi? Yani böyle bir çatlak vardı ya da daha önce bir teknik arıza vardı. Bununla ilgili herhangi bir şekilde şikayetler gelmiş miydi? Ya da teknik personel bu konuyla ilgili daha önce size bir bildirimde bulunmuş muydu? Bunlara rağmen mi siz bu yolculuğa çıktınız? Yoksa bütün belgeleriniz, bilgileriniz, aynı zamanda teknik olarak aracınız tam anlamıyla sağlamdı, yola çıktınız mı sorusu oluşacaktır, sorulacak.
1: Bunu nasıl anlayacağız hocam?
0: Bilirkişi raporlarıyla, bilirkişi burada bütün incelemesini yapacak.
1: Ben sağlamdı diyecek zaten. Sağlamdı, yola çıktım diyecek.
0: O sadece demesi yetmiyor ki. Tabii. Meslektaşım ne söyledi? Oradaki telsiz konuşmaları, kendi aralarındaki konuşmalar, daha önce bu şirkette çalışan şahıslar, teknik personeller, mürettebatın ifadesi, şirketteki şahısların ifadesi, bu gemiyle ilgili daha önce herhangi bir şekilde bir şikayet alındı mı, alınmadı mı? Bunlar hepsi tek tek araştırılacak. Kaldı ki orada gemiyle ilgili olan o az önce kara kutu diye ifade edildi. Deniz hukukundaki ya da işte gemilerdeki ismini bilmiyorum inanın.
2: Voyage Data Recorder, VDR.
0: Aynen, o kutunun çıkartılıp orada teknik anlamda nasıl bir arıza verildi ya da teknik bir arıza ne zaman verildi, nasıl çözüldü, bununla ilgili nasıl bir tutanak tutuldu ya da girişim yapıldı ya da çözüldü mü? Bunlar hepsi tek tek ortaya çıkartılıyor.
1: Hocam bir şunu sorayım. VDR'ın içerisinde ne var? Telsiz konuşmaları var.
2: Bütün telsiz konuşmaları, gemi içi konuşmaları, radar görüntüleri, hızınız, makine telgrafına hepsi verdiğiniz ayrı kumanda hepsi kaydediliyor.
0: Bizim uçaklardaki o zaman kara kutunun neredeyse aynısı yani.
2: Bizdeki portakal renklisi onu.
0: Yani oradaki demek ki teknik anlamda bunu da araştırdığınızda en azından çok veriye ulaşabilirsiniz. Kaldı ki çok yakın bir mesafede geminin kendisinin de karaya çekilme ihtimali kaç günde olur bilmiyorum.
2: Doğru.
0: Ya da nasıl bir şekilde çekilir. Çekildiğinde o gemi üzerinde de yapılacak bir inceleme olacaktır. Suyun tam anlamında nereden alındı, nasıl alındı, oradaki kırığı ne zaman oluştu, eski bir kırık mı, yeni bir kırık mı, çatlak mı vardı acaba burada ya da çatlak vardı da bir yama mı yapıldı? Bunlarla ilgili tamamen bütün detaylar araştırılacaktır.
1: Hocam,
0: soruşturma kapsamında.
1: Özür dilerim, yolcuların ifadeleri, karaya çıktıktan sonra verdikleri ifadeler sizin kafanızda şüphe uyandırmıyor mu?
0: İşte şimdi ona geleceğim.
1: Ya
0: şimdi,
1: başka kazalar da oldu. Başka yani yolcularla röportaj da yapıldı. Ben hani ilk kez bu kadar büyük tepkileri görebildim. Nasıl düşünüyorsunuz? Ya
0: şimdi düşünüyorsun? Oradaki tepkiyi tabii ki değerli buluyoruz. Çünkü sonuçta olayı yaşayan şahıstan siz bilgisine başvuruyorsunuz ve orada söylenen bazı cümleler var. Tabii savcılık makamı kendisi de çağıracak ki şahısla ilgili ya da orada kurtulan vatandaşların hepsinin bilgisine başvuracaktır. Niçin orası önemli? Biz şimdiye kadar neyi söyledik? Gemi yola çıkmadan önceki hususları ve kaptanı nasıl bağladığını söyledik. Diğer tarafa geldiğimizde en azından bizim hukukumuz için söylüyorum. Evrensel deniz hukukunda da bildiğim kadarıyla öyle, fakat Kıbrıs'ta nasıl bir usul var bilmiyorum. Fakat temel nokta şudur. Kaptan son olarak gemiyi terk etmek zorunda. Neden? Çünkü bir organizasyon içerisine girmeniz lazım. İnsanları yönlendirmeniz lazım.
1: Ya o lafta değil yani.
0: Lafta değil. Tabii ki. Burada uygulamanın içerisinde.
2: Batacaksa işte, da gemiyle beraber batar kaptan. Yani bizim için kaçamaz. Bir namustur o şey.
3: Önce kaçamaz yani. Öyle bir
0: işte,
3: şey yok.
0: Evet, yani yolcuyu bırakıp terk edemezsin. Yolculardan sonra terk etmek zorundasın. Bu şu demek değil. Kendi canını işte orada illaki ölüme gideceksen anlamından bahsetmiyorum. Evet. Ama en azından senden önce birilerinin kurtulması gerekiyorsa, sen orada bir organizasyon yapman gerekiyorsa onu yapman lazım.
1: Yani
0: yolu göstermen lazım. Aynı zamanda işte yeleklerin nerede olduğunu, nasıl olduğunu, her ne kadar vatandaşlara siz kağıt üzerinde bazı usulleri anlatsanız ya da oralara koysanız, uyarıları koysanız dahi insanların bunları bilme durumu söz konusu değil. Ondan dolayı sizi çıkıp bunları anlatmanız lazım, bunları yapmanız gerekiyor ve en son bir şekilde terk etmeniz gerekiyor.
1: Bu yapıldı mı? Uçakları hatırlayın. Her bindiğinizde her defasında sizi hatırlatırlar.
0: Uygulamalı hatırlatır yani.
1: Tabii, her defasında. Uçağa binmeden önce o kaptanlar bütün uçağı incelerler. Teknik bakımları yapılır. Her şey check edilir. Gemicilikte böyle bir şey var mı?
2: Var, evet. Normalde var. Hani nasıl yapıyorlar? Tabii bunu tartışırız dediği gibi avukat beyin. Bazı şeylerde tabii ki şüphelenirsiniz ama normal şartlarda bunlar kontrol edilir ve onaylandıktan sonra limandan kalkışlarını falan isterler. Hiçbir gemi kaptanı da ben gemim biraz önce dediği gibi gider mi gitmez

0: Gitmez mi deyip de ya bir deneyim falan yapmaz yani. Yapmaması lazım.
1: Yapmaması gerekiyor. Yapmışsa evet. İşte biz şimdi o sorumluluğu evet. Konuşuyoruz zaten. O da araştırılacak. Eğer öyle bir durum söz konusuysa gerekli olarak sorumluluk düzenlenmiştir.
2: Çıkacak.
1: Şimdi orada dedik ya işte olay yaşandığı zaman nasıl bir eylemin içerisine girmiş kaptan? Ya da uyarıyı ne zaman yapmış? İnsanlar ne zaman uyarmış? Ne zaman geri dönmüş? Ya da ilk bunu öğrendiğinde az önce kaptanıma şunu sordum. Hani bunu öğrendiğinizde nasıl bir hareket edersiniz dedik, hemen dönmem gerekir.
0: Evet.
1: Fakat oradaki dönme kriteri işte dalga ya da denizde bir dönme işlemi, çünkü biz bilmiyoruz. Orada savcılık makamı da bilmez, hakimlik de bilmez. Ondan dolayı her zaman bilirkişi raporu alınır, teknik verilerle değerlendirilir. Ona göre bir yorum yapma durumu söz konusu olur. Gerçekten sorumluluğun yerine getirdi mi, yoksa gerçekten kaçtım ya da orada bir ihmal var mı? İhmal varsa ona göre hareket edilir. Ve orada bir ihmal varsa... Ya
2: belki kaptan kaçmamıştır ama mürettebatın daha önce çıktığı yönünde yolcular bir beyan ediyorlar.
1: Onların da öyle orada işte hangi mürettebatın hangi konuda hangi sorumluluğu varsa. Diyelim ki işte çay kahve dağıtan arkadaşla ilgili şimdi ilk başta burayı terk ettiyse herhangi bir verisi yok. Ya da makina kısmından sorumlu olan teknik bir şahıs makinede herhangi bir sorun yok, su alıyorsa... Burada herhangi bir sorumluluğu yok. Fakat suyu tahliye eden teknik elemanın o suyu tahliye etme girişiminde bulundu mu, bulunmadı mı? O sen terk edemezsin orayı.
2: Hocam can kurtaran falan da bulunuyor mu?
1: Yok.
2: İlk yardım için
1: yok,
2: falan?
1: Yok. Ya bu bütün hususlar bunlar araştırılacak. Ona göre kaptanın buradaki sorumluluğu ortaya çıkartılacak. Diğeri şirketin sorumluluğu. Aslında önemli olan husus da burası. Şirket ya da işletmecisi artık işletmeye verildiyse. Bunların sorumluluğu da az önce bahsettiğimiz kriterler çerçevesinde değerlendirilecek. Bu gemi bütün teknik anlamda yolcu yani seyri sefere hazır mıydı değil miydi? Bütün şartları, hava şartlarını ve aynı zamanda o kapasiteye sahip olan yolcu sayısını rahat bir şekilde hedefine ulaştırabilecek bir güce sahip miydi değil miydi? Bir ihmal var mı yok mu? Eğer bir ihmal varsa ona göre değerlendirilecek. Biz normal şartlarda Türk Ceza Kanunu ya da işte Türkiye'deki ceza adalet sistemi çerçevesinde değerlendirdiğimizde aklınıza şu gelsin. Bolu'daki yangında şahıs şirket sahiplerine ne verildi? Müebbet hapis cezaları verildi hepsinde. Olası kasten cezalar verildi. De şu söylenmedi. Ya şirket sahibidir, taksirden dolayı ben şahsa ceza vereyim diye bir yola girmedi. Niye? Çünkü siz bilmenize rağmen, daha önce uyarılmanıza rağmen, herhangi bir şekilde işte itfaiye tarafından buranın yangına elverişli olmadığını, daha doğrusu yangın aşamasında yangını söndürmek için elverişli bir yapıya sahip olmadığı raporu olmasına rağmen siz işletmeyi halen devam ettirmişsiniz. Ona göre diyor ki madem sen para kazanmak için böyle bir yola başvurdun, insanların canını tehlikeye attın, o zaman ben sana olası kast ya da burada tam kasttan bir ceza veriyorum ve cezaları da en yüksek miktardan gösteriyorum. Orada da,
2: orada da görüntülerde onların oradaki yöneticilerin ya da çalışanların önceden çıktıkları kameralarda sabit.
1: Çok önemli, bak dediğim gibi onlar araştırılacak. Bakın Kıbrıs ceza hukukuna baktığımızda da orada da bizimki gibi aynı şekilde kasten adam öldürme de düzenlenmiş. Ve kasten adam öldürmeyi eğer siz ihmalli davranışla yaptıysanız, bunun sonucunu bilerek ve isteyerek, görerek, yani bir tecrübenize dayanarak bunu gerçekleştirmişseniz yine kasten öldürmeden sayıyor. Ama diğer taraftan bütün sorumluluğunuzu yerine getirip taksirle bir ölüme sebebiyet verirseniz de 4 yıla kadar bir ceza öngörülmüş Kıbrıs ceza hukuku içerisinde. Fakat dediğim gibi bizdeki nasıl belki isimler değişebilir fakat eylemler hiçbir şekilde değişmiyor ve dünyadaki neredeyse bütün ülkelerdeki ceza adalet sistemlerinin içerisinde bunlar yer alıyor. Birini bilerek mi öldürdün? Yoksa bir ihmali bir şekilde davranarak mı birinin canına sebebiyet verdin? Yoksa hiç istemediğin halde taksirle ve önünde herhangi bir şahsa zarar verme ya da işte bir fayda sağlama ya da orada sonucunu öngörebilecek bir potansiyelde olmadan birine bir zarar mı verdin? Bunlar hepsi tek tek her ülkede ayrı isimler altında düzenlenmiştir. Burada da aynı durum söz konusu olacak. Onun için oradaki her şahsın sorumluluğu farklı farklı ele alınacaktır. Teknik personel, limanda denetim yapan şahıs, kapasite uygun mudur değil midir? Az önce meslektaşım denetimden bahsetti. Denetim kısmı orada çok önemli. Kaptan, mürettebat, bunların hepsi tek tek ne yapılacak? Ayrı ayrı değerlendirilecek. Ayrı ayrı değerlendirildiğinde eğer gerçekten birinin sorumluluğu varsa birinin daha

0: daha fazla para kazanmak için böyle bir yola başvurma durumu söz konusuysa, ihmali varsa gerekli olan bütün cezayı da alacaklardır ki soruşturma yürütülüyor biliyorsunuz. Şahısların bazıları gözaltına da alındı. Fakat ileriki aşamalarda biz bunu daha net bir şekilde konuşabileceğiz. Teknik veriler ortaya çıktı.
1: Hadi hocam gitmeyin, birlikte konuşalım. Murat hocam ben sizi davet edeyim böyle. Evet. Tabii biz ne yapmalıyız da konuşmalıyız çünkü... Herkesi korkutuyoruz şu anda. Bu sefer binmeyin gibi oluyor bu tip yapılara, katamarana. Ne yapmalıyız hocam? Ne olmalı? Böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımızda hayatta kalmak için ne yapmamız lazım?
2: Ya tabii burada ben tatbikat diye habire konuştuğumuz bir şey var. Tatbikat yapalım. Olası bir riskleri düşünelim.
1: Şimdi katamaran yapısını çok kötülemiş gibi olduk.
2: Yani... Ben mesela normal işte gemi yerine katamaranla hareket etmeyi severim. Hı hı. Bir deniz aracı alsam katamaran almak isterim. Yani mesela ben şahsen bu yönde düşünüyorum. Burada tabii çok farklı bir şey çıkacağını düşünüyorum. Değerli üstadımın da noktaları çok değerli gerçekten. Şimdi burada kazanın nedeni bir kaza var, bir sorun var. Yani uçakta ne diyoruz? Kaza kırıma uğradı diyoruz. Burada da bir kaza söz konusu. Bu kazanın nedeni ne? Demin değerli hem avukatımızın, deniz hukukçumuzun hem kaptanımızın da parmak bastığı nokta işte dönüş yaparken mi? Önceden kırıldı mı? Çok önemli bir şey de siz söylediniz. Madem su buraya kadar geldiyse altı suyun içinde olması gerekmez mi? Yani bu tam anlamıyla ters dönmüyor. Yan yatıyor bu gemi. Yan yattığı için yine demin konuştuğumuz gibi bir kütüğe veya herhangi bir materyale çarpıp da alt taraftaki o kısım birinci kısım diyelim yani halkın anlayacağı şekilde iki tane bot üzerinde gidiyor ya bu. Diyelim ki sağ taraftaki suyu alıp içeride su girdiği zaman hepsi birden suyun altına girmiş oluyor. Yani bu şekilde batması için. Tam ters dönmüyor.
1: Yani sağ tarafta su aldıysa siz o yöne
2: yana doğru yapmış
1: dönmeniz lazım.
2: Evet yana doğrudur. Dalga. Tam alabora, tam bir alabora söz konusu değil. Yani tabii tam ya bir ya. Alabora söz konusu. Mesela camın üstünde oturuyor birçok kişi orada. Dikkat ederseniz. Yani şurada camların üzerindeler. Evet.
1: Hafif böyle meyilli duruyor. Evet, tam yani, böyle yan yatmış.
2: Yani dediğimiz gibi eğer ön taraftaki mesela diyelim ki sağ kısımdaki bot diyeceğim. İki bot diyelim. Hı hı. Yani insanların anlaması için. Sağdaki bot bir kütük veya benzeri bir metale çarptıysa tak tak tak diye ses geldi diyor içeridekiler. Buradan su aldı. Sonra da yırtılma dediğiniz nokta. Yani geminin üst kısımda yolcunun olduğu kısımdaki sacın yani 4-5 milimlik sacın yırtılması sac veya alüminyum konstrüksiyonun her neyse yırtılması sonucu ve bir de dalga aldıysa yan taraftan dönüş manevra yapmak isterken su buradan içeri girecek zaten. Çünkü manevrada sağa veya sola doğru meyil alacağı için dalga da bunu hızlandırdığı zaman o yırtıktan içeri su girip bunu yan yatırması
1: hocam,
2: çok elzem.
1: Bu noktadan sonra artık kurtulmak mümkün değil mi?
2: Yani bu noktadan sonra artık dediği gibi üstadımın dalganın vicdanına kalıyorsunuz. Yani bunu öngörmek. İşte kaptan kaç yaşında, kaç yıllık bir kaptan, durumu ne? Yani bunlar çok önemli. Bunlar çıkacak zaten. Buradan meydana geliyor. Yani ben tabii onları çok yorum yapacak bilgi ve donanımda değilim.
1: Şimdi arkadaşlar
2: psikolojisinin nasıl olduğu vesaire yani.
1: O görüntüleri paylaşıyorlar hocam.
2: Evet. Kaptan tabii, daha mı çok korktu acaba? Yani anlayamıyorum tabii
1: bir,
2: ben.
1: Bir panik var.
2: Evet. Yani ciddi manada mesela bakın orada millet camın üstünde oturuyordu az önce.
1: Bakın denizde de bir sürü insan var.
2: Tabii yani onlar mı şanslı? Bunlar mı şanslı? Tartışılır. Bakın camın üstünde oturuyor adamlar yani.
1: Ya böyle bir durumda ne yapmak lazım? Onu merak
2: ediyorum. Şimdi tabii burada biz olsak ne yaparız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben ne yapılması lazım? Bugün de bütün canlı yayınlarda konuştuğumuz cümlelerde şöyle bir şey söyledim. Burada işte gemi tahliye prosedürü mi işletilmeli? İşte depremlerde de diyoruz mesela. Ne diyoruz? İşte binalarda bir sistem var işte. İnsaraktan gelen yani kurtarma ekiplerinin en üstü olan bir standart var. Ya ben bunlara mesela karşı bir kişiyim. İşte insarak diyor ki burada böyle böyle davranacaksın diyor mesela. Orada o bina başka bir şey. Binanın statiği başka. binanın depreme bakışı başka, alt zemini başka, hepsini aynı nasıl yapacağız? Burada da bir sistem dahilinde bir hareket olamaz. Bu bir katamaran. Baktığınız zaman katamarana ayrı bir sistem. Normal gemilere göre ayrı bir sistem. Bunu yapacaksın diye bir şey yok.
1: Ama bir tahliye prosedürü var.
2: Bir tane var. Ama katamaran başka bir şey. Öbürsü başka bir şey. Yani bizim rahat konuşmamız için ya bunu adam gibi yapılacak.
1: Hocam şimdi o gemiye bindiğinizde o geminin özellikle katamaransa bu. O geminin çalışanları sizi o yönde uyarması lazım.
2: Ya ben zaten ona takığım bugünden beri.
1: Lazım.
2: Evet üstadım, ben buna zaten bugünden beri takıldığım nokta bu. Yani bazen de belki seyircilere haddimi aşmış olabilirim. Yani ben sonuçta bir kurtarma ekibindeki bir bireyim yani. Ben 5.000-10.000 kişi olabilirim, çok önemli değil. Ben de bir kişiyim yani, bir kişiyim. Ve burada bir sürü insan var. Yani bunun duygusal olarak şeyini, üzüntüsünü yaşıyorum. Burada insanlar 20. yüzyılda neden böyle bir şeyde, böyle bir, hani bu teknolojik bir alet. Bu teknolojik bir, ya yani bu çok eski bir şey değil. Gemi değil ki bu. 20 yıl falan çok önemli bir şey değil. Bakımı yapıldıysa eğer, bu sistematik olarak kullanıldıysa bu böyle. Bizim uçaklarımız var. Kaç yılında uçuyor, Cessna'lar var.
0: Yenileniyor. Bütün yeni teknoloji o uçaklara entegre ediliyor.
2: 78 yılında
0: ona göre uçaklar kullanmaya başlıyorsunuz. Yani eski uçaklardaki ya da işte helikopterlerdeki eski teknolojiyle uçamıyorsunuz yani.
1: Ama bir metal yorgunluğu da oluyor belli bir süre sonra.
2: Ama şöyle mesela biz, kesinlikle. Bizim havacılık konusunda grubumuz var. Mesela havacılık grup başkanım var benim. Yani askeriyeden. Mesela biz UH-1 dediğimiz meşhur Vietnam'daki helikopterler var ya. Hı hı. Mesela biz onlarla o helikopterlerden yanayız. Çok eski bir 64 yılında belki.
1: Neden hocam?
2: Çünkü onlar çok güçlü bir mekanik. Benim çok işime gelen bir şey helikopterdir. Yani ben onlara aşığım da diyebilirim yani. Zaten Amerika'nın belki 2-3 tane pişman olduğu şey var. Birisi UH-1 helikopter. Diğer iki tanesi marka olacağı için söylemeyeceğim. Niye o kadar sağlamlar ki? Yani biz de mesela 6 tane helikopterlik bir filoyla ilgili bayağıdır çalışıyoruz. Yani biz bunu kendi Arama Kurtarma Derneğimizde bunu koordine etmeye çalışıyoruz. Gemilere gelince bu çok yeni bir gemi. Yani geminin zaten formu, tasarımı, içindeki duruşu. Biz de mesela İDO'nun gemilerini bahsetti üstad. Hı hı. Çok yeni mi yani? Onlar daha eski değil mi?
0: 30-35 yıl.
2: Ya mesela var. İDO'daki şu an.
1: Ama özellikle sordum sayın kaptanımıza. Yani o katamaranla arasındaki fark var mı? Hocam daha güvenilir dedi.
2: Daha güvenilir evet.
1: Dedi. Ha, bunun için demedi.
2: Bunun için.
1: Hayır.
2: Bu değil miydi?
3: Yok, İDO'nun yeni aldıkları var.
2: Yok işte, yeniler demiyorum. Hani bizim
3: eskilerde bunlarla aynı.
2: Meşhur İDO'nun işte şeyleri, gemileri mesela. Ama işte
1: hızlı olduğu için tercih edildi evet, yani. Hız evet. Felakettir.
3: Evet evet.
1: Bu duruma geliyor hocam işte. Tabii güvenlik, geri dönmesi ne kadar zorlaşmış.
2: Tabii, evet. Tabii, burada şimdi hani dönüş zaten katamaranda dönüş manevra zaten zordur. Evet. Bunun birçok denizden biraz bilgisi olan herkes bunu bilir. Katamaran
1: hocam son dakika bilgisi paylaşayım hemen. Evet. Batan geminin kaptanı tutuklandı.
3: Beklenilen yani, şeydi o zaten.
0: Demek ki orada ciddi bir bak yani. O bize şunu gösteriyor yani. Oradaki yapılan soruşturma daha ilk aşamada bir sürü verinin o yani kaptan aleyhine olabileceğini değerlendirmişler. Yani.
1: Tedbir de olabilir.
0: Tedbir için tutuklama olmaz.
1: Olmaz mı hocam?
0: Olmaz. Bir insanın özgürlüğünden ne diyorsunuz?
2: Bakın burada yani. Bariz suç.
0: Burada bizim hukukumuzdan bahsediyorum. Kuvvetli suç şüphesi olacak. Bunun yanında bunu destekleyecek delil olacak. Yani ceza mahkemesi kanunu 100. maddede biz bunu belirlemişiz. Kanun koyucu bunu yazmış. Demiş ki kuvvetli bir suç şüphesi olacak. Kuvvetli olacak yani o şahsın o suçu işlediğine dair. Ama bunun yanında o suçu işlediğini gösteren deliller de olacak. Peki, yani ihmali hocam, olacak.
1: Kaptanın savunması için de bu önce kara kutunun bir tabii. çıkarılması tamam. lazım.
0: Bu şu an soruşturma. Tutuklamada bir
2: saat,
0: tedbirdir sadece.
2: Evet.
0: O tedbir uygulanıyor.
2: Evet.
0: Onlardaki hukuk biraz çok farklı. Kısa. Evet, onlarda
2: çok
0: biraz
2: hızlı
0: farklı.
2: Değil mi Üstad? Tabii, yani mesela
0: bizde 24 saat kuralımız var. Orada öyle bir kural yok. Evet. Şimdi yani biz Kıbrıs'ta Türkiye'yi karıştırmayalım. Orada bütün kurallar değişiyor.
4: Çok hızlı bir tutuklama
3: ben. Olduğu için ölümde olunca.
2: Evet. Ne yazık ki bizim bütün gün işte konuştuklarımızı
1: detayları gelecektir hocam.
2: Geliyor,
1: sebepleri de gelecektir.
2: Bunlar da konuşulacaktır tabii. Yani çok burada ya bir kere şöyle bir şey var ya. Buranın sahibisiniz bir mekanın. bir şey oluyor ve önce siz kaçıyorsunuz. Ya böyle bir şey olamaz ya, kabul edilemez bir şey yani.

0: Ben orada bana kalsa belki daha çok acımasız bir kural koyucu olabilirim ama.
1: Ne gibi hocam?
0: Bilmiyorum, şu işlerde daha bir acımasız olurum ben biraz. Kaçan adam nefret ettiğim bir şeydir yani.
2: Hani biz madem işte, tutuklanmış yani burada.
0: Tabii tabii yani evet yani bu şimdi veya mürettebat da bu konuda yani
2: hali,
0: şimdi
2: hali hazırda 8 ölü var. Ya. 18 tane kayıp var.
1: Kayıp,
2: 18 kayıp daha. Nereden bulunacak?
0: Bir
2: nasıl
0: de bakın
2: bulunacak?
0: 500 metre yani bir de bu adamlar bir yere çarptıysa kim bilir nerede kaç tanesini bulamayacağız bilmiyoruz. Yani ben şimdi tekrar demin konuştuğum
1: hocam,
0: gibi.
1: Hocam battı da hayatta kalma şansı var mı hala?
0: İmkansız çok bir şey zor. Aşağı girdiyse bitti. Çok zor.
1: Hani diyordunuz ya hocam ters döndü yukarıda hava
0: şimdi
1: kaldı.
0: Şimdi bizim mesela bir dünya rekorunu kıran prensesimiz var ya mesela dalış rekoru tüksüz. Evet. Dikkat edin orada belli bir metrelerde dinlenerek vurgun yememek için yavaş yavaş çıkar. Hava takviyesi yaparlar, gelirler onu oksijenle ve çıkışı öyle olur, inişi öyle değil. Aşağıda inanılmaz bir basınç var. Yani siz 500 metre ne demek? Bu imkansız bir şey tabii. Yani. Hani bu gemi zaten batsaydı konuştuklarımız böyle olamazdı zaten. Yani gemi batsaydı ciddi sorun vardı. Ha burada gemi batmadığı için, deniz seviyesinde olduğu için, işte hipotermiyeden uğramayacaklarını düşündüğümüz için. Yani neden? Çünkü deniz seviyesinde sıcaklık var. Hı hı. Yine biz seyircilerimize umut verelim diye konuşuyorum. Yani burada siz aşağı indiğiniz zaman ilk 15 metreden sonraki soğukluk inanılmaz bir şekilde hızlanmış oluyor yani. 20, 30, 40, 100 metre. Yani siz 100 metrede o basınca veya 200 metredeki o basınç yani o gemiyi de zaten patlatacaktır. Yani o gemiyi de basınçla yani gemi zaten orada bütün bir şekilde kalma ihtimali yok.
1: Hocam kayıp 18 kişinin hayatta kalma ihtimali size
0: göre. Ben yüksek görüyorum. Eğer bakın can yedekleri varsa. Şimdi yanda yattı ya. Şimdi bu biraz daha benim için umut verici bir şey. Hı hı. Üstteki camlar kırılmamış. Orada demin dikkat ederseniz gemi yukarı doğru çıkıp.
1: Ama bundan sonra her saat kritik galiba.
0: Bakın oksijen varsa gerçekten kritik değil. Murat bakın Bey, orada oksijen varsa.
3: Ben orada.
0: Hava boşluğu varsa.
3: Bir şey eklemek istedim. Evet. Önce tumba oldu sonra battı diye. Çünkü tumba olduktan sonra kurtulan muhtemelen buradaki kişiler sonrasında geminin o zehirli boya diye tabir ettiğimiz kısmına alt tumba olduğu için alt kısmı alt üste çıkıyor ve onun üzerine insanlar kurtulmak
0: evet, yan
3: amacıyla
0: zaten.
3: Yan yattıktan sonra tam bir tumba olduğuna dair bir görüntü var eğer yanlış görmediysem tam tumba olduktan sonra aşağı gidiyor diye biliyorum. Evet. Zafer abi,
0: ben ya tabii şimdi burada eğer ben tekrar sadece ve sadece benim öngörüm şu yüzden. Şu noktadan bu tür katamaranlardaki hacim çok yüksek büyük olduğu için hacimler oksijen oranı da yüksek. Veya bizim bazı eğitimlerimizde de gördüğümüz eğitimlerde de aşağı yukarı tutturduğumuz tek nokta bu. Zaten oksijen alabileceği 40 santim 50 santimlik boşluklar yoksa zaten sonuç üzücü olacaktır. Can yelekleri yoksa zaten belki kayıplarımız da olacak ve biz belki de günlerce arayacağız. Burada akıntı var, burada birçok şey var. Yani bunlar ciddi manada hani olumsuzluklardan ziyade ben bir oksijenin içerisinde bu insanların hani bir yerde olduklarını düşünmekte istiyorum. Böyle bir durum varsa dalgıçlar içeri girip
2: İzninle
0: karşılıklı organize edip
2: miyim?
0: Kurtarma şansı olabilir diye düşünüyorum.
2: Kaptanıma şunu sormak istiyorum. Şimdi siz yolcuları aldığınızda bu 18 yolcunun gemiye binmeme ihtimali var mı yoksa uçaklardaki gibi
0: yok.
2: Hepsi tek tek mi kontrol ediliyor?
1: Şöyle söyleyeyim. Zaten hocam ben sizi böyle alayım. Değerli hocamı da böyle uğurlayayım. Teşekkür ediyorum Murat hocam.
4: Şimdi normal şartlarda doğru kesinlikle. Bunlar turnikelerden geçerler ve biletlerini okuturlar ve sahil tarafı da gemide 150 tane, 180 tane, 190 tane gemide yolcu var diye söyler. Bütün turnikeden geçer. Evet. Yani nasıl kart basarken kaç kişi bastığını görüyorsunuz. Orada da kimlerin ya alınan biletler okutulur. İşte kim geçtiyse ama mesela siz ben Zafer olarak aldım. Benim biletimle hiç bakmadan siz geçebilir misiniz? Geçebilirsiniz ama normal şartlarda herkes kendi aldığı biletle kaç kişinin bildiği verilen biletler okutularak sayıları gemilere veriliyor. Şimdi siz rıhtımdan kalkmadan önce diyor ki mesela atıyorum A gemisi şu 150 tane yolcunuz var. Allah selamet versin der gemi kalkar.
2: O zaman şöyle bir şey var. Şimdi havalimanlarındaki evrensel bir kurallar var. Hı hı. Bütün havalimanlarında geçerli. Oradaki girerken, çıkarken, uçağın içerisinde bütün hepsini check edersiniz. Hiçbir biri başka bir koltuğu kullanamaz. Bir olay olduğunda tam olarak net belirgin olsun diye. Eğer oradaki turnikede bulunan arkadaş imalkar davranmışsa, ki belki turnikede yoktur, tabii, bilmiyoruz.
4: O yüzden,
2: yani öyle bir durum söz konusuysa demek ki bir kontrol mekanizmasında olmama ihtimali olabilir.
4: Şimdi şu da olabilir yani, evet. Bu mesela 350 kişilik veya 450 kişilik oluyor bunlar. 100-200 yolcu mu var? Siz burada oturuyorken kalkışta bir baktınız şurası boş, oraya geçebilirsiniz yani. Hani böyle şu sandalye benim, bu masa benim, bu koltuk benim, böyle bir şey yok yani.
2: Evet, işte 362 kapasiteli bir şey, evet, görmüştüm ama bilmiyorum. Hiç gemilerden de
4: işte
2: anlamam
4: 350,
2: yani.
4: Bunlar zaten 350 veya 450'lik yapılıyor. Bunlar da boş olan yerlere herkes geçebiliyor, hiç sıkıntı yok.
1: Onun için şöyle bir sıkıntı olmuyor mu o zaman? Ağırlık dağılımı farklılaşmıyor mu?
4: Yok burada? Yani burada şöyle söyleyeyim. Bu böyle teknelerde toplam 100-150 kişinin bince, atıyorum 3 ton 5 tonla hepsi aynı yere binmiyor zaten otomatikman. Anlatabiliyor muyum? Herkes
2: bir de koltukla ona göre tabii, o
4: aynen
2: ya.
4: Aynen öyle. Çünkü bunlarda şey var. Yer sıkıntısı var her zaman. Şimdi bazen deniliyor ki mesela en önemli şey life raft'ta neden binilmedi? Zaten koltuk sayısı kadar yer var. İçinden geçerken böyle yan yan geçiyorsunuz, biliyorsunuz. Deniz, evet, otobüsünüz, hepiniz binmişsinizdir. 150 kişi bir top depremdeki gibi veya normal gemideki gibi bir tatbikat alanı bulamazsınız. Herkes gemiyi terk verilir. Herkes nereden çıkıyorsa onu çıkar. Zaten görürseniz bazıları açılmış iskele taraftaki, yani dönüş yönünün tersinde açılmış, oraya binmek için atlıyor insanlar. O da üstten aşağıdan kim nereden boşluk bulursa. Yani hepimiz bir yere geçeyim, oradan hepimiz beraber işte filikalara bindirelim. Titanik'teki gibi değil bu yani. Evet. Herkes kafasına göre çıkıyor mecburen.
2: Evet.
1: Çünkü hocam, bir de dalga var. Gemi 26 yaşında. Evet. Bu bir sorun mu?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında değil. Neden? Bizim o kocaman gemiler bile 5 yılda biz dry dock dediğimiz olayı var. O gemiler havuzla kaldırılır. Bütün altının saç ölçümleri yapılır. Kaynakların ultrason testleri yapılır. Bu testler de onaylı kişiler tarafından yapılır. Bunlar da öyle. Şimdi biraz önce Avukat Bey çok doğru söyledi. Şimdi bu sadece gemi tarafı, kaptan tarafı, şirket tarafı değil. Belgelendiren kişiler tarafından
2: tabii
4: da. Diyecek ki.
2: Şu an ultrason hemen not aldım. Tabii. Burası çok önemli.
4: Bunları yani. Mesela şimdi diyeceksiniz ki mesela 3 yıl önce bunun ultrasonları çekildi mi? Kaç metrelik saç değişti? Nerelerine bakıldı falan diye.
2: İşte
4: bunların
2: şirket sorumluluğu tabii. Tam anlamıyla orada şimdi, ortaya çıkıyor.
1: Bazı yani. Bilgiler var. Onları paylaşayım dilerseniz. Üzerine de konuşalım. 2000 yılında Fransa'da inşa ediyor, evet, gemi. 26 yaşında dedik. 2003'te Taşucu Girne hattında çalışıyor. Evet. 2003 sonrası borçlar nedeniyle haciz uzun süre Taşucu'nda bekliyor. İddiaya göre 4 yıl bekliyor.
4: Denizde mi beklemiş?
1: Evet. Tabii. Ya bu bir sorun olur mu?
4: Tabii, çünkü denizde kaldığı zaman otomatikman buna midye yapar ve midyenin biliyorsunuz dışkısı eritir. Saçı zaten gemilerdeki saçı eriten şey midyedir. Midyenin yapışması ve onun idrarı diyelim. Bu gemilerde saçları eritirler. Ve bunların eğer 4 yıl 5 yıl kaldıysa bunun bir dış altının ultrason testinin işte dalgıçlarla tabii.
2: Ama mesela hiç bilmememe rağmen şunu biliyorum. Her yıl gemiyi kaldırman lazım. Altını, evet, temizlemen lazım. Buna göre
4: tabii, bir dahaki seneye hazır olman lazım. Evet. İşte altının boyasını yaparsınız, plastik boyasını yaparsınız, epoksi boyasını. Ama mümkün olduğu kadar bunların bakımları veya testleri diğer yük gemilerine göre daha şey, çünkü can taşıyorsunuz.
1: Hocam devam edeyim. Demiştim 4 yıl Taşucu Limanı'nda kalıyor, bağlı kalıyor. 2008'de icradan satışa çıkarılıyor. Gemiye o dönem 2 milyon 425 bin dolar değer biçiliyor. Daha sonra Yunanistan'a geçiyor ve adalar arasında yolcu taşımacılığında kullanılmaya devam, evet, ediyor. Bir sayfa daha var herhalde. 2018'de Hado projesi için Hatay deniz otobüsleri yeniden Türkiye'ye getiriliyor. Ancak bu kez de satış anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oluyor. 2021'de tamamen yenilendiği belirtiliyor. Öyle satışa çıkıyor. Sonrasında adı Iris Jet'ten Filojet olarak değiştiriliyor. Ve gemi yeniden Girne Taşucu hattında çalışmaya başlıyor. Yani 23 yıl sonra eski rotasına dönüyor. 30 Ağustos'ta ise işte bugünkü hadise.
4: Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Tamamen yenilenme diye bir şey olacağına sıfır alırsınız. Tamamen yenilenme diye bir şey, neyini yenilediniz mesela? Saçını mı, makinesini mi, köprüsünü, evet, mü falan? Yani tamamen yenileme diye bir şey.
2: Ya oradaki bir, rapora göre tabii, aslında bakmak
4: lazım. Aynen ne öyle. Neyini yenilediniz? Kesinlikle. Veya işte
1: terimi soracağım size. 2018'de şöyle bir Türk Lloyd'u Survey'i artı makine seyir testleri yapıyor.
4: Şimdi bu şöyle, Türk Lloyd'u dediğinizde bizim Türk Klas kuruluşumuz. Heh. Şimdi siz bu gemileri bayrak devletleri, liman otoriteleri ve

0: Veya klaslar kuruluşu, klaslar tarafından kontrol edilir. Türkiye'nin de 2 sene önce Ajax, yani dünyanın en ünlü klaslarına giren Türk Lloyd'umuz şu anda orada. Şirketler gemilerini, Türk gemileri ve yabancı firmalarda Türk Lloyd'una klaslıyorlar gemilerini. Eğer klasladılarsa o survey raporunda nerelerin bakıldığı, nerelerin değişmesi gerektiği, nerelerden saç ölçüsü yapıldığı, kaynakların ultrasonlarının alınıp alınmadığı, bir bütün hepsi olur. Yani. Hatırlıyor musunuz? Bandırma'dan bir gemi kalkmıştı. İsmi Ali battı. Ali Bal mıydı? Bir tane tekne battı, hatırlıyorsanız. Burada dönüp dolaşıldı. Geminin 3 yıl 5 yıl önce tersaneye girdiği thickness, yani saç ölçümleri istendi. Saç ölçümlerine bakıldı. Evet, ya bakıldı mı bakılmadı mı? Bunların hepsi çıkar.
1: Ya şimdi şöyle, şimdi savcılık dosyasını incelediğinde hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmeyerek yola başlıyor.
0: Evet.
1: Ancak bütün soruları da sorar. Evet. Bütün sorular dediğimiz şey nedir? Usul nedir?
0: Evet.
1: Bu gemi nasıl yola çıkar? Bir gemi denizdeyken nasıl bir işlem yapılır? Her yıl nasıl bir işlemden geçirilir? Hangi testleri var? Nasıl yapılır? Bunların hepsi tek tek soruluyor. Örneğin burada hocam, bir araç kazasında.
2: Önünde örnekleri var bir sürü zaten.
1: Efendim?
2: Örnekleri zaten bir sürü vardır.
1: Tabii canım, tabii tabii. Ya burada bir de şeydir, ilgili birimler var, ilgili kurullar var. Hepsine müzakereler yazarsınız, onlardan belge ve bilgileri toplarsınız. Hepsini topladığınızda yeni bir şey ortaya
0: çıkıyor. Şimdi ben dernek, ben aynı zamanda Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği yönetim kurulu başkanıyım. Bizden de görüş isteniliyor. Mesela bir kazada o böyle bunun uzman olma şansı, uzman olarak bizden de mahkemeler, biz mecburen de vermek zorundasınız belirtilen tarihte. İşte bizden sorarlar bununla ilgili görüşünüzü, veya denizci bilir kişiler var, onlardan birini atarlar. Mesela işte daha önce bu işi yapmış, bu gemilerde çalışmış yüzlerce bilir kişi var. Hani bize de söyleseler, ben de naçizane bütün bilgimizi biz, devletimiz için, bu olay için tabii ki vermekten çekinmeyiz.
2: Hocam, özellikle yarım kaldığı için tamamlayayım. 26 yıllık bir gemi problem yaratır mı?
0: Değil. Şu anda dediğim gibi 40 yaşında olan da var. Saç ölçümlerini değişebilecek, biraz önce yorgunluk dediniz ya. Onlar işte ölçülüyor ve bunlar değiştiği sürece hiçbir şey olmaz. Şimdi gemilerde de 40-45 yaşında bizde çalışan normal gemiler var. Ama ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki atıyorum bu 12 milimlik saç 8 milime düşmüş, kes burayı, yeniden yap diye. Eğer bunları yapıyorsanız, işte makinasının bakımları yapılıyorsa, işte deneme seyirleri, C-trail'leri falan yapılmış, deneme seyirleri falan yapılıyorsa, 100 yaşında da olsa hiçbir sıkıntı yok. Perçinli çalışan askeri gemilerimiz var mesela yani. Hala perçinli çalışan. Saçının, yaşının büyük olması demek illa bunun batacak anlamına gelmez.
2: Uzmanlar diyorlar ki son periyodik survey ne zaman yapılmış bilinmesi
0: lazım. İşte çok, evet. Çok en önemli soru o zaten. Son şu periyodik survey derken son kaldırılıp da, bunlar zaten biliyorsunuz 100 tonluk şey, cihazlar, işte Tuzla'da krenler var, alıyorsunuz koyuyorsunuz takaryaların üzerine, altının ölçümlerini yapıyorsunuz. İşte bu ne zaman sudan kesildi, kaldırıldı, makinesi, saçları falan hepsi bakıldı. Çok en doğru sorular zaten, biraz önce avukat beyin söylediğini de söyledi de, hakim direkt bunu isteyecek zaten. En son bunun bakımında neler yapıldı, klas kuruluşlarında neler yapıldı, liman başkanlığı kontrollerinde gelinip nelere bakıldı.
2: Tarih geçtiyse ne olacak hocam?
0: Geçme şansı yok. O zaman bunun limandan kaldırmamaları lazım.
1: O zaman sorumluluk doğru.
0: Tabii.
1: Kimin sorumluluğundaysa yani.
0: Şimdi bunun eğer tarihi geçtiyse, uzatma devlet şimdi tarafından...
2: Bir su alıyorsa bir problem var hocam.
0: Şöyle bu, ama bu dalgalardan sonra olan, bu yoldayken almıyor. Dalga ve bazı delinmeden sonra, yani giderken durup dururken su almıyor bu. Şöyle söyleyeyim, bunun eğer bakımları...
2: Anlattığınız çok daha kötü, dalga hep olacak zaten.
0: Tabii tabii tabii.
2: Her gemi böyle dalgadan dolayı su mu alacak?
0: İşte onu? Ya şöyle, normalde bunlarda saç kalınlıklarında alüminyum olduğu için göremeyeceğiniz bazı kaynak çatlaklar oluyor. Dalgada vurunca otomatikman kırılıyor. O yüzden bunların bakımlarının, işte biraz önce dediğim ultrasonlarının alınması lazım. Bütün metresine kadar, işte kaç bin metrekare kaynak var, metre kaynak var. Bunların hepsinin tek tek ölçüleri alıyor, ultrasonlar alınıyor.
1: Rutin bakım ne zaman oluyor? Mesela bir şimdi, araçta biz diyoruz ki işte 2 yılda bir araçta.
0: Bunlarda da normal gemilerde 2,5 yılda bir bakımlar olur. 5 yılda bir de havuza çıkartılır. Bunlar o kadar da değildir. Bunların 1 yıl falandır büyük ihtimalle. Çünkü 2 yılı geçmez. Nasıl?
2: Can taşıyorlar.
0: Tabii bunlar o yüzden.
1: Mesela, şehir hatlarındayken siz
0: İdo'dayken. Şöyle söyleyeyim. İdo'da her 2 yılda bir maksimum bunlar çıkardı. Bakımları sunumu yapıldı.
1: Değil mi?
0: Yani onun şeyinde, klas sertifikasında yazar. Der ki şu tarihte karaya çıkartılacaksınız. Şu tarihte alt sörveyi yapacaksınız. Denizden sörveyini yapacaksınız.
1: Peki yapılmamışsa ne oluyor?
0: Yapılmama şansı yok. O zaman diyelim liman tarafından yani. Liman tarafından, o zaman bu sefer liman tarafı suçlu.
1: Onu limana mı sonuyorsunuz?
0: Tabii yani. Deniz elverişlilik belgesi alıyorsunuz. Bu liman tarafından verilir. Peki.

0: O firmalara gemiyi çıkartmadan da o raporu alma imkanım var mı? Çünkü biz mesela niçin bunu söylüyorum? Deprem bölgesinde gördük.
1: Tabii.
0: Deprem bölgesi adam binayı yapmış.
2: Tabii.
0: Binayla ilgili rapor da almış. Ancak adam hiç denetime gitmemiş. Hiç ölçüm yapmamış. Orada etüt yapmamış. Diğer taraftan betonun kalitesine bakmamış. Hiçbir ölçüm yapmadan adam bir denetim raporunu eline tutuşturmuş.
2: Şimdi bu norm, bu Kıbrıs ve yabancı bayraklı olduğu için herhalde personel tarafından da yabancılar çalışıyormuş diye bir söylenti var, bilmiyorum. Bu tarafta olduğu için liman tarafının ben böyle bir şey hani bir denici olarak yapacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, Türkiye tarafında bunun kesinlikle yapılma şansı yok. Bizde denici milletvekilleri, denici bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız, VTS operatörlerimiz, liman başkanı hepsi denici. Onlar bu işi, önemini, vehametini bildikleri için bizde olma şansı yok. Hani Kıbrıs tarafında ben orada da düşünemiyorum.
0: Hocam yani. Soruyu da sorabilir miyim? Şimdi bu her ne kadar işte yabancı bayraklı da olsa, Kıbrıs'tan da gelse aynı zamanda Türkiye'ye de geliyor.
2: Evet.
0: Peki bizim kendi limanımıza geldiğinde bir gemiyle ilgili işte sonuçta oradan da yolcu alacak, tekrar tabii, gidecek. O yolcu alıp giderken biz orada nasıl bir inceleme yapıyoruz? Çünkü artık bize geçiyor kural yani.
2: Şimdi normal şartlarda her geminin bunların da özellikleri vardır. Der ki mesela 6 ayda bir liman kontrolü, kendi bayrağı haricinde bir liman kontrolü kontrol etmek zorundadır. Belki de işte o kontrol raporlarının da çok güzel sıkıştırıcı sorular, ama bu raporları da isteyebilirsiniz. Bu geminin bütün raporları, nerede port state kontrolü geldi, işte Yunanistan diyorsunuz mesela, Yunanistan adalarında geldi mi, en son 4 yıl 3 yıl kaldı bizde Mersin'de diyoruz, o şey Kıbrıs'ta bakıldı mı?
1: Mersin'de bundan... Hocam bunu isteyebilirler mi?
2: Tabii isteyebilirler.
1: Getir ya, bakalım bu... şu raporları.
2: Şimdi bir de raporları diye yapmanıza gerek yok. Bizde her şey sistemlidir. Geminin ismini yazdığınız zaman liman başkanlıklarında bütün gemilerin seceresini çıkartabilirler. Yani
1: Rusya'da plakasından.
2: Tabii aynen öyle. Bizde de bunların hepsinin TC numaraları gibi, bizdekilerde de belirli bir tonajlarda IMO numaraları var, TC numarası gibi. Yazdığınız zaman bizim müsteşarlığımızda gemiyi yazdığınız zaman hangi yerde bulunmuş, survey tarafından bununla ilgili hangi remarklar yazılmış, bütün hepsini bulabilirsiniz. Yani kaçak göçek iş yapma şansınız yok yani.
3: Uçaklara mesela, yakın değil mi üstüne?
2: Evet.
3: Uçaklara.
2: Mesela siz Amerika'da bir survey geldi. İki surveyler gelir, çat kapı denetlerler. Derler ki bana bir yangın talimi yap. Mesela makinanız iner, bütün testleri yaparlar, bütün güvertenize bakarlar. Der ki şurada bir civatası falan filan, bunu gittiğiniz yerde yapın. O bilin ki o sistemine girer. Veya büyük bir olaysa, deniz elverişliliğine sıkıntıya, yol elverişliğine sıkıntıysa gemiyi bağlayabilir.
0: İşte şunu söylüyor. Mesela geldi ya şu an Türkiye'ye, Mersin Limanı'na geldi. Mersin Limanı'nda adam bir saat kalacak, tekrar geri dönecek. Evet. O bir saat içerisinde herhangi bir işlem yapılıyor mu yani?
2: Zannetmiyorum.
0: Kontrol ediliyor mu?
2: Zannetmiyorum.
0: Yani? Orası önemli çünkü.
2: Yok. Şimdi her geldiğinde dediğiniz gibi zaten zamanlı yere yaşıyorsunuz. Gelip de neyini kontrol edebileceksiniz yani?
0: Ya da
2: yani?
0: Deniz hukuku çerçevesinde üstadım böyle bir örnekle karşılaştı mı acaba yani?
4: Şöyle çok makul olmayacaktır.
3: Filika atmamış değil mi? Filika. Filika atmamış filika.
2: Yok, filikası yok zaten burada.
3: Şu şeyler ne?
2: Life raft'lar bunlar. Life raft.
1: Hocam, Türker hocam, siz böyle bir durumla karşılaştınız mı daha önce?
4: Tabii deniz hukuku anlamında bu port state control dediğimiz liman devletinin denetimleri olur. Hangi bayraktan olursa olsun fark etmeksizin gemi Türkiye'deki herhangi bir limana geldiği zaman bu kontrolleri yaparlar. Ben şu anda baktığım kadarıyla gemi Türk bayraklı diyebiliyorum. Ancak gemi yeni uzun zaman sonra sefere başladığı için net bir bilgi yok, ama iki internet sitesine baktım. İkisinde de bu bütün gemilerin bayraklarını, bulunduğu yeri, donatan bilgilerini belirten siteler Türk bayraklı olarak gözüküyor. Türk bayraklı ise zaten Zafer Bey'in de bahsettiği gibi denize elverişlik belgesinin düzenlenmiş olması, öncesinde klas kuruluşunun ya da bayrak devletinin temsilcisinin gidip gemiyi survey yapmış olması, denetlemiş olması, bütün bunlara uygunluk vermesi neticesinde bu evrakları vermesi ve seferine izin vermesi normal şartlarda olması gereken.
1: Bu sefere çıkabiliyorsa bunlar. O evraklar tamdır.
2: Tabii, evet. Yani kayıtsal olarak, kağıtsal olarak biraz önce aslında soruyu bunlara yapmadan da verebilirler mi demesinde, evet. Kayıtsal olarak, kağıt olarak bütün her şeyinin tam olması gerekiyor incelendiği zaman.
1: Hocam tarihleri geçmiş olabilir işte, onu konuşuyoruz.
2: Geçme şansı yok. Sistemde onu gördükleri için yol elverişlik alamaz.
0: Evrakların şimdi fiili olarak yapılmadan acaba kağıtlar dolduruldu mu? Orası çok önemli olacak.
1: Onu yapabilirler mi hocam?
2: İşte onu şimdi yani şimdi mesela ya, şöyle söyleyeyim. Siz geldiniz tersanede altına bakıyorsunuz. Sadece bunun için demiyorum yani. Herhangi bir olabilir mi? İnsanoğlunun olduğu her yerde.
0: Kesinlikle. Çünkü biz deprem bölgesinde en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi buydu. Hatta hocam, bazı denetim firmalarına operasyonlar yapılıyor sırf bunun için yani.
1: Şimdi şöyle söyleniyor. Gemiye tam olarak su nereden girdi? En önemli evet. konulardan bir tanesi bu deniyor. Çünkü çorap söküğü gibi ardından gelecek.
2: Şimdi bu taraftan şu bölümden girme şansı yok. Şu alttan kılıç dediğimiz yerden %99.99 siz devamlı değiştiği için şu bu, demir böl şu demirin olduğu yerden girdi ki yaşam mali burada. Bu çünkü şöyle
1: hocam şunların içi boş mu?
2: Bunların içerisinde şöyle tank ama bazılarına yakıt alıyor. Şu taraflara hiçbir şey alamazsınız. Yani birer metreküplük falandır. Yani toplamda buraya su bile alsanız
1: geminin dengesini bozacak.
2: Bozmaz. 3-5 metreküplük tanklarla bozamazsınız onun şeyini. Dengesini bozamazsınız.
1: Şuradan yani. Almıyor yani.
2: Buradan alsa bile sıkıntı olur. Biraz önce dediğim hani buralardan alsa bile buradan karşıya gidebilirsiniz yani sorun değil yani.
0: Şimdi cahilliğime lütfen. Kusuruma bakmayın yani. Bu konuda gerçekten cahilim bilmediğim için söylüyorum. Biz gemilerde şunu görüyoruz. Şu iki tane kayık dedi değerli üstad. Bunların içerisinde bazen sular fışkıyor. Evet. Su alıp aşağıya inme gibi. Şimdi dalgalı zamanda içine su alıp aşağı inmez mi?
2: Ama
0: yani?
2: Şöyle bu 20 santim 10 santimden bahsediyoruz. Yani metrelerce olmaz.
0: Sonuçta ona göre büyüklüğü yok mu yani?
2: Yok.
0: Belli bir
2: zaten bunun maksimum yani? Bakarsanız geminin özelliğine bir metrelik draftı vardır. Oralara su aldığınız zaman 1 metre 20 santim olursunuz. Yani işte metrelerce gitmez.
0: Hayır ondan bahsetmiyorum. Şimdi diyelim ki dalga var değil mi?
2: Evet.
0: Dalgalı bir aşamada gemi hareket ediyor, evet. savruluyor. Normal şartlarda ne yapılması gerekiyor? Ben bildiğim belki yanlış biliyorum. Şunların içerisine su doldurursunuz evet. aşağı inersiniz. Ama ya biraz daha ağırlık merkezini suyun içerisinde tutabilmek lazım.
2: 10 santim yani. Zaten bunların hepsi full dolu oluyor. 10 santim 20 ve içlerinde yakıt da olduğu için 10 santim 20 santim size hiçbir şey kazandırmaz.
0: Yani oraya içine aldığı su çok da etkilemiyor.
2: Onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir şey etkileyemez yani. Yani burada çoğu zaten boş gidiyorsunuz. Neden? Zaten suyun üzerinde daha hızlı gidebilmek için. Buraya 1 ton 2 ton almanın sizin yarım metre batırmaz. Batıracağı en fazla şimdi 10 santim 15 santim.
1: O yolcuların ifadelerinde tak tak tak ses geldi.
2: İşte büyük ihtimalle şöyle düşünün. İki tane plastik koyun böyle araya. Arada boşluk olsun biraz önce dediğiniz gibi. Buradan çiviyle çakın. Çaktıkça bu tarafa doğru ilerletirsiniz. Ses gelir, evet. Aynen öyle. Ses gelir ve delersiniz. Büyük ihtimalle de şu bir demirdir. Bu nereden baksanız 2-2,5 tonluk. Büyük ihtimalle 2 tonuna yakın bir...
1: Aklıma başka bir şey geliyor ya. Şimdi bunun ikisi ortası boş ya.
2: Evet.
1: Acaba bu ortaya bir malzeme mi denizin üstünde bir cisim mi?
2: Ya öyle bu tak tak vurma tak diye ya vurur geçer.
1: Kaptan göremez mi?
2: Yok göremez. Yani. Ya şöyle orada belki de atıyorum keresteydi oydu buydu falan deniz atılan ya şeyler vurabilir ya.
1: Tak tak ses oradan da gelir. Şimdi bunu arasına aldığı zaman o kerestenin de kaçacak yeri yok. Tak tak tak vuracak buraya sürekli.
2: Yok o ortası boş bunun. Direkt çıkar o arka tarafa. Tabii. Katamaran dediğimiz şey baştan buradan bakınca kıştan görürsünüz yani. Şey gibidir, tünel gibidir
0: bunu
2: yani.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum işte.
2: İşte tünel, şöyle tünel gibi olduğu için içinde bir şey kalmaz. Buradaki ses gelmesinin baş taraftan da su geldi, kış tarafa doğru gidelim denilen yer %99.99 buradan çıkacak bu demirin vurmasıyla. Çünkü bu tarafında karşı tarafında bu uzundur. Böyle burasında da bir bağlantı yeri vardır. Denizin vurmasıyla zaten sert hava var. Bunu delmiştir. Veya işte burada çatlaklar varsa bu vurduğu zaman otomatikman buraları da çatlatacak. Buralar bir kaynak zaten gördüğünüz gibi.
0: Bir geminin devrilmesi çok sadece ağır bir şey.
2: Bu dalgalar... İşte deniz suyla değil işte dönerken de içerisine su birikmesi artı dönerken bordosundan denizin alması, rüzgarı alması otomatikman bir de dalgada kalması sörf gibi. Pervaneyi, makineyi kullanamadığınız için bir tarafa da çeviremiyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim size. Ben böyle gemiyle giderken, dönmeye çalışırken böyle attığını bilirim. Yani 180 derece bu tarafa doğru attığını bilirim denizin. Yaşadım bunu. Bandırmadan, Avşa'dan gelirken yaşadım. Biliyorum yani. Hani ben bunu dışarıda bu işi yapmamış bir insan olarak değil. Ben bunlarda 4 yıl gemi kaptanlığı yaptım.
1: O feribotlar Avşa'ya giderken de var.
2: Tabii bunlardan büyük ama gönderilen.
1: Büyük
2: bunlar
1: ama
2: değil.
1: Onlarda da
2: tabii aynen o oluyor. Tabii ki olur. Tabii
1: İzleyicilerimiz
2: ki
1: olur. De giderler tabii. De bilirler. Ya ben, bayağı bir sarsıyor hocam.
2: Tabii ki ben şöyle yapardım işte kuzeyli denizlerde. İlk önce çıkardım Tekirdağ'a kadar. Sahilden giderdim. Çünkü sahilden Tekirdağ tarafından kuzeyli deniz bir şey yapmaz.
1: Ne oluyor hocam? Çapraz gidiyorsun.
2: Çapraz yukarı çıkıyorum. Kafadan alıyorum. Sonra giderken sahilden gittiğim için hiçbir deniz almıyorum. Burada giderken kaçacak yeriniz yok. Normalde buradan havadan etkilenmemek için bazen yolu sahil tarafından gidersiniz.
0: Tam ortadan girmeniz lazım.
2: Aynen öyle. Tam ortadan
0: yol var doğru. Yani.
2: Tam ortadan girmek zorundasınız direkt oraya gitmek için. Ama atıyorum Avşa'dan çıktınız. Yeni kapıya gideceksiniz. Direkt Tekirdağ sahile gidin. Sahilden gidin. En fazla yarım saat yolunuz kaybeder ki ben bunu defalarca da yaptım.
1: Ama biraz mazot kaybedersiniz.
2: Candan daha iyidir.

0: Mazot, yani mazot gitsin, can gitmesin.
1: Ya normal şartlarda biz de kullandık sonuçta bunları, ama ben hep dikkat ettiğim şey şuydu. Şu ikisi arasındaki mesafe geniştir. İçeride ne olursa olsun bu dengeler ve onu hani en azından...
0: Ama dediğiniz gibi zaten bunların arası 6-7 metre falandır. Zaten 10 metrelik bir şey.
1: İşte acaba daha fazla olmuş olsaydı daha mı faydalı olacaktı?
0: Ya, ya şimdi büyüdükçe...
1: Alabora için bu önemli bir şey.
0: Doğru mi? Büyüdükçe şimdi mesela Turgut Özal, Adnan Menderes, büyük feribotlar var mesela. Bunlar okyanus çıkıp neredeyse işte bu bir tanesi Avustralya'dan, yurt dışından kendisi gelmiş ya mesela.
2: Ben bunlara bacak genişliği diyeyim.
0: Evet.
2: Daha geniş olursa.
0: Tabii daha geniş ve uzuyor zaten otomatikman.
2: Ne oluyor
0: bunlar.
2: O zaman daha güvenli.
0: Tabii daha güvenli oluyor. Şimdi bunlar dar.
1: Mantık engellediğimiz için
0: dalganın dalgada kalma değil. Şimdi burada 3 metrelik bir dalga sizi burada yukarıya kaldırabiliyorsa onda belki 20 metrelik genişliğinde bir şey olacak falan. O da şey yok. O büyük gemiler kendi makinalarını kullanarak gelmişler. Ama bizim İdo'nun falan diğer deniz otobüsleri gemilerin üzerine yüklenerek geldi. Kendileri gelemediler.
2: Beni rahatsız eden kısım şu. İlk kez bu denizde görev yapmıyorsunuz.
0: Evet.
2: İlk kez bu feribotlar çalışmıyor. Her gün gidip geliyorlar. Evet. Neden 30 Ağustos günü bu yaşandı? Asıl soru bu. Yani her gün olmayan şey o gün niye oldu?
0: Ama işte o günde hava. Havadan dolayı.
1: Ama şöyle bir şey var. Şimdi işte bizim de mantığımıza oturmayan şey şu. Hava kötü olabilir.
0: Evet.
1: Dalga da yüksek olabilir.
0: Evet.
1: Sonuçta denizde, şimdi biz baktığımızda Akdeniz'deki dalga miktarı ya da yüksekliği az çok tahmin edilebilir ya da bugüne kadar belli bazı ölçümler de yapılmıştı, bilmiyorum. Buna göre uygun mudur değil midir? Çünkü en kötüsünü düşünerek hazırlanması gerekmiyor mu?
0: Şimdi bunlar öyle değil. Bunların zaten yapımına da...
1: Özür dilerim. Siz şunu söylediniz ya. Bunlar diyelim ki işte okyanusta gidemediğinden dolayı bindiriliyor, öyle getiriliyor.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü o denizde gidemiyor.
0: Doğru.
1: Yüksek dalgalar var. Doğru. Ve devrilme ihtimali var. Buradaki dalgaların dalga yüksekliği sonuçta baz alınıyor. Ona göre de bir izin verilmesi gerekiyor. Evet. Sırf dalgadan dolayı bir geminin alabora olması bence
0: kabul
1: edilebilir.
0: Ama bu bakarsanız mesela
1: yani.
0: Bakarsanız çalıştığı yer bunların kısadır. Böyle yüzlerce mil değil. İşte dediğiniz gibi işte 20 millik 25'lik mesafelerde geçemezsiniz. Karadeniz'de de çalıştıramıyorsunuz mesela. İdo Karadeniz'de de baktı. Karadeniz'de yapamadı. İlla böyle kıyı, adalar madalar böyle kaçacağınız denizi bordodan dalgayı kesen yerlerden gidiyorsunuz. Açık deniz tarafı olmuyor. Akdeniz dediğiniz bir deniz.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunların havanın kuzey lavarlarının özellikle...
2: O şimdi, zaman bu gemilerin böyle olmaması mı lazım?
0: Ya bu gemilerin böyle olmaması değil sorun. Bu gemilerin bu havada mı olması lazım olabilir? Soru bu olabilir yani. Bu gemi şimdi yarın hava çok güzel.
2: Meteoroloji size bu bilgileri veriyor. Anlık olarak da veriyor.
0: Şimdi şu
2: 3 saat sonra bir rüzgar çıkacak diyor.
0: Şimdi gemi kaptanı o yüzden test edip geri gelmiş. Ben size söyleyeyim, zaten kayıtlarda da göreceksiniz. Bir deneyeyim. Deneyip işte bir delinince su almaya başlayınca hava da kötü deyip daha da su alıp da komple batırmamak için
2: keşke
0: büyük ihtimalle
2: çıkmasaymış hocam.
0: İşte bunu sorabilirsiniz. Şimdi ben mesela benim telefonumda hava raporu vardır yıllardır. Ben günü gününe paralı bir uygulamadır. Saati saatine kontrol ederim. Kendi gemilerimizle limanımıza da yanaşırken bugün hava kötü olacak. Ona göre gemilere dikkat edin. Halat sayılarını fazla verin. Önleminizi fazla verin. Akıntı, rüzgar, su. Herkesin özellikle gemi kaptanlarının hava raporlarını kontrol etmesi lazım. Ki limanlarda da öyledir.
2: Şimdi
1: siz, olan kriteri belli mi? Mesela diyelim ki derece şudur ya da işte rüzgar hızı bu kadarsa
0: şimdi,
1: çıkılmaması
0: gerekir. Şimdi bu gemilerin kitapçıklarında yazar. Bakın mesela der ki 3-5 havada çıkılması uygundur der.
1: Mesela
0: şimdi mesela şimdi yani ona özellikle. Bunun kendi kitabında Maker'ında şunu yazar. Der ki 20 knot süratli rüzgar 3-5 yazacak yani, bakınca göreceksiniz. Orada bir eğri verir. Kaç dalgada, kaç Beaufort rüzgar hızında bu gemiler çıkabilir diye o eğrileri bunun kitapçıklarında, stabilite kitaplıklarında göreceksiniz.
1: Yani soruşturma
2: tutuklanma sebebi olabilir mi?
0: Tabii diyebilirdi mesela, hava çok tehlikeli zaten çıkmak.
2: Ama ona rağmen çıktın.
0: Tabii o da olabilir. O da olabilir.
1: Soruşturmada aslında.
0: Tabii. Yani biraz önce avukat beni ölüm nedenlerinden biri hava mıydı, kötü müydü o zaman alıyor diyor ya, şimdi ona geliyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki mesela bunun belki de bakılmıştır bilmiyorum. Şu havalarda bununla çıkamazsın diyor. Çıkmayacaksın. Ben dediğim gibi ben bandırmadan bir hafta gemiyi bağladığım oldu yani, çıkmadım çalışırken. Çünkü hava kötü.
3: Çok güzel.
0: O yüzden gideceğiniz yere biz seferleri gemilerde ve her yerde yaparken kalktığınız yere değil, vardığınız yere göre de bakarsınız. Önünüzde var, rüzgar varsa ona göre yolunuzu değiştirirsiniz. Bazen gider demirlersiniz mesela büyük tonajlı gemilerde. Bunların öyle bir şansı yok da. Burada da bakacaksınız, kontrol edeceksiniz. İşte şansa bir deneyeyim. Hani bir sea trail yapmış, deneme seyri biz de bazen yaparız. Kaçacak yer olmamış, geri dönmeye çalışırken havanın kötü olması, işte delinmesi. İşte %99 göreceksiniz zaten, raporda da çıkacak. Dönüş manevrasını yaparken tumba olduğunu göreceksiniz yani. Başka hiçbir şansı yok. Yani deniz vurdu, içine su geldi değil. Bunlar yan etkenler ama bunun tek bir nedeni çıkacak. Manevra yapması, evet yapması gerekiyordu dönerken. Biz de yaptık. Dediğim gibi
2: başka
0: çok...
2: bir seçenek var mı?
0: Başka burada? Şansınız yok.
2: Yani tecrübeniz...
0: Başka şansınız yok. Ya gideceksiniz komple su alıp batacaksınız. Allah göstermesin daha
1: dursanız
0: fazla kişi...
1: Peki,
0: nasıl?
1: Bulunduğunuz yerde dursanız.
0: Duramazsınız. O dalgayla durmazsınız zaten. Akıntıyla rüzgarla savrulacaksınız. Aynı şey olacak. Olmuyor şimdi yani. Surf giderken de sizi dalgalıp kaldırır. Ama bir yerdeyken de dalga gelirse surf mantığı kaldırır yani.
1: En azından
0: yani.
1: Atar yani.
0: Aynen öyle. En azından atar. Daha tehlikeli olur. Belirli bir hızın altına düşmemeniz lazım. Bu gemilerde de özellikle bir tık düşük havalarda
2: buradan
0: gitmiyor.
2: Sonuç olarak bu gemilerin kullanılmaması çıkıyor ki.
0: Kullanılmaması, hayır kullanılmaması değil, her havada kullanılmaması. Kullanılması dersek yanlış olur. Çünkü süt liman bir havada veya 3-5 havada bunların kitapçığında yazar. Kullanmak varken kullanılmasın, kullanmayalım diye bir şey söylemiyoruz yani. Kesinlikle kullanılacak çünkü hızdan dolayı bir yerden bir yere giderken işte Avşa'ya 80 mil. Bununla 2,5 saatte gidiyorsunuz. Herhangi bir şeyle gitseniz 7-8 saat.
1: Peki şu pembe olan şey ne?
0: Bunlar işte biraz önceki life raft hepsi aynı. Hepsi aynı bunların.
1: Ne bunlar?
0: Bunlar life raftlar belirli büyüklükleri vardır. İşte 10 kişilik, 20 kişilik, 60 kişilik. Zaten biraz önce bir resim vardı gördüyseniz.
1: Geminin içinden mi atılıyor?
0: İçinden değil, dışından.
1: Dışında.
2: Dışından. Yeni bir görüntü geldi arkadaşlarım paylaşacaklar. Şimdi suyun dolma anları. Yeni bir görüntü. Arkadaşlarım hazırladılar.
3: Çok güzel işte.
2: Bir bakalım hemen. Birlikte izleyelim. Bazılarında can yeleği yok,
1: evet,
2: onu görüyoruz.
1: Evet, can yeleği.
2: Çocuklarda yok. Ben
0: şimdi bu aslında panikle yapılmış olan şeyler ve bu teknelerin hepsinin içerisinde yolcu sayısının minimum %30'u kadar, bütün gemilerde de öyledir, personel sayısından daha fazla can yeleği vardır.
1: Yani bir gemide 100 tane yolcu varsa
0: en az 130-140 tane can yeleği vardır. Kesinlikle.
1: Olması gerekiyor, zorunlu bu.
0: Zorunlu, zorunlu.
1: Bu peki her yerden böyle?
0: Her yerde
1: sadece
0: böyle.
1: Bizde mi öyle?
0: Yok, her yerde, dünyanın her yerinde böyle. Burada her zaman şeyle çalışır safety'si. Sayı adedi kadar bir %30, %15 ile 30 arasında artar.
2: Hocam diyor ki yolculardan bir tanesi, can yeleği vardı, dağıtılmadı, mürettebat kaçtı.
0: Dağıtılmama şansı yok. Hepsi onların koltukların altında, additional olarak yani fazlalıklar kutuların içerisindedir yani. Her koltukta şimdi orada 370 avukat bey 376
1: 362
0: 276 tane 276 tane yolcu var. Almama şansı, kimsenin vermeme şansı yok.
2: Hocam yani, siz bu bilgilendirmeleri bize yaptınız, öğreniyoruz tabii, değil mi bir şey?
0: Evet.
2: Onu mürettebat da yapması lazım ki şurada cahiliği var alın.
0: Tabii. Ya o ayrı ama şimdi şimdi ne var biliyor musunuz? Şunu şey yapmamak lazım. Biraz önceki konuşmasında da avukat bey söyledi. Hiçbir kaptan, hiçbir personel ben de öleyim de yanımdaki insanlar da öleyim mantığıyla yapmaz. Yani orada ben kimseye can yeleği vermeyeyim, hiçbir şey kazandırmaz. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani hiçbir canlı yapmaz.
2: İfadeler böyle olunca hocam.
0: Yani şimdi orada ne ifade kullandığı kimse, yani sizin aklınıza gelir mi böyle bir şey? Bana can yeleği vermedi, ölmemi sağladı falan. Ya o bence çok şey bir konu, şey vermedi lafı bence çok ağır.
1: Ya şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki hani yan yatıyor ya. Adamlar yan yatma aşamasına kadar, sonuçta hani belki yapmayacaktı, belki teknik bir arıza

0: Zaman diğer kısımdaki can yeleklerini alamazsınız.
1: Evet.
0: Oraya tırmanamazsınız. Tabii tabii. Çıkamazsınız. Dolayısıyla
2: yatmadan önce almak lazım dediğiniz
0: sadece
2: gibi.
0: Sadece yan yatan kısımdaki herkesin yetecek kadar evet, yoksa
2: şimdi şu olabilir dediğiniz gibi. Ya bu sefere çıktınız tehlikeli, hemen anons edip can yeleğini giydirebilirsiniz. Yani böyle sonrasından olay olduktan sonra bunlarla ilgili yorum yapmak, bunları düzeltmek daha kolay oluyor açıkçası yani. Bu yapılabilir miydi? Evet, olabilirdi.
0: Murat Hocam, şimdi şeyi de sormam lazım. Burada kara gözüküyor.
3: Evet.
0: Buradan oraya yüzme ihtimali var mı?
3: Ya o dalgada imkansız.
0: Ne kadar mesafe var?
2: Şöyle söyleyeyim. Olarak? Orası 7 kilometre.
0: 7 kilometre.
2: Ama eğer ben şunu söyleyeyim. Ben net yayınlarda can da söyledim. İnşallah can yeleği vardır. İnsanlar akıntıyla da gider. Orası 2,5 saatte. Siz hiçbir şey yapmayın. Denizin üzerinde durun, akıntı sizi götürür. Zaten rüzgar ve akıntı
4: 18
2: oraya.
4: 18 kişi mesela, belki öyle bir ihtimal de olabilir.
2: Ve Girne sahillerinden de çıkabilirler. Canlı olarak çıkabilirler. Çünkü siz can yeleğiyseniz hiçbir efor sarf etmeyeceksiniz. Denizin üzerinde yatın. Zaten akıntı kuzeyli rüzgar
0: başka
2: olduğu için.
0: Başka tehlikeler var mıdır?
2: Yok, orada öyle şey, canlı olarak dediğiniz deniz canlıları olmaz. Evet, orada.
5: Ama insansız hava araçlarımız çok ciddi tarama yaptı, helikopter de. Yani oradan o kadar zaman için bir canlıyı bırakacaklarını sanmıyorum.
2: Yani ben şimdi içinde
5: çok acayip taramalar
0: yapmış. Olsa görülür mü diye diyorsun.
2: İçinde
4: kesinlikle içinde ama oradaki hava şartları, bulutların evet, ya da işte tabii, o hava
2: dalga, o sivel köpükleri falan
4: görüntüyü engelleme durumu
2: çünkü
4: olabilir.
2: Orası 4 mil olduğu için, 2 millik akıntı rüzgar olduğu için otomatikmen 2 saat. Yani akıntıyla beraber siz kendinizi bıraksanız 2 saat sonra Girne sahillerindesiniz.
5: Bu geminin
2: yani. Keşke içinde kalıyor demektense öyle olduğunu demek. Çünkü tabii öyle ölüm riski böyle ölüm riski olmaz. Ama diğer türlü sıkıştıysanız, yani buradaki en büyük ölümlerde biliyorsunuz.
0: Can yeleğiniz yoksa ulaşamazsınız değil mi?
2: Akıntı götürür ama denizin üzerinde bir efor sarf etmeniz lazım. O yorgunluk
0: falan olabilir. Yine gibi 2,5 saat yüzmeniz lazım.
2: Tabii. Herhalde. Yo, zaten yüzmeden de denizin üzerinde kalıyorsanız akıntı götürecek ya sizi. Karşı tarafa yüzmenize gerek yok. Ama bu arada denizin üzerinde kalmaya çalışmaktan dolayı bir yorgunluk, efor sarf edebilirsiniz. Ama can yeleğiniz varsa o sizi zaten, can yeleklerinin özellikleri öyle. Siz kalın, o sizi kendi kendine götürür.
5: Bu gemiyi batırmak için 8 metre dalga mı gerekir?
2: Şöyle söyleyeyim. 8 metre rahat, yani 8 metre dalga alıp tabii ki batırır. Yani 8 metre çok yüksek bir metre. Zaten
5: yo, burada mesela bu geminin batmasına neden olacak minimum dalgasız.
2: İşte bunun için 3-5 diyemem. Çünkü geminin bakmanız gerekiyor. Orada bir eğrileri var. Eğrilerinden giriyorsunuz işte. Şu kadar evet, hava, şu kadar gelince kaç metre, ne kadar hızla gitmeniz gerekiyor. Bütün eğrilerini stabilite kitapçıklarında bunların görebilirsiniz.
0: Ama ana sebebin dalga olmadığını söylemek lazım. Çünkü gemi öncesi var.
2: Evet.
5: Su bir alıyor. Kopmuş olabilir
2: şöyle
5: mi
2: söyleyeyim. Ana sebebi değil. Geminin su alması sebep değil. Sonucu hızlandırmasıdır. Sebep su alarak batmak değildir. Sebep biraz önce de söylediğim, hep onu dediğim gibi, o çıkacak büyük ihtimalle manevrayla dönerken geminin dalgayla beraber yukarı çıkması. Hatta bir bakarsanız zaten saat 3.30-4'lerdeki Kıbrıs tarafından yetkililerin söylediği, ilk manevrayı yapıyor, dönmeye çalışıyor. İlk dalgayla beraber dönerken ikinci dalga. Şimdi dönüyorsunuz ya, bir tarafınıza doğru yatıyorsunuz, bu taraf kalkıyor. Alt boşta bir dalga vuruyor ve tumbayı
4: peki,
2: yapıyor.
4: Peki savcılık makam bununla ilgileniyor mu?
2: Hayır.
4: Neyle ilgileniyor? İlk bu gemi nasıl batma aşamasına gitti?
2: Evet.
4: Yani ilk delik nerede açıldı? Su büyük neden alındı?
2: Bu büyük ihtimalle baş taraftan yani, o zincir loçasının olduğu yerden çıkacak.
4: İşte orada yani. Sudan dolayı mı? Başka teknik bir arıza mı vardı? Ya da alttan başka bir sorun mu vardı? Bilmiyorum artık oradaki.
2: Sudan dolayı yani dediğim gibi.
4: Hayır, bizim başlangıç noktası anladım. Bizim için önemli.
0: Şimdi, sizin tahmininiz o yönde ama.
2: Evet, evet kesinlikle abi, manevra yaparken yatarak otomatikmen içinde de su varsa bir yattığı yere doğru
0: yani
2: gelerek.
0: Bu batmasına sebep.
2: Evet.
4: Bizde de şimdi soruşturmada da şunu soru soruluyor. Diyor ki eğer kardeşim ucu yırtılmamış olsaydı, evet, su almamış olsaydı manevra yapsan da belki devrilmeyebilirsin.
2: Belki ama devirme şansı yine vardı. İşte su aldığın için olmadı yani.
4: İşte ya da belki manevra yapmayacaksın. Belki zaten, düz gidecekse
0: evet, su almasaydı
4: yani eğer su alma yani yırtık olmasaydı bu sefer
2: devam
4: edebiliriz.
2: O olabilir. Doğru, orada yani doğru.
4: Onun için bizim mevzu burada bu, evet, temel noktamız işin çıkış anı.
2: Evet.
4: Yani neden bu iş böyle evet, oldu?
0: Yani
4: neden su aldı?
0: İlk sorulacak herhalde tabii, o çıkış
4: tabii,
0: anı.
4: Şimdi, o teknik veriler de tabii, bunu araştıracak zaten.
2: Gitme dediğim gibi bunlar da mesela geri dönmektense gitmek, dalgayı başa alarak gitmek daha şey, ama çok kuvvetli dalga değilse tabii ki Biz de mesela işte 2-3 metredeyken gideriz, yara yara gidersiniz.
0: Aşırı su alıyorduk ya hocam. Geri
2: evet, su işte su daha da çok

0: su alacak, vura vura daha da çok su alacak. Yolcular alttaki katlara da, hocam, üst kata da gelebilir.
1: Orada bir önlem alamıyor musunuz?
2: Bir yok. En önemli soru bu.
0: Yok, alamazsınız.
1: Mesela o su aldığı bölge 3 metredir atıyorum. Evet. Kesersiniz bağlantısını, içeri su almaz.
0: Ama o her halükarda orada dalgayla beraber kırılır o.
2: Ya da bir yırtık varsa o yırtığı orada tamir etme gibi bir durum olur mu?
0: Yapamazsınız onu. Yani, tabii, şimdi normalde gemilerde mesela büyük tonajlı gemilerde yaralı stabilite dediğimiz belli bir noktaya kadar yırtıldığı zaman o geminin gidebileceğini falan hesapları kitapları vardır. Ama bunlar da alüminyum. Burada şöyle söyleyeyim size, bir yer yırtıldığı zaman sökün böyle derinizi, aynı şekilde gider. Saç gibi düşünmeyin burayı yani.
2: Çünkü bir
0: alüminyum yırtılıyor biliyorsunuz.
2: Tersanede şununla ilgili çok şeye rastladım. Suyun altında çok rahat bir şekilde kaynak yapıyorlar.
0: Tabii, aynı.
2: Demiri tamir ediyorlar.
0: Ama burada kim yapacak?
2: Yani.
0: Burada
2: işte, olması gerekiyor mu ya da
0: yok,
2: ne bileyim
0: yok,
2: bir yırtık sonuçta bütün ihtimalleri düşünmeniz
0: şimdi
2: lazım.
0: Şimdi alüminyumu inanın elinize alın. Yırtık bir şey yapın, 2-3 milimlik elinizle böyle çeker kopartırsınız. Yani.
2: Niye bunu söylüyorum? Bakın biz normal hepimiz araç kullanıyoruz değil mi? Aracı kullanırken ehliyeti dahi alırken size motor eğitimi veriyor.
0: Evet.
2: Diyor ki çünkü acil bir durumda en
0: hiçbir
2: azından
0: şey yapamıyoruz ama.
2: Motorla ilgili o ayrı bir konu ama diyor ki bununla ilgili bir bilgi sahibi olman lazım yani.
0: Burada sizin dediğiniz kaynaktı, oydu buydu bunlarla ilgili.
1: Yani İlk yardım bilginde olması gerekiyor.
2: İlk yardım bilgisi var. Aracın içerisindeki bulunan şeyler, lastiğin değiştirilmesi
0: yangın
2: için sertifikası, hepsi
0: yangın sertifikası, yolcu gemisi sertifikası, personelin hepsinin sertifikası olması şart. Var mıdır yok mudur denetlenmedirden bahsetmiyorum. Olması evet. Şart. Olmazsa gemiyi safe manningini sağlayamadığınız için oraya bu işin ehillerini kaptanından gemicisine kadar koymanız lazım. Safe manning'e bakılması lazım. Kaç kişiyle gidiyor? Kaptanın ne ehliyet olması lazım? Çarkçının ne ehliyet olması lazım? Ne sertifikalar olması? Hepsi kuralda yazıyor. Hepsi yazıyor bunların yani. Bunlar tek tek istenilecek, kontrol edilecek. Kaptan kim? Yeterliliği var mı? Sertifikasının zamanı geçmiş mi, geçmemiş mi? Yani dediğim gibi bunların geçmemiş olması, expire olmaması
1: vardı,
0: lazım.
1: Vardı, dile getirmedim bilerek. Kimseyi de töhmet altında tabii bırakmamak lazım.
0: Evet.
1: Ehliyetinin hani olmadığı yönünde,
0: yok,
1: mürettebat olarak kaydolduğu yönünde bazı iddialar vardı yazılan. Ama tamamen iddia olduğunu
0: söylüyorum. Yok, şimdi orada şöyle söyleyeyim. Bunu hiçbir şirket, hiç kimse göz alamaz. Çünkü bunun sorumluluğu yani bir kaptan oradaki emin olabilirsiniz bir yakın yol kaptanı herhangi bir şey orayı kurtaran ehliyetli birisi kesinlikle de vardır. Ben mesela işte buna da karşıyım işte kaptan ya hiçbir kaptan ölümüne oraya gitmez sizi kendi aracınızla bir yere vuruyor musunuz yani bir de yanınızda misafirleriniz eşiniz çoluğunuz çocuğunuz varken. Yani bundan aslında kişilere hani mahkeme sürecinde kimseyi de tabii ki bizim sözlerimizle bunlar çarpıtılmayacak ama bir kaptanın da kim olursa olsun. Ne kaptanın olsa olsun ben uzak yol gemi kaptanıyım. Filika kaptanını düşünün. İşte efendime söyleyeyim romorkör kaptanını, bot kaptanını ne düşünürseniz düşünün. O aletine, o cihazına gözü gibi bakar.
1: Mağdurlar kimden hesap soracak hocam?
0: İşte mağdurlar
1: yitip giden canlar da
0: işte
1: var.
0: buradaki şey inşallah bundan fazlası gitmez. Yitip giden canlar da bütün işte avukat beyler gibi İşte hakimlerimiz, savcılarımız gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra bir sorumlu çıkacak. Bu gemi kaptanı mı olabilir? Demiyorum evet diye. Şirket tarafı mı, liman otorite tarafı mı, klas tarafı mı, bayrak tarafı mı, survey tarafı mı? Emin olabilirsiniz ki bizde hiçbir şey gizli kalmaz denizcilik tarafında. Yani böyle silkeliyim, şunu da görmemezlikten geleyim. Hayır, bakacağınız her şey, bir şey bakılacaksa da dediğim gibi her türlü de nelere bakılması gerektiğini de konuşuruz ederiz her türlü. O yüzden bütün evraklar kayıtlıdır. Devlette kayıtlı ki Türk bayrağına kayıtlıymış. Hı. Avukat Bey'in söylediği gibi. Bütün sistemde seceresini çıkartırsınız. Ne zaman klaslandı, ne yapıldı, saç değiştirildi, Türk Lloyd'undan bilgilerini alabilirsiniz. Hangi survey... Hangi tersaneye çıkartıldı? Bunların en son su altı survey'i ne zaman yapıldı? Bakımları, makinesinin tutumunun ne zaman yapıldığı? Hepsini tek tek nerede yapıldığı, kimlerin yaptığını, kaç ton saç değiştirildi, nerede değiştirildi hepsini bulabilirsiniz.
1: Murat Hocam, kurtarma operasyonunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü Allah korusun daha fazla can kaybımız olabilirdi.
3: Şimdi bir de tabii şunu söylemek istiyorum. Genelde kimse dile getirmedi. Mesela bu görüntü kaç saat sonra... 2 saat sonra mı mesela diyelim

0: veya 3 saat sonra mı?
1: Hava kararmadı.
0: Bu kadar büyük hocam. Dalgalar var madem. 3 saat sonra bu dalgalar yok mu oldu? Nerede bu dalga?
1: Şöyle söyleyeyim. Ben 3 saat sonra o dalgalar yok olabilir.
0: 3 saat değil ama bu aşağı yukarı 2 saatlik bir şey.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Ben hava olduğu zamankiyle ben de şimdi mesela 5 gün sonra size hava raporu nasıl hocam, olacak söyleyebilirim. 1-2 saat sonra kalıyor dalgalar yani. Hmm.
0: Şimdi yani bu
1: raporda kalıyor yani.
0: Şöyle yani bu kadar çabuk dingin bir hale gelmesi şu andaki baktığınız zaman bir anda ben denizde de bunu gördüm biraz ama şimdi burada bu gemiyi yatırabilecek olan bir dalga. Yani havanın işte sema açık, gökyüzünü görüyoruz, güneş orada. Yani burada gerçekten de bir kamera hani geminin kamera kayıtlarını sanıyorum izledikten sonra bir şeyler ortaya evet. çıktı. Bir şeye çarpıp da hani seyircilerin anlayacağı iki tane bot dedik, iki bot ayağı altını. Hmm. Biri kırılmış olabilir mi? Yani işte artık en bu koca geminin batabilmesi için aklıma gelen tek şey bu. Yani gerçekten aklımı zorluyorum. Yani bir kere bu kadar dingin olması beni şaşırtıyor. Yani çok dalga vurarak belki batmış olma ihtimalini de çok hocam, ben %100 görmüyorum açıkçası.
2: Şuradaki dalga boylarını görebiliyorsunuz.
1: Bakın ben aynı şeyi söylüyorum. Orada. Dalga vurarak batırdı demiyorum zaten. 40-50 manevra yaparken orada. Dalganın tepesinde kalarak makineyi de yani dalga aldı da vurdu değil. Şimdi olay dalganın vurmasıyla batmıyor. Siz manevra yaparken dönmeye çalıştığınız zaman komple sizi kaldırdığı zaman
0: kaldırabilmesi için dalganın büyük olması gerekmiyor mu?
1: 2-3 metrelik dalga rahat rahat kal. Yani şöyle değil. Bunu 1 metrelik, 2 metrelik, 8 metreye düşünmeyin. Dalga bir kuvvetli ve uzun periyotlu bir dalgaysa 2-2,5 metre de sizi 10 metrelik dalga da sörf yaptırır. 1 metrelik dalga da sörf yaptırır. Aynı şey gibi düşünün onu ya.
2: O zaman bu kayıtlara pilotaj hatası diye mi? Ya kaptan hatası diye mi geçiyor?
1: Şimdi büyük ihtimalle manevradan dolayı oldu. Eğer dediğimiz gibi ise manevra tarafından olduysa öyle geçecek yani.
0: Şimdi tabii kurtarmayı
3: tecrübeli bir kaptan olsaydı olmama ihtimali olabilir
1: miydi? Tecrübesi derken şöyle söyleyeyim. Aslında ben biraz önce de söyledim. Ben de çok yaşadım. Tecrübenden çok iyi olduğumdan dolayı demedim. Yanlış anlamayın. Şansa da olabiliyor. Çünkü o arada giderken belki iki gomine yani şöyle söyleyeyim size 300-500 metre giderken dalga durup dönebilirsiniz. Bazen de komple böyle arka arkaya bazen dalga gelir ya arka arkaya gelmiştir.
3: Oradaki o nasıl da bir risk aldığınız
1: zaman. Aynen abi. Öyle aynen öyle. Yani hani iyi kaptan kötü kaptan diye demiyorum. Yapması gerekeni yapmaya çalıştığını söyleyebilirim. Ama şansına havanın veya gelen dalgaların kesintisiz ve yüksek ya 3-5 metre dalganın 2 metre neyse dalgaların arka arkaya gelip dönmesini zorlaştırdığını düşünüyorum.
2: Türker hocam yavaş yavaş artık bölümü noktalayacağız. Ben son sözlerinizi almak isterim. Bundan sonra ne olacak hocam?
4: Bundan sonra tabii hukuki olarak iki aşama var. Bir cezai boyutu bir de tabii hukuki tazminat boyutu var. Tabii biz avukatların bu yaşanan kötü hadiseden hemen sonra bunlara değinmesi mecburiyeti var.
2: Daha kayıp yolcular var henüz. Onların evet. belki hani bulunma ihtimalleri var.
4: İnşallah
2: ümit ediyorum.
4: Cezai taraftan soruşturma devam ediyor. Kaptan tutuklandı bilgisini verdiniz. Bilirkişi raporu gelecektir. Otoritelerden yazılar, bütün sertifikalar, gemi adamlarının evrakları, geminin emniyet yönetim sistemi evrakları bütün bunlar talep edildikten sonra hem KKTC makamları tarafından hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ulaştırma Bakanlığı'nın kaza kırım ekibi var. Muhtemelen onlar da bir rapor hazırlayacaklardır. Bu raporların neticesinde ceza yargılaması devam edecektir diye düşünüyorum. Hukuki tarafta da tabii ki de Türkiye'nin taraf olduğu bir Atina Sözleşmesi var. Ticaret kanunumuza, Türk Ticaret Kanunumuza doğrudan aldığımız hükümleri birkaç değişiklikle aldığımız bir uluslararası konvansiyon var. Bu konvansiyon çerçevesinde de ticaret kanunu düzenlemelerimiz çerçevesinde yolcuların, hayatını kaybedenlerin, yasal mirasçıların ya da yaralananların hakları var. Bu haklarını kullanarak en azından acılarını bir nebze de olsa hafifletmeyi deneyebilirler.
2: Murat Hocam.
0: Evet ben tabii şimdi çalışmaların ne derece devam ettiğini orada bilemiyoruz açık deniz. Ama ben umudumu tekrar yenilemek istiyorum. Yani orada inşallah birçok canın kurtulma ihtimalini hala görüyorum. Ve o gördüğünüz boşluklardan inşallah oksijen olan bölümlerde canlıları kurtarma umuduyla ölmüşlerimize rahmet, kalanlara da sağlık diliyorum efendim.
2: Murat Hocam çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyoruz ki kurtulurlar. Çok teşekkür

0: Teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Türker Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hadi Hocam çok teşekkürler. Evet. Zafer Hocam, Zafer Kaptanım çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştınız. Artık yavaş yavaş Gece Ajansı'nda bu bölümü noktalayacağız değerli izleyenler. Geride bıraktığımız gün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümüydü. Yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Meydanlar Türk bayraklarıyla donatılırken kutlamalara geçit törenleri damga vurdu. O güzel görüntülerle bu saatlerimi noktalıyorum.

0: Bayraklar dalgalandı, gösteriler düzenlendi. Tüm yurtta büyük zaferin coşkusu vardı.
1: Çok mutluyum, çok gururluyum. Çoğu ülkeye nasip olmayacak bir şey bizlere nasip oldu. Bundan dolayı mutluluk içindeyiz. İzlemeye geldik.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı Çanakkale'de törenlerle kutlandı. Çanakkale'deki törenlerin adresi Kordon Boyu'ydu. Ve denizde deniz araçların yapmış olduğu o muhteşem gösteriyle birlikte vatandaşlar da 30 Ağustos coşkusunu bu törenlerde yaşadı.
0: Kütahya Dumlupınar'daki şehitlikte de tören düzenlendi.
3: Aydınoğlu Ekrem 12 yaşında, Ömeroğlu Hüsnü 8 yaşında, Hüsmenoğlu Alişan o da 14 yaşında. Liste uzayıp gidiyor. Onlar da büyük taarruzun küçük kahramanları olarak tarihin parlak sayfasında yerini almış durumda.
0: Yediden 70'e herkes törenlerin düzenlendiği noktalara akın etti.
4: Bugün 30 Ağustos kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün çok önemli bir gün. Çocuklarımız da bugünü hazırlık yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz.
5: Biz de çok gururluyuz bu önemli günde burada olmak, bu şehirde arkamızda gördüğümüz destanları yazdığımız noktadayız. Çok gururluyuz, mutluyuz.
2: Bu yıl 39.sü düzenlenen 30 Ağustos Çanakkale Boğazı yüzme yarışları için start verildi ve 1387 sporcu suya atladı. 23 ülkeden 255 yabancı sporcu da bu yarışma için Çanakkale Boğazı'na kulaç atıyor.
6: Vapurdan gördüğüm kadarıyla bir rota oluşturmaya çalıştım. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Tüm katılan arkadaşlara tekrardan çok başarılar dilerim. 30 Ağustos Zafer Günümüz kutlu olsun.
0: Adana'da renkli görüntülere sahne oldu.
7: Çıktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı'nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Mehteran takımı gösterisi, bar ekibinin yöresel halk oyunları ve ardından geçit töreniyle birlikte vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

0: gurur verici bir şey. Böyle bir şey yaşamamız çok insanın içini böyle kıpır kıpır eden bir şey.
1: Çok gururluyuz. Töreni izlemeye geldik. Kızımla beraber. Gururluyuz.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Anadolu'da da büyük bir coşkuyla kutlamalarla sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor. Bakın şu an itibariyle askeri birliklerin geçişi başladı. Dosta güven, düşmana korku salan o Mehmetçiğimiz elleri tetikte ve şu anda...

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatleri 2 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasıyla sarsıldı. Girne limanından Mersin'e hareket eden 267 kişilik feribot kalkıştan kısa süre sonra su almaya başladı ve dakikalar içerisinde devrilerek alabora oldu. Devam eden kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken ekipler hala kayıp olan 18 kişiyi arıyor. Facianın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
1: Güzel hemen. 267 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Girne açıklarında can pazarı yaşandı.
2: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz.
1: Filo Denizciliğe ait feribot Girne limanından Mersin'deki Taşucu limanına gitmek üzere hareket etti. Ancak kalkıştan kısa süre sonra su almaya başlayan feribot adım adım faciaya sürüklendi.
3: Ama biz söyledik yani, dedik geri dön diye. Bak en son kırığı görünce, baktı o görevli geldi, tamam dedi. Arkaya doğru gitti, ondan sonra dedik ki arkaya geldiler. Cana yine ki kalkıp bin bıraktıysa, biz onlara sağlamış bir şekilde.
1: Yolcuların iddiasına göre güvertedeki birçok kişi feribotun su aldığını yetkililere bildirdi. Ancak bu uyarılara kulak asmayan kaptan gemiyi geri döndürmeyi ilk etapta reddetti.
2: Sonra iyice su almaya başladı, koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar, insanlar içeride kaldı.
1: Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıktayken geminin baş bölümünden su almaya başladığını fark eden mürettebat bu kez feribotu geri döndürmek istedi. Ancak artık çok geçti.
2: Gemi ondan sonra camlar patladı, suyun altına girdi, insanlar çoğu da çıkamadı.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü
2: patladı. Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı, çıkamadı ondan. Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
1: Olayın ardından başta Girne olmak üzere tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirildi. Havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Acil durum ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçılar ve sivil tekneler de operasyona destek verdi. Can kayıplarının yaşandığı korkunç faciada gemideki 8'i mürettebat 267 kişinin büyük kısmı sağ salim kurtarıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları ise sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yaşanan facia sonrası devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
4: 18 insanımıza henüz ulaşabilmiş değiliz. Dediğim gibi bütün gece boyunca uçaklarla, İHA'larla, gece görüşlü helikopterlerle ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları devam edecek.
1: Korkunç olaya başta mürettebatın ihmal iddiaları damgasını vururken suçlamaları destekleyen bazı görüntüler de ortaya çıktı. Birkaç gün önce aynı feribota binen yolcuların feribottan gelen çarpma sesleri nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü.
5: Şöyle bir yolcu.
0: Girne açıklarında alabora olan feribotun kazazedeleri yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı. Su almaya başlayan gemideki yolcuların uyarılarını hiçe sayan mürettebatın ihmalkarlığı 8 kişinin canına mal oldu. Üstelik facia sırasında gemidekileri ölüme terk eden personelin yolculara can yeleği bile dağıtmadan denize atladığı öğrenildi.
6: Gemi su almaya başladı. Biz dedik ya fırtına var, geri dönelim. Kurtarın, arayın dedik can kurtaranı. Kimse aramadı. Hepsi bizden önce atladı. Tüm görevliler.
1: Ne hızla gemiyi dolduran suya ne...

0: De yolculardan gelen uyarılara kulak astılar. 267 kişiyi taşıyan feribot göz göre göre alabora olunca da yolcuları gemide bırakarak denize atladılar.
1: Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yargılanacak. Bütün bu gidenlerin hepsi. Dönün dedik, fırtına var.
0: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından sağ kurtulanlar yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle su almaya başlayan geminin mürettebatı paniğe kapılan yolcuların tepkisine rağmen açılmaya devam etti. Kaptan sorun yok dedi ama gemideki su seviyesi her geçen dakika yükseldi.
1: Sular bizim artık belimize gelmeye başladı. O anda panik başladı. Çocuğu kucağında olanlar, kurtarın çocuklarımızı, kurtar bebeğimi. Bana diyor, kurtar bebeğimi. Nasıl kurtarayım, tutunacak bir yer yok. Suyun içinde çalkalandık.
0: Geminin neredeyse yarısının suya gömülmesiyle ölümcül ihmali fark eden kaptanlar feribotu geri döndürmeye çalıştı. Ancak tonlarca suyun dengesini bozduğu gemi yapılan manevrayla alabora oldu.
2: İnsanlar bağırmaya başladılar. Gemi manevra yapınca ters döndük. Hepimiz suların içinde kendimizi.
1: Evet. Battık çıktık, patlamazsa, cam patlamazsa biz dışarıda çıkamazdık. Herkes ölmüştü. Herkes ölmüştü.
0: Yapılan tüm uyarıları hiçe sayarak korkunç bir faciaya sebep olan mürettebat gemi batmaya başlayınca da yolcuları adeta ölüme terk etti.
1: Can yelikleri yok. Biz kendimiz aradık, bulduk. Bulduk. Alttan aldık can yeliklerini.
2: Kendimiz.
1: Ondan sonra
2: dışarı çıktık.
1: Tutunarak tamam. Tuttuk ama camlar bizi patladı. Camlar patladı. Biz kurtarın bizi dedik. Camlar. Bizden önce atladılar. Bütün görevliler, evet. Bütün hepsi. Hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Hiç kimse. Hiç kimse bizi ölüme terk ettiler resmen. Resmen o dalgaların içinde yuvarlandık. Dibi battık geri çık. Allah'ım evet. Yarabbim. Öleceğimi hissettim o an. Hiç kimse bize yardım etmedi. Kendi çabalarımızla tırmandık. Kendi tırmanımıza bak, her tarafımıza bak, paramparça olduk.
0: O açıklamalar milyonların kanını dondururken kaptan dahil 8 kişilik mürettebatın tamamı gözaltına alındı.
3: Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci vardı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından toplam 1276 teğmen mezun oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli mesajlar verdi. Erdoğan 10 yıllık süreçte ordunun FETÖ'cü hainlerden temizlendiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin artık başka bir ligin oyuncusu olduğunu belirtti.
4: Merhaba Harbiyeliler. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık.
0: FETÖ'yü ordudan temizledik dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün en güçlü dönemini yaşadığını belirtti.
4: Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
0: Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarından toplam 1276 teğmen mezun oldu. Eğitimini dereceyle tamamlayan öğrenciler diplomalarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Başkan Erdoğan törende önemli mesajlar verdi.
4: Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104. yılı kutlu olsun.
0: Erdoğan yeni mezun olan subaylara seslendi.
4: Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum.
0: 15 Temmuz hain darbe girişimine de ayrı parantez açtı Başkan Erdoğan. Şanlı üniformaya ihanet edenleri temizledik dedi.
4: 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren

0: tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık.
1: Erdoğan savunma sanayi atılımlarına da dikkat çekerek Türkiye'nin artık farklı bir ligin oyuncusu olduğunu vurguladı.
0: 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur.
1: 1276 teğmen ve 141 misafir öğrencinin mezun olduğu törende eğitimini dereceyle tamamlayan subaylar diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Tören resmi geçit töreniyle sona erdi.
2: Işık saçanlar!
3: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Mega kentte birçok tören ve organizasyon düzenlendi.

0: Büyük Zafer'in 104. yılı İstanbul'da coşkuyla kutlandı.
1: Ben ülkem adına çok gururluyum. Bu özel bir günde buraya geldim çünkü ülkemin başarısını hep beraber kutlamak istedim.
2: Burada olmaktan dolayı çok gururluyuz.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'de anıt önünde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.
3: 4. yıl dönümü münasebeti
4: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Taksim'deki anıta çelenk bırakıldı.
0: İkinci adres Vatan Caddesi oldu.
5: Zafer Bayramı kutlamaları kapsamıyla şu anda Vatan Caddesi'nde tören geçidi düzenleniyor.
0: Gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.
6: Mutluyuz, gururluyuz. Zafer Bayramımızı şanla, şerefle kutluyoruz.
7: Romanya'dan da Zafer Bayramımızı beraber kutlamaya burada bulunuyoruz. Oğlumla beraber.
8: Bence çok güzel bir zafer. Aynı zamanda buradaki yapılan gösteriler de çok güzeldi yani.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tören geçişi de yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi Rumeli Feneri'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler Beşiktaş ve Kız Kulesi güzergahında seyrederek 1,5 saatte kortej geçişini tamamladı. Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona, TCG Oruç Reis, TCG Heybeliada gibi birçok gemi yer aldı. Program kapsamında son olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
9: 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Solo Türk'ün gösterisini izlemek isteyen binlerce vatandaş Yenikapı miting alanına akın etti.
10: Çok ve Kafkas
11: yörelerinden
10: halk oyunları Zafer Geleceği özel gösteri.
0: Solo Türk ekibi hazırladıkları özel gösteriyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
12: Evet, her sene geliyoruz. Yıllar çocuklarla birlikte büyük bir coşkuyla karşılıyoruz.
5: 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünde teslimatı gerçekleştirilecek ilk Hürjet Gökvatan'la buluştu. Milli jet uçağımız performansıyla göz doldururken gurur dolu anları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Türkiye'nin ilk milli jeti şanlı zaferin yıl dönümünde Gökvatan'la buluştu.
13: Türkiye eski Türkiye değil.

0: artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var.
1: Başkan Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yerli ve milli programlar hız kazandı.
2: Yer gök Türk savunma sanayi ürünleriyle doldu. Kaan'dan Kızıl Elma'ya, Hürjet'ten Altay tankına kadar pek çok ürün TUSAŞ'ta yerli ve yabancı heyetlere sergilendi.
0: Savunma sanayinde %20'yi bile üretemiyordum. Ama şimdi %80'i yakaladık.
1: Hürjet programı da TUSAŞ'ın alın teriyle, Türk mühendisliğinin zekasıyla doğdu. 2017 yılında start alan Hürjet, 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik eşiği geride bıraktı. Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında Hürjet, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı. İlk prototipinde eşlik ettiği uçuşta Hürjet, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, gerçekleşen bu ilk uçuşu sosyal medya hesabından duyurdu. Hürjetimizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor, dedi. Öte yandan ilk aşamada 6 adet üretilecek Hürjet'in, üretim ve test faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında önemli bir sürece girildi. Anlaşma kapsamında Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak.
1: Orta Doğu'da dengeleri değiştiren Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda ilk toplantının adresi İstanbul olacak. Dünyanın gözü de yine Türkiye'de olacak.
4: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz, birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantının adresi Türkiye olacak. Üye ülkeler 31 Ağustos'ta İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katılacak. Gündemde bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer alacak. Üç ülkenin savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Savunma sanayi alanında ortak üretim, araştırma ve geliştirme çalışmaları görüşülecek. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi de masada olacak. Toplantıda ayrıca üç ülke arasındaki işbirliğinin geleceğine ilişkin yol haritası belirlenecek. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. Anlaşmayla bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
3: CHP'den ayrılırken 411 belediye başkanını da beraberinde götürme planları yapan yeni partilerin planları tutmadı. Bu belediyelerin 245'i yeni partiye geçerken 127'si CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve yeni parti dışında konumlandı, 25'i AK Parti'ye geçti. 11 başkan da bağımsız oldu.

0: kendine sadece yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
1: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
2: CHP'den ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Giderken 411 belediye başkanını da yanında götürmeyi planlıyordu. Hesabı tutmadı. Özgür Özel'in belediye başkanlarını CHP'den götürme planları suya düştü. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler bile tercihini CHP'den yana kullandı.
0: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı 411 belediyenin 245'i yeni partiye geçti. 127 belediye ise CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve yeni parti dışında konumlandı. Bunların 25'i AK Parti'ye geçerken 11 belediye başkanı bağımsız olarak yola devam etti. CHP'nin elindeki 11 büyük şehirden yalnızca Manisa, Denizli, Eskişehir ve Tekirdağ yeni partiye katıldı. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Muğla ise CHP'de kaldı. Geçişler özellikle Ege'de yoğunlaştı. Denizli'de büyükşehir belediye başkanları ile birlikte 14 ilçe, Manisa'da ise büyükşehir dahil 15 belediye başkanı yeni parti saflarına geçti. Bursa'da 6 ilçe belediyesi yeni partiye geçmesine rağmen büyükşehir belediyesi CHP'de kaldı. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler tercihini CHP'den yana kullandı. Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kalacaklarını açıkladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yeni partiye geçmesine karşın eşi Ahmet Aras'ın CHP'de kalması dikkat çekti. Ankara ve İstanbul'da hesap tutmadı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yeni partiye katılırken 24 ilçe belediye başkanı CHP'de kaldı. Ankara'da Mansur Yavaş ve 10 ilçe belediye başkanı CHP'de yoluna devam etti. Yeni parti Ankara'da yalnızca Mamak ve Çankaya belediye yönetimlerini aldı.
3: İran devrim muhafızları Amerikan ordusunun Lark Adası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. İlk bilgilere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti. Gelişmeye ilişkin detayları İran haber ajansı TASNİM'e konuşan devrim muhafızları yetkilisi duyurdu. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayın ardından intikam mesajı veren devrim muhafızları, bu saldırıya yanıt verilecek ve saldırganlar cezalandırılacak paylaşımında bulundu. Saldırıya ilişkin Amerikalı makamlardan henüz açıklama gelmezken bir Washington yetkilisi El Cezire'ye konuştu. Lark Adası'nda İran'a ait füze fırlatma rampasını vurduklarını söyleyen Amerikalı yetkili, rampaların Hürmüz Boğazı'na doğru misket bombası başlıkları taşıyan füzeler ateşlemeye hazırlandığını öne sürdü. Öte yandan İran, Ürdün'de konuşlu Amerikan güçlerine saldırıyor. Fox News'e yakın bir Amerikan kaynağına göre şimdiye kadar önemli bir hasar yok. Gelen füzelerin neredeyse tamamı bu noktada engellendi diyor kaynak. CIA direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin perde arkasından çarpıcı iddialar geldi. Trump, Putin ve Zelenski'nin aynı masada buluşturulması için Moskova'da görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Ratcliffe'in ziyareti Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiyi yeniden hareketlendirme çabası olarak yorumlanıyor.
2: ABD istihbaratının patronu John Ratcliffe 25 Ağustos'ta Moskova'ya gitti. Ziyaretin perde arkasına ilişkin çarpıcı iddialar geldi. Kremlin, Ratcliffe'in Putin'le görüşmediğini açıkladı. Ancak ABD'li istihbarat yetkilileriyle temas kurulduğunu doğruladı.
4: Size yalnızca özel servisler arasında temaslar olduğunu söyleyebilirim. Rusya Devlet Başkanı'yla herhangi bir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Bu konuda size söyleyebileceğim her şey bu kadar. Doğal olarak Devlet Başkanı Putin her konuda derhal bilgilendiriliyor.

0: ABD merkezli Axios'un iki kaynağı dayandırdığı habere göre Radcliffe, Moskova'da Trump, Putin ve Zelenski arasında üçlü bir zirve yapılması fikrini gündeme getirdi. Amaçsa Rusya-Ukrayna savaşında duran ABD arabuluculuğundaki müzakereleri yeniden hareketlendirmek. Radcliffe'in Rus istihbaratının önde gelen isimleri Sergey Narishkin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov'la görüştüğü belirtildi. Özellikle Bortnikov'un Putin'i diplomatik sürecin yeniden başlamasına ikna edebilecek yapıcı bir isim olarak değerlendirildiği iddia edildi. Ziyaretin ilk günlerinde ABD medyasında başka bir iddia gündeme gelmişti. Radcliffe'in Rus yetkililerine, NATO ülkelerine ve özellikle Baltık devletlerine yönelik herhangi bir saldırıdan kaçınmaları mesajını ilettiği öne sürülmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump bu iddiayı yalanladı. Trump, Radcliffe'in ziyaretini standart bir iş faaliyeti olarak niteledi ve Moskova'ya, NATO'ya saldırmama yönünde özel bir mesaj gönderilmediğini söyledi.
1: Putin'le iyi görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacak.
0: Kremlin ziyaretin iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde gerçekleştiğini söylüyor. Washington cephesinde ise Radcliffe'in Moskova temasları, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir diplomatik kapı açma girişimi olarak gündeme taşınıyor. Eğer Axios'un iddiası doğruysa Washington'ın yeni planı net. Trump, Putin ve Zelenski aynı masada buluşturulacak. Ancak bu zirvenin önündeki en büyük engel Putin'in böyle bir üçlü görüşmeye şimdiye kadar sıcak bakmamış olması. Gelişmeler Moskova'daki gizli temasların sadece istihbarat paylaşımı değil, savaşı yeniden masaya taşıma çabası olduğuna işaret ediyor.
2: 26 Ağustos'ta Nepal'de yıkıma neden olan ölüm selinde bilanço günden güne ağırlaşıyor. Buzul kaynaklı felakette can kaybı sayısı 781'e ulaştı. 3000'den fazla kişiden hala haber alınamıyor. Afetin başlangıç anına dair yeni bir görüntü de ortaya çıktı.
0: Himalayalardan kopan buzullar devasa afeti tetikledi. Vadiden aşağı harekete geçen buz, kaya ve toprak kütlesi Nepal'e ölüm selini getirdi. Nepal, 26 Ağustos'ta Çin sınırında yaşanan devasa sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Rasuva bölgesi ve çevresinde büyük yıkıma neden olan sel ve toprak kaymasında Nepal'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Çin'in özerk bölgesi Tibet'te de yaşamını yitirenler oldu. Çamur ve suyun Botekoşi nehrinin etrafında bulunan evler ve köprüleri yutmasıyla aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce kişi kayboldu. ABD basınından New York Times, afetin başlangıcına dair yeni bir görüntü paylaştı. O anlarda dağdan kopan buzul parçalarının kayarak düştüğü yerde tozu dumana kattığı görülüyor. Zincirleme reaksiyonun ardından bölgedeki doğal barajın yıkılmasıyla sel tetiklendi. Çin'le Nepal arasındaki Girong sınır kapısına yaklaşık 6-7 dakikada ulaştı. Afete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir anne ve iki çocuğunun canlarını son anda kurtardığı an işte böyle kameraya yansıdı. 90 binden fazla kişinin etkilendiği felaketin ardından zorlu coğrafi koşullar arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor. Nepalli ve Çinli ekipler yağış nedeniyle oluşan olumsuz hava ve yeni sel riskinin yol açtığı aksaklıklara rağmen sahada canla başla çalışıyor. Ekipler özellikle nehir yatakları ve yıkılan yerleşim bölgelerinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor.
1: Akşam saatlerine kadar devam eden kurtarma operasyonları su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici olarak durduruldu. Sabah 5.30 ile 6 arasında su seviyesi önemli ölçüde yükseldi.
0: Kurtarma operasyonlarının karadan gerçekleştirilemediği yerlerde ise helikopterlerle müdahale ediliyor. Yetkililer operasyonların daha önce benzeri görülmemiş bir zorluk seviyesinde olduğunu kaydetti. Bölgede yardımlarsa sadece altyapının uygun olduğu noktalara ulaştırılabiliyor.
1: Yardım malzemelerinin dağıtım hızını artırdık. Çünkü birçok köyün dışarıyla bağlantısı kopmuş durumda. 19 sağlam köprü yıkıldı. Yani nehrin hemen karşısındaki bu köyler tamamen izole durumda ve gıda stoklarının tükendiğine dair raporlar var.
0: Nepal hükümeti yeniden inşa çalışmaları için 4 ila 5 milyar dolar kaynağa ihtiyaç olduğunu açıkladı.
2: Trabzon Uzungöl'de şiddetli yağış sebebiyle

0: Koşan Deresi taştı. Turistik bazı tesislere ulaşım sağlanan yol kapanırken bölgede çalışma başlatıldı. Çaykara ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Uzungöl'de şiddetli yağış sonrası Koşan Deresi taştı. Derenin taşmasıyla Krasomat bölgesinden Uzungöl'e giden yolun kapanması sonucu turistler mahsur kaldı. İş makineleriyle dere yatağında biriken malzeme temizlendi. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için AFAD, Devlet Su İşleri, Çaykara Belediyesi ve jandarma ekibi yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası Çanakkale'de hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ilk açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından hasta yatağındaki fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sevenlerine iyiyim mesajı verdi. Doktorların stresten uzak durun uyarısına ise yine kendi üslubuyla cevap verdi.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu bildirdi.
2: Ben oynasam diye düşünüyorlardır.
1: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde fenalaşan Cem Yılmaz, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, kalp krizi geçirdiği tespit edilen ünlü komedyene anjiyo yapılmıştı. Doktorlara Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyiye gitmesi durumunda taburcu edilebileceği açıklamasını yaptı. Yılmaz hasta yatağından yaptığı paylaşımda, "Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme ve sırtıma. Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm. Yine Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Sonra neden gelen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
0: Muğla'da rüzgarın etkisiyle Antalya'ya sıçrayan orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Yangın tarımsal üretimi vurdu. Balıkesir'de Kazdağ Milli Parkı'na ulaşan yangınsa bir saatte söndürüldü.
3: Komşunun evler yandı az ileride aşağıda. Hayvanlar yandı komşunun tekrar az ileride şurada. Onun için bu yangın gerçekten çok büyük bir faciaydı. Allah yani bizi kurtardı.
1: Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler saatler sonra kontrol altına alındı.
3: Çok zor saatlerdi. Canımızı zor kurtardık. Mal mülk zaten o kimsenin aklında değildi.
4: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine kadar uzandı.
3: Muğla mevkiinden çıktı yangın. Rüzgar Poyraz esinti vardı. O esinti hızlandırdı zaten yangını.
1: Yangına 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelle müdahale edildi.
3: Felaket hızlıydı. Poyraz. Yani 10-15 dakika içinde her şey oldu bitti.
1: Yangında evler, seralar, araçlar küle dönerken onlarca büyük ve küçük baş hayvan telef oldu.
3: Seralar yandı. Evimde 5-600 milyar bitirdiğim gübrem ilacım vardı. Yandı. Depom yandı ahırım. Seralarım yandı. Zeytin bahçem vardı. Yandı. Yani bir evi zor kurtardım.
5: Yangının içinde kaldığında biz her şeyden vazgeçtik abi. Her şeyden vazgeçtik. Adamın kurtulduğuna, çocuklarımın kurtulduğuna şükrettik biz sağ.
4: Kaş Çavdır Mahallesi yönünden gelen yangın önce ormanlık alana sıçradı. Ardından da seraların olduğu bölgeye geldi. Orada bulunan bir pikap ise kullanılmaz hale geldi ve 1000 dereceye yakın sıcaklıkla aracın alüminyum jantları eridi.
1: Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Balıkesir Edremit'in Kızılkeçili Mahallesi'nde de zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yakındaki Kazdağ Milli Parkı Hasan Boğuldu Göreti

0: mevkiindeki ormana sıçradı. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler bir saatte kontrol altına alındı.
1: İstanbul Sultan Gazi'de park halindeki hafriyat kamyonu alev aldı. Kamyonun yandığı mahallede büyük panik yaşanırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araçtan geriye hurda yığını kaldı.
2: Hafriyat kamyonu alev topuna döndü. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. İddiaya göre hafriyat kamyonu sürücüsü aracını park ettiği sırada motor kısmından önce duman ardından alevler yükseldi. Kamyon sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndürmek istedi ancak başaramadı. Aracın yandığı mahallede ise büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Hafriyat kamyonu küle döndü.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan YTT kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
0: Şerit değiştirmek isteyen araç İETT otobüsünün önüne kırıp faciaya yol açmıştı. O kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. İstanbul'da 28 Ağustos Cuma günü Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, feci kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
3: Otobüsün son hali kazanın boyutunu da bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte otobüsün ön tarafının tamamen dağıldığını ve camlarının da patladığı görülüyor.
0: Hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavisi tamamlanırken 9 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı. 3 kişinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklanmıştı.
1: İstanbul'da güzellik merkezindeki gizli kamera skandalına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kadın müşterilerin gizli görüntülerini sosyal medya platformları üzerinden satan bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından iş yerinin faaliyeti durduruldu. İşte skandalın perde arkası.
2: 14 bin kadını gizlice kayda aldılar, görüntüleri sattılar. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizli kamerayla çekildiği iddia edildi. Durumu fark eden 3 kişi şikayetçi oldu. İş yerinde yapılan aramada gizli kamera düzeneği olan cihazlar ele geçirildi. 14 bin video kaydı ve gizli kayıtların sosyal medya üzerinde para karşılığı yayınlandığı belirlendi. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever tutuklandı. Soruşturma kapsamında görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin bir zanlı daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında iş yerinin faaliyetinin Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğu açıklandı.
1: Her biri o günün yıkımından geriye kalan acı bir izi taşıyordu. Zamanla araçların sahiplerine ulaşıldı, yüzlerce araç yerinden kaldırıldı. Bir zamanlar araç mezarlığını andıran görüntüden geriye artık sadece bir tanık kaldı.
2: Aradan yıllar geçti. Yüzlerce araç kaldırıldı. O arazi boşaldı.

0: muhafaza altına alındı. Antakya İskenderun yolu üzerindeki bu arazi de o noktalardan biriydi. Bir zamanlar yüzlerce hurdaya dönmüş aracın yan yana durduğu alan adeta bir araç mezarlığını andırıyordu. Şasi numaraları belirlenen araçlar hak sahiplerine teslim edildi. Araçların kaldırılmasıyla arazi yeniden boş kaldı.
1: Bayağı araba vardı abi, bayağı.
2: Şu an peki?
1: Şu an yok, sadece bir tane kaldı. Her gördüğümüzde bayağı içimiz yanıyordu. Çoğunlukla sahipler ölmüş tabii arabalar.
0: Bir zamanlar yüzlerce aracın doldurduğu arazi şimdi bomboş. Geriye ise 6 Şubat'ın acı hatırasını taşıyan tek bir minibüs kaldı.
3: Diyarbakır'da yaklaşık 4,5 ay önce sokak kedisinin dudağından ısırdığı kız çocuğu kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Test sonucu pozitif çıkan küçük kız 2 haftalık yoğun bakım mücadelesine ne yazık ki yenik düştü. İşte acı olayın ayrıntıları.
4: Kedinin ısırması sonucu kuduz olan 3 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti. Diyarbakır'da yaklaşık 4,5 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. 10 Ağustos'ta hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan kız çocuğu 2 haftanın ardından hayatını kaybetti.
3: İstanbul Fatih'te emekli polis memuru dehşet saçtı. Eşi ve çocuğunu öldüren polis aynı silahla intihar etti.
4: Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp kendi canına kıydı. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi.
5: Çantayın mermi sesi duydum. Nereden geldiğini anlamadım. Yani sonradan öğrendim alt katımda olduğunu. Sonra polisler geldi, binayı boşalttılar.
4: Öğle saatleriydi. İddiaya göre 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım eşi ve kızıyla tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükseldi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada silahını çıkaran Yıldırım karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığıldı. Yıldırım daha sonra aynı silahla kendi canına kıydı.
5: 2010'dan beri çok güzel bir ilişkimiz vardı. Tam bir komşuydu. Birisi bana söylese böyle bir şey olacak inanmam yani. Hala şok etkisindeyiz yani.
4: Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dehşetin ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle eşinin bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Yıldırım'ın ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
3: İstanbul Ümraniye'de motosikletle otomobil çarpıştı. Savrulan motosikletli ölümden döndü. Arnavutköy'de ise kontrolden çıkan minibüs bir binanın bahçesine daldı. İşte o anlar.
0: Dikkatsizlik ve kural ihlali kazalara neden oldu. İlk görüntü İstanbul Ümraniye'de kayda geçti. Hem motosiklet hem de otomobil sürücüsü hızlıydı. Bir de buna dikkatsizlik eklenince kaza kaçınılmaz oldu. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü. hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

0: Bir başka kaza ise Arnavutköy'de yaşandı. Kontrolünü kaybeden minibüs sürücüsü bir binanın bahçesine daldı. Neyse ki o sırada bölgede kimse yoktu.
1: Buradan gelip hiç frene basmadan direkt bahçemize, oturduğumuz, çocuklarımızın oynadığı yere gördüğünüz gibi girdi yani.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da aile arasında çıkan kavgada çatıdan atılan saksı sokaktan geçen 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
3: Hiçbir şekilde bir ilgisi, alakası, hiçbir şeyi yok. Tek suçu buradan geçmekti.
0: Kavgada çatıdan atılan saksı hayattan kopardı.
3: Millet aşağıdan bağırdı. Atma. Çoluk çocuk var. İnsanlar var.
0: Talihsiz olayın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa.
3: Babam burada şu anda gösterdiğim yerde bulunuyordu. Olayı atan kişiler şu çatıda.
4: Tam önümüzdeki binanın çatısı.
3: Evet. Kayınpederiyle damat tartışıyordu. Babam da olay günü buradan geçiyordu.
0: Taraflardan biri çatıdan saksı fırlattı. Biri yoldan geçen 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin kafasına isabet etti.
3: Omurilik zedelenmiş, damar zedelenmiş, belinde kırıklar tespit edildi. O gün burayı yere yattı, ağzından burnundan kanlar geldi. Birinci kayıp bir şekildeydi. Birinci yoktu.
0: Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
3: Babam 2 hafta komada kaldı. 12 gün yaşam mücadelesi yaptı. Ameliyat olduktan sonra 2 gün sonra zaten vefat etti.
0: Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis İsmail T'yi gözaltına aldı. Hakkında 2 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Meclis Dilekçe Komisyonu vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyor. Son olarak dijital platformlara yönelik tedbirler alınması için komisyona birçok başvuru yapıldı. Yapılan başvurular arasında çocukların dijital bağımlılıktan korunması istendi. İşte detaylar.
5: Sokakta karşılaştığımız insanlar bize Meta'daki paylaşımların çocuklarının geleceğini, gençlerin geleceğini etkilediğini ifade ediyorlar.
0: Vatandaşlar meclise dilekçe yazdı. Çocukların dijital bağımlılıktan korunmasını istedi. Sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesine kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı. Bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular dikkat çekti.
2: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yer alan 285 metre uzunluğundaki sulu mağara sıcak havalarda ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Fosil mağara özelliği taşıyan mağara doğal ağrı kesici olarak biliniyor.
6: Mağaralara göre aydınlatma olarak çok güzel. Yani suyun berraklığını da çok net bir şekilde görebiliyoruz aydınlatma sayesinde.
7: Doğal ağrı kesici olarak bilinen sulu mağara ziyaretçilerini ağırlıyor.
8: Türkiye'nin zengin tarihi sadece yeryüzünde bulunan yapılardan ibaret değil, bastığımız toprakların altında da varlığını sürdürüyor. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan sulu mağara da onlardan biri.
9: İçerisinde tarihi galeriler, su havuzları ve doğal yapısı ziyaretçilerin tarih ve doğayı bir arada yaşama imkanı sunmaktadır.
7: Fosil mağara özelliği taşıyan 285 metre uzunluğundaki sulu mağara özellikle de sıcak havalarda ilgi odağı oluyor.
9: Buraya girdiğimizde sıcaklığın 18 derecede sabit olduğunu görüyoruz. Burada uzun saatler zaman geçiren insanlarımız da var. Bu sağlık turizmi açısından çok önemli bir yer alıyor.
6: Sıcak yaz aylarına bunu aldığımız için yani gezecek, görülecek en güzel yerlerden biri diye düşünüyoruz.
10: Sırf burası için de geliyorum şu an. Yaz sıcaklarında içeri girince bu serinlik, ferah, yüze çalan ferah çok serinletiyor insanı.
8: Mağaranın bir kısmı uzun yıllardır maden galerisi olarak işletildi. Şimdi ise 3 kattan oluşan

0: dolu mağara sadece doğanın izlerini taşımıyor. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyor.
1: Nasıl buldun burayı?
2: Çok güzel.
1: En çok dikkatini çeken şey ne oldu?
2: Şuradaki sular. Çok güzel gözüküyordu.
1: Bizim için zaten bir veli nimet. Yani İç Anadolu'nun ortasında bir mağara çok güzel.
3: Mağarayı ziyaret edenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.
4: Türkiye'nin 5. nesil gücü olan Kaan silahlı atış testlerine başlamak için gün sayıyor.

0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya daha geçiyor. Kaan silahlı atış testlerine başlıyor. Silahlı atış testlerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor.
1: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
0: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Kaan'ın yeterli olgunluk seviyesine ulaştığını belirtti. Kaan'ın 3. prototipiyle yapılacak testlerde uçağın hem dış kanat altındaki istasyonları hem de dahili silah hazneleri kullanılacak. 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan, düşük radar görünürlüğüyle öne çıkıyor. Çift motorlu uçak, yüksek manevra kabiliyeti, süper seyir kabiliyeti ve dahili silah hazneleriyle tasarlandı. Kaan'ın azami hızının 1,8 Mach, servis irtifasının ise 55 bin feet seviyesinde olması hedefleniyor. Uçak hava hava ve hava yer görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Gelişmiş aviyonik sistemler, sensör füzyonu ve yapay zeka destekli teknolojilerle pilotun iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Kaan'ın silah sistemleri de yerli mühimmatlarla desteklenecek. TÜBİTAK tarafından geliştirilen SOM, Gökhan, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi mühimmatların uçağa entegre edilmesi planlanıyor. Düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarım ise TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği frekans seçici radom ve RASEM radom yazılımlarıyla destekleniyor. AESA radar, elektrooptik sistemler ve elektronik harp kabiliyetleriyle Kaan'ın modern hava harp sahasında etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Kaan'ın silahlı atış testleriyle birlikte Türkiye'nin milli muharip uçağı projesinde önemli bir eşik daha aşılmış olacak.
2: Bu saate veda zamanı, zafere giden yolun hikayesiyle bülteni noktalayacak.

0: şanlı bir tarihe sahip olan millet, bir bir unutulmaz zaferlere imza atıyordu. Özgür ve bağımsız yaşama arzusu Türk milletinin genlerinde vardı. Bu uğurda nice canlar hiç düşünmeden göğsünü siper ediyor, şehit düşüyordu. Yunanlar vatan toprağına göz dikmiş, el uzatmıştı. Ancak cevap gecikmeyecekti. Çünkü Türk tutsak olmazdı, olamazdı. Eylül 1921 tarihindeki Sakarya zaferiyle Ankara hükümeti lehine gelişen manzara ilk diplomatik sonucu verdi. Fransa, İtilaf devletlerinden ayrılıp Ankara ile anlaştı. Güney cephesinden çekilen Fransa'nın bıraktığı 10 uçak ve 4500 tüfek büyük taarruz için Batı cephesine sevk edildi. 26 Mart'ta İtilaf devletleri Ankara hükümetine ateşkes ve anlaşma önerisi sundu. Ankara anlaşmaya olumlu yaklaşıyor, ancak şu şartları öne sürüyordu. Yunanlılar 15 günde Eskişehir-Afyon hattını, 4 ayda tüm Türkiye'yi terk edecekler. İtilaf devletleri ise bu şartları kabul etmiyordu. Bu durum Türkiye üzerine yapılacak yeni bir taarruzun, yeni bir Haçlı saldırısının habercisiydi.
1: Artık tamam, Türk devleti sonuna kadar yıkılmıştır. Türk milleti bu saatten sonra ancak tutsak olabilir düşüncesi vardı. Ama Türklerin vatanlarına olan düşkünlüğü yeniden bir kurtuluş mücadelesinin hayata geçmesine sebep olmuştur.
0: Düşmana karşı en güçlü ve en kalıcı darbeyi vurabilmek için harekete geçildi. 11 ay hazırlık yapıldı. 26 Ağustos 1900

0: 22'de bir millet cesaret ve kahramanlığıyla özgürlüğe yürüyecekti. Bu savaş sadece Yunanlara karşı değildi. Batı'nın Türk milletine biçtiği kadere, azgın sömürgeciliğe karşı da bir savaştı. Kirli planlar yapanlar hak ettikleri cevabı alacaktı. Yol zafer yolu, zaman yeniden var olma zamanıydı.
1: Milli mücadelenin sonunda 26 Ağustos'ta başlayan ve 9 Eylül'de sona eren Yunanlıların denize dökülmesine neticelenen büyük taarruz, Türk tarihinin son asırlardaki en önemli taarruzdur.
2: Düşmanda bir hassasiyet var mı?
3: Hayır efendim, tertibini aynen koruyor.
2: Halbuki paşam güneye 3 kol ordu kaydırdık.
4: Düşmanın ruhu bile duymadı.
5: Ama nakliye kollarımız yetersiz. Ordu yürüyünce cephane yetiştirmeleri mümkün değil.
2: Cephane ikmalini düşmandan yaparız.
5: Pekala, öyle olsun.
2: Artık ordulara yazılı emrinizi verebilirsiniz paşam. 26 Ağustos Cumartesi sabahı taarruza geçiyoruz.
0: Zafere giden yol için taarruz gününe kadar asker sayısı 186 bine ulaştı. Bu sayı Yunan ordusunun batı cephesindeki askerlerinden 10 bin kadar azdı. Sürekli eğitimle Türk ordusu güçlenmiş, aradaki sayısal fark dengelenmişti. Büyük taarruzun stratejisi planlanmıştı. Türk askeri 120 kilometrelik cephe hattının tümünde savaşmak yerine düşmanın en güçlü olduğu Afyonkarahisar bölümüne yığınak yapacaktı. Askeri terimle siklet merkezi oluşturulacaktı. Yunan sağ kanadı önce topçu atışı ve piyade hücumuyla çökertilecek. Böylece Yunan ordusu ortadan yarılarak güçsüzleşecekti. Arkada kalan hatlarda düşman ordusunun İzmir'le irtibatını kesecekti. Mustafa Kemal'e göre cephe boyunca yapılan saldırıyla düşmanları imha etmek zordu. Türklerin ikinci bir taarruz şansı da yoktu. Bu nedenle de düşmanı ilk vuruşta yere sermek için risk alınacaktı. 15 Ağustos gecesi 4. Kolordu'nun yürüyüşü başladı. Baskın saldırıyı düşmana hissettirmemek için büyük bir dikkatle sürdürüldü. Birlikler gece sessizce yürüdü. Gündüzse ağaçların ve kayaların dibinde havanın kararmasını bekledi. Büyük taarruz 26 Ağustos sabahı düşman mevzilerine topçu atışıyla başladı. Bir süre sonra da Yunan kuvvetlerinin üzerine Türk askeri süngülerle yürüdü. Türk piyadeleri Yunan hattını 15 saatte işlevsiz hale getirdi. Yunan ordusu geriye püskürtüldü. Akşam saat 5 sıralarında Afyon Yunan askerlerinden temizlenmişti. Dağınık şekilde geri çekilen Yunan güçleri artık ordu vasfını kaybetmişti. Türk ordusundan kaçan Yunan askerleri Anadolu köylerini yakıyor ve köylüleri katlediyordu. 28 Ağustos günü Yunan kuvvetleri dağınık şekilde çekilmeye devam ediyordu. Bu sırada esas taarruzu yapan 1. Ordu Birlikleri, kuzeydeki 2. Ordu Birlikleri ile irtibat sağladı. Kuzey ve güneyden koordinasyonla Dumlupınar'a ulaşan birlikler, Türk ordusunun kadim geleneği olan hilal taktiğiyle Yunan askerlerini ablukaya aldı. ...30 Ağustos 1922 Çarşamba günü Türk ordusu Büyük Taarruz'u kesin zaferle sonlandırdı. Büyük Taarruz'un son safhası da Türk askeri tarihine başkomutanlık meydan muharebesi olarak geçti. Afyon önlerinde imha savaşıyla dağıtılan Yunan ordusu 9 Eylül günü İzmir'de denize döküldü.
6: Anadolu'yu yurt edinmenin bedelini bin yıldır fazlasıyla ödedik. Hala da ödüyoruz. Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler, yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler, masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları nasıl terk ettiklerini çok iyi öğrensinler.

İyi akşamlar. Savaşların bitmesini beklediğimiz günlerde öyle bir şey olmadı. Savaşlar çeşitli yollarda kendi akışları içinde ilerliyor. Dünya gerçekten büyük bunalımlar içerisinde. Bence en başta ahlaki bunalımlar geliyor. Bizim

0: Muhalefet partisi de bu ahlaki bunalımların içinde ve küresel olarak da dijital toplum toplumların sosyolojisini değiştirdi ve bozdu bana göre. Bunun yeniden oluşumu nasıl olur bilemiyorum. Gene de teknolojiye bağlı diye düşünüyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı çok önemli bir düşünce sarf ediyor. Diyor ki ezilenlerin ezenleri yendiği yeni bir dünyanın kırılganlığı içindeyiz ve böyle bir dünyanın başındayız. Burada da başı çekiyoruz diyor. Bence bu çok önemli bir öngörü diye düşünüyorum. Evet, bugün bir gemi faciası oldu Girne'de. Şimdi o faciayla başlıyoruz programa.
1: Evet sevgili seyirciler, hakikaten gündemimiz çok yoğundu bugün. Bir yandan Rusya ile Ukrayna birbirine girmiş durumda, nükleer patlatılacak, bunlar konuşuluyor. Bir yandan İsrail'in tehditleri Türkiye'ye doğru dozaj arttı. İsrail'de seçimler yaklaştıkça tabii CHP'nin hali, muhalefetin hali, yeni partinin hali falan derken ama bir faciayla karşı karşıyayız bu akşam. Şimdi konuya onunla başlıyoruz. İlk önce Mersin'e Halil İbrahim Uğur'a gidiyoruz. Evet Halil İbrahim, Mersin'de nedir durum? 18 kayıp var, 8 ölü var. Gemi battı galiba. Kaç metre derinlikte, niye battığı belli mi? Nasıl bilgiler var?
2: Cemil Barras, saat 12.30'u gösterdiğinde Kıbrıs'tan Girne'den Taşucu Limanı'na, yani hemen arkamdaki Mersin'deki Taşucu Limanı'na hareket eden bir gemiydi. Ve içerisinde mürettebat da dahil 267 kişi vardı ve maalesef hareket ettiği andan itibaren yaklaşık 4 mil açığa kadar geldi. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk oldu ve ardından da gemi su almaya başladı. İçerisindeki yolcular kaptanı uyardı ama kaptan ilk etapta onları şikayetini çok ciddiye almadı ve ardından da gemi giderek su aldı ve sonrasında da battı ve maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki şu anda 17 kişi aranıyor. Diğer kişiler tahliye edildi ve onlar da şu anda Kıbrıs'ta bulunuyor. Tabii ki yakınlarına ulaşamayanlar ilk etapta Mersin'deki Taşucu Limanı'na geldi ve hemen bu kapıda bekleyen ekiplerden bilgi almaya çalıştı. Yakınlarını sordular, kimlik bilgilerini verdiler ve yakınlarının nerede olduğunu ve durumlarının nasıl olduğunu sordu ve ardından da buradan isim bilgileri hemen Kıbrıs'taki yetkililere bildirildi ve o aileleri de burada
1: Halil
2: tabii
1: İbrahim
2: ki,
1: sesim geliyor.
2: Onların durumu hakkında bilgi verildi.
1: Gemi,
2: evet.
1: Gemi Mersin'den Kıbrıs'a doğru gidiyordu değil mi?
2: Hayır, Kıbrıs'tan Mersin'e doğru
1: geliyordu. Kıbrıs'tan Mersin'e doğru geliyordu.
2: Kıbrıs'tan Mersin'e doğru
1: geliyordu. Su almaya başladığı anlaşılınca Kıbrıs'a geri mi dönmeye çalışmış? Öyle mi gelişmiş olay?
2: Şöyle izah edelim. Gemi su almaya başladığında içindeki yolcular kaptanı uyardı ve üst kısma götürdü ve oradaki su, biriken suyu ya da geminin almış olduğu suyu gösterdi. Kaptan da bu durumun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. İddialar bu yönde ve ardından da tekrar kaptan köşküne geçti. Ancak dakikalar sonrasında oradaki su daha da arttı ve bir anda gemi artık kontrolden çıktı. Bunun üzerine gemi kaptanı hemen Girne limanına durumu izah etti ve oradan da tekrar dönmesi yönünde talimat aldı. Ancak gemiyi döndürmek istediğinde gemi dönmedi. Artık iş işten geçmişti. Gemi daha fazla su almıştı ve olduğu yerde artık çökmeye başladı ve ters döndü gemi. İçerisindeki bütün yolcular, İşte o sırada can pazarı yaşandığı sırada ters dönen geminin üst tarafına çıkarak orada hayatta kalmaya çalıştılar. Elbette o sırada geminin hemen yolcu koltuklarının altındaki can yelekleri vardı. O can yeleklerini yolcular çıkartıp taktılar ve böylelikle hayatta kalma olasılıklarını artırmaya çalıştılar. Ve kurtulanlar hemen geminin üzerinde beklerken bir taraftan da yine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. O sırada bu olayı gören yine balıkçı tekneleri vardı. Onlar da yine onlara yardım elini uzattı. Onların olduğu yere ulaşıp onları gemiden tahliye etmeye çalıştılar. Tabii ki o sırada büyük bir can pazarı yaşanıyordu. Ve günün sonuna geldiğimizde maalesef 8